0: Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün sahadaydınız, fuar alanındaydınız.
1: Valla 3 gündür sahadayız. Yani salı, çarşamba, perşembe.
0: Bol bol konuşacağız
1: evet,
0: inşallah.
1: Evet.
0: Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi yine her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Sayın Selvi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sağlık, nasılsınız?
2: Bana teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar
0: diliyorum. İyi yayınlar olsun. Uzun zamandır kendisini ağırlamıyorduk. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu yine bizimle birlikte. Çok şükür Mete, hoş geldin.
3: Her zaman. İnşallah bundan sonra da beraberiz.
0: Mutlaka sahadaki bağlantıların, kaynakların çok enteresan bilgiler paylaşacaktır seninle. Onları evet, da lütfen yayınımızda bizimle ve izleyicilerimizle paylaş. Hemen Washington'a gidelim. Donald Trump'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz dedik ya. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz yayın için hazır. İrfan hoş geldin yayına. İyi günler.
4: Merhabalar, merhabalar. Bana iyi günler. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Donald Trump önce bir özgürlük operasyonu başlatacağını söyledi, ilan etti. Hatta başlattılar gibi de gözüktü. Sanki iki destroyer körfeze girebildi. Hatta bir iki gemi falan çıkardıklarını da iddia etti Amerikan tarafı. İran tarafı bunu reddediyor. O arada İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdığı iddia edildi. Ama İran bunu reddediyor, biz saldırmadık diyor. Bir sahte bayrak operasyonu olabileceği iddiası da gündemde. Acaba yeniden bir savaş mı başlıyor? Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de dahil mi olacak bu sürece derken Donald Trump özgürlük operasyonundan vazgeçtiğini, bunu şimdilik durdurduğunu ilan etti. Aynı gün içerisinde, takip eden günde 48 saat içerisinde bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade ettiği açıklamaları oldu. Bir İran'la anlaşmaya çok yakınız, onlardan cevap bekliyoruz dedi. İşte dün yine peş peşe farklı farklı açıklamalar yaptı. Bir hafta içerisinde bize geri dönüş yapacaklar dedi. Sonra bir de zaman sınırlamamız yok, bir ara bize dönerler de dedi. Yani ne yaptığını, nasıl bir aşamada olunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii Amerikan medyası bazı detayları paylaşıyor, bazı sızıntılar paylaşılıyor. Buna İran tarafından çok ciddi tepki var. Amerikalılar hayal kuruyor, kendi hayallerini yayınlıyorlar medyalarında falan diyenleri de duyduk. Ne oluyor? Bize bir özetler misin?
4: Şimdi Wall Street Journal'ın hemen bir haberi var. Trump yönetimi ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yönlendirme operasyonu olan Özgürlük Projesi'ni bu hafta içinde yeniden başlatmayı hedefliyor diyor. Şimdi tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm gözler şu anda malum Donald Trump'ın Çin gezisine çevrilmiş vaziyette. O çerçevede Amerika'daki yansımaları aktarmak istiyorum. Reuters ve Axios'a göre tabii Washington'la Tahran Savaşı bitirecek tek sayfalık 14 maddelik bir mutabakat metnine yaklaşıldığını söylüyorlar. Evet. Mesela Reuters Pakistan'la bir kaynağında süreci doğruladığını yazıyor. Axios Beyaz Saray içinde bunun savaş başladığından beri anlaşmaya en yakın nokta olarak görüldüğünü söylüyor. Peki Beyaz Saray'ın amacı ne? Ona da şöyle bakılıyor. İşte Trump yönetimi İran dosyasını Çin ziyareti öncesinde kontrol altına almak istiyor. İşte Rubio ve Besant Çin'den Hürmüz Boğazı konutu İran'a baskı yapmasını istiyor. Bu dosya Trump'la Çin devlet başkanının görüş ana başlıkları halinden biri haline geldiğini söylüyorlar. Tabii içeriye dönecek olursak Reuters'a göre formül önce çatışmaların durması, Hürmüz krizinin çözülmesi ve ardından 30 günlük daha kapsamlı nükleer müzakere süreci açılması. Ancak tabii İran'ın uranyum zenginleştirmeyi ne kadar süre durduracağı ve mevcut zenginleştirilmiş uranyum stokunun ne olacağı hala Washington DC'de en kritik sorulardan biri. Biraz İstihbarat çevreleri ve think tank çevreleri bu konuda ne düşünüyor onları?
0: İrfan, istihbarat çevrelerine geçmeden önce Mete Sohtoğlu'nun bir ekleyeceği ya da sorusu var.
2: Sorum var, evet. İrfan Bey, affınıza sığınarak. Şimdi benim İslamabad'dan edindiğim bilgi tam teşekküllü bir anlaşma yerine bir mutabakat saptı üzerine durulduğu bilgisi var. Yani bu kongre onayına gerek duymadan liderler düzeyinde yürütülebilecek, imza altına alınabilecek bir mesele. Fakat İrfan Bey, benim sormak istediğim bununla bağlantılı. Bu müzakere zemini devam ediyor ama şimdi bölgede önümüzdeki dönem şamal rüzgarları geliyor. Yani 45 derece sıcaklığa ulaşacak ve burada sizin de takip ettiğiniz optik sensör kayıpları %20, aşırı nem askerlerin performansını da etkileyecek. Yani burada önümüzdeki tablo, hava durumuna sadece bakarak Mayıs sonuyla Haziran başı arası bir hafta var. Yani ya o zaman ya başka bir zaman. O da Eylül ya da Ekim ayına geliyor. Benim sorum şu, bu müzakerelerle yaz aylarını Trump geçirerek bir şekilde kestim, dolaştım, başlattım, durdurdum diyerek Kongre seçimlerine kadar bekleyip kongre seçimlerine yakın bir zamana kadar

0: düğmeye basıp kendisinin ya da İsrail'in ortak ya da değil ya da belki Arap Emirlikleri ile son bir bombardıman düzenleme ihtimali var mı bu ara seçimlere yakın bir tarihte?
1: Şimdi genel yorum ve analizler şu şekilde Mete Bey, Donald Trump seçimlere kadar bu işi askıya alarak mümkün olduğu kadar kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Yani bir operasyona girmek istemiyor. Olası bir kayıplar ki kongre kayıtlarına göre hatırlayacaksınız en son Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane kongrede dinlenirken resmi olarak 14 Amerikan askerinin öldüğü ve 400 yaralının bulunduğu artık senato kayıtlarına geçmiş vaziyette. Ben yani şahsen, bu benim şahsi fikrim, Donald Trump'ın mümkün olduğu kadar bu seçimlere kadar, ara seçimlere kadar ki durumu son derece kritik şu anda, ben büyük bir operasyon, yani buradaki ana akım istihbarat çevreleri, akademik çevreleri, bütün işte Pentagon, Beyaz Saray, tüm çevreleri takip ettiğim için oradaki yansımalara bakarak tabii ki bunu söylüyorum. Donald Trump'ın böyle bir riske girmek istemediği, şu anda reytingler inanılmaz vaziyette düşmüş durumda. Kendisi söylüyor hatırlayacaksanız. %32'ye kadar düştü İran'a verilen destek diyor.
2: O yüzden mi kafes dövüşü organize edecek Beyaz Saray'da kendi reyting kafese kendi de girerse belki reyting alabilir.
1: Donald Trump şovu seviyor malum Banu. Onun için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. O açıdan üstadım, yani şu an en azından buradaki hava, tabi bu Donald Trump, ne yapacağı bilinmez. O açıdan da yani sahadan yansıyan haberler, mesela bugün gün içerisindeki yayınlarda aktardık onu. İsrail'deki medya okumasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medyası aynı noktada birleşiyor. İşte Amerikan askerlerinin Washington Post'un haberiydi hatırlayacaksın, 280 noktanın vurulması, büyük kayıpların olduğu, büyük mühimmat eksikliklerinin bulunduğunu belirtiyor. Aynı havasına baktığımız zaman Amerika ana akım medyada, yani özellikle de tabii askeri savunma sanayi endüstrisinin paylarının bulunduğu medyada da aynı yansımaları görüyoruz. Yani Donald Trump'ı bu savaşın içine çekmek için ben işin açıkçası hem İsrail medyasının hem Amerika'daki bu savunma sanayi endüstrisi içinin paylarının bulunduğu ana akım medyanın aynı noktada buluştuğunu görüyorum. Yani bu savaşa Donald Trump girsin, tamamıyla askeri endüstriyel kompleks oradan bir taraftan para kazansın, bir taraftan da Donald Trump'ı Kasım seçimlerine kadar sıkıştırarak hem temsilciler meclisinde malum 435'te 223'e 435 sandalye, temsilciler meclisinde 223 cumhuriyetçiler, 217 demokratlar, 100 sandalyede de 53 cumhuriyetçi, 47 demokratlar. Böyle bir oyun tezgahlandığını düşünüyorum ben. Donald Trump bu oyunun farkında. O açıdan ben en azından şu an itibariyle yine bir kapıyı her zaman açık bırakmak istiyorum. Donald Trump bu aniden emir verebilir mi? Verebilir. Yani bir operasyon, ama büyük çaplı bir kara operasyonu hiç konuşulmuyor. Hiç bahsedilmiyor. Hürmüz Boğazı'na, Harkadası'na yönelik herhangi bir şey olur mu? Ona da işin açıkçası ben çok fazla ihtimal vermiyorum. İşte 60 günü geride bıraktık. Artık o defteri kapatmak istediklerini söylüyorlar. İşte Marco Rubio İngilizcesiyle is over diyor. Bitti artık diyor yani. Destansı öfke operasyonu. İşte sonra Özgürlük Harekatı adı verildi. Şimdi biraz önce Wall Street Journal'ın bir son dakika Trump açıklamasıydı. İşte Özgürlük Harekatı'nı yeniden başlatabilecekler. Ama artık Donald Trump'ın klasik tavırları bunlar, bildiğiniz gibi. Sürekli askeri olarak tansiyonu yukarıda tutup bir baskı oluşturmaya çalışıyor İran üzerinde. Ama İran'ın da işin açıkçası bu anlamda en azından dünya kamuoyuna açık bir şekilde bir açık kapı vermediğini biliyoruz Donald Trump'a. Onlar da dik durmaya çalışıyorlar Donald Trump'a karşı. Ama şu an itibariyle işte 14-15 Mayıs Çin gezisi var. En azından iptal edildiğine dair herhangi bir, şu ana kadar bize Beyaz Saray mobillerine ulaşan herhangi bir bilgi yok. Onun için her şey Çin ziyareti sonrası gerçekleşebilir. Donald Trump kısacası Çin ziyareti öncesi elini güçlü kılmak istiyor. Çin Xi Jinping'le otururken elinin güçlü olmasını istiyor Hürmüz konusunda. Tabii ki yine Amerika'nın ana akım medyaya yansıyan haberlere göre de Çin'den bu anlamda da bir destek isteyecek. Yani mesela Brookings Enstitüsü'nün ilginç bir yorumu
2: var. İrfan, çok özür diliyorum. Brookings'e geçmeden önce ciddi bir haber akışı da var. Sen de aslında bazılarına değindin. Onları da hemen hızlıca izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bu arada akademisyen Yeliz Albayrak stüdyomuzda yerini aldı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Ekber Karabağ da sahada, meydanda, yine haber nöbetinde. Ekber sen de hoş geldin yayına. Ben sıcak notları hemen izleyicilerimizle hızlıca paylaşayım.

0: Şimdi Wall Street Journal'ın bir son dakika haberi var demişti İrfan Sapmaz'da. Trump yönetimi ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yönlendirme operasyonu olan Özgürlük Projesi'ni bu hafta içinde yeniden başlatmayı hedefliyor diye bir haber yaptı. Bu arada El Cezire'den de bu konuya ilişkin bir yalanlama haberi geldi. Bir Amerikalı yetkiliye dayandırmışlar haberlerini. Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatma hazırlıklarına dair haberler yanlış diyor El Cezire'de. Yani neye inanacağımızı şaşırdık. Bu arada bir süredir ekranda bazı notları da paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük operasyonunu kısa kesmek zorunda kalmasının en büyük sebebinin Suudi Arabistan'ın ve Kuveyt'in Amerika uçaklarına üst kullanımını yasaklaması olduğu ve özgürlük operasyonunun başlatıldığını Truth Social'daki açıklamasından öğrendikleri ve bu nedenle de özellikle Selman'ın çok sinirlendiği, öfkelendiği ve Amerikan uçaklarına bir yasak getirdiği ile alakalı haberler vardı. Bununla alakalı olarak da yine Wall Street Journal demiş ki Suudi Arabistan ve Kuveyt Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Amerikan operasyonunun başlangıcından sonra dayatılan Amerikan ordusu üstlerini ve hava sahalarını kullanma kısıtlamalarını kaldırdı. Yani Suudi Arabistan'da anlaşılan o ki Amerikan uçaklarına tekrar üstlerini kullanma izni veriyor yani. Ama, böyle mi anlamalıyız?
1: Ama
0: işte El Cezire'de üst izni verildi haberleri yanlış diyor. Artık yani iyice kafalar yani karıştı.
2: Kısa bir şey söyleyebilir miyim?
3: Bu konuda tam üstüne gelmişken bir daha dönemeyebiliriz. Burada Suudi Arabistan'ın bu bilgisi doğru. İnsani yardımlar dışında Umman'da dahil olmak üzere şu an Kuveyt'te dahil askeri faaliyetlerine İran'a yönelik bir bombardmana izin vermek istemiyorlar. Fakat
0: ama verdiler mi neticede? Çok baskı gördüler.
3: Amerikan üstlerinden kalktığı için Banu Hanım bu konuda tecrübesiz olduklarından dolayı bu kalkışı engellememişler ya da engelleyememişler. Başlarına geldikten sonra buna olumlu bakmıyorlar. Ama daha ilginç benim edindiğim bilgi Suudi Arabistan bu anlamda arka kapı diplomasisi olarak İran'la da bazı mesajlaşmaları var. Ve burada bir Hürmüz protokolünün imza ve kayıt altına alınması için İran'ı da dahil ederek bu konuda Körfez ülkelerinde örgütleyerek bir otonom savunma sistemi için ülkelerle görüştüğüne dair bir bilgi var.
0: Peki.
3: Bunu da söyleyeyim. Dediğiniz gibi burada bir seri sefer güvenlik protokolü için İran'ın da kapısı çalınmış durumda Suudi Arabistan tarafından.
0: Yani öyle görüşmeyiz artık bundan sonra mesafeliyiz bize saldırılar İran bizim düşmanımızdır gibi bir ön kabul yok anladığım kadarıyla.
3: Aramco petrol tesisleri meselesi önemli. Konu bu değil uzatmayayım ama Suudi Arabistan'ın tepesinde görülen bir insansız hava aracı Çin'de petrol fiyatlarının yükselmesine sebebiyet veriyor. Bunu da önemli bir detay olarak söyleyeyim.
0: Sayın Selvi ne diyorsunuz bu tabloya?
1: Ya şöyle.
0: Biz neye inanacağız, kime inanacağız, hangi basına inanacağız, Trump'ın hangi açıklamasına, günün hangi saatinde yaptığı açıklamaya inanacağız?
1: Şunu öğrendik artık, yapılan açıklamalar değil bir uygulama, ikincisi perde arkasında süren müzakereler. Amerika ile İran arasında özellikle İslamabad ve Türkiye üzerinden kağıtlar geliyor gidiyor. Bir müzakere süreci yürüyor. Gelen bilgilerde özellikle Trump'ın artan petrol fiyatları ve yükselen enflasyon nedeniyle Kasım'daki ara seçimde çok zor durumda kaldı. Desteğinin %30'ların altına doğru indi ve Trump'ın bu savaşı sürdürmek istemediği bir yerde anlaşmaya varmak için çaba gösterdiği şeklinde. Yani Trump savaşı sürdürme yönünde değil, savaşı bitirmek için bir anlaşmaya varma yönünde bir irade ortaya koymuş durumda. Müzakereler yapılıyor. Özellikle 25 Nisan'da ve 3 Mayıs'ta İran'ın iki teklifi vardı. O tamamen müzakere şeklini değiştiren teklifti ve Trump o yüzden bir tavır koydu. İşte özgürlük harekatını başlatacağını duyurdu. Ama anlaşılan o ki bir karşılıklı geri adım atma var. Çünkü bu savaş Hürmüz Savaşı'na dönmüş durumda. İran'da o tekliflerinde karşılıklı olarak Hürmüz'ü açalım karşılıklı olarak nükleeri aramızda müzakere edelim demişti. Zannediyorum iş oraya doğru gidiyor. Evet, öncelikli olarak bir Hürmüz'ün açılması söz konusu olacak. İran'ın orada talepleri var. İran bunu krizi bir savaşı bir fırsata çevirmek ve Hürmüz üzerinde bir hükümranlık oluşturmak istiyor. Körfez ülkeleri ve Türkiye Pakistan dahil aracı ülkelerde bundan rahatsızlar. Peşin doğrusu. Böyle bir müzakere yürüyor. Onu ifade edeyim. Yani Trump

0: en azından ara seçime kadar savaşı durduracak.
1: Durduracak, öyle gözüküyor. Eliz Hocam, buyurun.
2: Açıkçası benim çok daha endişelerim sürüyor saldırıların devam etme olasılığıyla alakalı. Hı hı. Çünkü Sayın İlhan Bey'in de ilettiği gibi baskı çok fazla, destek düşüyor. İçeride Trump'ın yine savaşa devam etmesiyle alakalı da bir klik var anladığımız kadarıyla. Asıl sormak istediğim de aslında bir taraftan da oydu, onu da sormuş olayım. Ek bir bütçe istendiği ile alakalı bir haber var, fakat bunun olumlu karşılanmadığı ile alakalı da bilgiler geliyor. Yeni bir operasyon işte başlatılacakken şu anda biraz geri adım atıldı ve bekletilen bir süreç gibi çerçevelendi, ama işte hani 60 gün bitti. 60 gün kongrenin onayı olmadan saldırı yapma olayını da aşmış oldu böylece. Biz bitirdik diyerek bir mektup gönderdi biliyorsunuz kongreye. Ve şimdi onu bitirip bu 60 gün süresini de aştıktan sonra yeniden bir güvenlik tehdidi var diye özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırıyı ya da uranyum meselesinin çözülmediğini ya da yine İsrail'in itelemesiyle ya da içerideki o kliklerin de itelemesiyle yeni bir saldırı yapma ihtimali ben her zaman yine sıcak görüyorum ABD'nin maalesef. Çünkü henüz İran'ın yeterince bedel ödemediğini söyledi Donald Trump bu işten geri çekilmek için. Ve sürekli karşılıklı olarak konunun en başından beri defaten dinlediğimiz meselelerin tekrar tekrar masaya getirilip tekrar tekrar bunlar bizim kırmızı çizgimiz, kabul etmiyoruz dendiğini görüyoruz. Şimdi Trump orada abluka diye kendisi işte çok iyi bir fikir bulduğunu düşünüyor ve daha fazla ABD açısından maliyet üretmeden, hiç değilse mühimmatlarını kullanmadan burada ablukanın bir bilek güreşi gibi İran'ın geri adım atması sebep olmasını bekliyor. Ama taraflar yine Abdülkadir Bey'in söylediği gibi bir şekilde görüşmeye devam ediyorlar. O görüşme teklifleri gidiyor geliyor. Ama eğer ABD ve İran bir noktada geri adım atmayacaklarsa, bir noktada hiçbir şekilde güvenlerini birbirine tazeleyecek bir şeyler yapmayacaklarsa, yine o İran'ın da tabii içerideki ekonomik olarak sıkışmışlığını da hatırlayıp, Körfez ülkelerinin de yine sıkışmışlığını hatırlayıp, burada tekrar bir saldırı olmasının, İran'ı biraz daha zorlamak için bir adım daha atılmasının maalesef ben yine ihtimalini masada tutuyorum.
1: Evet. Mete'nin bir şey ekleyecekleri var galiba. Hızlıca alayım, Tahran'a gidelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade İsrail'e dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Burada görünmez bir aktör de var. Birazdan Ekber de bize aktaracaktır. Birleşik Arap Emirlikleri ile OPEC'ten çıkmasından öncesinde ve sonrasında İsrail arasında tuhaf bir ilişki başladı. Bu artık nişanlılık değil, evliliğe doğru giden tuhaf bir ilişki. Bakın, İsrail'in uzun yıllar sonra elde ettiği yakıt ikmal uçağı KC-46 bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Dafra üssüne konuşlandı Banu Hanım.
1: Ya dün ya evvelsi gün zaten Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi var.
3: Evet.
1: Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıları kınamış, tam desteğini teyit etmiş, en yakın müttefiklerimizin yanında kararlılıkla duruyoruz mesajı verilmiş.
3: Şimdi El Dafra üssünde Arap

0: sahneler kurulmuş, işte pek çok aktivite de var anladığımız kadarıyla. Bir anlat bize, ne oluyor İran'da şu anda, hava nasıl? Çok sayıda açıklama duyuyoruz biz İran tarafından ama böyle dişe dokunur bir açıklama da böyle ismini cismini bildiğimiz insanlardan da gelmiyor. Böyle çok tanımadığım,
1: ilgili bir geldi
0: yani,
1: bugün.
0: Çok tanımadığımız isimlerden geliyor. Yani Amerikan tarafının teklifine dair açıklamaları kastediyorum. Anlatır mısın bize son durum ne? Bu arada misafirlerimizin de muhakkak soruları olacaktır hem sana hem İrfan'a.
2: Teşekkür ederim bana. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bir açıklaması söz konusu oldu. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bir mektup vardır ve o mektupta Hürmüz Boğazı ile ilgili, İran'ın bu boğazı ne zaman açacağı ve hangi şartlarda açacağı ile ilgili İran'ın şartlarını söylüyor. İran Bakan şöyle diyor ki, bizim Hürmüz'ü açmamız için savaşın tam olarak durdurulması, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının kaldırılması, aynı zamanda İran'a karşı uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılması gerekmektedir. Ancak bu şartlar kapsamında Hürmüz'den geçişler normal hale gelecek oldukça İran'ın şartlarının yüksek seviyede olduğunu ifade edebiliriz. Öncelikle bulunduğum yerle ilgili söyleyeyim. Burası Tahran'da Veliaht Meydanı'dır. Özellikle son zamanlarda görünen bu görüntü çokça tartışılmıştı. Donald Trump'ın figürü, fotoğrafı ve ağzı görüldüğü gibi tam Hürmüz Boğazı'na denk getirerek dikilmiş durumda ve üzerinde de boğazın kapalı olduğu ifadesine yer vermektedir. Dediğim üzere burası Tahran'da Veliaht Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bu gece de yine burada toplanmalar söz konusu. Sadece burayla sınırlı değil. Aynı zamanda Tahran'ın diğer meydanlarında da her gece buna benzer görüntüler görmek mümkün. Peki bugün gün içinde İran'da neler konuşuldu? Az önce siz değerli hocalarla da birlikte konuşuyordunuz. Donald Trump'ın o özgürlük projesi tartışılıyor İran'da. Tartışılan meselelerden biri. Gerçi Donald Trump'ın o projesi 24 saat sürdü. İkinci gününde bu programından, bu planından vazgeçti. Ve buna da gerekçe olarak İran'da görüşmelerin iyi gitmesini gerekçe gösterdi. Esasında Donald Trump'ın bu yöndeki açıklaması yeni de değil. Bugüne kadar defalarca benzeri yönde müzakereler İran'da çok iyi gidiyor demişti. Ancak bugüne kadar herhangi bir şekilde yazılan bir metin söz konusu değil. Dün Amerikan medyasının özellikle Axios'un bir iddiası söz konusuydu ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri bir sayfalık bir metin üzerinde anlaştı diye. Ancak İran tarafı bunu yalanladı. Hatta gün içinde İran Meclis Başkanı ki aynı zamanda müzakerelere de başkanlık etmektedir. Bunu manipülasyon bir haber olarak değerlendirdi. Ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da gelen son açıklamaya göre İran Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıtının hala vermediğini, bunu değerlendirdiğini ve bunu vereceğini arabulucu konumda olan Pakistan üzerinden yanıtı hazır olduğunda karşı tarafa iletileceğini duyurdu. Ancak Abbas Irakçı'nın açıklamalarına bakıldığında tarafların pek de kolay bir şekilde uzlaşacağı öngörülmüyor.
0: Evet, var mı sorunuz Ekber? Evet.
3: Ekber yakalamışken tabii.
0: Eray Bey'in sorusuyla başlayalım.
4: Ben tabii. İrfan Bey'e müsaadenizle sormak istiyorum.
0: Tamam,
4: ama.
0: Hay buyurun.
5: Bayan Hocam, şu bir Savaş Bakanlığı'nın çok ilginç bir açıklaması var. Belki aklınıza başka sorular da getirebilir. Yeni birkaç saat önce yaptığı bir açıklama. Çok ilginç bir açıklama. Diyor ki Başkan Pete Hegseth, Başkan Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi sayesinde bu Savaş Bakanlığı bürokrasiden iş dünyasına geçti. Bu özgürlük cephaneliğimize, bunlar ne anlama geliyor açıklayacağım, mali sorumluluklu bir yatırımdır. Ordumuzun dünyadaki en ölümcül savaş gücü olarak kalmasını sağlar diyor. Bu çok dikkat çekici bir açıklama. Peki. Tam da kongreden 1,5 trilyon doları geçirme çabalarını sürdüğü bir dönemde. Tabii Trump yönetiminin yeni savunma bütçesini savunmak için kullanılan siyasi ve ekonomik bir mesaj olarak algılanıyor. Malum 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi geçirmeye çalışıyordu. Fakat dikkat çekici olan şu, özgürlük cephaneliği derken ne demek istiyor? ABD'de tabii bu tarihsel bir kavram olarak biliniyor. İlk olarak Franklin Roosevelt tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kullanmıştı. Yani ABD'nin dünyadaki müttefiklerini silah üretim gücüyle destekleyen demokrasinin fabrikası rolünü anlatıyordu. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Herkesin kafasındaki
0: kısaca
5: soru her ne kadar Kasım seçimlerine kadar herhangi bir şekilde Donald Trump İran'a büyük bir saldırı başlatmasa da sanki zamanki Kasım seçimlerinden sonra başka saldırıların mesajı gibi algılıyorum ben. Başka savaşların bir mesajı gibi algılıyorum.

0: Benim soracağım şey de aslında bunu biraz teyit eder mahiyetteydi. Şu an Umman'ın güneyinde bu şey bölgede bulunan Umman'ın güneyinde bulunan Ford gemisi bölgeden ayrılmış. Bunu teyiden söyleyebilirim. Ayrılmış, yerine bir üçüncü uçak gemisi hazırlığı olduğu söyleniyor ve bunun da iki aydan önce hazırlanamayacağı ifade edildi. Aldığımız bilgi bu. Bu konuda yani Ford gemisinin bölgeden ayrılması, diğer başka bir uçak gemisinin bölgeye gönderilmesi konusunda bir bilgi var mı?
1: Gerald Ford'un ayrılması artık resmi olarak dillendirildi. Onda hiçbir şüphe yok. İşte uzun zamandır bölgede olduğu açıdan da ayrılacağı yönünde artık
0: ayrıldığını söyleyebilirim. Evet.
1: Üçüncü bir tekrar onun yerine üçüncü bir gemiyle ilgili, bir savaş gemisiyle ilgili şu ana kadar en azından benim gözüme çarpmadı herhalde hocam.
0: Bilginiz
1: bölgeye
0: olsun.
1: Gönderilmesi
0: daha söyleyelim. Evet, evet. Bir üçüncü uçak gemisi hazırlandığı ve iki ay içerisinde ancak bölgeye gönderilebileceği. Bu da aslında şunu gösteriyor. İsteseler daha erken de gönderirler bakın. Yani bunu söyleyeyim.
2: Demek ki niyetleri yok diyorsunuz.
0: Yani bu işi Kasım'a kadar yürütme noktasında anladığımız kadarıyla hani uzatma konusunda bir irade sergilemeye başladılar. Anladığımız bu efendim.
2: Mete'nin sorusu var Ekber Karabağ.
3: Ekber merhaba.
4: Tamam.
3: Şimdi bu bahsettiğimiz tabi bu İran'la ABD arasında anladığımız kadarıyla bir arka kapı telefon trafiği kurulmuş ve artık İslamabad dışında da belki görüşülüyor tam bilmiyorum ama bir kanal var aralarında. Burada artık anladığım kadarıyla topyekün tüm meseleler değil, sadece Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ya da karşılıklı olarak ablukaların kaldırılmasıyla başlayacak bir süreç var anladığım kadarıyla. İran içerisinde devrim muhafızlarının daha etkin olduğu bu siyasi iklimde bu olası mutabakat zaptı İran siyasetinin içini, ordu yapılanmasını sence nasıl etkileyebilir?
4: Değerli hocam, öncelikle şunu söylüyorum. Dediğiniz üzere İran bu meselenin parça parça halledilmesini istiyor. Öncelikle savaşın kapsamlı bir şekilde tüm cephelerde durdurulmasını istiyor. Çünkü bugün biliyorsunuz özellikle dün ve bugün Lübnan cephesinde ciddi çatışmalar söz konusu oldu. Hatta Lübnan üst düzey üyeler de öldürüldü ki İran özellikle Lübnan cephesine önem vermektedir. Diğer taraftan İran bu meseleden sonra Hürmüz'le ilgili, Avrupa ile ilgili meselenin görüşülmesi ve son olarak bu konularla ilgili bir uzlaşı sağlanması halinde İran'ın nükleer programına geçirmesini istiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bunun tam tersini, her şeyden önce İran'ın nükleer meselesinin masaya yatırılmasını belirtmektedir. İşte o bir sayfalık metinle ilgili az önce de dediğim üzere İran bunu kabul etmiyor. İşte bu metin kasıtlı bir şekilde basında yer almıştır. İran'dan gelen açıklamalar bu yönde. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama vardı. Biz cevabımızı hazırlıyoruz ancak karşı tarafın istedikleri şekilde değil ve arabulucu konumda olan Pakistan'a ileteceğiz. Bugün Pakistan'dan da gelen açıklamalar vardı. Pakistan tarafı bu sürece olumlu bakıyor. İran'ın çok kısa süre içinde yanıtının Pakistan'a ulaştırılmasını bekliyor ve bunun da olumlu olacağını ifade ediyor. Ancak öyle bir ortamda yaşıyoruz ki sürekli bir şekilde gelişmelerin değiştiğini ifade edebiliriz. Daha olumlu konuşurken az önce ben belirttiğim İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın açıklamasını size okudum. Ki oldukça yani Amerika Birleşik Devletleri tarafının kabul etmesinin mümkün olmayacağı, hatta zor olacağı, şöyle söyleyeyim, zor olacağı ifadelere yer veriyor. İşte biz hürmüzü açabilmemiz için savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulması gerekiyor. Bize yönelik ambargolar kalkacaktır. İşte abluka kalkacaktır. Bu şartları bahsediyor. Çok kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Bir ara mesela sabah olumlu bir hava varken bir bakıyorsunuz akşam tam tersi bir durumdan bahsediyoruz.
3: Kısa bir şey de ekleyebilir miyim? Ekber, şimdi ABD emperyalizmine karşı İran direniyor. İsrail'e saldırganlığına karşı direniyor. Doların, daha doğrusu Brent petrol varil fiyatının 140 dolar olacağı, 140 dolar olacağı Haziran ayında. Bu 150'ye de tırmanabilir. Ki Kalibaf, İran siyasetinin önde gelen isimlerinden bir tanesi 200 dolara hazır olun demişti. Şimdi bölge ülkelerinin de bir sabrı var Ekber. Şimdi bu doğru, ABD İsrail saldırganlığına tamam da bu artık insanların, bölgenin tüm halklarının hayatlarını etkileyen bir hale geldi. Bir anda İran kendini yalnız bulma ihtimalini sence hesaba katıyor mu?

0: Yok öyle, an itibariyle öyle bir durum söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Rusya'ya yönelik bir saldırı, bir ziyareti söz konusu olmuştu. Rusya'dan destek aldı. Dün de yine Çin'e gitti. Çin'den de destek aldı. Çin'in tavrını çok olumlu bulduğunu ifade etti. Çin'e güvendiklerini ifade etti. Yani bu süreçte yok. Yani İran ciddi anlamda destek alıyor. İşte Birleşmiş Milletler'de götürülen tüm kararlar az önce bahsettiğim iki ülke tarafından, yani Çin ve Rusya tarafından veto ediyor. Ne kadar uygulanan bu deniz ablukası İran'a zarar verdiyse, karşı tarafa da aynı süreçte, karşı tarafa derken Arap ülkelerine de aynı şekilde zarar veriyor. Hatta bugün ben Amerika medyasında okudum, yanılmıyorsam Balistik Jurnal'de, işte ABD'li yetkililere dayandırarak İran'ın bu sürece, yani bu deniz ablukasını en az 3-4 ay dayanabileceğini işte yönelik
1: Beyaz Saray
0: yönetim.
2: O zaman
0: evet evet.
2: Yani o zaman şunu söyleyeyim, aynı bahsettiğin güçler Ekber, Suriye'de vakti zamanında Beşar Esad'ın da arkasında duruyorlardı. Avrupa Birliği'nden milletvekilleri de geliyordu, ziyaret ediyordu. Bir gecede devrildi. Bence İran'ın bu Suriye örneğini unutmamasında bir fayda var. Bir yere kadar.
1: Peki. Şimdi Abdülkadir Selvi ve Eliz Albayrak'ın soruları da var. Onları da alayım sırayla. Sayın Selvi, sizinle başlayalım.
3: Ekber, Arakçı İran'a döndü mü? Pakistan'a uğrama ihtimalinden söz ediliyordu. O konuda bir gelişme var mı?
0: Değerli hocam, bir iddia söz konusuydu. El Meyadeni'nin iddiası söz konusuydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Pekin'den bir Pakistan'a yönelik bir ziyaretinin söz konusu olabileceğiyle ilgili. Ancak böyle bir ziyaret yapılmadı. Yer resmi taslim haber ajansı bunun doğru olmadığını ve Abbas Irakçı'nın doğrudan Pekin'den Tahran'a geri döneceğini bildirdi.
1: Evet. Yeriz hocam.
4: Ekber Bey, bugün Müçteba Hamaney ile bir görüşme gerçekleştirdiği ile alakalı bir liderimizle görüştük diye hatta bir açıklama yapıldı. Evet. Açıklamanın detayları sizde var mı? Ben hani bir kısmını takip ettim ama.
3: Cumhurbaşkanı'nın açıklaması.
1: Pezeşken'in açıklaması.
4: Sağlığıyla alakalı ben bir şey orada pek fazla görmedim açıkçası, ama bu orada nasıl yankılandı?
0: Şöyle söyleyeyim, esasında ilk kez yanılmıyorsam mesela Pezeşkian'ın böyle bir açıklama geldi. Ülke lideri Mustafa Haminey ile görüştüğünü ifade etti. Hatta Mustafa Haminey için çok alçak gönüllü, güvenli evet. bir insan. İşte üslubunun oldukça güven verici olduğunu ve evet, yani 2,5 saat görüşmenin sürdüğünü ve bu görüşmenin de oldukça olumlu ve güven verici bir ortamda geçtiğini söyledi. Tabii bu görüşme tam olarak ne zaman yapıldı, bu konuyla ilgili bilgi vermedi ve bir konu da tabii dikkat çekici burada. Acaba ilk kez mi kendisi ülke lideriyle görüşüyor, yoksa daha önce de mi görüşmüştü? Bu da tabii o yaptığı açıklamada tam olarak belli olmuyor.
1: Ama şu belli, diyor ki Pezeşkian, liderimizin huzuruna çıktık. Demek ki liderle en azından hem yaşıyor hem de İran içerisinde, Rusya'da falan değil yani. Pezeşkian Moskova'ya gitmediğine göre yani İran'da ve mevcutlu yani.
3: Bunun sağ, açıklamaya neden gerek duydu? Hani yaşadığını bildirmek için mi, yoksa belki Ekber o konuya girmek istemeyebilir, ülkenin hassasiyeti nedeni de orada bir güç mücadelesi var. O güç mücadelesinde işte Bahamane'nin desteğinin de yanında olduğunu göstermek için mi bunu yaptı?
4: Ya da Trump sürekli bunu söylediği, bunu işaret ettiği için mi acaba? ABD medyası tarafından sürekli dile getiriliyor bu. Yani Trump çok rahat bir şekilde konuşmalarının çoğunda hep aynı cümleleri kullanıyor. Biz kiminle muhatapız? İçeride bir çekişme var. Kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz. Müşteba ile ilgili sürekli işte hayatını kaybetti mi, yaşıyor mu, biz de bilmiyoruz. Ama içeride gerçekten hani çok karmaşık bir durum var diye sürekli dile getiriyor. Belki de acaba bunun için.
1: Evet. Ne diyorsun yani Ekber?
0: Bütün ihtimaller olabilir. Yani değerli hocalarımın söylediği bütün ihtimaller olabilir. Geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde basında, özellikle yabancı basında, işte kendisiyle ve işte ülke lideri ve gerilim muhafızları arasında bir ihtilafın olduğu sürekli bir şekilde gündeme gelmişti. İşte bu mesajıyla birlikte özellikle özgürlük ifadelerle ülke liderinden bahsetmesi tabii burada dikkat çekebilir. Diğer taraftan sürekli bir şekilde de bazı medya kuruluşlarında ülke liderinin, yani Mustafa Haminey'nin sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri gündeme getiriyor. İşte bu ziyaretle birlikte Mesut Pezeşkian buna da son koymuş oldu. Yani kendisinin bizzat görüştüğünü ifade ederek, yani hem ülke liderinin sağlıklı olduğunu hem aralarında ihtilaf olmadığını da bu şekilde göstermiş oldu. Yani değerli hocalarımın dediği üzere her iki ihtimal de işte kuvvetli.
1: Ya ben de somutlaştırayım biraz. İrfan, hemen döneyim sana. Ben de biraz somutlaştırayım durumu. Çünkü ilerleyen dakikalarda biz bunu konuklarımızla etraflıca konuşacağız.

0: Deniyor ki Batı medyasında özellikle Pezeşkiyan ve Galibaf Arakçı'dan rahatsız. Çünkü Arakçı devrim muhafızları başkanının çok yakın adamı ya da onun uydusu gibi hareket ediyor. Evet. Ve bu yüzden de Arakçı'yı görevden almak istediklerine dair iddialar gündeme getiriliyor.
1: Pezeşkiyan'ın atamaları yerine getirilmiyor devrim muhafızları tarafından.
0: Pezeşkiyan'ın da Müçteba Hamane'yi bu yüzden ziyaret ettiği ve bu noktada onun olurunu almaya çalışacağı iddia edilmişti. Neticede görüşebilmişler. Öyle anlaşılıyor.
1: Ama bir fotoğraf çektirememişler Banu Hanım. Evet. Koskoca Cumhurbaşkanı. Şimdi bence, sağlığı yerinde olan dini rehberle.
0: Peşin konuşmak da çok da doğru değil yani.
1: Bu kadar spekülasyona yol açarsanız Cumhurbaşkanı sıfatıyla müzakerelere Kalibaf diye adam yolluyorsunuz. Dini rehberle bir gördüğünüz zaman sarılıp öpüşürken ne kadar gizlilik olursa olsun en azından bir kare şöyle sarılırken hastaysa da Allah şifasını versin ama.
0: Ben tedbirli olma taraftarıyım.
2: Bugün MTB muhalif damarından.
0: Ben tedbirli olma taraftarıyım. Karşımızdaki devlet İran. Bu insanların hepsi de İran devlet geleneğiyle yetişmiş insanlar. Milleti konuşturur konuşturur kendileriyle dalga geçerler. Sonra çat diye fotoğrafı karşınıza koyabilirler de.
3: Koyabilecek durumda değiller. Kusura bakmasınlar.
1: Yani bu sefer yani değil.
3: Bu şey değil. Yani bir İKK'lık falan bir durum değil. Tamam mı? Yani orada bir fotoğrafın yani nerelerden fotoğraf çekiliyor? Yani böyle kaçırılmış efendime söyleyeyim yani yer altında saklanan insanlardan bile geliyor. Hani şimdi burada bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı bir kare fotoğraf verilmemesi manidar.
1: Bu ülkenin de insanı zekidir yani. İranlılar zeki olabilir de bizim ülkenin insanı da onlardan daha zekidir. Yani onlar
0: ben
1: gelirken biz de gidiyorduk Ortadoğu'da.
0: Olma taraftarıyım. Belki sağlık diye bir durumu fotoğraf.
2: Da sağlık durumunu bu şekliyle de göstermek istememiş olabilirler.
0: Olabilirler belki ama de. En azından
3: manidar
0: kısmi bir fotoğrafta paylaşılabilir. Yani şu ana kadar
2: ama
0: paylaşılmamış
2: yani
0: olması paylaşılmayacağı
2: anlamına
0: gelmiyor.
2: Sizin dediğiniz gibi Arakçı'nın bir süredir Arakçı'nın doğrudan devrim muhafızları lideriyle görüştü. Oradan talimat aldı. Cumhurbaşkanı ve müzakere başkanı Kalibaf'ın bu konuda bilgilendirmedi. Ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da Arakçı'yı görevden alma düşündüğünü çevresinde ilettiği konuşuluyordu. Evet. O aşamada Cumhurbaşkanı'nın dini liderle görüştüğünü açıklaması oradaki güç savaşına karşı bak benim yanımda da Müçteba Hamane'yi var. Kozunu kullanmak için yapılmış olabilir. Evet.
0: İrfan'ın sözünü kesmiştik az önce. İrfan son sözlerini
4: şimdi
0: alayım.
4: Şimdi yaklaşık bir hafta önce şunu söylemiştim ben. Sevgili Ekber de vardı o yayında. Mesut Pezeşkiyan'la Müçteba Hamane arasında hiçbir sorunun olmadığı, beraber hareket ettiklerini ve bu haberin bana Mesut Bey'in etrafındaki bazı isimler, isim vermeyeceğim, kaynaklar tarafından ulaştırıldığını söylemiştim zaten. A Haber ekranlarında. Gördüğünüz gibi bugün de zaten Mesut Pezeşkiyan. Yani bu görüşme yeni bir görüşme değil. Mesut Pezeşkiyan'la Müçteba Hamane arasındaki bu görüşme. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama bunu dünyaya yansıtılması ilk oluyor. Evet. Ama dediğim gibi şimdi orada Ekber'in durumunu anlıyorum. Ben de çok uzun yıllardır sahada olan bir televizyoncu, bir gazeteci olarak nerede ne konuşulması gerekip gerekmediğini, özellikle savaş ortamlarında çok dikkat edilmesi gerektiğini iyi kötü bilen isimlerden biriyim. Onun için Ekber'in oradan bir şey söylemesini ya da konuşmasını beklemiyorum. O açıdan da çok ciddi bir savaş var içeride. Müçteba Hamane aynı zamanda Mesut Pezeşkiyan beraber hareket ederken devrim muhafızları içerisindeki bazı hep altını çiziyorum. Devrim muhafızları içerisindeki bazı gruplar bir taraftan Rusya, bir taraftan Çin ve bir taraftan da maalesef Netanyahu'nun ekibi Mossad'la çalışıyorlar. Bunu tabii ki ben buradan biliyorsam, bana ulaştırılıyorsa tabii ki Müçteba Hamane'yi de biliyor bunu. Mesut Pezeşkiyan da biliyor. Onun için sana katılıyorum. Yani durum çok hassas. Kimin ihanet içinde olabileceğini hiç kimse kestiremiyor. İşte Ali Hamane'den tutun 40'a yakın isim öldürüldü. Bu sadece işte Mossad'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki büyük teknolojik istihbarat cihazlarıyla hayata geçirilen bir olay değil hiç şüphesiz. İçeriden çok sızıntı var. O açıdan buna bir dikkat çekmek istedim.
0: Peki. Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz'a teşekkür edelim. İlerleyen dakikalarda sıcak gelişmeler oldukça elbette onların bilgilerine, haber kaynaklarına başvuracağız. Şimdi tablo bu. Buyurmaz mısınız Mete Bey? Sizi böyle alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgileri, işte 14 maddelik bir taslaktan bahsediliyor. Aslında önce bir nihai mutabakat

0: mutabakatla alakalı bir ümit belirmişti. Evet. Ama müzakerelere başlamanın mutabakatı olacağı ortaya çıktı. İmzalanacak olan o bir sayfalık şey her neyse. Aslında İran'ın tezlerine de biraz yaklaşılmış gibi oldu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ne diyordu İran? Biz önce ablukayı kaldıralım, biz de Hürmüz'ü aşalım, diğer maddeleri sonra zamana yayalım, yavaş yavaş konuşalım. Bu da sanki öyle bir şeymiş gibi ama Amerika o 14 madde içerisinde bazı kırmızı çizgiler de belirtmiş. Ne deniyor? İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına dair beyan. Daha önce bunu beyan etmediler mi?
1: Şimdi burada bu maddede şöyle bir sıkıntı var. Aslında %80 olarak anlaşılmış bir maddeler üzerinden gideyim ben de. Şimdi burada bu bombardıman sonrası yerin altına gömülmüş olan ya da dağılmış olan radyasyonun ölçümlenmesi gerekiyor. Pakistan bunu gönüllü olarak kabul etti Banu Hanım. Biz de gelip ölçüm yapabiliriz ve gerekiyorsa oradan çıkartacağımız işte robotik kollu robot cihazlarla biz bunu çıkartalım ve Pakistan'a alalım diye. Hatta Umman benzer bir teklifi götürdü. Rusya hepimizin bildiği gibi
0: Umman'ın böyle bir
1: hepsini alalım dedi. Stoklayabiliriz dedi, koruyabiliriz dedi. Neticede kurşun levhalara konacak. Bizde de kalabilir bu dedi. Fakat burada şu sıkıntı oldu. İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına dair beyanda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yetkililerinin de katılıp o eşikte olup olmadığına dair bir rapor sunması gerekiyor. Yani burada İran'ın uluslararası kamuoyuna açıkladığı o nükleer eşiği geçtiği tespit edilirse bu bütün mutabakatın çöpe gitmesi ve savaşın başlaması anlamına gelir. Çünkü beyan edilenle topraktan çıkacak numuneler, ölçümlerin farklı olması durumunda her iki tarafta tırnak içerisinde zor durumda kalabilir. Burada basına yansıyan nükleer silah peşinde olmadığına dair beyan nükleer bir eşik var. Ve İran'ın kendi ifadesine göre bu nükleer eşiğe henüz geçmediğini, ABD istihbaratı da gene savaş başlamadan önceki durumunda İran'ın durduğu, bu şekilde kaldığı, kritik bir eşikte olduğunu söylüyor bize. Yani burada gene çatışmalı haberler var ama ölçümler geldiği zaman
0: şu
1: konuşulabilir.
0: Şu ikinci maddeyi de bir konuşalım ardından tabii, diğer misafirlerimizin
1: de bu yeraltı nükleer çalışmalarını tam yasak.
0: Bu şu anlamada gelebilir mi? Yani nükleer çalışmalarını yer üstünde yaparsan, yani bizim takip edebileceğimiz şekilde yaparsan, yani %60 değil de %2,5, 3, 4, 5 oranında zenginleştirirsen buna izin verebiliriz ya da verdik gibi de algılanabilir bu. Eğer sen nükleer çalışmalarını, zenginleştirme faaliyetlerini yer altından yer üstüne taşırsan. O anlama mı gelir? Öyle mi yorumlamak?
1: Kesinlikle.
0: Gerekir?
1: O anlama da gelir ama şu anlam var. Bakın burada sadece yerin altında olmasının sebeplerinden bir tanesi aynı zamanda tabii ki bir devlet programı olarak İran'da nükleer programını yerin üstünde denetime açık olan tesisler dışında da devam ettiriyor.
0: Bu arada çok özür diliyorum. Sıcak bir gelişme de var. İran'da Bender Abbas'ta patlamalar yaşandığına dair son dakika bilgileri de geliyor. Arkadaşlarımız şimdi haritayı da açacak. Bender Abbas neden önemli? Neden kritik bir nokta? Onu da biraz konuşalım isterim.
1: Tabii.
0: Yani işte harita burada.
1: Bu Bender hazır gelmişken
0: Hürmüz'ün en dar olduğu noktadaki İran toprağı.
1: Burada
0: İran
1: şunu da söyleyeyim. Bu gri bölgede önümüzdeki dönemde
2: demir yolu gri bölgede Azerbaycan'a kadar uzanan
1: dediğim,
2: demir yolu hattı var orada.
1: İnsansız kimliği belirsiz, insansız hava aracı saldırıları, kimliği belirsiz füze saldırıları olabilir. Bakın Arap Emirlikleri'ne bir saldırı oldu. Fucayra limanı vuruldu. İki gün sonra İran'da Hatem El Enbiya karargahı bizim böyle bir saldırımız son günlerde olmadı dedi. Burada İsrail dahil olmak üzere, Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere günah boynuna diyebiliriz. Açık ve net söyleyeyim. Bender Abbas da bir de şunu hiç değinilmediği için söylüyorum. İsrail siber komutan, ABD siber komutanlığı Stuxnet benzeri daha önce İsrail'in İran'ın nükleer faaliyetlerine, petrol tesislerine, altyapılarına yönelik bir felç etme operasyonu yürütmüştü. Ve siber komutanlığı ABD'nin bunun üçüncü versiyonunun aktif edildiğini haber verdi. Bu bir aklımızda olsun. Biz hep göklere bakıyoruz, denize bakıyoruz ama bu siber olarak felç etme meselesinde şöyle bir durum var. Sadece işlemez hale getirmiyorsunuz, o cihazlar kendini de patlatarak imha oluyor.
0: Peki. Şimdi bu sıcak gelişme üzerinden devam edelim. Bender Abbas'ta patlamalar yaşanıyorsa bu ne olabilir? Eray Hocam buyurmaz mısınız? Alternatifler üzerinden gidelim. Amerika Birleşik Devletleri bütün bu süreçten vazgeçip İran'a tekrar saldırmaya karar vermiş olabilir. İsrail saldırmaya karar vermiş olabilir. Herhangi bir mühimmat patlaması vesaire bir şey olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri devreye girmiş olabilir. Sizce ne işaret Bender Abbas'ta yaşanan bu patlamalar?

0: şimdi üçüncü alternatif. Yani Amerika Birleşik Devletleri savaşı daha sonraya bırakmış ama İsrail bırakmamış olabilir.
1: Olabilir.
0: En kuvvetli seçenek bu. Ben demin bu konu tartışılırken, yani şimdi ABD ne yaparsa yapsın aslında İran'ın ne yapacağı, İsrail'in ne yapacağına bakmak lazım. Ve hatta İsrail bu 7 aylık ateşkes sürecine dayanamaz diye de bir fikir ortaya atmak istemiştim. Çünkü İsrail savaşa hazırlanıyor efendim. Yani İsrail'in savaşa hazırlandığını, ordunun bu noktada talimatlandırıldığını, alarm halinde olduğunu ifade edelim. Yani burada işte 3. uçak gemisinin gelmesine kadar belki kısmi bir şey olabilir ama bu arada tansiyonu sürekli yüksek tutacak. Anlaşmayı, ateşkesi bir anlaşmaya döndürecek, süreci baltalayacak bir takım şeyler olacaktır diye söylemiştik. Hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan İran saldırısını konuşurken biz de stüdyodaydık. Yani bu başka şekillerde devam edecek. Hani bu çatışma hali devam edecek dedik. Bender Abbas da muhtemelen bunlardan biri. Şimdi Bender Abbas konusu çok önemli. Çünkü ABD'nin mahdut hedefli kara harekatı yapabileceği tek yer burası.
1: Tek yer orası. Yani şimdi en son Hexet ve Dan Cain hani basın toplantısı yapıyorlar ya her hafta. 2 gün önce yine Pentagon'da bir araya geldi bu ikili ve Dan Cain dedi ki paraşütçülerimiz her an hazır ve gerektiğinde hava kuvvetleri uçaklarından atlayarak kara muharebesine katılıp kilit bölgeleri ele geçirebilirler.
0: Evet ama şöyle efendim, bunun bir taktik sınırlamaları var. Öyle yani şimdi paraşütçülerimiz her an hazır deyince tutup da böyle Tahran'a filan inecek halleri yok bunların. Öyle bir güçleri yok. Çünkü bir Tugay var. Bir hava indirme Tugay'ının da taktik ve operatif derinliği yaklaşık 100 kilometredir. Yani Bender Abbas limanından 100 kilometre kuzeye doğru bir hat çekin. Yani bu bölgede olası amfibi çıkarma birliklerini koruyacak kritik arazi kesimlerini tutacak şekilde bir derinlikte olur. Evet, çıkan birlikler de 100 kilometre içerisinde inen birliklerle birleşebilir. Yani buradan İran derinliklerine filan böyle bir kuvvet kaydırma, aktarma filan.
1: Ama eğer
0: falan,
1: Bender Abbas ve çevresi bombalanıyorsa, eğer bu patlamalar bir bombalamanın eseriyse.
0: Yani sanmıyorum burada
1: oraya bir, hava
0: bir bombalama değil de burada muhtemelen iki şey olabilir. Bir, mayınlar var biliyorsunuz. Hani Bender Abbas limanı diye geçiyor şeyde. Bu mayınlar çok önemli. Bu mayınlar ortadan kaldırılmadan Bender Abbas bölgesine, yani Hürmüz Boğazı'na bir amfibi harekatı yapmak çok mümkün değil. Ben bunu şöyle yorumlarım hani şu anki verilere göre. Bir, mayın konusunda sualtı keşif araçlarıyla patlatmalar olabilir. İki, Bender Abbas bölgesindeki mevzilerin içeriden bir takım işte dronlarla filan vurulması şeklinde olabilir. Yani bir doğrudan hava taarruzu olacağını düşünmüyorum.
1: Ama bu tabii İran tarafından bir saldırı olarak algılanacak.
0: Algılanır mı ondan da emin değilim.
1: Bunun misillemesi
0: yani neden
1: gelebilir?
0: Ondan emin değilim. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı oldu. Ne oldu? Birleşik Arap Emirlikleri karşılık vermedi. Yani şu an bir ateşkes hali var. Bu ateşkes halinin ortaya koyduğu sınır çerçevesinde bir takım taktik hareketler olabilir. Bu genel savaş stratejisi anlamına gelmez.
1: Tabii neyin ateşkesi bozup neyin ateşkesi bozmadığı konusunda da artık kafamız çok karıştı. Yani bu özgürlük operasyonu başladıktan sonra İran tarafının Amerikan donanmasına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği de iddia edildi. Ve İran içerisinden de bu yönde açıklamalar oldu. Ama bunun ateşkesi bozmadığına karar verdi Amerikan tarafı.
0: Evet, yani burada bir stratejik yığınaklanma süreci var. Bu stratejik yığınaklanma süreci tamamlanmadan ABD karşılık vermez.
1: Keşm Adası'nda da patlamalar
0: olabilir. Varmış. Olabilir yani, evet doğru.
1: Neye işaret o zaman?
0: Ya işte o bölge muhtemelen, yani bunlar nerelerde olduğunu tam önümüze çıkınca şunu diyeceğiz. Muhtemelen çıkarma ve indirme bölgelerinin yumuşatılması yapılıyor diye düşünsek doğru olur.
1: Peki Birleşik...
0: Yani tesadüf değildir.
2: Çok affedersiniz Eray Bey, önemli bir noktaya temas ettim. Buyurun. Bir ben de bir parantez açayım. Bu kadar 40 gündür, 45 gündür hep beraber konuşuyoruz. ABD'nin, İsrail'in İran'da, İran toprakları ve bu bölgede vurmadığı bir tek yer var biliyor musunuz? Ebu Musa Adası'nda bir pist var. Daha önce de haberde söylemiştim bunu, bakın. O pisti bir türlü İran tarafı da zarar gelmesini engelliyor. ABD İsrail de vurmuyor. Niye? Çünkü ağır nakliye uçaklarının inebileceği tek pist o Ebu Musa Adası'nda. Benzer bir pist daha var. Onlara vurmuyor mesela ABD İsrail ikilisi. Bunu da Eray Bey bir...
1: İleride bir gün bana lazım olur diyorlar herhalde.
2: Eray Bey'in söylediğine destek
0: İndirme
2: olsun.
0: İndirme yapacaklar.
2: Olay olası bir...

0: şey için o adaları İran anakarasına karşı saldırı üstleri.
1: İleri üstleri haline getirme niyetindeler. Evet.
0: Bunu yani, biz normal mantıkla düşünmeyin. Bakın Rapid Dragon gibi bir sürü mobil sistemleri var Amerika'nın. Kendi kendine otonom, dost düşman ayırıp imha edebilen. Oraları muhtemelen İlay Bey'in dediği gibi bir saldırı rampası mı demek saldırı yeri, kaldıraç gibi kullanarak Anakara'ya o sahil şeridini muhtemelen saldıracak.
1: Ben hatta şöyle arz edeyim yani burada hani bakın tekrar söylüyorum. ABD'nin yığınaklanması İran'ın tamamını işgal edecek bir seviyede değil. Böyle bir şey, böyle bir gücü yok.
0: Evet.
1: Ama mahdut hedefli bir kara saldırısı için daha önce arz etmiştim. Yani iki amfibi tugay, bir amfibi tugayın taarruzdaki cephe genişliği, amfibi harekattaki cephe genişliği yaklaşık 5 kilometre. İki amfibi tugayı cephe hattı üzerinde yan yana çıkaracaklardır, peş peşe değil. Bu da tabii yaklaşık 10'a 15 kilometre yani 150 kilometre karelik bir alana ihtiyaç var. Bu da bir tek Mendere Abbas bölgesi. Fakat bunlar çıkarken çok hassas olacakları için olası İran ateşine karşı son derece hassas ve zayiat verecek durumda olacakları için olası ateş noktalarına da kritik ara derinlikte muhtemelen yani o Tugay'ın taktik kullanımındaki taktik ve operatif derinliği 100 kilometre olacağı için bir 100 kilometrelik yay çizin bu bölgelerdeki kritik noktalara hava indirme yapabilirler.
2: Şimdi hocam soru şu, eğer İran anakarasında ya da işte İran'a bağlı adalarda çıkartma yapılmasını engellemek için mayınlama yapıldıysa ve bu mayınlara su altından müdahale edildiyse, ediliyorsa bu dışarıdan anlaşılır mı?
1: Anlaşılır değil mi?
2: Peki.
1: Ya patladığı zaman anlaşılır.
2: Şimdi İran,
1: müdahale edene kadar anlayamazsın.
2: İran ordusu ya da devrim muhafızları demez mi? Bunlar benim mayınlarımı imha etmeye başladılar. Demek ki bana bir çıkarma ya da hava indirme yapacaklar. O zaman ben de artık tedbirimi alayım ya da en iyi savunma saldırıdır. Ben de başlayayım saldırmaya demez mi?
1: Demez efendim. Yani şu aşamada demez.
2: Neden
1: yani
2: demez?
1: Ne olur onun yerine yeni mayın dökmeye çalışır.
2: Yeni mayın dökmeye
1: çalışır. Yani tutup da bunu bir ateşkesi bozmak olarak düşünmez. Bakın ateşkes nasıl bozulur? Benim yani kendi askeri değerlendirmem. Yani ABD hava taarruzları yapar, füze taarruzları yapar, ateşkes o zaman. Ama o zamana kadar ABD'ye de İran saldırsa şu aşamada ABD karşılık vermez. Şimdi, bu stratejik yığınaklanma tamamlaması
2: şimdi
1: lazım.
2: Şimdi siz de dediniz ya şimdi mayın
1: onun için de işte demin o iki ay süresini o yüzden söyledim. Yani üçüncü uçak gemisi gelmeden de ABD bu hava taarruzunu yapmaz.
0: Mevsimsel olarak da Eray Bey.
1: Yani, ha bak o da ayrı bir önemli konu. Yani şu an ABD stratejik yığınaklanmasını tamamlamadı efendim. O yüzden
2: hocam,
1: bunu bekleyecek.
2: Hocam ne zaman tamamlayacak yani? Yani durmadan şöyle, kargo uçakları geliyor gidiyor.
1: Olabilir.
2: Gidiyor
1: yani o kadar basit değil. İran'dan bahsediyoruz yani. Irak olsa İran'ın yarısı kadar. Irak için bile aylarca süren yani hazırlık yaptılar.
2: Topyekun işgal değil de bir Mender Abbas'ı işte
1: öyle değil ama şimdi
2: edecek,
1: neticede buraya çıkabilmesi
2: şey
1: için İran'a çok yoğun hava taarruzu yapıp füze atma kapasitesinin baskı altına alınması lazım.
2: Amerika'nın kaç uçağı var bölgede?
1: Bölgede yaklaşık 700 civarında 700 uçağı olduğu tahmin ediliyor.
2: İsrail'in kaç uçağı var?
1: 250 ama hepsini kullanabilir.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin kaç uçağı var?
1: Onu bilmiyoruz yani var 150 civarında.
2: İşte 1000 civarında uçak var, var. Yani bunların yapacağı bir bombardıman istenen etkiyi yaratmaz mı?
1: Şimdi bakın yaratamayabilir. Çünkü yeraltı sığınakları hani nüfuz etmek kolay değil hani bu anlamda. Dolayısıyla burada aslında iki şeyi birbiriyle koordineli yapıyorlar. Bir, bu Hürmüz Boğazı tahmin edilenden daha fazla İran'a zarar veriyor. Öyle İran'ın işine yaramıyor bu iş bakın. Evet. Bir, petrolünü sevk edemiyor. İki, İran'ın ekonomisi için gerekli ham maddeler girmiyor. Üç, İran halkının temel ihtiyaç maddeleri olan gıda ve ilaç gibi önemli emtialar ya da maddeler de giremiyor. Yani bu ne kadar dayanılabilir? Bir de içeride işte şimdi Müşteba'yı arıyorlar, Müşteba Hamene'yi arıyorlar. Belki de suikastlar oluyor, haberimiz olmuyor. Yani bakın bu sadece stratejik yığınaklanmayla da değil, içerideki durumun olgunlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın bu noktada ne kadar kapalı kalacağıyla da ilgili bir durum. Çok parametreler var. Yani içeride yeterli olgunlaşmayı sağlamadan ABD karşı taarruza geçmez ya da saldırıya geçmez. Bunun bir parametresi de hem içerideki olgunlaşmanın sağlanması hem de işte 3. uçak gemisi örneğinde olduğu gibi yeterli stratejik askeri yığınaklamanın tamamlanması.
2: Şimdi eğer Birleşik Arap Emirlikleri'ni vuran İran değildiyse, Amerika Birleşik Devletleri de önümüzde malum ara seçimde var. İran'la kapışmayı en azından ertelemeyi göz önünde bulundurmuş ve buna karar vermiş durumda gibi gözüküyor. Peki bu tabloda İsrail ne yapıyor?
3: Yani
2: Deniz Hocam,
3: beklemek
2: ne yapıyor?
3: Zaten
2: sizce bekler mi yani yoksa ortalığı
3: İsrail
2: karıştırmak
3: beklemeyi
2: için
3: hiç istemiyor.
2: Bir adım
3: bakın
2: atar
3: daha
2: mı?
3: Çok yeni İsrail'i

0: Şimdi bir bütçe onaylandı biliyorsunuz değil mi? Yani tekrar İsrail'in savunmasını aktarılacak ya daha doğrusu daha fazla insan öldürmesine sebep olacak bir bütçe tekrar onaylandı. Yine gidecek. İsrail neye hazırlanıyor? Zaten yerle bir olmuş Gazze'ye saldırmak için mi bu kadar parayı Amerika'dan almaya çalışıyor? Tabii ki bunları bir şekilde yine aynı şekilde saldırı için kullanma ihtimali onun için dedim var diye. Şimdi Bender Abbas evet çok kilit bir nokta. Hem Hürmüz Boğazı'nı görüyor hem de devrim muhafızlarının zaten birçok meseleyi kararlaştırdığı, gözlem yaptığı, Hürmüz'ü de bir taraftan gözlediği, gelen geçeni de gözlediği bir nokta Bender Abbas ve etrafında da çok önemli kurum kuruluşlar var. Ticari olarak da enerji bağlamında da var. Koordinasyon için de çok önemli bir nokta. Oralarda patlamaların oluyor olması, İsrail'in hala bakın ödenek alıyor olması, bir taraftan bu verilen ara sanki bir müzakere olsun değil de ABD oradaki eksiğini, gediğini iyice bir hesaplayıp tekrar oraya toparlanıp bir taraftan da İsrail'de aynı şekilde biliyorsunuz onaylanan bütçeler ne zaman tabi ellerine geçecek, ne zaman bir şekilde orayı ikame edecek şekilde yürürlüğe girecek onu bilmiyorum ama bir taraftan hazırlanmaya da devam ediyorlar. Silahlanmaya karşılıklı olarak buraya güç yığdırmaya devam ediyorlar. Geminin birini götürüyorlar, birini bakın getirecekler. Yani burada geri adım atan taraf pek fazla yok gibi. Şimdi Trump'ın söylemleri biraz yumuşuyor gibi, biraz o görüşmeler oluyor gibi diye görüyoruz. Petrol fiyatları hop düşüyor. Hatta altın bile çıktı bakın. Petrol fiyatları düştü, altın çıktı. Bunları da hesaplayan bir ABD yönetimi var. O içerideki baskı devam ediyor ama sahaya baktığınız zaman bir operasyon diye yeni bir operasyon başlatma ihtimali yok diye ben kesinlikle diyemiyorum. Buna ABD doğrudan saldırmaz belki hemen ama İsrail daha önce yaptığı gibi buna yine öncülük edebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan saldırı yine bir şekilde kullanılabilir. Ya da nereye kadar bakın birbirlerini tolere edebiliyorlar. Evet işte o boğazda ya da açıklarda bir şekilde gemi saldırılarını şu anda bir tolere ediyorlar belli ama bir şekilde İsrail tekrar burada saldırmaya başlayabilir. Peki. Uranyum meselesini de yine
1: ABD'nin
0: bahane edebilir.
1: Planıyla uymayacaktır büyük bir ihtimal. Yani burada da iki halt arzı çıkıyor. Ya hemen başlayıp yani bu işte iki aylık süre içerisinde çünkü biliyorsunuz şeyde 26 Kasım'dan itibaren 3 hafta uzatıldı ya Lübnan-İsrail ateşkesi. O da 17 Mayıs'a denk geliyor. Hadi bunu biraz daha 3 hafta daha uzattılar çünkü işte Mayıs ayının sonuna geliyor. Yani bu arada İsrail büyük bir ihtimal ABD hazırlıklarını tamamla savaşa gireceğiz diyecektir. Diyebilir değil, muhtemelen diyecektir. Dolayısıyla Donald Trump ne kadar kendi başına bir şey yapmaya çalışsa da eninde sonunda İsrail'in dediğine mahkum olmak gibi de bir büyük riskin oluşması çok daha kuvvetli bir ihtimal.
2: Sayın
1: yani. Bunu
2: Selim biliyorsunuz Keşm Adası Bender Abbas patlamalar evet. Var. Onu biliyoruz.
3: Bu patlamaların Bender Abbas'ta liman bölgesinde değil Bender Abbas kent merkezine yakın yerlerde olduğu şeklinde bilgiler geliyor. Ama sadece orada değil Amerikan savaş uçaklarının kıyı bölgelerine yaklaştığı muhtemelen keşif uçuşu yaptığı İran savunma sistemlerinin de devreye girdiği ve bazı yerlerde karşılık verdiği patlamalarında oradan kaynaklandığı şeklinde de bilgiler geliyor. Belli ki orada bir hareketlilik var Amerikan savaş uçakları nedeniyle. Hatırlarsanız Suudi Arabistan ve Katar'ın üstlerini açmaması tartışması vardı. O bilgiler de anlaşılan doğru olabilir. Oradan da hareket etmiş olabilirler ama şu var. Amerikan savaş uçakları İran'ın kıyı bölgelerine yaklaşmış ve İran hava savunma sistemleri devreye girmiş. Belli ki birbirlerini test ediyorlar.
2: Evet. Savaş uçaklarının varlığı bu biraz denklemi değişir.
1: Keşif istihbarat yani tabii hani askeri güçler mutlaka saha istihbaratını anlık olarak almak isteyeceklerdir. Yani politikada işte bu baskıyla işte bir masada denklem kurmaya çalışacaktır. Bunun kesinliği yoktur. Yani sonuçta masada sonuç alınamazsa bu askeri hareket başlayacaktır. Zaten bakarsanız ABD talep yani dayatmalarından vazgeçmiş değil. Bu bir yıpratma savaşı. Yıpratma savaşlarından Banu Hanım bir anlaşma çıkması çok zordur bakın. Yani şimdi ABD ile İran masaya oturacaksa ABD hiçbir zaman kendisini İran'a eşdeğer görmez. Yani nükleer en önemli konu. Nükleer çünkü nükleerin içinde İsrail'de var. İsrail olduğu için de nükleer konusunda İran kesinlikle evet demezse diğer konularda da çözüm oluşmaz. Bakın nükleer konusunda tahminim odur bilmiyorum kıymetli hocalarım katılır mı? Yani nükleer konusunda İran istediklerini ABD'nin istediklerini verirse geri kalan konularda da istediğini alır. Yani öyle diyelim. Nükleer çünkü İsrail içinde.

0: varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor. İran için de varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor. Yani İran'da şunu düşünüyor anladığımız kadarıyla. Yani ben eninde sonunda bu elimde tutayım da bunu. Yarın bir gün topyekun bir harbe girip yok olma ihtimaline mi kadar son çare nükleer silahı da yapar kullanırım. Bu caydırıcılığı ben elimde tutmak istiyorum. Dolayısıyla bu iş kolay değil. Yani buradan bir barış çıkması çok kolay değil. Ama taraflar bu süreci uzatıp yığınaklanmasını yapıp İran içerisinde bir takım istihbarat operasyonlarıyla karışıklıklar çıkarıp vesaire süreci kendi lehlerine çevirme noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani hala daha çalışıyorlar.
1: Yani barış çıkması zor ama savaş çıkmasa iyi olur yani. Şimdi jetler var devrede.
0: Ama şöyle bir şey yani. Keşif, bunun ortası yok.
1: Artık insansız hava araçlarıyla keşif yapılabilecekken jetleri devreye sokmuş olmak nasıl yorumlanmalı? Yani
0: şu şekilde yorumlanabilir. Askeri açıdan yapılan istihbaratın doğruluğunu teyit maksadıyla cebri keşif dediğimiz yani savaş uçakları vesaire bölgeye girer. Hava savunma aktif olur. Aktif olduğu zaman son yerleri belli olur. Yani bu bir cebri keşiftir.
1: İyi de yani bir MQ Reaper girse yine onlar aktif olmayacak mı?
0: Yok. Olmayabilir.
1: Olmayabilir.
0: Çünkü alçak irtifa hava savunma sistemleri devreye girer. Daha orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri devreye girmez. O yüzden son aktivasyonlar bu şekilde yapılır. Diyelim. Örnek vermeyeyim. Çünkü başka örnekleri de var. Bunu yaparlar yani. Ordular zaman zaman bunu yaparlar.
1: Mete, senin elinde yeni bilgi var mı?
2: Yani burada İsrail dışında şöyle bir durum çıktı. Onaysız bir şekilde İsrail tek başına inisiyatif alıp seçimleri de doğru.
1: Bu arada Tasnim Haber Ajansı diyor ki İran Hürmüz'de uyarı atışı yapıyor. İzinsiz geçiş yapmaya çalışanlar mı var Hüseyin?
2: Şu ana kadar geçen bir gemi yoktu. Ben yayına girene kadar baktım. Hatta bugün belki de en seyrek günlerinden bir tanesi. Eğer sorarsanız diye ben uydusundan görüntülerinden baktım. Herhangi bir gemi geçişi yoktu. Ama bu saatlerde geçen bir gemi varsa ve delmeye çalışıyorsa İran ateş açtıysa bir şey diyemem.
1: Evet, sendeki bilgileri alalım tekrar.
2: Ama şuna ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bölgede artık bir İsrail tehlikesi dışında açık açık adını koyarak da söyleyebileceğim bir Arap Emirlikleri tehlikesi belirmeye başladı. Özellikle OPEC'ten çıkışından sonra. Zaten İbrahim anlaşmalarıyla yan yana duran bir Arap Emirlikleri. Şu açıdan da düşünün. Körfez bölgesi içerisinde Suudi Arabistan'la zaten rekabet halindeydi. Şimdi Arap Emirlikleri'nin savunmasını İsrail üstlenmiş durumda. Bakın alt katta demir kubbe, orta katmanda Davut'un sapanı, en üst katta Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği taht sistemleriyle Arap Emirlikleri kendini korumaya altına aldığını düşünüyor. Ama en kritik nokta yayının başına verdiğim bilgi. İsrail'in uzun süre peşinde koştuğu yakıt ikmal uçaklarını İsrail yerine Arap Emirlikleri'ndeki El Dafra hava üssüne konuşlandırdı. Ve orada İsrail istihbaratı ve Amerikan askerleri de var. Ve bunlar havacılıkla alakalı hava kuvvetlerinin ekipleri var. Ve Arap Emirlikleri'nin küçük bir ülke olmasına rağmen Amerika'nın da verdiği destekle diğer ülkelerden de aldığı silahlarla neredeyse İsrail'den sonra ikinci hava gücü olmaya aday. Türkiye ile beraber ilk üçe girecek bir kendini konuma sokmaya çalışıyor. Arap Emirlikleri bölge için bir tehlike olma yolunda ilerliyor. Ben bunu bir kayıt düşmek için söylüyorum. Çünkü burada İsrail ile beraber Arap Emirlikleri ABD'nin İran'a saldırması konusunda Washington'da inanılmaz bir kulis ve diplomasi faaliyeti yürütüyor. Lobi faaliyeti yürütüyor. Ve olası bir saldırıda İsrail'in yandaşı olarak Arap Emirlikleri de katılacak.
0: Evet.
2: Son olarak yani şunu söyleyeyim.
0: Savaşa Arap Emirlikleri de katılacak.
2: O durduğu bölgede İsrail artık sınırlarında değil. Şu an Arap Emirlikleri topraklarından İran'a saldıracak kapasiteye erişti.
0: Bir de bir bilgi
2: El Dafra üstünden.
0: Evet, bir bilgi daha vereyim. Olası kara harekatta uçar birlik yapılacak alanların başlangıcı Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuzey bölgesi olacağını söyleyebilirim.
1: Kargo uçaklarının.
0: Yok. Doğrudan hava hücum harekatına katılacak helikopterler, tarz helikopterleri desteğinde bu adalara çıkarma yapacaklar.
3: Peki Birleşik Arap Emirlikleri'ni koruyabilecek mi oradaki ABD üsleri?
0: Göreceğiz.
3: Yani, ya kaç kilometrelik toprağı var orada? Yani doğrudan menzil
0: yeterli
3: içerisinde.
0: Yeterli çıkış yapacak üsleri var efendim yani. O yeter. Hani bu alan çok rahatlıkla Hürmüz Boğazı'ndaki adalara uçak birlik harekatı yapacak Amerikan askerlerini buradan çıkacaktır. Yani başka yerden çıkma ihtimali
1: Hocam,
0: çok mümkün değil.
1: Hocam bunlar yakıt ikmal uçakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkış yapmışlar. Bu bilgiyi de arkadaşlarımız şu anda
4: tanker uçaklarının şu anda havada olduğu söyleniyor.
1: Şimdi şunlar.
4: Evet. tanker uçaklarının hava

0: Bu neye işaret hocam?
1: Ya bilemeyiz yani bu bir işte hava harekatı için havalanan uçakların yakıt ikmali için mi oldukları yoksa başka bir görev için havalandıkları mı bunu anlamamız lazım. Hı-hı. Çünkü bunlar KC-135'ler şeye göre daha ikinci segmentte daha az kapasiteli. Hani bir de kaç tane? 3-4 tane bir şey.
0: 5 hocam. Hepsini açmış buraya.
1: Yetmez yani. Bir hava harekatı için bunlar yetmez.
0: Hocam belki başka yerden kalkanlar da var.
1: Varsa onu bilemem. Yani
2: eğitim yapıyor olabilirler. Evet, Arap Emirlikleri'yle
1: yapıyor olabilirler. Yani bu bize
0: ama
1: bir
0: bu arada
1: hava harekatını
0: İran
1: göstermez.
0: İran semalarında da kimliği belirlenemeyen uçaklar nerede? Gözlemlenmiş. İran'da. İran evet. Hava sahasında.
1: O evet. Uçak değildir de muhtemelen drone'dur efendim. Falan yani. Onlar drone'lardır.
0: Peki ya uçaksa?
1: Vururlar. Yani uçakla eğer uçaklar kimliği yani şöyle kimliği tespit edilemese bile uçağı tespit ediyorsa demek ki vuruş menzilindedir. Yani uçağı çoğunlukla İran göremez. Savaş uçaklarını özellikle F-35'leri göremezler. Yani görebiliyorlarsa büyük bir ihtimal bu drondur yani.
0: Evet.
1: Bu anlamda.
0: Yeni bir bilgi var mı Mete sende?
2: Bende yok. Sadece bu yakıt ikmal meselesinde...
0: ifade ettiğin üs bu değil
2: eğitim.
0: Mi?
2: Eldafra.
0: Eldafra evet. Üssü.
2: Bu KC-46 Gideon ismini vermiş İsrail ve Eldafra'ya konuşlandırmış. Ve burada benim anladığım kadarıyla Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ile bu havada yakıt ikmal eğitimini İsrail veriyor. Ama İsrail de nerede öğrendi
3: ama
2: hatırlayın.
3: Amerikan tanker uçakları deniliyor.
2: Hepsi beraber hocam. Evet. Yani beraber
3: Amerikan
2: yapılıyor.
3: Amerikan tanker uçaklarını
1: şöyle
3: kalkıyor.
1: İsrail envanterinde 46 yoktu. KC-46 yoktu. 135 vardı.
2: Onu aldılar işte.
1: Onu aldılarsa işte o başka bir anlama geliyor.
2: Ben Gurion'da
1: yani uzun süreli harekat İsrail'in uzun süreli harekat yapabileceği ve doğrudan kendi uçaklarıyla İran'ı vurabileceği anlamına geliyor.
2: Maalesef
0: Amerika'ya ihtiyaç duymamıştı ki İngilizler, Almanlar falan yardım etmişti yani. Şimdi
1: aradaki fark şu. KC-35'lerle kısa süreli yapabilirsiniz. Yani gidersiniz bir iki dalga saldırı yapabilirsiniz. Bunu uzun süreli dalgalar haline döndüremezsiniz. Şimdi hava harekatlarında da öyle kısa süreli mahdut vuruşlar daha çok noktasal hedefler için olur. Sonuç alacaksanız daha yoğun kesin bir sonuç alacaksanız birkaç dalga ve sürekli vuruşlar yapmanız lazım. Bunun için de bu 135'ler yetmez. O yüzden 46'yı istemişlerdi daha önce vermemişlerdi Biden döneminde. Evet. Biden vermemişti bakın. Şimdi eğer almışlarsa
4: Trump
1: bu önemli bir
4: Trump
1: İsrail için önemli bir yetenek.
4: Ne isterlerse Trump onaylıyor yani.
2: Bu sefer yani
1: Biden vermemişti ama bakın onu söyleyeyim. Tabii. Joe vermemişti. Biden vermemişti.
2: Yani. Vermemişti Trump çünkü onun görüntüsü de Ben Gurion havalimanına inerken savaş uçakları eşliğinde inerken görüntüsü vardı. Evet. Burada tabii bu Doğu Akdeniz'de Libya meselesiyle biz aramız kötüyken birçok ülkeyle İsrail de bunu fırsata çevirip Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'la askeri tatbikatlar yapıp hatırlayacaksınız izleyicilerimiz de unutmamıştır. Neredeyse Libya karasularına kadar gelip oradan dönmüşlerdi. Hatta biz o zaman da televizyonda bunu konuşmuştuk. İsrail durup dururken Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta Fransa vardı, Amerika vardı. Neden buraya kadar gelip Libya açıklarına kadar gelip geri döndüler diye hep İran provası diyorduk. İşte bu provalar şu an o edindiği bilgiyi de Arap Emirlikleri'ne veriyor muhtemelen
1: İsrail. Ama şunu
2: İsrail.
1: Söyleyeyim bakın İsrail de olsa 3. uçak gemisini beklemek zorunda.
2: Evet.
1: Onu size söyleyeyim yani 3. uçak gemisi önemli. Biraz önce İrfan Bey de söyledi yani Ford ayrıldı bölgeden onu biliyoruz. Hani onu ayrıldığını teyiden söyleyebilirim. Ford ayrıldı. İkinci yani onun yerine gelecek uçak gemisinin hazırlıkları...
0: Fransızlar Charles de Gaulle'i yolluyorlarmış.
1: Hayır o Fransa'nın canım.
2: O Fransa.
1: Ben Amerika'nın diyorum. Amerika'nın Ford'un yerine başka bir uçak gemisi... Ford'un yerine başka bir uçak gemisi görevlendirdiğini biliyoruz. Bunun da hazırlık süresinin 2 ay civarında olacağı bilgisi var elimizde. Hal böyle olunca koyun şimdi Mayıs, Haziran'a falan denk geliyor yani. Ama bu arada bunlar nedir? Bunlar küçük taktik manevralardır. İstihbarat, eğitim, lojistik ve yığınaklanma faaliyetlerinin birer parçasıdır. Bunlar olur. Bunlar olacaktır. Ama 3. uçak gemisini bence beklemek gerekir. O olduktan sonra, geldikten sonra evet yani o zamana kadar muhtemelen yığınaklanma devam eder. Bir hazırlık devam eder. Bu arada işte Donald Trump da görüşmelerini bir aşağı bir yukarı böyle indir çıkar alabilecek muhtemelen alamayacaktır. Ben alabileceğini sanmıyorum şahsen. Ama bakın görüyorsunuz bir böyle tansiyonu yükseltiyorlar. Savaş vurdu vuracak. Ondan sonra Donald Trump bir şey yapıyorlar. Barışa gidiyorlar filan. Artık bu dalgalanmaları biz Evet.

0: Amerika'nın Donald Trump politikası üzerinden değil, sahadaki yanaklanma üzerinden okumamız lazım.
1: Evet, söylemlerin çoğu zaten.
0: Yani, dengesiz yani. Çok da oradan bir analiz yapmak çok kolay değil.
2: Şimdi hocam, Bender Abbas'ın orada başka bir kentte daha yine patlama sesleri varmış. Tabii acaba uyarı atışlarının sesi
0: şey,
2: mi?
0: O zaman,
2: kent içinde bazı noktaların hakikaten
0: yani sanmıyorum. Artık anlaşıldı ki şu şartlarda
2: bu uyarı atışı yapılıyorsa mesela kime karşı yapılıyor?
0: Hayır, uyarı atışı falan da değil. Yani bu doğrudan dronlara karşı alçak irtifa hava savunma sistemlerin çalışması anlamına gelir. Bu daha önce Tahran'da falan da oldu biliyorsunuz.
2: Evet, evet,
0: yani bunlar olacaktır yani. Çünkü çok yoğun ABD'nin keşif ihtiyacı var. Yani nerelerde ne var bunu bilmeleri lazım. Ve belli bir zaman baskısı var üzerlerinde. İran'da çünkü hareket ediyor. Birliklerini muhtemelen kaydırıyordur. Silah sistemlerinin yerlerini değiştiriyordur. Yani bunları anlık takip etmeyi ve dolayısıyla olası bir harekat emri verildiğinde sürprizle karşılaşmak istemiyorlar. O yüzden yoğun bir keşif ve istihbarat faaliyetleri bu esnada oluşan çeşitli taktik çatışmalar olarak
2: yani
0: görmek
2: hava
0: lazım.
2: Hava sahası şeye, Kevgir'e dönmüştü. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in işte egemenliği içerisine girmişti. İran'ın hava
1: donanma
2: sahası. Bak durmadan
1: işte
2: alçak,
0: hayır,
2: orta.
0: Ama bakın bunlar alçak irtifada. Efendim yani yüksek irtifadaki savunma sistemleri şeyi göremiyor halen. Yani F-35'leri göremiyorlar yani şimdi. Bunu
2: ama şey deniyor ya, F-35'lerle saldırmıyorlar, F-15'lerle standoff mühimmat kullanıyorlar falan filan.
0: Öyle bir şey yok, kim diyor bilmiyorum da.
2: Hep öyle diyorlar hocam.
0: Yok diyorum ya, olur mu şey, onlar söylenti yani, öyle şey olur mu? F-35'leri de kullanıyorlar. F-35'lerin açtığı koridorlardan da diğer F-15 ve F-16'ları kullanıyorlar. Şu ana kadar yaptıkları bu. Niye kullanmayacaklar sonra canım? Ellerinde silah var, görünmeyen bir silah var. Niye kullanmayacak? Yani bu söylentiler üzerinden değil de saha üzerinden okumak daha iyi, okuma yapmak daha iyi.
2: Evet, Sayın Selvi, ne diyorsunuz bu tabloya? Şimdi bu kadar patlama. Üç kentte, Keşm Adası'nda, Bender Abbas'ta ve bir şehirde daha patlama sesleri var.
3: Ya, belli ki orada bir hareketlilik
2: başka
3: var.
2: Başka noktalarından da benzer haberler
3: olabilir.
2: Gelebilir gibi
3: yani
2: geliyor sanki.
3: Yani bu programımız içerisinde gelebilir. Çünkü tanker uçaklarının havada olması belli ki burada bir operasyon ya da keşif yapan uçaklar, Amerikan uçaklarına takviye için onlar havalanmış durumda. Bu daha çok bir eğitim ve tatbikat uçuşundan ziyade keşif amaçlı bir uçuş da olabilir. O açıdan ha bu ne olur? Bu ateşkesin bittiği anlamına gelir mi? En kritik nokta o. Evet. Yeniden savaşın biteceği anlamına gelir mi? Şu andaki veriler onu göstermiyor. Müzakere devam ediyor ama bu tür süreçlerde şöyle bir kaygı var. 12 gün savaşında da, 28 Şubat savaşında da, ondan önce de zaten müzakere ediyorlardı. Müzakere ederken başlamıştı. Fakat bu kez hava çok öyle değil. Bunlar yine ateşkesi bozacak çapta bir şey gözükmüyor ama farklı yerlerden yeniden haberler gelmeye başladı. Amerika'nın, İran'ın hava savunma sistemlerinin devrede olduğu söyleniyor.
2: Buyurun hocam, Eray hocam.
1: Ben bir parantez açıp ekleyeyim.
2: Tabii lütfen. O parantezin içine bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ni koyar mısınız hocam?
1: Tam oradan başlayacağım.
2: Çünkü İsrail'i konuştuk. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni de konuşalım. Birleşik Arap Emirlikleri bu tabloda nerede? İşte müttefiki Netanyahu ile görüşmüş Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı. Birbirlerini işte,
0: bu arada muhtemelen İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni tekrar vurabilir. Bakın onu size söyleyeyim.
1: Evet, yani
0: bakın öyle bir risk var. İran tekrar Birleşik Arap Emirlikleri'ne önleyici vuruş yapabilir bakın.
3: Eğer bu uçaklar oradan kalktıysa.
1: Yani bu kadar
0: yani
1: kendisini
0: artık
1: ortaya atarsa.
0: Bu savaşın merkezi Hürmüz Boğazı'nda olacak. Birleşik Arap Emirlikleri
2: yani
0: olmuş durumda.
2: Adamlar OPEC Plus'tan çıktılar. Fujairah'dan istedikleri gibi benzini dünyanın her yerine göndereceklerdi. İşte birileri bundan rahatsız oldu. Ama İran, ama işte sahte bayrak saldırısıyla
0: o da değil. Aslında
2: İsrail geldi,
0: Birleşik
2: burayı
0: Arap
2: vurdu.
0: Emirliklerine bir yığınaklanma var.
1: Tam olarak öyle. Yeni operasyonu sanki çıkmış
0: risk olarak görecektir.
4: ABD
0: yani.
4: Savunma Bakanlığı'nın koridorlarında Arap Emirlikleri'ne küçük Sparta derler.
2: Sparta.
4: Küçük Sparta.
2: Küçük Sparta. Peki. Yeriz
1: şimdi
2: hocam.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni konumlanmasına bakarsanız aslında biz yaklaşık bir ay önce sanırım bir kara saldırısı olursa bir körfez ülkesinin buna eşlik edeceğiyle alakalı hatırlıyorsanız öyle birkaç ihtimal değerlendirmiştik. Acaba hangisi
2: hocam,
1: olacak?
2: Hocam bunların nüfusu kaç ki yani, Afrika'dan getirecekleri 3-5 paralı askerle ne yapacaklar koskoca İran'da diye de sorası geliyor. Insan.
1: Evet, ama işin şöyle bir kısmı var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanına birkaç ülkenin daha artık adını yazmak lazım. Birincisi İsrail, ikincisi Yunanistan, işte üçüncüsü, dördüncüsü işte Fransa, hatta Hindistan'a kadar ekleyebilirsiniz. Onlar orada yeni bir güç kuşağı, bakın, müttefiklik kuşağı oluşturmaya çalışıyorlar ve bu kuşağın içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri ciddi şekilde yer almak istiyor.

0: küçük bir virgül. Bir son dakikanın sonu ekrana yansıtıyoruz. Bu konuyla çok bağlantılı. İran parlamentosunun Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Ali Haziryan, İslam Cumhuriyeti'nin artık Birleşik Arap Emirlikleri'ni komşu olarak değil düşman olarak gördüğünü belirtti.
1: İki dakika önce ne dedim?
2: Olacağı buydu normal.
1: İki dakika
0: Birleşik
1: önce
0: Arap Emirlikleri
1: bakın,
0: artık bizim düşmanımız diyor. Evet,
1: iki dakika bakın, önce ne dedim? İsrail'le Birleşik görüşüyor. Arap Emirlikleri'ni tekrar vurabilir dedim. Buyurun.
2: Kesinlikle açıklama, öyle. Bu ülke evet. İsrail'le görüşüyor.
3: Hocam,
2: bu ülke Yunanistan'la görüşüyor.
3: Irak, Bağdat üzerinde de çok yoğun uçak hareketliliği varmış. Uçuş savaş uçakları hareketliliği varmış. Belli ki bölgede
2: şimdi
3: bir
2: geçen haftadan
3: var.
2: Beri neredeyse her gün İsrail'den şöyle haberler geldi. İran'ın uranyumu. İran kesinlikle hala bizim için tehdit. Bu meseleyi biz artık tamamen kapatmalıyız. ABD asla geri çekilmemeli. Günlerdir bunun haberi yapılıyor. Tam biz şimdi yayındayken de ABD'den yine haberler düşmeye başladı. O saldırıyor. Harekata Trump her an tekrar başlayabilir ve bunun üzerine bakın sahada hareketlilikler görüyoruz. Patlamalar görüyoruz ama Birleşik Arap Emirlikleri kendisini tamamen artık Körfez ülkelerinin aksi bir yere konumlandırdı. Kendine yeni bir yer seçti. OPEC ülkelerinden ayrıldı. Ben artık Körfez ülkelerinin bana koyduğu kıtaların içerisinde, bana koyduğu kotaların içerisinden kendimi ayırıyorum. ABD'nin, işte İsrail'in, Yunanistan'ın, Fransa'nın, Güney Kıbrıs'ın, hatta Hindistan'ın içerisinde olduğu başka bir kutuba doğru ben çekiliyorum. Bundan sonra yeni konumlanmam böyle. Hatta siz İran üzerinden enerji alamazsanız ben kendim ABD'ye doğrudan işinize yarayabilecek kadar belki de petrol ya da enerji sağlayabilirim. Enerji hatları geçirecekseniz bunları da beni kullanabilirsiniz. Topraklarımı kullanabilirsiniz. Onlara da taraftar olabilirim. Askeri olarak saldırı olarak kullanacaksanız da yine az önce konuştuğumuz gibi belli noktaları ve üstleri de kullandırabilirim. Yığınaklanma yapacaksanız onun için de buyurun gelin. Saha sizin için açıktır diye sinyalleri vermeye başladı. Tamamen burada bakın kendisini başka bir yere konumlandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri zaten stratejik olarak biliyorsunuz Suudi Arabistan'la da İran'la da zaten rakipler. Ama ne olursa olsun bu Körfez ülkelerinden artık ayrıldığını, kendisini artık başka bir paktın içinde gördüğünü, başka bir güç konumlanmasının içinde gördüğünü ama bu ülkelerin de pek de hayra alamet bir yere gitmediğini bakın saldırılar başlarsa onun için söyledim. Birleşik Arap Emirlikleri kaç kilometrelik yer? Evet. Ya ABD'nin koruma sistemi Birleşik Arap Emirlikleri nasıl koruyacak? Bir önceki saldırılarda biz gördük oradaki otellerde hiç kimse kalmadı. İnsanlar orada mahsur kaldılar, dönemediler. Hani nüfusun kaç? Seni koruyacak olan ABD seni gerçekten koruyacak mı? Bakın birçok ülke sesini çıkartmıyor, geri adım atıyor. Biz tekrar bu savaşa sürüklenmek istemiyoruz diyor Suudi Arabistan mesela. Hani bir şekilde geri durmayı başardı ki stratejik olarak rakip olmalarına rağmen İran'la bir şekilde geride bekliyor ki ben ABD'nin ya da İsrail'in bu açtığı savaşta hani bu işin içerisinde nereye gideceği belli olmayan bu işin içerisinde dahil olmayayım diye ama Birleşik Arap Emirlikleri tamamen kendi topraklarına ya da işte o Avrupa'nın mesela yıllarca ABD koruyuculuğuna güvenip geldiği noktaya ya da Körfez ülkelerinin yıllarca belki petrodolar anlaşmasıyla aldıkları o ABD koruma şemsiyesinin bu durumda işe yaramıyor oluşuna maalesef bunlardan pek bir ders çıkarmamış anladığımız kadarıyla kendi tabii ki bütün topraklarını açarak kendisini açık bir hedef haline getirmiş durumda. Çünkü bakın çok yakınlar ne olursa olsun her durumda İran'ın menzilindeler. Mayın meselesine belki hocam artı bir para parantez açar çünkü mayınla alakalı da çok fazla bakın bilgi veri gelmeye başladı. Hani bizim bildiğimiz eski sistem mayınlar değil. İstenildiğinde İran'ın açtığı, istediğinde İran'ın kapattığı, işte geçen tehdide göre kullanılabildiği ya da işte deaktif hale çok rahat bir şekilde getirilebildiği bu teknolojilerin de işte Çin'den, Rusya'dan, diğer ülkelerden zaten alındığıyla alakalı bir sürü bakın bilgi var elimizde. Yani bu meseleden Birleşik Arap Emirlikleri hasar almadan kesinlikle kurtulamaz. Bu çok net bir şey. Ama dediğim gibi yeni bir saldırının hazırlığı hiç değilse provasının yapıldığı şu anda çok net kesinlikle görülüyor.
0: Sayın Selvi, emirliklerin parçalanabileceğine dair analizler de yapılmaya başlandı. Bu size olası geliyor mu? Yani gidişat nereye doğru? Yani ya Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın karışacağı bir savaş. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ne hale getirir? İşte Fujairah vuruldu. Ama sahte bayrak ama değil ama vuruldu mu? Vuruldu. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri petrolünü, doğalgazını satamayacak bir noktaya gelirse zaten turizm bitti, hayat bitti. Öyle çocuğun global dünya vatandaşı olsun diye çocuklarını artık kimse Dubai'de yaşatmak istemez. Tamam. Kimse gitmez. İşte finans firmaları şunlar bunlar hepsi Birleşik Arap Emirlikleri'nden çekiliyor.

0: diyor ki ben sana o parayı vermem ama senin o parayı nereden alacağını söyleyebilirim. Nereden alacağım diyor Netanyahu. Birleşik Arap Emirlikleri emiri ona yol gösteriyor. Hı. Diyor ki Avrupa'da Ukrayna için oluşturulan bir fon var, savaş fonu var. Sen o fondan alarak Filistinlileri Sina'ya sürebilirsin diyor. Hı hı. Şimdi hı. böyle bir İsrail dostu olan Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi var. Bu süreçte de çok açık bir cephe ülkesi haline geldi. Şu var, yani biz bu konuyu çok fazla açmak istemiyoruz ama Körfez ülkeleri arasında da çok ciddi bir rekabet söz konusu. Fakat İran'ın Körfez ülkelerini vurması artık bu rekabetin ötesinde başka bir sorun ortaya çıkardı. İsrail ve Amerika'nın İran'a yaptığı saldırıda İslam ülkeleri arasında bitmeyecek bir savaşların başlangıcı olabilirdi. Türkiye ve Pakistan'ın çok büyük bir çabasıyla, Suudi Arabistan'ın da katkısıyla bu önlendi. Ama şu var, Körfez ülkelerinin bir kendi aralarında rekabetleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılmasıyla birlikte bu artık iyice alenileşti. İkincisi, onların İran'dan bir korkuları var. Yani İran her zaman bizi vurabilir diye. Ve Hürmüz'ü tek başına İran yönetmek istiyor. Şimdi bu savaş bittiği zaman Körfez ülkeleri, Türkiye, Pakistan ve Mısır birlikte oturup İran'la bunları konuşacak. Konuşması gerekiyor. Bu şekliyle devam edemez. Artı burada önemli
1: zaten
0: bir
1: Pakistan'dan
0: güvence.
1: Da açıklama geldi. Suudi Arabistan'a vuran olursa karşısında beni olur. Benim ordum şu anda teyakkuzda. Suudi Arabistan'a karşı alınacak herhangi
0: bir... Aralarında bir savunma işbirliği tabii. anlaşması var. Bir de şu var, onu ifade edecektim. Çok iyi oldu söylediğiniz. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan oluşturduğu bir dörtlü ittifak var. Bu ittifaka yeni ülkeler de katılabilir. Ama bu ittifakın bir adım sonrası bu bir savunma paktına dönüştürülmesi gerekiyor. Dönüştürüldüğünde işte o bölgenin de sigortası olur ama bölgede bir Körfez ülkelerini kendi arasında tutacak ve İran'a karşı onları koruyacak olan bir savunma paktına ihtiyaç var.
1: Peki, teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Sadece İsrail değil, İran da onlar için ciddi bir tehdit.
1: Eray Hocam, yeni bir görüntü var. İran Keşm Adası'nda düşmanla çatışma çıktı diye bir açıklama yaptı. Bu arada şu anda ekrana yansıttığımız görüntüler yeni görüntülerdir. Şu anda full ekran olarak da arkadaşlarımız verdi. Gökyüzünde ışıklarının yandığını görebildiğimiz bir takım hava araçları var. Muhtemelen insansız hava aracı.
2: Drone.
1: Olmaları gerekiyor.
2: Evet, drone.
1: Siz de bu görüntüleri analiz ederseniz Keşm Adası'nda düşmanla çatışma çıktı. Tabii düşmandan kim kastediyor?
2: Evet, hayır, çatışma çıktı.
1: Amerika'nın
2: unsurlarına Keşm Adası'na karşı bu dronlarla saldırı mı yapıldı ki çatışma olsun? Yani çatışma olabilmesi iki taraflı.
1: Tabii karşılıklı olması gerekiyor.
2: Evet, yani bu eğer çatışma olduysa şimdi bu dronlar nereleri vurmuşlar?
1: Yeni bilgilerde muhakkak gelecektir peyderpey. Bunlar sıcak görüntüler.
2: Ama şimdi bakın
1: izleyiciler.
2: Keşm Adası,
1: yaklaşık yarım saat, bir saattir.
2: Limanı, şehri.
1: Önce
2: yani
1: Bender Abbas'ta
2: işte...
1: patlamalar yaşandığını duyduk. Ardından Keşm Adası'ndan patlama sesleri yükseldi. Yine çevre şehirlerden birinde daha patlama seslerinin yükseldiğini gördük. Görüntüler de gelmeye başladı. Aynı Eray Hoca'nın az önce ifade ettiği gibi keşif uçuşları gerçekleştiriyor olabilir. İran'ın düşman olarak gördüğü unsurlardan biri ya da bazıları. Bunlar insansız hava araçları olabilir ama özellikle İran hava sahasında kimliği belirsiz uçakların da bulunduğu.
2: Ya bunlar bazen uçak olarak da algılanabilir Bağman Hanım.
1: Tabii yani hocam, bizim süper şimşek her şey olabiliyor mesela. Bizim süper şimşek her şey olabiliyor
2: tabii,
1: mesela.
2: Tabii yani bunlar uçak olarak da algılanıyor olabilir. Ama yani ben uçakların alçak irtifa hava savunma menziline gireceklerini düşünmüyorum. Yani böyle bir riske girmezler. Hal böyle olunca yoğun drone faaliyetleriyle işte mesela İran ateş ediyor. Bu hava savunma bataryaları nerede? Birlikleri nerede? Çünkü ateş ettiğinde aktive oluyor. Aktive olabilmesi için de radarını açmasını gerekiyor. Radar aktif olduğu zaman da hava savunma sistemleri aktif oluyor. Kendisi de elektromanyetik dalga üretiyor. Dolayısıyla hem radarı hem de bataryanın yerini net kesin bir şekilde tespit edebiliyorlar. Buna biz cebri keşif diyoruz yani.
0: İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı bölgesinde stratejik öneme sahip Keşm Adası'nın Bahram Limanı ve yakınlarındaki rıhtımlarda şiddetli patlamalar oluyor diye haber
1: geçiyor. Keşm Adası limanındaki
0: Keşm Adası'nda önemli öneme sahip olan Bahman Limanı ve yakınındaki rıhtımlarda şiddetli patlamalar oluyor.
2: O zaman şöyle bununla birleştirecek.
0: Oraya bir çıkar.

0: darma mı yapıyorlardı acaba, yoksa bir
1: abi şöyle,
0: saldırı mı var?
1: O MQ-9'lar aynı zamanda saldırı da yapabiliyorlar.
2: Evet.
1: Muhtemelen bunlarla saldırı yaptılar ki çatışma hali buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet,
2: geride bıraktığımız dakikalarda gelen son bilgiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırıyor olabileceği yönünde ihtimalleri de güçlendiriyor. Yani iddialar bu yönde. Senin elindeki son bilgiler neler Mete? Bir konuşalım.
3: Halkın ifadesine göre burada patlama seslerinin duyulduğu, çatışma seslerinin duyulduğu yönünde bilgiler var. Zaten İran'ın Fars Haber Ajansı, devrim muhafızları bağlantılı medya organları da buna yönelik bazı haberleri paylaşmaya başladı. Şimdi burada Keşm Adası demişken genel olarak şöyle anlatalım. Burası zaten sığ bir su demiştik her zaman. Keşm Adası da 25 metre, işte 30 metre sığlığa sahip, etrafında aslında sığ bir ada. Keşm Adası ilginç. 1979'da İran İslam Devrimi'nden sonra, ki burada Sünni bir nüfusun yoğun olarak yaşadığını da altını çizerek söyleyeyim, buraya yönelik özel vergi düzenlemeleri ve yönetim vergi, farklı bir yönetim tarzı İran buraya oturttu. Turizmle de tabii haşır neşir olduğu için Keşm Adası, aynı zamanda burada farklı bir yönetim de izliyor. Vergilendirme burada farklıdır. Keşm Adası'nda 150 bin civarı bir insan popülasyonu var. Fakat bizim ilgimizi çekmesi gereken nokta şu. Son yıllarda Keşm Adası'nın altına, bu gördüğümüz ada bölgesine bir füze, yeraltı şehri inşa ettiğine dair İran'ın bilgiler var. Burada aynı zamanda Hürmüzgan bölgesine bağlı, yani Bender Abbas'la bağlantılı burası. Burası önemli bir yer. Ama bu adayla beraber baktığımız zaman burada yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane burada liman vardı. Ve bu limanlar 25-30 metre derinliğe, sığlığa sahip olduğu için burada bir savaş gemisinin, bir ağır tonajlı geminin burada manevra yapabilmesi vesaire pek mümkün değil. Çünkü burası kumsal da değil Banu Hanım. Hı hı. Yani öyle gemilerin yanaşacağı bir liman da o kadar yok. Çünkü sığ su. Ama bu tartışmalı bölgeler meselesinde gene gözlerimiz Arap Emirlikleri'ne çevriliyor. Çünkü 1970-71'den itibaren bu gördüğünüz alandaki adaların, hatta bu gördüğünüz ada da dahil olmak üzere, Sir Adası da dahil olmak üzere, hem İran'ın hak talepleri var. 1971'de bunu İngilizler, Fransızların oyunuyla biz kaybettik diyor İran. Arap Emirlikleri de hayır, o adalar bizim münhasır ekonomik bölgemizde diyerek Küçük Tunp, Büyük Tunp Adaları, Ebu Musa Adası gibi bu adalarda hak iddia ediyor. Şimdi bu geldiğimiz bu patlamaların olması demek her şeyi bir siber felç penceresinden de bakmamızı gerektirir. Her şeye bakarken bu açıdan da bakalım. Çünkü burada sadece mühimmat stokları sınırlı olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz ama aynı zamanda gene Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de saldırıların ben devam edeceğini şimdiden söyleyebilirim. Çünkü burada Eray Bey'in de anlattığı meseline devamı olarak olsun, bakın burada bir İsrail hava savunma şemsiyesi var Arap Emirlikleri'nde.
2: Evet, yeni almışlar hatta değil mi?
3: Evet. Radar var. Erken uyarı sistemleri Arap Emirlikleri'ne kurulmuş. Yani İsrail aslında burada şu an. Yani Arap Emirlikleri gördüğünüz yerde şu an İsrail var.
1: İran burayı vurmakta tereddüt etmeyecek.
3: Gene vuracak.
1: Gene vuracak.
3: Bak, gene vuracak.
1: Onu söyledik
3: ama
1: yani.
3: Sürü İHA'larla saldırı yapmasının mantığı da şu. Ellerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği taa sistemlerinin, Banu Hanım, bir stoğu var. Bunlarla yorarak esas ana saldırısını daha İran Arap Emirlikleri'ne yapmadı. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Bu yayını kimse unutmasın. Sürü İHA'larla gene saldırı yapmaya devam edecekler. Ama o mühimmatlar bittiği veya da bitmesine yakın, işte o zaman İran'ın Arap Emirlikleri'ne yönelik İsrail varlığını göstererek, meşru hedef olarak ilan ederek, biraz önce sizin verdiğiniz son dakika bilgisi vardı, bir daha tekrar edeyim. Artık bizim bir komşumuz değil dedi İran. Bir düşman olarak aslında isimlendirdi. Bunu unutmayın.
2: Abdülkadir Selvi'nin ekleyecekleri var.
4: Şöyle, İsrail kaynaklarından gelen bir haber. İsrail kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney İran'da birkaç hedefi vurduğunu ve bunu vurmadan önce İsrail ve Amerika'yı da bilgilendirdiğini açıkladı.
5: Ama İsrail'in alakası olmadığını da söylemiş.
4: Evet. İsrail kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney İran'da birkaç hedefi vurduğunu, vurmadan önce de İsrail ve Amerika'yı bilgilendirdiğini

0: ilgilendirdiğini açıkladı. Keşm Adası'nda biraz önce ifade ettiğimiz Bahman Limanı'ndaki hedefler Birleşik Arap Emirlikleri tarafından vuruldu diye İran da şimdi onu geçmeye başladı. İran diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri düşmanca bu tavrının bedelini ödeyecek.
1: Neye vurduğu konusunda bilgi var mı?
0: Henüz yoktur.
1: Muhtemelen drone'la vurmuştur.
2: Hem bedelini ödeyecek diyor hem de evet. İsrail'de bizim alakamız yok deme ihtiyacını da hissetmiş bu durumda.
3: Şimdi tabii. Biraz önce yayının başında söylediklerimi tam doğrulayan bir hadise oldu. Bakın burada İsrail'in kışkırttığı bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Gerçi kendileri meyilli ayrı bir mesele ama bu sadece bununla sınırlı kalacak değil. Bu birkaç gün önce Fujairah Limanı'nın vurulmasının muhtemelen misillemesini yaptı Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü misilleme hakkımız saklıydı demişlerdi. Arap Emirlikleri biraz önce yayının başında söylediğimiz KC-46 İsrail'in Gideon yakıt tanker uçaklarının gelmesiyle İsrail hava gücünün savunma sistemlerinin gelmesiyle artık farklı bir yeteneğe kavuştu. Bu Birleşik Arap Emirlikleri de muhtemelen birazdan açıklama yapıp bu Fujairah saldırısının misillemesi yapıldı diye bir açıklama yaparsa önümüzdeki saatlerde İran'ın gene Süriyalarla Arap Emirlikleri'ni yoracağı ama ağır saldırıyı bu füzeleri tükendiği zaman Arap Emirlikleri'nin balistik füzelerle vuracağı bir döneme giriyoruz. Bakın bu anlattıklarımın hepsi ABD, İran, sükunet, ateşkes vesaire mutabakatının dışında. Şu an buna ne ABD müdahale edebilir ne de bir başka ülke. Ancak işte Çin girer, Rusya girer, Türkiye bir taraftan İran'a bu anlamda telkinde bulunur. Ama bakın bu mutabakat dışında başka bir çatışma senaryosu artık yaşıyoruz. Senaryolu değil artık. Ve Arap Emirlikleri Keşm Adası'nı, Bender Abbas'ı vurduğunu da üstlenirse ki üstlenecek Fujairah saldırısının bu anlamda intikamı alındı diye. Artık İsrail gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran'a misilleme yaptığı yeni bir güç oldu. Biz sadece ABD-İsrail ortaklığından bahsederken Arap Emirlikleri de anladığımız kadarıyla ne kadar askeri yeteneği varsa ki teknolojiyi onlar da çok yatırım yaptılar yüksek teknolojiye. Üçüncü bir eklenlenmiş güç var. İran'ın yeni bir düşmanı var. Peki, Birleşik Arap Emirlikleri.
4: Şimdi müsaadenizle diğer misafirlerimize soralım. İran'dan gelen açıklama çok net. Birleşik Arap Emirlikleri artık bizim komşumuz değil düşmanımızdır. Çok net bir ifade. Evet. Peki bu saldırıların misillemesiyle ilgili hakkını İran saklı mı tutacak? Amerika Birleşik Devletleri ile olan bu yani işte anlaşmaya doğru giden süreci baltalamamak adına bekleyecek mi, duracak mı? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'ne derhal misliyle bir cevap verecek mi? Yeliz Hocam sizinle başlayalım.
2: Şimdi açıkçası bu meseleyi de aynı ABD'nin saldırılarını körüklediği gibi İsrail'in de arkadan arkaya desteklediğini bakın zaten biliyoruz. Bir görüşmeler silsilesi de olmuştu aralarında zaten. Bir hani mutabakatlar bir şeyler saldırılırsa ne olur gibi öncülük etmek gibi. Zaten İsrail'in etkisini biz hep arkada bakın hissediyoruz bu sefer ama açıkçası şu anda gelen açıklamalara göre İran eğer bunu yapan Birleşik Arap Emirlikleri ise ki açıklamalara göre öyle görünüyor. Kesinlikle bunun bedelini ödeteceğiz demiş. Şimdi önceki tablo olsaydı şunu diyebilirdik. Hani bir tehdit var, tehditler savruluyor ama İran gerçekten o adımı atar mı çok da belli olmaz diyebilirdik. Ama şu geldiğimiz noktada evet bir ateşkesten bahsediyoruz. Evet bir şekilde iki tarafta biraz geri durmaya çalışıyorlar ama buna kısa süre içerisinde İran evet cevap verebilir ama anlaşmayı bozan taraf olmak istemiyor da olabilir İran. Bunu da mutlaka bir kenarda
4: tutmak lazım. Bu arada Fujairah saldırısını zaten üstlenmedi, kabullenmedi. Bu arada bir son dakika notu da var Eray Hocam. İran medyası bu saldırının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ortak saldırısı olabileceğinin değerlendirildiğini de geçiyor. Bu bilgiyi de hatırda tutmakta fayda var. Buyurun.
1: Ya burada tabii şimdi ben yine de bu saldırıların topyekün bir harbe dönme ihtimali hala ulaşmadığını düşünüyorum. Tamam kriz hali var. Yani İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne vurdu. O da ona karşılık bir karşılık verdi ama dikkat edin burada ABD ve İsrail yok. ABD ve İsrail bir Arap ülkesi üzerinden İran'a saldırı yaptırıyorlar yani. Şimdi bu önemli. Dolayısıyla yani bu iş biraz daha taktik seviyede kalıyor gibi düşünüyorum. Ama tabii ki şimdi yani neticede Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'a saldırtan ABD ve İsrail. Hı hı. Hani bunu İran da biliyor. Dolayısıyla biz işte yani ABD ve BAE

0: ortak saldırısı olabilir sözünden biraz da bunu anlamamız lazım ama şunu da görmek lazım. Yani doğrudan ABD bir uçaklarıyla saldırı yapmasa bile Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık hangi araçlarla saldırı yaptı? Yani dronlarla mı, füzelerle mi yoksa uçaklarla mı bunu bilemiyoruz. Henüz daha bu gelmedi.
1: Uçağı var. Uçağı var bolca.
0: Hayır.
1: Arada çok mesafe de yok yani.
0: Hayır bak.
1: Tanker uçağına falan da ihtiyacı yok.
0: Uçağı yok demedim. Yani
1: hayır Birleşik, yok hocam siz yok dediniz demedim zaten.
0: Birleşik Arap Emirlikleri doğrudur. Var hava kuvvetleri var da neyle saldırdı? Hani bunu henüz bilemiyoruz. Hani geniş kapsamlı bir hava operasyonu mu yaptılar? Hava saldırısı mı yaptılar? Dronlarla mı yaptılar? Neyle yaptılar onu bilemiyoruz. Yani o yüzden bunu bir bilmemiz, beklememiz lazım. Eğer yani ben şunu söyleyebilirim. Birleşik Arap Emirlikleri her ne araçla İran'a saldırı yaparsa yapsın bunun istihbarat ve yönlendirme işlemlerini muhtemelen ABD ve İsrail yapmıştır zaten.
1: Bir şey ama şunu söylemekte fayda var. Şu ara ne kadardır mesela?
0: Ya yani şöyle.
1: Ya 150 kilometre ya.
2: Vesaire.
1: Yani hani bu tanker uçağına ihtiyaç duymadan Birleşik Arap Emirlikleri uçağının jetinin yani en düşük segmentteki
0: tanker uçağına ihtiyaç duymazlar.
1: Rahatlıkla olsun. Gidip en azından Bender Abbas ve Keşm Adası bölgesini bombalayıp dönebileceği orada. Anlamına geliyor.
0: Her yeri vurabilirler orada.
3: Daha önce vurdu. Yani yine vurabilir. Hiçbir şekilde şey. Onun için sorun koruyuculuğu ne kadar geçerli diye.
1: Bayağı var. Az da değilmiş. Yani.
2: Bir de ben bu ilk defa bunu söylemiş olayım. Bu Arap Emirlikleri'nin bugün bir ziyaretçisi vardı. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi. Ve şu an Arap Emirlikleri'ne temaslarda bulunuyor. Ve bir süre önce Mısır Hava Kuvvetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunmasına yardımcı olmak maksadıyla savaş uçakları göndermişti. Yaklaşık 20 tane pilot var. 20 tane savaş uçağıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bugün Abdülfettah El-Sisi burada Mısırlı pilotları Arap Emirlikleri'nde ziyaret etti Dafra üssünde. Bu zamanlamasının da manidar olduğunun altını kalın kalemle çizeyim. Abdülfettah El-Sisi Arap Emirlikleri'nde ziyaretteyken Mısırlı pilotları ziyaretinden sonra bu saldırının olmasını da bir not etmemiz gerekiyor. Ne görüşüldüğünü tam olarak bilmiyoruz ama Mısır'la Arap Emirlikleri arasında bir savunma işbirliği anlaşması olduğunu da hatırımızda bir tutalım. İran'ın görünen düşmanları artarak fark ederseniz isimler zikretmeye başladık. ABD İsrail dışında bakın bugün akşamüstü çekilen bir fotoğraf.
1: Bugün bu.
2: Bugün çekildi. El Dafra üstünde burada gördükleriniz Mısırlı pilotlar Rafale savaş uçakları bir kısmı onu görmüştüm diğer fotoğraflarda. Bunlar pilotlar Mısırlı pilotlar Cumhurbaşkanı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi Bin Zayed var. Gene onun ekibi var. Ama gördüğünüz pilotlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunmasına yardım ve destek için ikili işbirliği kapsamında Mısır ordusu tarafından gönderilen Arap Emirlikleri'ndeki El Dafra üssündeki çekilmiş fotoğraf. Bunlar orada konuşuyor.
1: Peki ne yapıyor bu pilotlar orada?
2: Mısır savaş uçakları Arap Emirlikleri'nin hava sahasını korumakla aynı zamanda destek olmakla yükümlü ve Mısırlı El-Sisi tarafından gönderildiler.
1: Kendi pilotu Arap dayanışması, Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Dayanışma anlamında Arap dayanışması kapsamında bu şekilde gönderilmişti bunlar. Arap Emirlikleri El Dafra üstünde çekilmiş bir fotoğraf bugün ve muhtemelen El-Sisi ya ayrıldı ya oradayken de bu eğer Arap Emirlikleri yaptıysa bu saldırı gerçekleşti. Misilleme.
0: Bu arada bilgi vereyim 100 civarında F-16, 50 civarında da Miraj 2000 savaş uçağı var. Yani 150 civarında.
1: Birleşik
0: Arap Emirlikleri'nde evet.
1: Buyurun.
4: Bu arada zannediyorum İran'ın misillemesi de geliyor. Çünkü gelen haberlerde İran'da füze komutanlığında hareketliliğin başladığı ifade ediliyor. Bu hareketliliğin başlaması demek misillemenin geleceği anlamına geliyor. Burada İsrail'in çok önemli bir rolü var. İsrail bu savaşın başından beri Körfez ülkelerine yayılıp bir Arap-Fars savaşına dönüşmesi için zaten çok yoğun çaba gösteriyordu. Türkiye'nin ve Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın gayretleriyle bu önlenmişti. Şimdi de dikkat ederseniz hemen İsrail şeye geçti, yayına başladı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri vurdu. Vurmadan önce bizi ve Amerika'yı bilgilendirdi dedi. Hatırlarsanız Trump biz İran'da bir muhatap bulduk. Ciddi bir muhatap onunla görüşüyoruz.

0: dediğinde, daha Trump'ın konuşması devam ederken İsrail bu kişi Galibaf diye deşifre etmişti onu. Şimdi burada da hemen başladılar. Birleşik Arap Emirlikleri vurdu. Bizim haberimiz var. Yani yine bu Araplarla Farsları karşı karşıya getirmek için arada kışkırtıcı yapmaya başladı. Kışkırtıcılık yani yapmaya başladı.
1: Zaten Netanyahu ile Şeyh'in görüşmesini haberleştiren de İsrail medyası. Tabii. Ve İsrail kaynakları. Tabii. İşte böyle, yani hani müttefiklermiş gibi bir algının yerleştirilmeye çalışıldığı, özellikle buna bir hassasiyet gösterildiği de metinler belli. Çok anlaşılıyor.
0: Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'a karşı şu anda hedef gösteriyor. İran'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı hedef gösterdikleri belli bu
1: açıklamanın
0: saldırıda.
1: Kaynağı da Birleşik Arap yani Emirlikleri'ndeki İsrail Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama da sosyal medya üzerinden yapılıyor. Herkes de oradan alıyor, haberleştiriliyor. Yani
2: biz bu konunun en başından beri ne diyoruz zaten? İsrail burada çatışma istiyor. Hani birileriyle mutlaka savaşsın. Hı-hı. Mümkünse Körfez ülkeleri birbirine düşsün. Mümkünse işte oradaki Müslüman ülkeler birbirine düşsün ki İsrail'in o yaptıklarına tabii ki topluca aslında bir cevap bir tepki de verilmesin.
3: Biraz daha büyük pencereden baktığımızda bakın İran'ın doğrudan ABD ve İsrail'le çatışmak yerine bölgedeki Arap ülkelerle çatışarak gücünü tüketmesi, o elindeki füze stoklarını indirmesi amaçlanıyor. Yani bir İran ABD ve İsrail'le değil diğer Arap ülkelerle bir yıpratma savaşına sokulmak isteniyor. Zaten bu çok tehlikeli.
0: Tabii. İran'da İsrail'e attığı füzenin iki katı Körfez ülkelerine attı.
3: Yok Birleşik Arap Emirlikleri'ne abi. 4000 civarında yani. Düşünebiliyor musun? İsrail'e attığının iki katı.
4: Doğru, 4000 küsur.
3: Onun rakamları da vardı. Var hatta 4000 civarında.
2: Yani var. İsrail bu meseleden bakın vazgeçmeyecek. Beklemek İsrail'in kendi çıkarlarını oldukça ters olduğu için ABD'nin o verdiği molayı bir şekilde bakın körüklemek istiyor. Bir şekilde çatışma burada sıcak kalsın istiyor. Onun için de hemen ilk açıklamayı yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'ın önüne atmış oldu bir taraftan.
3: Yani bakın, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri...
4: En çok saldırıyı uğrayan ülke bu.
3: Tabii. Bakın dediğiniz burada gibi, Mete Bey sizin sağ bilginiz olur. Var. Birleşik Arap Emirlikleri topyekun bir savaşa girmesi halinde İran'la. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında kim girer?
4: Yani burada İsrail muhtemelen dediğiniz gibi cesaretlendiriyor.
3: Evet.
4: Ama ben bir kez daha size yönelik değil de genel hatırlatma yapıyorum izleyicilerimize, değerli dostlarımıza. İsrail artık buralarda değil. Arap Emirlikleri topraklarına konuşlanmış durumda.
3: Evet.
4: Bu çok ciddi bir mesele. Evet. Bölge ülkeleri açısından da tehdit. Buna sadece yumuşama, İbrahim anlaşmaları vesaire de diyemezsiniz. Altını çizerek söylüyorum. Erken uyarı sistemleri, radar, Arap Emirlikleri'nin ilk savunma katmanı, demir kubbe, orta katmanı, Davut Sapanı şu an İsrail tarafından sağlanmış. Ve İsrail şu an burada. Ve fark ederseniz yakıt ikmal uçaklarına bile gerek kalmayacak şekilde.
3: Yok evet.
4: Artık Arap Emirlikleri'nden kalkıp bu kıyı bölgelerini vuracak ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse bu ikili şiddetli bombardmanla açacak bir hale geldi. Amerika'nın desteğini unutmayın. Burada bizim hiç konuşmadığımız, burada şiddetli bir elektronik harp var Banu Hanım. Bu kadar şiddetli bir elektronik harp son dönemlerde hiçbir yerde görülmedi. Ukrayna'da bile görülmedi.
3: Evet,
4: spoofing yapılıyor, sahte radar görüntüleri veriliyor. Şu bahsettiğim, radara baktığınız zaman üzerinize 100 tane savaş uçağın geldiğini görüyorsunuz karşınızdan. Halbuki 2 tane savaş uçağı arkanızdan geliyor. Aldatmaca yapılıyor. İki tarafta bunu inanılmaz derecede sert uyguluyor. Ve şu gördüğünüz bölgede yaklaşık 1000 tane gemi kafası kesik tavuk gibi dönüp dolaşıyor. Navigasyon sistemleri bozuk. Yön bulamıyor.
3: Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde 50 civarında Apache taarruz helikopteri var. Bunun da ayrı bir anlamı var, söyleriz.
1: Bir son dakika notu daha var. Hürmüz'de iki düşman İHA'sı vuruldu diye haber geçiyor.
3: Evet, dedin, İran söyledik. Medyası. İHA'dır diye büyük bir ihtimal söyledik.
1: Alçak irtifa hava savunma sistemlerinin çalıştığını söylediniz.
3: Ama burada bakın bir projeksiyon yapmamız gerekirse. Şimdi ellerinde taarruz helikopterleri var. Yani bu taarruz helikopterle Apache'ler yakın civardaki İran adalarını vurabilirler bakın. Uçağa bile gerek yok. Yani taarruz helikopter...
1: Nedir mesela menzili?
3: Taarruz helikopterinin menzili yaklaşık 700-800 kilometre.
1: Tamam yani git gel.
3: Tabii yani çok rahat.
1: 3-4 bakın, kez gidip gelebilirler o zaman.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'ne sahip olan Hürmüz'e sahip olur. Tamam mı? O kadar ki önemlidir. Orada hiçbir yakıt, ikmal, lojistik bilmem ne ihtiyacı olmadan doğrudan vuruş yapabileceğiniz tek yer Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Bakın diğer ülkelerde menzil uzuyor. Hani onu söyleyeyim. Bir de Yani şimdi burada bu bir başlatıcı durumunda. Yani ben demin o yüzden...

0: De Mete Bey'e sordum. Burada Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir çatışmanın içerisine sürüklenirse bunun peşinden kimler sürüklenebilir? Büyük bir ihtimal Suudi Arabistan.
1: Bahreyn eklenebilir.
0: Evet. Ama Umman eklenebilir. Yani
1: o ama biraz arabulucu diye biraz çekimserler. Ben birkaç kişiyle konuştum. Yani Umman'da çalışanlardan birkaç kişiyle konuştum. Umman arabulucu rolünü korumak istiyor.
0: Ben herhalde. De enteresandır bugün sahada yani. Umman'lı yetkililerle konuştum. Onların da hiç böyle İran'la çatışmaya girmek gibi bir şeyleri yok. Öyle agresif bir tavırları yok. Yani politik olarak onu söylüyorum ama yani şöyle bir şey var. Burada dengeleri değiştirmek için İsrail bazı ülkelerde sahte bayrak operasyonlarıyla bir takım sabotajlar düzenleyebilir. Bakın buna hazır olmak lazım bir. Büyük bir ihtimal bu gece İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir saldırı yapma ihtimali yüksek. Bu da iki.
2: Hocam bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu Mayıs ayının başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'e yönelik yeni bir silah satış paketi duyuruldu. Doğru. Bu silah satış paketinin müşterilerinden biri Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri 147 milyon dolarlık hassas güdüm kiti almış. Hassas güdüm kiti ve mühimmat almış.
0: Evet bu işte.
2: Bu ne anlama geliyor?
0: Efendim
2: mesela?
0: İşte yakın mesafe bakın bu hassas güdüm kitleri.
2: Yani helikopterden ya da uçaktan
0: vurabilecekleri. Drondan bırakın uçağı falan dronlardan yani o ellerindeki dronlardan çok rahatlıkla İran'ın bu Kürmüz Boğazı bölgesi ve derinliğini vurabilecek kapasitedeler yani onu size söyleyelim yani. Dolayısıyla şu an bir drone savaşları anladığımız kadarıyla yapılıyor. Tabii İran nasıl karşılık verecek büyük bir ihtimal verecek anladığımız kadarıyla. Bunun sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani şöyle bir şey olma ihtimali yüksek. Orta Doğu'nun tarihini çünkü çok okuduk. Yani böyle durumlarda bunu başlatıcı, detonatör, tetikleyici olarak kullanıp başka ülkelerde de bir takım sahte bayrak operasyonlarıyla o ülkelerin İran'a karşı savaşa girmesini tetikleyecek olaylar olabilir. Bakın bu konuda Orta Doğu ülkeleri son derece hassas efendim. Bunu da söyleyeyim.
3: Bu ikinci deneme olacak ama. Yani.
1: Biraz önce Banu Hanım'ın gösterdiği tanker uçaklar meselesi vardı. Bakın şimdi bunu üst üste örtüştürdüğümüz zaman tuhaf bir durum çıkıyor. Şimdi İran tarafı diyor ki bu patlamalar aslında bize karşı bir saldırı değil. İnsansız hava aracı vurduk onun sesleri diyor. Fakat hava trafiğine baktığımız zaman burada Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının bir tanesi Tel Aviv'den kalkmış. Diğer uçaklar Tel Aviv'den kalkmış. Bir tanesi Abu Dhabi'den kalkmış. Bir tanesi El Zafra hava üstünden havalanmış ağırlıklı olarak. Ve bunların hepsi benim şu an 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tanker uçağı son 1 saat diliminde Banu Hanım'ın arka plan programı başladığından itibaren havada 10 tane tanker uçak var. Yakıt ikman uçağı. Ve bunların ağırlıklı olarak Tel Aviv'den de kalkanları var. Bu pek hayra alamet değil. Bunu sadece söylemek isterim. Çünkü ne olacağını bilmem mümkün değil. Kahin değilim. Ama pek hayra alamet değil. Özellikle bu İsrail vurgusunu yapıyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde neden mesela izleyicilerimiz şunu da sorabilir. Neden burayı konuşuyorsun? Çünkü bakın Keşm Adası'nı konuşuyoruz. Burada Siri Adası'nı konuşmuyoruz. Ebu Musa Adası'nda konuşmuyoruz. Küçük büyük Tunt vardı. Bunlar niye bombalanmıyor da burası? Bakın buradaki rota yavaş yavaş Keşm Adası'na muhtemelen daha fazla saldırı olacak. Kimliği belirsiz. Bunu göreceksiniz. Bender Abbas'a da olacak. Niye olduğunu da söyleyeyim. Bender Abbas'taki gemi savar ya da kıyı savunma füzeleri Keşm Adası'nı koruyacak şekilde konuşlandırmış. O yüzden bu iki yerin önümüzdeki saatlerde, günlerde vurulduğunu daha çok göreceğiz.
2: Şimdi bu arada sıcak gelişmeler var. Onları da müsaadenizle hem sizlerle hem de izleyicilerimizle paylaşayım.
1: 1400 kilometrekare bu arada. Onu da söyleyeyim. İzleyicilerimizden
2: Mete Fars Haber
1: sormuş.
2: Ajansı diyor ki İranlı bir askeri kaynağı dayandırdığı haberinde Amerikan güçlerinin bir İran petrol tankerine saldırdıktan sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Amerika birimlerine füzelerle karşılık verdi ve onları hasarla geri çekilmeye zorladığı iddia ediliyor. Yani işte bu bölgede bir İran petrol tankeri varmış. Evet. Amerikan güçleri o petrol tankeri artık ne yapıyorduysa giriş çıkış mı yapmaya çalışıyordu muamma bu. Ona müdahale etmiş. Amerikan güçleri iki içeride iki destroyer olduğu ifade ediliyor malum. Onlara yönelik bir İran müdahalesi oluyor ve hatta isabet aldıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını iddia ediyor.
1: Sınır şurası Banu Hanım.
2: İran kaynakları.
1: Bakın bu gördüğünüz alan İran'ın şu çizgi çok önemli. Burada da bir benzeri var. Amerikan donanması bu çizgi

0: çizginin bu tarafındaki bölgede duruyor.
1: Evet.
0: Ve buradan çıkan gemilere VHF 16. kanaldan geri dön. Uluslararası sularda müdahale edilecek.
1: Evet.
0: Yasa dışı iş yapıyorsun, ablukaya aykırı geliyorsun diye anons yapılıyor sözde. Arkasından da ABD müdahalesi başlıyor. İran bunun üzerine karşı bir angajman, yani senin ablukanı tanımıyorum diyerek ateş açmış olabilir.
1: Bu arada
0: olabilir.
1: Bir sıcak açıklama daha var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi demiş ki aynı hatayı tekrar tekrar yapmak size farklı bir cevap getirmeyecek. Sadece daha güçlü bir cevap getirecektir. İran'ın yeni denizcilik rejimine saygı gösterin. Burada bu açıklamanın muhatabı herhalde Amerika. Yani.
0: Evet. Yani bölge ülkeleri de var. Umman'da Arap Emirlikleri'ni
2: yani
0: kapsıyor.
2: Basra Körfezi'ndeki bulunan ülkeler de var. Oraya yeni bir rejim getirmek
0: rota diyor yani bu. Tehlikeli. Bakın şu gördüğünüz rotadan geçecek diyor gemiler. Muhtemelen bu pazarlıkla.
2: Ve ben diyor bunlardan para alacağım ve buranın statüsünü ben belirleyeceğim. Ama burası bir açık kanal, yani sonradan oluşturulmuş değil. Doğru. Diğer ülkelerinde hükümranlık hakları var. Bu arada İsrail televizyonu da sürekli olarak şimdi yeni bir yayına geçtiler. İran'daki olaylarla İsrail'in bir ilgisi yoktur. İran'ı Birleşik Arap Emirlikleri vurdu. Bize önceden bilgi verdi. Amerika'ya bilgi verdi diye. Zannediyorum İran'ın misillemesinden de biraz korkuyorlar. Bir de İran'ı doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya getirmek için.
3: Yani dolayısıyla İsrail
2: bizim bir alakamız yok diye İran, İsrail'in resmi devlet kanalı açıklamalar yapmaya başladı.
3: İsrail anında Birleşik Arap Emirlikleri'ni satmış vaziyette.
4: Aynen. Aynen. O zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'in bir vekil aktörü gibi göstermeye çalışıyor bir taraftan da İsrail.
3: Demek ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir devlet hakkı olmadığını görüyoruz.
4: Daha bakın 1,5 saat önce konuşmadık mı burada? Tekrar saldıracaklar. Bu görüşmeler gidiyor geliyor ama ABD yine saldıracak. Daha 1,5 saat önce bakın burada konuştuk.
0: Yani burada önümüzdeki dönem böyle artık Arap Emirlikleri'nin İsrail benzeri anlaşmalar yaptığını göreceğiz. Muhtemelen Mısır'la da bir şeyler imzaladılar. Yarım saat öğreniriz detaylarını en geç. Muhtemelen bir işbirliği anlaşması imzalandı. Fakat şuna bir dikkatinizi çekmek isterim. İsrail ile ABD'nin imzaladığı 10 yıllık Obama döneminde savunma işbirliği anlaşması vardı. Bunun süresi doluyor. İsrail bu sefer bu anlaşmanın ya 20, 30, 40, 50 yıllık olmasını ama hiç mümkünse hiç siz bize para vermeyin, biz bu silahları sizle beraber geliştirelim diye bir teklif getirdiği de İsrail basınında yer almıştı. Yani bu sürekli senede 3 milyar dolar yardım dışında gelin bu demir ışın gibi işte bulut üstü platformlar geliştirelim, beraber silah yapalım, sadece ikimiz kullanalım gibi bir teklifle gitmişti. Amerika pek sıcak bakmadı şu ana kadar. Elon Musk'ın da altın kubbe projesi olduğu için. Ama burada şu aklıma gelmiyor değil bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nden bulamadığı parayı, yüksek teknolojiyi vesaireyi Arap Emirlikleri İsrail'e sağlarsa o zaman önümüzdeki dönemde İsrail ve Arap Emirlikleri'nin beraber geliştirdikleri ki muhtemelen İsrail'in savunma sanayinde finansmanı edecek ikili bir başka güç doğmaya çalışacak.
1: Mete Sohtoğlu ne kadar süreyle finanse edecek?
0: Uzun
1: yani
0: süreli olamaz.
1: İran'ı siz karşınıza aldınız. İran şimdi bunun misillemesini yapacak. Ne yapacak? Fujairah Limanı'na vuracak. Petrol tesislerini vuracak.
0: Şarjah
1: diğer limanları vuracak. Dubai Limanı'na vuracak. Dubai Limanı'nın önünde bekleyen gemileri
0: Abu
1: vuracak.
0: Abu Dhabi'yi vurur muhtemelen.
1: Ne dedin bu üssün adı için?
0: El Zafran.
1: Üstü de vuracak, her şeyi vuracak. Yani Dubai'nin musluklarını tamamen kesecek.
0: Evet.
1: Nereye kadar dayanabilir?
0: Şunu da hatırlatayım o zaman. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ile Arap Emirlikleri arasında tarihte ilk kez swap anlaşması imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika Birleşik Devletleri'nden krediyle para aldı. Ekonomisini döndürebilmek için. Bundan daha önemli bir done olur mu? Bakın Körfez'de işler eskisi gibi değil. Siz bırakın öyle muhteşem gidiyor, harikayız diye işler falan değil. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in neon projesi vardı. Evet. Ağzınız dudağınız uçuklar. Şimdi gele gele 22 milyar dolar hani yaka silkerek bitse de kurtulsak.
1: Husilerin lideri açıklama deniyor. Yapmadı mı neonla ilgili?
0: Bitiremiyorlar.
1: Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bize geldi. Siz neomu vurun. Biz size ne istiyorsanız vereceğiz. Evet. Seni Yemen'in başına oturtacağız. Para mara ne isterseniz bizden alın dedi. Demedi
0: dedi.
1: Mi?
0: Dedi. İşte o yüzden Suudi Arabistan'la Arap Emirlikleri arasında rekabet vardır. Bakın fazla vaktinizi almayayım ama ilginçtir. Arap Emirlikleri de kendi içinde ikiye bölünür. Arap Emirlikleri'nin iki tane hava yolu vardır. Abu Dhabi ayrı, Emirlik Hava Yolları ayrı. Abu Dhabi başka bir zihniyette, Dubai başka bir zihniyette. Dubai kara para işleri, finans merkezi yok, yapay zeka vesaireyle

0: Bu da bir mesela daha muhafazakardır. Şarjah bölgesi var. Daha muhafazakardır. Dubai'nin her yaptığı onaylanıyor anlamına gelmesin. Burası 7 tane emirlikten oluşuyor. Ve bu sürekli bombardıman hali Abu Dhabi'de esas finansı tutan şeyhler arasında çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Onu da söyleyeyim. Neye erilir bilmiyorum. Körfez tecrübemiz der ki bir saray darbesi olabilir mi? Olur. O saray da kitlersiniz etkisiz hale gelir.
1: Nedir? Nedir kastettiğiniz saray darbesi?
0: Abu Dhabi ile Dubai arasında zaten bir çekişme var.
1: Evet.
0: Bakın hava yolları bile ayrıdır Arap Emirliklerinde. Abu Dhabi hava yolları vardır. Bir de Emirlik hava yolları vardır. Bazı şirketler Dubai'ye yatırım yapar. Bazı şirketler Abu Dhabi'ye yatırım yapar. Aralarında bir rekabet var. Burası Dubai daha yenilikçi böyle işte turizm, alkol, o şu bu vesaire ticaret.
1: Abu Dhabi
0: dünya.
1: De aynı ne farkı var?
0: Abu Dhabi öyle değil, daha muhafazakar, kapalıdır. Bir de zaten sahil şeridi Arap Emirliklerinde hep sahil bölgesindedir. Aslında buralara baktığınız zaman burası dağlık. Burası da çöllük. Bütün para Abu Dhabi ile Dubai'de dönüyor. Ama şu an farkındaysanız...
1: Ama petrolü satabildikleri bir tek bu çeyre.
0: Orası var. Ama Abu Dhabi farkındaysanız pek İran'ın füzelerinden nasibini almadı. Bunu da önemli bir not olarak takdirinize sunmak isterim.
1: Evet, şimdi İran diyor ki eğer bu saldırıların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri varsa çok kötü vuracağız, çok sert
2: vuracağız. Bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler.
1: Bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler. Ne yapacaklar?
2: Şimdi füze hareketliliği önemli. Bazı haberler İran'ın Körfez'deki Amerikan varlıklarına yönelik saldırdığı söyleniyor ama şu ana kadar o teyit edilmedi. Ama şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir misilleme hazırlığı başlamış durumda. Yani İran, bildiğimiz İran doğal refleksi çok ağır bir şekilde Dubai'yi vurur.
0: Muhtemelen bir kez daha Fujairah'ın kalan taraflarını bir kez daha
2: vurur. Evet.
3: Elden yani geçirecek. Hibrit bir saldırı olma ihtimali var.
1: Hibritten kastınız.
3: Yani hem füzeyle hem de Shahed dronlarıyla. Tabii burada Shahed dronlarıyla daha noktasal hedefler, füzelerle de daha geniş kapsamlı işte askeri tesisler filan esas alınır. Hani radar mesela bir radar vurulacaksa.
1: İran ordu sözcüsü sınırları aştınız, hesapta olmayan bir cehennemi bekleyin.
3: Dedik ya yani bakın yani. Size de söyledik yani İran büyük bir ihtimal vuracak dedik, vuracak.
2: Bu arada iki tane İHA düşürmüşler Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu tespit edilmiş.
4: Yani artık sözde kalmıyor bakın bu laflar. İran daha önceki gibi değerlendirmemek lazım. Az önce söylediğim gibi vururum diyorsa vuruyor. Çünkü Trump dedi ya biz yanıldık nasıl acaba işte kimse bize söylemedi.
1: Eskiden mış gibi yapıyorlardı.
4: Evet, eski Trump hep şunu şey yapmaya çalıştı. Biz danışıklı dövüş yapıyoruz, haber veriyoruz. Ama şu an içinde bulunduğumuz tablo zaten bakın tamamen değişti. 12 gün savaşı başka bir milattı. Şu an başka bir milat
2: önümüzde. 28 Şubat başka bir şey.
4: Kesinlikle öyle.
1: İyi geceler.

Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans 22'ne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Washington'la Tahran arasında Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim ateşkese rağmen gece saatlerinde yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm Adası başta olmak üzere birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde silahlar bir kez daha ateşlendi. ABD ordusunun İran'a ait bir tankere saldırı düzenlemesinin ardından başta Bender Abbas ve Keşm Adası olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini duyurdu. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemleri devreye girdi. Washington yönetimi saldırının İran'ın Abr savaş gemilerinde sebepsiz yere hedef almasına misilleme olarak düzenlediğini açıkladı. Devrim muhafızları da Amerikan kuvvetlerine karşılık verildiğini, 3 geminin hedef alındığını duyurdu. Amerikan ordusu da USS Truxton, USS Rafael Peralta ve USS Mason gemilerine yapılan saldırıyı doğruladı. Ancak gemilerin hasar almadığı bilgisi paylaşıldı.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 3 Amerikan muhbirinin Hürmüz'den başarıyla geçtiğini ve İran'a ait çok sayıda küçük askeri teknenin imha edildiğini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi eğer anlaşmayı imzalamazsa ABD'nin çok sert bir şekilde saldıracağı konusunda da İran'ı tehdit etmeyi sürdürdü. ABD'nin İran'a sunduğu 14 maddelik anlaşma taslağının ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre ABD, İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmasını istiyor. Bunun karşılığında Hürmüz Boğazı açılacak, İran'a yönelik yaptırımlar hafifleyecek.
1: Nükleer tesislerin sökülmesi, uranyumun teslimi ve anlık denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşı bitirebilecek 14 maddelik teklifini sundu.
2: Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
1: İran tarafının temkinli yaklaştığı teklife cevap vermesi için çarşamba günü itibarıyla 48 saati bulunuyor. Anlaşma olursa çatışmalar duracak, 30 günlük yoğun bir diplomasi başlayacak.
2: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyecek.
1: ABD'nin kırmızı çizgileri arasında uranyumla ilgili olan maddeler var. Buna göre İran, uranyum zenginleştirmeyi sonlandıracak. Tahran bunun 5 yıl olmasını önerirken ABD ise 20 yılda ısrarcı. Sürecin işlemesi halinde İran'a düşük seviyede zenginleştirme hakkı verilmesi de gündemde. Yaklaşık 450 kilo olduğu tahmin edilen zenginleştirilmiş uranyumsa ABD'ye teslim edilecek. Ayrıca Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler sökülüp yer altındaki çalışmalar da yasaklanacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na daha geniş bir denetim yetkisi sunulacak. Nükleer tesis olarak tanımlanan alanlar dışında gerekli görülen yerlere de denetimciler girebilecek. Buna askeri tesisler de dahil. İran'ın geçmişe dair ayrıntılı bir nükleer çalışma raporu vermesi de isteniyor. Karşılık olarak ABD, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacak. Yaptırımları da kademeli olarak kaldıracak. Hürmüz'deki ablukanın son bulması beklenirken, ABD geçiş güvenliği için de garanti istiyor. Nihai anlaşmayla Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlenip zorunlu güzergah uygulamaları sona erecek. Bölgede serbest geçiş sağlanacak.
2: Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
1: Mutabakat olursa kalıcı barış görüşmeleri İslamabad veya Cenevre'de yapılacak.
0: Hürmüz krizinde Fransa devreye girmeye çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Ardından da Hürmüz'deki deniz trafiğinin normale dönmesine destek için uçak gemisi Charles de Gaulle'ü bölgeye göndereceğini açıkladı. Pezeşkiyan ise ABD'nin ablukası sona ermedikçe Hürmüz'ü kimseyle görüşmeyeceğiz diyerek Fransa'nın çabalarına kapıları kapattı.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Hürmüz Boğazı ablukasını kaldırması çağrısında bulundu. Fransa ayrıca İngiltere ile birlikte oluşturdukları çok uluslu misyon kapsamında Charles de Gaulle uçak gemisinin körfeze konuşlandırılması talimatını verdi. Ancak İran'dan beklenmedik bir yanıt aldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Projesi adı altında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi için bir adım attı. Ancak Trump daha sonra projeyi askıya aldı. İran ise Hürmüz için kendi geçiş rejimini hayata geçirdiğini duyurdu. İngiltere ve Fransa öncülüğünde Hürmüz'de deniz trafiğinin normale döndürülmesi için yeni bir koalisyon kuruldu.
3: ABD tarafından güveniyoruz. İranlılar tarafından güvenilir ve saygı duyulan, diplomatik, askeri, ekonomik ve finansal açılardan hizmetler sağlayarak Hürmüz Boğazı'nın serbestçe yeniden açılmasını kolaylaştırabiliriz.
1: Bu kapsamda Fransa uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'den bölgeye yönlendirdi. Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı da kurulan koalisyona destek vermeye davet etti. Ancak Pezeşkiyan, ABD'nin ablukası kalkmadığı sürece Hürmüz'ün yeniden açılması konusunu tartışmayacaklarını söyleyerek kapıları kapattı. Hürmüz'ü kendi egemenlik alanı

0: olarak gören İran, üçüncü bir ülkenin müdahalesine kesinlikle karşı. Fransa'nın İran'ın onayı olmadan ya da ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadan Hürmüz'deki gemi geçiş trafiğini normalleştirmek için nasıl bir adım atabileceği belirsizliğini koruyor.
1: İran'ın başkenti Tahran'da sokaklar hareketli. Kentin dört bir yanında bina duvarları zafer mesajları veren grafitilerle süslendi. Amerikan Başkanı Trump'ın ağzının Hürmüz Boğazı'yla bağlandığı dev resimse en dikkat çekenler arasında. Peki İran halkı Hürmüz ablukası hakkında ne düşünüyor? Haberimizi ekranlara getirelim.
0: Hürmüz abluka altında. Ateşkes sürüyor. Ama savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz. Başkent Tahran'daysa savaşla birlikte büyük bir değişim yaşanıyor. Kentin dört bir yanını İran zaferini anlatan ve ABD'ye meydan okuyan grafitiler süslüyor.
2: Trump'ın ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ülkemiz ve çıkarlarımızla ilgileniyoruz. Doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. ABD ne yaparsa yapsın yolumuzda gideceğiz.
0: Kentteki en dikkat çeken görsellerden biri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Hamaney'in yumruğu havada gösterilen bu resim. İran tarafından hedef alınan ABD'nin uçak gemilerinden biri de Tahran sokaklarında duvarları süslüyor. İran bayrağının füzelerle resmedildiği bu grafiti de ilgi çekiyor.
3: Tengi var dese İran başı.
2: Dini liderimiz Hamaney'in söylediği gibi ABD konusunda olumlu olmamak gerekiyor. Çünkü birçok kez sözlerinin tam tersi hareket ettiler ve bize karşı politikaları da çok net.
0: Orta Doğu'nun en geniş caddesi olarak bilinen Vali Asr Caddesi'nde bir binayı asılan dev Trump resmi ise en dikkat çekici olanı. Resimde Trump'ın yüzü görünmüyor. Ancak ABD Başkanı'nın ağzı iplerle bağlanmış ve üzerindense Hürmüz Boğazı'nı andıran su yolu geçiyor. Resmin üzerine de kırılma noktası notu düşünmüş.
4: Trump kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Ne söylerse tam tersini yapıyor. Dini liderimizin söylediği gibi Trump güvenilir biri değildir.
0: İran'daki gazetelerin tamamının manşetlerinde ise Hürmüz var.
2: Hürmüz'ün kapanması çok daha önce olmalıydı. Bu savaş bizi zorladı ve bu koşullar bize bu kazanan kartları verdi.
1: Lübnan'la İsrail arasındaki müzakereler kapsamında heyetlerin Washington'da önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Soykırım ordusunun Lübnan'da bir ambulansa hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.
5: İsrail ordusu Lübnan'da ambulansı işte böyle vurdu. Üç sağlık çalışanının yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İHA'lar Güney Lübnan semalarından ayrılmazken İsrail ordusu ülkede terör estiriyor. 2 Mart'tan bu yana saldırı altında olan Güney Lübnan'da da geniş çaplı bombardıman sürüyor.
6: Oturduğumuz yerde bize saldırdılar. Ne uyarı ne de herhangi bir ses vardı. Direkt bombaladılar.
5: Hafta içinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını öldüren İsrail ordusu, Nebatiye kentinde de bir ambulansa hedef aldı. O anlar araç içi kameraya işte böyle yansıdı. Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Araçsa enkaza döndü. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller de evlerine dönemiyor.
7: Biz bıktık artık, bıktık. Ben güneyden geliyorum. Artık evimize gitmek istiyoruz. Bizim toprağımız ve onurumuz orada.
5: İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2700'ü aşmış durumda. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde. Öte yandan Lübnan'da İsrail arasındaki müzakereler kapsamında heyetlerin gelecek hafta ABD başkenti Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.
1: Başkan Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden

0: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit de bunu ağırladı. Ardından liderler kameraların karşısına geçti. Erdoğan, İsrail'in bölgede ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna dikkati çekti. Bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Görüşmede iki ülke arasında 14 anlaşma da imzalandı.
1: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı'nı külliyede resmi törenle karşıladı. Törenin ardından liderler ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeler sonrası Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Cezayir arasında pek çok alanda 14 anlaşma imzalandı. Daha sonra iki lider kameraların karşısına geçti.
2: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.
1: Erdoğan, İsrail'in bölgede ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti.
2: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: Bölgemizdeki şiddet sarmalı sona ermeli mesajı verdi.
2: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
1: Daha sonra Tebbun'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi. Konuk Cumhurbaşkanı Tebbun ise Erdoğan'a Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı takdim etti.
0: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'un Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Tebbun'un Türkiye ile temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirmeye yönelik girişimlerini övdü.
3: İslam dünyasında gelişen birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın İslam alemini yakınlaştırma çabalarından övgüyle bahsetti. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'un Türkiye temaslarını değerlendirdi. Sabri, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlıkla refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
0: Rusya-Ukrayna arasında geçici ateşkes çöktü. Cephe hattı yeniden alevlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den Kremlin'i suçlayıcı açıklamalar geldi. Bütün gün boyunca neredeyse her saat Rusya Ukrayna'yı vurdu dedi.
1: Karadeniz'deki geçici ateşkes çöktü, taraflar yeniden bombardımana başladı.

0: Önce Rusya, ardındansa Ukrayna geçici ateşkes kararı almıştı. Ancak iki gün arayla başlaması planlanan ateşkes yürürlüğe girer girmez Rusya'dan bombalar yağdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den tepki gecikmedi.
1: Bütün gün boyunca neredeyse her saat Ukrayna'nın farklı bölgelerinden saldırı haberleri geldi. Ukrayna da aynı şekilde karşılık verecektir. Gece ve yarınki duruma bağlı olarak tamamen haklı yanıtlarımızı da belirleyeceğiz.
0: Dnipro, Zaporijya ve Donetsk savaş uçaklarıyla vuruldu. Cephe hattında onlarca saldırı girişimi kaydedildi. Zelenski, Rusya'nın ateşkesi 1800 kez ihlal ettiğini söyledi. Kremlin'i barış yerine savaş gününü seçmekte suçladı. Özellikle Kırım, Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Karşılıklı saldırılarda siviller de hayatını kaybetti. Ukrayna'nın ilan ettiği ateşkes Rusya tarafından yok sayılırken, 8 Mayıs gecesi Putin'in ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna'nın da benzer hava saldırılarına devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ultimatum vermişti.
2: Zelenski, Moskova'daki Kutsal Zafer Günü kutlamalarını terör eylemleriyle bozma planlarına ilişkin saldırgan ve tehditkar açıklamalarda bulundu. O sırada birçok Avrupa Birliği ülkesinin temsilcileri de hazır bulunuyordu.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında umudunu butlana bağlayanların defterine düreceğiz diyerek isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu ve muhalifleri hedef almıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da muhalifleri ihanet ve hazımsızlıkla suçladı.
4: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
5: O kurultaya şaibe karıştırmaya çalışanlar, o kurultayda sanki bir şaibe varmış algısı yaratmaya çalışanlar, asıl Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihinde en büyük ihaneti yapmaya çalışanlardır.
4: Parti yönetiminin bu konuda çıkıp çok açık net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız sükut ikrardan gelir o zaman. Başka bir şey var demektir burada.
0: CHP'de mutlak butlan tartışması büyüyor. Karşılıklı açıklamalar peş peşe geliyor.
6: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey! Hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmalarına Genel Başkan Özgür Özel'in kurmayları da dahil oldu. Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şaibe iddialarını gündeme getirenleri ihanet ve hazımsızlıkla suçladı.
5: O kurultayda kaybetmeyi hazmedemeyenler olabilir. Bu karın ağrısı niye? Bu rahatsızlıkları niye? Çünkü birilerinin rahatları bozuldu. Birilerinin konfor alanları bozuldu.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu 2023'teki kurultayda yaşananları anlattı. Kurultayla ilgili iptal davası açan Lütfü Savaş'ı hedef aldı.
5: Biz o salona kapıyı kırarak girdik. Bizi içeri almıyorlardı. Şikayetçi adama bakın. Hatay Belediye Başkanı. Biz seni yine aday gösterdik Hatay'da. Gittin Hatay'da elindeki belediyeyi kaybettin kardeşim. Sen en büyük hatalarımızdan birisidir Onur'a belediye başkanını göstermemiz.
0: Tartışmalar sürerken istinafın vereceği karar merakla bekleniyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı. Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın da Amerika'dan iade edileceğini söyledi. En kritik isim Türkiye'ye geldiği zaman olay çözülecek dedi.
8: Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
9: Adalet Bakanı Gürlek katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
8: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
9: Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş'ın ABD'den iadesini istediklerini duyurdu. Gerekçesini açıkladı.
8: Biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik ve bizim için önemli

0: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han ve geliştirilen motoru oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıldırım Han'ın sıvı yakıtının yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
1: Kendinden önce adı kıtaları aştı. İşte sahneye çıktığında güç dengelerini yeniden şekillendirecek Yıldırım Han.
2: Temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir.
1: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha Expo 2026'nın göz bebeği oldu. Dünya Türkiye'nin yeni caydırıcı gücüyle tanıştı. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında Yıldırım Han'a dikkat çekti. Bakan Yaşar Güler, füzenin sıvı yakıtının da yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
2: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
1: Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor. Fuarda dikkat çeken bir başka ürün ise Güçhan oldu. Bakan Güler tamamen yerli imkanlarla üretilen Güçhan turbofan jet motoruyla ilgili de konuştu.
2: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in denizde yapılan füze testleriyle ilgili balıklar ürküyor değerlendirmesi büyük tepki çekmişti. İşte o sözlerden 8 ay sonra Özel İstanbul'daki savunma sanayi fuarını ziyaret etti. Yerli ve milli silahlara yoğun ilgi gösterdi.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
4: Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
1: Eylül ayında füze testleriyle ilgili balıklar ürküyor demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu değerlendirmeyi yaptıktan 8 ay sonra Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.
4: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
1: Özel füze testlerine karşı çıktıktan aylar sonra kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la karşılaştı, önünde poz verdi.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
1: 203 yerli ürünün sergilendiği fuarda ürünleri inceledi, tek tek bilgi aldı. Gökbey helikopteri de onlardan biriydi. Özgür Özel fuarı büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezdi. Ancak çelişkili söz ve tavırları eleştiri konusu oldu.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
4: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
0: Hükümet gençler için uzun süredir üzerinde çalıştığı çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Çalışma hayatı hiç olmamış, ne eğitimde ne istihdamda yer almış gençleri evden çıkarmaya hazırlanıyor. Peki bu ne demek oluyor? 18-25 yaş arası gençler işe girdiğinde ilk 6 ay maaşları devlet tarafından ödenecek. Bu sayede

0: 5 milyon kişiye iş kapısı açılacak. Detaylar geliyor.
1: İlk işe giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. Gençler tecrübesiz şeklindeki ön yargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle sinyalini vermişti. AK Parti harekete geçti. 18-25 yaş arası işsiz gençlerin çalışma hayatına kazandırılması için geri sayım başladı.
1: %42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir.
3: Hazırlanan yasa teklifiyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. İşe alınacak gençler için işverenlere hem ücret hem de sigorta primi desteği sağlanacak. Masadaki modele göre ise devlet genç çalışanların 6 aya kadar maaşını ödeyecek, işverenlere 18 aya kadar sigorta primi desteği verilecek.
2: Peki destekten kimlerin yararlanması planlanıyor? Taslağa göre işsiz gençlerin İşkur'a kayıtlı olması, 90 günden fazla sigortalılığının bulunmaması ve üniversite öğrencisi olmaması gerekiyor. Yeni modelin ilk etapta imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde uygulanması planlanıyor. Teklifin Mayıs ayı içinde meclise sunulması ve meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarının taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar.
4: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz.
5: Borç yükü bulunan vatandaşlara müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Düzenlemeden belediyeler dahil herkesin yararlanabileceğini söyledi.
4: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum. Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum.
5: Bakan Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Ulusal Yeterlilik Sistemi'nin sürdürülebilirliği ve kalite güvencesi çalıştayında konuştu. Milyonlarca işveren ve vatandaşı ilgilendiren SGK borç yapılandırmasında sürenin 72 aya çıkarıldığını duyurdu.
4: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz.
5: Meclise sunulan yeni yasa teklifiyle belediyelerden şahıs şirketlerine kadar tüm borçlulara 6 yıla yayılan ödeme kolaylığı sağlanacak.
0: Kurban Bayramı yaklaştıkça market raflarındaki etiketler de sürekli olarak değişiyor. Sebzeden meyveye, temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok üründe rakamlardaki ibre yukarıyı gösteriyor. Arkadaşlarımız hesap yaptılar. Son bir ayda bazı ürünlerde %100'ü aşan artışlar var.
6: Vallahi neler aldık? Sebzelerden aldık. Patlıcan, biber falan ev ihtiyaçları.
2: Sebze, meyve, temel ihtiyaç malzemeleri. Fırsatçılar hiçbirini es geçmedi.
7: Yani günlük etiket değiştiriyorlar marketlerde. Günlük. Yoğurt almıştım. 120 liraydı. Kasaya vardım 150 lira.
8: Kurban Bayramı yaklaşırken market raflarında etiketler sessiz sedasız değişti. Öyle ki bazı ürünlerde son bir ayda etiketler %100'ün üzerinde zam gördü.
9: Tam olarak oranını bilmiyorum ama genelde bir zam söz konusu oluyor.
2: Tarih 9 Nisan, 700 gramlık siyah zeytin 99 liradan raflarda yerini almış. Sadece bir ay içinde aynı markette bu kez 209 liradan satışa çıktı. Yani zeytin bir ay içinde %111 zamlandı.
10: %100, %75, %50 arasında değişiyor. Yemin ediyorum iki tane market dolaştım. Yapabileceğimiz bir şey yok.
2: Yine aynı tarihte satın alınan beyaz peynirde de etiket.

0: Et değişti. 295 liradan satılan peynir bayram öncesi 363 lira 90 kuruşa çıktı. İşte 11 gün öncesine ait bir başka fiş. Kilosu 39 lira 95 kuruşa satılan kabağın fiyatı %50 zamla 59 lira 95 kuruşa çıktı. Aynı gün raflarda 34 lira 95 kuruş olan avokado da %30 zam gördü.
1: Maydanozdaki fiyat değişimi de dikkat çekici. Bir demet maydanoz günler öncesinde market raflarında 19 lira 95 kuruşa satılıyordu. Şimdi ise 29 lira 95 kuruşa çıktı. Bu da maydanozun %50 zamlandığı anlamına geliyor.
2: Ben 20 liraya aldım pazardan. Hem daha taze hem daha ucuz.
0: Fırsatçılar kuru yemişte de aynı oyunu yaptı. 180 gram karışık çiğ kuru yemiş 117 lira 95 kuruştan 165 liraya çıktı. Kuru yemişe de %40 zam geldi.
3: Her gün değişiyor ve günde iki kere değişiyor. Her günü bırak sabah bir, öğleden sonra da ayrı.
0: 1 kilogram dana kuşbaşı çok değil, bir hafta önce 789 lira 90 kuruşa satılıyordu. Şimdi aynı markette 859 lira 90 kuruştan satışta.
4: Genel olarak fiyatlarda artış var süt ürünlerinde, sebzelerde. Muhakkak vardır yani fırsatçılık. Stok yapıyorlardır.
0: Ticaret Bakanlığı ise Kurban Bayramı öncesi fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlere hız verdi.
5: Faiz site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. İşte detaylar.
6: Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak. Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak. Kanuna göre mahalli idareler, bağlı kuruluşları ve bunlar tarafından kurulan şirketlerle bağlı olanların yeni şirket veya kooperatif kurması Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak. Kanunla birlikte yapı denetimi hakkındaki kanundaki laboratuvar tanımında değişikliğe gidiliyor. Kanuna beton üreticisi ve zemin ve temel etüt kuruluşu tanımları ekleniyor. Zemin ve temel etüt kuruluş ortaklarından en az birinin jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisi olması gerekecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda çevre kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre çevre danışmanlık firması tanımı yeniden düzenleniyor ve ayrıca kanuna yetkilendirilmiş kişi tanımı ekleniyor.
5: Düğün sezonunun başlaması sahte altın dolandırıcılarının da iştahını kabarttı. Son olarak Zeytinburnu'nda sahte altın üretimi yapılan atölyeye baskın düzenlendi. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Mihenk taşı artık yeterli değil mi? İşte uzmanından yanıtları.
7: Akıl almaz yöntemlerle sahtelerini üretip piyasaya sürüyorlar. Altın uzmanları uyardı.
8: Ciddi bir vurgun var. Mesela 140-150 bin liraya mal ettikleri demir parçalarını 28 milyon gibi rakamlara altın değerinde satıyorlar. Çok büyük bir vurgun yapıyorlar.
7: Kimi altınlarını bozdurup ev alıyor, kimi ise araba. Çünkü altın yatırımcıların en güvenli limanı olarak görülüyor. Fakat son zamanlarda güvenli liman altın dolandırıcıların hedefinde.
9: Altındaki dalgalanma dolandırıcıları da harekete geçirdi. Peki vatandaş altın alırken nelere dikkat etmeli? İşte cevapları.
8: Altın yatırımcılarını taklit ürün satarak, düşük ayarla ürün satarak veya birebir farklı madenler altın içine koyarak satış yapıyorlar.
7: Finans analisti İslam Memiş internetten altın alımı konusunda uyardı.
8: Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin rafinelerin internet sayfaları var. Burayı tercih etmesi lazım. Ve mümkün olduğunca fiziki olarak da kuyumculardan bunu alması lazım. Son aylarda artan bu dolandırıcı hadisesine karşı zaman zaman operasyonlar yapılıyor. Ciddi bir vurgun var. Mesela 140-150 bin liraya mal ettikleri demir parçalarını 28 milyon gibi rakamlara altın değerinde satıyorlar. Çok büyük bir vurgun yapıyorlar.
7: Memiş, altın dolandırıcılığı konusunda cezaların artırılması gerektiğini

0: gerektiğini vurguladı.
1: Tüketicileri korumak lazım. Yeni yasalar çıkarmak lazım. Yeni düzenlemeler çıkarmak lazım. Özellikle yeni yasal düzenlemelerle birlikte bunun cezalarının artması lazım. Vatandaşlar düşük ayarlı taklit ürünleri gözüyle maalesef ayırt etme özelliği yok, şansı yok. Çünkü modern teknoloji kullanan dolandırıcılar birebir taklit yapabiliyorlar. Bu dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın kendini koruması lazım.
2: Aynısı Tarkan konserinde olmuştu. Bu kez müzisyen Şebnem Ferah'ın konser vereceğini duyurmasıyla bazı uyanıklar bot hesaplarla devreye girdi. Ferah hayranları saatlerce bilet almaya uğraşsa da bir sonuca ulaşamadı. Sisteme yüklenen fırsatçılar aldıkları biletleri 80 bin liradan kara borsaya çıkardı.
3: İki saat bekledim.
4: Evet.
3: Alamadım.
5: Benzer durumları uçak biletlerinde, spor karşılaşmalarında, oyun konsolu satışlarında maalesef görebiliyoruz.
6: Konser vereceğini duyan bilet almak için sisteme girdi. Ama sisteme yüklenen sadece Şebnem Ferah hayranları değildi. Fırsatçılar bot hesaplarla sıfırı tüketti. Müzikseverler saatlerce ekran başında beklese de biletler fahiş rakamlarla kara borsaya düştü.
7: Hepsi için denedim ve bulamadım. O kesinlikle bence orada bot falan bir şey olmuş olabilir.
3: Şebnem Ferah konser bileti satışında yaşanan yoğunluk daha önce Tarkan konserinde de yaşanmış ve belirli tartışmaları gündeme getirmişti. İddiaya göre dinleyiciler dakikalarca hatta saatlerce bilet alabilmek için sırada beklerken bot yani gerçek olmayan hesaplar o sırada oldukça büyük yer kaplıyor.
8: Hiç denemedim. Tarkan'da denemiştim, alamamıştım. Alamayacağımı bildiğim için denemedim yani.
9: 14 binci olarak girdim. 69.'uydum en son. Sıra bana geldi ve bitti dendi yani. Otobüsteydim o açıldığında. Yanımdaki herkes bilet sırasındaydı, telefonlarına baktım. Ben de hiç giremem zaten diye denemedim.
5: Bot sistemleri normal bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı şekilde işlem gerçekleştirebiliyor. Bir kişi ekranda ödeme bilgisi girerken otomatik yazılım saniyeler içerisinde yüzlerce deneme yapabiliyor.
10: Manipülasyona sebep olarak aslında büyük bir hukuksuzluğa sebep oluyorlar.
3: Bot yani gerçek olmayan hesaplar tarafından alınan o biletler fiyatının en az 2-3 katına kara borsadan satılıyor.
9: 10, 20, 30.
3: 1000. Orijinal fiyatı neydi?
9: 2500-3000'di.
8: Gerçek dinleyiciler alamıyor. Bunun için aslında bir şey düşünülmesi gerekiyor bence.
3: Uzmanlara göre tüketicilerin bu konuda mağdur olmaması için bilet satan firmaların dikkatli olması ve yapması gerekenler var. Bunlardan ilki ise bileti satın alan kişi için kimlik doğrulama.
11: Veya satılacak bilet sayısı kişi başına sınırlanmalıdır. İlgili hesapların gerçek kişilere ait olup olmadığına ilişkin teknik yöntemler geliştirilmelidir.
2: Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek piyasasında hareketlilik var. Hal böyle olunca fırsatçılar da devreye girdi. Adana'daki seralardan 20 liraya alınan bir gülün çiçekçilerdeki satış fiyatı ise 200 lira.
12: Fırsatçılar yine iş başında. Bu kez hedefte Anneler Günü var. 1001 emekle üretilen güller vatandaşa yine fahiş fiyata satılmaya başlandı.
13: Biz 9 ay boyunca bu gülleri üretiyoruz. 9 aylık sürecin içerisinde çiçekçiler bir gün içerisinde bizim kat kat daha fazlasını kazanması bizi üzüyor.
12: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi.
2: Anneler Günü yaklaştı, gül üretim seralarındaysa hareketlilik başladı. Şu anda üretici 9 ay boyunca 1001 emekte hazırlamış olduğu, büyütmüş olduğu gülleri anneler için hasat ediyor.
13: Üreticilerin en önemli günlerinden biri, çok özel günler bunlar. Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü. Tabii ki bunlar özel günler ve genellikle en çok tercih edilen çiçeklerden bir tanesi gül, kırmızı gül. Annelere kırmızı gülle mutlu etmek gibi bir çabamız, bir uğraşımız var.
12: Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan üreticiler, gülleri kesip dikenlerinden ayıklayarak satışa hazır hale getiriyor.
0: anneler için özel bir şekilde

0: Yetiştirilen ve hasat edilen güller ardından da seraların hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi tek tek seçiliyor ve son olarak da 20'şerli demetler haline getirilip çiçekçilere satılıyor.
1: Büyük bir çabamız var bizim anneler için ve sevenler için. Bunu görmeleri bizi mutlu eder.
2: Güllerin üretim fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor.
0: Üreticilerin seralar içerisinde anneler için hasat etmiş olduğu güllerin tanesi şu anda 20 lira. Ancak gül üreticileri anneler günü için yetiştirmiş oldukları ve 20 liraya satmış oldukları bu güllerin çiçekçilerde perakende olarak 200 lira ve üzerine satılmasına tepkili.
1: Fırsatçılık oluyor gibi yine bir. Makul fiyatlarda satılmasını istiyoruz tabii ki. 20 liraya alınan gül 50 liraya satılsın, 40 liraya satılsın. Hem herkes alabilir, hem annelerimizi mutlu edelim, hem de sevenleri mutlu edelim.
3: Yapay zeka öğrencilerin öğrenme becerilerini olumsuz etkiliyor. Türkiye'de lise öğrencileri üzerinden yapılan araştırmada yapay zeka ve matematik konusu ele alındı. Öğrencilerin yapay zeka ile elde ettikleri sonuçlar pratik performansı arttırdı. Ancak öğrencilerin sınav sonuçlarında gerileme gözle çarptı. İşte detaylar.
4: D noktası KL'den dolayı zaten dahil olan bir...
2: Yapay zeka öğrencilerin pratik performansını artırdı. Ancak sınav sonuçlarındaki gerileme dikkat çekti.
5: Yapay zeka çalışmalarını engellemek, kısıtlamak değil, fakat belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
2: OECD, Türkiye'de lise öğrencileriyle yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma yapay zeka ve bunun eğitime katkısını ele aldı. Araştırmalara göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansında %48'lik bir artış gözlenirken, sınav başarılarının %17 oranında düştüğü ortaya çıktı. Sonuç olarak anladığım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırmayla ispatlandı. Uzmanlar öğrencilerin çözüm üretmek yerine sadece izleme gerçekleştirmesinin bir öğrenme değil, pasif bir takip haline geldiğini ve uzun vadeli riskler taşıdığını belirtiyor.
6: Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.
2: Peki eğitimde yapay zeka nasıl kullanılmalı? Bu kapsamda öğrencilerin yapay zekayı bir cevap makinesi olarak değil, düşünmeyi destekleyen bir araç olarak kullanmasının sağlanması gerekiyor. Aksi halde kısa süreli başarı artışının uzun süreli öğrenme kayıplarına dönüşmesi kaçınılmaz.
3: Kalyon Holding, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine güçlü katkı sunmak için önemli bir yatırıma imza attı. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek verimli yeni nesil güneş paneli ve hücre teknolojisi üretim tesisinin açılışı yapıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ettiklerini söyledi.

0: Türkiye son 10 yılda enerji alanında adeta bir çağın kapılarını aralamıştır. Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla yaktığımız meşaleyi nasıl daha ileriye taşıdığımızı sizlerle paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.
1: Sürdürülebilirlikte dünyanın öncü şirketleri arasında yer alan Kalyon PV, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık ve yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında atılan bu adım, Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerinde yeni bir kilometre taşı oldu. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde G12R Topkan Plus üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Yani yüksek verimli yeni nesil güneş panelleri ve hücre teknolojisi bu merkezde üretilecek. Açılışa Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ankara Valisi Yakup Can Polat katıldı.

0: yeni dönem başlıyor.
1: Cemal Kalyoncu enerjide tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı. Ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azalmasına güçlü katkılar sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
2: Yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla birlikte Kalyon TV'nin toplam yerli güneş hücresi üretimi 2.1 gigawatt seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektörüne yatırımlarımıza yüksek katma değer üretime ülkemizde gerçekleştiriyor. Ekonomiye, istihdama ve ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz.
1: Kacır ve Bayraktar'da Kalyon PV tarafından hayata geçirilen stratejik yatırımın Türkiye'yi enerjide tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaştıracağına dikkat çekti.
3: Kalyon PV'nin toplam hücre üretim kapasitesi bu yatırımla birlikte 1 gigawattan 2,1 gigawata yükseliyor ve bu yatırım milli teknoloji hamlemiz için büyük bir kazanıma dönüşüyor.
4: Bu yatırım Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli. Dolayısıyla bu projede emeği geçen başta Kalyon Enerji Yönetimi olmak üzere tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, işçilerimize, değerli bakanımızın şahsında Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza yoğun destekleri için milletimiz adına teşekkür ediyorum.
1: Konuşmaların ardından G12R Topkan Plus üretim tesisi kesilen kurdeleyle birlikte hizmete alındı. Başkentteki bu önemli yatırımla birlikte Kalyon PV'nin hücre üretim kapasitesi 1 gigawattan 2,1 gigawata yükselecek. Yüksek verimlilik, düşük kayıp oranı ve zorlu hava koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan G12R Topkan Plus teknolojisi, Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinde daha da güçlendirecek.
5: Rize'nin meşhur lezzetleri, tulum sesleri ve horon coşkusu Ankara'ya taşındı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize tanıtım günlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
6: Öncelikle size, bize, herkese Rize diyoruz. Ankara'ya geldik.
7: Her zaman yiyoruz, seviyoruz. Bizim oranın peyniri sonuçta.
8: Rize'dekiyle birebir aynı mı?
7: Tabii ki de.
9: Kesinlikle.
7: Kesinlikle. Rahatlıkla alabilirsiniz.
10: Bizim zaten olmazsa olmazımız bu horon. İyi ki varlar. Gençlerimize de burada görmekte çok mutluyuz.
11: Çaydan muhlamaya, tulumdan horona kadar Rize özgü ne varsa Ankara bugün hepsini yakından görme fırsatı buluyor.
1: Rize'nin ezgileri ve meşhur lezzetleri bu kez Ankara'da görücüye çıktı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize günleri daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran vatandaşlar tulum ve kemençe sesiyle horona durdu, renkli görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Rize'nin dünyaca ünlü Anzer ve Ayder yaylalarından getirilen ünlü Ayder balı, ziyaretçilerin en çok uğradığı standlardan biri oldu.
11: Karadeniz'in doğal yaylalarından getirilen Ayder balı hem tadıyla hem kokusuyla vatandaştan tam not aldı.
6: Ayder balını şöyle söyleyeyim, bir tatlı kaşığı yemeniz yeterlidir. İki tatlı kaşığı da yiyebilirsiniz buraya gelirseniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Ayder balını burada almasanız da tadına bakın diyoruz.
1: Rize'nin meşhur tel peyniri de fuarda yerini aldı.
12: Sattığımız tel peynir 8 metre tel verme garantisi var. Eğer 7 metre verirse müşteriden alıyoruz, parasını geri veriyoruz. Yayık tereyağımız var, yoğurt yağımız var, muhlamalı kolot peynirimiz var, yayla kolotumuz var, orijinal Rize'nin üzüm pekmezi var.
13: Buradaki ürünler tamamen kadınların el emeğiyle, onların özverileriyle yapıldı. Hepsi bir bağış, satışı da burslu öğrencilerimize aktarılacak.
1: Etkinliğe katılan vatandaşlar hem memleket hasreti giderdi hem de Karadeniz kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.
14: Memleketten uzak yaşayan bir Rizeli olarak şu an kendi memleketimde hissettiğim için çok mutluyum.
7: Her yılda aynı atmosfer, aynı enerji yakalıyoruz biz burada, eğlenerek, gülerek.
1: 4 gün sürecek Rize tanıtım günleri 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.
15: Bütün Ankaralıları Rize gününe bekliyoruz.
5: Bir ürünü seçerken gerçekten kalitesine mi bakıyoruz yoksa markanın yarattığı algıya mı? Çünkü çoğu zaman ödediğimiz bedel onun temsil ettiği isme de karşılık geliyor. Peki

Gençler gerçekten kaliteye mi yoksa markaya mı bakıyor? Şimdi söz millette diyeceğiz. Bakalım gençler arkadaşlarımıza nasıl röportajlar vermişler. Sonrasında da bülteni noktalayacağız. Yeni saat diliminde Gökhan Kurt Sabah Ajansı'nda karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ürünün kendisine değil de üstündeki isme para veriyoruz ve buna sadece kıyafet, ayakkabı, çanta değil, yemek de dahil. Peki siz seçimlerinizi yaparken gerçekten sevdiğiniz yönde mi yapıyorsunuz, yoksa sırf popüler olduğu için mi? Şimdi vatandaşa soracağız, söz millette. Marka takıntınız var mı?
1: Elhamdülillah yok. Pazardan da giyinirim.
2: Ya ben de biraz var ama öyle çok da değil yani. Mesela çok büyük markalara para vermeye şey yapmam yani. Ama böyle ufaktan marka takıntım var bende, evet var biraz yani. Evet.
3: Kıyafet olarak çok bir takıntım yok. Yani üzerime olursa, kumaşı kaliteliyse falan her şeyi giyerim yani.
4: Ya benim yok ama etrafımdaki insanların hani bakmasına göre, üniversite arkadaşlarımın şey yapmasına göre herkesin var gibi gözüküyor. Genelde insan ister istemez herkesin marka takıntısı oluyor. Ne kadar karşı durmak da istesek. Biz bir öğrenci olarak da zor durumlar yaşayabiliyoruz işte mesela. Biraz daha çakmaları yöneliyoruz ucuz fiyatlı olduğu için.
5: Hem kaliteli oluşuna bakarım hem de sadece markası için onu almam. Kalitesi için alırım yani, onun duruşu, onun şeyi, çakmaysa da onun duruşu kaliteliyse onu alırım.
6: Şimdi çok pahalı olup da kalitesiz olan markalar da var. Markası çok düşük olup da kaliteli olanlar da var.
0: Sosyal medyada bir yer görüp gittiğiniz oluyor mu sırf ünlü diye?
2: Evet, oluyor bazen yani, bazı güzel yerleri görünce yani arkadaşlarımızla beraber gidiyoruz, toplanıp gidiyoruz, geziyoruz, geliyoruz yani.
3: Bir yere gittiğimizde daha çok yine arkadaşım dediği gibi toplu bir şekilde gideriz. Daha çok sosyal medyada paylaşma için değil de o yemek güzelse, ünlü bir yerse onun için gideriz.
7: Yani hayır, çok fazla popüler kültür şeyim yok, alışkanlığım yok.
8: Yani eğer bütçem varsa giderim çünkü merak ederim. Çünkü gitmediğimiz zaman böyle sanki bir şey kaçırıyoruz gibi oluyor hayattan. Yani mesela ben çalışıyorum ve mesela herkes bir yerlere gidiyor. Mesela ünlü yerlere gidenler de oluyor. Hani diyorum ki acaba gitsem mi? Hani bakıyorum bütçem varsa gitmek isterim.
9: Sosyal medyada şu an herkesin neredeyse oradan görüp gidiyoruz biz de hemen hemen. Açıkçası restoran olsun, kafe olsun. Giderdik yani, bütçeyi aşsa da bir şekilde gidiliyor maalesef ki. O kadar kişi gitti. Hani demek bir şey var ki biz de gidelim diye. Özellikle bu Instagram vesaire, TikTok olsun. Gidince zaten direkt aslında hemen bir fotoğraf çeker misin diye hemen bir telefonlar veriliyor. Direkt fotoğraf çektikten sonra oraya bakılıyor. Öyle.
0: Sırf ünlü diye sadece merakımdan gitmişimdir gittiysem de.
10: Genellikle yorumlarına göre gidiyoruz. Eğer beğenilen bir yerse, ünlü olsa da olmasa da gidiyoruz yani.
11: Yemekleri özellikle önemli ama manzarası İstanbul'da. Özellikle manzarası da önemli. Ama arkadaşlarımın yorumları ve tavsiyelerini daha çok dikkate alıyorum.
12: Yani gittiğim restoransa veya kafe ise ortamına göre giderim. Lüks bir yer daha iyi benim için. Hem sosyal medya için hem de bizim için daha iyi. Fotojenik olmak için. Yani hiç güzel değildi. Sadece görünüş olarak güzeldi. Ama lezzet konusunda değil. Yani yanıltıcı şeyler paylaşıyorlar. Bazen fiyat konusunda yanıltıcı oluyor. Bazen hizmet konusunda yanıltıcı oluyor. Sadece orayı ünlü etmek için paylaşıyorlar.
0: Diyelim ki bir şeyi çok beğendiniz ama markasız. Yine de satın alır mısınız?
13: Alırım. Beğendiysem alırım. Niye almayayım yani?
14: Ya tabii ki de alırım. Kullanışlı da önemli benim için.
2: Yani tabii tercih ederim kalitesi yani. Kaliteli her şeyi her zaman tercih ederim yani. Niye etmiyorum?
8: Ben tercih aslında ederdim. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani çevresel faktörlerden dolayı hani insan mesela bir ayakkabı alırken bile pahalı markalar çok fazla pahalı olduğu için tercih ediliyor aslında. Şöyle bir şey vardı. Mesela biz ayakkabı giyerdik. Şimdiki nesil hangi marka? Hani lükse herkes onu almak istiyor. Almadığınız zaman bir dışlanıyor gibi oluyorsunuz. Hani sanki böyle bu dünyada değilsiniz. Geçmişte kalmışsınız gibi görünüyor.
11: Ederim. Ama içeriğine bakıyorum. Pamuk mu? Ya da polyester mi mesela? Ona da en çok dikkat ediyorum.
10: Yani markaya da dikkat ediyorum ama genellikle ben de arkadaşım gibi pamuk oranına dikkat ediyorum şu anda.
4: Ben veya başkaları tercih edebilir. Daha mantıklı. Hatta hani ergonomik biçimden mesela sağlığımız için tercih edebiliriz ama bunun işin ucunda şeye gidiyor yine. Dışlanmaya gidiyor. Aynen öyle mesela.
15: Evet. Yani kesinlikle onu tercih ederim. Hatta markalı yerine. Markalı olunca ben ya daha şey hissediyorum böyle. Sanki böyle birine hava atmak için giymişim gibi hissettiğim için çok fazla markayı tercih etmiyorum zaten.
16: Eğer bana bir katkısı yoksa markanın çok da bir önemi yok aslında.
17: Önemli olan daha ucuz ve kaliteli şeylerin olması, alınması. Benim kardeşim aslında bayağı marka olsun. Birazcık ego diyelim. Üst rütbe göstermek kendisini, biraz öyle diyelim. Genel olarak o böyle daha işte markalı yerlere giriyor ama gördüğünde de az da olsa tercih ettiği oluyor.

0: kendilerini böyle daha benim param var arkadaşımın dediği gibi şöyledir böyledir demek için kullandıkları bence bir sosyal şey yani.
1: Üstüme oluyorsa yakışıyorsa yeter benim için ya.
2: Çevreye bağlı bir şey tabii ki de yani olduğunuz yere göre bazı insanlar yargılayabilir ama yani genelde bizim arkadaşımız biz yargılamıyor böyle şeylerden yani.
3: Toplum baskısından dolayı mı markaya yöneliyorsunuz?
4: Evet, her kökenli toplum baskısından dolayı yöneliyor. Çünkü yani kimse istemez bence ayakkabı. Yani çok çakma adi bir ayakkabı 7000 liraya vermeyi.
2: Baskı biraz var evet. Biraz bazı insanlarda olabiliyor yani. İşte ne bileyim sen şöyle şunu mu giyiyorsun, ben bunu giyiyorum. Şöyle bu tarz şeyler var ama biraz daha böyle benden daha genç, daha küçük insanlar da oluyor yani. Artık bizim yaşımızdaki insanlar bıraktı artık yani benim. Benim çevrem bıraktı diye düşünüyorum.
5: Yani öyle insanlarla uzak dursunlar. Gerçek dostlar zaten böyle şeyleri takmayan insanlardır.
6: Yani evet, akran zorbalığı oluyor. Hani sen de mi onu aldın ya da neden almadın gibisinden oluyor. Ama çok fazla benim kulak şeyim yok öyle. Takılmıyorum.
1: Yani o kişiyle konuşmayı keserim ben. Açık konuşayım. Daha fazla da muhatap almam onunla. Aramı açarım. Ama arkadaşlarım arasında iyi ki yok. İyi ki benim kardeşlerim bunlar.
7: Liseye giderken o zamanlar böyle çok popüler değildi bu marka kısmı. Ama hani böyle bir tık daha böyle hani ekonominin bir tık daha üstü olan şey olduğu zaman hani ooo bak buradan mı giyiniyorsun? Sen o zaman zenginsin gibi ithamlar da oluyordu.
8: Ya ben hissetmiyorum bir baskı genel olarak. Zaten markaları da çok sevmiyorum yani takmayı, şey yapmayı. Öyle bir marka takıntım yok. Baskı yapanlar bence psikolojiye girme sebepleri şöyle genel olarak böyle ben bunu yaptım, bunu becerdim. Böyle daha iyi bir sebepleri olmadığı için bunu yaptıklarını düşünüyorum.
9: Yani daha çok popüler kültürle alakalı bir durum bence.
4: Mesela insan kendini dışlanmış hissediyor yani. Mesela herkesin yanında aynı ayakkabı gördükten sonra kendinde başka bir şey gördüğün zaman kendini ister istemez kötü hissediyorsun mesela. Hani ben onların var da benim neyim eksik tarzı mesela. Onları alabiliyordu ben neyini alamıyorum. Yani mesela herkese hani, diyelim toplum baskısı tarzı işte. Popüler kültür de olabilir biraz.
10: Bunu bir etiket olarak gördüğü için insanlar çoğunlukla.
11: Yani bence sosyal medyanın etkisi şu an tamamen. Marka giyindiğinde daha özgüvenli hissediyor bence kendilerini o yüzden. Paylaştıkça hoşlarına gidiyor insanlar gördükçe. Ben buna ulaşabiliyorum havası.
3: Peki kalitesiz de olsa yine o markası göründüğü için bir ürünü satın alır mısınız?
4: Almıştığımız her ergenlik zamanlarımızda. Mesela paramız yetmiyordu. Gidiyorduk mesela şeyden alıyorduk. Hani bileyim böyle ikinci el yerlerden ya da böyle. Mesela 1000 liraya falan böyle çok daha güzel alabiliyorsun böyle. Dıştan hiç belli olmuyor. Ama mesela sağlığa çok zararlı. İçindeki yapısı çok zararlı. Ben de yöneldim mesela ergenlik zamanlarında. Şimdi mesela hayatta öyle bir şey yapmam. Hani o yüzden insan bence bundan kurtulması gerekiyor. Ama ergenlik zamanlarında pek kolay değil bence bunu düşünebilmesi. Dışlanmış gibi hissediyorsun diğer türlü çünkü. Yani insanlar biraz daha üniversitede şey ortamında oluyorlar. O yüzden bir şey oluyor yani. Hani bildiğiniz gibi fakir damgası yiyorsunuz üstünüze. O yüzden ortamdaki herkes uzak durmak istiyor.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Neleri konuştuk? Neleri konuşacağız? Hızlıca bir dünden bugüne diyelim. Çünkü bugün yine sıcak gelişmelerin olduğu bir güne başlıyoruz. Öncelikle dünden bugüne diyeceğiz. Gözler tabii ki bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. Barıştan bahsederken, anlaşmadan, uzlaşıdan bahsederken akşam saatlerinde tansiyon bir anda yükseldi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı füzeleri ateşledi. Son duruma bakacağız, ekranlara getireceğiz. Diğer yandan baktığımızda İsrail'in Lübnan'daki saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. O da gündem başlıklarımızdan biri. Başkan Erdoğan ise dün önemli bir ismi ağırladı. Cezayir Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Gündemde ise İsrail'in bölgesel güvenlik tehditleri vardı. İki liderden de ortak açıklamalar var. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları Lübnan'da devam ediyor. Lübnan'da neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız ama gecenin iç siyasete ilişkin en önemli gelişmesi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Adalet Bakanı katıldığı televizyon programında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olduklarını açıkladı. Peki bu isimler neler söyledi ve bu isimlerin söyledikleri CHP'de daha da önemlisi CHP'de nasıl yankılanacak bakacağız, konuşacağız. Uzun zamandır gündemimizde olan bir başka başlıksa sitelerdeki aidat tartışması, işte o aidat tartışmasını bitirecek düzenlemede Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaşıyor. Şimdi önemli başlıklarımız var. Çok daha fazlası için yeni bir güne ve Sabah Ajansı'na başlayalım. Manşetimiz kısa süreli gerilim. Evet, birkaç saat içerisinde bir anda tansiyon çok yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Kejm Adası bölgesine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bilgisi, patlama seslerinin geldiği haberleri geldi. Hemen ardından İran, Amerika

0: Amerikan gemilerine hedef aldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise ateşkes devam ediyor ama İran'ı deliler yönetiyor diye açıklamalarda bulundu. O dünyayı ayağa kaldıran ve bir anda gerilimin artmasına sebep olan o kısa süreli gerilimin detaylarıyla başlayalım.
1: Orta Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu. İran tarafı ABD'yi suçladı, ABD ise Tahran'ın saldırısına karşılık verdik dedi. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Operasyonun nedeninin İran'ın Amerikan muhriplerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Ancak gemilerin hasar almadığını belirtti. Misilleme olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
2: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
2: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
0: Tansiyonun yükseldiği o dakikalarda neler oldu? Haritamızı hemen açıp bakalım. Şimdi iki nokta karşımıza çıktı İran'da dün akşamdan itibaren. Keşm Adası ve İran'da bulunan Bender Abbas, bu bölgelerde bulunan noktalarda özellikle liman bölgelerinde patlamaların yaşandığına ilişkin haberler vardı. Hemen ardındansa İran'dan bölgeden geçmekte olan 3 Amerikan gemisine yönelik saldırıların yapıldığı iddiası geldi. Çünkü İran tarafından bu yönde açıklamalar var. Peki şu an itibariyle ne oluyor dediğimizde ise işte şu an itibariyle baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir son dakika önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada İran'dan ateşlenen füze ve drone saldırısı altındayız uyarısında bulunuyor Birleşik Arap Emirlikleri. Nereler hedefte? Bu noktada tabii ki Abu Dhabi ve Dubai gibi kritik kentlerin hedefte olduğu biliniyor. Aynı zamanda Fujairah Limanı daha önce de yine İran tarafından hafta içinde vurulmuştu. Ne kadarlık büyük bir saldırıyla karşı karşıya Birleşik Arap Emirlikleri şimdilik belli değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu saldırıya bir yanıt gelecek mi? O da tabii ki tartışılacak konulardan biri ama şu an itibariyle en azından Trump'ın da söylediği gibi kısmi olarak bir sakinleşme söz konusu, bir ateşkesin devam var. Yani ateşkesin bittiği ifadesi, savaşa geri dönüldüğü ifadesini kullanmak şimdilik mümkün değil. O kısa süreli gerilimde zaten o manşet atmamızın sebebi de buydu. Ama bir yandan da tabii ki devam eden görüşme turları vardı. O görüşmelerde ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a verilen 14 madde çok konuşuldu gün boyunca. Neydi o 14 madde? Hemen dilerseniz ona da bir bakalım. En önemli nokta Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri. Bu nükleer tesis çözülecek ve bu nükleer tesisler kapatılacak diyor Amerika Birleşik Devletleri. Zenginleştirilmiş uranyumu bize teslim edeceksiniz. Elinizde hiçbir uranyum kalmayacak diyor. Ve yaptırımlar kaldırılacak mı? Evet ama bunu da şarta bağlıyor. İran'ın performansına göre biz yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vereceğiz diyor Amerika Birleşik Devletleri. İran'sa bu maddelere ne diyor dediğimizde ise tek bir yanıt var. Bu maddeler kabul edilemez diyor İran tarafı.

0: Nükleer tesislerin sökülmesi, uranyumun teslimi ve anlık denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşı bitirebilecek 14 maddelik teklifini sundu.
1: Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
0: İran tarafının temkinli yaklaştığı teklife cevap vermesi için çarşamba günü itibarıyla 48 saati bulunuyor. Anlaşma olursa çatışmalar duracak, 30 günlük yoğun bir diplomasi başlayacak.
1: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz.
0: ABD'nin kırmızı çizgileri arasında uranyumla ilgili olan maddeler var. Buna göre İran, uranyum zenginleştirmeyi sonlandıracak. Tahran bunun 5 yıl olmasını önerirken ABD ise 20 yılda ısrarcı. Sürecin işlemesi halinde İran'a düşük seviyede zenginleştirme hakkı verilmesi de gündemde. Yaklaşık 450 kilo olduğu tahmin edilen zenginleştirilmiş uranyumsa ABD'ye teslim edilecek. Ayrıca Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler sökülüp yer altındaki çalışmalar da yasaklanacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na daha geniş bir denetim yetkisi sunulacak. Nükleer tesis olarak tanımlanan alanlar dışında gerekli görülen yerlere de denetimciler girebilecek. Buna askeri tesisler de dahil. İran'ın geçmişe dair ayrıntılı bir nükleer çalışma raporu vermesi de isteniyor. Karşılık olarak ABD, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacak. Yaptırımları da kademeli olarak kaldıracak. Hürmüz'deki ablukanın son bulması beklenirken, ABD geçiş güvenliği için de garanti istiyor. Nihai anlaşmayla Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlenip zorunlu güzergah uygulamaları sona erecek. Bölgede serbest geçiş sağlanacak.
1: Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
0: Mutabakat olursa kalıcı barış görüşmeleri İslamabad veya Cenevre'de yapılacak.
2: Gece hareketliydi. Tansiyon bir anda çok yükseldi. Hürmüz'den silah sesleri, füze sesleri yükselmeye başladı. İşte o sıralarda Tahran'da ne oluyor dediğimizde ise Tahran'da görüntü bu şekildeydi. İran halkı bir kez daha sokaklarda rejime destek vermeye devam etti. Tahran'dan yansıyan o görüntülere bir bakalım. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Bandar Abbas ve Kecm Adası'na yönelik saldırılar düzenlediği sırada İran sokakları hareketlendi. Bir kez daha binlerce kişi ellerindeki İran bayraklarıyla rejime destek vermek amaçlı olarak sokaklardaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterilen mitingde İran rejiminin ayakta durduğu ve İran'ın yıkılmayacağı vurgusu, zafer mesajları da yükseldi. İşte Tahran'dan farklı noktalardan gelen o görüntüler ve konvoylara ait görüntülere de bakıyoruz. İran'da gece hareketli ama gündüzde de aslında Tahran'da büyük bir değişim var. Tahran'ın dört bir yanına gideceğiz şimdi. Şehrin farklı noktalarında zaferi anlatan, o zaferi çağrıştıran mesajlar ve görseller var. İşte savaşın ardından Tahran'da neler oluyor sorusunun en net yanıtı.
0: Hürmüz abluka altında, ateşkes sürüyor ama savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz. Başkent Tahran'da ise savaşla birlikte büyük bir değişim yaşanıyor. Kentin dört bir yanını İran zaferini anlatan ve ABD'ye meydan okuyan grafitiler süslüyor.
1: Trump'ın ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ülkemiz ve çıkarlarımızla ilgileniyoruz. Doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. ABD ne yaparsa yapsın yolumuzda gideceğiz.
0: Kentteki en dikkat çeken görsellerden biri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Hamaney'in yumruğu havada gösterilen bu resim. İran tarafından hedef alınan ABD'nin uçak gemilerinden biri de Tahran sokaklarında duvarları süslüyor. İran bayrağının füzelerle resmedildiği bu grafiti de ilgi çekiyor.
3: Tengi var dese İran başı.
1: Dini liderimiz Hamaney'in söylediği gibi ABD konusunda olumlu olmamak gerekiyor. Çünkü birçok kez sözlerinin tam tersi hareket ettiler ve bize karşı politikaları da çok net.
0: Orta Doğu'nun en geniş caddesi olarak bilinen Vali Asr Caddesi'nde bir binayı asılan dev Trump resmi ise en dikkat çekici olanı. Resimde Trump,

0: Trump'ın yüzü görünmüyor. Ancak ABD başkanının ağzı iplerle bağlanmış ve üzerindense Hürmüz Boğazı'nı andıran su yolu geçiyor. Resmin üzerine de kırılma noktası notu düşünmüş.
1: Trump kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Ne söylerse tam tersini yapıyor. Dini liderimizin söylediği gibi Trump güvenilir biri değildir.
0: İran'daki gazetelerin tamamının manşetlerinde ise Hürmüz var.
2: Hürmüz'ün kapanması çok daha önce olmalıydı. Bu savaş bizi zorladı ve bu koşullar bize bu kazanan kartları verdi.
3: Gazete manşetleri diyelim, Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetinde Türk silahları dünyanın tercihi. Türkiye'nin gövde gösterisi yaptığı sahada yüzlerce yerli ve milli ürün çok sayıda ülkeye satıldı. İlk gün Baykar 12 uçaklı Kızıl Elma filosunu Endonezya'ya, Pasifik Teknoloji'de 100 bin kamikaze drone'u dost bir ülkeye sattı. İspanya 5. nesil savaş uçağımız Kaan'a talip oldu. Irak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi talep etti. Bunlar sahaya ilişkin haberler. Bir başka haber, siyaset diyelim, manşeti hemen vermeyeceğiz çünkü manşete ilişkin birazdan detaylandıracağımız haberler var. Siyaset dediğimizde ise itirafçı olan Yalın ve Gökhan Böcek ifade verdi. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları bir anda gündemi değiştirdi. Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Yalın, Antalya eski büyükşehir belediye başkanı Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özkan Yalın'la Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıkta beyanda bulunduğunu açıkladı. Ancak bu durumun tahliye olacakları anlamına gelmediğini belirten Gürlek, etkin pişmanlıktan faydalananların samimi olması, bildiklerinin tamamını anlatması lazım dedi. Yalın ve Böcek'in itiraflarının CHP'de deprem etkisine yol açabilecek yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor denilmekte. Sabah gazetesinde Mahmut Evrim köşesindeki başlığa hemen bakalım. Özel itirafçıları dinlese CHP'yi zan altında kalmaktan kurtarır diyor Mahmut Övür'de. Ve gelelim manşete. Manşete baktığımızda ise dün Türkiye çok önemli bir ismi ağırladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'deydi. Başkan Erdoğan tarafından önceki gün bizzat havalimanında karşılanmıştı ve ardından liderler kameraların karşısına geçti. Manşet Sabah gazetesinin attığı manşet, İsrail bölgemizin güvenlik sorunu. Başkan Erdoğan'ın sözleri, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı politikaları olduğunu gösterdi dedi Başkan Erdoğan ve bir kez daha dünyaya seslendi. Aynı zamanda ticaret de tabii gündemdeydi. Hedef Türkiye'ye Cezayir arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkartmak. İşte o tarihi ziyaret ve ziyaretin yankıları.
0: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı'nı külliyede resmi törenle karşıladı. Törenin ardından liderler ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeler sonrası Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Cezayir arasında pek çok alanda 14 anlaşma imzalandı. Daha sonra iki lider kameraların karşısına geçti.
4: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.
0: Erdoğan, İsrail'in bölgede ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti.
4: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
0: Bölgemizdeki şiddet sarmalı sona ermeli mesajı verdi.
4: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
0: Daha sonra Tebbun'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi.

0: konuk Cumhurbaşkanı Tebbusa Erdoğan'a Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı takdim etti.
1: Şimdi dünyanın gündemindeki yer alan başlıklar bu şekildeydi. Türkiye'nin konuştuğu o kazayla devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde haberlerini ekranlara getirmiştik. İstanbul Küçükçekmece'de durakta otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvi Top kaldırıma çıkan o araç yüzünden hayatını kaybetmişti. İşte o kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
2: Durakta otobüs bekliyordu. Kamyonetin altında kaldı. Genç mühendisi hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece'de saatler mesai bitimini gösteriyordu. 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvi Top her zamanki gibi servisten inmiş, evine gitmek için İETT durağında otobüs beklemeye başlamıştı. O sırada seyir halindeyken yoldaki rögar kapağına çarparak savrulan Ercan Çey'nin kullandığı kamyonet durağa daldı. Kaçmaya fırsat bulamayan Selvi Top kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Ağır yaralanan Görkem Selvi Top kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
1: Benzer bir kaza. Bu kez adres İstanbul Sarıyer. Sarıyer'de de bir araç, bir karavan kontrolden çıktı. Sürücüsün direksiyon hakimiyetinden çıktı ve hızla savruldu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
0: Virajı alamadı, bariyerlere çarptı. Feci kazada can kaybı yaşandı. Kaza Sarıyer'de meydana geldi. Okan Demir'in kullandığı karavan kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen karavan hurda yığınına döndü. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
1: Metrobüs, otobüsler, İETT otobüsleri, zaman zaman tramvaylar, metrolarda yaşanan problemler. Bunlar artık İstanbul'un ne yazık ki ulaşımının bir parçası haline gelmiş durumda yıllardır. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntülerse metrobüs hattından. İstanbul'da bir metrobüste seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tabii ki büyük panik yaşandı. Yolcular hemen aracı terk etti. O anlara bir bakalım. Görüntülerin adresi İstanbul Kağıthane. Avcılar istikametine seyreden metrobüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför kapıları açtı. Yolcular kendilerini panikle dışarı çıkardı. Metrobüste hasara yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor sayın seyirciler. En önemli adresiyle devam edeceğiz şimdi. İki turist Tayland'dan Londra'ya gidecekti. Aktarma için İstanbul Havalimanı'nda indiler. Ardındansa polisin dikkatine takıldılar. Polis o iki kişi adım adım takip etti ve yapılan operasyonda tam 17 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi.
3: Tayland'dan İstanbul'a gelen iki İngiliz yolcu polisin radarına takıldı. Ekipler adım adım takipteydi. Uçaktan indikleri anda kontrol edilen bavullarında piyasa değeri tam 17 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri Tayland'dan aktarmalı olarak havalimanına gelen ve buradan da Londra'ya geçecek olan iki yolcuyu takibe aldı. Uçaktan inen şüpheliler kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından detaylı aramaya alındı. Valizlerinde 17 adet siyah poşetler içinde 19 kilo yeşil renkli uyuşturucu ham maddesi bulundu. Piyasa değeri 17 milyon lirayı bulan uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheli de tutuklandı.
1: Hem Türkiye hem dünyanın gündemini hem de gazete manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz.

0: Yetkililerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda DAEŞ'le bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.
1: Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'cü hakim Metin Özçelik için verdiği iptal kararı kamuoyunda infial uyandırdı. Tartışmalar sürerken iptal kararının arka planında netleşmeye başladı. Karar kanun hükmünde kararname kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemini kapsamıyor. Yani Özçelik'in yeniden mesleğe dönmesinin imkanı bulunmuyor.
0: Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'nün kamikaze hakimi olarak bilinen Metin Özçelik'in ihraç kararını iptal etti. Kamuoyunda infial uyandıran kararın arka planı belli oldu. Aslında bu karar, kanun hükmünde kararname kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemini kapsamıyor. Özçelik'in mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesinin imkanı olmadığı öğrenildi. Peki Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı ne anlama geliyor? Karar KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemini kapsamıyor. Yalnızca farklı bir idari işleme ilişkin olduğu belirtiliyor. Bu Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine ve bu kararların FETÖ faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir işlem. Söz konusu eylemler nedeniyle yürütülen ceza yargılaması beraat kararıyla sonuçlanınca Danıştay 5. Dairesi sonucu dikkate alarak iptal kararı verdi. Hukukçulara göre bu tür beraat kararları idari yargı açısından mutlak bağlayıcılık taşımıyor. Kararın tartışmalı yönünü gösteren bir başka detay da heyette yer alan bir üyenin karara karşı oy kullanması ve Danıştay savcısının davanın reddi yönünde mütalaa vermesi. Danıştay'ın kararında FETÖ'cü Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişim eylemi yanılma ihtimalinde değerlendirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği göreve iade kararını işleme koymadı. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.
1: Barış Anneleri ve DEM Parti heyeti yaklaşan Anneler Günü nedeniyle partileri ziyarete başladı. İlk ziyaret durakları Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Peki bu ziyarette neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? İşte siyasetteki Anneler Günü teması.
2: Bizi karanfillerle karşıladılar. Anneler Günü malum.
0: Anneler beyaz tülbent hediye etti. MHP karanfille karşılık verdi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Barış Anneleri, Anneler Günü dolayısıyla barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere siyasi partiler turuna çıktı. Heyetin ilk durağı MHP grubu oldu. Grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la yaklaşık bir saat görüştüler. Barış Anneleri, barışın simgesi olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. Akçay ve Kılıç ise konuklarına kırmızı karanfil verdi.
3: Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederiz. MHP'ye de bugün bize kapılarını açtıkları için, Barış Anneleri'nin taleplerini dinledikleri için. Temennimiz önümüzdeki günleri, zamanları birlikte barış içinde, güzellikler içerisinde geçirebilmemiz.
0: Evet, önümüzdeki günlerde AK Parti ve CHP başta olmak üzere diğer partilere de ziyaretlerde bulunacak.
1: Şimdi bir hırsızlık görüntülerine bakacağız. İstanbul'da adresimiz. İstanbul Bayrampaşa'da iki kadın hırsız bir eve girdi. Evden tam 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ama kısa bir süre sonra yakalandılar. Tabii sorulması gereken bir soru daha var. Bir evde neden 7 milyon liralık ziynet eşyası bırakılır? O da ayrı bir tartışma konusu.
0: İçinde ziynet eşyası dolu kasayı böyle çaldılar. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İki kadın hırsız gözüne kestirdikleri bir eve girdi. Hırsızlar yatak odasındaki içinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı hedef aldı. Kasayı açamayınca şüphelilerden biri altın dolu kasayı torbaya koyup kucakladı. Ardından

0: da evden kasa ile çıkıp izlerini kaybettirdiler. İki hırsızın içinde kasa olan torbayla kaçtığı görüntüler sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Ekipler görüntüleri inceledi. Şüphelilerin adresleri ve kimlikleri tespit edildi. Başakşehir'de iki eve yapılan operasyonda hırsızlardan biri yakalandı. 44 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Peki Türkiye'de başka neler konuşuldu? Sabah Ajansı'nın hızlı bir haber turuyla devam edelim.
0: Günlerdir aranıyordu. Emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu. 2 Mayıs'ta Bingöl'ün Solhan ilçesinde Parkinson hastası 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin, ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Keskin köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Haçapur Deresi'nin Dilektepe Köyü mevkisinde ölü bulundu. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki otomobil, giriş yerinin önünde park halinde bulunan araçlara çarptı. Park halindeki otomobiller hurdaya dönerken kazada 4 kişi yaralandı. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki kontrolsüz bina yıkımı yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önlemi alınmadan başlanan yıkımda kaldırımda bekleyen talihsiz kadın kıl payı kurtuldu. Ölümden dönen kadının korku dolu anları kameraya saniye saniye yansıdı. Batman Gercüş'te de henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda bulunan 40 küçük baş hayvan telef oldu. İnceleme sonrası hayvanların neden telef olduğu tespit edilecek. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde maymun gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri maymunu yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan Hint şebeği olarak bilinen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı. Samsun Bafra'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekibi, iç sularda su ürünleri avcılığı yasağının başlamasının ardından Derbent Baraj Gölü'nde denetim yaptı. Kontrolde gölde serili halde tespit edilen 2000 metre sahipsiz ağ bulundu. Ağlara takılan sazan balıkları da tekrar suya bırakıldı.
1: Sayın seyirciler, pek çok kişinin uzun süredir aslında şikayetçi olduğu konulardan biri de nafaka problemi yer alıyor. Bu konuya ilişkin çalışmalar devam ediyordu. Özellikle süresiz bir nafakanın daha ne kadar devam edeceği tartışması devam ederken, sürerken bugün artık bu konuda da yeni adımların da sinyalleri gelmeye başladı. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde nafakaya 5 yıl kriteri deniliyor. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenlemeyle sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı kadar olacak. Nafakanın alt sınırı 5 yıl oluyor. Uzun süreli evliliklerde hakime süre için inisiyatif tanınacak. Nafaka için evlilik süresi esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evliliğiniz varsa bu 20 yıllık evlilik bittikten sonra nafakanın süresi 10 yıl olacak. Duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Aksi halde hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda kalacak. Gündüz kuşaklarına düzenleme geliyor. Bu programların içeriklerine yönelik de çalışmalar yapılacak. Nafaka konusu önemli ama tabii bir yandan da kadının hakkının korunması konusu da ayrı bir tartışma konusu. Bu yönde de gelen tepkiler var. Bakalım nasıl bir düzenleme gelecek? O düzenlemede başka hangi detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak? Onları da takip ediyor olacağız. Diğer yandan tabii teknoloji. Teknoloji dediğimiz yapay zeka artık hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Ama yapay zeka hayatımızı bir yandan kolaylaştırıyor ama diğer yandan düşünme sürecimizi de artık ortadan kaldırmaya başlamış durumda. Her şey ezberci bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de lise öğrencilerine dair yapılan yeni bir araştırma da yapay zeka kullanımına dair tartışmaları daha da büyütecek gibi duruyor. Çünkü ortaya çıkan sonuçlara göre matematik çalışmalarında yapay zeka kullanan öğrenciler pratikte ilerledi. Ancak aynı öğrencilerin sınav sonuçlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi. İzleyelim.
2: Günde aktif olarak yararlanıyorum. Her gün kullanıyorum neredeyse.

0: Öyle iyi bence.
1: Soru çeşitlerinin çözümleri anlamında kağıt kalem kullanarak öğretmenlerinin konuyu öğretmenlerinden öğrenerek kendi düşünce becerilerini geliştirerek sürece dahil olmalarını öneriyoruz.
2: Yazarak değil izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü eğitimde yapay zeka kullanımının öğrenme üzerindeki işlevini araştırdı. Matematik çalışmalarında yapay zeka kullanan öğrenciler pratikte büyük bir performans gösterirken sınav sonuçlarında gerileme gözlemlendi.
3: Kağıdı kalemi bırakıp yapay zeka ile matematik çalışan özellikle lise öğrencileri sınavda her ne kadar başarılı gibi görünüyor olsa da aslında sonuçlarda birçoğu hüsrana uğruyor.
4: Matematik öğretimi konusunda bizim işimizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ancak matematik öğrenmek çok daha farklı bir şey. Yani matematik öğrenmek bir kere sadece da doğru cevabı bulmak değil, düşünme becerisini keşfetmek, düşünmeyi öğrenmek. Burada çocuklar hazır cevaplarla sadece kayıt altına alıyorlar ama düşünmedikleri için öğrenmeyi gerçekleştiremiyorlar.
0: Yapay zeka ile genelde yani bir sürü şey yapıyorum. Yardım olacağım ödevlerimi bazı konu anlatımları yapıyorum benim için. Yani hocaya sormam gerekiyor bazen. Sorum daha pratik oluyor bana göre bence.
1: Öğrencinin bireysel öğrenme hızına uyum sağlayabilmesi anlamında büyük avantaj sağlamaktadır. Ama bunun motivasyonu arttırabildiği gibi aynı zamanda bazı olumsuz etkileri de vardır. Bunlar hazır bilgiye çocuklar çok hızlı ulaştıkları için öğrenme sürecinde araştırma ve düşünme becerileri zayıflayabiliyor.
2: Araştırma, yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansının %48 arttığını, sınav başarılarının ise %17 oranında düştüğünü ortaya koydu.
4: Kalem kullanması lazım. Matematik sabır işi, matematik emek işi. Kalem kağıt olmadan matematik öğrenimini gerçekleştirmek mümkün değil. Yani çocuğun düşünme becerileri için bir sorunun başında biraz vakit harcayarak matematik sorularını çözmesi gerekiyor.
2: Öğrenciler böylelikle soruları çözmek yerine çoğu zaman çözümü takip etmiş oldu. Bu durum öğrencide anladım hissi oluştururken bilginin kalıcı şekilde içselleştirilmesini engelleyebiliyor.
1: Kağıt kalem dediğiniz gibi çizerek, yazarak öğrenme sürecini desteklemelerini öneriyoruz. Çünkü öteki türlü tamamen ezbere yönelik bir sistem oluyor. Çocuk sadece anladığını zannediyor. Sadece aslında ezber kısmını yapmış oluyor.
5: Yapay zeka kullanıyorum ama mesela yapay zeka kullandığım zaman mesela bunu yazıya dökmediğim zaman falan bu biraz pasif öğrenme oluyor. Yapay zeka kullanımı önemli ama sadece onunla beraber kalmamalı bence.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpakuş, iki insan bir hayat projesi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Arpakuş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını duyurdu.
7: ...8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek. Ardından çevrim içi olarak planlanan evlilik okulu seminerleri başlatılacaktır.
2: Türkiye Diyanet Vakfı 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacak. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpakuş, iki insan bir hayat projesi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.
7: Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz 1 Haziran 2026, 30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerimizde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının arkasından 500 bin TL tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde aile 10 yılının ilan edildiğini hatırlatan Arpakuş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.
7: Ne var ki bugün aileyi tehdit eden pek çok yıkıcı unsurla da karşı karşıyayız. Çeşitli araçlar üzerinden sinsi propagandalarla aile kurumunun hedef alındığını müşahede ediyoruz. Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşı boşanma oranlarının gün be gün artması, söz konusu tehdidin boyutunun bugün bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir.
2: 2 Ocak'ta bağışı açılan iki insan bir hayat projesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. 13-31 Mart tarihleri arasında 40 bin aşkın başvuru tamamlandı. 3.477 çift nihai değerlendirmeye tabi tutuldu. Evlilik desteği almaya hak kazanan çiftler 8 Mayıs Cuma günü belli olacak.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak. Başvurular 7 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden E-Devlet şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'de düzenlenen İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri ziyaretçilerle buluştu. 5 gün süren fuarda meslek edindirme ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları da yoğun ilgi gördü.
2: Nasıl gördünüz fuarı?
3: Çok güzel. Beğendik. Evet. Bir katkımız olsun diye biz de işte böyle dolaşıyoruz.
2: Size sergilenen eserler.
4: Çok güzel. Gerçekten
3: bunların
4: çok güzel.
3: Bunların hepsi el emeği ise çok evet, güzel gerçekten.
4: El emeği.
3: Peki mesela bunlar.
2: Mahkum tarafından yapılıyor olması.
3: Ayrıca güzel. Yani topluma kazandırılmış şey. Olması, evet. Kazandırılmaya gerçekten çalışılması bence çok güzel. Evet.
1: Hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri Çanakkale'de sergilendi.
5: Hepsi doğal taş. 60'ı
6: da düşürdüm. Sevdik ya, hoşumuza gitti yani. Farklı bir şey. Hoşumuza gitti.
2: Peki sergilerin ürünler nasıl?
6: Sergiler yani hani aradığın neredeyse %90'ı bulabiliyorsun yani. Aradığımızı bulabildik.
1: İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda meslek edindirme çalışmaları tanıtıldı.
2: Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu tarafından Çanakkale'de düzenlenen ve 5 gün açık kalan fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm ürünleri mahkumların yapmış olduğu standlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
7: Fuarımız çok iyi geçti. Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünleri, el sanat ürünleri tanıttık. Bu atölyelerimizde işleri öğrenip daha sonra usta, kalfa olarak dışarıda da bir meslek sahibi olduklarını bu Çanakkale'de herkese gösterdik. Ürünlerimizi tanıttık. Çok iyi geçti.
1: Fuarda hükümlülerin ürettiği el emeği ürünler hem tanıtıldı hem de satışa sunuldu.
8: Benim balık ya.
5: Sultan Paşa diye de geçer.
9: Kaç para bu?
5: Uçları gümüştür efendim. 3500 lira fiyatı. 3500.
2: Fuarın en çok ilgi gören bölümlerden biri de yağlı boya tabloları ve el sanatlarıyla yapılan eserler oldu. Ancak işlerinde bir eser var ki o da oldukça anlamlıydı. 766 mahkumun yapmış olduğu ve şiddet gören ve hayatını kaybeden kadına atfen yapmış oldukları bu tablo oldukça ilgi çekti. Aynı zamanda bu tablo fuarda satılmayan tek tablo. Bu sadece teşhir amaçlı kullanıldı.
3: Evet, bu tablomuz 766 kadın hükümü tarafından yapıldı ve şiddet görerek hayatını kaybeden kadınlarımıza ithafen yapıldı. Önemli bir eser, satılık değil kendisi, sadece sergiliyoruz. Bu şekilde yani her bir çiçek hayatını kaybeden bir kadınımızı anlatıyor burada.
1: 5 gün süren fuarda hükümlülerin yaptıkları el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisini topladı.
10: Gezdim ve çok keyif aldım. Çok güzel. Aynı zamanda konumlarından dolayı da çok güzel. Topluma kazandırmak da çok güzel. Bilmiyorum, çok hoşumuza gitti. Devamı inşallah olur.
0: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yılda sadece 15 gün görülebilen dağ laleleri açtı. İşte özel çiçekler ve detayları.
11: Dağ lalelerinin şöyle bir özelliği var. Her yıl Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başında çıkıyor. Parkın güney yamaçlarında, andezit kayaçların bulunduğu yerde yetişiyorlar. Ve 15 gün görsel bir şölen sunup soluyorlar. Bir dahaki yıla kadar da açmıyorlar.
1: Yılda sadece 15 gün hayatta kalıyor. Bu laleleri görmek için 12 kilometre yürümek gerekiyor.
12: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde en sarp yamaçların birinde dağın zirvesindeyiz. Türkiye'nin endemik türlerinden biri olan Kızılcahamam dağ lalesini görüyorsunuz. İşte bu güzellik yılda sadece 15 gün hayatta kalıyor ve görenleri kendine hayran bırakıyor.
11: Şu anda Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı Samrıtepe'de bulunuyoruz. Burası özel bir yer. Her yıl dağ lalelerinin 15 gün boyunca kırmızı, capcanlı kırmızıyla açtığı bir yerdeyiz. Soğuk su

0: Milli Parkı'nın güneye bakan dik yamaçlarında yetişen dağ laleleri sadece kızılcahamama özgü yapısıyla dikkat çekiyor. Endemik tür olan koruma altındaki bu çiçekler andezit kayaçların bulunduğu bölgelerde yetişiyor. Nisan ayının sonunda açan laleler yaklaşık 15 gün boyunca görsel şölen sunuyor. Bölge sadece dağ laleleriyle değil, dev kanatlı akbabaları ve milyonlarca yıllık fosil ağaçlarıyla da dikkat çekiyor. Yürüyüş ve doğa tutkunları zorlu parkuru aşarak bu eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor.
1: Buranın güzel bir tarafı da Milli Park dev kanatlı kara akbabaları da barındırıyor, fosil ağacı da barındırıyor. Sadece buraya gelip insanlar fotoğraf çekinebilirler, görebilirler, o güzelliği fark edebilirler. Buraya gelecekler aşağı yukarı yürüyerek 12 kilometrelik bir mesafeyi gelmeleri gerekiyor. Ama geldiklerinde de böyle güzel, muhteşem bir çiçekle, dağ lalesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Tüm doğa severleri, fotoğraf severleri Kızılcahamam'a davet ediyoruz. Zaten şöyle bir şey var, koparıp götürdüğünüz zaman başka yerde yetişmiyor. O yüzden koparmayın, burada buraya özel, andezit kayaçlara özel bir lale, bulunduğu yere özel. Tüm Türkiye'yi, doğa severleri Kızılcahamam'ı bekliyoruz.
0: Yetkililer vatandaşları sadece fotoğraf çekmeye ve doğal güzelliği yerinde görmeye davet ediyor.
2: Bir yandan da tabii ki havaların ısınması var. Artık adım adım yaza doğru gitmemizle birlikte hasat zamanı diyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin yoğun mesaisi de tüm hızıyla sürüyor. Ekranlara getirelim.

0: tarım merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı başladı. Kirpiklerin kalem olmuşum. Üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.
1: Türkülerle toplanan kayısıların hasatı Haziran ortalarına kadar devam edecek. Aynı zamanda Mut gelirinde 170 bin dekar alanda 200 bin ton kayısı yetişiyor.
0: Üreticiler sabahın ilk saatlerinde bahçelere giriyor.
2: Hasat Haziran'ın ortasına kadar devam ediyor. Yani bizim mutumuzun kayısı meşhurdur. Emeğimizin karşılığını alıyoruz yani. 5.30'da kalkıp bahçenin başına geliyoruz.
0: Tarım işçileri bir yandan hasat yapıyor, bir yandan türkü söylüyor.
2: Kalburalar toprağını elerim aman aman elerim ölem ölem dumanlı dağlar.
0: Kayısılar toplandıktan sonra paketleme tesislerine götürülüyor. Kalite kontrolden geçirilen ürünler birinci ve ikinci kalite olarak ayrılıyor.
3: Sabah saatlerinde geliyoruz işte, topluyoruz, hale gönderiyoruz. Oradan ihracat yapılıyor.
4: Bir tanesi kaç gram geliyor? Çok verimli.
5: Bir tanesi normali yani 100 gram civarı. 80-100 gram civarında yani. Ha, küçüğü de var, büyüğü de var. İşte şu anda olma mevsiminde yani ara ara içinden olanlarını alıyoruz, olgunlaşanlarını alıyoruz. Tekrar tekrar geliyoruz aynı ağaca, olgunlaşanı topluyoruz.
0: Bu yıl rekoltenin 200 bin ton civarında olması bekleniyor. Aroması, şeker oranı ve dayanıklılığı ile öne çıkan Mut kayısısı hem iç piyasada hem de dış pazarda yoğun ilgi görüyor.
1: Hasatı yapılan kayısılar başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
0: Üreticiler ihracatın her geçen yıl daha da arttığını belirtiyor.
6: Dünya genelinde, Türkiye demiyorum, dünya genelinde mikroklimal bir iklim özelliği var buranın. Erkenci kayısılarımız, sofralık erkenci kayısılarımız dünyada ilk olarak Mersin Mut'ta hasat edilmektedir.
4: Evet.
6: Mersin Mut'ta hasat edilen sofralık kayısımız buradan Avrupa'nın farklı lokasyonlarına, farklı ülkelerine, Rusya'ya, Orta Doğu'ya, kısacası dünyanın her yerine Mut'tan sevkiyatımız olmaktadır. Gün içerisinde biz çift vardiya çalışıyoruz. Çift vardiya çalıştığımız halde dünyaya kayısı yetiştiremiyoruz.
0: Rotayı meyve bahçelerinden, örtü altı tarım merkezlerinden Antalya Aksu Ovası'na çeviriyoruz. Seralarda yılın büyük bölümünde salatalık üretimi yapılıyor.
7: Salatalık hasatı diğer ürünler gibi değil, bazı ürünlerin hasatı uzun bir emekten sonra bir ya da birkaç günde yapılırken

0: Salatalıkta hasat belli aralıklarla, kısa aralıklarla ve uzun bir süre yapılıyor.
1: 4 ay, 5 ay bir hasat dönemimiz var. Sonra söküyoruz o birinci ektiğimiz salatalıklarımızı, silorlarımızı. Sonra ikinci yazlık ekiyoruz.
0: Evet.
1: O da 25 gün sonra, ektikten sonra 25 gün sonra ürünümüz yerine yetişiyor. Sonra da hasatımıza devam ediyoruz.
2: Verimli topraklarda üretim devam ederken çiftçinin emeği hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlıyor.
3: Sayın seyirciler, dünya savaşların gölgesine yeniden şekillenirken finans sisteminde kuralları değişiyor. Artık sadece altın değil, faiz ve dolar da oyunun yönünü belirliyor. Türkiye 2018 yılında tarihi bir adım attı. Yıllarca yurt dışında tutulan yüzlerce ton altını ülkeye getirerek finansal bağımsızlık yolunda kritik bir hamle yaptı. Bu operasyon sayesinde bugün Türkiye altın rezervleri sağlam ve küresel dalgalanmalara karşı hazırlıklı. Peki güvenli liman altın fiyatları savaşa rağmen neden dalgalı seyrediyor? Kriz anlarında yatırımcıların refleksi mi değişti? Ve asıl kritik soru, yeni dünya düzeninde kazanan kim olacak? Altın mı yoksa dolar mı? A Haber araştırma planlama servisi şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: tarih savaşların, ekonomik krizlerin ve kırılmaların sahnesiydi. Ve bu sahnede binlerce yıldır değişmeyen tek bir aktör vardı. Altın. Bir zamanlar imparatorlukları ayakta tutan, kriz anlarında yatırımcının sığındığı o güvenli limandı. Ama şimdi sorulması gereken kritik bir soru vardı. Altın hala güvenli liman mı? Yoksa yeni dünya finans sisteminin mağduru mu olacaktı?
1: 2010'a kadar mı, 15'e kadar mı? Yani
2: şuradan dolar da öyleydi.
1: Dolar da öyleydi.
2: O da artmıyordu o dönem.
1: Yani bu bugüne özgü bir, hep böyle mi gidecek bu şöyle, altın, böyle mi devam edecek?
3: Tabii bu pandemi birazcık bu bütün bu ilişkileri bozdu birdenbire.
1: Pandemi midir?
3: Pandemide bu süreç başladı aslında. Bunun öncesinde petrol savaşlarının 90 yılların başında da bir miktar oldu.
1: Evet.
3: Yani Körfez Savaşı'nda bu kadar olmasa da oldu. Bu 70'li yıllarda oldu. Yani şu anda da pandemi sonrası bir süreç durumu söz konusu. Çünkü dünyadaki risk algısı değişti. Bir de doların şu anki hegemonik konumu sorgulanıyor. Ve
1: çok
3: buradan da bir kaçış var idi.
1: Çok özür dilerim. Bu aslında biraz bir gösterecek. Yani Gaffar 1998.
3: Evet.
1: Gaffar.
3: Evet.
1: Bak 98'den evet. 2016'ya kadar dümdüz. Yani
3: yatay bir seyir var.
1: 20 neredeyse. Yıl boyunca altın görülebiliyor mu
4: ben
1: sana?
4: Ben de şimdi 87 ile 99'a bakıyorum. 87-99 arasında düşmüş.
1: Öyle mi? Bakın şöyle dümdüz gidiyor. 20 yıl boyunca altın hiç değişmiyor. Bir anda deli gibi derler ya hocam.
3: Evet.
1: 2015 bizim arkadaşlarımızın çıkardığı bu şeyden itibaren de yani yukarıya doğru tırmanmaya
3: başladı. Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, Çin hane halkı. Bunların hepsi çok ciddi anlamda altın alımına başladı.
0: 20. yüzyılın başında dünya savaşlarla sarsıldığında para sistemleri çöktü. Kağıt paralar değer kaybederken altın mutlak güvenin sembolü oldu. Sistem netti. Paranın karşılığı altındı. Bir ülkenin gücü kasasındaki altınla ölçülürdü. 1. Dünya Savaşı devletleri zorladı. Altın standardı çöktü. Çünkü savaş para basmayı zorunlu kılıyordu. Ve yıl 1944. İkinci Dünya Savaşı ile küresel finans sistemi yeniden kuruluyordu. Bretton Woods Anlaşması.
5: At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
0: 44 ülke bir araya geldi ve şunu söyledi. Altın zor ama dolara güvenebiliriz. Ve sistem kuruldu. Bir ons altın eşittir 35 dolardı artık. Ve tüm para birimleri dolara bağlanıyordu. Dolar artık dünyanın merkez parasıydı. Bu sadece ekonomik değil, jeopolitik bir karardı. Çünkü artık güç altını olanın değil, doları basan ülkenindi. Ama sistem kusursuz değildi. ABD bastıkça dolar basıyor, dünya dolar bolluğu yaşıyordu.

0: ve ülkelerden ses yükselmeye başladı. Doların karşılığını ver, altın istiyoruz. Sistem kilitlenmişti ve tarih sahnesine bir karar çıktı. Nixon şoku. Tarih 15 Ağustos 1971. ABD Başkanı Nixon artık dolar altına çevrilemez diyordu. Böylece altın çağı kapanıyor, kağıt para çağı başlıyordu.
1: Connally'e doların altın veya diğer rezerv varlıklara dönüştürülebilirliğini geçici olarak askıya alması talimatını verdim.
0: Artık doların arkasında altın yoktu ama daha güçlü bir şey vardı. Petrol, enerji ve güç.
2: Körfez ülkelerine bir baktık, işte Hürmüz Boğazı kapıldı ve dolayısıyla bu insanların nakide ihtiyacı var, bütün ülkelerin ihtiyacı var.
3: Körfez de çok altın.
2: Körfez'deki bütün ülkeler, merkez bankaları altın satmak zorunda bırakıldı. Bakın bu tercih değil, zorunluluk haline bırakıldı.
3: Petrol geliri aradan önce adam işte ihtiyat akçesi dediğimizi çıkardı.
2: Aslında
3: altını
2: geniş çerçeveden değerlendiren bir vatandaş şunu sorgulaması lazım. Çok net. Benim altınım var. Bugün satıyorum. Kim alıyor? Dünyada merkez bankaları altın satıyor. Kim alıyor? Ve dolar, altını neyle satın alıyoruz? Dolarla satın alıyoruz. Şimdi savaş sürecinde dolar güçleniyor, değerleniyor. Altın fiyatları geriliyor. Peki altını neyle alıyorsunuz? Sınırlı varlık bu sonuçta. Dolarla satın alıyor. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşan kim? Amerika. Hikaye bu kadar basit.
0: Ama altın sahneden tamamen çekilmiyordu. Her kriz onu geri çağıracaktı. Çünkü altın sisteme güvenin azaldığı anlarda geri dönerdi. Körfez Savaşı'nda tanklar ilerlerken ons altın sıçrıyordu. 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında yatırımcılar yine aynı refleksi verdi. Altına sığınış. Çünkü altın sadece bir metal değil, bir sigortaydı da. Gelelim Türkiye'ye. Yıllarca müttefik maskesi altında milletin öz varlıkları okyanus ötesindeki kasalarda rehin tutuluyordu. Finansal sistemin görünmez prangaları gelişen ülkenin bileklerini sıkıyordu. Ama birileri bu oyunu bozmaya kararlıydı. Takvimler 2018'i gösterdiğinde Ankara koridorlarında sessiz ama devasa bir operasyonun düğmesine basılıyordu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tam bağımsız Türkiye idealinin en kritik hamlesini yapıyordu. Londra'dan, New York'tan, İsviçre'den yıllardır gurbette bekletilen 350 ton milli servet asıl sahibine Anadolu topraklarına dönüyordu.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Merkez Bankamızı, bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil. Hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun.
2: Bugün şöyle düşünmek lazım. Bütün merkez bankaları çatır çatır istediği kadar para basıyor mu kağıt paraları? Bildiğin basıyor sınırsız bir şekilde. Sürebilir piyasaya. Tutup da niye altını depolarında rezerv para olarak biriktirmeye devam ediyorlar çılgınlar gibi? Yani rezerv para, gerçek para. Yani zamanında Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak git yurt dışından fiziki altınları Türkiye'ye getirdi. Neden getirdi?
3: Hakikaten bugün, büyük refleks.
2: Bugün Çin, bugün Hindistan mesela çok güzel hamleler yaptı. Gittiler yurt dışından altınlarını getirdiler, kasalarına koydular. Peki İtalya ne yapacak? Almanya ne yapacak? Başkasının kasasında nasıl alacaklar?
3: Almanya da geçen aldı yalnız.
2: 129 tonluk altını alamadı, satmak zorunda kaldı.
3: Almanya alamadı. Geçen bir aldı.
2: Yani o kısmen.
3: Gene Almanya'nın da epey ikinci sırada
2: tabii
3: Almanya var.
2: Tabii yani altında. Burada kısmen alabiliyorsunuz. Dolayısıyla yarın bugün tarih tekerrür eder mi? Edebilir, olabilir. Oldu mu? Oldu çünkü bu kıyaya. Yani İngiltere tutup Maduro'ya demedi mi? Ben seni lider olarak tanımıyorum ve altını vermiyorum. 31 tonluk altına çöktü mü? Hani mafya deliyle böyle. Çöktü mü? Bildiğin mafya gibi çöktü.
4: İşi bilenler birçoğu farkında. O kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizde, finansal güvenlik anlamında. Önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak.
0: Türkiye'nin bu dik duruşu Avrupa'nın başkentlerinde deprem etkisi yaratacaktı. Berlin'den Paris'e kadar herkes aynı soruyu soruyordu. Bizim altınlarımız neden hala Amerika'da?
5: Tabii biz yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.
0: Fransa bile Türkiye'nin açtığı yoldan gitmek zorunda kalacaktı. New York'taki altınlarını satıp Paris'e getiren Fransa, aslında Ankara'nın yazdığı yeni iktisat manifestosunu takip ediyordu. Albayrak'ın attığı o vizyoner tohumlar bugün küresel bir uyanışın fitilini ateşliyordu.
6: Avrupa ülkeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump,

0: öngörülemez oluşu dolayısıyla bu ülkedeki ABD'deki altın rezervlerini Avrupa'ya, kendi ülkelerine taşımaya başladılar. Bu yönde yapılan çağrılar söz konusu. Fransa'da bu akıma ayak uydurdu. Almanya'dan da yine bu yönde çağrılar söz konusu. Fransa'nın toplam altın rezervi 2437 tona yaklaşıyor ve bunun kalan son kısmı 129 tonluk kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, başkent Paris'e taşınmış oldu.
1: Bugün 2026 yılındayız. Savaş tamtamlarının çaldığı, Orta Doğu'nun ateş çemberine döndüğü şu günlerde Türkiye'nin kasaları dolu. Mevduatlardaki altın payı %17'yi aşmış durumda. Küresel devler ons altında 5000 dolarları konuşurken Türkiye bu fırtınaya kendi limanında kendi altınlarıyla hazır yakalandı. Beklenen neydi? Altının yükselmesi. Peki gerçekte ne oldu? Cevap basitti. Çünkü artık oyunun kuralları değişmişti. Birinci neden faiz baskısıydı. Yükselen küresel enflasyon merkez bankalarını köşeye sıkıştırmıştı. Faizler yükseldi ve altın faiz getirmeyen bir varlık olarak geri planda kaldı. Eskiden kriz altın demekti. Bugünse kriz nakit dolar ihtiyacı demek. Likidite ihtiyacı olduğunda piyasalar, yatırımcı şunu yapardı. Ne kârdaysa onu sat. Ve çoğu zaman bu cevap altındı.
2: Major merkez bankalarının faizle ilgili karar alma sürecini etkileyen bir durum var burada. Yani nasıl bir durum? Özellikle enerji fiyatlarının artması, enflasyonun artması, merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitireceği gibi faiz yükseltme durumu da söz konusu olabilir. Oysa ki altın neden besleniyordu? Merkez bankaları faizi indirdiği zaman, özellikle Fed faizi indirdiği zaman altında bir yükseliş oluyordu. Hmm. Ama şu anki pozisyonda bambaşka bir durum.
3: Yani onun yerine koyuyordu. Vatandaş bakıyordu faizlere, bankaya götürüp paramı şunu bunu yapsam diyordu. Altın daha karlıydı. Ancak şimdi o denge değişmeye başlıyor.
2: Çünkü bakın Avrupa'da enflasyonist baskı var. Fed tarafında, ABD'de enflasyonist baskı var. Bizde de aynı şekilde. Yani burada ne yapıyor merkez bankaları? Daha çok sıkılaşmaya, faiz yükseltme eğilimi içerisine giriyor. Bu da altın olan talep azaltıyor. Çünkü burada altın faiz düştüğü zaman değerleniyor.
1: Ama unutulmaması gereken gerçek şuydu. Altın artık sadece savaşla değil, faizle, dolarla ve likiditeyle hareket ediyordu. Ve asıl soru, yeni dünya düzeninde kazanan kim olacaktı? Altın mı yoksa dolar mı? Kavga büyüktü.

Günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Cuma sabahına birlikte başlıyoruz. Artık haftanın son iş günündeyiz. Peki bugün neleri konuşacağız? Hangi haberlerimiz var? Her sabah olduğu gibi öncelikle bir geceden getirdiğimiz başlıklarımız var. Onlara bir bakalım. İlk durak noktamız Kocaeli olacak. Kocaeli'de bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. O anlara hemen bakacağız. İzmit ilçesi Yenişehir mahallesinde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Bina sakinleri korkuyla dışarı kaçtı. 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı da yaralanma yaşanmadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde ise Seyhan Nehri'ne bir kadın düştü. Zamana karşı bir yarış vardı. O yarışta kadın son anda hayata tutundu. O anlara da bakalım. Seyhan ilçesi Regülatör Köprü civarında bir kadının Seyhan Nehri'ne düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından kadın kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İzmir'de ise yarı batık vaziyette tespit edilen bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. 9 yaşındaki bir çocuksa hayatını kaybetti. Sahil güvenlik ekiplerine Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı geldi. Ekipler sevk edildi bölgeye. 4 sahil güvenlik botu ve helikopter gönderildi. Yarı batık halde olan lastik botta bulunan 43 göçmen

0: Hemen kurtarıldı. 9 yaşındaki erkek çocuğununsa ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı bir şüpheli ise yakalandı. Gazete manşetlerimize bakalım. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz bu saatte. Hürriyet gazetesinin manşetinde suikast planı böyle çöktü. Daltonlar çetesi iddianamesine şok bir bilgi yer aldı. Çetenin Somali'nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı. İddianamedeki detaylara göre Daltonlar Nur'a suikast için 18 yaşından küçük iki tetikçiyi görevlendirdi. 27 Ağustos 2024'te Nur'un evine doğru yola çıkan motosikletli iki tetikçi Beylikdüzü'nün Yakuplu bölgesine uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Polisin yakaladığı tetikçilerden birinin üzerinde yatağına mermi sürülmüş atışı hazır tabanca çıktı. Talimatınsa yurt dışından geldiği belirleniyor. Nur ifadesinde Somali'de tehditlere ve suikast girişimlerine maruz kaldığını anlattı. Terör örgütü El-Şabab'ın karşıtlığıyla bilinen Nur'un ismi ülkesindeki başkanlık seçimleri için geçiyor. Sınırlarımızı aşan bir operasyondan bahsediyoruz. Şimdi İran krizi tam bir kördüğüm. Bugünkü önemli manşetlerimizden biri. Hatta o kördüğüm daha da karışmış durumda. ABD-İsrail ateşkesi birinci ayını doldurdu ama anlaşmada hala somut bir ilerleme yok. Ne savaş ne de barış belirsizliğini uzmanlara sorduk diyor Hürriyet gazetesi. Sahayı gururla dolaştı. Birazdan bizimle detaylandıracağımız haberlerden biri. Özellikle CHP'ye ilişkin yöneltilen eleştirilerden biri savunma sanayine yönelikti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saha 2026'yı ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi aldı. Kaan'ın üzerine gölgesi düşer diyerek yanıtsız bıraktı. Siyasi soruları pek çok standı da ilgiyle inceledi. Özgür Özel, birazdan bakacağız Özgür Özel'den gelen mesajlara da. Şimdi dün geceden itibaren gerilim yükselmiş durumda. Çok değil, daha 24 saat öncesinde bir uzlaşıdan mı bahsediyorduk? Özellikle Aksiyos'tan gelen taraflar hiç olmadığı kadar anlaşmaya yakın mesajlarını konuşurken gece saatlerinde silahlar yeniden ateşlendi. Ama ABD Başkanı Donald Trump öyle bir söz söyledi ki işler daha da çığırından çıkacak gibi duruyor. Donald Trump gazetecilerin karşısına çıktı. Akşam saatlerinde İran'a yönelik saldırılar sonrasında eğer bir ateşkes olmazsa İran'dan gelen tek büyük bir parlama göreceksiniz dedi. Bir daha söyleyelim. İran'dan gelen tek bir büyük parlama göreceksiniz. Bu ne demek? Tek bir büyük parlama dediğimizde akıllara tabii ki nükleer silah geliyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump nükleer silah kullanımının mesajını verdi yoksa bir başka söz mü söyledi? Peki dün gece neler yaşandı? Dün gece tansiyon neden yükseldi? Karşılıklı silahlar, füzeler neden ateşlendi? Yanıtlarına bakalım.
1: Orta Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu. İran tarafı ABD'yi suçladı, ABD ise Tahran'ın saldırısına karşılık verdik dedi. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Operasyonun nedeninin İran'ın Amerikan muhriplerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Ancak gemilerin hasar almadığını belirtti. Misilleme olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
2: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakere

0: müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
0: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
2: Trump'ın açıklamalarında bazı kafa karıştırıcı noktalar var. Diyor ki 3 gemiyi geçirdik, İran botlarını batırdık. İran tarafı ise biz Amerikan gemilerine saldırdık diyor. Herhangi bir kaybımız yok diyor. Günün biraz daha geçmesini beklemek gerekiyor. Tam olarak dün akşam ne oldu sorusuna yanıt verebilmek için. Diğer yandan tabii ekranlara getirdiğimiz görüntüler var. Biz Hürmüz'ü konuşuyoruz, İran'ı konuşuyoruz ama Lübnan'da da tansiyon çok yüksek. Dün sabah saatlerinde İsrail Güney Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdi. O saldırı bir hastane bölgesi yakındaki konutlar vuruldu. Hastanenin yanı başında gerçekleşen o katliam sonrasındaki ortaya çıkan görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Hep diyoruz ya İsrail Lübnan'da insansızlaştırma, gazzeleştirme politikası uyguluyor. Bu da onun sonuçlarından biri. O saldırı anlarına daha detaylı bakacağız. Bir ambulansın hedef alındığı anlara bakacağız. Diğer yandan Lübnan ile İsrail arasında barış görüşmeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde önümüzdeki hafta da devam edecek ama bir sonuç çıkabilecek mi? Çıksa da bu sonuç Hizbullah'ı bağlayacak mı? Çok fazla soru var. İşte Lübnan bilinmezliği ve detayları.
3: İsrail ordusu Lübnan'da ambulansı işte böyle vurdu. 3 sağlık çalışanının yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İHA'lar Güney Lübnan semalarından ayrılmazken İsrail ordusu ülkede terör estiriyor. 2 Mart'tan bu yana saldırı altında olan Güney Lübnan'da da geniş çaplı bombardıman sürüyor.
4: Oturduğumuz yerde bize saldırdılar. Ne uyarı ne de herhangi bir ses vardı. Direkt bombaladılar.
3: Hafta içinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını öldüren İsrail ordusu, Nebatiye kentinde de bir ambulansa hedef aldı. O anlar araç içi kameraya işte böyle yansıdı. Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Araç sağ enkaza döndü. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller de evlerine dönemiyor.
5: Biz bıktık artık, bıktık. Ben güneyden geliyorum. Artık evimize gitmek istiyoruz. Bizim toprağımız ve onurumuz orada.
3: İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2700'ü aşmış durumda. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde. Öte yandan Lübnan'da İsrail arasındaki müzakereler kapsamında heyetlerin gelecek hafta ABD başkenti Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.
2: Türkiye işte bu savaşın yaşandığı coğrafyada çok önemli bir ismi dün ağırladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune Türkiye'deydi. Önceki gün Başkan Erdoğan tarafından bizzat havalimanında karşılanmıştı. Ardından da iki lider kameraların karşısına geçti. Tabii ki gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumları gibi sıcak konular vardı. Ve bu ziyarete ilişkin bir değerlendirmede Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'den geldi. Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Tebboune'un Türkiye ile temas larından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: İslam dünyasında gelişen birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın İslam alemini yakınlaştırma çabalarından övgüyle bahsetti. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune'un Türkiye temaslarını değerlendirdi. Sabri, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlaştırmak

0: varlıklar refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
1: Şimdi Gazze'ye bakmamız gerekiyor. Gazze'de 2,5 yıldır İsrail tarafından düzenlenen yapılan bir soykırım var. Ama dünya her ne kadar son dönemde cılız da olsa tepki gösterse de fiiliyatta değişen bir şey yok. Ekranlara getirdiğimiz bu ülkeler. Bu 2,5 yıldır devam eden soykırıma rağmen İsrail'e silah ihracatı yapan, silah satan ülkeler olmaya devam ediyorlar. İşte bakıyoruz. Finlandiya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Çekya, Estonya, Letonya, az ya da çok. Bu ülkelerden ardı ardına silah anlaşmaları, İsrail'le silah anlaşmaları gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği özelinde bakıyoruz. Pek çok ülke hala İsrail'e silah satmaya devam ediyor. O silahlar nerede kullanılıyor dediğimizde ise o silahlar az önce ekranlara getirdiğimiz gibi Lübnan'da, Gazze'de, İran'da ya da Suriye'de, yani İsrail'in o katliam yaptığı noktalarda kullanılıyor. İşte İsrail'e silah ihracatı yapan Avrupa Birliği ülkeleri, başındaysa Fransa ve Almanya geliyor. En önemli destekçileri tabii Amerika'yı dışarıda bıraktık. Amerika Avrupa Birliği üyesi değil ama Amerika Birleşik Devletleri en fazla silah desteği yapan ülke konumunda İsrail'e. Bu da o tepkilere rağmen yaşanan en büyük gerçek, çıplak gerçek olarak karşımızda duruyor. Sayın seyirciler, Türkiye bir ateş çemberi içerisinde. Bu ateş çemberi içerisinde olarak güçlü olmak zorunda. Bu bir tercih değil artık Türkiye için. Ve Türkiye savunma sanayinde atmış olduğu adımlarla da bu gücünü tüm dünyaya gösteriyor. Malum sahayı konuşuyoruz günlerdir. Sahada ortaya çıkan silahlar, mühendislerimizin o başarıları hepimizi gururlandırıyor. Ama bir yandan da atılan imzalara da bakmak gerekiyor. İspanya ile Türkiye arasındaki o yakın ilişkinin sonuçlarını görüyoruz. Kaan kardeşliği. Nedir o Kaan kardeşliği? Milliyet gazetesinin manşetinde. Hemen bakalım. İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı. İspanya basınından El País, ki ülkenin en önemli gazetelerinden biri, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile Türkiye arasında kritik bir savunma diyaloğunun başladığını yazdı. ABD üretimi F-35 savaş uçaklarına yönelik olumsuz yaklaşımın Madrid'i 5. nesil savaş uçağı arayışında sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bıraktığı dile getirilen haberde F-35'e mesafe, Kaan'a kapı açtı ifadesini kullandı. Kaan'ın eğitim uçağı olarak tasarlanan Hürjet'in İspanya ihracatı içinde Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalanmıştı. Bu Avrupa ve NATO içerisinde de bir ilk olma özelliğine sahip. Şimdi sahayı biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Çünkü saha dediğimizde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen o silahlar, füzeler var. Önemli anlaşmalar imzalandı ama hiç şüphesiz ki bu yılki sahaya damgasını vuran bir füze var. Türkiye'nin kıtalar arası ilk balistik füzesi Yıldırım'an. Yıldırım'an yaklaşık 6000 kilometrelik menzile sahip olacak tamamlandığında ve işte ekranlara getirdiğimiz gibi çok geniş bir coğrafya artık Türkiye'nin menzili içerisinde olacak. Dün Milli Savunma Bakanlığı basını bilgilendirme toplantısı vardı. O toplantıda da işte Yıldırım'an füzesi gündemdeydi. Yapılan çalışmalar ve ne zaman füzenin envantere gireceğine ilişkinde önemli mesajlar verildi.
2: Kendinden önce adı kıtaları aştı. İşte sahneye çıktığında güç dengelerini yeniden şekillendirecek Yıldırım Han.
3: Temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir.
2: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha Expo 2026'nın göz bebeği oldu. Dünya Türkiye'nin yeni caydırıcı gücüyle tanıştı. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık

0: İlgilendirme toplantısında Yıldırım Han'a dikkat çekti. Bakan Yaşar Güler, füzenin sıvı yakıtının da yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
1: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
0: Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor. Fuarda dikkat çeken bir başka ürünse Güçhan oldu. Bakan Güler tamamen yerli imkanlarla üretilen Güçhan turbofan jet motoruyla ilgili de konuştu.
1: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
2: Bir de muhalefetin tutumuna bakalım. Tabii savunma sanayi deyince muhalefetin daha mesafeli yaklaştı konu başlıklarından biri. Çok değil bundan birkaç ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sinop'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş ve yapılan füze denemeleri yüzünden balıklar kaçıyor, balıkçılar ava çıkamıyor şu açıklamaları uzun süre siyasetin tartışılan konu başlıklarından biri olmuştu. Bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahaya gitti. Sahada Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o silahları inceledi ve bakın nasıl bir mesaj verdi.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
4: Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
5: İki açıklama arasında yalnızca 8 ay var. Eylül ayında balıklar ürküyor diye deneme testlerini yerden yere vurduğu milli füzelerden birinin önünde bu kez gururla poz verdi.
4: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
5: Özgür Özel ve beraberindeki heyet Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel füze testlerine karşı çıktıktan 8 ay sonra 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la karşılaştı. Hayranlığını gizleyemedi.
3: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
5: Görücüye çıkan 203 yerli ürünün sergilendiği fuarda savunma sanayinin göz bebeklerini ilgiyle inceledi, tek tek bilgi aldı. Gökbey helikopteri de onlardan biriydi. Özel fuarı büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezerken çelişkili söz ve tavırları ise bir kez daha eleştiri konusu oldu.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
2: Şimdi özellikle de Adalet Bakanı Akın Gürlek dün akşam katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları bugüne ilişkin siyaseti hareketlendirecek gibi duruyor. Peki ne demişti Akın Gürlek? Özellikle de iki ismin itirafçı olduğunu söyledi. Bu CHP'yi karıştıracak iki isim. Biri Uşak Belediye Başkanı, bir diğeri de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Göcek'in oğlu Gökhan Göcek. Şimdi onu birazdan detaylandıracağız ama CHP içindeki tartışmalar özellikle Antalya ve Uşak'a odaklandı. Takvim Gazetesi'nin manşetinde zaten bu detaylar var. Otelde basılan, yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Özkan Yalım cezaevinden bir mektup yazdı. Özgür Özel'i bombaladı. Belediye kasasından 9 milyon lira verip VIP aracını yaptırdık dedi. Peki ne diyor? Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hapiste partisinden ihraç edildiğini öğrendi ve bu karara öfkelendi. Silivri cezaevinden mektup yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetimini topa tuttu. Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm belediyenin kasasından yapıldı. Tam 170 bin euro ödedik. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen araç İstanbul'a gönderilerek dizayn şirketine VIP

0: Çiçek'le eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
1: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum.
0: Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş'ın ABD'den iadesini istediklerini duyurdu. Gerekçesini açıkladı.
1: Biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik ve bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları.
0: Umut Altaş'ın ABD'den iadesi de olayın büyük oranda çözüleceğini söyledi.
1: Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek.
0: Bakan Gürlek, ceset olmadan cinayet soruşturması yürütülüp yürütülmeyeceği yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.
1: Cesedin ortaya çıkarılmasına gerek yok. Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller, vukular, yani burada bunlar yeterli. Yani cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez.
2: Artık haftanın son iş günündeyiz. Bugün cuma. Hafta sonuna az bir süre kaldı. Tabii herkesin merak ettiği soru şu. Havalar artık ısınmaya başladı ama o güneşli, daha da güçlü güneşli günler hafta sonu geliyor mu? Bu sorunun yanıtına birazdan bakacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak ama öncesinde işte ekranlara getirdiğimiz gibi kar haberlerini ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Ürdün yüksek kesimlerine kar yağışı hala etkisini sürdürüyor. Hemen bakalım.
3: İlkbahara rağmen birçok şehir beyaza büründü. Bayburt'ta şehri çevreleyen dağlar karla kaplandı. Aralıklarla sisin de etkili olduğu bölgelerde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
4: Bugün yine kar yağışıyla başladık. Yazı bekliyoruz, inşallah gelecek.
3: Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde Mayıs ayına rağmen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yayla sezonunun gelmesinden dolayı başlatılan çalışmalarla bölgedeki tüm yollarda ve yaya alanlarında ulaşımın sağlanması hedefleniyor.
5: Allah razı olsun, devlet geldi, bizim yolumuzu açtı. Çok da memnun olduk, çok da teşekkür ederiz.
3: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler 6 aydır karla mücadele ediyor. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yüksek bölgelerde iş makineleriyle yol açan ekip kar tünelleri oluşturuyor. Yaz mevsimine sayılı günler kala Erzincan'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor. Erzincan-Sivas karayolunda bulunan ve 2160 rakımlı sakal tutan geçidinde yol kenarları kısmen beyaza büründü. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayvanlarını yaylaya çıkarmak isteyen besiciler, karla kaplı yollar nedeniyle binlerce küçükbaşı ovada bekletiyor. Besiciler kış aylarında daha sıcak olan Güneydoğu'ya göç edip yazın yeniden memleketlerine dönüyor.
6: Bu sene kış çetin geçti. Daha bizim yayla karlıdır. Meramız yeşerilmemiş.
3: Gümüşhane'de ise kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor. Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsünün yanı sıra mor, sarı ve beyaz renkli çiçeklerin açmasıyla seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkıyor.
2: Artık hafta sonuna geliyoruz. Peki nasıl bir hava bizi bekliyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl bir hava bizi bekliyor şu an?
7: Pekhan günaydın. Aslında biraz yağışlar bitti. Geçtiğimiz haftalardaki kuvvetli dolular vardı. Özellikle Güneydoğu Anadolu'yu etkilen o kuvvetli yağışlarla birlikte. Biraz daha yağışlardan hafifledik ama yağışlar yine önce devam edecek yine. Ama biraz ara verdik. Hafif hafif geçişler var. Hemen şu anda son uydu görüntümüz bu. Yurdun büyük bir bölümünde hava açık vaziyette. Evet. Marmara biraz bulutladı. Şu Orta Akdeniz'den gelen bir yapı var. Hafif hafif Bursa civarında yağışlar bırakıyor. Marmara geneli parçalı bulutlu. Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, hatta Doğu Anadolu'da hava açık diyebiliriz. Yer yer hafif bulutlanmaları görüyoruz ama genel olarak ülke genelinde özellikle yurdun orta ve doğu kesimlerinde hava açık vaziyette. Sıcaklıklar da arttı artık geçen haftaya göre. Gece sıcaklıkları özellikle yükselmeye başladı ki batı bölgelerde artık gece öyle çok kalın giyinmeden normal bir sivişörtten, ceketten artık dışarıya çıkılabiliyor.
2: Adım adım yaza doğru gidiyoruz.
7: Evet, yavaş yavaş geçiyoruz. Çünkü Mayıs'ın ortalarına doğru yaklaşmaya başladık. Hemen radar gördüğümüzde görelim bunun yağ

0: Yağış var alt tarafında olan.
1: Radar görüntüsünde mekanlara getirelim.
0: Ülke genelinde açık bir hava var. Yağışlar yine gelecek. Evet, gördüğünüz gibi hafif bir yağış var. Çok hafif, çok kuvvetli. Çiğsen'de damla. İstanbul'da da araçların üzerine böyle minik minik damlalar görüyorsunuz ama çok kuvvetli bir yağış değil bu. Birkaç saat içerisinde bu da etkisini kaybetmiş.
1: Bugün o zaman artık güneş hemen tüm Türkiye'de yüzünü gösterecek diyebiliriz.
0: Batı'da biraz parçalı, çok bulutlu. Yani Marmara biraz, Ege parçalı bulutlu. O gelen yapı, Akdeniz'den gelen yapı ama yurdun orta ve doğu kesimlerinde hemen hemen açık bir hava var.
1: O zaman bugün isterseniz içerisinde bölge bölge gidelim. Marmara ile başlayalım.
0: Bugün evet oldukça ısınıyoruz. Gece sıcaklıkları artık 14 derecelere kadar çıktı. Bu gece 14 derece sıcaklığı geçtiğimiz haftanın gündüz en yüksek sıcaklıklarıydı. Artık gece rahatlıkla Marmara'da hemen hemen bütün illerimizde dışarı çıkılabiliyor. Sadece iç kesimlere doğru Balıkesir, Bilecik buralar biraz daha tabii ki karasal etkilerinden dolayı sıcaklıklar biraz daha düşüyor.
1: Ki 30 derece İstanbul haricinde hemen hemen tüm illerde bir 30 sınırına doğru bir yaklaşma var. Bir de İstanbul'un 5 günlük tahminine de hemen, bir bakalım isterseniz.
0: Evet, İstanbul'da bugün gittikçe yükseliyor. Hatta şimdi şöyle, bu İstanbul tahmininiz İstanbul'un bir noktası için olan bir tahmin. Bazı yerlerde İstanbul'da birkaç derecelik bu değerlerin civarında oynamalar olabiliyor. 26-27 derecelere kadar çıkan noktalar İstanbul'da olacak gözüküyor. Yarın hafif yağmur var İstanbul'da. Evet. Bu yağmur çok kuvvetli bir yağmur değil. Bu gece gelecek olan bir o yapı var. Onunla birlikte yarın sabah saatlerinde hafif kendini gösterecek. Daha sonra etkisini kaybetmiş olacak gözüküyor. İstanbul için tablo
1: bu
0: böyle
1: şekilde.
0: Ege'ye de bakalım.
1: Ege'ye hemen geçelim. Tabii Ege'de Ege'ye gelince sıcaklıklar daha da yükseldiğini
0: Ege'de
1: görüyoruz.
0: Ege'de sıcaklıklar özellikle güneyine doğru sıcaklıklar yükseliyor. İç kesimler yine hala serin tabii ki Ege'de. İzmir'de şu saatler itibariyle 15-16 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar. Gün içerisinde de 27-28 derecelere kadar çıkacak.
1: İsterseniz bir İzmir'e de bir 5 günlük bakalım.
0: İzmir'e hemen detayına bakalım İzmir'in. Evet, İzmir'de de yakın plan yarın sabah o Orta Akdeniz'den gelen sistem biraz yağış bırakacak. İlerleyen günlerde sıcaklıklar gördüğünüz gibi 30 derecelere kadar çıkıyor. Yani ısınmaya başladık. Bu hafta için aslında salı gününe kadar tablo böyle. Salı günde birazcık hafif bir 4-5 derecelik düşüş var ama bu çok üşütecek sıcaklık değerleri değil. Hemen diğer illerimize
1: hemen Akdeniz'e bakalım. Şimdi tabii ki sıcak bölgelerle devam ediyoruz. Antalya Akdeniz bölgesi baktığımızda burada da bir aile artmış durumda sıcaklık.
0: Yani en sıcak illerinden birisi Adana. Antalya'nın bir özelliği var. Bazen Antalya'da şöyle rüzgar kuzeyden ise akış kuzeyden olduğu zaman sıcaklık çok yükseliyor. 35-40 dereceler çıkıyor özellikle yaz aylarında. Ama denizden esmeye başlayınca sıcaklığı düşürüyor ama bu sefer bunaltıcılık artıyor. Nem değerleri çok yükselmeye başlıyor.
1: Antalya'nın nemi de çok meşhurdur bu anlamda. Zor nefes alınan
0: Antalya yani Haziran 15'ten Eylül 15'e kadar Antalya'da o nem kendini çok fazla gösteriyor. O yüzden Akdeniz'in yerlileri birazcık Toroslara yukarı yaylaya çıkarlar. Yani yayla kültürü Akdeniz'de kuvvetli ama kuzeyden gelenler Antalya'ya birazcık kalabalığını artıran onlar. Dediğimiz gibi sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında Antalya'da da çok yakın plan için yağış yok. Yağışlar biraz daha kuzey kesimlerde
1: devam ediyor. Bir de İç Anadolu isterseniz
0: hemen bakalım başkent Ankara ile birlikte.
1: İç Anadolu'da nasıl bir tablo bizi bekliyor? Burada da hemen hemen sıcaklıklar bir
0: gece sıcaklıkları İç Anadolu'da bildiğiniz gibi yani düşük kalıyor artık. Şöyle ki iç kesimler hava açık olduğu zaman soğuma biraz daha fazla oluyor. Kıyı kesimden özellikle deniz etkisi biraz daha fazla olduğundan dolayı gece sıcaklıkları düşük ama gündüz sıcaklıkları gördüğünüz gibi burada da artık yükselmeye başladı. Hemen başkent Ankara'ya bakalım ne durumdayız. Başkent Ankara'da 25 derecelere kadar. Çünkü gece sıcaklıkları da artık yavaş yavaş artmaya başlayacak başkent Ankara'da.
1: Yani 7 dereceden 13 dereceye bir nereden baksak 6-7 derecelik bir artış var gecede.
0: Yarın gelecek olan o sistem işte başkent Ankara'da yine sabah böyle saatlerinde yağış bırakacak. O sistem biraz da Batı Karadeniz'de de etkisini gösteriyor olacak.
1: Hemen başka bir bölgemize gidelim. Karadeniz tamamladık. Güneydoğu'ya gidelim bu kez. Güneydoğu Anadolu bölgesinde nasıl bir tablo var?
0: Güneydoğu Anadolu'daki yağışlar bitti artık. O geçtiğimiz hafta ortalığı kasıp kavuran o yağışlar ve beraberinde dolu fırtınayı oluşturan yağışlar kendini uzaklaştı artık. Sıcak bir dönem bekliyor. Çok yakın planda o kuvvetli yağışlar yok. Yağışları artık bu ara kuzeyde görmeye başlayacağız. Hemen Urfa'ya da bakalım ne durumdayız. Urfa'da gördüğünüz gibi 32 dereceleri görmeye başladık. Artık bu mevsim normalleri değerlerin hatta üstü biraz diyebiliriz. Bu değerler için yakın plan için tabii önümüzdeki gün zamanlarda buralarda özellikle Suriye, Irak üzerinden yaz aylarına doğru toz taşınımı oluyor. Biraz toz oraları etkiliyor Güneydoğu Anadolu'yu.
1: Güneydoğu'yu tamamladık. Bir de Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda tabii bu bölgede daha düşük sıcaklıkları hatta eksi dereceleri de gördüğümüz tablolar var.
0: Gece sıcaklıkları yani rakımdan dolayı o gece sıcaklıkları normal. Biraz da yüksek basınç etkisi var. Yüksek basınç da üzerine oturmuş vaziyette. Erzurum'da yağış bugün öğleden sonra ilerleyen saatlerde çok zayıf bir yağış var. Gün içerisinde çok değişmiyor. Sıcaklıklar 60 derece. Iğdır her zaman olduğu gibi yine sıcak vaziyette.
1: Bir bakalım Iğdır'a.

0: İsterseniz hemen detaylı
1: Iğdır tabii ki şöyle ki Iğdır'ın rakımı 850 metreler civarında. Doğu Anadolu'daki rakımlar 2000'in üzerinde 2000 olduğu için rakımdan dolayı Iğdır'ın sıcaklığı biraz daha yüksek oluyor ki 27-28 dereceye geliyor. Karadeniz'e bakmamıştık. Karadeniz'e, evet. Karadeniz'e de bakalım.
0: Karadeniz'e evet son olarak son Karadeniz'e bölgemiz bakalım. Karadeniz'e diyelim hızlıca. Şimdi burada da baktığımızda hemen tüm bölge güneşli.
1: Evet şu an için bugün için güneşli ama önümüzdeki yani yarın ve hafta sonu itibariyle Karadeniz'de yağışları görüyoruz. Önümüzdeki haftada Karadeniz'de yağışları daha çok görüyor olacağız.
0: Trabzon'un bir 5 günlük isterseniz hemen bakalım. Trabzon'un 5 gününe baktığımızda diğer bölgelere göre biraz daha düşük geçiyor.
1: Ama önümüzdeki hafta içerisinde Karadeniz'de çok daha yağışları görüyor olacağız. Gözüküyor. Deniz suyu sıcaklıkları artmaya başladı bu arada. Deniz suyu sıcaklıkları da artmaya. Akdeniz'de 21-22 dereceleri, Ege'de 17-18 dereceleri. Karadeniz ve Marmara daha 11 ile 14 derece arasında. Akdeniz biraz daha denize girebilir vaziyette gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş gelmeye başladı yukarı.
0: Adil hocamız çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Tabii daha konuşuruz. Önümüzdeki hafta artık biraz da Haziran nasıl olacak? Bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu soruların yanıtını da aramaya başlayacağız sizlerle birlikte. Kolaylıklar dilerim. İyi bir hafta sonu dilerim.
1: Bilmukabele.
0: Adil Tek'le birlikte önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu sorunun yanıtını aradık ama bir yandan da bir son dakika gelişmemiz var. Onu da hemen bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Gözaltı kararları var. Peki operasyon detaylarında neler olacak? Bu sorunun yanıtına bakalım hemen. A Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Sözü hemen Kadir'e bırakalım.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah itibariyle yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında şu anda 30 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bulunduğumuz dakika itibariyle 29 kişi gözaltına alınmış durumda. Halen daha Ağaç Aşe'deki mali şube ekipleri tarafındaki aramalar devam ettiğinin bilgisini de verelim. Gözaltına alınan kişiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel bulunuyor. Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da gözaltına alınan isimler arasında. Sabah saatlerinde birçok noktaya eş zamanlı olarak bir operasyon yapıldı ve operasyon kapsamında söylemiş olduğum gibi 29 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin halen daha arama işlemleri devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüz kurgusal bir ihale sistemi işlettiği ve ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik bu sabah saatleri itibariyle bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 29 şüpheli gözaltına alınmıştır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınan şüpheliler devlet hastanesinde rutin bir sağlık kontrolü geçirilecekler. Sonrasında ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde Mali Şube ekipleri tarafından ifade işlemleri başlayacak ve ifade işlemlerinin ardından da İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. İlerleyen dakikalarda kimler gözaltına alındı? Bunun daha detaylı bilgisi illaki kamuoyuyla paylaşılacaktır. Fakat şu an elimizde bulunan bilgiler sadece daha doğrusu teyitli bilgiler sadece 2 kişiye yönelik. Diğer 27 kişi kim olacak? Bunu önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz. Söylemiş olduğum gibi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alınan isimler arasında diyelim. Gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
0: Notlar için teşekkür edelim. Bir yandan da tabii gündemimize farklı başlıklar da olmaya devam ediyor. Bu kez kameralarımızı İstanbul'dan Mersin'e çevireceğiz. Mersin'de bir otelin dış cephe inşaatında kullanılan iskelenin halatı koptu. İki işçi havada asılı kaldı. 10. katta yaşanan can pazarı itfaiyenin müdahalesiyle sona erdi. Hemen o anlara bakalım.
3: İskele çöktü, 10. katta can pazarı yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi. 15 katlı otel inşaatının dış cephesine kurulan iskelenin bir tarafı motorda meydana gelen arıza sonucu çöktü. O anda iskelenin üzerinde bulunan işçiler Beytullah Hak'tan ve Murat Avşin havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri 10. katta kurtarılmayı bekleyen işçilere çatıya kurdukları halat sistemiyle ulaştı. 2 işçi bulundu.

0: bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
1: Dün ekranlara getirmiştik. Tam bir aile vahşeti yaşanmıştı. Bir kişi boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurmuştu. Bunu gören kayınvalide ise Rüzgar Eser'i bıçaklayarak öldürmüştü. Şimdi o anlara bir kez daha bakacağız. Çünkü Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar.
2: Ben seni parçalara bölmezsem,
0: İstanbul Kağıthane'de yaşayan Nurşin Rüzgar Eser çifti şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasındaydı.
3: Yaparız ya, biri bende sağ.
0: Rüzgar Eser uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin sığındığı baba evine gitti. İkili tartışmaya başladı. Rüzgar Eser eşi Nurşin'e yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek yaraladı, vurdu. Evdeki kayınvalidesi ve baldızını da darp etti. 58 yaşındaki kayınvalide Delal da mutfaktan aldığı bıçağı damadının göğsüne sapladı. Rüzgar Eser hayatını kaybetti. Eser'in eşine tehditler savurduğu video kayıtları ortaya çıktı.
4: Nurşin 2-3 ay sabret. Ya bana red gelecek, ben oraya geleceğim. Ya da ben burada oturumu alacağım, geleceğim. Geldiğinde sen seni parçalara bölüp ayırmazsan...
0: Rüzgar Eser'in eşi Nurşin'le yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde de tehdit dolu sözler sarf ettiği dikkati çekti. Kayıtlarda Eser'in eşi Nurşin'e küçük kızları aracılığıyla da mesaj gönderdiği görüldü.
1: İstanbul Silivri'deyiz. Silivri'de kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Silivri. Ersin Engin'in kullandığı tır seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 33 yaşındaki sürücü Ersin Engin hayatını kaybetti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şimdi uzun zamandır tartıştığımız konu başlıklarından biri, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki o sitelerdeki fahiş fiyat aidatlarına ilişkin tartışmalar. Yeni bir düzenleme ile birlikte artık bu fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilecek adımlar atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler de tamamlandı. Peki yeni düzenleme neler getirecek? Hayatımızda neler değişiyor? Hemen bakalım.
6: Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Teklif kabulü için kat maliklerinin 2/3 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak. Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak. Kanuna göre mali idareler, bağlı kuruluşları ve bunlar tarafından kurulan şirketlerle bağlı olanların yeni şirket veya kooperatif kurması Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak. Kanunla birlikte yapı denetimi hakkındaki kanundaki laboratuvar tanımında değişikliğe gidiliyor. Kanuna beton üreticisi ve zemin ve temel etüt kuruluşu tanımları ekleniyor. Zemin ve temel etüt kuruluş ortaklarından en az birinin jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisi olması gerekecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda çevre kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre çevre danışmanlık firması tanımı yeniden düzenleniyor ve ayrıca kanuna yetkilendirilmiş kişi tanımı ekleniyor.
1: Türkiye'nin otomobili TOK. İki modeli var. TOK T10X ve TOK T10F. Ama 2027'den itibaren daha uygun bütçeli yeni modeller de gelecek. Ve bunun için de imzalar dün atıldı. Hemen bakalım Hürriyet gazetesine. TOK'dan Çinli dev işbirliği. TOK uygun fiyatlı yeni modeller için dünyanın en büyük batarya üreticisiyle ortak bir platform gerçekleştirecek. İşbirliği kapsamında B segmentinde 3 yeni elektrikli model üretilecek. İsmi T6 olması beklenen ilk modelin 2027 ortasında yollara çıkması hedefleniyor. Ortaklık, Cattle'ın da ilk yurt dışı elektrik araçlı platform projesi olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Referans proje olarak tanımlanıyor. Maliyetler düşecek ve süreç hızlanacak. Bu da daha uygun bütçeli araba

0: Artık yollarda olabileceği anlamına geliyor. Zaten bunun da sinyallerini TOGG yılbaşından itibaren veriyordu. 2027 yılından itibaren her kesimin bütçesine hitap edecek yeni modelleri de sunacağız diyordu. İşte o imzalarda atıldı yeni döneme ilişkin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Şimdi savaşın etkilerini malum zaten görüyoruz. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş var. Pek çok ürünün fiyatlarında yaşanan o artışta ne yazık ki yaşayarak zaten görüyoruz. Ama bir de bunun dışında normal olmayan artışlar var. Sebebi ise aslında her dönem olduğu gibi yaklaşan bayram. Malum Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı ve her bayram öncesinde olduğu gibi fiyatlar bir kez daha oynamaya başladı. Et fiyatlarından sebze ve meyveye kadar nereden baksak pek çok ürünün fiyatında yükseliş var. Hatta arkadaşlarımız araştırdı. Bazı ürünlerde son birkaç hafta içerisinde %100'e yakın artışlar da yaşanmaya başladı. Peki bütün bu artışlar sadece savaşla gerekçelendirilebilir mi? Başka ne yaşanıyor ya da ne yapılmak isteniyor? Bakalım.
2: Vallahi neler aldık? Sebzelerden aldık. Patlıcan, biber falan ev ihtiyaçları.
3: Sebze, meyve, temel ihtiyaç malzemeleri. Fırsatçılar hiçbirini es geçmedi.
4: Yani günlük etiket değiştiriyorlar marketlerde. Günlük. Yoğurt almıştım. 120 liraydı. Kasaya vardım 150 lira.
5: Kurban Bayramı yaklaşırken market raflarında etiketler sessiz sedasız değişti. Öyle ki bazı ürünlerde son bir ayda etiketler %100'ün üzerinde zam gördü.
6: Tam olarak oranını bilmiyorum ama genelde bir zam söz konusu oluyor.
3: Tarih 9 Nisan, 700 gramlık siyah zeytin 99 liradan raflarda yerini almış. Sadece bir ay içinde aynı markette bu kez 209 liradan satışa çıktı. Yani zeytin bir ay içinde %111 zamlandı.
7: %100, %75, %50 arasında değişiyor. Yemin ediyorum iki tane market dolaştım. Yapabileceğimiz bir şey yok.
3: Yine aynı tarihte satın alınan beyaz peynirde de etiket değişti. 295 liradan satılan peynir bayram öncesi 363 lira 90 kuruşa çıktı. İşte 11 gün öncesine ait bir başka fiş. Kilosu 39 lira 95 kuruşa satılan kabağın fiyatı %50 zamla 59 lira 95 kuruşa çıktı. Aynı gün raflarda 34 lira 95 kuruş olan avokado da %30 zam gördü.
5: Maydanozdaki fiyat değişimi de dikkat çekici. Bir demet maydanoz günler öncesinde market raflarında 19 lira 95 kuruşa satılıyordu. Şimdi ise 29 lira 95 kuruşa çıktı. Bu da maydanozun %50 zamlandığı anlamına geliyor.
8: Ben 20 liraya aldım pazardan. Hem daha taze hem daha ucuz.
3: Fırsatçılar kuru yemişte de aynı oyunu yaptı. 180 gram karışık çiğ kuru yemiş 117 lira 95 kuruştan 165 liraya çıktı. Kuru yemişe de %40 zam geldi.
9: Her gün değişiyor ve günde iki kere değişiyor. Her günü bırak sabah bir, öğleden sonra da ayrı.
3: 1 kilogram dana kuşbaşı çok değil, bir hafta önce 789 lira 90 kuruşa satılıyordu. Şimdi aynı markette 859 lira 90 kuruştan satışta.
10: Genel olarak fiyatlarda artış var süt ürünlerinde, sebzelerde. Muhakkak vardır yani fırsatçılık. Stok yapıyorlardır.
3: Ticaret Bakanlığı ise Kurban Bayramı öncesi fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlere hız verdi.
0: Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler için artık açık hava konserlerinde başlayacağı dönemler geliyor. Tabii ki her yaz olduğu gibi merakla beklenen isimler var. O isimlerden biri Tarkan'dır. Ama bir başka isim daha var ki uzun yıllardır acaba ne zaman konser verecek diye hepimizin sorduğu bir isim. Ünlü sanatçı Şebnem Ferah. Şebnem Ferah tam 6 yıl sonra ilk defa İstanbul'da konser verecek. Tabii ki bu konsere çok yoğun bir ilgi olacağını herkes biliyordu, hemfikirdi. Biletlerin satışa çıkacağı an herkes internette o bileti alabilmek için aramaya başladı. Ama ilginç bir şey yaşandı. Biletler dakikasında tükendi. Ama işin ilginç tarafı ve tartışması da tam da bu noktadan sonra başladı. Çünkü biletler tükendikten bir süre sonra sosyal medya hesaplarından Şebnem Ferah biletleri kara borsadan satılmaya başladığı haberleri gelmeye başladı. Normalde 3000 lira 4000 lira olan biletler 80 bin liraya kadar yükselmişti. Peki o biletler nasıl kara borsaya düştü? İşte Türkiye'nin konuştuğu başlıklardan biri konser ve kara borsa gerçeği.
1: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2000

0: 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken, net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirildi. Yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Perakende ustalarının mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Tatlı da yersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V kartla ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
15: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
14: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
15: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
14: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
16: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
17: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye. İki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
15: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
14: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
15: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
14: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
16: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: Opet doldur gaz.

0: fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Değersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Türkiye'nin

0: Haber Radyo.
1: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu saatin ana başlığı Orta Doğu'da gece saatlerinde yaşanan o gerilim. Kısa süreli bir gerilim yaşandı ancak İran'la Amerika Birleşik Devletleri yine karşılıklı olarak füzeleri ateşledi ve tansiyon bir anda yükseldi. Birazdan Tahran'a gideceğiz. Detaylandıracağız neler olacağız, neler olduğu sorusunu ama öncelikle önceki günlere bakmak gerekiyor. Çünkü pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen özgürlük operasyonu mesajıyla başlamıştık. Hürmüz'de gemilerin geçişi için bir operasyon başlatılacak demişti. Ama 36 saat sonra Donald Trump geri adım attı ve bu operasyonu durduruyoruz dedi. Peki ne oldu da Trump 36 saat içerisinde özgürlük operasyonunu askıya aldı? O sorunun yanıtına göre ise Kuveyt ve Suudi Arabistan Trump'a res çekti. İşte 36 saatlik gerilimin perde arkası, hemen başlayalım.
2: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
3: Hürmüz için duyurduğu proje 36 saat sürdü. Trump özgürlük projesinde geri adım attı.
4: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonudur. Bunun anlamı çok basit. Biz vurulmadıkça saldırı olmayacak. Biz onlara saldırmıyoruz. Eğer bize saldırılırsa biz de onların gemilerini vururuz.

0: Trump'ın bu hamlesi ABD medyasında da ayrıntılarıyla ele alındı. NBC News, Trump'ın geri adım atmasının sebebinin Körfez'deki müttefikleriyle yaşanan kriz olduğunu iddia etti. NBC'ye göre Trump Hürmüz'deki operasyon kararını bölge ülkelerine danışmadan aldı. Suudi Arabistan, operasyona katılan Amerikan askeri uçaklarına hava sahası üzerinden uçuş izni ve üs erişimi vermeyi reddetti. ABD'nin Prens Sultan hava üssünü kullanması engellendi. Trump'ın Prens Selman'la telefonda görüşmesi bile krizi çözmedi. Kuvvette Suudi Arabistan'ın yolundan gitti. Operasyon için ABD'ye izin vermedi. Trump, Katar Emiri ile de operasyonu duyurduktan sonra telefonda görüştü. Umman'ın da gelişmelerden sonradan haberi oldu. Savaşın yeniden başlaması ve operasyon nedeniyle hedef olma endişesi taşıyan Körfez ülkeleri, Pakistan arabuluculuğundaki görüşme sürecine dönülmesi tavsiyesinde bulundu. İddialara göre Körfez engelini aşamayan ABD Başkanı da operasyonu durdurmak zorunda kaldı.
1: Operasyon durdu ama dün akşam itibariyle karşılıklı saldırılar kısa süreli de olsa yeniden başladı. Neler oluyor? Tahran yeni güne nasıl başladı ama Tahran'da da artık değişim var. Çünkü Tahran'ın meydanlarında da posterler, grafitiler her yeri süslüyor. Hemen Tahran'a gidelim. Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekleyecek. Ekber, günaydın. Kolaylıklar dilim. Hareketli bir gün başladı İran'da ama bir yandan da sokaklardaki o coşku da, zafer kutlamaları da devam ediyor. Tahran'a dair neler anlatacağız?
2: Evet Gökhan, senin de belirttiğin üzere gece oldukça gergin geçti. Bölge Hürmüz Boğazı oldukça gergin geçti. Olay aynı ancak anlatımlar farklı. İran tarafı gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin biri petrol tankeri olmak üzere iki gemisine ateş açtığını, iki gemisini vurduğunu ve bunun yanı sıra en azından üç bölgesine, sahil kenarındaki üç bölgesine tırnak içinde sivil noktaya yönelik ABD uçaklarının saldırı düzenlediğini duyurdu ve İran bu konuyla ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ülkeleriyle işbirliği içinde bunu yaptığını duyurdu ve bunun üzerine İran'dan gelen resmi açıklama, İran tarafı da Hürmüz Boğazı'nın doğu tarafında, yani Umman kısmında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bulunduğu savaş gemilerine yönelik saldırılar yaptı. İran'dan gelen anlatım bu, ancak Amerika Birleşik Devletleri bu olayı farklı şekilde anlatmak. İşte Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi'ne geçmekte olan 3 Amerikan savaş gemisine yönelik İran tarafından insansız hava araçları, füzelerle saldırı yapıldığını ve buna karşılık olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu bölgede işte bu saldırıların yaptığı noktalara yönelik saldırılar yaptığını ifade etti. Dediğim üzere iki farklı olay aynı olsa da işte iki farklı anlatımdan bahsediliyor. İşte Amerikan tarafı bu olayda gemilerin hasar almadığını duyursa da İran tarafı karşı tarafa ciddi şekilde hasar verdiğini duyurdu.
1: Sabah Peki, saatlerinde Ekber, hemen bir araya açıklam- girmek istiyorum. Hemen araya girmek istiyorum. Şimdi arkandan da görebiliyoruz. Orada iki kişi var. Evet. İran bayrakları tutuyorlar. Meydan o geceki hareketliliğin etkilerini hala görüyoruz. O senin bulunduğun noktada da bir görsel var. Biraz bize orada neler yaşandığını, İran'daki, Tahran'daki o atmosferi de anlatabilirsin. Şu görsel bize ne anlatıyor?
2: Evet evet, yani görsel az önce anlattığımın özetidir esasında. Hürmüz Boğazı, dikkat ederseniz işte Hürmüz Boğazı tam Donald Trump'ın ağzına denk getirilecek şekilde kapatılmış durumda ve üzerinde de hem İngilizce hem Farsça işte bu boğazın kapalı olduğunu yazıyor. Arkada da işte hemen onun önünde de dikkat ederseniz bir baba oğlu görüyorsunuz. Az önce kendileriyle de görüştüm. İşte bir İran bayrağını ele almış durumda. Esasında sadece burası Veliasr Meydanı, Tahran'ın Veliasr Meydanı. Tahran'ın başka meydanlarında da benzeri manzaraları görmek mümkün. Böyle bir platformlar oluşturmuş ve insanlar sürekli bir şekilde gelip İran bayrağını bu şekilde gece gündüz ellerine alıyor. Esasında şu anda bu bölgede sessizlik olsa da siz de hemen etrafı görebiliyorsunuz. Gece boyunca buralarda etkinlikler yapılıyor. İşte onun da izlerini görebiliyorsunuz. İşte çadırların kurulduğunu, yine burada bir çadır var, onu görebiliyorsunuz. Yine diğer tarafta baştan başa işte Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda bu şekilde gece boyunca etkinlikler yapılıyor. Sadece bu alanla sınırlı değil esasında bu mesele. Diğer alanlarda, Tahran'ın diğer meydanlarında da benzeri manzaraları görmek mümkün. Esasında savaşın ilk günlerinden itibaren bu manzaralar başlıyor.

0: başladı və hala bu manzaralar ateşkəs sürecində olmamıza rağmen devam ediyor.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederim. Ekber bize detayları aktardı. İran yeni güne gergin başlıyor ama sokaklardaki o zafer kutlamaları da devam edecek. Son olarak şunu sormak istiyorum. Geceki kutlamalar Ekber daha ne kadar devam edecek? Bir takvimlendirme var mı?
0: Bu öyle görünüyor ki savaş sona erince, kapsamlı bir şekilde sona erinceye kadar gece boyunca yapılan o etkinlikler devam edecektir. Ve ülke yöneticilerinden de sürekli bir şekilde bu yönde çağrılar söz konusu oluyor. Madem biz ateşkes sürecindeyiz ancak savaş bitmedi. O yüzden sokakları boş bırakmayın. Tabii neden sokaklar bu şekilde işte her gece dolu oluyor? Bunun çeşitli nedenleri söz konusu. Birinci nedeni olarak işte biliyorsunuz ki biz bu süreci yani savaş meselesine İran'daki protesto dolardan sonra geldik. Bu protestoların yeniden olmaması, protestocuların sokağa çıkmaması için bu etkinliklerin yapıldığını ifade edebilirim. Tabii tek neden bu mesele değil. Diğer taraftan orduya, devrim muhafazalarına, yönetime destek vermek amacıyla da işte bu işte gösteriler yapılıyor. Ve ilginçtir. Bu sokaklar yani bu meydanlarda konuşmacılar bir şekilde İran siyasetini de etkiliyor. Burada sadece insanlar toplanmıyor. Gece saatlerinde milletvekilleri, üst düzey yetkililer, askeri yetkililer, siyasi yetkililer buraya gelip ve konuşmalar yapıyor. Adeta İran siyasetine nelerin yapılması, yapılmaması konusunda da bir talimat niteliği taşıyor bu sokaklar. Ve orada işte özellikle müzakere sürecinde, evet, müzakerecilerin neler yapılıp yapılmama konusunda da sokaklarda sürekli bir şekilde konuşmalar oluyor. Ve dediğim üzere oraya da bir yön vermiş oluyor.
1: Ekber Karabağ bize Tahran'dan gelişmeleri aktardı. Ekber'e teşekkür ederim. Bir yandan da o Donald Trump'ın dev resminde görüyoruz Tahran sokaklarındaki. Ne olacak sorusu tabii ki bugünün en önemli başlıklarından biri. Çünkü piyasalar yine alt üst olmuş durumda. Petrol fiyatlarında yükseliş var. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Donald Trump diyor ki küçük bir dokunuş yaptık diyor. Hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine sirenler çalmaya başlandı. Nereye doğru gidecek bu süreç sizce?
2: Şimdi nereye doğru gideceği biraz tarafların alacakları pozisyonlara göre malum değişiyor. Hatta böyle borsa gibi günlük harekatı biz şu anda takip ediyoruz hep birlikte. 7 Nisan itibariyle biliyorsunuz ateşkes ilan edildi. Ondan sonraki süreçte bir tarafların arasında uzlaşma, bir anlaşmaya imza atma durumu gelişir mi diye beraber umutla tüm dünya olarak bekliyoruz. Zaman zaman olumlu gelişmeler oldu ancak şimdi 17 Nisan itibariyle denizdeki abluka ABD tarafından İran'a yönelik olarak Hürmüz Boğazı'na yönelik başlatıldı. Bu noktadan itibaren İran tarafının abluka kaldırılmadan kesinlikle bir anlaşmaya imza atma niyetleri olmadıklarını gördük. Tabii ki arada yine görüşmeler devam ediyor. Özellikle Pakistan'ın oynadığı rol ev sahibi ülke olarak önemli. Ancak o J.D. Vance'in katıldığı, ABD Başkan Yardımcısının katıldığı ve 21 saat süren toplantı sonrasında itibaren öyle çok dünyayı umutlandıracak kilit bir toplantı bir daha olmadı. Tarafların görüşlerini
1: hocam,
2: biliyoruz
1: çeşitli seviyelerde. İki gün öncesinde Axios kaynaklı, evet, haberlerde şu çıktı. Taraflar hiç anlaşmaya olmadığı kadar yakın, anlaşma her an sağlanabilir, tek sayfalık bir metin üzerine görüşmeler yapılıyor dendi. Petrol fiyatları düştü. Sonra birkaç saat sonra İran dedi ki hayır böyle bir şey yok. Biz anlaşmaya şu an yakın değiliz dendi. Amerika ne yapmak istiyor bu şekilde bilgi sızdırarak ya da piyasalar üzerine bu hareketliliği yaparak?
2: Şimdi ABD'de biliyorsunuz Trump'ın o 60 günlük kendi başkanlık yetkisiyle savaş ilan etme konusundaki tartışmalar vardı. O 1 Mayıs itibariyle tamamlandı. Şimdi Trump'ın bir anlamda eli kolu bağlı. Çünkü İran'a yönelik olarak tekrar bir saldırı başlatması imkansız. Niye? Mevcut yasalar buna izin vermiyor. Kongreden yetki alması gerekiyor. Onu da almak istemiyor. Dolayısıyla burada şu anda gördüğümüz bu pazartesi başlayan ve iki gün sürüp kaldırılan özgürlük projesini devreye soktular. Burada amaç neydi? Hürmüz Boğazı'ndan geçerken olası İran saldırısı olursa, çünkü ABD tarafı biz savunma haricinde herhangi bir şey yapmıyoruz diyor. Ancak İran saldırırsa o zaman ne olacak? Meşru müdafaa konusu gündeme gelecek ve Amerikan başkanına İran'a yönelik meşru müdafaa kapsamında tekrar savaşı başlatma

0: olana kapısı aralanmış olacak. Şimdi böyle bir şey olmaz için dün gece de şartların zorlandığını görüyoruz. 3 adet ABD'ye ait destroyer'in geçtiği söyleniyor. Taraflar Ekber'in söylediği gibi farklı
1: Evet.
0: açıklamalar yapsa da işin özelinde geçişler var. Şimdi ABD özellikle Trump diyor ki nükleer konularda her konuda aşağı yukarı anlaştık. Ancak İran içerisinde çeşitli kesimler var. Muhtemelen devrim muhafızlarını özellikle kastediyor. Kendi aralarında anlaşamadıkları için biz masada bir anlaşmaya imza atamıyoruz. Dolayısıyla ülkeleri harap halde, yıkık halde anlaşmaya varmak zorundalar gibi biliyorsunuz üstenci bir dil kullanıyor. Gerçekten de İran tarafında net bir şekilde kim İran'ı yönetiyor veya anlaşmaya kim imza atacak belli değil. Dolayısıyla bu ortam içerisinde Trump ve ekibi gri propaganda uyguluyor. Yani İran'a yönelik dünyanın gözü önünde İran'ı yönetimsiz, başıboş ve bir anlamda tüm dünya için tehlike olan, risk teşkil eden bir ülke konumunda tutmaya devam ediyorlar. Burada anlaşma olabilmesi için özellikle Körfez ülkeleriyle Pakistan'ın işbirliği halinde hareket edip hem kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde hem de bölgede savaş istemediklerine dair ki
1: Evet.
0: son gelişmeler bunu gösteriyor. Bir ateşkes halinin devam etmesinin yanında anlaşmaya imza atabilmek için İran tarafında çeşitli seviyelerde görüşmelerin olması gerekiyor. Ben bu sürecin büyük oranda bu şekilde epey bir süre daha devam edeceğine inanıyorum. İran'ın biraz bilinçli olduğunu yani kesinlikle ABD'ye kendisine saldırması için bir kart vermeyeceğini,
1: Evet.
0: böyle bir imkanı tanımayacağını anlıyoruz. Çok dikkatli davranıyorlar ama sonuçta kriz demek, gerginlik demek, savaştan önceki hal demek. Taraflar arasındaki bu gerginlikler, yanlış anlaşmalar da olabilir. Büyük bir tekrar savaşın başlamasına neden olabilir. Çok dikkatli olması gerekir ama ABD kesinlikle bölgedeki amaçlarına erişebilmek için kuvvet kullanmak zorunda gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Savaşı ABD İran'a bahane ederek her an başlatabilir.
1: Doktor Hüseyin Fazla bizlerle birlikteydi. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Sağ olun, sizlere de iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Rusya, bir taraftan tabii İran'ı konuşuyoruz. Hürmüz'de yaşanan gerilim, bölgesel çatışmalar hepsi gündemimizde. Ama aynı zamanda yanı başımızda 5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Taraflar 2 günlük bir ateşkes ilan etmişti. Ancak o ateşkese rağmen hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları vardı. Hemen bakalım.
2: Karadeniz'deki geçici ateşkes çöktü, taraflar yeniden bombardımana başladı. Önce Rusya, ardındansa Ukrayna geçici ateşkes kararı almıştı. Ancak 2 gün arayla başlaması planlanan ateşkes yürürlüğe girer girmez Rusya'dan bombalar yağdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den tepki gecikmedi.
3: Bütün gün boyunca neredeyse her saat Ukrayna'nın farklı bölgelerinden saldırı haberleri geldi. Ukrayna da aynı şekilde karşılık verecektir. Gece ve yarınki duruma bağlı olarak tamamen haklı yanıtlarımızı da belirleyeceğiz.
2: Dnipro, Zaporijya ve Donetsk savaş uçaklarıyla vuruldu. Cephe hattında onlarca saldırı girişimi kaydedildi. Zelenski, Rusya'nın ateşkesi 1800 kez ihlal ettiğini söyledi. Kremlin'i barış yerine savaş gününü seçmekte suçladı. Özellikle Kırım, Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Karşılıklı saldırılarda siviller de hayatını kaybetti. Ukrayna'nın ilan ettiği ateşkes Rusya tarafından yok sayılırken, 8 Mayıs gecesi Putin'in ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna'nın da benzer hava saldırılarına devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ultimatum vermişti.
4: Zelenski, Moskova'daki Kutsal Zafer Günü kutlamalarını terör eylemleriyle bozma planlarına ilişkin saldırgan ve tehditkar açıklamalarda bulundu. O sırada birçok Avrupa Birliği ülkesinin temsilcileri de hazır bulunuyordu.
1: Şimdi gazete manşetleriyle devam edelim. Hemen tüm gazetelerin ortak manşeti tabii ki savunma sanayindeki elde ettiğimiz başarılar ve Saha 2026. Türkiye'de o gazetelerden biri. Türkiye'nin manşetine baktığımızda Kaan'a Tey motoru beklenirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha güçlüsü geldi. Gizli sandık sürprizi. Milli Savunma Arge Merkezi kıtalar arası füze Yıldırma'nın yanı sıra jet motoru Güçhan ve helikopter motoru Onur'la şok etti.

0: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezinin saha 2026'da peş peşe patlattığı bombalar sektörü şaşkına çevirirken dünyaya parmak ısırttı. İlk defa görücüye çıkan 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım An için 10 yıla yakın zamandır gizli bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan füzenin yakıtının da milli imkanlarla geliştirildiği duyuruldu. T'nin uçak motorları biliniyordu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki mühendislerin de F-35 motoruyla yarışır özellikle güç hanı geliştirdiği hem de 6 adet ürettiği belirlendi. Onur Turboshaft helikopter motoru da fuarın sürprizlerinden biri. Saha 2026 sürprizlerle dolu. Nereye baksanız, nereye gitseniz hepimizi gururlandıran yeni projeler karşımıza çıkıyor. Şimdi 3 gündür devam ediyor. Peki düne dair neler söyleyeceğiz? İşte ekiplerimizin izlenimlerine bakalım.
1: Drondan enerji sistemlerine, kritik tesis korumasından yeni nesil uçaklara, savunma fuarı 3. gününde de yine herkesi gururlandıracak ürünlerle görücüye çıktı. Ukrayna Savaşı'nda gördük ki bir piyade drone'la karşılaştığında elindeki şarjörle drone'u imha etmeye çalışıyordu. Ancak makine kimya endüstrisi yepyeni bir çözüm yolu geliştirdi. O da işte bu şarjörün içindeki mermiler. Bu mermiler artık her piyadenin, 7.62 tüfek kullanan her piyadenin elinde olacak ve bu merminin içinden çıkan parçacıklar direkt drone'a doğru hareket edecek ve yayılacak. Böylece piyadenin önünde mermiden bir duvar oluşacak. 2027'de üretime geçmesi planlanan 5. nesil savaş uçağı K'nın enerjisi de yine yerli bataryalardan sağlanacak.
2: Bu aslında dünyada 3 ülkenin yapabildiği bataryadan bir örnek. Biz de yeni nesil artık bataryanın, lityum iyon bataryaların havacılıkta kullanılması yeni nesil bir uygulama. Bunun ilk örneğini yüz akı projemiz Kaan'da uygulamış olduk.
1: Hali hazırda pek çok ülkede kullanılan Cobra 2 de fuarın dikkat çekenlerinden. Bu da Cobra 2 aracı, zırhlı bir araç ve gayet büyük. Hemen üzerindeki kulede drone bulunuyor. Burada komutan bu drone'u da kullanarak ileri doğru hareket edip hem keşif gözetleme hem de saldırı yapabiliyor.
3: Şu anda 20'den fazla son kullanıcı tarafından kullanılıyor. Özellikle muharebe sahasında kullanılıyor. Dolayısıyla şu anda Cobra 2'ye ve Arma 8x8'e de yoğun bir ilgi var.
1: Saha 2026'da Türkiye'yi yakından ilgilendiren Eurofighter'da ziyaretçiler açıldı. Ziyaretçiler savaş uçağının kokpitine oturup poz verdi.
4: Saha Expo'da çok farklı bir deneyim yaşayacağız şu anda. Çünkü şu anda Türkiye'nin teslimatlarını beklediği Eurofighter Typhoon'un hemen içindeyiz. Türkiye yakın zamanda Kaan ve Kızıl Elma'ya geçene kadar 44 adet teslim edilecek Eurofighter Typhoon'larını bekliyor ve bu 4.5. nesil olan savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Diyelim ki kritik bir tesis ya da bir pick-up üstü ya da zırhlı bir araç üstünde. İşte bu etkin platform Trakon 30 kullanılabiliyor. Peki ne işe yarıyor? Drone saldırılarında etkin ve dakikada 1200 mermi atma kapasitesine sahip.
5: Bir anda sistemleriniz havadan gelen bir tehdidi algıladığında ise bu sefer 200 atım yeterli değildir. 1200 atım atmanız lazım. Dünyada bunu aynı anda yani isteğe bağlı ayarlamanızı sağlayan tek top özelliğine sahip.
0: Saha 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan da sahaya katılacak. Orada önemli mesajlar verecek. Ama bugün İstanbul'da olup da yolu Boğaz'a ve Sarayburnu'na düşenler büyük bir sürprizle karşı karşıya kalacaklar. Çünkü TCG Anadolu Sarayburnu'na demirledi ve ziyarete açılacak saha 2026 kapsamında. Hemen Sarayburnu'na gidelim. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Hepimizi gururlandıran o dev proje bir kez daha İstanbul'da TCG Anadolu. Ne zaman ziyaret edilebilecek, nasıl ziyaret edilecek? Hemen söz sana bırakalım.
6: Mavi Vatan'ın gururu aslında TCG Anadolu. Vatandaşlar tarafından geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Saha 2026 kapsamında bugün tekrar vatandaşlar

0: bizzat yerinde inceleyecek kendisi. Şu an için planlanan programda 2026 saha 2026'da saat 14.30'da olması planlanıyor. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlarınıza getiriyor şu anda TCG Anadolu'yu. Gerçekten Türkiye için çok büyük bir gurur kaynağı. Nitekim geçtiğimiz yıllarda da yapılan etkinliklerde özellikle yine burada Sarayburnu'nda demirlemişti ve birçok vatandaşın ilgisini çekmişti. Şu anda TCG Anadolu'da öne çıkan başlıklara bakacak olursak aslında SİHA'larımızın yine üzerinde konuşlanacağı alanlar var. Şu anda üzerinde aldığımız son bilgilere göre TB3'lerin olduğunu söyledi buradaki komutanlar. Yine helikopterlerimizin olduğunu söylediler. Yine geminin iç kısmında bazı küçük savaş botlarının olduğunu ifade ettiler. Aslında Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemilerinin arasında yer alıyor ve dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanıyor. TCG Anadolu uzunluğu yaklaşık 231 metre, genişliği ise 32 metre olarak biliniyor. 58 metre yüksekliğinde ve 27 bin ton taşıyabiliyor ve deniz üzerindeki yaklaşık hızı ise 21 notun üzerinde olduğu ifade ediliyor. Aynı anda çok sayıda helikopter ve SİHA taşıyabiliyor ve hangarında 30'a yakın SİHA kapasitesi bulunuyor TCG Anadolu'nun içerisinde. Söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Bugün itibariyle de artık hem içerideki hem de dışarıdaki son güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra, son hazırlıklar yapıldıktan sonra saat 10 itibariyle vatandaşlarımızın ziyaretine tekrar açılacak diyelim. Bizler bu ekranlardan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Mercan ve Aydın Baytar'a teşekkür ederim. Kadir'in de vurguladığı gibi saat 10'u gösterdiğinde TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretlerine açılacak. Oradan da canlı görüntülerini aktarmaya devam edeceğiz o gurur projemizden. Diğer yandan Ankaralılar için bir uyarı var. Sonik patlama uyarısı geldi Ankara'ya yönelik olarak. Hemen Ankara'ya gidelim. Peki nedir bu uyarının sebebi? Haber ekibinin Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi Ankara'nın gündemi yoğun ama aynı zamanda bir uyarı var. Nedir o uyarı? Hangi saatler için geçerli? Hemen detaylandıralım.
2: Gökhan, günaydın. Aslında sen de uyardın. Özellikle Ankara Valiliği az önce bir açıklama yaptı. Planlı test uçuşu gerçekleştirileceğine dair. Valilik açıklamasında hemen detaylandıracak olursak saatler 13 ve 17 itibariyle NATOM kapsamındaki güzergahları izleyecek uçakların Ankara üzerinden iniş için Esenboğa'daki havalimanını kullanacağını ifade etmiş olduğunu belirtelim. Bu noktada test uçuşu sırasında uçakların ses hızının üzerinde uçacağı da bildirilmiş olduğu ailelik tarafından yapılan o açıklamada. Bu sebeple aslında kentte yüksek sesli bir ses duyulabileceği de ifade edilmiş oldu. Ankara Valiliği bu noktada baktığımızda oluşabilecek ses sebebiyle vatandaşların telaş ve tedirginlik yaşamaması adına bir bilgilendirme mesajı yayınlamış olduklarını da bu noktadan ifade etmiş olalım. Özellikle bir kez daha ifade edecek olursak Ankara Valiliği'nin açıklamasıyla birlikte başkentte öğle saatlerinden itibaren duyulabilecek yüksek seslerin aslında sebebinin de netleşmiş olduğunu söylemiş olalım. Öncesinde saatler 13 ve 17 arasında planlı test uçuşlarında uçakların Esenboğa Havalimanı'nın çevresini kullanacağı bu noktadan ifade edilmiş oldu. Yine uçuşların aslında NATOM kapsamındaki güzergahlarında yapılacağı ve bazı uçakların ses sınırını aşacağı da ifade edildi. Bu çerçevede baktığımızda Ankara Valiliği de yüksek sesten dolayı çevredeki vatandaşların herhangi bir paniğe kapılmaması adına bir uyarı yapmış oldu geçtiğimiz dakikalar içerisinde diyerek şimdilik söz tekrar sana bırak. Bakalım Gökhan.
1: Arzu Fidan verdi. Notları için teşekkür ederim. Ankaralılar için bugün dikkatli olmaları gereken bir uyarıydı. Şimdi günün bir başka sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 29 kişi gözaltına alındı. Bir kişisi aranıyor. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ mercek altına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla düğmeye basan İstanbul polisi sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmada şirket üzerinden kurulan kurgusal bir ihale sistematiğiyle kamu kaynaklarının usulsüz şekilde aktarıldığı ortaya çıktı.

0: Önce bu görüntüyü sosyal medyada gördüğümüzde aslında bir video, bir paylaşım amaçlı, yani bir komik bir video diye mi düşündük? Esprili videolar, reels'lar olarak karşımıza gördüğümüz. Ancak bir süre sonra gerçek ortaya çıktı ve o gerçeğe aslında hiç kimse inanamadı. Marmaris Belediyesi ilçedeki tek havuzunu yüksek bakım ve onarım maliyeti gerekçesiyle süresiz olarak kapattı. Şampiyonaya hazırlanan lisanslı yüzücülerse boş havuzda antrenman yapmak zorunda kaldı. Belediye yüksek maliyetler gerekçesiyle havuzu boşaltıyor ve sporcularımız da su olmayan o havuzda antrenman yapmak zorunda kalıyor. İşte o görüntüler.
1: Şampiyonluk hayalleri havuz problemine takıldı. CHP'li Marmaris Belediyesi ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı. Gerekçe yüksek bakım maliyetiydi. Havuz sudan sebeplerle boşaltıldı. Salonun kapısına da kilit vuruldu. Haziran ayında ilçede düzenlenecek Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanan lisanslı sporcular çaresizce antrenmanlarını boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, şampiyonluk mücadelesine hazırlanan sporcuların mağdur edilmesine sert tepki gösterdi. Bak yayınladığı mesajda, daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemiyle karşı karşıyayız. Kaygılanmayın gençler, evvelallah bunu da çözeriz ifadesini kullandı.
0: Gündemin sıcak başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin, günaydın.
2: Hoş buldum Gökhan Kurt.
0: Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar vardı. Özellikle de yasa dışı bahis konusunda ve tabii ki uyuşturucuyla mücadele önemli rakamlar paylaştı. İstersen bir yasa dışı bahisle bir başlayalım. Şimdi olur. Önemli operasyonlar var. Bu operasyonlara ilişkinde yeni düzenlemeler de yolda olacak. Neler söyledi bana?
2: Gökhan Kurt, öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi konuştuğumuz bu konu aslında sadece bir hukuk meselesi değil. Toplum sağlığını, gençlerimizin geleceğini ve ülkemizin toplumsal yapısını derinden etkileyen iki meseleyi konuşuyoruz. Yani ilk bakışta bu bahis ve uyuşturucu kullanımı bireysel bir tercih gibi görünse de aslında özellikle mesela bahis insanları borç sarmalına sürükleyip insanları hem ekonomik hem de psikolojik olarak çökerttiğini ve hatta intihara kadar götürdüğünü görüyoruz. Uyuşturucu da ilk bakışta bireysel bir kullanım, kişisel bir tercih gibi görülüyor ama hem aileyi hem de toplum yapısını bir bağımlılık katmanına, bir sorununa doğru sürüklediği de ortada. Bununla ilgili tabii ki özellikle de Türk Ceza Kanunu'nun yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nun 7258. sayılı kanununda gerekli düzenlemeleri içeriyor. Ama günümüzde değişen teknoloji, gelişen dijitalleşme, değişen dünya karşısında suç çeşitliliğinin de arttığını görüyoruz. İşte bu durumda da müdahale edilmesi de kaçınılmaz oluyor.
0: İşte o müdahalelere istersen
2: bakalım. İşte bu düzenlemenin neden gerekli olduğunu da operasyon istatistikleri bir yandan başarıyı ortaya koyarken bir yandan da bu başarıları, bu operasyonları gerektiren gerçek acı bir tablo da ortada. Şimdi örneğin yasa dışı bahis operasyonlarının istatistiklerine baktığımızda Şubat, Mart, Nisan ve toplamını hemen sizlerle paylaşayım. Şubat 3 aylık bir veriye baktığımızda operasyon sayısı 356 olarak önümüze çıkıyor. Ve bunun karşılığında gözaltına alınanların sayısı ise 5000'i aşmış durumda. Bu rakam çok ciddi bir rakam. Ve bunun şöyle geçen yılla bir önceki yıllarla karşılaştırdığımızda gelişen bu dijitalleşme ile birlikte yasa dışı bahisin de her geçen gün insanları daha çok ağına düşürdüğü de görülüyor.
0: Artık bir telefonumuzda yani çok ulaşması
2: kesinlikle
0: çok kolay bir şeyden
2: olduğunuz her yerde, yolculukta, evde, iş yerinde, oturduğunuz bir masada her yerde bu ağa düşebilirsiniz.
0: Görebiliyoruz. İnsanları o renkli bir şeylerle oynarken zaten görüyoruz. O zaman anlıyoruz aslında.
2: Evet.
0: Bu işin ne kadar ne yazık ki hayatımıza nasıl içine işlediğini de görmek çok acı.
2: Evet, şimdi Sayın Bakan Akın Gürlek, Adalet Bakanımız Akın Gürlek özellikle şunu söylüyor. Bu meseleyle mücadele kaçınılmaz çünkü dediğim gibi bireysel bir sorun değil, aileyi ve toplum yapısını da derinden etkiliyor ve her geçen gün dediğimiz gibi. Bununla ilgili mesela işte kendisi de ifade etti, Adalet Sarayı'nda çalışan bir kişinin bile bu tuzağa düştüğü ve bir borç sarmalına kapıldığı ve sonunda da intihar ettiği de görüldü. Yani bunun gibi olayların önüne geçebilmesi için ilk görüşte para kazanayım ya da bir hukuk sorunu gibi görünüyor ama insan hayatına kasteden bir tehlike olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi peki bu saatten sonra ne yapılacak? Dediğim gibi Türk Ceza Kanunu'nun yürürlükte olan 7258 sayılı kanununda düzenlemeler var. Ama bunlar yeterli değil. Örnek vereyim. Yasa dışı bahis oynatan, yer temin eden, para transferi yapanlar cezalandırılıyor.
0: Evet.
2: Ama bu tuzağa düşmüş ya da bunu tercih etmiş diyelim. Çok da böyle bilinçsizmiş gibi demeyelim de.
0: Daha iyi bir ifade.
2: Ama yasa dışı bahis oynayanlara şu an yatacakları bir ceza söz konusu değil.
0: Bu çok önemli. Şimdi biz hep yasa dışı bahis operasyonuna bahsederken evet bunu oynatanların bir cezası var. Bu bir suç ama oynayanın bir suçu olmadığını daha yeni yeni aslında anlamaya başladık.
2: Ya kesinlikle öyle. Hatta ben bile burada telaffuz ederken şunu söylüyorum. Bu tuzağa düşen. Tamam da bir yere kadar tuzağa düşen. Bunun şimdi önünde 5000 kişiden fazla şüpheli gözaltına alınmışsa biz bunların hepsinin tuzağa düşen olarak değil aslında birer tercih olarak bu işi benimsediklerini görüyoruz. Tabii. İşte buna karşı da oynatan, yer temin eden ve aynı zamanda bahis için para transferlerini gerçekleştiren kadar buna alet olan ve bunu tercih eden oyuncuya da aynı şekilde oynayana da cezanın gelmesi gerektiğini görüyoruz.
0: İşin mağduru var, bunu kabul ediyoruz. Ama bir de dediğin gibi bunu artık düzenli hale getirip bundan bir gelir kaynağı kendine oluşturan ya da başkalarını da kendiyle birlikte bu batağa sürüklemek isteyenler de var işte.
2: Mutlaka öyle. Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz özellikle bu yasa dışı bahis meselelerinde özellikle bazı sitelerdeki bu para transferlerinde kullanılan kişilerin daha çok öğrenciler olduğunu gördük. Hı hı. Onların bir mağduriyeti olduğunu yine Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek burada da evet. ifade etmişti. Ama bir taraftan da bunu bilinçli olarak yapanlar var.
0: Kesinlikle.
2: Aynı durum nasıl ki burada yasa dışı bahis oynadığında ceza yoksa uyuşturucu kullanımında da bir eksiklik var.
0: Şimdi çok kısa süremin çok sonuna geliyoruz ama bir de uyuşturucu. Uyuşturucu operasyonlarına da bakalım çünkü bu konuda çok tartışılan bir konu. Baktığımızda istatistiklere toplamda 2018 operasyon yapıldı. Şüpheli sayısı 19.360.
2: 19.000 kişinin
0: sadece
2: şu anda.
0: Sadece şunu sormak istiyorum Mehmet. Tabii. Şimdi bu operasyonlarla ilgili özellikle sosyal medyada ünlüler dünyasından şu eleştiri de geliyor. Ya evet ünlüler gözaltına alınıyor ama neden hiç bu operasyonlarda bunu satan, bunu Türkiye'ye getirenlere bir operasyon yapılmıyor mu sorusu da var. Gerçekten yapılmıyor mu?
2: Şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle topluma enjekte edilmeye çalışılan çok kötü bir algı. Yapılan operasyonların özellikle İstanbul merkezli dünya çapında gerçekleşen operasyonlarda Orkinos 1, Orkinos 2 operasyonları başta olmak üzere birçok baronun nasıl yakalandığını, birçok baronun nasıl getirildiğini biliyoruz. Ama insanlar tabii daha çok böyle popüler isimler üzerinde yoğunlaştığı evet. için bunu aldınız bunu verenlerde. Ya kardeşim zaten sokakta kullanıcıya cezanın kesilmesinin gerektiğini altını Adalet Bakan Akın Gülek neden çiziyor? Kullanıcıdan torbacıya, torbacıdan temin eden barona doğru böyle gidiyor. Bir silsile bu. Ama burada özellikle hemen bir rakam paylaşayım. Yılın ilk 4 ayında sadece İstanbul'da yılın ilk 4 ayında 21 bin kişi uyuşturucu suçlarından gözaltına alınmış ve madde ticaretini yapan ve bu suçu işleyen evet. 3100 kişi de tutuklanmış. Bakın bu uyuşturucu direkt sahaya süren ve 4,5 ton uyuşturucu madde de 15 bin adet uyuşturucu madde sadece şu günlerde yapılan operasyonla alınmış. Özellikle şunu söyleyeyim. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye iyi bir noktada. Ama tabii ki sokakta torbacıların toplanması ve özellikle de sanatçılara yönelik. Ya şimdi sanatçılara yönelik bugüne kadar sanatçılarla ilgili çok ciddi bir operasyon görmüyorduk. Bugün ne zamanki tuşa basıldı bunlarla ilgili ne oluyor diye sorulmaya başlandı. Toplum sadece şuna enjekte edilmeye, şuna yönlendirilmeye çalışılıyor. Sadece ünlüler alınıyor.
0: Popüler
2: sadece sokakta.
0: Alınıyor, evet.
2: Ama öyle değil. Bu uyuşturucu maddeyi temin eden baronlar da yapılan hatta uluslararası operasyonlarla alınıyor. Daha fazla yapılmalı mı? Yapılmalı. Daha büyük ceza gerekli mi? Gerekli.
0: Evet.
2: Onu da altını çizmemiz lazım.
0: Konuşacağız, değerlendireceğiz tabii. Hem uyuşturucu hem de yasa dışı bahis önemli gündem başlıklarımızdan biriydi. Mehmet Karataş yayın konuğumuz. Mehmet çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Perküsyon sanatçısı Hüseyin Çebeci Marmaris'teki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Bir dönem Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Çebeci'nin kanser hastası olduğu öğrenildi.
3: Barış Manço'nun sahne arkadaşıydı. Esrarengiz şekilde hayata veda etti. Marmaris'te yaşayan 59 yaşındaki müzisyen Hüseyin Çebeci'den haber alamayan arkadaşı polisten yardım istedi. Çebeci'nin evine giden polisler kapıyı açtıklarında acı gerçekle karşılaştı. Usta müzisyen av tüfeğiyle vurulmuş hayatını kaybetmişti. Bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen Çebeci öldürüldü mü yoksa kendi hayatına mı son verdi araştırılıyor. Ölümüyle sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan Cebeci, Kurtalan Ekspres kadrosunda yer almış, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'yla aynı sahneyi paylaşmıştı.
0: Eğitim hayatını tamamlamış ancak bu eğitim hayatı süresi içerisinde hiçbir şekilde istihdam dünyasına yer almamış ve okul bittikten sonra da işe giremeyen gençler var. Bunların sayısı bir hayli fazla. Bunların işte istihdam dünyasına girişlerini kolaylaştırmak, iş dünyasına yer edinmelerini sağlamak için hükümet harekete geçti. Yeni düzenlemeler var. Artık bu az önce saydığımız kriterlere giren gençler için 6 ay boyunca maaşları devlet tarafından ödenecek. Bu sayede milyonlarca gencin istihdamına arttırılması hedefleniyor. Peki başka hangi detaylar var? Gençler bu sürece nasıl dahil olabilecek? Yanıtına bakalım.
4: İlk işe giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. Gençler tecrübesiz şeklindeki ön yargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle sinyalini vermişti. AK Parti harekete geçti. 18-25 yaş arası işsiz gençlerin çalışma hayatına kazandırılması için geri sayım başladı.
4: %42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir.
6: Hazırlanan yasa teklifiyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. İşe alınacak gençler için işverenlere hem ücret hem de sigorta primi desteği sağlanacak. Masadaki modele göre ise devlet genç çalışanların 6 aya kadar maaşını ödeyecek, işverenlere 18 aya kadar sigorta primi desteği verilecek.
5: Peki destekten kimlerin yararlanması planlanıyor? Taslağa göre işsiz gençlerin İşkur'a kayıtlı olması, 90 günden fazla sigortalılığının bulunmaması ve üniversite öğrencisi olmaması gerekiyor. Yeni modelin ilk etapta imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde uygulanması planlanıyor. Teklifin Mayıs ayı içinde meclise sunulması ve meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
0: Hasat zamanı diyoruz. Manisa'ya gideceğiz. Manisa'nın Turgutlu ilçesine sarmalık yaprak hasadı başladı. Hemen detaylandıralım. Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Tayfun günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Evet o yaprakları da gösteriyorsun. Söz hemen sana bırakalım.
7: Şimdi tabii Manisa Sultani Üzüm'ün başkenti konumunda Türkiye'de. Tabii üzümle birlikte işte elimde gördüğünüz bu mayıs yaprakları, asma yaprakları da coğrafi işarete sahip aynı zamanda. Hasadı Nisan ayının ortasında başladı. Mayıs sonuna kadar devam edecek. Şimdi tabii hasadı da kadınlar o becerikli elleriyle yapıyorlar. Şimdi konuyu değerlendirelim. Tabii çok özel bir ürün, lezzetli bir ürün, öyle değil mi?
8: Evet kesinlikle Nisan sonu mayıs başına kadar başlarız. İlk uç yapraklarını toplarız. Kendinden mayoş bir özelliğine sahiptir. Mayıs ayında olmasının en güzel lezzetli yapraklar mayıs ayında toplanır. Hani her türlü değerlendiririz. Sarmasını sararız. İşte salamur olarak saklamasını yaparız. Bu şekilde ve patatini de aldık.
7: Parılması özellikle bu mayıs yaprakları en değerli olanlar, en evet. Körpe olanlar. Tabii. Şimdi ablalar maşallah makine gibi çalışıyorlar. Nasıl koparılıyor onu bize gösterir misiniz lütfen? Tabii çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz ama çok da kolay değil.
8: Değil. Yani bu işi bilenler yapabilir. Herkes gelse toplayamaz. Üzümün üstünden almamak gerekiyor. Üzümü yakmamamız lazım. Yuvarlak ve yırtıksız olmasına dikkat ederiz. Hani yırtıklı yaprağı almayız. Alırken de seçici olmak zorundayız.
7: Tabii bir taraftan da alt tarafta işte o Ağustos'ta hasat edilecek olan üzümlerin tomurcukları da çıkmış.
8: Aynen onu
7: tabii,
8: koruruz.
7: Artık katma değerli bir ürün asma yaprağı. Tabii evlerimizde biz yaprak sarması yapıyoruz ama ya marketten alıyoruz ya pazardan alıyoruz. Burada ilk elden başka şehirlere gidiyor.
8: Aynen 81 ile gönderimi sağlanmakta. Bu da internet üzerinden daha çok şey yapıyoruz. Öbür türlü nasıl söyleyeyim ulaşması daha zor olurdu.
7: Şimdi salamura burada en çok merak edilen.

0: Konu o. Kadınların çoğu biliyor ama salamura yaprak nasıl yapılıyor onu bize anlat.
1: Salamura yaprağın en büyük özelliği tuz olması. Eğer tuzunu az katarsanız erime yapar ve kullanamazsınız. Eğer tuzunu dengede veya biraz fazla da katsa sıkıntı olmaz. Bir gece öncesi ıslatırsın, tuzunu arındırırsın ve bir hani o mayoş tadı hala daha devam eder. Sarmasını sarabilirler.
0: Şimdi Gökhan Kurt, şimdi ablalar yaprakları, mayıs yapraklarını topluyorlar ama asıl burada önemli enstrüman bohça denilen bu ürün. Evet. Bellerine bağladıkları işte örtüyle örtünün içerisine dolduruyorlar bunu ve oradan da ayrıştırılıyor. Tabii şimdi ileriye doğru gidelim. Bir taraftan bize bu yıl rekolte nasıl, ürün nasıl onu söyleyin.
1: Tabii bu yıl ürünler çok güzel, yapraklarımız çok güzel oldu. Şu şekilde.
0: Ürünlerimiz... Bu yaprak tabii özellikle tokat yaprağı bilinir. Evet. Onlardan farkı ne? Tüysüz coğrafi olması, işaretinin yanı.
1: Yuvarlak olması, tüysüz ve yuvarlak olması. Tüysüzdür yapraklarımız ve yuvarlak olması, kendinden mayoş olması.
0: Tabii bu da bir tercih sebebi değil mi?
1: Bu da bir tercih sebebi. Hiçbir şekilde hani limon falan sıkmadan bu yaprağı tek sarsınlar, kendinden ekşi özelliği var.
0: Tabii ya, yasma yaprağının tabii dolmasının yapılması da çok zor, sarması. Şimdi bize gösterin lütfen, rica ediyorum. Şimdi bu salamura bir yaprak değil mi?
1: Şu şekilde tuzla muhafaza ederiz. Kimileri bu şekilde tercih eder. Tansiyon hastası olanlar varsa, hani ben tuzla uğraşmak istemiyorum derse şu şekilde tuzsuz bir şekilde sarabilir. Aynı yeşil taze tadını verir. Bir de vakumlama özelliğimiz var.
0: Bu vakumla da bunu.
1: Evet, bunu vakumla çektiririz, taze yaprağını difrize atıp 12 ay yeşil yaprak tadında yiyebilirler.
0: Şimdi dolmayı da yapmışsınız maşallah. İncecik yapmışsınız. Valla ben bir tadına bakacağım, dayanamadım. Tabii son derece lezzetli bir yaprak. Zaten yaprak sarmasına lezzetini veren yaprak.
2: Dike darısı da Türkiye'nin başına. Şimdi artık yavaş yavaş spor diyelim, spor gündemine bakacağız. Dün Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç vardı. Paris Saint Germain Bayern Münih karşısında aldığı zafer sonrası Şampiyonlar Ligi'nde finale adını yazdırdı. Ve tabii ki Paris'teki sokaklardaysa taraftarlar sokağa çıktı ve olaylar yaşandı. Bunları da konuşacağız, ekranlara getireceğiz. Ama dedi ki sporu konuşurken bir yandan da artık bu haftayı konuşmamız gerekiyor. Şampiyonluk yarışında düğüm çözülecek mi? Bu sorunun yanıtına bakacağız. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bizlerle birlikte olacak. Mahmut Bey, günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
7: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
8: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.

0: TRT. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 11.999 lira.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
5: lazım. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Bir reklam.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
17: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
18: adım önde. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
20: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
21: Reklam.
22: A Haber Radyo.
21: Reklam.
23: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
24: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
25: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle. İdefix.

0: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo.
4: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. Bugün gündemimiz, ana gündem başlığımız savaş olacak. Çünkü yine bir hareketlilik var. Stüdyoda kıymetli konuklarım var. Başka konuklarımız da bize dahil olacak. Hemen günaydın diyeyim konuklarıma. Bercan Tutar bizimle birlikte. Günaydın.
5: Günaydınlar, iyi yayınlar.
4: Hepimize teşekkür ediyorum. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bizimle birlikte. Faruk abicim günaydın.
6: Günaydın.
4: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür
4: Şimdi önce
6: ederim.
4: Dün gece ne olduğuna bir bakalım. Üzerine konuşmaya başlayalım. Çünkü Amerika ile İran arasında biliyorsunuz bir ateşkes var. Yani ısrarla Amerika bu ateşkesin sürdüğünü söylüyor. Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim yerini dün gece çatışmaya bıraktı. Amerika

0: Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran'dan karşılık var, bazı açıklamalar var. Bir detaylara bakalım.
1: Orta Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu. İran tarafı ABD'yi suçladı, ABD ise Tahran'ın saldırısına karşılık verdik dedi. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Operasyonun nedeninin İran'ın Amerikan muhriplerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Ancak gemilerin hasar almadığını belirtti. Misilleme olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
2: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
2: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
0: Şimdi Trump'ın açıklamaları da var. Diyor ki bugün İran bize ters yaptı. Biz de onları darmadağın ettik. Eğer ateşkes olmazsa İran'dan yükselen devasa bir ışıltı göreceksiniz. Hızlıca anlaşmayı imzalasalar iyi olur. Daha da kritik bir açıklama. Trump dedi ki İran'da aşk dokunuşu, Hürmüz'de aşk dokunuşu yaptık dedi. Evet. Ya gerçekten bu cümleyi kurdu.
3: Sevgi dokunuşu diye çevirmişler.
0: Sevgi, evet. aşk dokunuşu.
3: Doğru.
0: Yapmışlar. Bu dokunuş bize ne anlattı Barcan Tutar?
3: Yani olan biteni anlatalım. Ya, Amerika'nın açıklamasında şeydi, 3 savaş gemimiz diyor Hürmüz'den geçerken büyük ihtimalle buradan, yani daha önce geçen 2 gemileri vardı. Ona beraber 3 gemisi Boğaz'dan geçerken diyor saldırıya uğradı diyor. Biz karşılık verdik diyor. Yani Bender Abbas limanında Keşm ve Bender Abbas limanını vurduklarını söylüyor. İran tarafı ise bizim diyor bir transit şeyimiz diyor tankerimiz Cask Adası şuralarda bir yerde. Burada ayrılırken diyor Amerikan saldırısına uğradı. Bize karşılık verdik. Bir de diyor İHA ve SİHA'larla Keşm Adası'ndaki Behmen Ticari iskelesi var. Oran diyor hedef alındığını söylüyor. Orayı hedef alanını da Birleşik Arap Emirlikleri diye işaret ediyor İranlı yetkililer. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a ilk kez bir saldırı düzenlendiği
0: bu
3: iddiası var.
0: İran'ın iddiası.
3: Birleşik Arap Emirlikleri tabii iddiayı yer alınıyor. Amerika bir saldırı düzenledik diyor. Yani Trump'ın ifadesiyle gemilerimize diyor taciz atışı yapılırken diyor biz de sevgi dokunuşunda bulunduk şeklinde bir açıklaması var. Yani olan biten kısaca bu şekilde. Ama gerginlik aşılmış durumda.
0: Yani şimdi gerginlik aşıldı ama İran'ın ilk kez bayinin bizi vurdu demesi.
3: Demesi, evet. İki SİHA'larını düşürdük diyor.
0: düşürdük diyor. Biden diyor ki biz vurmadık.
3: Vurmadık. İsrail'de ben olayın içinde değilim diyor. Biz herhangi bir saldırı düzenlemedik diye açıklamada bulunuyor. Suudi Arabistan hava sahamızı Amerika'ya kapattık şeklinde bir gene açıklamada bulunuyor. Yani bu gerginliğin böyle Körfez'e yeniden sıçramasını engellemek için Körfez ülkelerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Amerika'da olayın derinleşmeyen bir küçük çatışma olduğunu, ateşkes sürecinin ihlal edilmediğini söylüyor. Yani anlaşma, müzakere süreci devam ediyor şekilde.
0: Şimdi Trump'ın çok sert daha açıklamaları var. Konuşuruz. Evet. İran'a bir gidelim. Onlar ne söylüyor bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Ekber'i görür müyüz? Ekber'in bulunduğu noktaya bir gidelim. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına. Dün geceden kutlamaların olduğu görüntüleri gördük. Bir yandan yeniden sahanın ısınmasını görüyoruz. Trump dedi ki İran'ı deliler yönetiyor. Bu açıklama da geldi. Nedir sizde yankısı son durum?
4: Tabii öncelikle yayına dilerim Cansın. Dün oldukça gergin bir vaziyet söz konusuydu. Hem Hürmüz'de gergin vaziyet vardı hem de başkent Tahran'da. Hürmüz'ün açılıp açılmayacağıyla ilgili dün akşam saatlerinde İran'dan yeni şartlar geldi. Hürmüz neresi? Öncelikle bulunduğum yeri de size göstereyim. Başkent Tahran'da Veliaht Meydanı'ndayım. Arkamda da bir fotoğraf görüyorsunuz. Donald Trump'ın, ben şöyle çekileyim de daha rahat görsün izleyicilerimiz. Donald Trump'ın fotoğrafı ve tam ağzı da tam Hürmüz Boğazı'na denk getirilecek bir şekilde dikilmiş durumda. Esas yani bütün bu fırtına bu bölgeyle ilgili, yani bu boğazla ilgili kopmaktadır. Ki dün akşam saatlerinde biliyorsunuz gergin bir vaziyet söz konusu oldu bu bölgede. Az önce Bercan hocam da anlattı. Amerika Birleşik
0: Devletleri... Ekber, seni zorlamazsam... Tek başına yayın yaptığın için seni zorlamazsam, gerçekten tek kişilik dev kadrosun, ben hep öyle diyorum. O görüntüyü bize arkandaki Trump'ı tam gösterebilir misin? Göremedik. Zorlar mıyım? Zorlarsam...
4: Tabii. Yok. Şöyle göstereyim size. Öncelikle burayı söyleyeyim size. Burası Tahran'da Delias Meydanı'da. Çadırları görüyorsunuz. Her gece buralarda kutlamalar oluyor. Görüyorsunuz baştan başa çadırlar vardır. İşte burasında çadır vardır. İşte gece saatlerinde insanlar buralarda toplanarak işte destek veriyor. İşte az önce gösterdiğim fotoğrafta şu fotoğrafta Donald Trump'ın fotoğrafı görüldüğü şekilde tam ağzı Hürmüz Boğazı'na denk getirilecek bir şekilde dikilmiştir ve üzerinde de işte hem Farsça ve hem İngilizce işte bu konuya dikkat çekiliyor. Dün akşam saatlerinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın bir açıklaması söz konusu oldu. Bu boğazın tam açılması için ve buradan seyir sefer güvenliği sağlanabilmesi için İran'ın 3 şartını belirledi. O şartlardan birisi savaşın daimi bir şekilde bitmesini gösterdi. Diğer taraftan İran'a karşı ambargolun ve ablukanın tam kaldırılmasıyla birlikte ancak buradan seyir sefer güvenliğinin işte serbest bir şekilde yapılacağını ifade etti. Ve ilginçtir, ilk kez İranlı bakan bu şekilde 3 şartını İran'a belirtiyor. Dikkat ederseniz burada bir beyefendi de vardır. İşte İran bayrağını eline almış durumda. Tahran'daki bazı meydanlarda benzeri manzaraları görmek mümkün. Böyle bir platformlar oluşturmuş. İnsanlar geliyor, işte bayrağı eline alıyor. Ondan sonra mesela 1 saat sonra, 2 saat sonra başka birisi gelip ve bu şekilde vardiyalı bir şekilde bu devam ediyor ve gece gündüz bu şekilde. Yani bu bayrak yere inmeyecek şekilde işte bu etkinlik devam ettiriyor. İşte altında da ben dikkat ediyorum, yazıyor perçemdar, yani bayraktar, yani bayrak elinde. İşte dediğim üzere sadece bu Veliaht Meydanı için geçerli değil, aynı zamanda diğer meydanlar için de geçerli. Tekrardan o görüntümüzü, esas o görüntümüzü gösterirsek, dediğim üzere Donald Trump ve orada ağzı tam boğazın üzerinde dikilmiş bir
3: şeyde, vaziyette. Breaking point diyor ya, afişin üzerinde bir yazı var. Farsça ve İngilizce.
4: Evet. Yani boğazı vurgu çekiyor. İşte boğazın kapalı olduğunu bir saniye okuyayım. Betengamede. Yani işte yani tam olarak birebir Türkçe'ye çevirmesi mümkün değil de işte boğazın kapalı olduğunu ifade ediyor. Evet. Dediğim üzere dün gece ciddi anlamda bu bölgede Hürmüz'de gergin anlar yaşandı. Az önce Bercan hocam söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Esasında evet. O Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili suçlamalar İran medyası tarafından yapılıyor. İranlar o savaşı yöneten Hatem Ulemi Merkezi Karargahı'nın gelen o son açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin ismi zikredilmedi. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ülkeleriyle işbirliği içinde o yaparak, yani bizzat isim verilmiyor, sadece bölge ülkesi zikrediliyor ki İran medyası bunu Birleşik Arap Emirlikleri olarak işte değerlendiriyor. Sabah saatlerinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada işte yine tekrar hava savunma sistemlerinin o ülkede devreye girdiği ve bu konuyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri tekrardan İran'ı suçladı.
0: Peki Ekber, şuna ilişkin bir açıklama var mı? Hava sahaları açık mı? Bölgedeki ülkelerden duydun mu, herhangi bir açıklama var mı buna ilişkin?
4: İran hava sahası açık. İşte geçtiğimiz günlerde açık. Uluslararası uçuşlar da yapılıyor. Tabii az sayıda yapılıyor. Hatta dün ben okudum. Tebriz havaalanı da bugünden itibaren açılacaktır ki savaş boyunca ciddi zarar görmüştü. Tebriz havaalanı, Meşhed Havalimanı ve bazı havaalanları bu savaş boyunca, 40 günlük savaş boyunca ciddi zarar görmüştü. Hatta ben dün bir video izledim İran Devlet Televizyonu'nda. Çok sayıda İran'ın sivil işte uçağı da bu saldırılar sırasında ciddi hasarlar aldı. O yüzden İran'da hava sahası açık ancak çok az sayıda uçakla yapılıyor. Bunun bir sebebi işte havaalanlarının zarar görmesi, bir de İran'ın bazı uçaklarının dediğim üzere devre dışı kalmasından kaynaklanıyor bu.
0: Peki Ekber, son olarak arkadaşlarım senin görüntülerini biraz önce ekrana getirdiler. Sen de bahsettin bu sokaklardaki kalabalığı, ellerinde bayrakları olan insanları. Bir süredir zaten sokaklar kalabalıktı. Dün yaşananlardan sonra tekrar mı dışarı çıkıldı, yoksa hali hazırda devam eden bir süreç miydi o?
4: Yok, devam eden bir süreçtir. Tamam. Yani dün yaşanan olaylarla bir alakası yok. Her gün, yani savaşın ilk gününden itibaren işte böyle bir durum söz konusu oldu. Ülke yetkilileri insanlardan sokağa çıkmasını istedi. Tabii bunun farklı nedenleri vardır. Hem işte yönetime destek vermek açısından, hem protestoların, olası protestoların önüne geçmesi açısından. Ve bu sokakta hakiki bu hareketliliği de yani yabana atılacak bir mesele değil. Şöyle söyleyeyim, İran siyasetine de buralardan yön veriliyor. Her gece işte akşam saatlerinde milletvekilleri, üst düzey yetkililer gelip buralardan konuşmalar yapıyor. Ve İran siyasetine de işte Dışişleri Bakanı bunu yapması lazım, işte Cumhurbaşkanı bunu yapması, yani İran siyasetine de bu sokaklardan yön veriliyor.
0: Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Yeni bir şey olursa yine konuşuyor oluruz. Ekber'in o görüntüleri, tabii, sağ olasın. Ekber'in o görüntüleri üzerinden Bercan Tusar, çok konuştuk o görüntüleri sizinle ama İran'daki işte yönetimi ya da rejimi zaten ben bitirdim açıklaması geçen haftaydı. Bir yönetim yok dedi yine geçen hafta. Dün deliler yönetiyor dedi. Muhatabım yok dedi. Bir gün önce İran benimle görüştü dedi. Bunu niye yapıyor?
3: Can atıyor diyor. Yani kendi Trump'ın açıklamalarını aslında Amerikan kamuoyuna yönelik açıklamalar olarak okumak lazım. Yani öncelikli hedefi kendi kamuoyu. Kendisini eleştiren demokrat kesimler, diğer kesimler ve küresel aktörlerden pek umursadığı yok ama daha çok kendi Amerikan halkına yönelik açıklamalar yaptığını bilmek lazım. İran da aslında aynı taktiği istiyor. Yani Amerika ve İran'ın kamuoyu açıklamalarını, yani ikili, iki taraflı, iki yüzlü ve iki cepheli bir barış süreci istiyor. Bir perde gerisinde birbirlerine yaptıkları açıklamalar var ki orada daha olumlu pozitif sinyaller veriliyor. Bir de kamuoylarına yaptıkları açıklama. Yani İranlı yetkililerin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda devrim muhafızları olsun, Kalibaf olsun ve etkili yetkili görünen isimlerin beyanatları olsun, Trump'ın açıklamaları olsun, daha sert kendi kamuoylarını ikna etmeye, kontrol etmeye, işte süreç bizim elimizde, ipler bizim elimizde, zafer biz kazandık. Mesela Kalibaf'ın açıklamaları vardı. Her cephede biz kazandık. Kazanmış bir aktörün masaya oturuş şekli, yani Amerika'nın bize hitap şekli değişmeli şeklinde. Amerika daha değişik söylüyor. Sizin dediğiniz gibi işte ordusunu yok ettik diyor. %75'ini yok ettik diyor. Ama Trump'ı zorlayan tabii raporlar da var. Mesela CIA'nin son raporu var. Yeni yayınlandı. Orada da diyor devrim muhafızlarının diyor, yani daha doğrusu İran'ın füze kapasitesinin 1/3'ünü hala koruduğu söyleniyor.
0: Evet.
3: Hani yer altında zarar görmeyen füze şeyleri var deniliyor, stokları var diyor. Rampaları zarar görmemiş. Zarar gören füzeleri de kısa sürede onarıp yeniden işlevsel hale getirdikleri belirtiliyor. Yani bu biraz da şey, tabii bu da kamuoyuna yönelik algı operasyonu veya manipülasyon veya yönlendirme, kamuoyu oluşturma hamlesi. Yani Trump bu savaşı ve bu gerginliği askeri olarak kafasında bitirmiş durumda. Rubio da açıkladı. Destansı öfke sona erdi. Yani Amerikan öfke nöbetleri devam devam ediyor ama iki tarafında. Ama o destansı öfke operasyonu bitti. Bu yeni süreci yönetme gayreti var. Yani İran daha biraz daha böyle onurlu bir çıkış arıyor. Trump da kendisine göre bir zafer fotoğrafı elde etmeye çalışıyor. Bu iki sürtüşmenin aslında gerginliğin, gerilimlerin biz yansımalarını okuyoruz, görüyoruz.
0: Peki benim burada aklımı kurcalayan şu son adımla birlikte zaten son hafta Baye'yi konuşmaya başladık. Evet. Ama biz haftalardır şu Keşm Adası'nı beraberinde tüm 2-3 adayı konuşuyoruz. Oranın hedef alınması ve İran'dan gelen, İran daha önce şöyle yapıyordu açıklamalarını. Körfez ülkelerinde Amerikan varlığının olduğu yerleri kendimi savunmak için vuruyorum. Körfez ülkelerine saldırmıyorum. Ya da onlardan bana saldırı gelmiyor ama onların orada Amerikan varlığından bana saldırı geliyor. Rahatsızlığını dile getiriyordu. Buradaki açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin işaret edilmesi bize yeni bir, çünkü Trump'ın da öncesinde Körfez ülkelerini dahil etmek istemesi. Yani buradaki bu gerilim hattı kopma noktasına gelir mi?

0: Gelirse yani, ne olur?
1: Rahatsızlıklar var tabii. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni kontrol etmede Amerika biraz zorlanıyor gibi. Yani çünkü İsrail'in de parmağı var. İşte kendilerine göre bir hava savunma sistemleri kurdular. Ekber de işaret etti. Ben de bir daha üzerinde durayım. Yani İran tarafı ajansı falan iki SİHA'yla bizim ticari iskelemiz hedef alındı diyor. Yani evet, bu önemli evet. bir şey. Ama Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da biz herhangi bir saldırıda bulunmadık. İran'dan gelen SİHA balistik füze saldırılarına biz cevap verdik başarılı bir şekilde. Öyle bir açıklamaları var. Yani biz karşı tarafa saldırdığı şekilde bir açıklamada bulunmuyor. Ama Amerikan tarafı biz evet vurduk diyor. Hatta işte siz de dile getirdiniz. Aşk dokunuşunda bulundum diyor Trump. Bunu söylerken tabii yani İran Trump'ın şöyle bir şeyi var. Yani bir iyimserliği var. Yani İran tarafı aslında diyor anlaşmayı kabul etti.
0: Tabii ben kabul etmiyorum. Onu.
1: Kabul etmediği nokta da şu. Uranyum, nükleer program konusunda. Yani nükleer program o zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarın. Programımızı tamamen bitirin şeklinde bir dayatması vardı Trump. Sonra bunu 20 yıl askıya alın. Yani moratorium Faruk Bevil ekonomik anlamda askıya alma, borçları öteleme şeklinde. Yani o programı öteleyin. Yani programımızı bitirmeyin. Ama 12 yıl veya 20 yıl askıya alın daha sonra başlayın şeklinde. Bu talep de kabul edilmediği için yani o sivil zenginleştirmeye izin verecekler. 3,67 oranında. Yani o sivil nükleer programa izin verecekler. Şimdi bu da İsrail tarafında gerginlik yaratıyor. Yani biz o zaman 2015'e geri döndük. Bütün bu mücadelenin, bütün neden bu saldırıyı niye yaptık şeklinde bir şeyler var, bir duruşlar var. Tabii Amerika'nın talepleriyle İsrail'in beklentileri örtüşmüyor. Yani hafiften çatışmaya başladılar.
0: Hiçbir maddede örtüşmüyor.
1: Tabii yani İran üzerinden Amerika rejim değişikliği istemiyor. Rejim tavrını değiştirmek istiyor. Onun için yani bir muhatap bulayım karşımda. Yani Venezuela'da uyguladığı modelin aslında farklı bir tarzını İran'da uyguladı Amerika. Yani orada Maduro'yu kaçırdılar. Burada da Hamane'yi öldürdüler. Evet. Ondan sonrası tablo biraz karıştığı için şey demiyor. Yani Venezuela'daki mesela operasyonu yönetebildi. İpler elindeydi ama burada hemen süreç onu. Biraz uzadı.
0: Uzadı. Tahminleri de tutmadı başta.
1: Tutmadı, evet.
0: Birlikte şöyle yürüyelim. Bu arada Samet bir Hürmüz canlıyı Balko'ya açar mısın bakalım? Bu arada bu işin bir de şu boyutu var. Biz diyoruz ya Keşm vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu yer vuruldu. Denizde onlarca gemi var. Bu işin bir de çevresel boyutu var. Sonrasında bunu çokça konuşacağız. Asıl kriz zaten biz diyoruz işte şu geçmiyor, bu geçmiyor. Deniz kirleniyor, hava kirleniyor, petrol karışıyor. Yani çok ciddi bir problemden bahsediyoruz. Ama genelde insanoğlu böyledir. Bu konu, bu başlık sonraya kalır. En önemli başlık olsa da. Onu da sonra acısını konuşacak gibi görünüyor tüm dünya. Sadece Orta Doğu değil biliyorsunuz. Bu durum bütün dünyayı etkileyecek. Peki Faruk abicim sizi yanıma davet edeyim. Bu aşk dokunuşu dün dedik ki işte borsa rahatladı, altın yükselmeye başladı, piyasa bir rahatladı dedik. Aşk dokunuşuyla bakalım bir petrol...
1: Mahalle kavgasına dönüşecek neredeyse.
2: Ama petrol... hala bir umut var. Yani
0: tamam
2: barış
0: da şu dokunuş
2: duruyor.
0: Petrole nasıl bir aşk
2: bir
0: dokunuşu
2: bakalım
0: oldu?
2: Bakalım ama ben piyasalarda hala bu barış umudunun devam ettiğini göreceğiz. Şimdi petrolde çok böyle yükseliş yaşanmadı. Hala işte buralardayız. Tabii... Şimdi Hürmüz'ü gösteriyorsun. Ekber de Trump'ın o posterini gösterdi. Sen konuştukça burası sıkıntı oluyor diyor herhalde.
0: Sus
2: değil
0: diyor.
2: Mi?
1: Evet. Hani... Aslında ikili gönderme vardı o Trump'ın
0: evet.
1: şeyinde.
0: Sus diyor.
1: Hem boğazı kapattık hem de kendisi ağzını evet. kapattı. Yani sus diyor. Evet.
0: Kapat gibi. Ki diyor
2: sus
0: açılsın.
2: Burası güzelsin. Sen sus konuştukça zaten hani o breaking point diye evet. şey hani bir kırılma noktası
1: evet.
2: Senin sözlerin. Fakat ben şöyle baktım bir ne zaman bir barış konuşsak işte anlaşmaya yakınız desek zaten İsrail en yakını Lübnan'a bir saldırıyor ama öyle gözüküyor ki hani Bercan Bey de onu daha iyi bilir. İran'ın içinde de barışı çok istemeyen bir kesim var anladığım kadarıyla. Yani bu işte Trump'ın aşık dokunuşu ama öncesinde işte bir taciz ateşi vesaire işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuştuk seninle. Onu bu denklemin içine çekiyor olmak. Bütün bunlar sanki İran'ın içinde başka bir kesimin de aslında barışı dediğiniz istemediğini gösteriyor.
1: Yani büyük çoğunluğu ihanet olarak görüyor. Yani barıştan, müzakereden, anlaşmadan bahsetmek vatana ihanet diye algılanıyor.
2: Aynen. Dolayısıyla hani bunlar olacak gibi görünüyor. O yüzden de biz bunlara hazırlıklı olalım. Yani bir kesim bunu istemiyor. Dediği gibi Bercan'ın içeride bir kesim barış demek, anlaşma demek ihanet olarak kabul ediyor. Zaferi kazanmamız lazım diyor. İşte sokaklara çıkan

0: insanlar. Ama piyasalar şu anda bir sakin, hani bu gerginliği çok da barış umudunu kaybetmeden izliyor piyasalar. Öyle
1: İzliyor,
0: gözüküyor.
1: Bakalım
0: altında da yükseliş biraz
1: izleyecek.
0: Devam
1: Ömer
0: edecek.
1: Hazır mı? Ömer süpersin. Evet. Şimdi bu aslında şuna da dikkat çekmek lazım. Biz diyoruz ya İran halkı vesaire diye. İran bu konudaki propagandayı çok iyi yürüttü.
2: Doğru.
1: Sosyal medyadan hazırladıkları yapay zeka videoları Trump'a, çünkü Amerika'da Beyaz Saray'ın kocaman bir şeyi var, yani çalışma düzeni, herkesin ayrı birimde onlarca bu işlerle ilgilenen çalışanları var. İran bu propagandayı hem nasıl diyeyim, günümüze ayak uydurup gençlere de hitap ederek hem de akılda kalarak bu posterler olsun, en son işte kartları
2: yapay
1: çıkardılar,
2: yapay zeka
1: bu mesela gerçekten bu meydanda da sürekli değişiyor bu poster. Sürekli
2: öyle
1: bir
2: mi?
1: Mesaj
2: ha,
1: veriyorlar. Yani
2: evet,
1: Ekber bu, benim yayında kaçıncı gösterdiği poster bilmiyorum. Liderlerle ilgili mesaj veriliyor, Trump'la ilgili mesaj veriliyor. Bu da
0: şuraya da dikkat çekti Ekber. Şurada birisi var ya, bayrak tutuyor.
2: Bayrak
0: her gün birisi tutuyor yani bayraktar.
1: Bir de onu bırakın. Şuna dikkat ettiniz mi? Çok güzel oldu yan yana. Hürmüz'e bakın.
0: Evet.
1: Burada da bir Hürmüz var.
0: Evet, tabii.
2: Yani Faruk Bey işaret etti
1: çok
2: ya.
1: Mesajlı bir çalışma
2: Faruk Bey
1: bu.
2: İşaret etti. Hem Hürmüz hem de Trump'ın çenesini kapama.
1: Tabii diyor ki yani
0: sen konuştukça
1: o dikiş tutsun diyor, sus artık.
0: Çünkü gerçekten o konuştukça hani piyasa tarafı da savaş tarafı da bugün ne diyecek diye herkes bekliyor. Dün ne dediyse bugün tersini söylüyor.
1: Yani çok muazzam. Bakın siz, yani bant mavi denizi sembol etmiş.
0: Evet,
1: boğazı
0: dikmişler.
1: Tamamen. Samet yan yana bir kere sana zahmet göstersene. Bakın Hürmüz'ün sağına soluna tamamen Hürmüz'ü göze almışlar.
0: Birebir oraya
1: aktarmışlar. Boğazın olduğu yere dikiş atmışlar ve Trump'ın ağzına tutturmuşlar. Diyorlar ki sus, bu çok muazzam bir çalışma. İnce ince düşünülmüş. Çok evet. Mesaj verilmiş. Trump bunun altında kalmaz.
0: Yani sen konuştukça aslında ki burada sorun çıkıyor diyor. Sen bir sus da.
1: İşte o burayı, da diyor ki sizin ama, yüzünüzden diyor. Evet. Burada geçişler ücretsiz olsun. Herkes geçsin. Siz ne istiyorsunuz evet. Diyor. Bu tartışma bitmek
0: sen
1: bilmiyorum.
0: Sen susmazsan da biz boğazı sıkarız diyor.
1: Ne diyor?
0: Sen hani sen susmadığın için bu boğazda sıkıntı oluyor ama sen susmazsan da biz bu boğazı kapalı tutarız diyor.
1: Aynen öyle. Şimdi son gelişmeler, son durum böyle. Trump'ın açıklamaları da böyle. Belli ki daha konuşacağız. Ne yapmış Meftun? Mısır'da uçaklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırmış
2: evet,
1: durumda.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir talep var. Bir yardım talebi vardı. Mısır'da kabul etmiş.
1: Suudi Arabistan bu denkleme ne diyor şu an?
2: Suudi Arabistan biraz uzak duruyor. Yani Amerika'nın işte bu Hürmüz'ü özgürleştirme projesi vardı. O kapsamda Suudi Arabistan şeye izin vermedi. Amerika'nın hava sahasını ve hava alanlarını kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Hatta Amerikan medyasında da haber de yapıldı. Trump'ın Muhammed Bin Selman'ı aradı ama ikna edemediği belirtiliyor. Bu süreçte biraz Suudi Arabistan

0: şiddet sarmalı sona ermeli mesajı verdi.
1: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
0: Daha sonra Tebbun'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi. Konuk Cumhurbaşkanı Tebbun ise Erdoğan'a Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı takdim etti.
2: Ve Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı. Dördüncü gün bugün. Kübra muhabir arkadaşım hazır, bizi bekliyor. Bugün de Kübra Kılıç bizi orada ağırlayacak aslında. Her birimize neler olduğunu anlatacak. Yanında kıymetli hocam Mesut Akıcaş'ın da olacak. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Hocama da bizden çok selamlar. Merak ediyoruz, sizinle gezmek istiyoruz. Söz sende.
3: Günaydın Cansın Ayvacı, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Evet, Mesut Hocam'la birlikte bizler de fuarın dördüncü gününde izleyicilerimize fuarda ne var ne yok ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Ama o kadar büyük bir fuar ki artık
4: gez gez bitmiyor. Değil mi? O yüzden bu kız bugün komando elbisesi giymiş. Karacı sistemlerini anlatacağız. Şimdi burada çok önemli iki tane cihaz var Koluman'ın yaptığı. Gördüğünüz gibi bu tank çeker cihazımız ve ağır silahları taşıyor, füzelerimizi taşıyor. Aynı zamanda şurada iki tane daha onların maketleri var. Arkadaşımız gösterebilirse. Gördüğünüz gibi özellikle tankların harekat alanında yakıtı beslenmesi gerekiyor. Gel böyle gösterelim onları. Koluman bunları yapabiliyor. Ve dikkat ederseniz yakıt sistemleri daha önce biz NATO müttefiklerin kullandıklarını ikinci elde alıyorduk. Şimdi Koluman bunları imal edip satabiliyor ve dünyaya da satıyoruz. Bu derman modeli gördüğünüz gibi. Buradaki bir diğer sistem bizim füze lançerlerini ve diğer komuta kontrol sistemlerini taşıyabilen zırhlı bir araç. Fakat asas önemli olan şu. Askerlerimiz yaralandığı zaman ne yapacağız? İşte o çok önemli bir sorun. Gördüğünüz gibi burada bir ambulansımız var. Bunları gidip çekebiliyor. Bu taraftaki daha başka bir model. Yine Ejder Yalçın'ın yaptığı kirpiye benzer bir şey ama bunun özelliği direkt harekat alanındaki birinci sınıftaki askerlerimizi kurtarmak. Yani zırhlı bir ambulansımız bu. Bunlar Türk ordusunda bulunmayan sistemlerdi ve az önce sizinle sohbetimizde anlattığım gibi müttefik ülkelerin verdikleri 30-40 yaşındaki cihazları yürütmeye çalışıyorduk. Ama gördüğünüz gibi savaş her yerde var ve yaraları kurtarmak birinci görevimiz.
3: Şimdi bunu böyle görüp gezince hocam neler hissediyorsunuz?
4: İnsan gururlanıyor tabii. Yani olmayanları mesela şurada Havelsan'ın yaptığından da kısaca bahsedip buradaki SİHA'lara geçelim isterseniz. Şimdi gördüğünüz gibi orada iki tane önemli insansız kara aracı var. Kara araçlarındaki insansız neden önemli? Gördüğünüz gibi içerisinde elektrooptik sistemleri var. Çok farklı maksatlarla kara harekatını destekliyor. Ve askerin girmeyeceği yerdeki mağaralar ve diğer zor araç şartlarında görev yapabiliyor. Sistem olarak bakıldığında paletli bir sistem olduğu için mutlaka bir şekilde arazide devrilmeden hareket edebiliyor. Hem ağır hem de hafif ediyor. Şimdi Havelsan çok önemli bir teşkilatımız. Gördüğünüz gibi insansız deniz araçlarını, insansız silahlı sistemleri de yapabiliyor. Bu çok önemli. Gördüğünüz gibi altında makinalı tüfek var hafif. Bunda ağır makinalı tüfek taşıyor. Bu sistemlerin aynı zamanda hava elektronik sistemlerini de Havelsan üretip Türk ordusuna hava kuvvetlerini destekliyor. Demek o diyor ki hem hava hem kara sistemlerinde elektronik sistemler dün anlattığımız gibi Aselsan, Havelsan bunlar dünya çapındaki şirketlerimiz. Peki bu şirketlerin bir şekilde ana çerçevesi nerede toplanıyor diye baktığımızda STM'de toplanıyor. Savunma Teşkilatımız bu. Yine
3: Pazartesi günü açılışı yapılmıştı. Kuzgun.
4: Kısaca bundan bahsedelim. Şu andaki Ukrayna Savaşı'nda kullanılıyor bu model. Kuzgun. Bizimkisi yaklaşık 40 kiloluk bir harp başlığı taşıyabiliyor. Ama en önemlisi 180 kilometre hız ki bu bir insansız hava aracı için çok önemli bir hız. de

0: duration dediğimiz havada kalma süresi 6 saat. Yani 6 saat havada kep yapıp radara yakalanmadan aniden düşmanı vurabiliyor. Bu çok önemli. Motoruna baktığımız zaman da yerli bir motor. Şimdi diğer AlphaGo ve AlphaGo 2B ve bunlara bahsedecek olursak, bunlar yine insansız hava araçlarının uçaklarımızdan atılan sürpriz bombalar. Dikkat ederseniz bunları şu söylediğim silahlar sistemlerinin çok az devletler yapabiliyor. O halde bu modele baktığımızda özellikle dikine kalkması ona ayrı bir vertikal özellik taşıyor. Hem dikine kalkabilen hem doğrudan diyor rampadan atılabilen ve çoklu sistemlerle atılabilen silah sistemleri bunlar. Şimdi buradaki Boyga yine aynı şekilde dikine kalkıyor. Fakat bu lazerli güdümlü bomba da atabiliyor. Yani her birinin tasarımı farklı farklı. Dogan aynı şekilde keşif. Buradakiler de sürü şeklinde bir şekilde taarruz edebiliyor. Sürü neden önemli? Çok küçük olduğu için dikine kalkabiliyor ve gördüğünüz bu küçük bombayı taşıyor. Bu bir el bombasından daha kuvvetli ve gördüğünüz gibi beklenmedik anda bir sizin başınızdan aşağıya siperdeki askeri mahvediyor. Diğer model ise bize atılan insansız hava aracını vurmak için karşı model. Şimdi bu modellerin içerisinde STM'nin bütün deniz kuvvetlerimizin sualtı ve su üstü sistemlerini yaptığını görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi özellikle düşman denizaltıların tespiti için kullanılan NETA sistemi. Yaktu yine bu da bir yeni bir model. İnsansız deniz aracı ve şu anda deniz kuvvetlerindeki konsepti değiştiriyor. Bu Karadeniz'deki muharebelerde özellikle Ukrayna bunu yapıyor. Zaman zaman da maalesef bizim tankerlerimize çarpıyorlar ama Sayın Cumhurbaşkanımız onu Ukrayna makamlarına uygun bir dille izah etti. Diğeri 500 milli denizaltımız ve insansız denizaltılarımız fevkalade önemli ve her şeyiniz var. Ama eğer amfibi çıkarma hücum geminiz yoksa bu durumda ne yapamazsınız? Kuvvet aktaramazsınız. Gemilerimiz çok önemli. O gemileri koruyacak olan karakol gemileri, deniz ikmal gemileri bunlar dünyadaki kendi sınıfındaki en iyi gemiler. Baktığınız zaman şunu söyleyebiliriz. Bunları yapıp bir şekilde Pakistan'a da sattık. Deniz karakol gemilerini sattık. Arkada olanları ondan sonra. Ve fırkateyn sınıfları. Fırkateyn sınıfların yanı sıra hücum botların yapılması. Ve çok önemli bir şey. Üç tarafı denizlerle kaplı olan devletimizin sahil koruma güvenlik korvetleri bunlar kendi sınıfındaki yine en iyi gemiler. Şimdi müsaade ederseniz burada Ares'in yaptığı çok ilginç bir kamikaze deniz drone'u var. Gördüğünüz gibi iki modeli var. Bu modellerden bir tanesi taarruz ederken gördüğünüz gibi hücum şeklinde torpido ve diğer silahları atabilir, gemi savar atıyor. Diğeri bu yine gördüğünüz gibi kama uydudan bir şekilde hareket ediyor ve bir gemiyi batırabilecek.
1: Çok teşekkürler hocam. Mesut hocamıza teşekkür ediyoruz. Bütün gün fuarda aslında her alanı ekranlara getirmek için yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra teşekkür ediyorum. Hocamın deyimiyle komando kıyafeti sana çok yakışmış deyip alayım yayını. Tabii gezdik dolaştık her gün başka bir alanındaydık ama göz bebeği burada Yıldırman günlerdir sadece Türkiye değil tüm dünya onu konuşuyor. CHP lideri de Expo'daydı. İstanbul'daki savunma sanayi fuarını ziyaret etti. Fuardaki yerli silahlara büyük ilgi gösterdi. Fotoğraf çekildi Yıldırım'ın yanında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni göz bebeği 6000 kilometre menzilli füzesi. Hem poz verdi hem de bazı açıklamalar yaptı.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
4: Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

0: İki açıklama arasında yalnızca 8 ay var. Eylül ayında balıklar ürküyor diye deneme testlerini yerden yere vurduğu milli füzelerden birinin önünde bu kez gururla poz verdi.
1: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
0: Özgür Özel ve beraberindeki heyet Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel füze testlerine karşı çıktıktan 8 ay sonra 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la karşılaştı. Hayranlığını gizleyemedi.
2: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
0: Görücüye çıkan 203 yerli ürünün sergilendiği fuarda savunma sanayinin göz bebeklerini ilgiyle inceledi, tek tek bilgi aldı. Gökbey helikopteri de onlardan biriydi. Özel fuarı büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezerken çelişkili söz ve tavırları ise bir kez daha eleştiri konusu oldu.
2: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
3: Rusya, Ukrayna'da bugün itibarıyla ilan ettikleri geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklayarak Kiev'de ateşkese uyması çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den açıklamalar var. Peki kim ne söyledi, son durum ne? Muhabir arkadaşım Akşin Kişiyev hazır, bizi bekliyor. Akşin, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın Cansın Elvacı. İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'nun kazandığı zaferin dolayısıyla yarın Kızıl Meydan'da yapılması planlanan askeri geçit töreni öncesinde Rusya'nın ilan ettiği tek taraflı ateşkes bu geceden itibaren yürürlüğe girdi. 10 Mayıs'a kadar devam edecek ateşkes süresince Rus ordusu Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyecek. Kiev yönetimini de bu karara uymaya çağıran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli yanıtın verileceği uyarısında bulundu. Savunma Bakanlığı ayrıca Kiev'de yaşayan siviller ile kentteki yabancı diplomatik misyon çalışanlarını olası bir tırmanma riskine karşı şehri zamanında terk etmeye çağırdı. Rus basınında yer alan haberlerde Ukrayna'nın bu ateşkesi ciddiye almadığını ve insan savaş araçlarıyla Moskova dahil Rusya'nın bölgelerine hala saldırmaya devam ettiğini yazıyor. Daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Rusya'nın Ukrayna tarafından 6 Mayıs'tan itibaren ilan edilen sessizlik rejimine uymaması halinde buna misilleme yapacaklarını açıklamıştı. Fakat uzmanlar Ukrayna'nın yarınki askeri törene saldırması ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyorlar. Zira Rusya Kızıl Meydan'ın güvenliğini sağlamak için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Bu şartlarda Ukrayna saldırılarının başarılı olma ihtimali çok düşük olduğu için böyle bir saldırı girişiminde bulunmanın da fazla bir anlamı kalmıyor. Ayrıca Kızıl Meydan'a yapılacak olası bir saldırının Kiev açısından sonucunun çok ağır olacağına da dikkat çeken uzmanlar Rusya'nın buna yanıt olarak Ukrayna'ya taktik nükleer füze ile saldırabilme ihtimalinin ya da ülkede zaten uzun zamandan beri hazırlık çalışmaları sürdürülen genel seferberlik ilan edebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'nın Rusya'nın bölgelerine rutin saldırılara devam etmekle birlikte Kızıl Meydan'a saldırıp Moskova'yı kışkırtmasının fazla bir anlamının olmadığı söyleniyor. Zaten önceki yıllarda da Ukrayna 9 Mayıs öncesinde Kızıl Meydan'a saldıracağı tehditlerinde bulunmuş fakat bunu gerçekleştirmemişti. Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 9 Mayıs töreni dolayısıyla Moskova'da ek güvenlik önlemleri alınmakta olduğunu açıkladı. Güvenlik kaygıları gerekçesiyle bu sene törende askeri araçların yer almayacağı, hava gösterisinin de sadece birkaç uçakla sınırlandırılacağı bildirildi. Ayrıca Moskova'nın merkez semtleri ziyareti tamamen kapatılırken mobil internet ve telefon iletişimi de engellenmeye başlandı. Bu arada bu yıl ilk kez yabancı basın mensuplarının da 9 Mayıs kutlamalarını takip etmesine izin verilmeyecek. Şöyle ki A Haber olarak biz de daha önce akreditasyon başvurusunda bulunduk. İlk başta olumlu yanıt gelse de Kremlin'den fakat dün yeni bir mesajda daha önce akredite edilen tüm yabancı basın mensuplarının Kızıl Meydan'a alınmayacağı bildirildi. Ukrayna'nın insan savaş araçlarının saldırı ihtimalinin gölgesinde yapılacak bu tören öncesinde Moskova'da durumun gerçekten tansiyonun yüksek olduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. İstanbul

0: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 29 gözaltı var. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan'dan. Kadir, günaydın. Nedir son durum?
1: Günaydın Cansın Elbacı, iyi yayınlar dileyelim bizler de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı. Birçok noktaya eş zamanlı olarak yapıldı operasyon ve toplamda 30 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 29 kişi gözaltına alındı ve rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi Mali Şube ekipleri tarafından ifade işlemleri başlayacak. Yaklaşık 4 günlük bir İl Emniyet süreci olacak. İl Emniyet Müdürlüğü'nde kalacaklar gözaltına alınan şüpheliler. 4 günün sonunda ise İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Yapılan açıklamada Ağaç ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketleri üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistemi sistematiğinin işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi dedi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Ağaç AŞ eski genel müdür yardımcısı Muhammed Ali Özdil, Ağaç AŞ şefi Fatih Temur, Ağaç AŞ genel müdür yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ genel müdür yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ'de şef olan yine Murat Çirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ'de yine şeflik yapan Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ'de yine görev alan Selim Marangoz'un da aralarında bulundu. Toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. İlerleyen dakikalarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
0: Kadir, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında itirafçı oldu. Detayları öğrenelim. Antalya'ya gidelim. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Cansın Helvacı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama süreci devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sıcak gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyu ile paylaştı. Akın Gürlek'in yaptığı açıklamada rüşvet alma ve rüşvete teşvik etme suçlamasıyla, irtikap suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadelerinin alındığını belirtti. Peki Gökhan Böcek ifadesinde ne söyledi? Gökhan Böcek'e ifadesinde seçim döneminde babasının aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi'ne götürüldüğü iddia edilen paralar soruldu. Gökhan Böcek bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da iki iş insanıyla görüştüğünü ve para transferinin nasıl ve nerede gerçekleştiğini detaylı olarak anlattığı bize gelen bilgiler arasında yer alıyor. Aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin de bulunduğu tutuklu 3 kişiyle birlikte 41 kişinin yargılandığı duruşma devam ediyor. İkinci duruşmada tanık beyanları alındı. Çok çarpıcı tanık beyanları vardı. Tanıkların ifadelerinde kilo kilo altınlar, çanta dolusu dövizlerin rüşvet olarak verildiği söylendi. Tüm bu suçlamalar sanıklara yöneltildi ve ifadeleri alındı. Yapılan tanık beyanlarında en çarpıcı olanların birisi bağış adı altında bir iş insanından 250 bin TL paranın istendiği ve bu paranın 3 parça halinde nakit olarak imar müdürüne bizzat verildiği söylendi. Sıcak gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sözü size bırakıyorum. Cansın Elbacı.
0: İsmet Yerdelen, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son durumu dinledik. Şimdi aynısı Tarkan konserinde olmuştu. Ben de şikayetçiyim. Ne Tarkan konserine ne de Şebnem Ferah konserine bilet falan bulamadık. Bu kez biliyorsunuz Şebnem Ferah'ın konseri var. Duyurdu konser tarihini sosyal medyasından. Bazı uyanıklar bot hesaplarla devreye girdiler. Herkes binlerce kişi sıra beklerken. Ferah hayranları saatlerce o bileti alma uğraşındayken hiç kimse bir sonuca ulaşamadı. Şanslılar vardı elbette. Sisteme yüklenen fırsatçılar Aldıkları biletleri 80 bin liradan kara borsaya çıkarmış.
3: İki saat bekledim.
4: Evet.
3: Alamadım.
4: Alamadım.

0: kapalıdır. İlgili hesapların gerçek kişilere ait olup olmadığına ilişkin teknik yöntemler geliştirilmelidir.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cep ve shell.com.tr.

0: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için...

0: WhatsApp 2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Vakıf Yatırım yatırım gündemini sunar.
8: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam.

0: Tek çatı altında dalsan.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın. A Haber Radyo.
4: Si Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na seyahat ediyor. Yolculuk sırasında hantavirüs salgını patlak verdi. 3 kişi hayatını kaybetti.
5: Avrupa genelinde hantavirüsü vaka sayısı her geçen gün daha da artıyor. Artışın yaşandığı ülkeler arasında şu anda ilk sırada Hollanda geliyor.
4: Yaşanan ölümlerin ardından dünya yeni bir pandemiye mi sürükleniyor sorusu akıllara geldi. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus yaptı. Gemideki vakaları doğruladı.
6: Daha fazla vaka çıkması mümkün.
4: Öte yandan gemide mahsur kalan 150 yolcu arasında Türk bir çiftin olduğu da ortaya çıktı.
7: Bu seyahati inşallah tamamlayacağız.
4: Çift sosyal medyadan açıklama yaptı. Herkesin iyi olduğunu ifade etti.
7: Şimdi gemideyiz. 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik. Sağ salim Hollanda'ya varmak üzere demektir diye düşünüyoruz.
4: Öte yandan tehdit Avrupa'ya sıçradı. Hollanda belirtileri gösteren bir kadının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsviçre'de de hantavirüs tespit edilen bir hasta Zürih'te tedavi altına alındı.
8: Kıymetli bir konuğum var. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam bizimle birlikte. Oğuz hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
9: Günaydın sevgili Cansın Elbacı.
8: Hocam sağ olun, size de sizi gördük, çok mutlu olduk. Şimdi bir salgınla karşı karşıya mıyız diye önce bir sorayım. Galiba 97 yılında bizim ülkemizde görülmüş mü bu virüs? Biraz evet. Bize bundan bahseder evet. Misiniz?
9: Şimdi aslında sevgili Cansın, söylenmesi gereken çok önemli cümleler var. Yani her viral enfeksiyonun anında büyük bir patlak verip bir pandemiye, epidemiye yol açacağıyla ilgili bir görüş olamaz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Daha önceki vakaları izlediğimizde bu illaki böyle olacak anlamına da gelmiyor. Hantavirüsün çok hızlı yayılmadığı ama yayıldığı bölge temas halinde olunduğunda insandan insana geçtiğini de ispatlamışlar. Türkiye'de zaten 2009 yılında çok açık ve net açıklanmış testler ortaya çıktığı için, yani daha önce testler olmadığında bunu saptayamıyorduk ya da ölümlerin nereden gerçekleştiği belli değildi. Problem zaten baktığınız zaman aslında bir zoonoz gibi yürüyor. Yani yarasadan, işte onun dışkısından, kemirgenin dışkılarından, işte çiftliklere, oradaki çalışan insanlardan falan diye böyle bir zincirleme gidiyor. Ama hiçbir zaman hantavirüsü bir pandemi çığlığıyla karşılamak mümkün değil. Viral enfeksiyonlarda.

0: Her zaman söylüyoruz ki bir proteinal yapı, yani bir canlı mikroorganizmadan konuşmuyoruz. Bu proteinal yapı insanların rahatlıkla hücreleri üzerinde çoğaldığı için onun immün sistemi, yani bağışıklığı, onun yaşı, her şeye bağlı olarak bir eks durumu ortaya çıkabiliyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki zaten kaynaklar da önemli. Dünyanın birkaç yerinde patlak vermiş daha önce de. İşte Amerika, Güney Amerika, Asya karakterleri var. Asya'da çıkan örneklere baktığınız zaman vakalara daha az ölümcül. Bir de her zaman şunu söylüyorum. Sizler çok kıymetlisiniz. Sizlerin yaptığı yayınlar çok kıymetli. Durup dururken halkı galeyana getirmemek gerekiyor. İşte ülkede görüldü. Görülebilir. Bakın ısrarla altını çizerek söylüyorum. Her zaman vakaları görebiliriz. Karantina diye bir kavram var. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı sistemini son derece iyi işletiyor. Hasta vakayı derhal karantinaya koymamız lazım. İşte falanca filanca beni hiç ilgilendirmiyor. Kim olursa olsun karantinada durması lazım. Karantina süresi belli. Enfeksiyonu yayıp yaymayacağı süre belli. Ondan sonra büyük bir rahatlıkla devam eder hayatına. Karantina burada en önemli durdurucu davranış.
1: Peki en durdurucu davranış dediniz. Daha öncekiyle kıyaslama yaptınız. Dediniz ki oradaki bulaş hızından bahsettiniz. Bir pandemi korkusunun zannediyorum bu kadar hani bizim Covid'de gördüğümüz gibi olmadığından bahsettiniz. Doğru anladım değil mi hocam bunu?
0: Valla Dünya Sağlık Örgütü'nün, ben mikrobiyoloğum, yani bizim anlattıklarımız, her şey değişiyor. Bakın virüslerle ilgili bir bakteriyi çok rahat anlatırsınız ve bu enfeksiyonun sonuçlarının dünyada ya da ülkenizde neler yapabileceğini çok açık ve net söyleyebilirsiniz. Hiç şaşmaz. Bir viral enfeksiyonda bunu söylerken çok dikkatli konuşmak gerekir. Neden? Çünkü insandan insana geçerken herkes sizin vücudundaki RNA ya da DNA virüsü oluşuna göre orada çoğalıyor. Yani senin hücrendeki genetik bilgiyle çoğalıyor. Ve bu onun şaşırmasına, onun yolunu değiştirmesine, onun coşmasına neden olabiliyor ya da yok olmasına neden olabiliyor. Mesela dev bir pandemi geçirdik, birden söndü. Değil mi? Yani ışıkları kapatır gibi söndü gitti. Çok sessiz bir şekilde bir kenara nerede duruyor. Niye? Çünkü diğer gribal enfeksiyon akrabalarla birleşmeye başladığında yapısı özelliği değişti. Hantavirüsün başına ne gelir, bizim başımıza ne getirir, bunu çok net bilemeyiz. Bunun
1: Peki
0: için
1: bunu bilemediğimiz
0: klinik
1: için
0: tabloları
1: o zaman
0: görmek
1: her
0: lazım.
1: bireyde şu yüzden soruyorum hocam. Bir geçmişte yaşadığımız, deneyimlediğimiz olaylar silsilesine baktığımızda bir süreçte aslında Dünya Sağlık Örgütü bile tartışılır hale gelmişti. Sizinle yayınlarda konuşmuştuk. Yapılan açıklamalarda
0: Doğru.
1: güven duymayanlar olmuştu. O tartışmalı hale geldikten sonra mesela bazı haberler yapılmış. Birçok farklı haber var. İşte korkutucu haberler var. İşte böbrekler iflas ediyor. Ağızdan kan geliyor, karaciğerler iflas ediyor gibi korku yayan bilgiler de yanlış bilgiler de paylaşılmaya başlandı. Şimdi böyle olunca mesela her bireyde farklı dediğiniz noktada şu belirtiler diyemiyor muyuz bunda?
0: Valla şimdi burada belirtiler üzerinde konuşmak, bakın yeniden ortaya çıkan bir virüsün yarattığı problemi konuşuyoruz. Bugün onu konuşmaya çalışıyoruz. Bizim elimizde eks olan üç kişiden söz ediyoruz. İki kişiyi işte karantinaya aldılar falan. Ortada böyle yüzlerce vaka olmadığı için bunun tablosu budur tanımlamasını yapmak doğru olmaz. Bunun için klinik mikrobiyoloji ya da klinik viroloji uzmanı hocaların daha önceki verilerle yeni verileri kıyaslayarak bize açıklama yapması lazım. Bunu ne ben yapayım ne bir başka hekim arkadaşım yapsın. Yani söylemeye çalıştığım o. Sosyal medyada ya da haber mecrasında söyleyeceğimiz en ufacık bir şey hastane kapılarında gerekli gereksiz yığılımlara neden olacaktır. Evet, bütün, bakın buraya belirti demişiz. Ateş hangi hastalıkta yok? Baş ağrısı kimde yok? Kas ağrısı nerede yok? Halsizlik nerede görülmüyor? Bakın çok standart. Solunum problemi. Bütün viral enfeksiyonlar solunum yoluyla geliyorsa akciğerlerde sıkışma ve nefes darlığı yaratır. Bunu çok net biliyoruz. Dolayısıyla bunun klinik tablosu budur diyemiyoruz.
1: Şimdi o zaman bunu da bilemediğimize göre bizim önümüzdeki takvim sürecini okumamız mümkün. Yani şimdi bütün dünyada ülkeler bilgilendiriliyor. Hocam duymuşsunuzdur, İsrail'de vaka görüldüğü yönünde birçok haber yapıldı. İşte gemide olanların yurtlarına döndüğü yönünde haberler yapıldı. Bu bize bu durumda ne ifade eder? Yani bu kadar hızlı bulaş olmasa da bir riski beraberinde getirir mi?
0: Evet. Sevgili Cansın Elvacı, o kadar önemli bir şeyin altını çiziyorsunuz ki bu ülkesine dönen herkesin mutlaka karantina sürecinden geçtikten sonra ülkede gezinmesi lazım. O esas problem bu. Ben işte uçaktan indim, ben gemiden indim. Orada 3 kişi hantavirüs oldu, bana bir şey olmadı. Ben nereden bileyim sana bulaşıp bulaşmadığını solunum yoluyla? Bu sürecin yani klinik mikrobiyolojideki temel bakış açısı karantinadır. Karantina sürecinden sonra Covid'de de öyle yapmamış mıydı Sağlık Bakanımız? Çin'den ya da başka ülkelerden gelen bütün vatandaşları karantinaya koydu. Baktı problem yok. Ondan sonra herkes evine gitti. Şimdi durdurmanın tek mantıklı yolu o. Bunun ilacı yok, bunun aşısı yok, bunun şusu yok, buşusu yok. Yani ne diye insanları sokağa salıp da risk atalım, değil mi? En büyük şey karantinadır demişiz. Sağlık Bakanlığı da bunu söyleyecek, de ısrarla üstünde duracak. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu doğrultuda bizi yönlendirmeye çalışıyor.
1: Peki hocam, bir önceki pandemide işte belirli fazları tamamlanmış, insanların onayının alındığı bir tırnak içerisinde aşılama süreci oldu. Daha öncesinde bildiğimiz klasik aşıyı da kullananlar oldu. Onun haricinde yeni üretim olan aşıları kullananlar da oldu. Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu sonrasında tüm dünyada. Hatta bazı ülkelerde tazminat davaları vesaire açıldı. Şimdi az önce siz dediniz ya, bunun ilacı yok. Hantavirüs de 97'de ülkemizde de görülmüş bir virüs. Yani biz bunu deneyimlemişiz, atlatmışız, geçmişiz o süreci. Bunun böyle kendine ait bir aşısı, ilacı yok. Doğru mu anladım?
0: Şimdi bakın, herhangi bir yerden size öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'nün, sonra ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği mutlaka bu ilaç kullanılacaktır tanımlaması olmadan yapılmaz. Daha önce Kırım-Kongo kanamalı ateşinde gördük. Daha önce SARS virüsünde gördük. Paket paket ilaçlar satıldı. Böyle bir bakış açısı yok. Yani sizin bir ülkenizin sağlık sistemi var ve bunun başında bir Sağlık Bakanlığı var. Bakanlık tanımlaması yapılmadan ilaç piyasaya sürülmez. Bakanlık tanımlamaları yapılmadan hiçbir şekilde aşılamaya gidilemez. Gidilmemelidir. İşte ondan sonra zaten gördüğümüz tartışmaların altında bir şey var. Bir ilacın üretimle ilgili, bir aşının da keza öyle bir süreci var. Paldır küldür ben bu aşıyı buldum. Bulursunuz. Laboratuvarda bulursunuz. Bir ilacın insana uygulanmasının belli bir uygulama süreci var. Beklemek gerekir.
1: Peki hocam, şunu da sorayım o zaman. Kuşkusuz işte çocuğundan yana tedirgin olanlar olacak. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz o tepkileri, verilecek tepkileri. İşte sevdiklerini düşün, pandemide de bunu yaşadık. Herkes kendinden önce işte çocuğuma bulaşırsa, evde yaşlım var, hastam var, annem babam var dedi. Kuşkusuz bu eğer kamuoyunda böyle yer tutacak gibi belli ki. İlerleyen süreçlere gelmeden önce vatandaşlara ne gibi uyarılarda bulunursunuz?
0: Şimdi öncelikle Türkiye'ye vakaların girip girmediğini bilmek lazım. Yine Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı doğrultusunda hareket etmek lazım. Yani doğmamış çocuğa bez dikmek gibi bir şey yapmanın çok bir esprisi yok. Halkı sürekli galeyana getirmenin yaşam kalitesini bozduğunu da çok iyi biliyoruz. Tabii ki herkes huzursuz olur, herkes çocuğunu korumak ister. Şimdi eğer ülkeye bir vaka girmesi söz

0: konusu olursa alınacak tedbirlerin kuralları da açık ve net ortaya konur. Yani işte solunum yoluyla geçen bir enfeksiyondan söz ettiğimiz için ısrarla bakın bugün ilk kez konuşuyoruz, ilk yayını yapıyoruz. Bizim gibi bir sürü arkadaşımız konuşacak, çok cümle kuracak. Altını çizerek söylüyorum, sizin sayenizde bunu bütün Türkiye'ye söylemek istiyorum ısrarla. Karantina. Ülkeye vaka girdiği anda kişi ve temas eden ailesi enfeksiyon belirtileri göstermese de karantinaya alınacak. 3 kişinin karantinaya alınması huzursuzluk yaratmaz. Ama yüzlerce insana enfeksiyonun bir anda buluşması bir korku iklimi. Bakın benim ağzımdan çıkmadan siz yazdınız oraya. Bir olumsuz iklim yaratır ortada. Bunu yaratmamamız gerekiyor.
1: Peki hocam.
0: Bakacağız hangi ülkede. Şimdi mesela biraz evvel haberde bir beyefendi orada bilmiyorum sunucuydu ya da muhabirdi. Avrupa'ya sıçradı, yayılıyor. Hollanda'da bir kişi, Fransa'da bir kişi. İsrail'dekinin sayısını ben bilmiyorum, siz bilmiyorsunuz. Dedikodu mu, doğru mu? Yani bakın realistik olmayan her şey sinir bozucu. Benim de sinirim bozuluyor konuşurken. Yani bir net bilgilere sahip olalım. Yani evet. Bu bir kere birer enfeksiyon her zaman insan hayatını sarsan, sallayan bir sistemdir. O yüzden elbette çok dikkatli olmak lazım. Sıradan bir kere hayatımda hiç sevmediğim şey, çok güzel selamlaşırsınız, elinizi kalbinizin üstüne götürürsünüz, başınızı eğersiniz, omzunu belki tutarsınız. Sürekli öpüşmek nedir ya? Ben bunu anlamıyorum. Yani illa ki soruyorsunuz ya, bu kadar yani. Birbirimize sevgi göstermenin yolu çok farklıdır. Yani daha önce kim nerede durdu, kiminle temas etti, ne bileyim ben. Sonra kızıyorlar ben böyle konuştum diye. Bunlar yanlış anlaşılmaması lazım. Yani insanlara olumsuz bir şey söylemeye çalışmıyorum ama bu kadar stres altındaki bir dünyada yapılmaması gerekenler ve yapılması gereken el hijyenine her zaman dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sokağa çıktığınız zaman sizin eliniz gün boyunca 110 farklı yere dokunuyor. Yani bunu düşündüğünüz zaman daha önce bir de en önemlisi ya mümkünse kapalı ortamlarda çok uzun süre kalmamaya çalışın. Yani bu nedir? Bir markettir, bir noterliktir, bir bankadır. Yani biliyorsunuz birçok şey elektronik halledilebiliyor. Mümkün olduğu kadar online, uzaktan sistemle, sistemlerle işlerinizi görün. Teması azaltın. Teması azaltın. En önemlisi bu. Şu anda bu.
1: Hocam. Çok soru var aklımda ama dediğiniz gibi bir korku iklimi oluşmadan en azından emin adımlar atarak siz uzmanları dediğiniz gibi yöneticileri takip ederek Dünya Sağlık Örgütü'nden ya da başka noktalardan gelecek açıklamaları şu an için korkulacak bir şey yok. Dediğiniz gibi dedikodu mu net mi henüz net veriler de yok. Bu böyle yaptığımız inşallah buna dair son yayın olsun. Sizinle uzun yıllar çok güzel yayınlarımız olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben vakit ayırdınız. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Sağ ol.
1: İyi ki varsınız. Sağ olun hocam.
0: Sağ olun sevgili Cansın Elbaş. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Sağ olun hocam. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam bizimle birlikteydi. Hocamın söyledikleri kıymetliydi. Şimdi Amerika'nın İran'daki hedeflerinden biri olan Tahran ve Kerç kentlerini birbirine bağlayan B1 köprüsünde haftalar sonra çalışmalar yeniden başlamış. Detaylara bir bakalım.
2: Savaşta ABD'nin vurduğu en kritik noktalardan biriydi. Orta Doğu'nun en yüksek köprüsü olarak bilinen B-1 füzelerin hedefi olmuştu.
3: Eğer pes etmezlerse köprüleri olmayacak, santralleri olmayacak, hiçbir şeyleri kalmayacak. Eğer seçim şansım olsaydı petrol alırdım.
2: ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyasından paylaştığı o yıkım anlarının üzerinden haftalar geçti. Tahran'la Kerici bağlayan köprü için İran yönetimi kolları sıvadı. İranlı yetkililer ilk olarak enkaz yığınını kaldıracaklarını, ardından da köprünün hasar gören bölümlerinin onarımına başlanacağını duyurdu. Saldırılar sırasında ağır hasar meydana gelen köprü ayakta kalırken, mühendislerin incelemeleri ise devam ediyor.

0: Beşir Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili konuştu. Detaylara bakalım.
1: İslam dünyasında gelişen birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın İslam alemini yakınlaştırma çabalarından övgüyle bahsetti. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nun Türkiye temaslarını değerlendirdi. Sabri, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlıkla refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
0: Amerikan Başkanı Trump'la Papa arasındaki gerilim devam ederken Washington'dan tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Vatikan'a gitti. Papa 14. Leo ile görüştü.
2: Vatikan dikkat çeken bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Trump'ın eleştirileri devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Papa ile bir araya geldi. Washington-Vatikan gerilimi İran Savaşı ile başlamış, Papa 14. Leo savaş karşıtı açıklamalar yapmıştı.
3: Bugün hepimizin bildiği gibi İran halkının tamamına yönelik tehdit söz konusu. Bu gerçekten kabul edilemez.
2: Trump ise Katoliklerin liderini eleştirerek Papa'yı beğenmiyorum demişti.
4: Papa bence iyi iş çıkarmıyor, suçu seviyor gibi görünüyor. Nükleer silahın kabul edilebilir olduğunu söyleyen bir Papa istemiyoruz.
2: Gerilim sürerken Washington'dan tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio Vatikan'ı ziyaret etti.
5: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Vatikan'da Papa Leon IV. Ile gerçekleştirdiği görüşme Washington ile Vatikan arasındaki diplomatik gerilimi yumuşatma adımı olarak değerlendirildi. Görüşmede İran krizi, göç politikaları ve küresel güvenlik başlıkları ele alındı.
2: Toplantı gergin mi geçti soruları akıllardayken görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Papa ile Rubio'nun el sıkıştığı görüldü. Öte yandan Rubio'nun ziyaretinin hemen öncesinde Trump'tan yeni bir eleştiri daha geldi. ABD medyasına konuşan Trump, Papa'nın nükleer konusunda eleştiri yapmadığını ifade etti. O Katolikleri tehlikeye atıyor dedi.
0: Çevre Bakanı Murat Kurum konuşuyor. O noktaya döneceğiz.
6: COP31 Başkanı olarak burada bulunmanın benim için de çok ayrı bir anlamı var. Çünkü bu yolculuğun merkezine hep şehrimizi, insanımızı koyduk. İklim eylemini sahaya indirerek çözümü şehirlerde büyütmek için dirençli, sürdürülebilir ve insan merkezli şehirleri küresel gündemin ana başlıklarından biri yapmak istiyoruz. İşte Kasım ayında inşallah Antalya'da ev sahipliği yapacağımız zirveyi yalnızca orada teknik müzakerelerin yürütüldüğü bir toplantı olarak görmedik, görmüyoruz. Aksine bu süreci şehirlerin sorunlarına cevap veren yerel yönetimler ki birebir insanımızla karşı karşıya olan yerel yönetimlerimizin gücünü görünür kılan sözleri somut sonuçlara dönüştüren bir çözüm platformu olarak değerlendiriyoruz. İşte bu nedenle

Hatay'daki program Türkiye'nin iklim ve şehircilik vizyonunun sahadaki en anlamlı duraklarından biridir. Tabii ben sadece Hatay'dan bahsediyorum ama burada 11 milyon metrekare, 110 milyon metrekare 11 şehrimizde bir yıkım gerçekleşti. Hatay bize acının yanında dayanıklılığı

0: Oturan arkadaşlarımız kardeşlerini kaybettiler, eşlerini kaybettiler. Ama o acıyı unutup bu şehir için gece gündüz mücadele ettiler. Yaklaşık 850 bin yapı kullanılamaz hale geldi. O günlerde düşünün, evlerinin eski yerini bile bulmakta zorlandılar. Oradaki ağaç topluluğundan evini, mahallesini bulabildi. Bu acı hepimizin hafızasına kazındı. Ama biz o en uzun gecede bile umudumuzu asla kaybetmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu liderlikle 650 bin yardım görevlisi, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, sivil toplum kuruluşlarımız, arama kurtarma personelimizle birlikte sahadaydık. Bir taraftan o enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, bir taraftan da o yeni hayatın resmini çizdik ve inşa çalışmalarına başladık. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte tek yürek olduk. Ve fedakar insanımızın emeği karanlık anlarımıza ışık oldu. Devlet, millet el ele verdi ve asrın dayanışmasını asrın inşa seferberliğine dönüştürdü. Şu anda bulunduğumuz Hatay, depremin en ağır vurduğu ilimizdi. Ve hep diyoruz, medeniyetler şehri. Birçok medeniyete, dine ev sahipliği yapıyor. Burada tüm vatandaşlarımız kardeşçe yüzyıllardır yaşıyor. Yeniden inşa aşamasında da en çok burada zorlandık. Çünkü istiyorduk ki şehri tarihiyle, kimliğiyle, kültürüyle hep birlikte yeniden ayağa kaldıralım. Ve geldiğimiz noktada tüm şehirlerimizi, tarihi kültürel yerleri de dahil olmak üzere topyekün ayağa kaldırdık. Tüm bu çalışmaları yaparken, burası çok önemli değerli dostlar, hızımızı saatte 23, günde 550 konuta ulaştırdık. Yani şu toplantı bittiğinde deprem bölgesinde 23 konut bitecek. 27 Aralık 2025 itibariyle de o 6 Şubat sabahı yaşadığımız o acının yerine mutluluk geldi. Hüznün yerine umutla 11 ilimizde 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak görmeliydiniz. Büyük bir coşkuyla hak sahibi vatandaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarlarını teslim ettik. Size 455 bin konutu şöyle anlatayım. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik.
1: Bakan Murat Kurum'un açıklamalarını ekrana taşıdık. Adalet Bakanı Akın Gürlek görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söyledi. Detaylar Uşak'ta bulunan muhabir arkadaşım Ata Gündüz Koşun'da. Ata.
2: Cansın, teşekkür ediyoruz. Uşak Belediyesi 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerin ardından AK Parti'den CHP geçmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Özkan Yalım belediye başkanı seçilmişti ve Yalım göreve başlamasının ikinci yılında da tutuklandı. Neydi suçlamalar? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçları ve diğer suçlar da var. Önce tutuklandı, ardından görevden uzaklaştırıldı ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç

0: ihraç edilmişti. Uşak Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım. Ve artık yazdığı o mektupla birlikte deyim tam da yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni topa tuttu Özkan Yalım. Dedi ki Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne birçok eser kazandırdım ben dedi. Belediye imkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığı'nın belediye imkanlarıyla satın alındığını, hatta sadece Uşak'ta değil aynı zamanda bazı ilçelerde de yine örgüte yönelik bina alımları yapıldığını itiraf etmiş oldu. Ve tabii ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP araç, onun da tüm iç dekorasyonunun ki 195 bin euro olduğu belirtiliyor artık KDV şeklinde. Yaklaşık 200 bin euroluk iç dizaynının da yine kendisi tarafından yaptırıldığını itiraf etti Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım. Tabii az önce siz de söylediniz, Adalet Bakanı Akın Gürlek demişti etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini, bu yönde savunma yaptığını, mektup yazdığını duyulmuştu. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Tabii tahliye olacak mı, olmayacak mı Özkan Yalım? Adalet Bakanı bununla ilgili de soruya yanıt verdi. Dedi ki her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım. Bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri, kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyanda bulunduğuna kanaat getirilmesi lazım. Yani takdir yetkisi tamamen savcılığa ait dedi. İster tahliye edebilir, isterse bu açıklamalarına inanmıyorsa tutukluluk halinin devamını da isteyebilir şeklinde bir açıklama yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve artık Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı ve aynı zamanda da itiraflarının yer aldığı o sözler damga vurdu. Tekrar edelim, Uşak il merkezinde CHP il örgütünün kullandığı binayı kendisinin satın aldığını, belediye imkanlarıyla sadece il merkezi değil toplamda 5 ayrı noktada CHP'ye binalar satın alındığını ve aynı zamanda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın iç dizaynını da belediye imkanlarıyla yaptırıldığını itiraf etti Özkan Yalım.
1: Ata, teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında umudunu butlana bağlayanların defterini düreceğiz diyerek isim vermeden Kılıçdaroğlu ve muhalifleri hedef almıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da muhalifleri ihanet ve hazımsızlıkla suçladı.
2: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
3: O kurultaya şaibe karıştırmaya çalışanlar, o kurultayda sanki bir şaibe varmış algısı yaratmaya çalışanlar, asıl Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihinde en büyük ihaneti yapmaya çalışanlardır.
2: Parti yönetiminin bu konuda çıkıp çok açık, net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız sükut ikrardan gelir o zaman. Başka bir şey var demektir burada.
4: CHP'de mutlak butlan tartışması büyüyor. Karşılıklı açıklamalar peş peşe geliyor.
5: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey! Hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmalarına Genel Başkan Özgür Özel'in kurmayları da dahil oldu. Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şaibe iddialarını gündeme getirenleri ihanet ve hazımsızlıkla suçladı.
3: O kurultayda kaybetmeyi hazmedemeyenler olabilir. Bu karın ağrısı niye? Bu rahatsızlıkları niye? Çünkü birilerinin rahatları bozuldu. Birilerinin konfor alanları bozuldu.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu 2023'teki kurultayda yaşananları anlattı. Kurultayla ilgili iptal davası açan Lütfü Savaş'ı hedef aldı.
3: Biz o salona kapıyı kırarak girdik. Bizi içeri almıyorlardı. Şikayetçi adama bakın. Hatay Belediye Başkanı. Biz seni yine aday gösterdik Hatay'da. Gittin. Hatay'da elindeki belediyeyi kaybettin kardeşim. Sen en büyük hatalarımızdan birisidir Onur'a belediye başkanı göstermemiz.
4: Tartışmalar sürerken istinafın vereceği karar merakla bekleniyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakım merkezinde kayda alınan görüntüler yürek sızlattı. Görüntülerde hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Beylik

0: Beylikdüzü Kavaklı'da bulunan bir yaşlı bakım evinde kaydedilen bu görüntüler infiale neden oldu. İddialara göre kurumda yaşlılara yönelik sistematik şiddet uygulanıyor. Bir yaşlı kadın yere itiliyor, bir diğeri ise hakarete uğruyor. O anlarda gülüşmeler kameraya yansıyor. Skandal sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüntülerde yer alan personelin kimlik tespitinin yapıldığı ve iş akdinin derhal feshedildiği duyuruldu. Suça karışan çalışan hakkında adli ve idari sürecin titizlikle başladığı ifade edildi. Mersin'de bir otelin dış cephe inşaatında kullanılan iskelenin halatı koptu. İki işçi havada asılı kaldı. 10. katta yaşanan can pazarı itfaiye ekibinin nefes kesen operasyonuyla sona erdi.
1: İskele çöktü. 10. katta can pazarı yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi. 15 katlı otel inşaatının dış cephesine kurulan iskelenin bir tarafı motorda meydana gelen arıza sonucu çöktü. O anda iskelenin üzerinde bulunan işçiler Beytullah Hak'tan ve Murat Avşin havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri 10. katta kurtarılmayı bekleyen işçilere çatıya kurdukları halat sistemiyle ulaştı. İki işçi bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
0: Muğla Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik havuzunu yüksek bakım maliyeti gerekçesiyle kapatarak suyunu boşalttı. Haziran ayında düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan lisanslı yüzücüler ise boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak antrenman yapmak zorunda kaldı.
2: Şampiyonluk hayalleri havuz problemine takıldı. CHP'li Marmaris Belediyesi ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı. Gerekçe yüksek bakım maliyetiydi. Havuz sudan sebeplerle boşaltıldı. Salonun kapısına da kilit vuruldu. Haziran ayında ilçede düzenlenecek Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanan lisanslı sporcular çaresizce antrenmanlarını boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, şampiyonluk mücadelesine hazırlanan sporcuların mağdur edilmesine sert tepki gösterdi. Bak yayınladığı mesajda, daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemiyle karşı karşıyayız. Kaygılanmayın gençler, evvelallah bunu da çözeriz ifadesini kullandı.
0: Kurban Bayramı yaklaştıkça market raflarındaki etiketler de sürekli olarak değişiyor. Sebzeden meyveye, temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok üründe rakamlardaki ibre yukarıyı gösteriyor. Arkadaşlarımız hesap yaptılar. Son bir ayda bazı ürünlerde %100'e aşan artışlar var.
3: Vallahi neler aldık? Sebzelerden aldık. Patlıcan, biber falan ev ihtiyaçları.
4: Sebze, meyve, temel ihtiyaç malzemeleri. Fırsatçılar hiçbirini es geçmedi.
5: Yani günlük etiket değiştiriyorlar marketlerde. Günlük yoğurt almıştım. 120 liraydı, kasaya vardım 150 lira.
6: Kurban Bayramı yaklaşırken market raflarında etiketler sessiz sedasız değişti. Öyle ki bazı ürünlerde son bir ayda etiketler %100'ün üzerinde zam gördü.
7: Tam olarak oranını bilmiyorum ama genelde bir zam söz konusu oluyor.
4: Tarih 9 Nisan, 700 gramlık siyah zeytin 99 liradan raflarda yerini almış. Sadece bir ay içinde aynı markette bu kez 209 liradan satışa çıktı. Yani zeytin bir ay içinde %111 zamlandı.
8: %100, %75, %50 arasında değişiyor. Yemin ediyorum iki tane market dolaştım. Yapabileceğimiz bir şey yok.
4: Yine aynı tarihte satın alınan beyaz peynirde de etiket değişti. 295 liradan satılan peynir bayram öncesi 363 lira 90 kuruşa çıktı. İşte 11 gün öncesine ait bir başka fiş. Kilosu 39 lira 95 kuruşa satılan kabağın fiyatı %50 zamla

0: 59 lira 95 kuruşa çıktı. Aynı gün raflarda 34 lira 95 kuruş olan avokado da %30 zam gördü.
1: Maydanozdaki fiyat değişimi de dikkat çekici. Bir demet maydanoz günler öncesinde market raflarında 19 lira 95 kuruşa satılıyordu. Şimdi ise 29 lira 95 kuruşa çıktı. Bu da maydanozun %50 zamlandığı anlamına geliyor.
2: Ben 20 liraya aldım pazardan. Hem daha taze hem daha ucuz.
0: Fırsatçılar kuru yemişte de aynı oyunu yaptı. 180 gram karışık çiğ kuru yemiş 117 lira 95 kuruştan 165 liraya çıktı. Kuru yemişe de %40 zam geldi.
3: Her gün değişiyor ve günde iki kere değişiyor. Her günü bırak sabah bir, öğleden sonra da ayrı.
0: 1 kilogram dana kuşbaşı çok değil, bir hafta önce 789 lira 90 kuruşa satılıyordu. Şimdi aynı markette 859 lira 90 kuruştan satışta.
4: Genel olarak fiyatlarda artış var süt ürünlerinde, sebzelerde. Muhakkak vardır yani fırsatçılık. Stok yapıyorlardır.
0: Ticaret Bakanlığı ise Kurban Bayramı öncesi fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlere hız verdi.
5: Diyor vatandaş.
6: Yine başa döndük. Yani bu fırsat meselesi, biliyorsun bu savaş bir fırsattı bunlar için. Hani savaş vardı, savaşla hiç ilgisi olmayan ürünlerde bile su mesela. Savaş var, suyun fiyatı artıyor.
5: Savaş var, erkek berberinin fiyatı artıyor, gördük.
6: Evet.
5: Su hadi şurada dursun.
6: Maalesef. Şimdi bu marketlerle ilgili, şimdi de bayram yaklaşıyor. Bak bir yandan da şu bilgiler geliyor, işte 9 günlük tatil ilan edilir edilmez. Ulaşımla ilgili, bilet fiyatlarıyla ilgili hemen oynamalar başlamış. Ben zannediyorum turizmde de benzer oynamalar olabilir otel fiyatlarında. O yüzden hani haberin sonunda bir denetleme vurgusu vardı. Mutlaka yapılmalı ki çok önemli, yapılıyordur da. Yani vatandaş artık kendi denetimini kendisi yapıyor. Farkında mısın? Hani vatandaş konuşuyor ya, bir tane teyzemiz konuştu mesela. Sabah gidiyorum ayrı fiyat.
5: Günde
6: akşam,
5: iki kere dedi.
6: Artık vatandaş eski vatandaş değil, öyle gözü kapalı alışveriş yapmıyor. Farkına varıyor. O yüzden de hani tüketicinin gücünü de kimse yadsımasın. Doğru marketleri, doğru alışveriş yerlerini tercih etmek lazım ama tabii yanlış yapanın da yanına kar kalmaması lazım.
5: Evet. Umarım konuşmaya devam etmeyiz bu konuyu.
6: İnşallah yani.
5: Şimdi Mersin Bozyazı'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı Tülü ailesi. İki çocuk hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin ölüm nedeni belli oldu. Kaldıkları odanın ilaçlandığını ve bu sebeple zehirlendikleri ortaya çıktı.
0: Ailece çıktıkları tatil kabusa döndü. Herkes besin zehirlenmesi sandı. Ama Azra ve Ömer Selim'in ölüm sebebi böcek ilacı çıktı. Tülü ailesi Mersin Bozyazı'da akrabalarını ziyarete gitmişti. O birkaç günlük tatil aile fertlerine zehir oldu.
7: Tülü ailesinin akrabalarının evinde kaldığı odanın içerisinde bir ahşap kapı bulunuyordu. Kapının ardında ise tahıl deposu vardı. O depo yalnızca birkaç gün öncesinde ilaçlanmıştı.
0: Anne, baba, çocukları gece uyudukları odadan sabah mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çıktılar ve hastaneye kaldırıldılar. Polis baba ve hamile anne yoğun bakımdan çıkabildi ama ne acı ki çocukları 8 yaşındaki Azra ve 4 yaşındaki Ömer Selim hayatlarını kaybetti. Tülü ailesi bir gün önce tavuk yedikleri için akıllara ilk gıda zehirlenmesi geldi. Tıpkı İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesi gibi. Ailenin kaldığı odada hava ölçüm cihazlarıyla kontrol yapıldı. Ön otopsiden çıkan toksikolojik raporda gerçeği ortaya çıkardı. Yani Tülü ailesi de böcek ilacından, alüminyum fosfitten zehirlendi. Olan küçücük iki cana oldu.
7: Sessiz ve ölümcül gazın en büyük belirtisi elbette kokusu. insan üstündeki zehirlenme belirtisi ise mide bulantısı ve kusma.
8: Genelde sarımsak kokusuna benzer bir koku yayıyor. Göz yaşartıcı var içlerinde. Tabii gözlerinizde yaşarma başlıyor. Gaza belli bir süre maruz kaldıktan sonra baş ağrısı, mide bulantısı, solunum yetmezliğe devam edebiliyor. Hücre yapısını bozduğu için çoklu organ yetmezliğine sebep olabiliyor.
7: Fosfin gazının sizi zehirlemesi için aynı odada kalmanıza gerek yok. Yan odanızda, yakınınızdaki bir depoda

0: üst katınızda olması bile yeterli.
1: Arada bir duvar bile olsa o duvarın öbür tarafına sızabiliyor. Sürekli kapalı kaldıysa, iyi bir yalıtımı varsa tabii ki o etkileyebilir. 48 saatte pik yapıyor, ondan sonra 72 saatte sonra yavaş yavaş azalmalar başlıyor gazda.
2: Bu ilaç kullanıldığında ve tedbir alınmadığında sonuçları ölüm oluyor. Ruhsat ve ilgili belgelerin alınması ise birinci şart.
1: Meskun mahallede kullanılması yasak. Sadece bu tahıl ambarlarında veya gıdalarda uygulanabilen bir ürün. Bunu bir uygulayabilmemiz için Zirai Karantina Müdürlüğü'nden fumigasyon ruhsatı almış ve fumigasyon operatörü olan kişiler uygulayabilir.
0: Şimdi bir haber daha taşıyacağız ekrana. Paris Saint-Germain Bayern Münih karşısında aldığı zafer sonrası Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Ancak Paris sokakları savaş alanına döndü. Nedenini haber ekrana taşıyacak. Araçlar ateşe verildi. Havai fişekler fırlatıldı. Ekrana taşıyalım neler yaşandığı da. Ben Faruk abiye uğurlayayım. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Saat başında devam edelim.
4: Paris alev alev. Şampiyonluk kutlaması sokak savaşına dönüştü. Havai fişeklerle saldırdılar. Şişeler ve yabancı maddeler attılar. Polis araçlarını tekmelediler. Çöp konteynerlarını ateşe verdiler. Fransa'nın başkenti Paris, Paris Saint-Germain'in yarı final zaferi sonrası kaosa teslim oldu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev maçta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi zaferin ardından sokaklarda kutlama başladı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
5: İki ayaklı bir maçta berabere kalsak bile onları yenmek harika. Mutluyuz.
4: Parc des Princes çevresinde toplanan bazı Paris Saint-Germain taraftarları polise havai fişek, şişe ve yabancı maddeler fırlattı. Fransız polisi ise göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Şanzelize Caddesi'nde ortalık adeta savaş alanına döndü. Sokaklardan dumanlar yükseldi. Birçok noktada barikatlar kuruldu. Ateşe verilen çöp konteynerleri ve araçlar kentte paniğe neden oldu. Öfkeli gruplar polis araçlarını tekmeledi. Çevredeki iş yerleri ve duraklar büyük hasar gördü. Çatışmalar nedeniyle trafik uzun süre felç oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı çıkan olaylarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çatışmalarda çok sayıda polis, itfaiyeci ve sivilin yaralandığı bildirildi.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: TRT.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Gazze'ye yerleşeceğiz, Lübnan'a yerleşeceğiz, İsrail'in tüm vaat edilen topraklarına yerleşeceğiz.
1: Bir geçmiş düşün. Mürekkeple değil, masumların kanıyla yazılmış. İşgalle beslenen, yayılmacı emellerle palazlanan, Orta Doğu'nun kalbine bir hançer gibi saplanan o sert ve karanlık siyasi hat. İsrail, sözde vaat edilmiş topraklar hezeyanının arkasına sığınarak tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçunu işlemeye devam ediyor. Artık gizlemiyorlar, artık çekinmiyorlar. Yıllardır adım adım dünya kamuoyuna pazarladıkları o normalleşme yalanı çöktü. Karşımızda artık çok daha pervasız, çok daha kanlı ve çok daha saldırgan bir işgal mekanizması var. Sözde demokrasi havarisi Batı bu vahşeti görmezden gelmekte kalmıyor, adeta bu zulüm çarkına su taşıyor. Bu yapı artık sadece bir bölge meselesi değil. Bu anlayış insanlığın ortak mirasını, barışı ve tüm dünyayı hedef alan kolektif bir tehdit. Camiler yakılıyor, kiliseler hedef alınıyor, dini değerler saldırı altında bırakılıyor. Üstelik tüm bunlar devlet gücü ve koruması altında gerçekleştiriliyor. Düne kadar kapalı kapılar ardında yürütülen o kirli planlar bugün artık meydanlarda haykırılıyor. Gizli ajanda dedikleri o kanlı senaryo artık saklanma gereği bile duymadan bizzat devlet gücü ve koruması altında sahneleniyor. Aşırı radikal İsrailli işgalci Daniella Weiss de bunlardan biri.
0: Gazze'ye yerleşeceğiz, Lübnan'a yerleşeceğiz, İsrail'in tüm vaat edilen topraklarına yerleşeceğiz.
1: Weiss'in sözleri Büyük İsrail planı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Skandallar bununla da bitmedi. İsrail'in soykırımcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinlilere idam yasasının

0: damarı olan Bengivir'in 50. yaş gününü eşi Urgan figürlü pastayla kutladı. Pastanın üzerinde ise İbranice, "Tebrikler Bakan Givir, bazen hayaller gerçek olur" yazısı dikkat çekti.
1: Onlardan okul sınıflarını, kantinlerini, yemeklerini, devriyelerini, bahçe yürüyüşlerini, derslerini, tüm imkanlarını alan, her şeylerini elinden alan biri olarak söylüyorum bunları. Onların hayatlarını da almak istiyorum.
0: İsrail'de genel seçime az bir süre kala Netanyahu'nun en büyük rakibi eski başbakan Naftali Bennett'ten tepki çeken sözler geldi. ABD'yi tehdit etti. "Bize sırtınızı dönemezsiniz" dedi. 11 Eylül'ü hatırlattı.
2: İsrail'in hiç var olmadığını bir düşünün. Hizbullah, Hamas güçlenecek. Ne olduğunu biliyoruz. 11 Eylül'de ikiz kuleler hedef alındı. Ben o sırada New York'taydım. İşte tam da Orta Doğu bizim sorunumuz değil. Umurumuzda değil dediğinizde olan bu. ABD'nin en büyük şehirlerine nükleer balistik füzelerle gelirler.
0: Bennett, İsrail'deki herkesi asker olarak tanımladı. "Sayemizde ABD askerlerinin Orta Doğu'ya gelmesine gerek olmuyor" diye de ekledi.
2: İsrail sayesinde binlerce askerinizi bu coğrafyaya göndermenize gerek kalmıyor. Çünkü biz 10 milyon İsrailli askeriz. Uçak gemisi olarak adlandırılan İsrail bir yere gitmiyor. Ama Amerika'nın sırtımızı kollaması gerekiyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Kendinden önce adı kıtaları aştı. İşte sahneye çıktığında güç dengelerini yeniden şekillendirecek Yıldırım Han.
1: Temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir.
0: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha Expo 2026'nın göz bebeği oldu. Dünya Türkiye'nin yeni caydırıcı gücüyle tanıştı. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında Yıldırım Han'a dikkat çekti. Bakan Yaşar Güler, füzenin sıvı yakıtının da yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
1: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
0: Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor. Fuarda dikkat çeken bir başka ürün ise Güçhan oldu. Bakan Güler tamamen yerli imkanlarla üretilen Güçhan turbofan jet motoruyla ilgili de konuştu.
1: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

0: Haber Radyo.
1: Günaydın. Saatler artık 11. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Gülistan Doku soruşturmasıyla önemli bir gelişme var. Genç kızın kaybolmadan saatler önce çalıştığı kafenin sahibine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı. Gülistan o mesajda "Ben artık gelmeyeceğim." yazmış. Bunun ne anlama geldiğiyle ilgili incelemeler ise sürüyor.
2: Tam 6 yıl önce kayboldu Gülistan Doku.

0: Günlerce sürdü arama çalışmaları. Yeniden açılan dosyada soruşturma, tanık ifadeleri ve teknik delillerle kayıp vakasından çıkıp cinayet dosyasına dönüştü.
1: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
0: Ve yıllar sonra raftan indirilen dosyada yeni bir gelişme oldu. Gülistan'ın kaybolduğu sabah okul saatleri dışında çalıştığı kafenin patronuna gönderdiği mesaj ortaya çıktı. O mesajda sadece "ben artık gelmeyeceğim" yazıyordu.
2: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Kafe sahibi ise Gülistan'ın 4 Ocak'ta işe başladığını, mesajı da ertesi gün sabah atıp bir daha gelmediğini söyledi. İşte perdeyi aralayan o mesaj, 6 yıldır kayıp olan genç kızın dosyasındaki en kritik detaylardan biri haline geldi. Çünkü Gülistan bu mesajdan sadece saatler sonra ortadan kayboldu, ardından kendisinden bir daha iz bulunamadı. Dosyadaki bir başka dikkat çeken gelişme ise eski sevgili Zaynal Abakarov'un jandarmadaki ifadesi oldu.
3: Gülistan Doku ile ilgili yıllar sonra raftan indirilen soruşturma kapsamında tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un kendi Google hesabını Gülistan'ın telefonunda kurduğunu ve yine kaybolduğu günde buradan onu takip ederek yerini bulmaya çalıştığı ortaya çıktı.
4: Gülistan'ın sosyal medya uygulamalarının hiçbirinin şifrelerini bilmiyordum. Sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı. Ben de Google hesabımdan Gülistan'ın telefonunun yerini bulmaya çalıştım.
0: Soruşturmada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklanmış, firari şüpheli Umut Altaş için de kırmızı bülten çıkarılmıştı.
5: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
0: Bir yanda kaybolmadan hemen önce gönderilen o mesaj, diğer yanda telefon üzerindeki dijital hareketlilik. 6 yıl sonra yeniden açılan dosyada şimdi bütün gözler Gülistan'ın kaybolduğu o son saatlere çevrildi.
6: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamasın.
7: İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran Rüzgar Eser kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Eser'in eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.
8: Ben seni parçalara bölmezsem, ben seni parçalara bölmezsem benim...
9: İstanbul Kağıthane'de yaşayan Nurşin Rüzgar Eser çifti şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasındaydı.
10: Yaparız ya, biri bende sağ.
9: Rüzgar Eser uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin sığındığı baba evine gitti. İkili tartışmaya başladı. Rüzgar Eser eşi Nurşin'e yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek yaraladı, vurdu. Evdeki kayınvalidesi ve baldızını da darp etti. 58 yaşındaki kayınvalide Delal da mutfaktan aldığı bıçağı damadının göğsüne sapladı. Rüzgar Eser hayatını kaybetti. Eser'in eşine tehditler savurduğu video kayıtları ortaya çıktı.
11: Nurşin 2-3 ay sabret. Ya bana red gelecek, ben oraya geleceğim. Ya da ben burada oturumu alacağım, geleceğim. Geldiğinde sen seni parçalara bölüp...
9: Rüzgar Eser'in eşi Nurşin'le yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde de tehdit dolu sözler sarf ettiği dikkati çekti. Kayıtlarda Eser'in eşi Nurşin'e küçük kızları aracılığıyla da mesaj gönderdiği görüldü.
7: İstanbul Küçükçekmece'de durakta otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Seviltop kaldırıma çıkan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
9: Durakta otobüs bekliyordu. Kamyonetin altında kaldı. Genç mühendisi hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece'de saatler mesai bitimini gösteriyordu. 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop her zamanki gibi servisten inmiş, evine gitmek için İETT durağında otobüs beklemeye başlamıştı. O sırada seyir halindeyken yoldaki rögar kapağına çarparak savrulan Ercan Çey'nin kullandığı kamyonet durağa daldı. Kaçmaya fırsat bulamayan Selvitop kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Ağır yaralanan Görkem Selvitop kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anının bir güvenlik kamerası tarafından

0: kaydedilen görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
1: Burdur'da silahla vurularak öldürüldükten sonra önce toprağa gömülen ardından yakılan Kübra Yapıcı'nın bedeninin bir bölümü Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulunmuştu. Aileden DNA örneği alındı. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizi bekliyor. Seni dinleyelim. Hoş geldin yayına.
2: Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, Kübra Yapıcı 30 Nisan gece 02'den itibaren haber alınamamıştı. Bunun üzerine baba hemen yetkili mercilere kızının kayıp olduğunu ve canından endişe ettiğini ihbar etmişti ve suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan tetkik incelemeler sonucu Kübra Yapıcı Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 03.30 sıralarında iki erkekle görüştüğü kameralara yansıdı. Sonra bu iki erkekle, Umut ve Atay isimli bu iki erkekle saat 04.45 civarında mekandan ayrıldığı kameralara yansımıştı. İlyas Umut Dağlar verdiği ifadede ilk başta Kübra Yapıcı'yı bir market önünde indirdiğini söylemişti. Ancak yapılan kamera çalışmalarında, tespit çalışmalarında böyle bir olayın yaşanmadığı anlaşıldı. Çelişkili ifadeler sonucu soruşturma derinleştirildi ve İlyas Umut Dağlar sonra itiraf etti cinayeti. Kübra Yapıcı'nın Ataberk Sezen'e borcu olduğunu ve bu borçtan dolayı öldürüldüğünü anlattı. Kübra Yapıcı'yı Antalya'dan alıp Burdur'daki ormanlık bir araziye götürdükleri, burada önce silahla öldürüp toprağa gömdüklerini söyledi. Daha sonra topraktan çıkartıp yaktıklarını, cesedin geriye kalan parçalarını da Korkuteli Barajı'na attıklarını ifade etmişti. Yetkililerin Korkuteli Barajı'ndan çıkarttığı kemiklerden aldığı DNA ile anne ve babadan alınan DNA'ların eşleştirilmesi sonucu kemiklerin Kübra Yapıcı'ya ait olduğu anlaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamada Türkiye yüzyılı, adaletin de yüzyıl olacak vizyonu ile hareket ediyoruz ve hiçbir faili meçhul cinayet kalmayacak, kararlılıkla çözeceğiz çalışmasıyla Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın koordinesiyle faili meçhul cinayetlerin üzerine gidiliyor ve tek tek bunlar deşifre ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Kübra Yapıcı'nın cinayetinin aydınlatılması oldu. Evet, Adalet Bakanı bu konuda çok kararlı. İçişleri Bakanlığı'na ve yetkililere verdiği talimatla, başsavcılıklara verdiği talimatla faili meçhul cinayetleri tek tek açığa çıkarıyor, çıkarmaya da devam edeceğini söylüyor. Tabii bu süreçte babanın da katkıları var. Baba önce Ata ve Umut isimli iki şahsa ulaşıyor. Daha sonra bu Umut ve Ata'yı isimlerini araştırarak tam isimlerini, İlyas Umut Dağlar, Ata Berk Sezen isimlerini buluyor ve bunu yetkili mercilere bildiriyor. Babanın bu özverili çalışması da cinayetin aydınlatılmasında önemli bir faktör oldu diyebiliriz. Evet, Kübra Yapıcı, en son edindiğimiz bilgiye göre aile Kübra Yapıcı'nın cenazesini memleketi olan Kahramanmaraş Elbistan ilçesine götürdü. Şu anda defin işlemleri yapılıyor. Kübra Yapıcı cinayeti faili meçhul bir cinayet olmaktan çıktı ve suçlular itiraf etti ve tutuklandı. Evet, gelişmeler bu şekilde. Sözü tekrar merkeze aktarıyoruz.
1: İsmet Yerdelen, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Milli Savunma Bakanlığı bu haftaki basın toplantısını İstanbul'da Saha Expo'da düzenledi. Gündemde birçok başlık vardı. Öne çıkansa Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han ve geliştirilen motor oldu elbette. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıldırım Han'ın sıvı yakıtının yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
0: Kendinden önce adı kıtaları aştı. İşte sahneye çıktığında güç dengelerini yeniden şekillendirecek Yıldırım Han.
3: Temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir.
0: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha Expo 2026'nın göz bebeği oldu. Dünya Türkiye'nin yeni caydırıcı gücüyle tanıştı. Milli Savunma Bakanı

0: Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında Yıldırım Han'a dikkat çekti. Bakan Yaşar Güler, füzenin sıvı yakıtının da yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
1: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
0: Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor. Fuarda dikkat çeken bir başka ürünse Güçhan oldu. Bakan Güler tamamen yerli imkanlarla üretilen Güçhan turbofan jet motoruyla ilgili de konuştu.
1: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
2: Bu arada Saha Expo'da bugün 4. gün Cumhurbaşkanı Erdoğan fuarı ziyaret edecek. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar hazır. Meral, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Günaydın Cansın Helvacı. Türkiye'nin savunma havacılık uzay sanayi alanındaki yükselişini en güçlü bir şekilde sunduğu aslında fuarlardan biri diyebiliriz. En önemlisi bugün 4. günü artık başladı. Yoğun bir kalabalığın olduğunu da söyleyebiliriz. Sizler için de yine özel bir yayın aldık. Birçok ürünü yine bu yayında sizlere göstermiş olacağız. Kıymetli konuğum Mesut Hakkı Ceşim Hocam'la birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz.
4: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
3: Önemli bir standın daha önündeyiz hocam. Neler söylemek istersiniz? Yani, neler anlatacaksınız?
4: Şimdi burada herkes geliyor bakıyor, anlamıyorlar ne olduğunu ama bu bir futbol topu falan değil. Şimdi baktığımız zaman Özis Bakın yaptığı bu bir anti-drone sistemi. Gördüğünüz gibi 4 tane motoru var ve dikine kalkabiliyor. Harp başlığı var ve optik seeker'ı var. 2500 metreye kadar çıkabiliyor ve buradan gelen düşman İHA ve SİHA sistemlerini etkisiz hale getiriyor. Ucuz, dikine kalkabilen sürpriz bir silah. Hali hazırda Ukrayna Savaşı'nda çok yaygın kullanılan bir model. Bu gördüğünüz gibi Türk malı bir silah. Ve yani Türk mühendislerinin yaptığı güzel bir silah ve yeni bir silah sistemi. Buraya baktığımızda burada iki tane küçük araç var. Ama bunlar dolmuş falan değil. Bunlar askeri personelimizi taşıyorlar. Yani direkt cephe hattında insansız hava araçlarımızı, uçaklarımıza tensörünün taşınması ama en önemlisi bu gördüğünüz silah sistemi. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu silah fuarında yüzlerce çeşit silah var. Hepsi bu mesela baktığımızda bir hava hava füzesi. Bu bir hava yer füzesinin simüle edilmişi. Bu yine tanklara karşı. Bu da uçak savar füzesi. Havadan havaya uçağa atılıyor. Ancak bütün bu silah sistemleri eğer bu platform olup uçağın başına getirilmezse cephanelikten alınıp o zaman pilotumuz herhalde karanfil atamayacak. Bu durumda bu silahlar daha önce Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bir şekilde onlar bize verirse alıyorduk ve çok para ödüyorduk. Yani şöyle söyleyelim, eğer bunun birim fiyatı $1,000 bize şu platformu $100,000 satıyorlar. 100 misli, 200 misli. Sadece şu platformu şu gördüğünüz. Ancak bunun özelliği var. Bakın gördüğünüz gibi mühimmatın cinsine göre açılabiliyor. Bu hava kuvvetlerinin vazgeçilmez eli ayağı.
3: Hocam bu fuarda en çok şunu görüyoruz aslında, parçadan bütüne artık her şey yerli ve milli olarak üretilmeye başlandı.
4: Ve eğer o cihaz daha küçük bir yerdeyse gördüğünüz uçakların içerisine örneğin Kaan uçağını biz yüze yükleyeceğiz. Onun gövde içerisine alıyor bombaları. Gördüğünüz gibi bununla yüklüyoruz. Fakat şimdi burada daha harika bir şey var. Bunu ben burada gördüğümde çarpıldım zaten. Bunun Türk malı olduğuna inanamadım. Sonra gelip bize anlattı arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıracağız. Birisi yardım ederse bize nerede de gel bakalım hocam.
3: Hocam biz de bir yandan anlatalım. Çok önemli. Biz yayından önce sizinle konuşmuştuk ama.
4: Bu silah sistemi gördüğünüz gibi bu füzeleri uçağın başına emniyetli bir şekilde getiriyor. Fakat bunlar insanın taşıyabileceği şeyler değil. Bakın karşıda gördüğünüz 800-1200 Max 82-84 bombalarını taşıyor. Bunu insan gücü şey yapamaz. Ve üstünde tafa var. Tafa yanlış takılırsa patlar. O zaman bunun çalıştırılması gerek. Gel bakalım yardım edelim arkadaşlar. Neredeydi mühendisimiz? Evet. Hocam. Evet. Şimdi
5: açıyoruz hocam.
4: Evet, açıyoruz. Ve
5: şimdi basıyoruz.
4: Ve bastığımız zaman bu çalışıyor. Şimdi mükemmel bir şey bu. Gördüğünüz gibi hidrolik olarak çalıştığı için uçağın tipine göre, bu bir büyük uçaksa ona göre füzeyi kanat altına getirip onu itleyebiliyoruz. Bu bize eğer yanlış bir hata olursa füze bakın fırlar, kendi uçağımızı yerde vurur. Dolayısıyla bunun burada yapılması mükemmel bir şey. Şöyle söyleyeyim. Bu silah sisteminin yükleme cihazı Türk Hava Kuvvetleri'nin eli ayağı ve nükleer silahı dahi yükleyebilecek bir sistem bu. Dolayısıyla son derece stratejik, ama bize anlattı arkadaşlar, Akkapa motoru, transmisyon sistemi, ben kalkayım buradan göstersin arkadaşımız. Transmisyonu aç bakalım.
3: Burada artık motor alanını da görmüş olduk.
4: Evet, bunlar burada da güç aktarımını hidrolik olarak onlar yapıyor, bu sistemler yapıyor. Demek oluyor ki burada yerli milli Cumhurbaşkanı'nın söylediği motto ve otonom, kimseye bağlı değil bakın. Bu %100 Türk malı bir şey. Ben bunu görünce burada aşık oldum ve geldim, arkadaşlardan rica ettim. Size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz, anlattınız. Müsaade ederseniz burada iki tane daha silah
3: sistemi. Bu tarafa doğru gidelim. Elbette çok fazla ürün var bu noktada. Her biri ayrı kıymetli, özellikle askeri alanlarda da. Evet hocam. Diğer ürünümüz bize ne söylüyor, ne söylüyor?
4: Şimdi buradaki sistem daha önemli. Biliyorsunuz Baykar, TB2, TB3, Bayraktar harikalar yaratıyor. Şimdi beyefendi de bize gelecek, yardım edecek. Yalçın Bey.
6: Hocam tekrar hoş geldiniz.
4: Sağ olun. Bize anlatsın teknik kısmını. Bu bizim insansız hava araçlarımızda yakıt yüklüyor. Ve bu da jet yakıtı, ama teknik kısmını ben ondan daha iyi bilemem. Yalçın Bey anlatsın.
6: Hocam tabii biraz mütevazı davranıyor. Onun bilmediği bir şey var mı, ben çok merak ediyorum. Şimdi biz bu ürünü, Baykar'ın tedarikçisiyiz biz. Bizim ürünümüz her bir İHA ve SİHA ile birlikte sahalarda hazır bulunur. İHA ve SİHA göreve çıkarken yakıt ikmalini bizim ürünümüzle yaparlar. Görev dönüşü de içerisindeki yakıtı yine bizim ürünümüzle alırlar, öyle park ederler. Biz ürünümüzü Baykar isterleri doğrultusunda her sene bir önceki ürüne göre değiştirerek, çünkü sahanın ihtiyaçları da değişken olduğu için, sahalarda farklı ihtiyaçlar olabildiği için ve bu dünyanın birçok ülkesinde de faal olduğu için o sahaların isteklerine göre hep revize olan bir ürünündür. Yani 2025 ürünü 2026 üründen biraz eskidir, o anlamda söylüyorum.
3: Sürekli yenilenen, güncellenen bir aslında ürünlerden,
6: evet,
3: bahsediyoruz.
6: Evet, şimdi bu teknolojinin ilerlemesiyle de çok alakalı. İşte sahalardaki, gerek Türk sahaları olsun gerek yabancı ülke sahaları olsun, o sahalardaki o askerin alışkanlıklarıyla çok alakalı. Ama teknik olarak bizim yapmış olduğumuz şey, ürünümüzün vazifesi İHA'ya ve SİHA'ya göreve çıkarken bu ürünleri biz kullanılan İHA'lara göre sınıflandırılıyoruz. Ve biz 1 metreküp, yani 1000 litre kapasiteli, 3000 ve 5000 litre kapasiteli, TCG Anadolu'da daha büyük bir kapasitede ürünler veriyoruz. O sahanın yani ihtiyacıyla çok doğru olan.
4: Yani indirip kaldıracak kadar insan sahibi aracının içinde yakıt depoluyor.
6: Evet, yaklaşık.
4: Çok güzel bir şey. Bu da mükemmel bir sistem. Bu, onun
6: bu
4: yine anlatıp
6: kısıtlı alanlarda işte inşaat vesaire yapılanması uygun bulunmayan alanlarda stok ürünümüz bizim. Bu üst üste konarak bir apartman mantığıyla kat kat kapasitesi arttırılabilen ve modüler bir yapısı sebebiyle de daha az yer kaplayan stok ünitesi bu. Bunda da yakıt yine bulunduruyoruz.
4: Böylece uçaklarımız bu şekilde uçabiliyor.
3: Evet, aslında yayının başında da söylediğimiz gibi zerreden bütüne savunma, uzay ve havacılık alanlarında birçok yeni gelişme işte saha 2026'da takip ediliyor. Bir vitrin edasında da sunulmaya devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkür edelim, kolay gelsin diyelim. Saha 2026 kapsamında TCG Anadolu'da ziyarete açıldı. Mustafa Kadir Mercan bizi bekleyen isim.

0: Kadir günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
1: Günaydın, iyi yayınlar dilerim Cansın Elveci. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Saha 2026 kapsamında TCG Anadolu kapılarını vatandaşlara açtı. Bulunduğumuz dakika itibariyle vatandaşlar yavaş yavaş içeriye alınıyorlar. Saat 10 ile 12 arasında bir ziyaret gerçekleştirecek. Fakat geçtiğimiz yıllardakine benzer bir görsel göremiyoruz güverte üzerinde. Bunun da sebebi güvenlik gerekçesiyle aslında bekleyen vatandaşlarımız peyderpey içeriye alınıyor. Yaklaşık 100 kişilik bir grup ilk önce içeriye alındı. Onların gezi bittikten sonra diğer dışarıda bekleyen kişiler içeriye alınacaklar. Onun bilgisini verelim. Şu anda bulunmuş olduğumuz güvertede 4 tane Atak helikopterini görüyoruz. Hemen güvertenin sonundaysa yine TB3'ü görebiliyoruz. Özellikle vatandaşların hem TB3'lere hem de Atak helikopterlerine ilgisinin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle şimdi hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sol taraftan başlıyor tur ve sağ tarafa doğru devam ediyor. Ve son olarak buraya gelen vatandaş son olarak hemen güvertenin sonunda bulunan TB3'ü gördükten sonra ziyaretlerini tamamlıyorlar ve gemiden çıkış yapıyorlar. Bugün itibariyle aslında TCG Anadolu kapılarını vatandaşlara yeniden açtı. 2023 yılında yapımı tamamlanmıştı biliyorsunuz ki. O günden bugüne vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı. Bugün saat 10 ila 12 arasında bir ziyarete açılacak. Sonrasındaysa 2 saatlik bir ara verilecek. Aranın ardından 2 ila 5 arasında tekrar vatandaşlara açılacak. Söylemiş olduğum gibi güvenlik gerekçesiyle şu anda geminin güvertesine peyderpey insanlar alınıyor. En fazla 100 kişilik bir grup alınıyor. Sonrasındaysa hemen diğer tarafta hemen geminin aşağısında bekleyen gruplar içeriye alınacak. Şimdi geminiden de bahsedecek olursak aslında Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olarak biliyoruz TCG Anadolu'yu ve dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanıyor. Buradaki konuştuğumuz vatandaşlarla konuştuğumuzda gerçekten nasıl bir gurur olduğunu, Türkiye'nin 20 senede nereden nereye geldiğini ve özellikle küçük yaştaki vatandaşlarımızın, küçük kardeşlerimizin 20 sene öncesinde Türkiye daha dünya sıralamasında ilk 50'ye giremezken savunma sanayinde son 10 yılda son 15 yılda ilk 10'a girmesini gururla karşıladıklarını belirttiler. Geminin teknik özelliklerinden de bahsedecek olursak aslında uzunluğu yaklaşık 231 metre TCG Anadolu'nun, genişliği ise 32 metre, yüksekliği ise 58 metre olarak kayıtlara geçmiş durumda ve maksimum hızı ise 21 knot olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baysel ile birlikte hemen güverte kısmındayız fakat güverte kısmında 4 Atak helikopteri, 1 TB3'ü görüyoruz. Fakat o ilk giriş yapılan alanda hemen geminin ilk kısmında 4 tane daha çıkarma gemisinin olduğunu, yine tankların alt katlarda olduğunu daha izleyicilerimize aktaralım. Her ne kadar televizyonlardan TCG Anadolu vatandaşlarımız gördüyse de burada gelip yerinden görmenin farklı olduğunu buradaki vatandaşlarımız da belirtiyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Cansın Elveci.
0: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvurduğunu açıkladı. Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın da Amerika'dan iade edileceğini söyledi. En kritik isim Türkiye'ye geldiği zaman olay çözülecek dedi.
2: Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
3: Adalet Bakanı Gürlek katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
2: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
3: Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş'ın ABD'den iadesini istediklerini duyurdu. Gerekçesini açıkladı.
2: Biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik ve bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları.
3: Umut Altaş'ın ABD'den iadesiyle olayın büyük oranda çözüleceğini söyledi.
2: Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek.
3: Bakan Gürlek, ceset olmadan cinayet soruşturması yürütülüp yürütülmeyeceği yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.
2: Cesedin ortaya çıkarılmasına gerek yok. Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller, vukular...

0: genişleme söz konusu. Yasak gönül ilişkileri konuşuluyor bir yandan. WhatsApp'ta yazışılanlar, WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ardı arkası kesilmiyor başlıkların. Kıymetli iki konuğum var. Hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Cansın Hanım. Melik Bey'e de selamlarımı iletiyorum.
0: Sağolunuz.
1: Saygılar hocam.
0: Melik Yiğitel de bizimle birlikte. Melik Yiğitel, günaydın.
2: Günaydın, merhabalar sevgili Cansın.
0: Merhabalar.
2: Sen güzel.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Melik Yiğitel, önce şunu sorayım. Daha dündü zannediyorum CHP Genel Başkanı grup toplantısında umudunu mutlana, kutlana, butlana bağlayanlar diye bir cümleye başladı. Aslında parti içi muhalefet diye konuştuğumuz durumda. Onlar dedi, azımsızlıkla suçladı onları. Şimdi bu başlıkları saydığımızda biraz sonra yeni isimlerin itirafçı olması ne demek diye konuşalım ama şu genel çerçeveyi bir çizelim. Ne oluyor?
2: Ne oluyor? Vallahi CHP sapır sapır dökülüyor sevgili Cansın. Çünkü şöyle bir yandan bu mutlak kutlan meselesi, bir yandan Kurultay'dan kaynaklanan ceza davası, orada delege ve üyelerin itirafları, işte parayla bir takım belediyede iş vaatleri, ihale vaatleriyle bir CHP'de bir yönetim değişikliği yapıldığını söylüyorlar. O kıskaç daralıyor. Bir yandan bütün umutlarını Ekrem İmamoğlu'na bağlamışlardı. İmamoğlu için kıskaç daralıyor. Bir yandan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayetinden, bu kelimeyi bilerek kullanıyorum, vesayetinden kurtulamıyor. Her perşembe gidip olağan görüşme yapıyor. Yani vardı ya eskiden, bu olağanüstü dönemlerde, Aydoğan Bey iyi bilir, olağanüstü dönemlerde haftalık perşembe olağan görüşmeleri vardı. Böyle askerler mevcut iktidara tavsiyelerde bulunur falan diye. Burada da haftalık olağan görüşme perşembe Silivri'ye gidiyor. Orada Ekrem Bey'in direktiflerini alıyor, geliyor, oradan kurtulamıyor. Bütün bu hal ve gidişattaki berbat duruma ilişkin kimse partide durmak istemiyor. Şeyler, belediye başkanları bir yandan ayrılıyor ama ayrılırken çok ciddi yönetimi suçlayarak gidiyorlar. İşte bir takım rant ve çıkar ilişkilerini ifşa ederek gidiyorlar. Yani CHP için hal ve gidişat pek iyi değil. Hani küçükken karne yazardı ya, hal ve gidişat pek iyi. Hal ve gidişat çok kötü. Yani hakikaten dökülüyorlar.
0: Peki bir yandan da bu işin hukuki boyutu tabii sürüyor. 1 Temmuz'a ertelenmişti Kurultay davası. İBB davası ile ilgili orada da bir yeni gözaltılar geldi. Bu da dosyanın genişlediğini gösteriyor zannediyorum bize.
2: Doğru.
0: Burada Aydoğan Bey'e döneyim. Hukuki boyutta biz ne görüyoruz? Önümüzdeki süreç nasıl işler? Bununla ilgili ne söylemek lazım şu anki durumda, tabloda?
1: Yani biraz önce Melik Bey çok güzel bir aslında özetlemiş oldu konuları. Yani burada açılmış olan, bir taraftan belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları, yürüyen ceza davaları var. Bir taraftan CHP'deki bu kurultayla alakalı delegelerin, iradelerin fesata uğratıldığına ilişkin kurultay ceza davası devam ediyor, ertelendi. Orada Adem Soytekin'in İBB Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davasındaki savunmalarından dolayı kurultay ceza davasında da Adem Soytekin'in ifadelerinin alınmasına tanık olarak aslında karar verilmiş oldu. Bence kurultay ceza davasını birebir bu süreçten sonra da etkileyecek bir ifade olacak. Yine mutlak kutlan davası var. Bu mutlak kutlan davası reddolmuştu. Ancak istinafta, tabii istinaftan nasıl bir karar çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani burada istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin davayı usulden reddetmesini kanuna aykırı görüp kaldıracak mı, yoksa tekrar yine istinaftan da bir red kararı çıkacak mı bilmiyoruz. Sonuç itibariyle yargı kararlarını verirken siyasetin şöyle yap böyle yap demesini dinlemez. Yargı önüne gelen dosyada içindeki delillere bakar. Hukuki olarak hukuk davalarında delilleri değerlendirilir ve davadaki, dava dilekçesindeki iddiaların ve taleplerin aslında haklı olup olmadığını inceler. Ancak burada tabii ki yargının kararı siyaseti de etkiler. Bunun altını çizmek istiyorum. Bugünkü mesela işte Özkan Yalım'ın basına yansıyan mektubuna baktığımızda
0: evet.
1: Bir defa

0: buradaki beyanlar bence CHP'yi çok zor durumda bırakacak beyanlardır. Neden? Çünkü eğer Özkan Yalım'ın bu mektubunda iddialara göre CHP'ye binalar, arsa ve araç satın alındığına ilişkin
1: şöyle diyor, Özgür Özel'i bombalıyor. Belediye kasasından 9 milyon lira verip VIP aracını yaptırdık diyor mesela.
0: Evet, bunlar tabii iddia, eğer bu iddialar soruşturma ve mahkemece eğer ispat edilirse bakın bu sonuç itibariyle hele bu alınan mesela CHP'deki binalar, işte ilçe başkanlığı, arsa, araçlar vesaire, bunlar suç gelirleriyle satın alındıysa bu CHP açısından çok ciddi bir kriz ve sorundur. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü genel itibariyle baktığımızda siyasi partiler kanunumuzda siyasi partilerin tüm çalışmalarının demokrasi esaslarına ve eşitlik ilkesine uygun olmasından bahseder. Yani siz bir siyasi parti olarak siyasetin finansmanından yapmış olduğunuz çalışmalara kadar, eğer siyasetin finansmanını suç gelirleriyle finanse etmeye çalışıyorsanız, bunu demokratik kurallar, demokrasi bu durumu kabul etmez. Burada işte hukuk devreye giriyor ki bu soruşturmalarda bakın genel itibariyle baktığımızda mesela biraz önce bahsettik. Kurultay ceza davasında şikayet edenler CHP'liler.
1: Tam da onu soracaktım.
0: Mutlak Mutlan davasını açanlar da eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'de kendilerinin tasfiye edildiğini, kurultayda para dağıtıldığını iddia eden CHP'liler. Bu davalara bakın siyasi diyorlar ama siyasi demelerinin tek bir amacı var. Tamamen algı operasyonu yapmak, algı pompalamak. Ne yapmaya çalışıyorlar?
1: Buyurun.
0: Evet, meşru olanı gayrimeşru göstermeye çalışıyorlar. Hukuku, yargıya baskı yapmaya çalışıyorlar. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yargı siyasetçilerin şöyle yap böyle yap demesini dinlemez. Yargı önündeki dosyaya bakar, delilleri değerlendirir.
1: Şimdi aslında aklımdakini okudunuz. Tam da o konuya gelecektim. İlk günden bu yana şöyle konuşuldu. Öncesinde abi kardeş ilişkileri bozulduğunu gördük. CHP içerisinde birbirlerini öyle adlandırılan bir aile olarak gören. Sonra Aydoğan Bey'in hatırlattığı gibi etkin pişmanlıktan yararlananlar, itirafçı olanlar, davaları açanlar yine CHP'li isimlerdi. Yargı kararı siyaset etkiler cümlesi önemliydi. Şimdi mesela Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan yararlanması Melik Yiğitel. Babayla oğuldan bahsediyoruz. Etkin pişmanlıktan yararlanırken babayla ilgili de mi acaba itiraflarda bulunacak diye insan aklından geçmiyor değil. Böyle de bir durum söz konusu. Burayı nasıl okuyorsunuz?
2: Ben dün akşam Gökhan Böceğin itirafçı olduğu haberini aldıktan sonra hem CHP içinden hem de Antalya'daki bir iki arkadaşımla konuştum. Yerel gazeteci, bir de CHP içinde mevcut yönetime dair itirazı olan ama yeniden aday olamama endişesiyle bunu yüksek sesle ifade edemeyen bir takım arkadaşlar. Yani çünkü bir daha milletvekili sırasına konmayacağı için ses çıkaramıyorlar. Şimdi şöyle bir enteresan bir şey ben burada aktarmak istiyorum. Dediği şey şu.
1: Nedir?
2: Gökhan Böcek Muhittin Böcek'in sadece oğlu değil, onun kara kutusu. Burası çok önemli. Gökhan Böcek Muhittin Böcek'in kara kutusu. Kara kutu ne demek? Yani Muhittin Böcek'in yaptığı her işten, attığı her adımdan haberdar. Dolayısıyla burada şimdi bir takım iddialar vardı sevgili Cansın, hatırlarsın. Mesela işte Antalya yakınında bir benzin istasyonunda buluşuldu ve orada para verildi bazı CHP yöneticilerine. İsimleri var da hani süreç devam edici isimlerini söylemeyelim. O isimler de çıktı, orada para verildi. Sonra onun HTS kayıtlarında hakikaten böyle bir buluşma olduğu söylendi ama ben işte başka bir ilden geliyordu, karşılamaya gittim falan diye böyle savuşturuldu. Şimdi burada ne alındı, ne verildi falan, bunu muhtemelen Gökhan Böcek biliyor, bu bir. İki, babaya dair, babanın mesela yeniden aday olması için CHP yöneticileri dışında CHP'de etkin olan bir takım isimlere de rüşvet verdiği iddiası var. Dolayısıyla muhtemeldir ki buralarda bu aktarma işlemlerinde, para pul işlerinde Gökhan Böcek büyük bir ihtimalle trafiği yönetmiştir.

0: Şimdi itirafçılık şöyle bir şey değildir. Aydoğan Bey hukukçu daha iyi bilir sevgili Cansın. Deniyor ki mesela diyorlar ki ya diyor yırtmak için diyor itirafçı oluyorlar. Öyle bir şey değil itirafçılık. İtirafçı olduğunuzda anlattıklarınız tatmin edici ise, hukuken bir karşılığı varsa,
1: kanıtı varsa
0: oluyor. Evet oluyor. Yani itirafçılık böyle hani lüzumu halinde camı kırınız değil yani.
1: Samet şu Beren Şimşek'in tepsini de verir var. Misin? Onu da soracağım. Yani, Melik Yiğit araya evet. girdim. Girmişken tabii, ekranı tabii. görebiliyorsunuz değil mi? Bir görmüşsünüzdür evet, zaten. Görüyorum. Paylaşımı da görmüşsünüzdür. Beren Şimşek evet. bir sosyal medyasında paylaşım yapıyor. O paylaşımda da Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu var. Üstünde de bir not düşüyor. El pençe. Evet verelim Samet. Görsün seyircilerimiz de. İmamoğlu evet. var. Pardon yanlış söyledim. Patronun karşısında el pençe divan diye evet. bir de not düşüyor Berhan Şimşek.
0: Bu görüntüyü de... buna itiraz edilmez sevgili Cansın. Çünkü yani genel başkanlığıyla Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i oturttu ve nasıl delegeyi tırnak içinde avladı ya da tavladı da zaten mahkemede bizzat delegelerin ve Hatay İl Şube Belediye Başkanı'nın anlatımlarında var. Yani parayla kandırabilirdi, parayla, istikballe istikballe, işle işle, ihaleyle ihaleyle, bazılarını da tırnak içinde beni bağışla ama hani, bizim Ankara'da eskiden böyle ulusun pavyonları meşhurdu. Hala birkaç tane kalmış. Bazılarını da pavyonla ikna etmişler. Bu kendi anlattıkları bak. Ben burada masumum, anlatıcıyım sadece.
2: Belediye başkan adaylıkları da var tabii.
0: Tabii.
2: Belediye yani başkan adaylıkları, meclis üyelikleri. Onlar da çok
0: aynen
2: önemli.
0: Öyle. Aynen öyle. Bu dağıtmışlar. Yani şimdi iddianamede hepsini tek tek anlatıyorlar. Şimdi Aydoğan Bey söyledi ya şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, birbirine kumpas kurduğu söylenen CHP'li. Yani olay tümüyle Anadolu Bulvarı numara 12 Söğüt Üzü'nde geçiyor. Yani CHP Genel Merkezi'nde. Sevgili Cansın, yani herhangi bir yerinde bu yok. Şimdi o yüzden ben Perşembe günü Silivri olağan görüşme örneğini özellikle verdim. Ben burada biz Berhan Bey'le aynı fikirdeyiz. Berhan Bey'le aynı fikirde olmak da çok kolay bir iş değil. Ayda yılda bir oluyor. Ama burada Berhan Bey'le aynı fikirdeyiz. Yani patron İmamoğlu. Çünkü her Perşembe gidiyor. İmamoğlu'ndan talimatlar alıyor ve geliyor ve o vesayetten kurtulamıyor. Şimdi burada işler çok sarpa sardı. Yani bu
1: Bu tehdit hani siyaset... mesajına ne diyorsunuz? Ya yani bunu da gördük öyle sorayım o zaman. Yani artık ben bu arada bu işi takip ederken bilmiyorum Melik Yiğitel evet. Sende de aynı durum oluyor mu? Ya yani artık isimleri takip etmekte ve birbirine karıştırmaya başladım soruşturmaya giren isimleri. O yüzden tek tek not alıyorum yayına çıkmadan önce. Bu Burcu Köksal'la ilgili mesela 2 seneye kadar geliyorum. O zaman göreceksin. tehdidi?
0: Ya Özgür Bey şimdi sevgili Mustafa Baran çok güzel bir tweet atmış dün gece. Saat 12'yi geçiyor Özgür Bey'in elinden telefonu alın diye. Şimdi o olayın nedeni şu. Şimdi Aydın Büyükşehir ve Özlem Çerçioğlu saat 1'e doğru bana çok ağır hakaretler içeren mesajlar attı diyor Özgür Bey. Keçiören Belediye Başkanı ayrılırken o da saat yine 2'ye doğru bana çok ağır mesajlar. Bu saat gece 1-2'de bir şey var. O da mesela diyor ki ya diyor o kadar ağır hakaret küfürler ben anlatamam diyor. Şimdi Burcu Hanım'a artık sadece tehdit bununla mı sınırlı daha fazlası mı var mı gerçekten bilmiyoruz ama yani bu şöyle ya düşünebiliyor musunuz? Yani ben geliyorum nereye geliyorsun? Yani ola ki teorik olarak %1 de olsa iktidara gelmeyi kastediyor değil mi? Yani hani yönetmek, yargı...
1: %1 de olsa değil, 2 seneye kadar geleceğim diyor, emin.
0: Ha o yani, o öyle o emin. Şöyle ya düşünebiliyor musun? Türkiye'yi yönetmeyi, yargıyı başkasına bir şantaj aracı olarak kullanıyorsun. Ya bu çocuk oyuncağı mı Allah aşkına? Yani hakikaten çok berbat bir şey bu. Şimdi mesela şöyle bir şey. Burcu Hanım da aynı şeyi söylüyor. Özlem Hanım da aynı şeyi anlattı. Keçiören Belediye Başkanı da aynı şeyi anlattı ama özellikle Özlem Hanım çok A'dan Z'ye anlattı. Ya dedi ben 3 kere genel merkeze geldim derdimi anlatmaya.

0: izin verdi. Bu CHP yöneticileri imar değişikliği, rant sağlama konusunda sürekli beni sıkıştırdı. Olmayacak şeylere imar değişikliği istediler. Kadrolara kendi adamlarını istediler. Sürekli ihaleleri istediler. Artık dayanacak gücüm kalmadı, imdat diye. Şimdi ve bunu ben Özgür Bey'e de anlattım diyor. Ama buradan girdi, buradan çıktı diyor. Dolayısıyla ben bir tabir kullanacağım. Beni bağışla ama hani mecazi anlamda kullanıyorum. Hı hı. Sayın Özgür Özel, İmamoğlu ve adamların elinde şu anda rehin.
1: Rehin. Özgür Özel.
0: Yani evet. Evet ya. Yani biz seni oraya getirdik. İstediğimiz anda da seni tepe taklak orada indiririz diyerek bence onu bir şekilde tehdit ediyorlar.
1: Tersini çünkü düşünenlere katılmıyorsunuz ama bu çok önemli bir cümle söylediğin. Çünkü şunu diyenler de var ya, patronun karşısında el pençe divanda abi işte kardeştiler evet, ama artık bitti. Kendi iktidarına ya da kendi cumhurbaşkanlığı adaylığına bir şekilde yapamıyor, oynuyor.
0: İşte yapamıyor.
1: Yapamıyor.
0: Yani yapamıyor. Bir iki denemek istedi, olmuyor. Ellerinde rehine. Yani artık o hangi neyle Özgür Bey'e neyle şantaj yapıyorlar, neyle tehdit ediyorlar bilmiyorum ama Özgür Bey bayağı rehine. Çünkü ya rasyonel bir akıl bu hal ve gidişatın bir intihar olduğunu görür. Ya siyasette bu intihar ya. Ya ben niye yolsuzlarsızla sahip çıkayım?
1: Peki.
0: Sevgili Cansın, olacak şey mi ya? Olacak şey mi ya? Ve neden koskoca CHP'yi, 100 yıllık CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirip ben Ekrem İmamoğlu'na susturucu yapayım. Hı hı. Ya düşünebiliyor musun ya? Eray'ını kurtarmak, İmamoğlu'nu kurtarmak, CHP'nin bütün ev ödevi bu. Olmaz ki.
1: Eray nereden geldi akla acaba? Aydoğan Bey, şimdi bu günün aslında olayların başından beri iş oraya dönüyor. Erteleme de olduğu için soruyorum. Cümleniz çok önemliydi. Yine altını çizeceğim. Yargı kararı siyaseti etkiler. Siyaset yargı kararını etkileyemez. Buradan yola çıkarak bu mutlak butlam meselesi hala gündemde olduğu için olursa siyaseti nasıl etkiler diye sormuş olayım. Daha doğrusu CHP'yi nasıl etkiler?
2: Şimdi Melik Bey Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma planından bahsetti. Gerçekten Özgür Özel burada kendi özgür iradesiyle siyaset yapabiliyor mu? Silivri'nin vesayetinden kurtuldu mu? Kendisi kendi özgür ağırlığıyla CHP'yi yönetebiliyor mu? Aslında bence en önemli problem, kriz bundan kaynaklanıyor. Hı hı. Mutlak butlan davasına da baktığımızda aslında mutlak butlan hukuk davası, istinaftaki bu dava CHP'nin kendi iç meselesi, kendi iç sorunu. Bu sorun ne AK Parti'nin, ne MHP'nin veya diğer siyasi partilerin gündeminde veya konusunda değil. Bu konu tamamen CHP'nin kendi iç işleyişinden kaynaklanan, delegelerin iradelerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan CHP Genel Merkez Kurultayı'na kadar, biraz önce Melik Bey'in saydığı iddialarla işte belediye meclis üyelikleri, taahhütleri, belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu tarafından belirlenmesi, bunlara evet, bir takım delegelere para, hatta bakın çok enteresan Adem Soyuttekin ifadesinde diyor ki burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi manada özgür ağırlığı olan ve etkin kişilerdir diyor. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir diyor. Kiptaş'tan dağıtılan dairelerden bahsediyor. Şimdi bu kadar mesele gün yüzüne çıkmışken ki kurultay ceza davası, ben tahminimce bundan sonra da farklı tanıkları çağırıp dinleyecektir. Evet. Çünkü İBB Ekrem İmamoğlu ceza davasında da verilen savunmalarda da bu konular geçmeye başladı. Hı hı. Ya ben şöyle görüyorum, bu mutlak mutlan davasıyla alakalı bence hızlı bir şekilde bu davada, hı hı, artık karar verilmesi lazım. Çünkü istinaftaki, peki, dosyanın basına yansıdığı üzere artık delillerini topladığı bir süreç söz konusu. Dediğim gibi CHP'nin, evet, içerisindeki bu kriz ve kaos devam ediyor.
1: Aydoğan Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sağolun. Melik İtel, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Kolaylıklar diliyorum sevgili Cansın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bir yandan da savaş gündemi tabii. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda süren o gerilim yerini çatışmaya bıraktı. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas

0: ve Keşm adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran saldırıya karşılık verdi. Amerika'nın Hürmüz yakınlarında bulunan savaş gemileri var biliyorsunuz. 3 savaş gemisi hedef alındı.
1: Orta Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu. İran tarafı ABD'yi suçladı, ABD ise Tahran'ın saldırısına karşılık verdik dedi. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi.
0: İhsan Memiş bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum. Daha dün maşallah demiştik. Hemen ardından çatışma haberini aldık ama bunun böyle süreceğini evet. de söylemiştik. Altın evet. çok merak ediliyor. Hemen altını size evet. sorayım.
2: Altın fiyatları şu anda yatay seyirde ve gergin bir kapanış yapacak. 4.717 dolar seviyesinde, gram altın 6.878 lira seviyesinde. Araf'ta bir hafta sonuna giriyoruz. Ya savaşa devam ya da barış haberi gelecek. Burada bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında 5.200 dolar seviyesi, gram altın tarafında 7.000-7.500 lira aralığında bir fiyatlama göreceğiz. Savaşa devam haberi gelmesi durumunda 4.500 dolar seviyesi burada destek konumunda olacak ve gram altın tarafında yine 6.500 lira seviyesi destek konumunda olacak. Borsada bu hafta ralliler gördük. Yine 15.000 puan seviyesinin üzerinde. Borsa İstanbul üzerinde ise anlaşma haberi gelirse 16.000 puan seviyesine hedef alır. Ancak bir savaşa devam haberi gelirse bu sefer 14.000 puan seviyesi destek konumunda çalışmaya devam eder. Yine küresel piyasalarda jeopolitik gerilimin olduğu bir hafta sonuna gireceğiz. Pazartesi günü piyasalar bambaşka bir haftaya başlayacağız. Ya anlaşma haberiyle piyasalar olumlu bir başlangıç yapacak ya da savaşa devam haberiyle yine satıcılı bir haftaya başlayacağız. Yatırımcılar hafta sonu gelecek haber akışlarına göre kararlarını verebilirler.
0: Aklımızdaki bütün soruların yanıtını bir kalemde aldık. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim.
2: Sağ olun.
0: İhsan Bey için söyledikleri önemli. Çünkü eğer savaş ortamı olursa göreceklerimiz farklı. Bir barış ortamı olursa göreceklerimiz farklı. Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geldiğini de söyler Samet bana. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Perakende ustalarının mik

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro komtele.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cep ve shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
0: maksimum. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece...

0: sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Paris alev alev. Şampiyonluk kutlaması sokak savaşına dönüştü. Havai fişeklerle saldırdılar. Şişeler ve yabancı maddeler attılar. Polis araçlarını tekmelediler. Çöp konteynerlerini ateşe verdiler. Fransa'nın başkenti Paris, Paris Saint-Germain'in yarı final zaferi sonrası kaosa teslim oldu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev maçta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi zaferin ardından sokaklarda kutlama başladı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
1: İki ayaklı bir maçta berabere kalsak bile onları yenmek harika. Mutluyuz.
0: Parc des Princes çevresinde toplanan bazı Paris Saint-Germain taraftarları polise havai fişek, şişe ve yabancı maddeler fırlattı. Fransız polisi ise göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Şanzelize Caddesi'nde ortalık adeta savaş alanına döndü. Sokaklardan dumanlar yükseldi. Birçok noktada barikatlar kuruldu. Ateşe verilen çöp konteynerleri ve araçlar kentte paniğe neden oldu. Öfkeli gruplar polis araçlarını tekmeledi. Çevredeki iş yerleri ve duraklar büyük hasar gördü. Çatışmalar nedeniyle trafik uzun süre felç oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı çıkan olaylarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çatışmalarda çok sayıda polis, itfaiyeci ve sivilin yaralandığı bildirildi.
2: A Haber Radyo.
3: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım merkezinde kayda alınan görüntüler yürek sızlattı. Görüntülerde hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Beylikdüzü Kavaklı'da bulunan bir yaşlı bakım evinde kaydedilen bu görüntüler infiale neden oldu. İddialara göre kurumda yaşlılara yönelik sistematik şiddet uygulanıyor. Bir yaşlı kadın yere itiliyor, bir diğerine ise hakaret ediliyor. O anlarda da gülüşmeler kameraya yansıyor. Skandal sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüntülerde yer alan personelin kimlik tespitinin yapıldığı ve iş akdinin derhal feshedildiği duyuruldu.

0: suça karışan çalışan hakkında adli ve idari sürecin titizlikle başlatıldığı ifade edildi. Şu anda da son dakika bandında da yazıyor. Soruşturmada 4 gözaltı var. Son olarak son dakika bilgisi de bu. İzmir'de yarı batık vaziyette tespit edilen bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. 9 yaşındaki erkek çocuğunsa cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekibi Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye sahil güvenlik gemisi, 4 sahil güvenlik botu ve helikopter sevk edildi. Yarı batık halde olan lastik botta bulunan 43 göçmen kurtarıldı. 9 yaşındaki erkek çocuğunsa cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. Efendim, Mersin'de bir otelin dış cephe inşaatında kullanılan iskelenin halatı koptu. İki işçi havada asılı kaldı. 10. katta yaşanan can pazarı itfaiye ekibinin nefes kesen operasyonuyla sona erdi.
1: İskele çöktü, 10. katta can pazarı yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi. 15 katlı otel inşaatının dış cephesine kurulan iskelenin bir tarafı motorda meydana gelen arıza sonucu çöktü. O anda iskelenin üzerinde bulunan işçiler Beytullah Hak'tan ve Murat Avşin havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri 10. katta kurtarılmayı bekleyen işçilere çatıya kurdukları halat sistemiyle ulaştı. İki işçi bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye-İspanya hattında son dönemde büyük ivme kazanan savunma işbirliği adım adım güçlenirken Madrid'den dikkat çeken bir hamle geldi. Ekim 2025'te Türkiye'den 45 Hürjet satın alan İspanya envanterine Kaan'ı da eklemek için harekete geçti. Milli Hayalet Savaş Uçağı Kaan'ın satışı ve teknoloji transferi için Türkiye ve İspanya arasında ön görüşmelere başlandı.
1: ABD-İspanya gerilimi sonrası F-35'ten uzaklaşan Madrid yönetimi gözünü Kaan'a çevirdi. İspanya, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi için Ankara'yla temasa geçti. Dikkat çeken savunma hamlesine ilişkin detayları İspanyol El País gazetesi gündeme taşıdı. Habere göre İspanya, ABD ile tırmanan gerilim sonrası savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için alternatif seçenekleri masaya yatırdı. Bu kapsamda Türk Hayalet Uçağı Kaan'a ilgi gösteren Madrid, Ankara ile ön görüşmelere başladı. El País'e konuşan yetkililere göre söz konusu temaslar henüz çok erken bir aşamada. Ancak iki ülke arasında Kaan'ın potansiyel satışı ve buna bağlı teknoloji paylaşımı konusunda bir kanal açılmış durumda. Haberde dikkat çeken bir diğer başlıkta Türk eğitim uçağı Hürjet oldu. İspanya'nın Ekim 2025'te imzaladığı anlaşmayla Türkiye'den satın aldığı 45 Hürjet'in Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hürjet, Kaan'ın İspanya'daki eğitmeni olacak ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın satın aldığı Hürjetlerin teslimatına ise 2028'de başlanması planlanıyor.
0: Sevgili izleyenler, Saha Expo'da bugün 4. gündeyiz. Başkan Erdoğan fuarı ziyaret edecek bugün. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepe'ye aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Kübra.
2: Teşekkür ederiz Sümeyye. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün öğleden sonra savunma sanayinin kalbinin attığı fuar merkezine ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki fuarda neler var? Bunları biz

0: aktarmaya çalışıyoruz. 4 gündür o kadar büyük bir fuardan bahsediyoruz ki aslında her bir köşesinde ekrana getirmeye çalışıyoruz. Ki Mesut Hocam'la birlikte Mesut Akıcaş'ın yine konuğumuz. Hangi bölümdeyiz hocam şimdi?
1: Şimdi hep havacıları anlattık. Havacı olduğumuz için ama bir de biz genel kumandacı olduğumuz için Bahriye'den de bahsetmemiz lazım. Dün donanmamızı bir şekilde anlattık. Su üstü gemilerimiz, denizaltılarımız. Burada denizaltıları yakalayacak bir sistem var. Şimdi Orkun yazıtlarına baktığımızda 1453'ten 2053 çok önemli bir formül ve şifre bu aslında. Gördüğünüz gibi bu sistem Gökbey helikopterine takılacak inşallah.
0: Ve hatta helikopteri de gösterelim. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'tan rica edelim. Şöyle bu helikoptere takılacak.
1: Düşman denizaltılarını tespit edebiliyor bu. Ancak malumunuz iki gündür anlatıyoruz. İnsansız deniz araçları da var. İnsansız deniz aracıyla bunu ileriye gönderip düşman denizaltısını tahmin edemeyeceği bir yerden bulup bizim denizaltı avlama uçaklarımıza ve helikopterlerimize söyleyip onu torpidoyla batırabiliyoruz. Şimdi bir de savaş gemilerimizin suyun altında gözü var. Yani gözleri nasıl? Gözleri ve kulakları sonar. Nusret 1915 çok önemli bu. Çünkü Nusret 1915 İngiliz donanmasını yere batıran ve Çanakkale geçilmezin efsane mayın gemisini biz Armensan bunu yapmış, bakın gördüğünüz gibi bu hareketli ve gemilerimizin altında düşman gemilerini tespit edebiliyor. Şurada çok önemli bir cihaz daha var. Bu da Türk mühendisinin nereye geldiğini gösteriyor. Ne iş yapıyor diye baktığımızda Türkiye artık malumunuz olduğu üzere hava gazı ve kendi gazımızı çıkarabiliyoruz Karadeniz'de. Ancak bu Karadeniz'deki ne kadar dalgalı olduğunu biliyoruz. Zor bir deniz. Veya çok önemli bir filo kurduk. Bu nedir? Enerji filosu. Petrol ve boru hatlarını bir şekilde tamir edecek bir insansız araç bu. 4000 metreye kadar dalabiliyor. Ve gördüğünüz gibi bu robotik kollarla bu boru hatlarındaki arızaları gidermek, insanın giremeyeceği yerlerdeki boru hattının bakım ve tamirini yapmak, platformları korumak için yapılmış muazzam bir sistem ve gördüğünüz gibi buradan iki kişi tarafından idare ediliyor ve bu da gördüğünüz gibi kaşif bir ne yazıyor? Türk malı yazıyor, altında da yazıyor. Reisi Cumhur yerli malı ve her Türk onu kullanmalı. Demek ki Türk aklı orijinal bir sistem. Gördüğünüz gibi dünyada çok az devletin yapabileceği bir sistem. Ve gördüğünüz gibi küçücük genç mühendisler bunları yapabiliyorlar.
0: Ellerine kollarına sağlık mühendislerimizin. Yerli malı ve yurdumuzun malı olması ayrı bir gururlandırıyor bizi hocam.
1: Evet, şimdi denizin altındakinden bir de havaya geçelim bakalım. Burada havada muazzam bir buluş var. Yani bu buluşu anlatacağız şimdi. Arkadaşlarımız buraya hazırlamışlar. Burası Orta Doğu'da bir harekat alanı. Diyelim ki A ülkesinde bir savaş oluyor. Bu savaşın içerisinde gördüğünüz gibi füzeler, karargahlar, düşman tankları, karar vurulacak olan hedefler var. Ve buna karşı yapılacak olan taarruzlar, insansız hava araçları da taarruz edebilirler. Bunların altında gördüğümüz sürü drone sistemleriyle. O sürü drone sistemlerini durduracak anti-drone sistemi bu. Bu da Türk malı gördüğünüz gibi ve özgün, her şeyiyle beraber Türk malı. Diğer taraftan yine anti-drone sistemlerimiz ve taarruz drone sistemlerimiz var. Omuzdan da atılabiliyor bu tek askerle gördüğünüz gibi. Çok pratik ve nereden atıldığı belli olmuyor. Omuzdan atıldığı için çok sürpriz ve şimdi burayı bir savunma hattı olarak düşünecek olursak bizim savunma hattımızı ileri Afrika'daki bir Türk üssünden bahsedelim mesela. Orada radarımız bize haber veriyor. Böyle bir SİHA saldırısı var. Ve hemen bunlar otomatik olarak gördüğünüz gibi radarlı harekete geçip bu sürü şeyleri, İHA'ları etkisiz hale getirir. Şimdi bir de taarruzi maksatlı var. Taarruzi maksatlı olanlara baktığımızda Toyka çok önemli bir model. Ben de ilk defa burada öğrendim. Benzin motorlu gördüğünüz gibi ve çok yüksek irtifaya çıkabiliyor ve çok hızlı. Fakat arkadaşlarımız anlattılar sağ olsunlar bize.

0: çok özel bir malzemeden yapılıyor. Özel malzemeden yapıldığı için çok hafif. Yani benzerlerine karşı çok hafif bir sistem. Diğeri tek askerin atabileceği bir sistem. Gördüğünüz gibi yine harp başlığı var ve omuzdan atılabilir. Her iki sistem daire sistemle fırlatılıyor. Delta kanatlı gördüğünüz gibi. Buradaki ise elektrikli bir model. Bu elektrikli model yarasa gibi gördüğünüz gibi radara yakalanmıyor. Elektrik motorlu ve içerisinde harp başlığı var. Öyle baktığımız zaman demek ki son derece hızlı, düşmanı ateş altında tutabilecek kamikaze bir drone sistemi.
1: Şöyle hemen ilerlediğimizde birçok ürünü görüyoruz aslında. Diğerlerinden de bahsedelim isterseniz hocam.
0: Şimdi bunlar küçük ve baskın olan sistemler. Bir de onun abileri var tabii. Abileri de burada. Kızıl Elma, yani Türk'ün bir şekilde yeniden doğuşunu Ergenekon'u anlatıyor. Kızıl Elma, Türk devlet şuarını anlatıyor bize. Nedir bizim hedefimiz? Kızıl Elma. Onu da göklere taşıyan sistem. Dün anlattık sizinle. Hemen uçağın altındaki sisteme baktığımız zaman bu ileri gözetleme sistemiyle yerdeki hedefleri görebiliyor. Fakat bakın içinde pilot yok. Ancak taşıdığı yük ve mühimmata baktığımızda gemi savar füzeleri, hava yer mühimmatı ve hava mühimmatı taşıyabiliyor. Diğer taraftan yine buradan şöyle geçersek gösterebiliriz. Burada daha önce anlattığım Roketsan'ın yapmış olduğu çok önemli bir füze var. Ve bu füzeleri bize daha önce vermediler. Bu vermedikleri füzenin üstüne biz üstüne başka şey koymuşuz. Neler yapmışız işte ondan sonra. Burada gördüğünüz gibi kuruş füzesi yapmışız. Bunu atabiliyoruz ondan sonra. Son füzesi dedim. Stand-off mühimmat atabiliyor. Bu çok önemli. Sayın Başkan da görüyor İbrahim Kalın.
1: Evet, İbrahim Kalın da burada şu anda fuarı gezen isimlerden biri.
0: Sayın Başkan da izah ediyor onun çalışmasını. Ondan sonra. Burada tabii iki tane yeni model var. Sayın Baykar onu anlatıyor.
1: Hatta biz de şu tarafa doğru gidip o ürünlerden de bahsedelim mi? Neler olduğunu ekranlara getirelim istersen.
0: Bir tanesi kalkan gördüğünüz gibi. Bu da çok yeni bir model. Ve aynı zamanda modelin baktığınız zaman özelliği şu. Dikine kalkabilen bir model. Bu taraftaki ise gördüğünüz gibi çok daha büyük bir sistem. Harp başlığı daha yüksek. Fakat çok küçük araziden ve şatodu kalkıyor bu da gördüğünüz gibi şeyden fırlatabiliyorlar. Mızrak dediğimiz sistemle ondan sonra. Orada da işte efsane var TB3 oraya bakabilirsek ondan sonra. Buradaki sistemin özelliği de şu gördüğünüz gibi bu model kendi içerisindeki en yeni versiyon. Yine Anzak E5 bombaların atabiliyor. Şimdi bu sistemin en son modeli bu. Gördüğünüz gibi son derece modern bir sistem ve ben şunu söyleyeyim, artık Türkiye taklit edilen bir ülke haline geldi. Yani teknolojiyi bir şekilde üreten var, kullanan var, bir de onu transfer eden var. Biz eskiden transfer edendik, şimdi teknoloji üreten haline geldi. Bu çok önemli bir şey. O halde şunu söyleyebiliriz. Bütün hava, deniz, denizaltı sistemlerini üretebilen ve bunları bütün dünyada görebilen bir ülke olduk. Bu Türk mühendislerinin, Türk devleti aklının bir başarısı. Onları yetiştiren anne babaların, Türk milletinin başarısı. Tabii en önemlisi burada Cumhurbaşkanımızın liderliği. Yani bugün herhalde fuara teşrif edecekler. O koyduğu, demin koyduğumuz yerli, milli ve otonom, işte size otonom. Bize vermedikleri sistemleri bir zaman İsrail bize vermiyordu. Al en iyisini yapıyoruz. Ama buradaki uçağın en önemli özelliği Kızıl Elma 5. nesil uçaklarla 6. nesil uçaklarla ortak uçup düşman hava radarlarını ve özellikle tahkimatlı hedeflerini imha edebilecek bir sistem. Bir sürpriz taarruz yapabiliyor. Böyle de radara yakalanmıyor.
1: Çok sağ olun hocam. Mesajımıza teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Evet, fuarda bakanlar da yine bu noktaya geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da öğleden sonra yine savunma sanayinin kalbinin attığı fuara gelmesi bekleniyor diyelim. Ve fuar merkezinden sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Kübra'ya, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2027 yılında

0: sona erecek Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını yenilemeyi hedeflediklerini söyledi. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Bunu Cezayirlere söyledik dedi.
1: Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını yenilemeyi hedefliyoruz. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, külliyede gazetecilerle sohbet sırasında soruları yanıtladı.
2: Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle ilgili birlikte çalışabiliriz. Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma ile yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz.
1: Peki Cezayir sıvılaştırılmış doğalgazı Güneydoğu Avrupa'ya nasıl ulaştırılacak?
2: Önce Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama bu gelen LNG'nin bir miktarının belki Türkiye'deki tesislerimizde gazlaşıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili bir proje konuşuyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.
2: Şu anda 4.4 milyar metreküp yıllık bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6.5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla rahat olun dedik, biz size verebiliriz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'deki gemi trafiğini normale döndürmek için başlattığı özgürlük operasyonu sadece 36 saat sonra askıya alındı. ABD medyasına göre Suudi Arabistan ve Kuveyt operasyondan habersizdi. İki ülke Trump'a tepki olarak üs ve limanlara ABD'nin erişimini askıya aldı. Kriz Trump'ın geri adımıyla şimdilik sona ermişe benziyor.
3: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
4: Hürmüz için duyurduğu proje 36 saat sürdü. Trump özgürlük projesinde geri adım attı.
5: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonudur. Bunun anlamı çok basit. Biz vurulmadıkça saldırı olmayacak. Biz onlara saldırmıyoruz. Eğer bize saldırılırsa biz de onların gemilerini vururuz.
4: Trump'ın bu hamlesi ABD medyasında da ayrıntılarıyla ele alındı. NBC News, Trump'ın geri adım atmasının sebebinin Körfez'deki müttefikleriyle yaşanan kriz olduğunu iddia etti. NBC'ye göre Trump Hürmüz'deki operasyon kararını bölge ülkelerine danışmadan aldı. Suudi Arabistan, operasyona katılan Amerikan askeri uçaklarına hava sahası üzerinden uçuş izni ve üs erişimi vermeyi reddetti. ABD'nin Prens Sultan hava üssünü kullanması engellendi. Trump'ın Prens Selman'la telefonda görüşmesi bile krizi çözmedi. Kuveyt de Suudi Arabistan'ın yolundan gitti. Operasyon için ABD'ye izin vermedi. Trump, Katar emiri ile de operasyonu duyurduktan sonra telefonda görüştü. Umman'ın da gelişmelerden sonradan haberi oldu. Savaşın yeniden başlaması ve operasyon nedeniyle hedef olma endişesi taşıyan Körfez ülkeleri, Pakistan arabuluculuğundaki görüşme sürecine dönülmesi tavsiyesinde bulundu. İddialara göre Körfez engelini aşamayan ABD Başkanı da operasyonu durdurmak zorunda kaldı.
0: Ve Lübnan'la İsrail arasındaki müzakereler kapsamında heyetlerin Washington'da önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Soykırım ordusunun Lübnan'da bir ambulansa hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.
1: İsrail ordusu Lübnan'da ambulansı işte böyle vurdu. 3 sağlık çalışanının yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İHA'lar Güney Lübnan semalarından ayrılmazken İsrail ordusu ülkede terör estiriyor. 2 Mart'tan bu yana saldırı altında olan Güney Lübnan

0: Kazakistan'da da geniş çaplı bombardıman sürüyor.
1: Oturduğumuz yerde bize saldırdılar. Ne uyarı ne de herhangi bir ses vardı. Direkt bombaladılar.
0: Hafta içinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını öldüren İsrail ordusu, Nebatiye kentinde de bir ambulansa hedef aldı. O anlar araç içi kameraya işte böyle yansıdı. Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Araçsa enkaza döndü. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller de evlerine dönemiyor.
2: Biz bıktık artık, bıktık. Ben güneyden geliyorum. Artık evimize gitmek istiyoruz. Bizim toprağımız ve onurumuz orada.
0: İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2700'ü aşmış durumda. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde. Öte yandan Lübnan'da İsrail arasındaki müzakereler kapsamında heyetlerin gelecek hafta ABD başkenti Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.
3: ABD ile İran arasında bir gün barışı, bir gün savaşı konuşuyoruz. Tüm dünya kalıcı ateşkesin olacağını beklerken dün bir kez daha Orta Doğu'da ipler gerildi efendim. Savaş canları çaldı. İran Hürmüz Boğazı'ndaki 3 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD ordusunun misillemesiyle de Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda ve ülkenin güneyindeki Minab'da patlama sesleri duyuldu. CENTCOM saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdi ki gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklamasında bulundu. Değerlendireceğiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Az önce de izleyicilerimizle de paylaştım aslında. Hepimizde bir barış antlaşması imzalanır mı umudu vardı. Artık çok yakında. Hatta piyasalar da buna göre bir cevap vermişti. Ancak dün gece saldırılar yaşandı. İran tarafı 3 ABD gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi ve ABD misillemesi de tam da bu noktalar oldu. Bender Abbas, Keşm Adası ve Minab bölgesine. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump ateşkes yürürlükte temaslar devam ediyor dedi. Bir aslında sevgi dokunuşu yaptık gibi de bir açıklama yaptı Amerikan Başkanı Donald Trump. Ne demek istedi? Şu an geldiğimiz durum sizce neye işaret ediyor? Bir uzman olarak tüm bu gelişmelere baktığınızda ne görüyorsunuz? Ne okuyorsunuz hocam?
4: Yani doğrusu tam bir belirsizlik var. 28 Şubat'ta başlayan işte çatışmalar 8 Nisan itibariyle 15 günlük ateşkes ile sonuçlanmıştı. Bu arada müzakerelerin birinci turu yapıldı. İkinci turu bir türlü başlamadı.
3: Evet.
4: İran önerileri, ABD'nin mukabil önerileri birkaç defa gitti geldi. En son Trump'ın böyle sert açıklamalarına tanık olduk. İşte bu son şansları, bunu kabul etmezlerse İran'ı pişman edeceğiz. Zaten hava kuvvetlerini yok ettik, donanmasını yok ettik. Ortada somut bir belge de yok esasında. Fakat öteki cepheden baktığımızda perde gerisinde müzakerelerde mesafe alındığı gözüküyor. Bir taraftan Pakistan resmi arabulucu, öte taraftan daha başka aktörlerin de devrede olması söz konusu. Arka kapı diplomasisiyle Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve hatta Rusya'nın da bu sürecin uzlaşıyla bir barışla sonuçlanması için çaba gösterdiğini görüyoruz. Şimdi önümüzdeki 10-15 gün içerisinde güçlü biçimde bir yeni aktör devreye girecek. Evet. Öyle anlaşılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti de bu meselede inisiyatif kullanacak. Yani şu an neredeyiz? Kesin olarak bunu söylemenin zorlukları var.
3: Evet.
4: Bir uzlaşı ihtimalini güçlendiren çerçeveyi aslında geçen hafta İran ortaya koydu. İran saldırıların tüm cephelerde durması kaydıyla Hürmüz'ü açabileceğini söyledi. Fakat Hürmüz'ün statüsü konusunda İran'ın değişiklik talebi var. Savaş öncesi duruma dönülmenin mümkün olmadığını, ulusal egemenlik alanı olduğunu, karasuları içinde kaldığını örtülü açık ima ediyor. Uluslararası toplumda İran'ın bu yaklaşımı çerçevesinde bir takım adım atacak hazırlıklara başladı. ABD ve İngiltere Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için uluslararası diplomasi başlattılar. 40 ülkenin devlet hükümet başkanları, dışişleri bakanları bu çerçevede müzakere yaptı. Muhtemelen yani birinci mesele Hürmüz. İkinci mesele ABD'nin ısrarla empoze ettiği, emrivaki şeklinde İran'a dayattığı mesele nükleer mesele.
3: Evet, uranyum meselesi var.

0: ve uranyum meselesi. Hürmüz'ün geleceğiyle ilgili nasıl bir sonuca varılabilir? Nasıl bir anlaşma yapılabilir? Amerika Birleşik Devletleri ablukasını kaldırır mı, çeker mi sizce hocam? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İran bu ablukaya ne kadar daha dayanabilir? İran tavizler verecek mi sizce? Çünkü bir anlaşmadan bahsediliyordu malum, bir taslaktan bahsediliyordu. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin de eğer bir anlaşma sağlanırsa yaptırımları kaldıracağı, dondurulmuş varlıkları çözeceği yönünde açıklamalar vardı ama tabii ki uranyumla ilgili de, nükleerle ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentileri vardı ve Amerikan Başkanı tehdidi de eksik etmedi dün gece yaşanan saldırılar sonrası. İran bir an önce anlaşmazsa onları daha kötü bir senaryo bekliyor gibi bir açıklama yaptı. Hürmüz'e dair ne söyleyebiliriz öncelikle?
1: Yani Trump'ın açıklamalarını biraz ihtiyatla değerlendirmek lazım. Çünkü iş adamı olduğu için en yüksek perdeden önce taleplerini ortaya koyuyor. Sonra yavaş yavaş bunları normalleştirmeye çalışıyor. Belli aralıklarla sık sık tehdide başvuruyor. Artık İran tarafının bu tehditleri çok ciddiye almadığını görüyoruz. Saha konuşuyor. Saha da süper güç, dünyanın süper gücü, kara kuvvetleri haricinde donanmanın ve hava kuvvetlerinin yarıya yakınını, üçte birden fazlasını, Hürmüz bölgesini açık tutmak için burada yığınak yaptı değil mi netice olarak? Fakat bir başarı elde edebildi mi? Yani Hürmüz'ü açmayı başarabildi mi? Başaramadı. İşte burada İran'ın çok önemli bir avantaj yakaladığını görüyoruz. Hürmüz meselesinde İran'ın savunduğu görüş, buranın ulusal egemenlik alanı olması. Çünkü bu sahilden itibaren bu adaların da karasuları var. 12 mil, evet bu kalem tam yazmıyor ama yani 12 mil yaklaşık olarak 1.8 kilometre 1 mil çarptığınızda aslında burada Hürmüz Boğazı'nın önemlice bir kısmının İran'ın ulusal egemenlik alanı olduğunu görüyoruz. 28 Şubat'tan sonra İran bu boyutunu güçlü biçimde gündeme getirdi. Önceki zamanlarda transit geçiş hakkının olduğu açık su yolu statüsündeydi. Buna benzeyen bir iki tane daha boğaz var. Mesela bir tanesi Malakka Boğazı, bir tanesi Husilerin sık sık kapatma tehdidinde bulunduğu Babel Mendeb Boğazı. Şimdi buralara bir statü oluşturulması için uluslararası toplum bir taraftan da perde gerisinde müzakere ediyor. Fiili duruma baktığımızda tarafların arka kapı diplomasisiyle de görüştüğünü görüyoruz. Bir uzlaşı sağlanabilir mi? Altyapısı aslında oluşmuş durumda. Baktığımızda İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 15 yıl ara vermeyi kabul ediyor. Elindeki uranyumu seyretmeyi kabul ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Denetimi'ni kabul ediyor. Bütün bunlara mukabil yaptırımların kaldırılmasını, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını, savaşın tüm cephelerde durmasını istiyor ve İran'a önümüzdeki zaman diliminde ABD'nin, İsrail'in saldırı yapmayacağını öngören bir saldırmazlık paktını gündeme getiriyor. Bu konularda müzakere etmeyi İran teklif etti. ABD kabul ediyor. Sonra tam zıttı açıklamalar yapıyor. Yani bir belirsizlik var bu büyük ölçüde Trump'ın şahsından kaynaklanıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bir kişiye, bir şirkete, bir devlete en fazla zararı kim verebilir? Değil mi? Yani mutlaka bir hasmı vardır. Fakat kendi kendinize de verebilirsiniz. Trump burada pozisyon almasıyla birlikte, İsrail'in peşinden bu savaşa dahil olmasıyla birlikte bir kendi geleceği bakımından artık başkanlık döneminin ikinci yarısını tamamlayamayacağını mesajını verdi. Muhtemelen Kasım seçimlerinden sonra azledilecek. Kendi ipini çekmiş oldu. Çünkü bir girdabın içine girdi ve çıkış yolu bulamıyor. ABD burada bir süper güç olarak büyük ölçüde itibar kaybetti. Körfez coğrafyasındaki ülkelerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te baktığımızda ABD'nin 14 üssü İran tarafından çok etkili bir şekilde vuruldu. Evet. Bunların eski haline gelmesi neredeyse mümkün değil. Yani nasıl bir burada uzlaşı çıkacak, ona bağlı olarak şekillenecek. Asimetrik savaşta ABD ve İsrail olağanüstü ölçüde İran misillemesinden etkilendiler. Tüm bunlar ortaya bir başarısız

0: olarak yansıyor. Yani ne tarafa gideceği hakikaten şu an itibariyle tam olarak flu ortada. 24 Şubat 2022'de Ukrayna Savaşı başlamıştı ve bunun ne kadar süreceği konusunda değişik spekülasyonlar yapılıyordu. 4. yılı geride kaldı. 5. yılın içerisindeyiz. Korkarım bu savaşta aynı kadere doğru gidiyor.
1: Benzeyecek. Yani
0: çünkü bir uzlaşı sağlansa bile ABD diyor ki İran'ın uranyum faaliyetlerinin tamamen iptal edilmesi, tesislerin yok edilmesini ben emrediyorum diyor. Emrivaki şeklinde konuşuyor. İran bunu kabul etmiyor. Burada bir uzlaşı sağlanmış olsa bile İsrail bunu provoke edecektir. Yani evet. Eninde sonunda provoke edecektir.
1: Bir yandan İran onurlu bir çıkış istiyor.
0: Belirsizlik devam ediyor. Net bir şey söylemenin zorlukları var. Trump'ın çelişkili açıklamalarını dünyanın her tarafında anlamakta, analiz etmekte doğrusu
1: uzmanlar da zorlanıyor.
0: Yoruldular. Uzmanlar yoruldu.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kıymetli değerlendirmelerinizden ötürü Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le birlikte Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdik efendim. Devam edelim. Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili konuştu efendim. Tebbu'nun Türkiye ile temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirmeye yönelik girişimlerinden övgüyle bahsetti.
2: İslam dünyasında gelişen birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın İslam alemini yakınlaştırma çabalarından övgüyle bahsetti. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu'nun Türkiye temaslarını değerlendirdi. Sabri, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlıkla refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
1: İstanbul'da
3: yapılan incelemede şüpheli uygulama fark edildi ve tek bir dokunuşla gizli bölme açıldı. İçinden uyuşturucu madde çıktı.
4: İçerisinde kaybolan kokunun yayılmasını engellemek amacıyla kaybolan 2 adet renk görünüm itibariyle uyuşturucu madde bulunarak ilgili karara istinaden konulmuştur.
3: Operasyonun bir diğer adresi ise Başakşehir'di. Uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli evinden çıktığı anda yakalandı. Üst aramasında 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ancak operasyon bununla sınırlı kalmadı. Şüphelinin üzerinden çıkan anahtarla girilen evde aranan 2 kişi daha yakalandı. Birinin cinayetten arandığı ve 5 ayrı suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Diğerinin ise uyuşturucu maddeden kaydı olduğu belirlendi. Bir başka operasyonda ise hedefte yine takibe alınan şüpheli vardı. Aracıyla seyir halindeyken durduruldu, yapılan aramada porselen kutuların içine gizlenen yasaklı madde ele geçirildi. İstanbul polisi 3 ayrı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Hem sokak satıcılarına hem de uyuşturucu ağlarına ağır bir darbe vuruldu.
1: Kendilerini yol yemezler çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlenen 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı sevgili izleyenler. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.
3: Hücre evlerinde yasa dışı bahis oynatıp 1 milyar 500 milyon liralık ağ yönetmişler.

0: İstanbul'da kendilerini Yol Yemezler Çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik iddianame hazırlandı. 79 şüpheli arasında çetenin elebaşı olan Mehmet Selim Akkoyun da var. İddianamede çetenin İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiraladığına, şüphelilerin set olarak tabir edilen banka hesapları ve özel panel sistemleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarına yer verildi. Yasa dışı bahis çetesinin idare ettiği paranın 1,5 milyar liraya ulaştığı, 2023 yılı verilerine göre ise günlük 84 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmini yönettikleri de belirlendi. 79 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarında taksit süresinin uzatıldığını ifade ederek tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz dedi. Detaylar için sözü A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve konuğuna bırakacağız. Kolaylıklar dileyerek sözü size bırakalım Abdullah.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borç yapılandırmalarında taksit sayısının 36 aydan 72 aya çıkarıldığını açıkladı. Şimdi bu konuyu yayın konuğumuzla konuşacağız. Doktor Özgür Özcan, efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Düzenlemenin detaylarından bahsedelim öncelikle.
3: Şimdi öncelikle ifade etmeliyim ki bu düzenleme bir af veya borç silme düzenlemesi değil. Tabii borçlu olanları daha da rahatlatacak, bir nefes aldıracak bir düzenleme. Bunun temel iki tane amacı var. Borçlu olanları biraz daha nefes aldırmak, yani vadeyi yaymak, biraz önce bahsettiğiniz gibi. Bir diğer amacı da SGK'nın tahsilatını arttırabilme amacı kapsıyor. Tabii Sayın Bakan Vedat Işıkhan'ın konuşmalarından aldığımız şeyler, ince nükteler şunlar. 36 ay taksiti 72 aya çıkartmış bulunmakta ve borçla ilgili teminat olayında da şunu gerçekleşti. 1 milyona kadar borçlu olanların borçlarında herhangi bir banka teminatı veya herhangi vesaire bir teminat istenmeyecek.
2: Yani sadece taksitlerde değil, teminatta da bir iyileştirme yapılıyor.
3: Tabii ki. 1 milyonu aşan borçlarda ise borcun yarısı kadar bir teminat istenecek. Mesela örnek vermek gerekirse 1,5 milyon borcu var bir işletmenin veya bir vatandaşın, bunun 1 milyonu aşan kısmı 500 bin liranın yarısı kadar bir teminat istenebilecek.
2: Daha önce ne kadardı bu teminat süresi?
3: Teminat tamamı kadar, borcun tamamını kadar bir teminat isteniyordu. 1 milyona kadar borcu olanlarda bu teminat tamamen ortadan kalkmış durumda. Bahsettiğim gibi 1 milyonun üzerinde ise yarısı kadar borçlandırılacak.
2: Peki efendim, yeni düzenleme kimleri kapsayacak? Sadece şahısları mı, yoksa kurumsal şirketleri, firmaları, özellikle belediyeleri de kapsayacak mı? Onlardan da bahsedelim.
3: Tabii meclise sunulan bir yasa teklifinden bahsediyoruz. Yasalaştıktan sonra tam metinler gelecektir. Orada daha iyi aydınlanacağız ama şu anda baktığımızda çok geniş bir kapsamı kapsıyor. Yani belediyelerden tutun, işverenlere, firmalara, vatandaşlara kadar. Tabii büyük işletmelerden bahsetmiyoruz. Sadece küçük işletmelere, anonim şirketler, limited şirketler, KOBİ'ler, bunların içinde dahil çok geniş bir alanı kapsadığını söyleyebiliriz. Bu anlamda SGK'nın tahsilatını da arttıracağını ifade etmeliyiz.
2: Peki emeklilik bekleyen birçok vatandaşımız var. Onlar da nasıl bir avantaj olur yeni düzenleme?
3: Tabii şöyle, hem şirketler açısından, hem belediyeler açısından, hem vatandaşlar açısından şöyle bir kolaylık olacaktır. 36 ay 72 aya çıkınca tabii aylık ödeme tutarında bir düşüş olacak. Bu da şu anda ödeme zorluğu çeken, yani ödeme isteğinde bulunan fakat ödeme zorluğu çeken vatandaşlara, şirketlere, KOBİ'lere, belediyelere çok büyük bir can suyu demek olacaktır.
2: Peki efendim, şu an düzenleme taslak halinde.
3: Evet.
2: Şu anki süreç nedir? Nasıl devam edecek ve ne zaman yasalaşır?
3: Şu anda mecliste konuşulacak. Tabii mecliste onaylandıktan sonra, resmi gazetede ilan edildikten sonra da gündeme gelecek ve başlanacak. Çalışmalara başlanacak. Önümüzdeki aylarda bu konuyla ilgili büyük gelişmeler olacağını zaten Sayın Bakanımız da ifade etmişti kendisi de.
2: Peki, teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Evet, yayın konuğum Doktor Özgür Özcan'la SGK borç yapılandırmalarındaki iyileştirmeyi ve teminat süresindeki iyileştirmeyi konuştuk diyelim ve sözü tekrardan

0: sizi bırakalım.
1: Devam ediyoruz Ajans Bugün'e sevgili izleyenler. Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla Samsun'da seralarda yetişen güller hasat ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Malum pazar günü Anneler Günü. Anneler Günü'nde anneye, eşe, sevgiliye hediye almak. O hediyelerden belki de en güzeli de elbette ki çiçekler ve güller. Buffalo'da 25 dönümlük bu serada an itibariyle güllerin hasatları başladı ve ilk Anneler Günü hasatı da gerçekleştirildi. Efendim hayırlı olsun, bereketli olsun hasat. Pazar günü Anneler Günü. Nasıl bir işletmedeyiz? Neler var burada? Onlardan bahseder misiniz?
3: Öncelikle hoş geldiniz. İşletmemiz burada kesme çiçekçilik gül üreticisiyiz. 25 dönümlük seramızda tam otomatik modern bir seradır. Karadeniz'de tek, Türkiye'de de önde gelen firmalardan bir tanesiyiz. Anneler günümüzde ilk hasatlarımızı aldık. İnşallah daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Buradan da tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.
2: Peki işletmede tabii en önemli konulardan birisi de kadın istihdamı. Tamamen istihdam edilenlerin kadın olması. Onların da Anneler Günü kutlayalım tabii buradan.
3: Tabii onların da Anneler Günü kutlu olsun. Onlar gerçekten veli nimetimiz. Burada çalışmalarından da gayet çok memnunuz. Bu iş için zaten biçilmiş kaftanlar. Onların da tekrar Anneler Günü kutlu olsun.
2: Size teşekkür ederim. Ziraat mühendisimiz yanımızda. Efendim hasat nasıl oluyor? Gül nedir? Çeşitleri nelerdir? Onlardan bize biraz bahseder misiniz?
4: Tabii ki de. Burada ağırlıklı olarak kırmızı çeşitlerimizin yanında renkli çeşitlerimizden beyaz, pembe ve mor çeşitlerimiz mevcuttur. Burası burada 125 bin kök gül fidanımız mevcuttur. Bu da yıllık 10 bin adet gülden dekara üretim kapasitesi demektir.
2: Peki bu renkler ne ifade ediyor? Önce onu söyleyelim, onları tamamlayalım.
4: Şöyle, beyaz renk saflığı simgeliyor, kırmızı renk aşkı simgeliyor.
2: Renkler bu şekilde ifade. Şöyle gülleri tutalım. Tabii. Güllerin hasatı başladı. Pazar günü Anneler Günü. Anneye verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi elbette ki güller. Burada yılda 2 milyon adet gülün hasatı gerçekleştireceğini bilgisini verelim. Ve sözü Samsun'dan tekrar güller bahçesinden size bırakalım.
1: Efendim, 1. Antakya Gastro Bahar Festivali başladı. Festivalde Antakya'ya özgü yöresel lezzetler tanıtılırken ziyaretçiler de gastronomi şölenine yoğun ilgi gösteriyor. Hatay'a A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a dönüyoruz hemen. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette bizler şu anda Hatay'dayız, Antakya'dayız ve maalesef son zamanlarda aslında sadece depremle andığımız Hatay'da şimdi görmüş olduğunuz gibi gastronomiye dayalı bir haberle, bir yayınla karşınızdayız. Elbette Hatay deyince akla döner gelir ama sadece döner bulunmuyor burada. Diğer illerden, çevre illerden de lezzetler buraya gelmiş durumda. Efendim kolay gelsin.
6: Sağ olun, hoş geldiniz.
5: Hatay döneri neden meşhur, lezzeti nereden geliyor?
6: Abi biz 97'den beri bu sektördeyiz. Oldu 31-32 yıldan beri. Ne yapacağız döner? Atatürk Caddesi'ndeydik. Oldu bitti. Zaten burayı
5: baharat ne var içerisinde?
6: Baharat, 7 tür baharatımız var. Portakal suyumuz var. Yoğurdumuz var. Sirkemiz var. O şekilde bayağı karışım var.
5: Kolay gelsin. Tabii damak çatlatan lezzetlerden bir tanesi elbette şimdi öğlen namazı olduğu için aslında insanlar da yavaş yavaş yerini almaya başladı. Hemen buradan içeriye doğru geçelim. Çünkü Hatay deyince gastronomi şehrinden bahsediyoruz ve saç kavurması mı ustam bu?
7: Evet hocam.
5: Şöyle kolay gelsin.
7: Kavurma, sağ olun, hoş geldiniz.
5: Şöyle yağına batırdık.
7: Tabii. Şöyle servis ediyoruz şöyle kendi yağından.
5: İçerisinde neler var? Baharat var mı yine?
7: Şöyle yok. İçerisinde sadece karabiber ve tuzumuz var.
5: Bu da baharatsız.
7: Bizim, tabii.
5: Ama soğanımız Hatay'ın.
7: Soğanı. Şöyle soğanı yerli.
5: Yeşillik yine Hatay'ın.
7: Tabii. Şöyle de domates, elle domatesimiz. Şunu da az bir samanda biberi olmazsa olmazımız.
5: Acı sevenlere.
7: Tabii şöyle ekleyelim.
5: Samanda acısı zaten ayrı bir marka.
7: Tabii bizim yerli ve milli ektiğimiz tohumlarımızdan yetişiyor samanda biberimiz. Şöyle
5: saç kavurmamız
7: hazır. Saç kavurmamız. Hatay'ın saç kavurması.
5: Elinize sağlık. Sağ burada o, farklı
7: o da Mersin tantuni oluyor.
5: Tantun de burada, Mersin de burada.
7: Tabii Mersin'de biz buraya geleneksel olarak gastronomi şehri olduğumuz için misafirlerimizi de burada aynı şekilde ağırlıyoruz.
5: Peki çok teşekkürler. Hemen yan tarafa gidelim çünkü yan tarafta bizi bekleyen bir sürpriz var. Hemen buradan göstermeye çalışalım. İşte görmüş olduğunuz gibi cağ kebabı. Hatay'da cağ kebabı olur mu? Neden olmasın? Efendim kolay gelsin.
0: Teşekkürler hocam, hoş geldiniz.
5: Sağ olun. Hatay'da cağ kebabı yapıyorsunuz ama evet, her zaman yapıyor musunuz bunu?
0: Yok hocam, bu festival özel. Bu bahar şenliklerine özel.
5: O yüzden festivale gelenler bu lezzeti tadabiliyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Hocam çok özel bir ettir. Yani özel bir et demeyelim. Bunun en büyük özelliği sadece kuzu eti olması. İçerinde baharat olarak sadece karabiber ve tuz var.
5: Çok yani, teşekkürler. Eyvallah. Evet, bizler şu anda Hatay'dayız, Antakya'dayız. Gastronomi birinci festivalindeyiz ve elbette pazar gününe kadar da etkinliklerin devam edeceğini söyleyelim. Ardından da sözü Hatay'dan tekrar size bırakalım.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
10: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira. Tekno.

0: işini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım, mikro kontene. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Danıştay 5. Dairesi FETÖ'nün kamikaze hakimi olarak bilinen Metin Özçelik'in ihraç kararını iptal etti. Kamuoyunda infial uyandıran kararın arka planı belli oldu. Aslında bu karar kanun hükmünde kararname kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemini kapsamıyor. Özçelik'in mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesinin imkanı olmadığı öğrenildi. Peki Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı ne anlama geliyor? Karar KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemini kapsamıyor. Yalnızca farklı bir idari işleme ilişkin olduğu belirtiliyor. Bu Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine ve bu kararların FETÖ faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir işlem. Söz konusu eylemler nedeniyle yürütülen ceza yargılaması beraat kararıyla sonuçlanınca Danıştay 5. Dairesi sonucu dikkate alarak iptal kararı verdi. Hukukçulara göre bu tür beraat kararları idari yargı açısından mutlak bağlayıcılık taşımıyor. Kararın tartışmalı yönünü gösteren bir başka detay da heyette yer alan bir üyenin karara karşı oy kullanması ve Danıştay savcısının davanın reddi yönünde mütalaa vermesi. Danıştay'ın kararında FETÖ'cü Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişim eylemi yanılma ihtimalinde değerlendirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği göreve iade kararını işleme koymadı. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.
1: Ateşkesle birlikte aslında Gazze'de değişen sadece toplu katliamların sonlanmasıdır. Onun dışında insani yardıma bütün sınır kapıları kapalı.
0: Deniz Feneri Derneği Filistin için yeni bir projeye daha imza attı. Türkiye, soykırımcı İsrail'in saldırılarıyla yıkıma uğrayan Gazze için harekete geçti. Gelecek inşası programı kapsamında eğitimden sağlığa, altyapıdan istihdama pek çok alanda yeni projelere başlanıyor.
1: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerimizle beraber çok değişik alanlarda 12 protokol imzaladık. Ve inşallah bu 12 konudaki protokollerle beraber Gazze'nin yeniden imar ve ihyasına bir hayır kapısı aralanmış olacak, bir başlangıç olacak.
0: Gelecek inşası programı kapsamında binlerce Filistinlinin hayatına doğrudan dokunulacak. İmzalanan 12 protokolle projeler tek tek hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle inşa edilecek okullarla çocuklar yeniden ders

0: yüzbaşı yapacak.
1: Bu proje gerçekleştiğinde 30 bin öğrencimiz, çocuğumuz, evladımız Gazze'de eğitim hakkını elde etmiş olacak. Eğitim alanında çok büyük bir proje. Yine bir hastanemizin yıkılan ameliyathanesini, travma merkezini inşallah sıfırdan yeniden belediyelerimizle birlikte kurmuş olacağız. Yıkılan Gazze'deki Kudüs Üniversitesi'nin yeniden imar ve ihyasını yine Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile gerçekleştirmiş olacağız.
0: Okul inşaatından modern ameliyathane kurulmasına, cami onarımından mesleki eğitim ve istihdam projelerine kadar birçok alanda destek verilecek.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 8 Mayıs Cuma, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Sevgili izleyenler, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Atagündüz Kurşun Uşak'tan canlı yayında. CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu ve gelini de etkin pişmanlıktan faydalandı. İsmet Yerdelen Antalya'dan canlı yayında olacak. Ve İstanbul'da düzenlenen Saha Expo'nun 4. gününde Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayında. ABD ve İran arasındaki ateşkese rağmen saldırılar peş peşe geldi. Tahran'da son durum ne peki? Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Ve dünya hantavirüs alarmında sevgili izleyenler. Hangi ülkede kaç vaka var? Fatih Özyar Hollanda'dan canlı yayında olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kızıl Meydan'da drone gönderebiliriz çıkışına Putin'den sert yanıt geldi. Akşin Kişiev Moskova'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Evet, ekranlarınıza bir süredir bir son dakika notu yansıyor değerli izleyenler. İran medyasından geldi açıklama. İran bir tankere daha el koydu dedi İran medyası yaptığı paylaşımda. Malumunuz dün gece saldırılar ardı ardına yaşandı. Patlama haberleri geldi. Patlama sesleri duyuldu. Tam da barış yaklaşmışken, barış antlaşması imzalanacak derken yaşanan bu gelişme tabii savaş yeniden başlayacak mı sorusunu akıllara getirdi ki Amerikan Başkanı Donald Trump ateşkes devam ediyor, temaslar devam ediyor demişti ki son dakika bilgisi İran medyasından geldi. İran bir tankere daha el koyduğunu açıkladı. Birazdan Tahran'dan canlı yayında daha fazla ayrıntıyı paylaşacağız sizlerle. Ama önce Adalet Bakanı Akın Gürlek görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söyledi. Uşak'a gideceğiz efendim. Ayrıntılar için sözü A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun'a bırakacağız. Kolaylıklar dileyerek elbette.
2: Sümeyye, teşekkür ediyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Uşak Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmişti ve tam 2 yıl sonra belediye başkanı Özkan Yalım farklı farklı suçlamalarla, neydi onlar? Kamu kurum veya kuruluşlarına ihalesine fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suç işlemek amacıyla da örgüt kurma aynı zamanda. Bu suçlamalarla birlikte önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı, daha sonra görevden uzaklaştırıldı ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti Uşak'ın eski belediye başkanı Özkan Yalım. Ve artık yeni bir sürece girilmiş durumda. Siz de söylediniz, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıydı. Bu, dedi ki, etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğunu söyledi. Ve zaten çok geçmeden de Özkan Yalım'ın o iddiaları, daha doğrusu itirafları gün yüzüne çıkmaya başladı. Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin...

0: Kent merkezinde yani Uşak başta olmak üzere Uşak'a bağlı 4 ilçede CHP il başkanlıklarına ve ilçe başkanlıklarına bina satın aldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağışladığını itiraf etmiş oldu. Ki biz de geride bıraktığımız saatlerde kameraman arkadaşım Köksal Kınış'la birlikte o noktadaydık. CHP Uşak İl Başkanlığı 4 katlı bir binadan oluşuyor. İşte Özkan Yalım bu binayı kendisinin satın aldığını ve CHP'ye bağışladığını itiraf etti. Aynı zamanda Uşak'a bağlı 4 ilçede de yine ilçe başkanlıkları binasının satın alınarak CHP'ye bağışlandığını duyurdu. Yine çok konuşulan iddialardan bir tanesiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracının iç dizaynı. Özkan Yalım bunu da itiraf etti ve o aracın iç dizaynının, ki bu da yaklaşık 200 bin euroya tekabül ediyor, iç dizaynının kendisi tarafından yaptırıldığını, yani belediye kaynaklarıyla yaptırıldığını itiraf etmiş oldu ve 4 ilçeye de bina aldık dedi. Birçok bağışta bulundum dedi. Sadece Uşak değil, kendi doğup büyüdüğüm Sivaslı ilçesinde de birçok yere ben bağışlarda bulundum. Ben Uşak sevdalısıyım ifadelerini kullandı Özkan Yalım. Ama biz bugün gün içerisinde buradaydık. Uşaklıların inanılmaz bir tepkisi var Özkan Yalım'a. Belediye paralarının çarçur edildiğini iddia ediyor amiyane bir tabirle Uşak halkı. Peki bu etkin pişman yasasından yararlanınca Özkan Yalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Adalet Bakanı Akın Gürlek bununla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Dedi ki her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım. Bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri, kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyanda bulunduğuna kanaat getirmesi lazım. Takdir mahkemenindir dedi. Ya serbest bırakılır ya da tutukluk halinin devamına karar verilir ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le gelini Zuhal Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Ayrıntıları bize A Haber muhabiri İsmet Yerdelen Antalya'dan aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada eski belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadesinin alındığını belirtti. Rüşvet almak, rüşvete ortam hazırlamak, irtikap ve haksız yönden elde edilen paraları aklamak suçundan tutuklu bulunan Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade verdi. Peki ifadesinde ne söyledi Gökhan Böcek? Gökhan Böcek'e ifadesinde babasının aday olma sürecinde CHP genel merkezine götürüldüğü iddia edilen paralar soruldu. Gökhan Böcek bu paralarla ilgili ifade verdi. İstanbul'da iki iş insanının ismini verdi. Bu iki iş insanıyla görüştüğünü ve paraların nasıl, nerede, ne şekilde aktarıldığını detaylı bir şekilde anlattı. Aralarında eski belediye başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu tutuklu 3 sanıkla birlikte 41 kişinin yargılandığı dava devam ediyor. İkinci duruşmada en önemli damga vuran özellik ise tanıkların beyanı oldu. Tanıkların beyanında kilo kilo altınlar, para dolusu, çanta dolusu döviz paralarının rüşvet olarak verildiği ilan edildi, beyan edildi. Birkaç tanesini detaylı olarak söyleyecek olursak, iş insanlarından birisi 250 bin lira nakit paranın 3 parça halinde bizzat kendisi tarafından rüşvet olarak verildiğini söyledi. Bu suçlamalar sanıklara soruldu mahkeme heyeti tarafından. Ayrıca bir başka tanık beyanında 24 kilogram altının kuyumcuda bozdurularak elde edilen paranın Zeynep Kerimoğlu hesabına aktarıldığı söylendi. Yine bir başka ifadede çanta dolusu dövizler Zeynep Kerimoğlu'na teslim edildi denildi. Sıcak gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü merkeze bırakıyorum.
1: Yerdelen'e çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Ankara Valiliği bugün kent üzerinde ses hızının üzerinde bir test uçuşu yapılacağını duyurdu. Vatandaşların yüksek ses nedeniyle tedirgin olmayacak.

0: mamaları istendi. Hemen aktaralım detaylarını da. Ankara Valiliğinden ses hızının üzerinde uçuş duyurusu geldi. Açıklamada 13 ila 17 saatleri arasında planlı ve kontrollü bir test uçuşunun gerçekleşeceği belirtildi. Uçakların NOTAM'da belirtilen güzergahları takip ederek Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacağı kaydedildi. Test uçuşu sırasında oluşabilecek yüksek düzeyli ses nedeniyle vatandaşların herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşamaması gerektiği söylendi. Yetkililer söz konusu uçuşun tamamen planlı ve kontrollü olduğunu, herhangi bir güvenlik riski taşımadığını vurguladı. Vatandaşlara özellikle 13 ila 17 saatleri arasında pencere ve camlara yakın durmamaları ve gürültüye karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2027 yılında sona erecek Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını yenilemeyi hedeflediklerini söyledi. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz, bunu Cezayirlilere söyledik dedi.
1: Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı anlaşmasını yenilemeyi hedefliyoruz. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, külliyede gazetecilerle sohbet sırasında soruları yanıtladı.
2: Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle ilgili birlikte çalışabiliriz. Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma ile yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz.
1: Peki Cezayir sıvılaştırılmış doğalgazı Güneydoğu Avrupa'ya nasıl ulaştırılacak?
2: Önce Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama, bu gelen LNG'nin bir miktarının belki Türkiye'deki tesislerimizde gazlaşıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili bir proje konuşuyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.
2: Şu anda 4.4 milyar metreküp yıllık bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6.5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla rahat olun dedik, biz size verebiliriz.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 4. gününde peki hangi ürünler tanıtılıyor? Ayrıca bugün Başkan Erdoğan da fuarı ziyaret edecek. Ayrıntıları bize A Haber muhabiri Meral Dal olarak aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Evet, Sümeyye Gaffaroğlu, yerli ve milli aslında tablonun en güzel şekilde yansıtıldığı noktalardan biri olan Saha 2026'nın 4. günündeyiz. Çok yoğun bir katılımın olduğunu söylemek mümkün elbette ki. Bizler de özel yayınlar hazırlamaya çalışıyoruz. Çok güzel ürünler var. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Bugün de ayrı bir önemi var ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Saha 2026'yı ziyaret edecek ve bir konuşma gerçekleştirecek. Onun da takibini yine haber ekranlarından yapıyor olacağız. Tabii hemen yayınıma geçmek istiyorum. Çok da önemli ürünler var yanımda. Elbette ki konuğum da var. Kıymetli Eray Güçer hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
3: Hocam siz de söylüyorsunuz. Çok heyecanlıyım, çok duygusalım diye her ürünü gördükçe. Hemen başlamak istiyorum. Yanımızda gemiler sıralanmış. Neler söylemek istersiniz?
4: Evet. Tabii Asfalt, Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde açılan standdayız. Çok önemli bir yerdeyiz. Çünkü şimdi anlatacağım. Bakın Türk tersanelerinde şu an 50'si donanmamız için, 24'ü yabancı ülkelere satılmak üzere tam 74 savaş gemisi üretiliyor.
3: Müjdeyi de buradan
4: vermiş. Yani inanılmaz ve dünyada çok üst sıralardayız. Düşünün, 74 uçak gemisi. Son 5 yıl içerisinde 103'ü 100 metrenin üzeri, geri kalanı 100 metrenin altında olmak üzere tam 267 savaş gemisi satmışız. Yani bunu 1 milyar dolarla yaklaşık çarpın. Yani müthiş bir şey. İşte bu asfalt bu anlamda hakikaten işte görüyorsunuz çok çeşitli ürün gamları var. Ama asıl burada heyecan verici bir diğer husus da şimdi şunu görüyorsun TF2000
3: evet.
4: Ve istif sınıfı

0: diğer gemiler, fırkateynler, bunlarla ilgili ciddi sözleşmeler yapıldı. Fakat biliyoruz ama az çok resmi açıklamayı bekliyoruz. Hakikaten Türkiye'nin üretmiş olduğu savaş gemilerine inanılmaz bir talep var. Özellikle TF2000 hava savunma muhribi dünyada çok çok büyük ilgi çekmiş durumda. Çünkü 96 dikey atım lançeri var. Aynı anda 96 füze fırlatabiliyor bu. Ve bizim çelik kubbemizin de denizlerdeki unsuru olacak. İşte yapımı bir iki yıl içerisinde kısmetse tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek. Hakikaten burada bu anlamda çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz Yıldırım Han'ı anlattık. Sizler de biliyorsunuz. Asfat'ın fabrikalarında yapıldı bu yani. Arge Merkezimiz bünyesinde. Milli Savunma Bakanı Arge Merkezimiz bünyesinde. Burada tabii çok tarihi köklü kurulu 100 yıllık bir geçmişi var efendim. Ama Asfat'ın diğer bir özelliği de şu karşıdaki standa geçmemiz lazım müsaadenizle.
1: Hocam tam bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Aslında saha 2026 sadece milli savunmanın bir vitrini değil, ekonomik hareketliliğin de en merkez haline gelmiş durumda ki satış durumlarından onu anlıyorum.
0: 267 gemi diyorum. Düşünün yani, düşünün. Kaç milyar dolar yapıyor. Dediğiniz gibi bu işin artık Türkiye know-how ve teknolojimiz var Allah'a şükür. Artık biz bunu dışarıya satıp ülkemize de para kazandırıyoruz. Bu anlamda gerçekten çok çeşitli makine kimya endüstrisi kurumumuz var yan tarafta. Yani onlar işte bu Enfal 17 müthiş ilgi çekmiş durumda. Çünkü yani özellikle hava savunma, yakın hava savunma tehditlerine karşı Enfal 17 ve onun bileşimindeki diğer taret sistemleri şu an akın akın yani. Heyetlerin biri geliyor biri gidiyor, yetkililer başını kaldıramıyorlar. O kadar ki çok büyük talepler. Artık Türkiye burada ciddi bir pazar elde etmiş durumda ve bu bizim savunma know-how'ımızı ekonomik değere dönüştürdü. Yani bunu da göreceğiz. Bunu da Türk ekonomisindeki şeyini göreceğiz. Etkilerini yakında göreceğiz. Burada ama nasıl yapıyorlar sorusunu ben hep sordum. Bakın şu bir hazır prototip bir tesis. Diyor ki Asfat, yani istiyorsanız size biz bunu yapalım. Ya da siz getirin zırhlı aracınızı, biz burada bakımını yapalım. Bakın yani bir ülke isterse ya evet benim zırhlı araçlarıma, tanklarıma, uçaklarıma, bakın helikopterlerime bakım tesisi kurun. Bizimkiler gidiyorlar o ülkede şu prototipte, bakın şunu kuruyorlar ve bakımını da yapıyorlar. Tabii para kısır karşılığı.
1: Sayılı ülkelerden biriyiz değil mi?
0: Çok az. Çok az yani, birkaç tane ülke var. Yani şu potansiyelde düşünün, şu küçük görünümden bakmayın, 60 tonluk tank yani. Bunu kaldırıyorlar, söküyorlar, tekrar takıyorlar ve o kadar çok teknik özellikleri var ki yani. Şimdi bu yani topu nereden bileceksiniz? Nerede vizası var? Nasıl motoru falan var? Yani düşünün hani o binlerce kalem şeyi var. Dolayısıyla işte bütün bu savunma sanayi altyapısının küçük bir minyatürünü burada görüyoruz. Uçak diyoruz bakın, kargo uçakları, tanklar, zırhlı araçlar, helikopterler, yok yok yani bütün her şeyi burada görebiliriz.
1: Şöyle Yıldırım Han'ın yanına doğru da gidelim artık, göz bebeğimiz olarak söyleyeceğiz onun içinde. Burada da farklı ürünler var beraberinde, onun için neler söylemek istiyorsunuz?
0: Ya tabi burada çok çok etkili, beni çok etkileyen bir uzun zamandır da takip ettiğim bir silah sistemi var. O da baktığımızda yine BK Arge tarafından üretilmiş olan bir torpido. İşte burada gördüğünüz 21 inç torpido diye geçiyor. Bakın şimdi size bu yönünden geçiyoruz değil mi? Ama hiç öyle bir şey değil. Şimdi anlatayım da birkaç özelliğini, ağzımız açık kalıyor. Dünyanın en hızlı deniz altında, su altında giden dünyanın en hızlı torpidosu. Ne kadar, hadi ben sana sorayım, hızı ne kadar bunun su altında?
1: Kopya almıştım 110 kilometre.
0: Evet, tam 110 kilometre hızla gidiyor. Yok yani başka dünyada, istediğiniz yere internete girin bakın. Bu hızla gidebilen başka bir torpido yok. Menzil de gene kendi sınıfında, ağır sınıftaki torpido içerisinde en uzun menzile sahip. Tam 60 kilometre. 60 kilometreyi 110 kilometre hızla gidiyor. İnanılmaz bir şey. 6 metre uzunluğunda, yaklaşık 2,5 ton ağırlığında 1,5 ton patlayıcı var. 1,5 ton bir patlayıcı bir gemiyi ne yapar biliyor musunuz? söylemeyeyim. Ya öyle söylemeyelim. Buna hiçbir düşman dayanamaz yani. Hakikaten bir de manevra kabiliyeti çok yüksek. Bakın arkada pervane sistemleri var. Görüyorsunuz çift pervane kullanmışlar. Bu sürat anlamına geliyor, hız anlamına geliyor. Tabii bunun dışında da işte arayıcı başlıkları, hedef tespiti, dost düşman ayırma özellikleri gibi yani inanılmaz bizim

0: yine kendi milli ürettiğimiz sistemler var. Hakikaten ARGE merkezimizi tebrik ediyoruz yani. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezimiz böyle harikalar oluşturmuşlar. Ön tarafta Yıldırım'ın hemen yanımızda da 21 inç torpido gerçekten takdire şayan. Şöyle söyleyeyim, bakın Türk Milli Savunma Bakanlığı dünyadaki eşdeğerleriyle karşılaştırıldığında savunma sanayimizin, Türk savunma sanayinin gelişimi için inanılmaz katkılar üretiyor ve bunu 100 yıllık birikimi ile tecrübesiyle bütün bu askeri fabrikalar ve bizim savunma tesislerimiz artık bir üretim merkezi değil, bilgi ve ARGE merkezleri haline dönüşmüş.
1: Ama hocam biz Yıldırım Han'ı da çok konuştuk ama şimdi bu savunma sistemlerinde sıvısından vidasına her şey özenle yapılıyor. İşte yine üretimi Türkiye'ye ait olan Yıldırım Han'da kullanılan sıvı galiba.
0: Yakıt, sıvı yakıt burada. İki grup bileşikten oluşuyor. Birisi nitrojen tetroksit, diğeri de dimetil hidrazin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu iki bileşiği dünyada üç ülke yapıyor. Amerika, Rusya ve Türkiye. Bakın Çin ve Avrupa yapamıyor. Yani sordum nasıl bu bileşikleri yaptınız? Binlerce deneme yaptık dediler bak. Ve bu binlerce denemenin sonunda ortaya çıkan bir ürün. Şöyle kısaca söyleyeyim. Bu nitrojen tetroksit ve diğeri birim zamanda, birim miktarda yandığında en büyük enerjiyi çıkaran şeyler. Ve atmosfer içinde nitrojen tetroksit, atmosfer dışında da işte dimetil hidrazin. Bu 9 maka çıkarıyor. Bu da 25 mak hızlara kadar çıkarıyor. Hakikaten inanılmaz bir şey. Var olsunlar Milli Savunma Bakanlığımıza, ARGE merkezimize, ASFAT'a, makine kimya endüstrisine ve diğer bütün savunma bileşenlerine, burada çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun.
1: Bizler de kıymetli konuğumuz Eray Güçlü'ye de teşekkürlerimizi sunarak hemen göz bebeğimiz Yıldırım Han'ın önünden sözü sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
2: Evet, Meral Dağlılara ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, ateşkese rağmen ABD ve İran'dan saldırılar peş peşe geldi. ABD İran'da Keş, Mender Abbas ve Minab'a saldırılar düzenledi. İransa ABD'ye yıkıcı şekilde karşılık verilecek dedi. İran'daki son durumu alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayın gerçekleştirecek. Kolaylıklar dileyelim. Yeni gelişmeler de var. Son dakika bilgileri de ardı ardına geliyor. Aktarması için sözü Ekber Karabağ bırakalım.
3: Sümeyye, teşekkür ederim. Öncelikle yeni bir bilgiyi aktarmak istiyorum. İran tarafından yapılan açıklamaya göre bu bölgede Umman Denizi'nde yakınlarında bir başka petrol tankerine el konuldu. İran'dan yapılan açıklamada İran ordusuna bağlı deniz kuvvetleri komandalarının söz konusu bu gemi Barbados bayraklı bu gemiye çıkarak bu gemiye el koydu ve an itibariyle geminin İran kanat sularına götürüldüğü ifade edildi ve burada da yargı yetkilileri gereken işlemleri bu gemiyle ilgili yapacağı ifade edildi. İran Devlet Televizyonu bu konuyla ilgili az önce görüntüler de yayınlandı ve görüntülere bakıldığında havanın karanlık olduğunu görülmektedir ve bu olaydan da gece saatlerinde yapıldığını bu görüntülere bakarak tespit edebiliriz. Gelen bilgilerde söz konusu tankerin neden el konulduğu ile ilgili taşıdığı petrolün İran'a esasında ait olduğu ve İran'ın petrol ihracatını bu şekilde zarar verdiği gerekçesiyle bu tankere el konulduğu ifade edildi. Gece saatlerinde bu bölge oldukça gergindi. Öyle ki İran'dan gelen açıklamaya da bir petrol tankeri olmak üzere Amerikan Birleşik Devletleri'nin İran'ın iki gemisini bu bölgede hedef aldı ve aynı zamanda bazı bölgelerine de liman kentlerine yönelik de saldırıları söz konusu oldu ki İran'dan gelen açıklamada buna misilleme olarak ABD'nin bölgedeki savaş işte gemileri vuruldu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu olayı farklı şekilde anlatmaktadır. ABD gemilerinin, savaş gemilerinin Hürmüz'ün batısından doğusuna geçerken İran tarafından füzelerle, insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını ve buna misilleme olarak işte saldırının yapıldığı noktalara yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi. İranlı yetkililer özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonunu bölgedeki komşu ülkelerle yaptığını diyor ki İran medyası özellikle bu konuyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçluyor. Gerçi bu resmi bir açıklama olmasa da sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi.
2: Berk Arabağ, çok teşekkür ediyoruz. Tahran'dan İran'daki son durumu aktardı bizlere. Evet değerli izleyenler.

0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yine skandal sözler sarf etti. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria. Smotrich hedefteki bölgeleri tek tek saydı. Eğer bana kalsaydı bu toprakları çoktan ilhak etmiştik dedi.
1: İsrail aşırı sağcı bakan Smotrich'ten bir kez daha skandal açıklamalar geldi. Açık açık işgal ve ilhak çağrısı yaptı. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria. Smotrich hedefindeki bölgeleri tek tek saydı. Bu savaş İsrail'in sınırları değişince bitecek dedi. Skandal ifadelerde Orta Doğu için yeni harita mesajı verdi. Smotrich'in ağır bombardıman değil, toprak kazanmak önemli sözleri tepki çekti. Smotrich, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik diyerek yayılmacı politikayı savundu. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyen aşırı sağcı bakan, savaş üzerinde çok etkin var itirafında bulundu. Ayrıca Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Şaket Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı. The Times of Israel gazetesi de haberinde Smotrich'in İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor ifadesini kullandı. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırıları sürerken Lübnan ve Suriye sınırındaki gerilim de tırmanıyor. Tel Aviv yönetiminin vaat edilen topraklar söylemi etrafında şekillenen yayılmacı politikası Orta Doğu'da yeni bir bölgesel kriz endişesini büyütüyor.
0: Kudüs'te yüzlerce Haredi yani ultra ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı protesto için yine sokaklardaydı, ancak İsrail polisi protestoya sert müdahalede bulundu. Atlı birliklerle müdahale edilen protestocular yerlerde sürüklendi.
1: Tekmeleyip sürüklediler. İsrail polisi zorunlu askerlik karşıtı protesto gösterisine işte böyle müdahale etti. Harediler, yani ultra ortodoks Yahudiler Kudüs'te sokağa indi. Protestonun nedeni askerlik hizmetini reddeden bir kişinin gözaltına alınmasıydı. Zorunlu askerliği reddedenler yolları kapatıp rally sistemi engelledi. İsrail polisinin müdahalesi ise sert oldu. Polis tazyikli su sıktıktan sonra Haredi göstericileri yerde sürükledi, atlı birlikleri üzerlerine sürdü.

0: Kiev'i sert vururuz tehdidinde bulundu. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev Moskova'da bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler Sümeyye. Evet, 2. Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'nun kazandığı zaferin 81. yıl dönümü dolayısıyla yarın Kızıl Meydan'da yapılması planlanan askeri geçit töreni öncesinde Rusya'nın ilan ettiği tek taraflı ateşkes bu geceden itibaren yürürlüğe girdi. 10 Mayıs'a kadar devam edecek ateşkes süresince Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyeceği açıklansa da karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun ateşkes ihlal sayısının 1630'a ulaştığını duyurdu. Bakanlık daha önce de Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli yanıtın verileceği uyarısında bulunarak Kiev'de yaşayan siviller ile kentteki yabancı diplomatik misyon çalışanlarına olası bir riske karşı şehri zamanında terk etmeye çağırmıştı. Ciddiye alınacak bir öneri olmadığını belirtmiş ve bunu ayrıca 9 Mayıs sabahı birkaç saat sürecek törenin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağlamaya yönelik olan bu ateşkese uymayacaklarını ifade etmişti. Zelenski daha önce Ukrayna'nın 6 Mayıs'ta ilan ettiği sessizlik rejiminin ihlali halinde buna misilleme yapacakları açıklamasında bulunmuştu. Fakat uzmanlar Ukrayna'nın yarınki askeri törene saldırması ihtimalinin aslında Kiev'in işine gelmediğini ve dolayısıyla böyle bir ihtimalin çok düşük olduğunu söylüyorlar. Zira Kızıl Meydan'a yapılacak olan olası bir saldırı halinde Moskova'nın bunu gerekçe göstererek Ukrayna'ya karşı taktik nükleer füze kullanma ya da ülkede genel seferberlik ilan etme için bir fırsat yakalamış olacağı değerlendiriliyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın yarın da Rusya'nın bölgelerine yönelik rutin saldırılarını sürdüreceği fakat
0: Akşin Kişiyev Moskova'dan aktardı. Devam ediyoruz. Efendim, Kuzey Kore anayasasında değişikliğe gitti. Topraklarını Güney Kore ile sınırı olan bir ülke olarak tanımladı. Üstelik metinden yeniden birleşmeye atıf yapan tüm maddeleri de çıkardı.
2: Kuzey Kore anayasasında yaptığı yeni değişiklikle Güney Kore ile olası bir birleşmeye dair tüm ifadeleri tamamen kaldırdı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı bu değişikliği kamuoyuyla paylaşarak daha önce ana vatanın birleşmesi hedefi olarak geçen maddenin artık anayasa metninde yer almadığını açıkladı.
3: Biz Kuzey'in mevcut sistemine saygımızı teyit ediyoruz. İlhak yoluyla birleşme gibi bir yaklaşımımız yok ve düşmanca eylemlere de girişme niyetimiz bulunmuyor.
2: Mart ayında yürürlüğe girdiği belirtilen revize anayasa, aynı zamanda Kuzey Kore'nin toprak tanımını da yeniden düzenliyor. Yeni maddede ülke sınırları, kuzeyde Çin ve Rusya ile komşu bölgeleri ve güneyde ise Kore Cumhuriyeti'ni kapsayacak şekilde ifade ediliyor. Ancak bu metinde Güney Kore'ye yönelik dilin değiştiği ve birleşme ortağı yerine daha sert bir şekilde düşman rakip olarak tanımlandığı görülüyor. Kim Jong-un daha önceki açıklamalarında Güney Kore'yi en düşman devlet olarak nitelendirmişti. Buna karşılık olarak Güney Kore'nin ılımlı görülen Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeler çağrısında bulundu. İki ülkenin barış çiçeklerinin açmasını sağlamaya mahkum olduğunu söyledi. Uzmanlar Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma yönündeki açıklamaları ve son dönemde artan füze denemeleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu adımın Pyongyang'ın Seul'e karşı daha sert ve uzlaşmaz bir politika izleyeceğinin göstergesi olabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Efendim, son günlerde sık konuşuyoruz. Hantavirüs Avrupa'da yayılıyor mu? Hangi ülkede ne kadar vaka var? Bunu merak ediyoruz. A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan bize son durumu, detayları aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Evet Sümeyye, merak edilen konu birçok aslında soru ve cevap bekleyende sorular. Bulunmuş olduğumuz yer şu anda Kuzey Hollanda'nın Zaandam kentindeyiz. Arkamdaki bina ise hastane. Sümeyye, az önce ben yayını hazırlamadan önce şunu aktarmak istiyorum. Hastane içerisinde bir giriş yapayım. Oradaki olup bitenleri izlenim yapmak istedim. Çok sıkı kontrollerin olduğunu net bir şekilde bildiririm. Hatta hastaneye girişte nereden geliyorsunuz, niye geliyorsunuz, yakın süreç içerisinde yurt dışı seyahati yaptınız.

0: yaptınız mı gibi sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anlamda bu sorulardan onların aslında istedikleri cevabı alamayınca da serbest bırakılıyorsunuz bir anlamda. Önemli. Bunu neden aktarıyorum? Çünkü Avrupa, Hollanda başta olmak üzere Avrupa genelindeki hastaneler bir anlamda alarm duruma geçmiş durumda. Niye geçti? Çünkü sizin de söylemiş olduğunuz gibi şu anda konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi hantavirüs. Dünya genelindeki durum nedir? Merak ediliyor. Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya da bakıldığında şu anda resmi olarak 5 hastada hantavirüs tespiti edildi ki 3'te şüpheli var. Yani toplam sayı 8. Geçtiğimiz çarşamba gününe dönecek olursak özellikle Hollanda bayraklı olan Handius gemisinde tespit edilen hastaların taliyesi başlamıştı ki 3 hasta Hollanda'ya getirildi geçtiğimiz çarşamba günü. Bu getirilen hastalarda şu anda Hollanda'da farklı kentlerdeki hastanelerde bu hastaların tedavisi devam ediyor. Peki kaç tane Hollanda'da tedavi gören hasta sayısı var? Bu 2 olarak bunu belirtebilirim ki bir tanesi Nijmegen'de, diğer bir tanesi de Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavileri devam etmekte. Bugün sabahın erken saatlerinde yapılan bir açıklama vardı İngiltere'den. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda 2 tane İngiliz vatandaşı hastada bu virüsün tespit edildiği var. İşte az önce açıklamış olduğum Nijmegen Hastanesi'nde yatan hastanın bir tanesi İngiliz. Diğeri ise Hollanda değil, bir başka yerde. Ama şunu belirtebilirim ki o az önce belirtmiş olduğum 5 hastanın 2 tanesi şu anda Hollanda tedavi edilmekte. Diğer bir tanesi de Almanya'da 65 yaşında Alman vatandaşı bir kadın tedavisi sürmekte Düsseldorf'ta. Tabii ki hayatını kaybeden 3 hasta var ki onlardan 2 tanesi Hollandalı çift, 69 yaşında bir tanesi 25 Nisan'da Johannesburg'dan Amsterdam'a gerçekleşen uçuşta Hollanda Kraliyet Hava Yolları şirketine ait KLM'e uçağa binmişti ki ve yolcuların kabin görevlilerinden dışarı çıkarmıştı. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Kabin görevlisi dün Amsterdam'da hastaneye alınmıştı ki şüphesiyle yapılan testin sonucu da negatif çıktı ama tüm gözler olup bitenlere çevrilmiş durumda. Diyerek bulmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Sümeyye.
1: Fatih Özyar'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bu görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde bir özel yaşlı bakım evinde kayda geçti ve yürek sızlattı. Çalışanların yaşlı hastalara şiddet uyguladığı, yere düşürdüğü anlar kameraya işte böyle yansıdı. Bakanlık harekete geçti. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.
2: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
3: İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
2: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acımasızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
1: İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran Rüzgar Eser, kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Eser'in eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.
4: Seni parçalara bülmezsem, ben seni parçalara bülmezsem benim...
5: İstanbul Kağıthane'de yaşayan Nurşin Rüzgar Eser çifti şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasındaydı.
6: Yaparız ya, biri bende sağ.
5: Rüzgar Eser uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin sığındığı baba evine gitti. İkili tartışmaya başladı. Rüzgar Eser eşi Nurşin'e yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla...

0: ateş ederek yaraladı, vurdu. Evdeki kayınvalidesi ve baldızını da darp etti. 58 yaşındaki kayınvalide Delal da mutfaktan aldığı bıçağı damadının göğsüne sapladı. Rüzgar Eser hayatını kaybetti. Eser'in eşine tehditler savurduğu video kayıtları ortaya çıktı.
1: Mürşim, 2-3 ay sabret. Ya bana red gelecek, ben oraya geleceğim. Ya da ben burada oturumu alacağım, geleceğim. Geldiğinde seni parçalara bölüp ayırmazsan...
0: Rüzgar Eser'in eşi Nurşin'le yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde de tehdit dolu sözler sarf ettiği dikkati çekti. Kayıtlarda Eser'in eşi Nurşin'e küçük kızları aracılığıyla da mesaj gönderdiği görüldü.
2: Mersin Bozyazı'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tülü ailesi iki çocuk hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin ölüm nedeni belli oldu. Kaldıkları odanın ilaçlandığı ve bu sebeple zehirlendikleri ortaya çıktı.
3: Ailece çıktıkları tatil kabusa döndü. Herkes besin zehirlenmesi sandı. Ama Azra ve Ömer Selim'in ölüm sebebi böcek ilacı çıktı. Tülü ailesi Mersin Bozyazı'da akrabalarını ziyarete gitmişti. O birkaç günlük tatil aile fertlerine zehir oldu.
4: Tülü ailesinin akrabalarının evinde kaldığı odanın içerisinde bir ahşap kapı bulunuyordu. Kapının ardında ise tahıl deposu vardı. O depo yalnızca birkaç gün öncesinde ilaçlanmıştı.
3: Anne, baba, çocukları gece uyudukları odadan sabah mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çıktılar ve hastaneye kaldırıldılar. Polis baba ve hamile anne yoğun bakımdan çıkabildi. Ama ne acı ki çocukları 8 yaşındaki Azra ve 4 yaşındaki Ömer Selim hayatlarını kaybetti. Tülü ailesi bir gün önce tavuk yedikleri için akıllara ilk gıda zehirlenmesi geldi. Tıpkı İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesi gibi. Ailenin kaldığı odada hava ölçüm cihazlarıyla kontrol yapıldı. Ön otopsiden çıkan toksikolojik raporda gerçeği ortaya çıkardı. Yani Tülü ailesi de böcek ilacından, alüminyum fosfitten zehirlendi. Olan küçücük iki cana oldu.
4: Sessiz ve ölümcül gazın en büyük belirtisi elbette kokusu. İnsan üstündeki zehirlenme belirtisi ise mide bulantısı ve kusma.
5: Genelde sarımsak kokusuna benzer bir koku yayıyor. Göz yaşartıcı var işlerinde. Tabii gözlerinizde yaşarma başlıyor. Gaza belli bir süre maruz kaldıktan sonra baş ağrısı, mide bulantısı, solunum yetmezliğe devam edebiliyor. Hücre yapısını bozduğu için çoklu organ yetmezliğine sebep olabiliyor.
4: Fosfin gazının sizi zehirlemesi için aynı odada kalmanıza gerek yok. Yan odanızda, yakınınızdaki bir depoda veya üst katınızda olması bile yeterli.
5: Arada bir duvar bile olsa o duvarın öbür tarafına sızabiliyor. Sürekli kapalı kaldıysa, iyi bir yalıtımı varsa tabii ki o etkileyebilir. 48 saatte pik yapıyor, ondan sonra 72 saatte sonra yavaş yavaş azalmalar başlıyor gazda.
3: Bu ilaç kullanıldığında ve tedbir alınmadığında sonuçları ölüm oluyor. Ruhsat ve ilgili belgelerin alınması ise birinci şart.
5: Meskun mahallede kullanılması yasak. Sadece bu tahıl ambarlarında veya gıdalarda uygulanabilen bir ürün. Bunu bir uygulayabilmemiz için Zirai Karantina Müdürlüğü'nden fumigasyon ruhsatı almış ve fumigasyon operatörü olan kişiler uygulayabilir.
2: Kurban Bayramı yaklaştıkça market raflarındaki etiketler de sürekli olarak değişiyor. Sebzeden meyveye, temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok üründe rakamlardaki ibre yukarıyı gösteriyor. Arkadaşlarımız hesap yaptılar. Son bir ayda bazı ürünlerde %100'ü aşan artışlar var.
6: Vallahi neler aldık? Sebzelerden aldık. Patlıcan, biber falan ev ihtiyaçları.
3: Sebze, meyve, temel ihtiyaç malzemeleri. Fırsatçılar hiçbirini es geçmedi.
7: Yani günlük etiket değiştiriyorlar marketlerde. Günlük. Yoğurt almıştım. 120 liraydı. Kasaya vardım 150 lira.
2: Kurban Bayramı yaklaşırken market raflarında etiketler sessiz sedasız değişti. Öyle ki bazı ürünlerde son bir ayda etiketler %100'ün üzerinde zam gördü.
8: Tam olarak oranını bilmiyorum ama genelde bir zam söz konusu oluyor.
3: Tarih 9 Nisan, 700 gramlık siyah zeytin 99 liradan raflarda yerini almış. Sadece bir ay

0: içinde aynı markette bu kez 209 liradan satışa çıktı. Yani zeytin bir ay içinde %111 zamlandı.
1: %100, %75, %50 arasında değişiyor. Yemin ediyorum iki tane market dolaştım. Yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Yine aynı tarihte satın alınan beyaz peynirde de etiket değişti. 295 liradan satılan peynir bayram öncesi 363 lira 90 kuruşa çıktı. İşte 11 gün öncesine ait bir başka fiş. Kilosu 39 lira 95 kuruşa satılan kabağın fiyatı %50 zamla 59 lira 95 kuruşa çıktı. Aynı gün raflarda 34 lira 95 kuruş olan avokado da %30 zam gördü.
2: Maydanozdaki fiyat değişimi de dikkat çekici. Bir demet maydanoz günler öncesinde market raflarında 19 lira 95 kuruşa satılıyordu. Şimdi ise 29 lira 95 kuruşa çıktı. Bu da maydanozun %50 zamlandığı anlamına geliyor.
3: Ben 20 liraya aldım pazardan. Hem daha taze hem daha ucuz.
0: Fırsatçılar kuru yemişte de aynı oyunu yaptı. 180 gram karışık çiğ kuru yemiş 117 lira 95 kuruştan 165 liraya çıktı. Kuru yemişe de %40 zam geldi.
4: Her gün değişiyor ve günde iki kere değişiyor. Her günü bırak sabah bir, öğleden sonra da ayrı.
0: 1 kilogram dana kuşbaşı çok değil, bir hafta önce 789 lira 90 kuruşa satılıyordu. Şimdi aynı markette 859 lira 90 kuruştan satışta.
5: Genel olarak fiyatlarda artış var süt ürünlerinde, sebzelerde. Muhakkak vardır yani fırsatçılık. Stok yapıyorlardır.
0: Ticaret Bakanlığı ise Kurban Bayramı öncesi fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlere hız verdi.
6: İzmir'de Efes 2026 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta su altına yerleştirilen mayın otonom su altı aracıyla tespit edildi. Ardından da yerli cihazlar kullanılarak imha edildi.

0: 6 mayın avlama gemimizden birisi olan TCG Akçay'ın güvertesinde bulunmaktayız. Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimiz sahip oldukları gelişmiş komuta kontrol sistemleri, dinamik otopilot sistemi ve yüksek manevra kabiliyetinin yanında sahip olduğu değişken derinlikli sonar ve uzaktan kumandalı mayın teşhis ve imha cihazı ile 300 metre derinliğe kadar su altında mayın avlama harekatı icra edebilmektedir.
1: İzmir'de Efes 2026 tatbikatı yapıldı. Su altına yerleştirilen mayın yerli sistemler kullanılarak imha edildi.
0: Gemilerimizin sahip olduğu sonar ile öncelikle mayınlı olduğunu değerlendirilen sahada tespit edilen temaslar, uzaktan kumandalı su altı aracı veya mayın harbi dalgıçlarımız vasıtasıyla teşhis edilerek imha edilmektedir.
2: Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 11 Nisan'da başladı. 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikat devam ederken eğitim faaliyetleri de sürüyor. İşte bu anlamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akçay mayın avlama gemisindeki eğitim faaliyetlerini A Haber ekibi olarak takip ediyor olacağız.
1: Envanterde TCG Alanya, TCG Akçay, TCG Ayvalık, TCG Anamur, TCG Akçakoca ve TCG Amasra olmak üzere 6 mayın arama gemisi bulunuyor. Gemide bulunan hafif otonom sualtı aracıyla 1000 metreye kadar mayın araması yapılıyor.
2: TCG Akçay mayın avlama gemisinin kıç üstü güvertesindeyiz. Otonom sualtı aracı birazdan personel ve havat yardımıyla bota bindirilecek. Ardından da mayın arama faaliyetinin bulunduğu bölgeye ulaşıp o bölgede mayın arama faaliyeti yürütecek. Otonom sualtı aracı üzerindeki 4 personelle birlikte birazdan suya indirilecek ve mayın arama faaliyetlerine başlayacak. Aydın sınıfı gemiler klasik mayın taramadan ziyade mayın

0: kablama konseptiyle çalışıyor. Yüksek frekanslı sonar sistemleriyle deniz tabanındaki mayınları tespit edip düşük manyetik ve akustik iz sayesinde mayınları tetiklemeden operasyon yapabiliyor. TCG Akçay'ın kalbi denebilecek iki bölüm var. Bir tanesi şu anda bulunduğumuz köprü üstü, diğeri ise SHM, yani Savaş Harekat Merkezi. Mayın avlama faaliyetleri esnasında köprü üstünden yaklaşık 1000 metrekare alanın steril, yani neta olması gerekiyor. İşte bundan sonra da arama ve mayın patlatma faaliyetleri yürütülüyor. Mayın harbi dalgıçları mayının bulunduğu bölgeye ulaştılar ve birazdan patlayıcıyla birlikte dalacaklar ve uzaktan kumandalı, milli ve yerli imkanlarla üretilen ateşleme sistemi sayesinde mayın patlatılacak.
1: Hakkari'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan Van-Hakkari Karayolu'nu ulaşıma kapatmıştı. Mehmetçik devreye girdi. Zap suyu üzerine sadece 4 günde dev bir askeri köprü inşa etti. Kaan Köprüsü adı verilen o stratejik geçit bölge halkının hizmetinde.
2: Mehmetçik seferber olduğu Zap'ın iki yakası yeniden birleşti.
3: Allah devletten razı olsun.
2: Şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda Hakkari-Van Karayolu ulaşıma kapandı. Coğrafi şartlar kalıcı onarımı güçleştirince devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi.
3: Panel köprü yapılıyor şimdi burada. Bu panel köprü zaten kalıcı bir şeydir. Bu çok güzel bir şeydir o.
2: Malatya İstihkam Tugayı'ndan 55 uzman personel Zap'ın hırçın sularına karşı zamanla yarıştı. 39 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki askeri panel köprü 4 günlük çalışmayla Zap suyunun iki yakasını yeniden buluşturdu.
3: Burası açıldığı zaman herkes gelebilir, tırlar da gelebilir. Yani yol iyi yapılmış.
2: Kaan adı verilen köprü, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün kalıcı yol çalışmaları tamamlanana kadar ulaşımdaki en stratejik nokta olacak.
1: Kısa bir aramız var. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi...

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: noktası KL'den dolayı zaten dahil olan bir...
1: Yapay zeka öğrencilerin pratik performansını artırdı. Ancak sınav sonuçlarındaki gerileme dikkat çekti.
2: Yapay zeka çalışmalarını engellemek, kısıtlamak değil, fakat belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
1: OECD Türkiye'de lise öğrencileriyle yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma yapay zeka ve bunun eğitime katkısını ele aldı. Araştırmalara göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansında %48'lik bir artış gözlenirken sınav başarılarının %17 oranında düştüğü ortaya çıktı. Sonuç olarak anladığım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırmayla ispatlandı. Uzmanlar öğrencilerin çözüm üretmek yerine sadece izleme gerçekleştirmesinin bir öğrenme değil, pasif bir takip haline geldiğini ve uzun vadeli riskler taşıdığını belirtiyor.
3: Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.
1: Peki eğitimde yapay zeka nasıl kullanılmalı? Bu kapsamda öğrencilerin yapay zekayı bir cevap makinesi olarak değil, düşünmeyi destekleyen bir araç olarak kullanmasının sağlanması gerekiyor. Aksi halde kısa süreli başarı artışının uzun süreli öğrenme kayıplarına dönüşmesi kaçınılmaz.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Kuşağında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 14 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise firari. Mustafa Kadir Mercan notlarını aktarmak için yayına hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar, daha doğrusu eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Bu yapılan operasyon neticesinde ise toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. İlerleyen günlerde o kişi hakkında da yakalama kararının çıkarılacağı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde ilk önce rutin bir sağlık kontrolünden geçirdiler. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeki Mali Şube ekipleri tarafından ifade işlemleri alınmaya başlayacak. Yaklaşık 4 günlük bir süreç var. 4 günün sonunda pazartesi sabahı İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Ağaç AŞ ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketleri üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarıyla operasyonun yapıldığına dair bilgi verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mimar

0: Esra Köymen, yine İBB'de mühendis Tolga Kılıç, kentsel ekolojik sistemler şube müdürü Nilgün Çendek, Ağaç AŞ eski genel müdür yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ şefi Fatih Temur, yine Ağaç AŞ genel müdür yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ'de bir başka müdür yardımcısı Metin Aras ve yine Ağaç AŞ'de şef olan Murat Çirik ve Fatih Yağcı'nın da aralarında bulunduğu toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. Aslında bu Ağaç AŞ'ye yapılan ilk operasyon değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. ve 4. dalgalarda da Ağaç AŞ'ye yapılan operasyonlar vardı. Keza bu operasyon kapsamlarında da zaten iddianamede de bu operasyonlara yer verilmişti. O 3. ve 4. operasyonlarda toplamda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kapsamda da yeni dalga bir operasyonun bu sabah saatlerinde yapıldığını belirtelim. Söylemiş olduğumuz gibi artık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri bugün itibariyle başladı. 4 günlük bir süre var dedik. 4 günün sonunda yine rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Belki emniyet ifadelerinden sonra direkt olarak emniyetten serbest kalacak isimler olacak. Fakat serbest kalmayan isimlerse pazartesi sabahı rutin bir sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecekler. Burada savcı karşısında bir ifade verilecek ve ifadenin ardından da suç ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Hangi isimler tutuklama talebiyle sevk edilecek, hangi isimler adli kontrol talebiyle sevk edilecek, bunu pazartesi günü öğreneceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça, emniyetten bizlere yansıyan ifadeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, Özgür Özel'in "Balıklar korkuyor, füze testi yapmayın" sözleri çok tartışılmıştı. Başkan Erdoğan, Özel'in söylediklerini sığ vizyon olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında füze denemelerini eleştiren CHP lideri İstanbul'daki savunma sanayi fuarını ziyaret etti. Fuardaki yerli silahlara büyük ilgi gösteren Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni göz bebeği 6000 kilometre menzilli füzesi Yıldırım Han'ın yanında poz verdi.
2: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
3: Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
4: İki açıklama arasında yalnızca 8 ay var. Eylül ayında balıklar ürküyor diye deneme testlerini yerden yere vurduğu milli füzelerden birinin önünde bu kez gururla poz verdi.
3: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
4: Özgür Özel ve beraberindeki heyet Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarını ziyaret etti. Özel füze testlerine karşı çıktıktan 8 ay sonra 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la karşılaştı. Hayranlığını gizleyemedi.
2: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
4: Görücüye çıkan 203 yerli ürünün sergilendiği fuarda savunma sanayinin göz bebeklerini ilgiyle inceledi, tek tek bilgi aldı. Gökbey helikopteri de onlardan biriydi. Özel fuarı büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezerken çelişkili söz ve tavırları ise bir kez daha eleştiri konusu oldu.
2: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yeni haftada yapılması planlanan il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. Burcu Köksal'ın rozetini Başkan Erdoğan takacak.
5: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü yapılacak törenle AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12 Mayıs'ta bunlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimiyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Köksal kurultayda eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Son olarak Burcu Köksal'ın bir otopark arazisini belediyeye kazandırmaya çalıştı. Ancak buna belediye meclisindeki CHP'lilerin engel olduğu ifade edildi. AK Partili üyelerin desteğine rağmen CHP'lerin karşı çıkması nedeniyle belediyeye gelir sağlayacak arazinin alınamadığı belirtildi. CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi.
1: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili konuştu. Tebbu'nun Türkiye ile temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirmeye yönelik girişimlerini övdü.
6: İslam dünyasında gelişen birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın İslam alemini yakınlaştırma çabalarından övgüyle bahsetti. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu'nun Türkiye temaslarını değerlendirdi. Sabri, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlıkla refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
1: Türkiye, İspanya hattında son dönemde büyük ivme kazanan savunma işbirliği adım adım güçlenirken Madrid'den dikkat çeken bir hamle geldi. Ekim 2025'te Türkiye'den 45 Hürjet satın alan İspanya, envanterine Kaan'ı da eklemek için harekete geçti. Milli Hayalet Savaş Uçağı Kaan'ın satışı ve teknoloji transferi için Türkiye ve İspanya arasında ön görüşmelere başlandı.
6: ABD-İspanya gerilimi sonrası F-35'ten uzaklaşan Madrid yönetimi gözünü Kaan'a çevirdi. İspanya, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi için Ankara'yla temasa geçti. Dikkat çeken savunma hamlesine ilişkin detayları İspanyol El País gazetesi gündeme taşıdı. Habere göre İspanya, ABD ile tırmanan gerilim sonrası savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için alternatif seçenekleri masaya yatırdı. Bu kapsamda Türk Hayalet Uçağı Kaan'a ilgi gösteren Madrid, Ankara ile ön görüşmelere başladı. El País'e konuşan yetkililere göre söz konusu temaslar henüz çok erken bir aşamada. Ancak iki ülke arasında Kaan'ın potansiyel satışı ve buna bağlı teknoloji paylaşımı konusunda bir kanal açılmış durumda. Haberde dikkat çeken bir diğer başlık da Türk eğitim uçağı Hürjet oldu. İspanya'nın Ekim 2025'te imzaladığı anlaşmayla Türkiye'den satın aldığı 45 Hürjet'in Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hürjet, Kaan'ın İspanya'daki eğitmeni olacak ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın satın aldığı Hürjetlerin teslimatına ise 2028'de başlanması planlanıyor.
1: Orta Doğu'daki son duruma bakalım. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim yerini çatışmaya bıraktı. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm Adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran'da saldırıya karşılık vererek ABD'nin Hürmüz yakınlarında bulunan 3 savaş gemisini hedef aldı. (Gülüyor)
6: Orta Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu. İran tarafı ABD'yi suçladı, ABD ise Tahran'ın saldırısına karşılık verdik dedi. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Operasyonun nedeninin İran'ın Amerikan muhriplerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Ancak gemilerin hasar almadığını belirtti. Misilleme olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
7: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
6: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
7: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
1: Hürmüz karıştığı gözlerse Trump'ın Çin ziyaretinde. Pekin ABD başkanını bekliyor efendim. Trump, Xi Jinping görüşmesinde Tayvan krizi de çözüme kavuşur mu? Bu da merak edilenler arasında. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den karşımızda. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
8: İyi yayınlar. Tabii masadaki bazı beklenen görüşmeler için birçok yorumlar var. Özellikle Hürmüz cephesinden baktığımızda Çin Dışişleri önceki gün İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki stratejik petrol sanayi bölgesine ve doğrudan Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılar üzerine resmi bir tepki gösterdi. Pekin yönetimi Körfez ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Enerji akışının ve ticaretin kalbi olan bölgedeki sivil ve askeri olmayan hedeflerin vurulmasına şiddetle karşı çıktıklarını belirtti Pekin tarafı ve durumun daha da tırmanmasını önlemek için derhal kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulundu taraflara. Çin-Trump zirvesi öncesinde bölgede istikrar isteyen ve ticari akışın kesilmesinden rahatsız olan küresel bir aktör konumunu bu açıklamalarıyla bir kez daha pekiştirdi. Liderler görüşmesi yaklaşırken Çin tarafı görüşmelere ve tartışmaya tamamen kapalı olduğu tek konuyu çok net bir şekilde ortaya koydu ve Tayvan'ın kırmızı çizgi olduğu da belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Tayvan meselesi Çin'in temel çıkarlarının da özü ve Çin-Amerikan ilişkilerinin siyasi temeli dedi. Çin, Amerika'nın geçmiş yönetimlerinin verdiği sözlere, tek Çin ilkesine ve 3 ortak bildiriye uyulmasının sadece bir tercih değil, yerine getirilmesi zorunlu bir uluslararası yükümlülük olduğunu da vurguladı. Tayvan bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı hareketlerin bölgedeki barışla asla bağdaşmayacağı belirtildi. Çin, Trump yönetimine ikili ilişkilerde istikrar istiyorsa Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmak ön koşuldur dedi ve bu konunun zirvede bir masaya taviz aracı olarak getirilemeyeceğinin altı kalın bir çizgiyle çizildi. Diğer yandan Batı medyasında liderler görüşmesi öncesinde çok kritik bir tartışma var. Washington'la Pekin yönetimleri liderler zirvesinde yapay zeka

0: konusunda resmi devlet düzeyinde görüşmeler başlatması planlandığı da konuşuluyor. Habere göre bu kritik yapay zeka görüşmelerinde Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent liderlik edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiana bu iddialar sorulduğunda cevap vermedi. Ancak Trump'ın ziyareti konusunda Amerika ile iletişimlerin sürdüğü de belirtildi. Şu an için verilecek bir bilgi yok denildi. Bu durum yapay zekanın sadece teknolojik bir konu değil, iki süper güç arasında devasa bir diplomatik ve ticari koz olduğunu da gösteriyor. Liderler zirvesi öncesinde birçok spekülatif başlıklar ortaya atılsa da Çin Dışişleri Bakanlığı henüz bu konuları teyit etmiyor ve önümüzdeki günlerde ziyaretin gerçekleşmesiyle birlikte tüm görüşmeler ve masaya yatırılacak konular yakından takip edilecek.
1: Sevgili izleyenler, Yunan okullarında sözde soykırım propagandası yapılıyor. Sınıflarda Türk karşıtı metinler okutulacak. Diğer yandan Yunanistan anayasa değişikliğine de gidiyor. Yeni anayasada neler olacak peki? A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'de ayrıntılar aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü İlhan Tahsin'e bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Tabii ki Yunanistan okullarda, devlet okullarında baktığımız zaman sözde 3 soykırım sürekli olarak Yunanistan'ın gündemde tuttuğu, sözde Ermeni soykırımı, Anadolu ve dolayısıyla da onların diliyle Pontus dedikleri ancak Karadeniz'den göç eden Yunanlılara soykırım yapılmış iddiasıyla yıllardan beri sürekli olarak Yunan halkını fanatize ediyor Türkiye'ye karşı. Evet, Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı dün okullara resmi ve acil bir genelge, resmi genelge göndererek bunun bugün Cuma günü ilk kez uygulanmasını emretti. Evet, burada yanlış aktarmıyoruz, emretti. Dolayısıyla bundan sonra çocuklar okulda çocuklar yani orta dereceli, ilk orta dereceli hatta anaokullarında da öğretmenlerin isteğine bağlı olarak Mayıs ayında sürekli olarak bu konuları gündeme getirecekler. Ancak yılın belirli yani ders saatlerinde 2 saat normal dersleri müfredatın dışarısına çıkarak sözde Pontus soykırımı yani Rumlara yapılan iddia edilen soykırımını dile getirecekler ve ders soru cevap şeklinde. Bununla da yetinmiyor. Her şehirde bulunan anıtlar var biliyorsunuz Yunanistan genelinde bu sözde soykırımla ilgili. O anıtın altındaki olan yazılarla ilgili o yazılar okutulacak. Bunlar sorulacak. Hatta sınavlara dahi girebilecek. Yani baktığımız zaman Mitsotakis hükümetinin bu şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar aldı. Sofia Zakaraki ve okullara bunun mecburen eğer derslere katılmayan öğrencilere de o gün derse katılmadı diye not düşülecek. Dolayısıyla bir zoraki uygulama, zoraki yaptırım olarak karşımıza çıkıyor Yunanistan'da. Bu uygulama Türkiye ile Yunanistan arasında tekrardan bu ilişkilerin gözden geçirilmesi için tabii ki Türkiye tarafı bu konuya nasıl cevap verecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir diğer konu Mitsotakis hükümetini sancılı bir konu bekliyor. Anayasa değişikliği Sümeyye. Anayasa Yunanistan'da 1975 yılında yani 74 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 75 yılında o anayasa uygulanıyor. Ancak Mitsotakis'in Şubat ayında geçtiğimiz Şubat ayında 50 milletvekilinin imzasıyla yani İktidar Partisi Yeni Demokrasi'nin 50 milletvekilinin imzasıyla anayasa değişikliği yapmak üzere bir taslak hazırladı. Bu anayasada yeni revize edilecek anayasada 30 madde bulunuyor. Bunların arasında Yunan derin devletin kenara çekilmesi, kilisenin bağımsız olması, hükümetin işlerine karışmaması, bunun yanı sıra bakanların görevleriyle ilgili, bunun yanı sıra eğitimle ilgili, bunun yanı sıra birçok konular. Yani Yunanistan artık 20. yüzyıla bu 1975 anayasasının uymadığını, dolayısıyla da Mitsotakis bu Mayıs ayı içerisinde parlamentoda tartışılmak ve daha sonra da oylanmak üzere öyle bir yasa tasarısı, anayasa yasa tasarısı hazırladılar ve 30 maddelik gibi anayasa tasarısının Yunan parlamentosunda konuşulacak ve daha sonra onaylanacak. Diyelim, sözü size bırakalım.
1: Yerel seçim sonuçları İngiliz siyasetinde depreme neden oldu. Yabancı karşıtlığı üzerine siyasetini inşa eden aşırı sağcı Reform Partisi büyük bir farkla seçimin galibi. Belediye meclislerinde Reform Partisi yüzlerce temsilci kazandı. Başbakan Starmer ise ağır yenilgiye uğramasına rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

0: Sorry, İşçi Partisi Reform Partisi tarafından yenilgiye uğratıldı. Bugünden sonra Muhafazakar Parti de kritik birçok bölgede Reform Partisi tarafından yenilgiye uğratıldı.
1: İngiltere'de yerel seçimler siyasi depreme neden oldu. Mesajlarına göçmen karşıtı üzerine kuran Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Reform Partisi seçimlerden zaferle çıktı.
0: Bu seçim sonuçları İngiltere siyasi tarihinde bir değişimi gösteriyor.
1: Parti belediye meclislerinde yüzlerce sandalye kazandı. Birinci sıraya yerleşti. Londra'nın Hebron bölgesindeki belediyede artık Reform Partisi'nin. Başbakan Starmer'ın liderliğini yaptığı İşçi Partisi ise büyük bir yenilgi aldı. Önceki seçimlere göre belediye meclislerinde %50'ye yakın sandalye kaybetti. Başbakan Starmer ise istifa iddialarını yalanladı. Göreve devam edeceğim dedi.
2: Bu sonuçlar hayatlarında yeterince değişiklik olmadığını düşünen seçmenleri yansıtıyor. Biz bununla başa çıkmak için seçildik ve ben bundan uzaklaşmayacağım.
1: Muhafazakar Parti de seçimin kaybedenleri arasında. Geçen seçimlere göre belediye meclislerinde 200'e yakın sandalye kaybettiler. Liberal Demokratlar ise desteklerini az da olsa arttırdı. Uzmanlara göre bu sonuçlar İngiliz siyaseti için bir deprem anlamına geliyor. İngiliz siyasetinde aşırı sağ olarak görülen Reform Partisi'nin hızlı yükselişi tüm dengeleri alt üst etmiş durumda.
3: Arjantin açıklarında bir gemide ortaya çıkan hanta virüs vakaları 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte dünya gündeminin merkezine yerleşti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü yolcu gemisinde şüphelenilen 8 hanta virüs vakasından 5'i doğrulandı dedi.
4: Daha fazla vaka çıkması mümkün.
5: Dünya hanta virüsle alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.
4: Yolcu gemisinde şüphelenilen 8 hanta virüs vakasından 5'i doğrulandı.
5: MV Hondius gemisi Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na seyahat ediyor. Yolculuk sırasında hanta virüs salgını patlak verdi. 3 kişi hayatını kaybetti.
6: Avrupa genelinde hanta virüsü vaka sayısı her geçen gün daha da artıyor. Artışın yaşandığı ülkeler arasında şu anda ilk sırada Hollanda geliyor.
5: Yaşanan ölümlerin ardından dünya yeni bir pandemiye mi sürükleniyor sorusu akıllara geldi. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus yaptı. Gemideki vakaları doğruladı.
4: Daha fazla vaka çıkması mümkün.
5: Öte yandan gemide mahsur kalan 150 yolcu arasında Türk bir çiftin olduğu da ortaya çıktı.
7: Bu seyahati inşallah tamamlayacağız.
5: Çift sosyal medyadan açıklama yaptı. Herkesin iyi olduğunu ifade etti.
7: Şimdi gemideyiz. 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik. Sağ salim Hollanda'ya varmak üzere demektir diye düşünüyoruz.
5: Öte yandan tehdit Avrupa'ya sıçradı. Hollanda belirtileri gösteren bir kadının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsviçre'de de hanta virüs tespit edilen bir hasta Zürih'te tedavi altına alındı.
3: Diyarbakır'da yaşayan Çiçek ailesinin çocukları Miraç 2020'de evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu. Miraç'tan o günden sonra haber alınamadı. Miraç Çiçek dosyası 6 yıl sonra yeniden mercek altına alındı.
1: 6 yıl önce kaybolan çocukla ilgili dosya raftan yeniden indirildi. 4 yaşındaki Miraç Çiçek 2020'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyündeki evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. O dönem yapılan arama çalışmalarında çocukla ilgili bir ize rastlanılmadı.
8: Fali meçhul cinayet dosyaları için Diyarbakır'da yeni bir dönem başladı. Başsavcı ve savcıdan oluşan özel bir heyet 70 dosyayı inceliyor. İlk olarak 2020 yılında ortadan kaybolan Miraç'ın dosyası ele alındı.
9: Araştırsınlar abi. Araştırsınlar, bulsunlar abi. Daha iyidir yani.
1: Miraç Çiçek'e ulaşılması için özel bir ekip kuruldu. Ekip HTS ve bas kayıtlarını yeniden inceliyor. Ekip bütün delilleri mercek altına alacak. Çocuğu bulmak için titiz bir çalışma yürütecek.

0: ve Murat Avşin havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri 10. katta kurtarılmayı bekleyen işçilere çatıya kurdukları halat sistemiyle ulaştı. İki işçi bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
1: Muğla Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik havuzunu yüksek bakım maliyeti gerekçesiyle kapatarak suyunu boşalttı. Haziran ayında düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan lisanslı yüzücüler ise boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak antrenman yapmak zorunda kaldı.
2: Şampiyonluk hayalleri havuz problemine takıldı. CHP'li Marmaris Belediyesi ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı. Gerekçe yüksek bakım maliyetiydi. Havuz sudan sebeplerle boşaltıldı. Salonun kapısına da kilit vuruldu. Haziran ayında ilçede düzenlenecek Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanan lisanslı sporcular çaresizce antrenmanlarını boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, şampiyonluk mücadelesine hazırlanan sporcuların mağdur edilmesine sert tepki gösterdi. Bak yayınladığı mesajda, daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemiyle karşı karşıyayız. Kaygılanmayın gençler, evvelallah bunu da çözeriz ifadesini kullandı.
1: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. İşte detaylar.
3: Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Teklif kabulü için kat maliklerinin 3/2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak. Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak. Kanuna göre mali idareler, bağlı kuruluşları ve bunlar tarafından kurulan şirketlerle bağlı olanların yeni şirket veya kooperatif kurması Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak. Kanunla birlikte yapı denetimi hakkındaki kanundaki laboratuvar tanımında değişikliğe gidiliyor. Kanuna beton üreticisi ve zemin ve temel etüt kuruluşu tanımları ekleniyor. Zemin ve temel etüt kuruluş ortaklarından en az birinin jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisi olması gerekecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda çevre kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre çevre danışmanlık firması tanımı yeniden düzenleniyor ve ayrıca kanuna yetkilendirilmiş kişi tanımı ekleniyor.
1: Hükümet gençler için uzun süredir üzerinde çalıştığı çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Çalışma hayatı hiç olmamış, ne eğitimde ne istihdamda yer almış gençleri evden çıkarmaya hazırlanıyor. Peki bu ne demek oluyor? 18-25 yaş arası gençler işe girdiğinde ilk 6 ay maaşları devlet tarafından ödenecek. Bu sayede 5 milyon kişiye iş kapısı açılacak. Şimdi detaylar geliyor ekrana.
4: İlk işe giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. Gençler tecrübesiz şeklindeki ön yargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle sinyalini vermişti. AK Parti harekete geçti. 18-25 yaş arası işsiz gençlerin çalışma hayatına kazandırılması için geri sayım başladı.
4: %42'lik önemli bir kesimin İlk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo

0: hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir.
1: Hazırlanan yasa teklifiyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. İşe alınacak gençler için işverenlere hem ücret hem de sigorta primi desteği sağlanacak. Masadaki modele göre ise devlet genç çalışanların 6 aya kadar maaşını ödeyecek, işverenlere 18 aya kadar sigorta primi desteği verilecek.
2: Peki destekten kimlerin yararlanması planlanıyor? Taslağa göre işsiz gençlerin İşkur'a kayıtlı olması, 90 günden fazla sigortalılığının bulunmaması ve üniversite öğrencisi olmaması gerekiyor. Yeni modelin ilk etapta imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde uygulanması planlanıyor. Teklifin Mayıs ayı içinde meclise sunulması ve meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
3: Efendim sırada gelişmeleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Genç mühendisin hayatını kaybettiği saniyeler an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Geride 9 yaşında bir erkek evladını bıraktı. Genç yaşta bir eşini bıraktı.
2: Biricik evlatlarını kaybeden acılı aile ise ihmal iddiasıyla dava açmaya hazırlanıyor.
4: Logar kapağı aracın dingini de yukarıya kaldırarak yani aracın sürüklenmesine ve kaldırıma çıkmasına sebep olmuş. Bu normal bir ölüm değil.
2: Adana'da güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bina yıkımı az kalsın faciaya sebep oluyordu. Yıkım esnasında binanın yanından geçen kadın son anda kaçarak kendini kurtardı. Hatay'da trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünün şovu pahalıya patladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücüye 69.258 lira ceza yazılırken ehliyetine de 2 ay el konuldu. Türkiye'de sahiplenilmesi ve bakılması yasak olan Hint şebeği cinsi maymun Yozgat'ta bulundu. Kara Yakup köyünde rastlanan maymun önce jandarmaya ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi.
5: Oturan ısırdı zaten.
6: Oturan yoldan ısırdı.
7: Ambarın çatısını tamamen sökmüş.
2: Bahar ayları geldi, ayıların kış uykusu bitti. Hal böyle olunca onlar da yiyecek bulmak için köylere indi.
7: Tamamen buraları kırıp bu tahtayı buradan sökmüş.
2: Gümüşhane'nin yüksek köylerini mesken tutan ayılar gündüz saatlerinde bile sokaklarda geziyor. Yöre halkı ayıların bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor.
8: Köyün bildiğiniz içinde bizim evin balkonuna kadar gelmişse her an her yerden çıkabilir.
2: Takvimler Mayıs'ı gösteriyor ama Iğdır'da karla mücadele halen sürüyor.
9: Bu yola açılmazsa buraya gelmemiz mümkün değildir.
2: Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yüksek rakımlı bölgelerde iş makinelerinin mesaisi gece gündüz devam ediyor.
9: Bu sene çok fazla kar yağdı. Her sene bu kadar kar olmazdı.
2: Bitlis'te ağaçtan düşen yavru kuşu ezilmemesi için yoldan alıp kaldırıma koyan duyarlı öğrencilerin mutluluğu bir karganın gelişiyle son buldu.
10: Gel geri gel. Arabalar yersin orada.
11: Ay. Tam biz koyduğumuz anda bir tane karga gelip onu aldı. Şok olduk.
2: Kaldırımdaki kuşu fark eden karga onu pençeleriyle alıp kaçtı.
11: Ay.
2: Erzurum'da okul koridoruna düşen Türk bayraklarını fark eden ilkokul öğrencileri örnek bir duyarlılık sergiledi. Önce bayrakları öpüp alınlarına koydular, boyları asma aparatına yetmeyince de sandalyeye çıktılar. Minik yüreklerin bu mücadelesi izleyenlerin içini ısıttı.
3: Sizi doğanın muazzam bir geri dönüşüne Kayseri'nin Develi ilçesine götürüyoruz. Kuraklık sebebiyle 10 yıldır sessizliğe gömülen

0: şelale bereketli yağışlarla yeniden coştu. Köy sakinlerinin artık akmaz dediği şelale bugünlerde devasa bir gürültüyle Erciyes'in eteklerini şenlendiriyor.
1: Erciyes'in eteklerinde 10 yıllık sessizlik yerini suyun coşkulu sesine bıraktı.
2: Yüzümüzü güldürdü şelalemiz, çok şükür.
1: Kayseri'nin Deveni ilçesindeki Çomaklı Şelalesi kuraklık sebebiyle yıllardır akmıyordu. Bu yılki bereketli yağışlar ve eriyen kar sularıyla şelale adeta yeniden doğdu.
3: Doğanın saklı yüzü yeniden görünür hale geldi. Yağışların ardından canlanan su attıran şelalesi Kayseri'de doğa turizmine yeni bir rota kazandırdı.
2: Tarım arazisini sulanıyor aşağı, bölgelerimizde tarım alanları var. Hem de turizm açısından bura keşfedildi. İnşallah buranın yatırım yapılıp turizme kazanılması istiyoruz.
4: Biz zaten biliyorduk burayı da bu kadar canlı değildi ama bunu görünce şaşırdık yani. Çok mutluyuz. Çok güzel şu anda.
1: Yaklaşık 12 metre yükseklikten dökülen sular doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının rotası haline geldi.
3: Kayseri'nin doğal güzellikleri arasında gösterilmeye başlanan su attıran şelalesi sadece görüntüsüyle değil oluşturduğu atmosferle de dikkat çekiyor. Kayalardan akan suyun sesi serin havayla birlikte ziyaretçilere şehirden uzak bir ortam sunuyor.
4: Çevre illerden gelenler bayağı var. Ankara, Konya, ne bileyim daha bilmediğimiz yerlerden gelenler var. Yani bizim için çok sevindirici.
0: Efendim Rize'nin meşhur lezzetleri, tulum sesleri ve horon coşkusu Ankara'ya taşındı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.
5: Öncelikle size, bize, herkese Rize diyoruz. Ankara'ya geldik.
6: Her zaman yiyoruz, seviyoruz. Bizim oranın peyniri sonuçta.
7: Rize'dekiyle birebir aynı mı?
6: Tabii ki de.
8: Kesinlikle.
6: Kesinlikle. Rahatlıkla alabilirsiniz.
7: Bizim zaten olmazsa olmazımız bu horon. İyi ki varlar. Gençlerimize de burada görmekte çok mutluyuz.
9: Çaydan muhlamaya, tulumdan horona kadar Rize'ye özgü ne varsa Ankara bugün hepsini yakından görme fırsatı buluyor.
1: Rize'nin ezgileri ve meşhur lezzetleri bu kez Ankara'da görücüye çıktı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize günleri daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran vatandaşlar tulum ve kemençe sesiyle horona durdu, renkli görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Rize'nin dünyaca ünlü Anzer ve Ayder yaylalarından getirilen ünlü Ayder balı, ziyaretçilerin en çok uğradığı standlardan biri oldu.
9: Karadeniz'in doğal yaylalarından getirilen Ayder balı hem tadıyla hem kokusuyla vatandaştan tam not aldı.
5: Ayder balını şöyle söyleyeyim, bir tatlı kaşığı yemeniz yeterlidir. İki tatlı kaşığı da yiyebilirsiniz buraya gelirseniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz, Ayder balını burada almasanız da tadına bakın diyoruz.
1: Rize'nin meşhur tel peyniri de fuarda yerini aldı.
10: Sattığımız tel peynir 8 metre tel verme garantisi var. Eğer 7 metre verirse müşteriden alıyoruz, parasını geri veriyoruz. Yayık tereyağımız var, yoğurt yağımız var, muhlamalı kolot peynirimiz var, yayla kolotumuz var, orijinal Rize'nin üzüm pekmezi var.
11: Buradaki ürünler tamamen kadınların el emeğiyle, onların özverileriyle yapıldı. Hepsi bir bağış, satışı da burslu öğrencilerimize aktarılacak.
1: Etkinliğe katılan vatandaşlar hem memleket hasreti giderdi hem de Karadeniz kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.
8: Memleketten uzak yaşayan bir Rizeli olarak şu an kendi memleketimde hissettiğim için çok mutluyum.
6: Her yılda aynı atmosfer, aynı enerji yakalıyoruz biz burada, eğlenerek, gülerek.
1: 4 gün sürecek Rize Tanıtım Günleri 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.
12: Bütün Ankara'ları Rize gününe bekliyoruz.
0: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza bir süredir bir son dakika gelişmesi yansıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ülkemizde hantavirüs vakası yok denildi yapılan açıklamada değerli izleyicilerimiz. Sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızı yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir denildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Bakanlığı

0: uygulamamız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur denildi yapılan açıklamada değerli izleyicilerimiz. Devam ediyoruz Ajans Kuşağı'na. Trabzonlu Pakize Hatipoğlu sokaktan sahiplendiği sevimli köpek yürüyemeyince onu sırtına aldı. O günden beri de sırtından indirmiyor. İşte Kukuli ve Pakize teyzenin sevgi bağı.
1: Can yoldaşım, o benim her şeyim. Şimdi baka buna.
2: Her yere sırtında en hakiki dostuyla gidiyor. Aralarındaki sevgi bağı görenleri hayran bırakıyor.
3: Evde bunu sırtıma aldım. Sesin çıkmadı. Böylece bunu aldım. Dolmuşa bindim. Ve Trabzon'a gezmeye başladık. Hiç sesi çıkmadı.
2: Pakize teyze ile Kukuli'nin iç ısıtan hikayesi işte bu görüntüyle sosyal medyada milyonlara ulaştı.
1: Tanıyorlar, tanıyorlar. Beni çok tanıyorlar. Seviyorlar. Allah razı olsun. İnsanlarımız iyi.
4: Gel bismillah.
2: 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu Trabzon'da yaşıyor. Kukuli adını verdiği bu sevimli köpekle dostluğuysa yıllar önce başladı.
1: Bunu bulduk sokakta. Çok kötü bir durumdaydı. İyi değildi. Yarası beresi vardı. Enfeksiyonu vardı. Tedavisini ettirdim.
2: Pakize Hatipoğlu şiddet gördüğü için insanlardan korkan köpek sokakta yürümekte zorlanınca çözümü onu sırtında taşımakta buldu. Ve 6 yıldır da şehri birlikte geziyorlar. Bu 6 sene pek kolay geçmedi. Zira komşuları Kukuli'yi istemedi. Ama o can yoldaşından vazgeçmedi.
1: Bana dediler çık git evden. Dedim gidemem. Sokakta yatarım ama gitmem. Ben bunu bırakıp bir yere gitmem. Ölene kadar böyle beraberim bundan.
0: Efendim, Türkiye'nin oksijen deposu Kaz Dağları'nda bal üretimi sezonu başladı. Endemik bitki çeşitliliğiyle ünlü bölgede arıcılar kovan bakımından bal hasadına kadar yoğun mesai yapıyor. Bölgenin çam, kestane ve çiçek balı ise aromasıyla öne çıkıyor.

0: Kaz Dağları'nda bal sezonu açıldı.
1: Havalar ısındı, Kaz Dağı eteklerinde arı mesaisi başladı. Arı üreticileri de artık doğal meralara giderek bakımlarını hızlandırmaya başladılar.
2: Endemik bitkilerden tamamen doğal çeşit, çok çeşitli nektarlardan arılarımız kovanlarına polenleri, balları getiriyor. Siz değerli müşterilerimiz için de bu tamamen doğal katkısı ürünleri ulaştırıp yetiştirmeye çalışıyoruz efendim.
0: Arıcılık sabır ve dikkat isteyen meşakkatli bir meslek.
2: Bu işin iki işlemi zor. Bir sağımı, bir bahar bakımı zor. Geri kalanı kolay bir meslek. Doğayla iç içesiniz. Mutlu bir ortam, huzurlu bir ortam, doğal bir ortam.
0: Endemik bitki çeşitliliğiyle ünlü Kaz Dağları'nda üretilen ballar da çeşit çeşit.
2: Antioksidan değerleri çok yüksek. İçindeki endemik bitkilerden kaynaklı polen. Mesela hayıt balımızın analiz sonuçları 976 pronil geliyor tek başına. Sadece hayıt balı. İçerisinde biraz da çakır diken olabilir. Kestane balı, ona keza antioksidan değerleri çok yüksek bir bal. Kaz Dağları'nın zirvesinden alıyoruz o balı da. Hayıt balı, çaltı balı, meşe balımız siyah bal olarak geçiyor. Yine Çanakkale bölgesi coğrafi işaretini aldı, almak üzere.
0: Kaz Dağları'nda arıcıların yoğun mesaisi yaz boyunca devam edecek.
3: Şimdi sırada Turizm Yüzyılı programımız var.

Değerli izleyenler, A Haber ekranında Turizm Yüzyılı programına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Her bölüm olduğu gibi bu bölümde de konuğum Türkiye Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı

0: Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Efendim benim önümde çok sıcak bir konu var, çok sıcak bir gündem var. Siz de yabancı değilsiniz biliyorum. Bu konuyu tartışmak, konuşmak istiyorum sizinle. Vizeler konusu. Yani Türk vatandaşlarının özellikle Batı ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden vize alma konusuyla ilgili sorun. Daha önce bir bölümde daha işledik bunu ama bu konunun tansiyonu bir türlü düşmedi.
1: Düşmüyor, bitmeyen sorun.
0: Evet, biraz fikrinizi merak ediyorum. Şimdi vize alamıyoruz. Bir defa onu söyleyelim. Yani vizeyle ilgili sıkıntımız var. Vatandaşın durumu bu. Siz nasıl görüyorsunuz? Turizm sektörü tarafından bu olay nasıl görünüyor? Sorun nedir? Çözüm ne olabilir? Bunları konuşmak istiyorum.
1: Şimdi daha önceki programda da izah etmeye çalıştığım iki tane sorunumuz var. Bir tanesi vizeden randevu alma, vize randevusu alma sorunu var. Bu sorun vize alma sorunundan daha büyük bir sorun.
2: Asıl sorun.
1: Yani bu. Asıl sorun bu. Asıl sorun randevu alıp vize görüşmesine gidebilmek. Çünkü oraya gidebildikten sonraki red oranları 3 aşağı 5 yukarı %14-15'ler civarında geziyor. Hani bizim gibi ülkelerde hemen hemen aynı bu red oranları.
0: Orada, bu normal bir oran mıdır?
1: Yani normal. Oran. Şöyle söyleyeyim, bundan 10 sene 8 sene önce Türkiye'deki red oranı %3,5'lardaydı. Hani bu son 10 senede böyle bir geriye doğru gidiş var. Burada tabii ilginç olan asıl mevzu, hani dünya genelindeki red oranlarına bakıldığı zaman işte Rusya'nın red oranı mesela, hani randevu alıp da konsolosluklarla muhatap olabilme başarısını gösterenler arasında Rusya'da hani bu kadar ambargonun uygulandığı, işe Rus vatandaşlarının uçaklarına el konduğu, efendim gayrimenkullerine el konduğu, banka hesaplarının dondurulduğu falan bir ortamda Rus vatandaşlarının red oranı %7,5.
0: Hayda. Yani bir dakika. Bizim yarımız.
1: Yani bizim yarımız kadar red oranları var. Üstelik hani rakamları da bizden çok afaki değil. Yani bizim yarımız kadar müracaat var. Bu da coğrafi olarak hani biz Avrupa'nın bir parçası olduğumuz için hani bizdeki müracaatların yüksek olması anlaşılabilir.
0: Bizde müracaat sayısı da biraz daha yüksek ama tabii doğru, haklısınız. Yani, Avrupa'nın bir parçasıyız
1: biz,
0: sonuçta.
1: Biz Avrupa'ya çok yakınız. Avrupa'nın bir parçasıyız. Dolayısıyla oraya seyahat
0: aileler
1: etme,
0: var.
1: Aile var. Akrabalıklar var. İşte dolayısıyla hani oraya gidiş geliş bizim için 4 saatlik 4,5 saatlik uçak mesafesinde bizim ulaşımımız, yani Çin'deki müracaat eden sayısı 1 milyon 800 bin civarında, bizdeki müracaatta 1 milyon 150 bin civarında. Hani niye bu kadar koskoca işte milyarın üzerinde 1.2 1.3 milyarlık Çin'den müracaat sayısıyla bizim aramızda çok büyük bir fark yok, olur mu böyle şey?
0: Ama buna
1: mevzusu değil bu yani, çünkü mesafe olarak Çin başka bir yerde.
0: Tabii. Yani bizden de mesela Brezilya'ya çok başvuru yapılmıyordur. Yani dünyanın öbür ucu.
1: Çok özür. Dolayısıyla hani öyle bakmamak lazım.
0: Buna rağmen biz randevu bulamıyoruz ama.
1: Buna rağmen bizim randevuda çok sıkıntımız var. Randevuyla ilgili.
0: Ama oraya geçmeden bir şey soracağım Sayın Başkan. Şimdi randevu alanların kabul oranı, yani red oranını verdiniz. Ruslar %7,5, Türkler %14. Ya bu adaletsiz bir durum değil mi?
1: Valla işte onları bu konsolosluklara yani yöneltmek lazım bu soruyu. Adaletsiz bir durum değil. Zaten yaşanan gerçeklikle, daha doğrusu yansıtılan gerçeklikle hiç alakası olmayan bir durum var. Hani Rusya savaş halinde. Hani
0: ambargo bütün, uyguluyorsunuz
1: ambargo
0: Rusya'ya.
1: Ambargo uyguluyor herkes. İşte efendim o vatandaşlara şu veya bu şekilde, dediğim gibi hani haberlerden izliyoruz. Malına, mülküne, seyahat özgürlüklerine, her şey komple bir blok halinde, blokaj halinde. Fakat red oranlarına bakıyorsunuz bizim yarımız kadar. Yani
0: çok enteresan.
1: Biz
0: Avrupa Birliği aday ülkesiyiz. Avrupa'nın parçasıyız. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu.
1: Ama maalesef vize konusunda bu işler
0: çok
1: hemen
0: enteresan.
1: Bir anda
0: çok
1: rafa kalkıyor.
0: Şimdi ben öbür konuya hemen gireyim. Bu yani 1 milyon 150 bin civarı başvuru var dediniz ama biz gerçekten randevu alamıyoruz.
1: Randevu alamıyoruz.
0: Vatandaş
1: randevu alanların sayısı bu. Belki de bunun iki misli de randevu alamayan vardır. Yani onun bir istatistiği tutulmuyor. Hangisinde ne kadar sıra var. Randevu konusunda çok ciddi sıkıntı.
0: Niye böyle oluyor bu?
1: Çünkü orada bir ekonomi var. Yani niye böyle oluyor? Hani malın kıtlığı ...dan dolayı ortaya çıkmış bir...
0: kara borsa mı oluşuyor?
1: Gri bir nokta var, kara borsa oluşuyor.
0: Yani, gri borsa diyelim.
1: Gri borsa diyelim, hani çok kara borsa demeyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Ülkeler kendi konsolosluklarındaki bu tür hizmetleri ihaleyle firmalara veriyorlar. Yani dünyada işte 3-4 tane büyük firma var. Bir tanesi VFS, bir tanesi IDATA, bir tanesi BLS diye bir firma var.
0: Dünya sadece çapında firmalar.
1: Dünya çapında. Mesela İspanya BLS diye bir firmayla çalışıyor. Dünyanın her yerinde onunla çalışıyor.
0: Tamam.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
15: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
16: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
15: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
16: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
15: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
17: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
18: Ben QNB'ye geçiyorum.
19: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
20: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
21: Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
2: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artarak 25.4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi %10,5'lik artışla 59.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu dönemde %29,8'lik düşüşle 8.5 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 3.1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.8 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.4 milyar dolarla hazır giyim sektörü takip etti.

0: Türk lirası ile ihracatta Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı buldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
6: Dünyanın gözünü çevirdiği Tahran'dan canlı yayında olacak. Saha Expo 2026'da yerli teknolojilere ilgi büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fuar alanını ziyaret ediyor bugün. A Haber ekibinden Meral Dağlılar yeni savunma teknolojilerinin sergilendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Önce Saha 2026 Fuar Merkezi'ne gidelim. Bugün fuarın 4. günü malum. Hangi ürünler tanıtılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi mi? Bu soruların yanıtını alacağız. Sözü A Haber ekibinden Meral Dağlılar'a bırakalım. Meral, söz sende.
7: Türkiye'nin yerli ve milli gururun sergilendiği bir gövde gösterisinin hakeza yapıldığı alanda Saha 2026'nın 4. günündeyiz şu anda. Oldukça kalabalık ve yoğunluğun hala devam ettiğini söylemek mümkün. Sizlerin de belirttiği gibi dakikalar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da işte bu alanda olması bekleniyor. Bizler de bir yandan onu beklerken diğer yandan da sahanın nabzını aslında tutmaya devam ediyoruz. Yanımda çok ilginç bir makine var diyebilirim. Farklı bir sistem var. Bunun hakkında konuşacağız. Öyle ki hemen onu söylemek istiyorum. Havadan su üretebilen bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Elbette ki hemen yayın konuğumla birlikte konuşmak istiyoruz. Mesut Hakkı Ceşim Hocam yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam tekrar.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi dün biliyorsunuz araca bindirilmiş olan bir tabur seviyesindeki su arıtma cihazını anlatmıştık kamyonda. Buradaki daha portatif ve daha modern. Orada bir suyu bir şekilde bulduğumuz suyu temizliyordu. Ancak bu havadan nemi bir şekilde süzmek suretiyle arkadaşlarımız göstersin. Onu içerisindeki sistemlerle ki biraz sonra göreceğiz temizleyip bizim askerlerimize temiz su verebilir bir muharebe alanında. Bu çok önemli bir şey. Bu konuda mühendis arkadaşımız daha yetkili.
7: Neler söylemek istiyorsunuz? Olarak...
9: Öncelikle çok sağ olun ziyaretiniz için. Hocamın dediği gibi havadaki nemi yoğuşturarak su üretiyoruz. Ama önce saf su üretiyoruz. Sonra da alttan gösterelim. Sonra da bu saf suyu filtrelerden geçirerek içilebilir sağlıklı suya çeviriyoruz. Bu makine günde 130 litreye kadar içme su üretebilir. Farklı modelleri var. Burada göreceğiniz gibi güneş panelleriyle çalışan günde 1000 litre, 10.000 litre olan modelleri de var.
8: Şimdi bu talebe gelsin bakalım Enkömez. Bize bunu çalışıyor mu çalışmıyor mu bir göster bakalım.
10: Güzel efendim.
7: Evet, şimdi o zaman ilk tadımı siz yapın isterseniz hocam. İlk evet. Tadımı şöyle.
8: Şeydi kendi, ben hatırladım şimdi Çernobil'de de bir şekilde biliyorsunuz... Patlama olduktan sonra bulutlar bize geliyordu ve ben de o zaman NBC, nükleer biyoloji kimyasal silah subayı, havadan, sudan ve topraktan nem alıp genel kurmayımıza rapor ediyordu. Fakat fındıkları da yemek bize düşüyordu çünkü fındıklara da ancak orada bir şekilde onları ikna etmek için bizim de fındığı yememiz gerekiyor. Burada da suyu içiyoruz.
7: Afiyet olsun diyelim hocam sizlere.
8: Ölmediğime göre... Evladın Allah su vereni çok olsun. Demek ki Mehmetçiğin muharebe alanındaki temiz su ihtiyacı için çok yeni bir buluş. Neden yeni buluş? Hem portable hem mevcut olmayan suyu. Yani çölde dahi denenmiş bir sistem bu. Gemide bunu kullanabilirsiniz. Pek çok yerde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çok faydalı bir sistem. Gelecekte de...

0: Dünya ordularında kullanılacak, bizim ordumuzda da kullanılmaya başlandı. Şimdi buradaki birkaç önemli sistemi anlatalım. Burada iki tane önemli sistem var. Bir tanesi küçük bir termal kamera. Burada daha büyüğü var. Burada sınır son gözetleme noktalarındaki yaklaşık bir düşman kuvveti bize yaklaşıyorsa bunları askerlerimize gösteriyor. Buradaki ondan daha gelişmiş bir sistem. Yine tam sıfır noktada sınır boylarında lazer göndermek suretiyle o dalgalar çarpıp geldikten sonra kimin burada düşman olduğunu, bu bir hayvan da olabilir belki de, ama bir şekilde onu bildiriyor. O bildirdikten sonra şurada gördüğünüz otomatik 3000 dakikada atım yapabilen topumuz var. O bu sistemi emniyetli mesafeden bize vurabiliyor. Fakat buradaki sistem çok
1: hem
0: daha
1: hem karada hem havada hem de denizde birçok alanda çalışmak
0: kullanabiliyor. Şimdi demin konuştuk, az önce akustik mayınların ne kadar tehlikeli olduğunu söyledik. A Haber'de bunu paylaştık arkadaşlarımızla. Ama o mayını bulmak için bizim mutlaka o mayını bulacak olan sistemlere ihtiyacımız var. Bu sonar olduğu gibi bindirme sistemlerle de olabilir. Bunu bulmak çok zor. Bulduk mayını, ne yapmamız lazım? Burada gördüğünüz gibi yeni bir sistem bu. Bu bir deniz mayını gördüğünüz gibi. Helikopterimiz veya denizaltı savunma uçağımız bu mayını bildirdikten sonra bu insansız hava aracı, gördüğünüz gibi bu kameralı, mayının üzerine gelip yapışıyor ve bu mayını tetikleyip otomatik olarak sıfır hatayla herhangi bir şekilde askeri personel ve gemi zarar görmeksizin onu patlatabiliyor.
1: Hocam, bu mayının patladığı bir senaryoda nasıl bir şiddet oluyor? Bir de ondan bahsedebilir.
0: Koca bir muhribi batırabiliyor. Yani şurada gördüğünüz gemileri batırabiliyor bir tanesi. Onlar. Burada yine başka bir buluş var. Bu buluşta bir mağara var ve mağaranın içerisinde yok edilmesi gereken birlikler var. Gördüğünüz gibi burada biz sıvı sistemle oraya patlayıcı madde gönderiyoruz ve orayı bir şekilde etkisiz hale getirebiliyoruz. Demin sizinle anlattık. Bunlar insansız hava araçlarını kullanmak suretiyle onun gözleri, yani siz oraya gitmeden bunları kontrol edebiliyorsunuz uzaktan kumandayla. Şuradaki sistem, demin sizinle anlattık, uçaklarımıza artık Türk malı her türlü bombayı 1000 pound'a kadar bombayı yükleyebilecek olan silah sistemleri. Bu demin söylediğim tam otomatik makinalı tüfek, ondan sonra dakikada 3000 atış yapabiliyor. Gördüğünüz gibi altın namlulu ondan sonra. Burada da yangın söndürme sistemlerimiz var. Fakat buradaki yangın söndürme sistemlerinin özelliği şu: herhangi bir şekilde aşağıdaki çalışanlara zarar vermeksizin onu söndürebiliyor. Bu da özellikle fabrikalar için ve mühimmat fabrikalar için çok önemli bir şey. Yangın çıktıktan sonra çünkü her şey bitmiş oluyor. İsterseniz burada da deniz kuvvetlerimizin son gemilerini anlatalım. Yani dün Tatlıoğlu Amiral anlattı, deniz kuvvetleri komutanımız. Türkiye aynı anda 50 parça gemi yapabilen bir kapasiteye kavuştu. Bu Türkiye için Pemkara'da önemli bir şey. Birincisi TF-2000 dediğimiz, gördüğünüz gibi muhripler. Bunlar hem ileri kurvasör bakalım, hem Türk malı topları var. Şurada topu görüyorsun, orada oynayan şey o top. Ondan sonra bu Türk malı. Atım, dikey atım sistemleri Türk malı. Hava uçak savar sistemleri, dün anlattık, ASESAN radar sistemleri hepsi Türk malı. Yine aynı şekilde deniz karakol uçakları sınıflarına baktığımızda bu daha, ondan daha düşük seviyede bir gemi, ama gördüğünüz gibi bu da kara sularımızı delebilecek düşman gemilerini vurabiliyor. Deniz kuvvetlerimizin medarı iftarı Milgem sınıfı gemiler, bunlar burada. Ada sınıfı korvetlerimiz burada. Ama en önemlisi burada gördüğünüz gibi Türk sınıfı yeni denizaltılarımız. Bunları yaptığınız hepsini çok güzel. Ama ya arıza ve bakımı ne olacak? Bu şekilde havuzlara ihtiyacımız var. Denizaltı havuzları ayrı, savaş gemileri için yapılacak havuzlar daha ayrıdır. Ve bütün bunları yapabilecek sistemleri de yapabilen bir Türk Deniz Kuvvetleri gemi inşa tekniği var. Şimdi bu gemiler güzel ama bizim kurtarma gemilerimize ve aynı zamanda yardımcı gemilere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi onlara bomba yükleyebilen veya kurtarma yapabilen gemiler bunlar. Bu römorkları da yapabiliyoruz. Fakat bu yok daha önemli, kamikaze drone yapabiliyoruz. O zaman baktığımızda Türk Deniz Kuvvetleri denizaltı havuzlarından yüzer havuzlara kadar, kamikaze idalardan deniz karakol uçaklarına, milli denizaltıdan milli muharebe gemilerine kadar ve istif sınıfı ileri karakol gemilerine. Yani ne demek istiyorum? Şimdi sizinle anlattık. Çelik kubbe bir hava savunma sistemi. Türkiye'nin havasını sağlayacak. Ama bu gemiye baktığımız zaman geminin özelliği şu. Gemi bizim Türk karasularının dışında, yani 200 deniz milinde yaklaşık 400 kilometreden bize düşman uçaklarını vurabiliyor ve füzelerini. O zaman ne oldu? Bizim hava savunmamız 400 kilometre öteye gitti. Bu çok önemli. Bunu yapabilecek bu gemiler. Hem istihbarat hem hava savunma gemilerimiz. Demek ki Türkiye gelebilecek herhangi bir muhasamata karşı kara, deniz, hava ve denizaltıda bütün sistemleriyle, dünyadaki teknoloji neyse onlarla hazırlanıyor. Bu çok güzel.
1: Hocam aslında biz saha 2026'da şunu da görüyoruz. Parçadan bütüne artık her şey yerli ve milli olarak üretiliyor.
0: Şimdi her şey derken biraz iddialı olur. Bu şu anda 75'ten 80'e çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız da açıkladı. Ali Koca da açıkladı. Elbette bazı sistemlerde ihtiyacımız olacak ama ideal olan her şeyi %100 yapabilmek. Bu her şeyi yapacağımız manasında değil. En acil hangi ihtiyaçları var Türk ordusunun? Komando birliklerimizin hangi ihtiyacı var? Mekanize birliklerin hangi ihtiyacı var? Hava paraşüt indirmelilerin mesela C-130 uçağı mı alacağız, A-400 mü? Bunlar OİTEP'te planlanıyor ve ona göre planlıyor bir şekilde.
1: Çok teşekkür ederiz. Yayın konuğum Mesut Hakkıcaş'ın bizlerle birlikteydi. Saha 2026'nın nabzını beraber tuttuk diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Meral, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Sıcak bir başlık. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması geldi geride bıraktığımız dakikalarda. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Şener Çetin'e dönelim hemen. Şener, söz sende.
3: Evet, 1 Nisan tarihinde Arjantin'de 147 yolcunun bulunduğu bir gemide 3 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerin hantavirüsten kaynaklı olduğu bildirildi. Yaşanan bu hadisenin ardından ülkemizde de son günlerde sıkça konuşulmaya başlandı hantavirüs salgınına ilişkin. Özellikle 2020'deki koronavirüs salgınını hatırlattı. Pandemi, yeni pandemi yolda mı sorusu da akıllara geldi. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi geride bıraktığımız dakikalarda. O da açıklamanın detaylarını da hemen sizlerle paylaşmış olalım. Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir denildi. Bunun özellikle altını çizelim. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı da dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Devam edildiği açıklamanın devamında da bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir ifadeleri kullanıldı. Bir kez daha hatırlayalım, o Sağlık Bakanlığı'nın önemli açıklamasını. Son günlerde sıkça konuşuldu hantavirüs vakası. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması da çok önemli. Ülkemizde şu ana kadar henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir denildi. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir denildi. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle birlikte kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir ifadeleri kullanıldı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Şener, çok teşekkürler. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yine skandal sözler sarf etti. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria. Smotrich hedefteki bölgeleri tek tek saydı. Eğer bana kalsaydı bu toprakları çoktan ilhak etmiştik dedi.
4: İsrail aşırı sağcı bakan Smotrich'ten bir kez daha skandal açıklamalar geldi. Açık açık işgal ve ilhak çağrısı yaptı. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria. Smotrich hedefindeki bölgeleri tek tek saydı. Bu savaş İsrail'in sınırları değişince bitecek dedi. Skandal ifadelerde Orta Doğu için yeni harita mesajı verdi. Smotrich'in ağır bombardıman değil, toprak kazanmak önemli sözleri tepki çekti. Smotrich, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik diyerek yayılmacı politikayı savundu. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyen aşırı sağcı bakan, savaş üzerinde çok etkin var itirafında bulundu. Ayrıca Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Şaket Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 binacın söküldüğünü açıkladı. The Times of Israel gazetesi de haberinde Smotrich'in İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor ifadesini kullandı. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırıları sürerken Lübnan ve Suriye sınırındaki gerilim de tırmanıyor. Tel Aviv yönetiminin vaat edilen topraklar söylemi etrafında şekillenen yayılmacı politikası Orta Doğu'da yeni bir bölgesel kriz endişesini büyütüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın abluka nedeniyle teslim olmasını, ekonomisinin de çökmesini bekliyor ama CIA raporu bambaşka bir gerçeği ortaya koydu. CIA'ya göre İran ablukaya en az 3-4 ay direnebilir. Üstelik bu sürenin uzama ihtimali de çok güçlü. Silah stoklarının da en az %70'i hala sağlam.
5: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
4: Abluk altındaki Hürmüz'de gemi trafiği yeniden sıfıra düştü. Petrol sevkiyatının yapılamadığı bölgede kuyularınsa en geç 20 gün içinde kapanma ihtimali var. ABD Başkanı Donald Trump da işte bu nedenlerden dolayı İran'ın pes edip anlaşma yapmasını bekliyor. Ama CIA raporları gerçeğin Beyaz Saray'ın öngördüğünden çok farklı olduğunu ortaya koydu. CIA'ya göre İran ekonomisi her türlü zorluğa rağmen direncini koruyor. Öyle ki 3 ya da 4 ay daha ablukaya direnebilir. Üstelik bu sürenin artma ihtimali de var.
6: İran, ABD'nin bir savaşı sürdüremeyeceğini düşünüyorsa hata yapıyor.
4: Uzmanlarsa yükselen petrol fiyatları ve artan girdi maliyetleri yüzünden küresel ekonominin bu kadar uzun bir süre stres altında kalamayacağını ve daha büyük krizleri tetiklemesinden endişe duyuyor. Washington Post gazetesinin CIA raporuna dayandırdığı haberinde İran'ın askeri kapasitesinin de tahmin edilenden daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Raporlara göre İran füze fırlatıcılarının %75'ini, füze envanterinin de %70'ini koruyor. Ateşkes süreci içinde hasar gören birçok sistem de tamir edilmeye başlandı.
2: Ateşkese rağmen dün gece Amerika ve İran'dan saldırılar peş peşe geldi. Diğer yandan İran Hürmüz'de bir petrol tankerine daha el koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika'ya sert sözlerle yüklendi. Son gelişmeleri alacağız. A Haber ekibinden Ekber Karabağ'a dönelim hemen. Ekber, söz sende.
7: Onu Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Az önceki haberimizde CIA'nın raporuna değindiniz. Orada İran'ın işte envanterinin %70 yerinde olduğu, 75 yerinde olduğu ifade ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın az önce bir paylaşımı söz konusuydu. Bu rakam bile düşük. Bizim hazırlık durumumuz %120'dir diyor ve kendi halkımızı savunma işte oranımız %1000'dir yönünde bir ifadesi söz konusu. Abbas Irakçı aynı zamanda ne zamanki diplomatik bir çözüm yolu masaya geliyorsa Amerika Birleşik Devletleri askerli bir yönteme başvuruyor. Acaba bu bir taktik midir yoksa birilerinin ABD başkanını bataklığa sürüklemek için uyguladığı

0: deyip aldatmaca mıdır diye sorusunu yönetti. Tabi İranlı bakan burada diplomatik bir dil kullanıyor. Kastettiği şu ki ABD Başkanı Donald Trump'ı Netanyahu yönetiyor. Sürekli bir şekilde İranlı yetkililer zaman zaman da bunu ifade ediyor. Esasında bunun ABD'nin savaşı değil, Netanyahu'nun İsrail'in savaşı olduğunu belirtiyor. Dünkü olaylarla ilgili bana yeni gelişme söz konusu. Az önce gelen bilgilere göre İranlı yetkililer dün gece yapılan saldırılarda Mina bölgesinde İran'a ait bir geminin hedef alındığı, o gemide 15 denizcinin bulunduğu, 10'unun hastaneye kaldırıldığı, 5'inin işte kayıp olduğu ve bu 5 kişinin araması devam ettiği ifade edildi. Ki dün biliyorsunuz ciddi anlamda burada çatışmalar söz konusu olmuştu. Taraflar birbirine ağır bir zarar verdiğini ifade etse de, bunun ateşkesin ihlali olarak İran tarafından değerlendirilse de, savaş konusunda taraflar yeniden savaşa girmek konusunda temkinli davranıyor. Diğer taraftan bana senin de belirttiğin üzere İran bir kez daha bu bölgede bir petrol tankerine el koydu. Gelen açıklamada söz konusu tankerin İran kara sularına çekilerek buradaki yargı yetkililerine teslim edildi ve söz konusu tankerin işte İran petrolünü yasadı bir şekilde taşıdığı ve İran ihracatına, petrol ihracatına zarar verdiği ifade edildi. Bana son olarak da şunu belirteyim. İran'ın özellikle son zamanlardaki hedefindeki ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Dün saldırılar olduktan sonra gayri resmi olarak bazı kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri'ni de Amerika'nın yanında suçladı. Gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen son açıklamada söz konusu ülke bugün 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracını imha ettiğini duyuruyor ve bu konuyla ilgili İran'ı suçluyor diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ekber, çok teşekkürler. Ankara Valiliği bugün kent üzerinde ses hızının üzerinde bir test uçuşu yapılacağını duyurdu. Vatandaşların yüksek ses nedeniyle tedirgin olmamaları istendi. Ankara Valiliğinden ses hızının üzerinde uçuş duyurusu geldi. Açıklamada 13 ile 17 saatleri arasında planlı ve kontrollü bir test uçuşunun gerçekleşeceği belirtildi. Uçakların notanda belirtilen güzergahları takip ederek Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacağı kaydedildi. Test uçuşu sırasında oluşabilecek yüksek düzeyli ses nedeniyle vatandaşların herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşamaması gerektiği söylendi. Yetkililer söz konusu uçuşun tamamen planlı ve kontrollü olduğunu, herhangi bir güvenlik riski taşımadığını vurguladı. Vatandaşlara özellikle 13-17 saatleri arasında pencere ve camlara yakın durmamaları ve gürültüye karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nde hareketli günler yaşanıyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP içinden tehdit mi ediliyor? Bu soruya yanıt arayacağımızı ifade etmiştik. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Atagündüz Kurşun'a dönelim hemen. Ata, söz sende.
2: Tam teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'dayız ve Afyonkarahisar Belediye'nin önündeyiz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. Burcu Köksal aynı zamanda partinin de eski milletvekiliydi. Hatta milletvekilinden istifa edip belediye başkanlığına aday olmuştu. Ancak son günlerde artık özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'nin diğer üyeleri tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı ve önümüzdeki günlerde de AK Parti'ye geçeceği de doğrulanmış oldu. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 ay önce Burcu Köksal'a bir mesaj gönderdi. WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor. 2 seneye kadar iktidara geleceğim. Sen o zaman göreceksin gününü şeklinde bir mesaj gönderdi. Belirtiliyor Özgür Özel'in. Ki CHP Genel Başkanı'nın bu tehdit mesajları ilk değil. Hatırlanacağı gibi 8 Şubat'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik de ağır küfür içeren hakaretlerde bulunmuştu. Ve o nedenle de Burcu Köksal'a yapılan bu tehdidin de bir gerçek olduğu belirtiliyor. Yine aynı zamanda Köksal'ın açıklamaları da var. Bana ve aileme yönelik Cumhuriyet Halk Partili olduğunu bildiğim kişiler tarafından sistematik olarak küfür ve hakaretler, saldırılar yapıldı. Bunları ben CHP'nin disiplin kuruluna gönderdim ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu beni çok kırdı ifadesini kullanmıştı. CHP'li Burcu Köksal memleketime hizmet için vekillikten istifa edip belediye başkanlığına aday oldum ama Cumhuriyet Halk Partisi beni çok yordu dedi. Hatta yine açıklamaları var. İl özel idaresinden, yani Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden otopark yeri tahsis etti.

Belediye hizmet için, vatandaşlar hizmet için, ancak bunun da yine kendi partileri tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri tarafından buna da karşı çıkıldığını, yaptığı hizmetlerin kendi partileri tarafından engellemeye çalışıldığını iddia etti Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Ancak en büyük iddia, az önce de söylediğim gibi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in WhatsApp mesajıyla tehdit ettiği o mesaj 4 ay önce Burcu Köksal'a yönelik, 2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü şey. Tabii bu mesajın içeriğinde neler var, neyi kastetti CHP Genel Başkanı, o da ayrı bir tartışma konusu. Ve yine ayrı bir iddia, Burcu Köksal'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde de salı günü belki genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'nin veya çarşamba günü de AK Parti grup toplantısında Burcu Köksal'a rozet takılacağı ve AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Şu an itibarıyla hem Burcu Köksal'a hem de eşi Yasin Köksal'a ulaşılabilmiş değil. Telefonlar kapalı ki Özgür Özel'in telefonlarına da yine Burcu Köksal'ın çıkmadığı gelen bilgiler arasında. Cumhuriyet Halk Partililerin de burada bekleyişi sürüyor. Hatta akşam saatlerinde de burada bir miting düzenleyecek Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve önümüzdeki günlerde de dediğim gibi Burcu Köksal'ın yapılacak bir törenle birlikte AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. Şayet öyle olursa da 2 senelik aranın ardından da Afyonkarahisar Belediyesi'nin tekrar AK Parti'ye geçmesi artık bekleniyor. Dediğim gibi Burcu Köksal'ın bu kararı kendisine yönelik yapılan tehditler nedeniyle aldığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok CHP'li üyenin ki hatta yaptığı açıklamalar, söylediği iddialar gerçekten de dikkat çekici. Aileme yönelik, bana yönelik, CHP'li olduğunu bildiğim kişiler tarafından bugüne kadar dedi sistematik olarak küfürler, hakaretler, saldırılar yapıldı. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurullarına bildirdim, gönderdim bunları rapor şeklinde ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu da beni çok yordu dedi. Genel manada da partisinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini çok yorduğunu vurguladı Burcu Köksal. Dediğimiz gibi 31 Mart 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olmuştu. Hatta milletvekilliğinden istifa etmişti ve gelinen süreç itibariyle artık Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi de kesin gözüyle bakılıyor. Hatta X platformundaki daha önce CHP grup başkan vekili ifadesi de vardı. Ancak CHP ifadesini kaldırdı Burcu Köksal sosyal medya hesaplarından. Bu da CHP'den istifa edeceği anlamına geliyor. Evet, toparlayalım. Şu an itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi'nde bir sessizlik hakim ama dediğim gibi salı veya çarşamba günü Başkan Erdoğan'ın rozet takmasıyla birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.

0: Başkanımıza kulak verelim.
1: Buyurun. Savunma sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının bir araya geldiği Saha 2026'nın bu anlamlı programında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Saha 2026'ya dünyanın farklı yerlerinden iştirak eden değerli bakanlara, bakan yardımcılarına, genelkurmay başkanlarına, kuvvet komutanlarına, heyet üyelerine ve tüm ziyaretçilerimize hoş geldiniz diyorum. Himayelerimizde gerçekleştirilen ve alanında artık bir markaya dönüşen fuarımızın savunma sektörümüz ve bütün katılımcı firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kara, deniz, havacılık, uzay ve güvenlik alanlarında geliştirdikleri ürünlerle fuarda boy gösteren tüm şirketlerimize en kalbi tebriklerimi iletiyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımı ile Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum. Sektördeki 4500'ü aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi, kuruluşlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine, savunma sanayimizin tüm emektarlarına aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerin başarılarınızı daim eylesin. Bu gayretlerinizi hem ülkemiz, hem dost ve kardeşlerimiz, hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın. Bu sene beşincisi tertiplenen fuarımızı hamdolsun yeni rekorlarla, yeni anlaşmalarla, yeni işbirlikleriyle taşlandırmanın haklı kıvancı içindeyiz. Saha 2026'ya 1500'ü yerli, 2063'ü yabancı olmak üzere 1763 firma katıldı. Fuarda sahip oldukları yeni özelliklerle göz dolduran 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem.

haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız. Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, dünyamız hızla değişirken harp sanayimiz köklü bir dönüşüm sürecinden geçerken bundan elbette güvenlik kavramı da nasibini alıyor. Bir defa şunu hepimiz görebiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada güvenlik artık yalnızca tek bir alana, tek bir sahaya, tek bir sanayi koluna hapsedilemez. Fabrikadan test sürecine, veri merkezinden akademiye, tedarik zincirinden geri bildirime, güvenlik her yönüyle bütüncül bir konsepttir. Aynı şekilde bugün bir ülkenin caydırıcılığı, sahip olduğu platformların sayısıyla ölçülecek eşiği de çoktan aşmıştır. Envanterinizdeki platformları hangi yazılımla yönettiğiniz, bunlarda hangi sensörleri kullandığınız, bu ürünler için hangi motorları geliştirdiğiniz ve hangi mühimmatı ne kadar sürede üretebildiğiniz önemlidir. Siber saldırılara, elektronik harp tehditlerine, insansız sistemlere ve hibrit savaş yöntemlerine karşı ne denli hazırlıklı olduğunuz belirleyicidir. Bölgemizde ve dünyada son dönemde meydana gelen savaş ve çatışma ortamlarında bu gerçeklere bir kere daha şahitlik ettik. Yapay zekadan insansız araçlara, otonom sistemlerden karar destek mekanizmalarına uzanan geniş bir yelpazede muharebe sahasının nasıl dönüştüğüne hep birlikte tanık olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesi

ile sahip bir devlettir. Kıymetli dostlar, gerek saha 2026'da sergilenen gurur verici ürünlerimiz, gerekse geçen hafta açıklanan ihracat rakamlarımız ne demek istediğimizi çok net anlatırken aynı zamanda ülkemizin ulaştığı seviyeyi de ortaya koyuyor. Burada tek tek isimlerini saymaya kalksak değil saatler, günler sürecek ürünleri, projeleri, tasarımları ve çalışmaları sizler zaten gördünüz. İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine bizzat tanıklık ettiniz. Aynı iftihar tablosuyla ihracat tarafında da karşılaşıyoruz. Bakınız, biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız yılda sadece 248 milyon dolardı. Türkiye savunma sanayinde %80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayı ihracat rakamları geçen yılki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Nisan'da 962 milyon dolara yükseldi. 2026'nın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %28 artış oldu. Böylece ilk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani bundan 23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı aşağı yukarı bir haftada gerçekleştiriyor. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına adımızı yazdırmaktır. İnşallah genişleyen uluslararası işbirliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile bu hedefimize de vasıl olacağız. Tabii burada şu gerçeğin de altını önemli çizmek istiyorum. Milletimizin göğsünü kabartan dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler.
Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler.

kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik. Nuri pilli gillerin, şakir zümrelerin, vecihi hür kuşların, nuri demir ağların canlarını koruyarak ortaya koydukları, sabırla yürüyerek savunma sanayinde hamdolsun bugünkü seviyelere ulaştık. Aralarında merhum Özdemir Bayraktar abimizin de olduğu Türk savunma sanayinin öncülerini bugün bir kez daha rahmetle yad ediyor. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum. Vecihi Hür Kuş'un havacılıkta yıllar önce yükselttiği bayrağı rahmetli Özdemir Bayraktar insansız hava araçlarında doruklara çıkarmış, göklerde büyük bir gururla dalgalandırmıştı. İnanıyorum ki onun izinden gidenler bu emanete hakkıyla sahip çıkacak, Türk savunma sanayinin şanını yüceltmeye devam edeceklerdir. Değerli misafirler, çok kıymetli kardeşlerim, savunma sanayi ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası bizim iç cephe olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir. Şurası bir hakikat ki milli bünye ne kadar sağlam olursa bir ülkenin güvenliği de o derece kavi ve kuvvetli olur. Kader ve istikbal birliği yapmış, ortak değerler etrafında kenetlenmiş, aynı ideallere gönül vermiş bir halkı dışarıdan müdahalelerle teslim almak, böyle bir millete diz çöktürmek kolay değildir. Fakat içeride sızıntı varsa, iç cephede gedik açılmışsa, içerisi fokur fokur kaynıyor ve kanıyorsa, böyle bir durumda da millet ayakta kalamaz. Bunu istikbal ve istiklal harbimizin en hararetli günlerinde merhum Mehmet Akif Nasrullah Camii'nde yaptığı konuşmada şöyle dile getirmişti. Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatine, kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğünde yıkılır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da meselenin nirengi noktası işte budur. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim.

Bizim binlerce yıllık tarihimizin neredeyse her devri mücadeleyle geçmiştir. Hem devlet hem de millet olarak verdiğimiz her mücadeleyi iç cephemizi tahkim ederek kazandık. Yeri geldi top seslerini yavrularımıza ninni yaptık. Yeri geldi aç kaldık, susuz kaldık, silahsız kaldık, mühimmatsız kaldık. Ama hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Yeise kapılmadık. Birlik ve bütünlüğümüzden ödün vermedik. Harimi ismetimize uzanan kirli ellere teslim olmadık. Biz de iktidarlarımız boyunca maruz kaldığımız nice saldırıyı, nice darbe girişimini, bekamızı hedef alan nice kuşatmayı işte bu ruhla püskürttük. Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım. Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır. Terörsüz Türkiye menziline giden yolun mihmandarı aynı şekilde Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir. Bu hedefe ezber kalıplarla değil, basiretli, cesaretli, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı özgüvenli yaklaşım ile kararlı adımlarla varılabilir. Türkiye, devleti ve milletiyle yaklaşık yarım asırlık başarılı mücadelesinin ardından terörden kurtulma iradesini ortaya koymuş, terörsüz Türkiye için çok net bir duruş sergilemiştir. Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırası, kutlu emaneti vardır. Bu iradenin temelinde vatan sağ olsun diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Bu iradenin temelinde şehit eşleri, şehit çocukları, şehit yakınlarımız vardır. Gazilerimizin fedakarlıkları vardır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Muhabbet iklimini çok sağlam bir şekilde tesis edip kardeşlik bilincini güçlendirerek husumet duvarlarını tek tek yıkıp fitnelerin kökünü kurutarak terörün kanlı ve karanlık gölgesini sebepleriyle birlikte bu toprakların üstünden tamamen kaldırarak aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah

0: Hedefimize ulaşacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle saha 2026'nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, katkı veren herkesi tekrar tebrik ediyor. Katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları ve teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri ana objesi takdimi için sahnemizin ön kısmında ağırlamaya devam etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ana objesi takdimini gerçekleştirmek üzere Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Kıymetli konuklar, bugün takdim edilen
2: Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ana objesi takdim ediliyor. Saha Expo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından o anları da ekrana canlı yayında getiriyoruz. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Haluk Bayraktar arasındaki keyifli sohbette kameralara işte böyle yansımış. Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı. Bu arada kabineden çok sayıda isim var şu anda Saha 2026 kapsamında yapılan kapanış organizasyonunda. Bir hatıra fotoğrafı çekilecek sahnede. Hatıra fotoğrafının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın standları gezeceğini tahmin ediyoruz. O ziyaretlerde de kameralara çok hoş görüntüler yansıyabilir. Bu yılki Saha Expo hakikaten çok önemli. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin, eserlerinin tanıtıldığı bir organizasyon oldu. Bütün dünyada ses getirdiğini de söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce ifade etti. Daha önce de açıklanmıştı. En az 182 anlaşmanın imzalandığını söyleyebiliriz. 8 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşıldığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalanan anlaşmalarla birlikte. Ve bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını da doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu dedi Cumhurbaşkanımız. Bu da son derece önemli bir veri. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli rakamları da paylaştı dedik ya. 2026'nın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %28'lik bir artışın yaşandığını vurguladı. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat geliştirdiğini vurgulayabiliriz. Türkiye'deki yerli ve milli savunma sanayi firmalarının çok önemli veriler, çok önemli satışlar, çok önemli işbirlikleri gerçekleştirildi. Saha 2026 bünyesinde de yapılan anlaşmalar sayısız. En az 182 anlaşmanın imzalandığını söylemiştik. Bu arada gündemde özellikle yerli ve milli ürünlerimizle, eserlerimizle ilgilenen çok önemli ülkeler de var. Örneğin İspanya'nın Türkiye ile Hürkuş ve Hürjet noktasında yapmış olduğu işbirliği ortada. Acaba F-35 siparişlerini iptal etmesiyle birlikte İspanya gibi önemli bir Avrupa ülkesi de bir NATO üyesi de Kaan'la ilgilenir mi diye sorulmaya başlanmıştı. İspanyol medyası da İspanya devletinin Kaan 5. nesil savaş uçağımızla ilgilendiğini, Hürkuş ve Hürjet'in ardından Kaan'a da talip olduğunu açıklayan, haberleştiren makalelere, haberlere imza attılar. Bunu da özellikle vurgulamakta fayda var. Çok önemli eserler sergilendi bu fuarda da. Anka 3 Süper Şimşeklerle birlikte çıktı sahneye. Baykar'ın yeni kamikaze İHA'ları, sürü saldırı kabiliyeti sahibi İHA'ların özellikle Türkiye'ye savunmada ve hücumda neler kazandırabileceği ortada. Bunu da vurgulamakta fayda var. Çok sayıda eser, silah, savunma sanayi ürünü bu fuarda sergileniyor. Cumhurbaşkanımız da bu bağlamda önemli açıklamalarda bulundu. Az sonra da standları ziyaret edecek. Bakalım.

kimlerle, hangi silahlarla, hangi eserlerle ilgilenecek, o anlar kameralara da muhakkak yansıyacaktır. Büyük bir gazeteci ordusu Cumhurbaşkanımızı takip ediyor. Biz de elbette ekranlarınıza taşıyacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Operasyonun nedeninin İran'ın Amerikan muhriplerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Ancak gemilerin hasar almadığını belirtti. Misilleme olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
4: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
3: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
4: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
5: Kudüs'te yüzlerce Haredi yani ultra ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı protesto için yine sokaklardaydı. Ancak İsrail polisi protestoya sert müdahalede bulundu.
6: Tekmeleyip sürüklediler. İsrail polisi zorunlu askerlik karşıtı protesto gösterisine işte böyle müdahale etti. Haredi'ler yani ultra ortodoks Yahudiler Kudüs'te sokağa indi. Protestonun nedeni askerlik hizmetini reddeden bir kişinin gözaltına alınmasıydı. Zorunlu askerliği reddedenler yolları kapatıp raylı sistemi engelledi. İsrail polisinin müdahalesi ise sert oldu. Polis tazyikli su sıktıktan sonra Haredi göstericileri yerde sürükledi, atlı birlikleri üzerlerine sürdü. Kalabalık İsrail polisine direnirken protestocular sert müdahale sonrası dağıldı. Zorunlu askerlik hizmeti İsrailliler tarafından zaman zaman protesto ediliyor. İsrail'de orduya katılmak istemeyenlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2027 yılında sona erecek Cezayir ile sıvılaştırılmıştır.

0: Doğalgaz ithalatı anlaşmasını yenilemeye hedeflediklerini söyledi. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Bunu Cezayirlilere söyledik dedi.
1: Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı anlaşmasını yenilemeyi hedefliyoruz. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, külliyede gazetecilerle sohbet sırasında soruları yanıtladı.
2: Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle ilgili birlikte çalışabiliriz. Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma ile yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz.
1: Peki Cezayir sıvılaştırılmış doğalgazı Güneydoğu Avrupa'ya nasıl ulaştırılacak?
2: Önce Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama, bu gelen LNG'nin bir miktarının belki Türkiye'deki tesislerimizde gazlaşıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili bir proje konuşuyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Cezayir'de sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.
2: Şu anda 4.4 milyar metreküp yıllık bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6.5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla rahat olun dedik, biz size verebiliriz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerinin bilançosunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Yumaklı, Nisan ayında 81 ilde 112.557 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.
3: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı Nisan ayında yurt genelinde 112.557 gıda denetimi gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 185 milyon lira para cezası uygulandığını duyurdu.
3: En iyi denetçi tüketicinin kendisidir.
4: 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan Bakan Yumaklı, halk sağlığıyla oynayanlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi. 1-30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112.557 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 185 milyon lira idari para cezası uygulanırken 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken halkımızın sağlığını hiçe sayan fırsatçılara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz dedi.
0: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. İşte detaylar.
1: Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak. Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak. Kanuna göre mahalli idareler, bağlı kuruluşları ve bunlar tarafından kurulan şirketlerle bağlı olanların yeni şirket veya kooperatif kurması Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak. Kanunla birlikte yapı denetimi hakkındaki kanundaki laboratuvar tanımında değişikliğe gidiliyor. Kanuna beton üreticisi ve zemin ve temel etüt kuruluşu tanımları ekleniyor. Zemin ve temel etüt kuruluş ortaklarından en az birinin jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisi olması gerekecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda çevre kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre çevre danışmanlık firması tanımı yeniden düzenleniyor ve ayrıca kanuna yetkilendirilmiş kişi tanımı ekleniyor.

0: Bu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha 2026'yı ziyaret ediyor. Az önce mesajlarını da ekranlara canlı yayında getirmiştik ve savunma sanayinde atılan yeni adımlar da gündemimizde malum. Özellikle son bir haftadır. Biz de bütün sıcak gelişmeleri Saha 2026'dan notları da ekleyerek uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Furkan Kaya ile konuşacağız. Furkan Hocam hoş geldiniz yayına. Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya hoş geldiniz tekrar. Evet şimdi görüntüler hakikaten enfes. Evet. Bütün dünyada yankı uyandırdı. Özellikle bizim üretimlerimizden çekinen ülkelerin medyasında konuşulanları da bir yandan takip ediyoruz. Az önce Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını da canlı yayında ekrana taşıdık. Önce bir genel değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Özellikle son dönemde bu devam eden takip ettiğimiz savaşlarla birlikte özellikle savunma sanayinde kendi kendine yetebilmenin önemi de bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bir genel değerlendirme alalım sizden. Buyurun.
1: Banu Hanım, büyük bir gurur tablosu, büyük bir onur tablosu. Bunu tabii şöyle değerlendirmek belki uygun olacaktır. Yeni bir jeopolitik güç vitrini oluşturuyoruz. Ve bu vitrini oluştururken işte bu göz bebeklerimizi aslında dünyaya sergilerken her defasında da farklı bir şok yaratıyor aslında farklı bir heyecan da yaratıyor. Bir taraftan da yeni bir diplomasi platformu oluşturuyoruz. Şimdi soğuk savaş dönemi işte Türkiye'nin 90'lı yılları yani o karanlık dönemler terörle mücadele ederken Türkiye'nin bir türlü güvenlik şemsiyesini inşa edememesi bu imari eksiklik bizi her zaman eksik bıraktı. Şimdi eskiden neydi biliyorsunuz? Londra'ya bakıyorsunuz, Washington'a bakıyorsunuz. Aslında herkes Londra ve Washington'a bakıyordu. Hı hı hı. Ama alternatif bir güç mimarisi, bir güvenlik mimarisi ihtiyacı dünyanın zaten vardı. Şimdi geldiğimiz noktada evet belki son dönemlerin en kırılgan belki de dünya savaşı diyebileceğimiz emareleri yaşadığımız bir süreçte. Şimdi bir tarafta Ukrayna Savaşı, bir tarafta İran Savaşı, bir tarafta Gazze katliamı, işte daha Orta Doğu istikrarı ulaşacak. Bir tarafta Kafkaslara bakıyoruz. Avrupa kendisine yeni bir güç şemsiyesi arıyor. Bir efendim nasıl diyelim bir yeni güç platformu arıyor. Çünkü Donald Trump dedi ya herkesin pamuk elleri cebine. Dediler ki Avrupa eyvah biz 48'den beri Amerika'ya güvendik. Şu anda biz ekonomik deviz ama askeri bir cüceyiz. Kimin işbirliği yapabiliriz? Hemen tabii güney komşu, Güneydoğu Kanadı ülkesi Türkiye'nin önemi ortaya çıktı. Ve dediler ki Türkiye ile işbirliği yapabilir miyiz? Şimdi bu kapımız çalındığında neden çaldıklarını şu anda çok daha iyi görüyoruz. Çünkü bir kere insansız hava araçlarımız, deniz araçlarımız ve son sergilenen artık son sistem, savunma sistemlerimiz ve saldırı sistemleriyle beraber artık Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği Türkiye'nin artık bölgesel güçten yavaş yavaş küresel güce kadar erişebilecek kapasitesini ortaya koymuş
0: Türkiye
1: oldu.
0: Türkiye aslında geride bıraktığımız süreçte harp doktrinini değiştirdi.
1: Evet.
0: İşte Karabağ Savaşı, yine Libya'da yaşananlar, ardından
1: evet,
0: Ukrayna,
1: Suriye'deki hadiseler.
0: Yani özellikle Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların yani dünya savaş denklemini değiştirdiği bir süreci kesinlikle deneyimledik, gördük.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunun sahaya yansımasını da hala takip ediyoruz. İşte İran'ın kamikaze dronlarla birlikte nasıl neler becerebildiği de ortaya
1: canlı
0: çıkmışken.
1: Canlı canlı görüyoruz zaten daha sonra
0: yani
1: yaşananlar.
0: Bir de enteresan şu var, bir süreci yaşıyoruz aslında.
1: Banu Hanım bir de şu var, bakın bugün İngiltere'si, Amerika'sı, Avrupa'nın tarihine baktığımız zaman bütün bu sistemleri saldırı ve işgal için ürettiler. Ama Türkiye bunları işgal veya efendim nasıl diyelim parçalamak için veya saldırmak için üretmedi. Barış temelli bir diplomasi doktrinin üzerine siz bir askeri doktrin şemsiyesi oturtuyorsunuz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu manifestosu aslında bizim 2000-2500 yıllık tarihimize geriye gittiğimizde Büyük Teoman'dan itibaren Büyük Türk Devletleri'nin aslında töre manifestosunu ilan ediyor. Bu töredir aslında.
0: Evet.
1: Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahada konuşması bir töre konuşmasıdır. Yani bizi kendi aslımıza, kendi özümüze döndüren bir konuşmadır. Çünkü yine ifade edeyim, biz bir yeri fethetmek için bunları üretmedik. Biz barış için mazlum coğrafyalara saldıran emperyalist güçlere karşı bölgesel bir savunma mimarisi inşa etmek için biz bunları ürettik. Ve Vecihi Hürkuş'tan bahsetti hatırlarsanız. Nuri Kirligil'den bahsetti, Nuri Demirağ'dan, Necmettin Erbakan Hoca. Yani bu isimler canlarını verdiler. Kimileri iktidarlarını verdi. Ama bugün çok şükür ki rahmetli Özdemir Bayraktar'ı da buradan rahmetli anmak gerekiyor tabii ki. Geldiğimiz nokta gerçekten büyük bir onur kaynağı.
0: Görselerdi çok gurur duyarlardı.
1: Kesin. Allah ruhları şad olsun.
0: Ruhları şad olsun inşallah. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Her an saha 2026'dan görüntüler de gelebilir. Şimdi çok enteresan silahlarımız var. Artık 5. nesil savaş uçağı üretebilen bir ülke haline
1: anımız,
0: geldik.
1: Evet.
0: 2028'de envantere girmeye başlayacak.
1: İnşallah.
0: 2030'a kadar inşallah hava kuvvetleri

0: Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde en az 20 K'nın görev yaptığını göreceğiz.
1: İnşallah.
0: İşte tanklar, kendi motor grubumuz, güç grubumuz, işte yeni Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge biriminin geliştirdiği motor ve kıtalar arası balistik füze, bunların hepsi çok ciddi mesajlar veriyor dünyaya.
1: Şimdi bu nedir? Dosta güven, düşmana korku salan diyoruz ya, bunu artık bir slogan haline getirdik. Şimdi bu sistemler aslında kanımız F-35 hadisesini de biliyorsunuz hep değerlendirirken F-35 sistemi iyi ki vermemişler.
0: İyi ki
1: diyoruz. İyi ki olmamış. Neden? Çünkü onların verdiği F-35'ler bize verdikleri zaman biz onları bir düşman, şimdi her yerden bir saldırı gelir ama onların belirlediği hedeflere, belirlediği donanım üzerinden biz kullanabilecektik. Bakın bu önemli. Evet. Ama kanımız, düşman kim olursa olsun Anadolu'ya bize bir saldırı olacaksa biz buna misile mukabele hakkımızı uçaklarımıza kullanacağız. Ve aynı zamanda sadece biz değil, biliyorsunuz birçok ülke bunun ön siparişlerini verdi. Ve F-35'ten daha üstün özellik, şimdi uzman olmadığı için bu konuda konuşmam doğru mu ama F-35'ten daha üstün özellikleri olduğunu da donanımları olduğunu da biliyoruz Kaan'ın. Dolayısıyla hem Kaan hem tabii ki Kızıl Elmamız. İnsansız bir savaş uçağımız var biliyorsunuz. Bu da çok önemli. İnsansız savaş uçağı üretmek çok daha farklı. Artık yeni savaş doktrinleri insansız sistemler üzerine inşa edildiğini düşünecek olursak denizaltımız geliyor.
0: Evet.
1: Uçak gemimiz geliyor ve işte insansız deniz araçlarımız, İHDA ve SİDA'lar, silahlı ve silahsız olmak üzere hem mavi vatanda, yani denizlerdeki misak-ı milliğimizde, hem de ana vatanda, karadaki misak-ı milliğimizde ve tabii ki mazlum coğrafyalardaki varlığı, en azından barışın korunması için de büyük bir
0: anlaşılan o ki Adalar
1: hamle.
0: Denizi'nde denizin altını da bir BBG evi gibi gözetliyor olacağız bundan
1: kesinlikle,
0: sonraki
1: kesinlikle.
0: Süreçte. Yıldırım Han size ne hissettirdi? Kıtalar arası balistik füze.
1: Şimdi Yıldırım Han'ın büyük bir şok yaratan aslında buydu. Evet. Balistik füzemiz aslında Yıldırım Han. Şimdi büyük bir caydırıcılıktır bu. Bizim kendi alanımızdan değerlendirecek olursak uluslararası ilişkilerde, diplomaside büyük bir caydırıcılıktır. Şimdi bunu başka bir emperyal ülke olsa şurayı vuracağım, buraya vuracağım diye ilan ederlerdi. Ama bakın biz bunu sergilediğimiz zaman başka bir ülkenin toprağına saldırmak için bunu üretmediğimizi söylüyoruz. Bunu barış için. Ne demek? Yani bize bir saldırı olacaksa biz bunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Ama saldırmazsanız, barış için varsanız biz buradayız. Birlikte bu barış platformunu inşa edebiliriz. Özellikle diplomaside, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde caydırıcılık, işbirliği ve bölgeselleşme adına bence çok önemli bir hamle olarak görmek gerekiyor. Kıtalar arası balistik füzeyi, çünkü İran biliyorsunuz bu noktada Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok hala daha köşeye sıkıştırılıyor menziller noktasında baskılama. Hatta Sayın Hakan Fidan'a bir soru sorulmuştu, hatırlayın. Türkiye nükleer silaha sahip olmalı mı, olmalı mıdır diye. Sessiz kalmıştı ama bu kadar nükleerleşen bir coğrafya varsa Türkiye'nin bu hakkı da saklıdır. Neden olmasın? O zaman İsrail'den nükleer silahları kaldırın. O zaman Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'si, efendim Hindistan'ı kaldırsın. Ama Pakistan, bakın. Tek Müslüman ülke olarak Pakistan nükleer bir devlet ve bugün Türkiye-Pakistan işbirliğinin ne kadar önemli bir diplomasi süreci ürettiğini de hem bu güç gösterisi üzerinden de etkili olduğunu görüyoruz. Yani şöyle toparlayın Banu Hanım, Pakistan'dan Libya'ya kadar ki Cezayir, bakın işte Sayın Cumhurbaşkanı, Cezayir Cumhurbaşkanı el ele tutuşarak yürümeleri çok önemli. Çünkü siz bizi ne kadar o şer ekseniyle, işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Fransa, İsrail, Hindistan bizi ne kadar sıkıştırmaya çalışsanız da Kıbrıs üzerinden biz ta Cezayir'e kadar bir barış ekseni, bir dostluk ekseni oluşturuyoruz. İşte biri eline tutarak dünyaya gösteriyor, biri silah doğrultarak gösteriyor. İşte aramızdaki fark bu aslında.
0: İşte Pakistan'la Hindistan'da savaşmaya başladığı vakit birdenbire ortaya çıktı bir iddia ki Türkiye koral vermiş Pakistan'a. Patır patır Hindistan'ın Rafal uçaklarını da düşürmeyi başarabilmiş Pakistan. O da enteresan bir gelişmeydi.
1: Çünkü Hindistan orayı bir kaşıdı biliyorsunuz. Keşmir üzerinden bir sıkıştırma oldu. Hatta işte Afganistan'dan da bir sıkıştırma getirildi. Sıkıştırılmaya çalışıldı Pakistan. Ama hepsi püskürtüldü. Ondan sonra altıgen doktrini ilan etti Hindistan'da İsrail, hatırlarsanız. Bu altıgen doktrini kime karşı ilan edildi? Herhalde Çin'e karşı değil veya Amerika'ya da karşı değil. Türkiye'ye karşı bir altıgen doktrini olarak görmek
0: Türkiye'de
1: gerekiyor.
0: Türkiye'de bütün Filistin edinimlerini, olarak. Bütün üretimlerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam edecek. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bu arada sıcak bir not. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı ve itirafçı oldu. Dün gecenin sıcak gelişmelerinden biriydi bu. Gökhan Böcek'in savcılıkta verdiği ifadede para teslimi ve siyasi süreçlere ilişkin

0: dikkat çeken beyanlarda bulunduğu bildiriliyor. Detayları A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kadir, söz sende.
1: Gökhan Böcek vermiş olduğu dilekçe kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylemişti ve bu kapsamda savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. O ifade alındığı yaklaşık 5 sayfalık bir ifade verdi Gökhan Böcek ve ifadesinin belli başlı kısımları ise şu şekilde: özellikle 2024 yerel seçim sürecinde CHP Genel Merkezi adına kendisini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın aradığını belirterek Özgür Özel'in talimatı var denilerek kendisinden 1 milyon euro istediğini iddia etti. Ve sonrasındaysa babası Muhittin Böcek daha önce kendisine genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Seçim döneminde bunları halledersin dediği için Veli Ağbaba'nın bu talebini sorgulamadan yaptığını ifade etti ve 10-15 gün içerisinde parayı hazırladığını söyledi. İfadesinin devamında ise söz konusu paranın seçim döneminde kendilerine destek olan bazı kişiler tarafından gönüllü şekilde sağlandığını öne sürerken parayı sırt çantasıyla uçakla Ankara'ya götürdüğünü ifadesinde net bir şekilde anlattı ve şu detaylara da yer verdi. CHP Genel Merkezi'ne doğrudan giriş yaptım. Danışmada kendisine 6. kata çıkması söylendiği için 6. kata çıktı. İsmini hatırlamadığım bir kişinin yanında Veli Ağbaba ile telefonda görüştürüldüm ve Veli Ağbaba bana yanındaki kişiye parayı teslim etmemi söyledi. Ben de 1 milyon euroyu bu kişiye teslim ettim dedi vermiş olduğu ifadesinde. İfadesinin devamında ise paranın neden istendiğini sorduğunda ise Veli Ağbaba'nın kendisine bunun Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreci için talep edildiğini söylediğini öne sürüyor ve devamında ise genel merkez tarafından bu 1 milyon euro dışında başka para istenip istenmediğini bilmiyorum fakat eğer istenseydi benim üzerinden talep edilirdi diyor ifadesinde. Ayrıca yine seçim sürecinde resmi görevi olmamasına rağmen reklam ajanslarının ve çeşitli seçim harcamalarının ödemelerini yine kendisinin yaptığını belirtiyor ve ifadesinin devamındaysa CHP Genel Merkezi'nin seçim döneminde otobüs alınmasını istediğini, daha sonra bu taleplerin nakit para talebine dönüştürüldüğünü ileri sürüyor. Önceki yerel seçimlerde genel merkezin belediyelere maddi destek verdiğini ancak 2024 seçimlerinde destek verilmediğini söyledi ve Mustafa Gökhan Böcek Veli Ağbaba'ya bu soruyu sordu. Neden genel merkez artık desteklemiyor diye sordu. Veli Ağbaba ise kendisine zaten sizi büyük şehre aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız dediğini iddia etti. Öte yandan şunları da ekledi. Özellikle etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istediğinin basına yansımasıyla birlikte birçok partilinin ve milletvekilinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Fakat bu görüşmeleri kabul etmediğini beyan etti. Antalya CHP milletvekili Cavit Arı'nın cezaevine geldiğini ve görüşmede kendisine 8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü. Farklı sorular da soruldu Böcek'e. Farklı sorulara cevaplarıysa tek cümleyle ifade edecek olursam 1 milyon euronun partiye yakın kişilerden toplandığını, paranın taç para halinde temin edildiğini hatırlamadığını, başka bir nakdi yardım götürmediğini, Antalya'dan havalimanına ve Ankara'daki ulaşıma ilişkin detayları hatırlamadığını beyan etti ve tüm beyanlarını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini talep ederek tahliyesini talep etti Banuel diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz son hazırlıkları A Haber ekibinden Damla Kuşkapan'a anlattı. Kızılay bayramda hangi ülkelere yardım elini uzatacak? Detayları izleyelim.
2: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Türk Kızılay yoğun bir şekilde hazırlıklarına devam ediyor. Üstelik Türk Kızılay bu bayramda da diğer bayramlarda da olduğu gibi aslında sadece Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine değil, dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşacak. Şimdi bizler hazırlıkları ve detayları konuşacağız. Yanımızda Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz var. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Bizler de teşekkür ederiz. Öncelikle hazırlıklar nasıl gidiyor diye soralım sizlere.
3: Güzel gidiyor. Ramazan ve kurban dönemleri birbirinin ardı ardına bizler için yoğun dönemler olarak gündeme geliyor. Ama bir yandan da hem heyecanımız hem enerjimiz yükseliyor. Çünkü daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın da birer vesilesi. Hazırlıklarımızı tamamladık, heyecanla takipteyiz.
2: Efendim, Türkiye ve Filistin haricinde 30 ülkeye daha yine bağışlarda yardımlarda bulunacağını söyleniyor. Bu konuyla alakalı da bilgi alabilir miyiz?
3: Tabii bizim özellikle Kurban Bayramı zamanında beklenen olduğumuz ülkeler var. Bunların içinde Afrika bölgeleri gibi belki sene boyunca sadece kurban döneminde o ete ulaşabilen coğrafyalar var. Ama Balkanlar gibi Türkiye'nin bayrağını, Türk Kızılay'ın varlığını yanında isteyenler var. Dört kıtada 30 tane ülkede aslında bizler için Türkiye'yi, Türk milletini temsil etmenin birer vesilesi de oluyor Kurban Bayramı. Bu nedenle bizler yurt dışı operasyonlarımızda da giderek aslında sayımızı arttırarak geldik bugüne kadar. Geçen sene 25 ülkede operasyon gerçekleştirmiştik. Bu sene 5 ülke daha ekleyerek 30'a çıkartmış olduk.
2: Peki efendim, Kızılay modeli usulünde dağıtılacak değil mi bu yardımlar? Bu modelle alakalı biraz bilgi alabilir miyiz sizlerden?
3: Şimdi Kızılay modeli dediğimiz zaman aslında biz şu arkamızda gördüğümüz konserve modelinden bahsediyoruz. Bu konserve modelimizi biz yurt içinde ve Filistin'de kullanıyoruz. Konservenin özelliği nedir? Kurbanı kestikten sonra malum bir dönem çok yoğun bir miktarda et ortaya çıkıyor. Ama sonrasında da aslında bir seneye yayılan kullanım, dağıtım çok daha avantajlı hale gelebiliyor. O nedenle biz Kızılay'ın kurban modelinde konserveye dönüştürüyoruz. 3 senelik raf ömrü kazanıyor bu konserveler. Ve sene boyunca hem aşevlerimizde sıcak yemeğe dönüştürüyoruz. Hem de gıda kolisi dağıttığımız ihtiyaç sahibi hanelere bir protein kaynağı olarak da konserveyi eklemiş oluyoruz. Hem yemesi açısından hem depolanması açısından son derece sağlıklı ürünler bunlar. Oda sıcaklığında saklanabiliyorlar. Son 2 senedir de biliyorsunuz Gazze bizim için son derece önemli. Bağışçılarımız için de son derece önemli. Biz de bağışçılarımızın isteklerini çok önemsiyoruz bu noktada. Gazze'nin kapıların ne zaman açılacağı, ne zaman kapanacağı belli olmadığı bir dönem yaşadığını dikkate aldığımızda Gazze'ye de biz yine Türkiye'de keselim, konserveye dönüştürelim ve o konserveleri ulaştıralım şeklinde bir operasyon gerçekleştirdik. Burada Filistin Gazze yazan özel konserveler üretiyoruz. Ve bu konserveleri kapının kenarına kadar, arişe kadar götürüp bekletiyoruz. Ne zaman açılırsa hızlıca içeriye girsin diye.
2: Efendim, ben de onu soracaktım aslında. Bu yardımlar nasıl ulaştırılıyor, o da merak konuşuyordu. Kapıya kadar gidiyor da kapıların açılmasını mı bekliyor?
3: Maalesef öyle. Özellikle belli dönemlerde ya giriş son derece azalıyor, bazen de tamamen duruyor. Biz Ramazan'ın başında en büyük gemimizi gönderdik ve o gemiyi gönderirken de dedik ki 15 gün sonra bir gemi daha gönderme umudu taşıyoruz ama içeriye girmesini takip edeceğiz. Maalesef o gemideki gıda kolileri hala içeriye giremedi. Çok kısıtlı, sınırlı bir şekilde giriyor. Şu anda günde 100'e kadar düşmüş durumda içeriye giren tır sayısı. Bunların büyük kısmında ticari tırlar oluşturuyor. Dolayısıyla insani yardıma 10-15 tane tır kalıyor. Bunun içinden de bütün STK'ların içinde 2 tane 3 tane tır alabiliyoruz. 380 tırlık malzeme şu anda arişte bekliyor. Biz bunu bildiğimiz için, bunu 3 senedir yaşadığımız için, tecrübe ettiğimiz için kurban konservelerini de dayanıklı bir şekilde bekletip hızlıca içeriye girdirebilmiş oluyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 300 bin bu şekildeki konserve ulaştı. Biz bunları resimleri elimize geliyor, videoları elimize geliyor. 1 milyon 300 bin rakamı az bir rakam değil. Orada yaşayan her aileye 2 tane bu konserveden teslim edildi anlamına geliyor. Ve özellikle de gıdanın problem haline geldiği, gıdanın bir cezalandırma olarak kullanıldığı Gazze coğrafyasında protein kaynağının açılıp tüketilmeye hazır bir şekilde teslim edilmesinin çok ciddi önemi var. O nedenle biz bu senede yine Filistin Gazze ile yurt içi kanalını beraber değerlendiriyoruz. Onların rakamları da aynı, 17.250 lira. Yurt dışında 6.350 lira gibi bir rakam var. Onlar ayrı bir operasyon. Yurt dışı operasyonlarında konserve yok. Çünkü zaten oralar çok ihtiyaç sahibi olan kişilerin olduğu yerler. Bizim gönüllülerimiz

0: Böyle söylemek istediğiniz şeyler var mıdır?
1: Evet, Cumhurbaşkanımız bu anlamda Kızılay'a teveccüh ettiler. Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine geçen sene olduğu gibi Gazze'ye 7 hisselik bir büyük baş kurbanı göndermiş oldu kendi adına. Gazze'yi biz gerçekten çok önemsiyoruz. Milletimiz de çok önemsiyor. Hepimiz aslında orada yaşananların farkındayız. Burada biz Kızılay olarak hep şunu önemsiyoruz. Biz bir iyilik köprüsüyüz. Bize her ne emanet ediliyorsa, ne amaçla emanet ediliyorsa, bağış anlamında söylüyorum. Biz o bağışı orada değerlendirme noktasında çok büyük bir sorumluluk aldığımızı düşünüyoruz. Burada bir de şunu belki vurgulamak lazım. Biliyorsunuz bu sene Kurban Bayramı tatili idari tatil şeklinde birleştirildi. O idari tatilin olduğu günlerde de FES sistemi kullanarak bankalardan yine kurban bağışının gerçekleşmesinin devam edeceğini söylemiş olalım. İdari tatil olması bağışa bir engel olmayacak. Kredi kartı bağış kanalları zaten aktif oluyor. Şubeler zaten yine aktif oluyor. Ama bankadan bağış yapmak isteyenler için de FES sistemi üzerinden bağışın yapılabileceğini de vurgulamış olalım.
0: Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yanımızda Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz vardı. Kendisiyle Kurban Bayramı öncesindeki hazırlıkları konuştuk diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili konuştu. Tebbu'nun Türkiye ile temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirmeye yönelik girişimlerini övdü.
3: İslam dünyasında gelişen birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın İslam alemini yakınlaştırma çabalarından övgüyle bahsetti. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu'nun Türkiye temaslarını değerlendirdi. Sabri, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlıkla refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
2: İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hedef aldıkları psikoloğu yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Polis tarafından denetim noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken ele geçirilen altın ve paralara da el kondu. Dolandırıcılar 53 yaşındaki psikoloğu hakkınızda terör soruşturması var diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı demiştik. Şüphelilerin altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maşka Parkı'nda bekledikleri anlar güvenlik kamerasına da yansımış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güven timleri 2 Nisan'da denetim yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada 155 gram altınla 19.800 dolar ele geçirildi. Çıkan altın ve para dolandırdıkları kadına ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Denetim sırasında durdurulan 3 şüpheliden çıkan altın ve para dolandırdıkları kadına ait çıktı demiştik. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı demiştik. İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir yaşlı bakım evinde kayda alınan görüntüler yürek sızlattı. Çalışanların yaşlı hastalara şiddet uyguladığı, yere düşürdüğü anlar kameraya yansımış. Bakanlık harekete geçti. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.
4: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
0: itildiğini

0: daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor. Kameralardan kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
1: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acımasızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
2: Diyarbakır'da yaşayan Çiçek ailesinin çocukları Miraç, 2020'de evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu. Miraç'tan o günden sonra haber alınamadı. Miraç Çiçek dosyası 6 yıl sonra yeniden mercek altına alındı.
1: Altı yıl önce kaybolan çocukla ilgili dosya raftan yeniden indirildi. 4 yaşındaki Miraç Çiçek 2020'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyündeki evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. O dönem yapılan arama çalışmalarında çocukla ilgili bir ize rastlanılmadı.
3: Fali meçhul cinayet dosyaları için Diyarbakır'da yeni bir dönem başladı. Başsavcı ve savcıdan oluşan özel bir heyet 70 dosyayı inceliyor. İlk olarak 2020 yılında ortadan kaybolan Miraç'ın dosyası ele alındı.
4: Araştırsınlar abi. Araştırsınlar, bulsunlar abi. Daha iyidir yani.
1: Miraç Çiçek'e ulaşılması için özel bir ekip kuruldu. Ekip HTS ve bas kayıtlarını yeniden inceliyor. Ekip bütün delilleri mercek altına alacak. Çocuğu bulmak için titiz bir çalışma yürütecek.
2: Mersin'de bir otelin dış cephe inşaatında kullanılan iskelenin halatı koptu. İki işçi havada asılı kaldı. 10. katta yaşanan cam pazarı itfaiye ekibinin nefes kesen operasyonuyla sona erdi.
5: İskele çöktü, 10. katta cam pazarı yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi. 15 katlı otel inşaatının dış cephesine kurulan iskelenin bir tarafı motorda meydana gelen arıza sonucu çöktü. O anda iskelenin üzerinde bulunan işçiler Beytullah Hak'tan ve Murat Avşin havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri 10. katta kurtarılmayı bekleyen işçilere çatıya kurdukları halat sistemiyle ulaştı. İki işçi bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan karavan bariyerlere çarptı. Araç paramparça olurken sürücü maalesef hayatını kaybetti.
6: Virajı alamadı, bariyerlere çarptı. Feci kazada can kaybı yaşandı. Kaza Sarıyer'de meydana geldi. Okan Demir'in kullandığı karavan kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen karavan hurda yığınına döndü. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
2: Düğün sezonunun başlaması sahte altın dolandırıcılarının da iştahını kabarttı. Son olarak Zeytinburnu'nda sahte altın üretimi yapılan atölyeye baskın düzenlendi. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Mihenk taşı artık yeterli değil mi? İşte uzmanından yanıtları.
6: Müzik akıl almaz yöntemlerle sahtelerini üretip piyasaya sürüyorlar. Altın uzmanları uyardı.
7: Ciddi bir vurgun var. Mesela 140-150 bin liraya mal ettikleri demir parçalarını 28 milyon gibi rakamlara altın değerinde satıyorlar. Çok büyük bir vurgun yapıyorlar.
6: Kimi altınlarını bozdurup ev alıyor, kimi ise araba. Çünkü altın yatırımcıların en güvenli limanı olarak görülüyor. Fakat son zamanlarda güvenli liman altın dolandırıcıların hedefinde.
8: Altındaki dalgalanma dolandırıcıları da harekete geçirdi. Peki vatandaş altın alırken nelere dikkat etmeli? İşte cevapları.
7: Altın yatırımcılarını taklit ürün satarak, düşük ayarla ürün satarak veya birebir farklı madenler altın içine koyarak satış yapıyorlar.
6: Finans analisti İslam Memiş internetten altın alımı konusunda uyardı.
7: Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin rafinelerin internet sayfaları var. Burayı tercih etmesi lazım. Ve mümkün olduğunca fiziki olarak da kuyumculardan bunu alması lazım. Son aylarda artan bu dolandırıcı hadisesine karşı zaman zaman operasyonlar yapılıyor. Ciddi bir vurgun var. Mesela 140-150 bin liraya mal ettikleri demir parçalarını 28 milyon gibi rakamlara altın değerinde satıyorlar. Çok büyük bir vurgun yapıyorlar.
6: Memiş, altın dolandırıcılığı konusunda cezaların artırılması gerektiğini vurguladı.
7: Tüketicileri korumak lazım. Yeni yasalar çıkarmak lazım. Yeni düzenlemeler çıkarmak lazım. Özellikle yeni yasal düzenlemelerle birlikte bunun cezalarının artması lazım. Vatandaşlar düşük ayarlı taklit ürünleri gözüyle maalesef ayırt etme özelliği yok, şansı yok. Çünkü modern teknoloji kullanan dolandırıcılar birebir taklit yapabiliyorlar. Bu dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın kendini koruması lazım.
2: Hakkari'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan Van-Hakkari karayolunu ulaşıma kapatmıştı. Mehmetçik devreye girdi. Zapt suyu üzerine sadece 4 günde dev bir askeri köprü inşa etti. Kaan Köprüsü adı verilen o stratejik geçit bölge halkının hizmetinde.
5: Mehmetçik seferber oldu, Zap'ın iki yakası yeniden birleşti.
9: Allah devletten razı olsun.
5: Şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda Hakkari-Van karayolu ulaşıma kapandı. Coğrafi şartlar kalıcı onarımı güçleştirince devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi.
9: Panel köprü yapılıyor şimdi burada. Bu panel köprü zaten kalıcı bir şeydir. Bu çok güzel bir şeydir o.
5: Malatya İstihkam Tugayı'ndan 55 uzman personel Zap'ın hırçın sularına karşı zamanla yarıştı. 39 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki askeri panel köprü 4 günlük çalışmayla Zap suyunun iki yakasını yeniden buluşturdu.
9: Burası açıldığı zaman herkes gelebilir, tırlar da gelebilir. Yani yol iyi yapılmış.
5: Kaan adı verilen köprü Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün kalıcı yol çalışmaları tamamlanana kadar ulaşımdaki en stratejik nokta olacak.
2: Küresel borç yükü tarihi bir seviyeye ulaştı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayınladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre dünya genelindeki toplam borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.
10: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisinin oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı.
11: Kamu harcamaları, yatırım harcamaları, özellikle de savunma sanayine yapılan harcamalar beraberinde de neyi getirdi? O borçların artışını getirdi. Bunun ciddi olarak takip edilmesi gerekiyor.
10: Küresel borç yükünün en büyük bölümünü kamu borçları oluşturdu. Devletlerin toplam borcu 108,5 trilyon dolara yükselirken finansal olmayan şirketlerin borçları 101,8 trilyon dolara çıktı. Finans sektörünün borçları 77,3 trilyon dolar, hane halkı borçları ise 65,1 trilyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken

0: şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü. Finans sektörünün borç oranında ise sınırlı artış yaşandı. Raporda Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerine de dikkat çekildi. Uzayan gerilimin enerji ve gıda fiyatlarını artırabileceği, bunun da küresel enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği belirtildi.
1: Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeler vergi istisnaları, varlık barışı ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında üretim ve tarım faaliyetleri için de yeni teşvikler var.
0: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
0: Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Düzenleme ile birlikte nitelikli hizmet merkezi modeli hayata geçiriliyor. Uluslararası şirketlere hizmet veren merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlar için daha yüksek teşvik uygulanacak. Üretim ve tarım sektörlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi de teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketlerin ve zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik oldu. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'de banka veya aracı kurumlara bildirirse bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarihiyat yapılmayacak. Bildirimde bulunanlara uygulanacak. 100 lira.
3: Severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji

0: sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Ah Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
7: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
12: Tatlı da yersin değil mi annem?
13: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
12: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
13: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
14: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: TRT Toyota. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kamu yöneticilerinin e-imzalarını toplayarak sahte diploma ve sürücü belgesi üretip milyonlarca lira kazanmışlardı. Başkent'te görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık sanıklar için 22 ila 120 yıl arasında hapis talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde toplam 286 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çeşitli suçlardan dava açıldı. 3 dosya birleştirildi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya, aralarında örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanıkla tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye ve beraat talep etti. Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada dosya kapsamında yargılanan toplam 286 sanıktan 264'ü hakkında mahkumiyet, 22'si hakkında ise beraat talep edildi. Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen sanık Ziya Kadiroğlu hakkında birçok suçtan toplam 120 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar içinse 22 yılla 85 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.
6: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

İyi akşamlar. Ajans Akşam Adoru'na hoş geldiniz. Artık saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Akşam Adoru'na A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında ekranlarınızdayız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar ama önce başlıklara bakalım dilerseniz. Buyurunuz. İlk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sahadaki konuşması olacak. Fuarı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından da bir konuşma gerçekleştirdi. Önemli mesajları var. Her birini tek tek ekranlarınıza taşıyacağız. Ve yine bir yaşlı bakım evinde, yine bir huzur evinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Daha evvel de pek çok böyle görüntüler haber merkezlerine ulaşmıştı, sizlerle paylaşmıştık. Bu defa nerede, olayın adresi neresi, neler yaşandı? Bakacağız, devamına da bakacağız. Ve Türkiye'de hantavirüs vakası var mı? Bugün Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Avrupa'da, Hollanda'da bir kabin görevlisi de karantinaya alınmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden arka arkaya açıklamalar var. Yeni bir pandemi sürecine mi giriyoruz? Endişesi var herkeste. Bu endişeleri gidermek için daha yakından bakacağız. Yeni bir virüs

0: hayatımızda yeniden merkezde yer alacak mı? İnşallah öyle olmaz tabii. Ve fahiş aidat dönemini artık bitiyor. Yeni bir düzenleme geldi. Kira fiyatları kadar aidat ödenen siteler var. Özellikle de büyük şehirlerde, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bununla ilgili çok ciddi şikayetler vardı. Bir düzenlemeye gidiliyor. Bununla ilgili düzenlemeler neleri kapsıyor? Kimleri nasıl kapsıyor? Bunlara bakacağız ama saha dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün fuardaki konuşmasına bakacağız dedik. Ama birazdan bir sahaya gidelim. 2026 bu yıl beşincisi gerçekleşiyor. Şöyle bir istatistik var. Savunma sanayi ihracatımızda bugüne kadar, geçmiş yıllar bugüne kadar bir grafik, ne kadar savunma sanayi ürünü ihraç ettik, özellikle de savunmada, özellikle de havacılık sektöründe. Hemen bakalım, 2002'den başlıyor bu grafik ve 0.2 ile başlayan ve 2004, 5, 6, 7, 2010 sonra 2010 yılından sonra hızlı bir yükselme var. Bu yükseliş trendi hep katlanarak devam ediyor. Ve 2021'e geldiğimizde 2.3 milyar dolar ve 2025'e geldiğimizde ise bu oran 10.6'ya kadar çıkıyor. Böyle bir grafik söz konusu. Bu grafiğin işte bu sahaya yansıması önemli ama bu saha fuarlarının İşte bu grafiğe yansıması da çok önemli. 100'den fazla ülkenin katıldığından bahsediyoruz. Her yeni savunma sanayi ürünümüzün burada sergilendiğini söylüyoruz. Tüm dünyanın ilgisi her defasında, her yıl yeniden artıyor. Şimdi dönelim hemen fuar alanına. Bizi bekliyor Meral Dağlılar. Fuardaki bugün gözlemlerini anlatacak bize. Bugün ön plana çıkan hangi ürünümüz vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi standları ziyaret etti? Gökbey'in önünde bizi bekliyor. Meral, söz onda şimdi.
1: Evet Merve Türkay, aslında Türkiye'nin savunma sanayisi alanında bir gurur tablosu ve nişanesi haline gelen Saha 2026'nın dördüncü günündeyiz. Artık günü nihayete erdireceğiz tam da bu noktadan diyebiliriz. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Saha 26'yı ziyaret etti ve konuşmalarını gerçekleştirdi. Yarın da halk günü olarak ilan edilmişti. Vatandaşlarımız gelip işte bu alanı ziyaret edebilecekler. Peki alanda neler görecekler? Bugün Başkan Erdoğan'ın mesajları nelerdi? Müsaadenizle hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bugün oldukça yoğun bir gün olduğunu söylemek mümkün. Bakanlar, birçok bakanımız bu noktadaydı. Beraberinde Cuma namazının ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yine Saha 2026'nın bulunduğu fuar merkezine uğradı. Burada konuşmalarını gerçekleştirdi. Kendisi de aslında birçok veriden bahsetmişti. Özellikle elbette sizlerin de aslında bahsettiğiniz gibi artık Saha Expo ekonomik anlamda da canlanmanın başladığı ilk nokta diyebiliriz. Buralarda ciddi anlamda savunma sanayi alanlarında satışlar yapılıyor. Bir takım sözleşmeler imzalanıyor. Bu noktada da elbette çok çok önemli diyebiliriz. Peki Başkan Erdoğan'ın mesajlarına baktığımızda neler vardı? Hemen ondan bahsedelim. Aslında Saha 2026'ya dünyanın farklı yerlerinden iştirakının olduğunu o da kendisi de tekrardan belirtmiş oldu. Bu noktada birçok ülkeden bakan, bakan yardımcıları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, heyet üyeleri ve tüm ziyaretçiler için bir hoş geldin mesajı vermiş oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiğini tekrardan vurguladı ki bu da aslında dünya nezdinde Saha Expo'nun ne kadar önemli olduğunu, artık dünyanın gözünü savunma sanayi noktasında en çok da nabzının tam da bu noktada attığını belirtti demek mümkün olur diye düşünüyorum. Yeniden tam bağımsız Türkiye vurgusunda da bulundu. Savunma sanayide artık yalnızca bölgenin değil, dünya ölçeğinde de rağbet gören, güven veren ve dikkatle izlenen bir yer olduğunu, bir konumda olduğunu söyledi Türkiye için. Öyle ki elbette yaklaşık 4 gündür devam eden bu fuarın aslında hem ulusal basında hem de uluslararası basında ciddi anlamda ses getirdiğini biliyoruz, görüyoruz. Bizler de özellikle Yıldırım Han onunla birlikte Enfal 17'de yine damgasını vuran ürünlerin başında geldi. Bu noktada oldukça kıymetliydi diyebiliriz. Bununla birlikte yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri olacağını söyledi Türkiye. Artık yeni bir sistem doğacak ve beraberinde de o masada en baş ülkelerden biri Türkiye'nin olacağını söyledi tekrardan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle insansız araçlardan otonom sistemlere, karar destek mekanizmalarından yeni nesil teknolojilere varan geniş bir yelpazenin olduğunu belirtti diyelim. İşte tam da bu noktada yolunun hala

0: sürdüğünü belirtebiliriz ama artık sahanın da bugünlük en azından kapanmasına dakikalar kaldı. Yarın için tekrardan hatırlatma yapmış olalım. Yarın vatandaşlarımızın da artık buraya dahil olabileceği, gezebileceği bir fuar merkezi olacak ve yarın da artık Saha Expo 2026 nezdinde nihayet ermiş olacak diyelim ve bu gurur verici tablodan sözü sizlere bırakalım Merve Türkan.
1: Teşekkür ediyoruz. Meral Dağlılar aktardı. Saha Expo 2026 fuarında bugün yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Önemini anlatmıştım az evvel, işte yıllar boyunca o artış grafiğini, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracatın artık 2025 yılı itibariyle 10,6 milyar dolar savunma sanayi ürünü ihraç eder noktaya geldik. Şimdi bu fuara yabancı katılımcıların gösterdiği ehemmiyetin altını çiziyoruz ama şimdi bunun ne kadar önemli olduğu yapılan açıklamalarla da ortaya koyuluyor. Şimdi Belçika'dan ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilecek. Üst düzey bir ziyaret. Belçika Kraliçesi heyetiyle birlikte Türkiye'ye ekonomik misyon ziyareti gerçekleştirecek. Bu ziyaret evvelinde Belçika Dışişleri Bakanı, Belçika Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Belçika Dışişleri Bakanı diyor ki Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisini konuşmanın bir yolu yok. Belçika Savunma Bakanı, Türk savunma sanayisi benim için bir rol model diyor. Belçika Dışişleri Bakanı bu açıklamayı yaparken, Dışişleri Bakanı bu söylemde bulunurken, Savunma Sanayi Bakanı da benim için Türkiye bir rol model diyor. Bakalım detaylarını açıklamaların. Belçika ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden ortaklık var diyor Belçika Dışişleri Bakanı ve biliyorsunuz ki Türkiye 3 yıldır Belçika için Avrupa Birliği dışındaki en büyük 5. ihracat pazarı, bu çok şey ifade ediyor diyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından Rusya ve Çin gibi ülkelerle aynı kategoride görülüp görülmeyeceği sorusuna ise Türkiye'yi Rusya ve Çin'le aynı cümlede kullanmak biraz garip diyor. Türkiye bir NATO müttefiki ülke, ayrıca AB'ye katılım için aday ülkelerden de biri. Dolayısıyla elbet Türkiye'nin kısıtlanması veya sınırlandırılması gerekmiyor. Türkiye ile stratejik bir ortak olarak çalışmalıyız diyor. Türkiye'nin Avrupa'nın güvendiği ve ekonomik mimarisi içinde vazgeçilmez bir ülke olduğunu, aynı zamanda da Belçika için stratejik bir ortak olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda Belçika Savunma Bakanı da Türk savunma sanayinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, bu nedenle Türkiye benim için bir rol model diyor Belçika Savunma Bakanı. Türkiye benim rol modelimdir diyor. İşte bu Saha Expo'yu anlatırken, Türk savunma sanayini anlatırken, ne kadar önemli olduğundan bahsederken bir yandan da sahadaki gerçekliklerle beraber işte siyasi söylemler çok önemli. Belçika Savunma Bakanı Türkiye'nin savunma sanayi benim rol modelimdir diyor. İşte bu noktada olmak her açıdan, her Türk vatandaşı açısından gurur verici diye düşünüyorum. Bir başka konuya geçeceğim şimdi. Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili bir yeni bir gelişme var. Katil zanlıları genç kızın öldüğünün anlaşılmaması için öldükten sonra Kübra Yapıcı onun sosyal medya hesaplarına giriyorlar. Bazı hesapları beğeniyorlar. Bunlar ortaya çıktı. Şimdi detayları alacağız. Antalya'ya gidiyoruz.
2: Araba hangi? Hatırlıyor musun arabayı?
3: Tabii
2: bekletken bir aydır iş için kullandım
3: arabayı. Çocuk üşümesin diye nöbet tutmuşsun, üzerlerini öpmüşsün, çocuk büyütmüşsün. Senin için mi büyüttüm? Sizin için mi büyüttüm?
4: Kadını katledip öldüğü anlaşılmasın diye sosyal medya hesabından beğeni yapmışlar. Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı 30 Nisan'da kayboldu. Kadının cansız bedeni 6 Mayıs'ta Burdur'da yakılmış halde bulundu. Yapıcı'nın cansız bedeninin diğer bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajdan çıktı.
2: Oradan gördünüz, buraya getirdiniz.
4: Gözaltına alınan 30 yaşındaki kadının arkadaşı Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar ifadelerinde cinayeti borç meselesi yüzünden işlediklerini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında yeni bir detay ortaya çıktı. Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar'ın cinayeti işledikten sonra öldüğü anlaşılmasın diye genç kadının sosyal medya hesabına girip beğeni yaptığı öğrenildi.
3: Bu haberi aldığım sabahın akşamında Instagram'ına giriş gördüm, beğeni gördüm.

0: Biz dedik ha yasıyor. Sevindik. Oysa kendiler nasıl girmiş, ne yapmış, ne yapmış. Çocuğun Instagram'ından beğeni atmışlar.
1: Kübra Yapıcı cinayeti aydınlatıldı. Suçunu itiraf eden Umut İlyas Dağlar ve Ataberk Sezen, cesedi yaktıktan sonra bir kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını ifade ettiler. Korkuteli Barajı'ndan çıkartılan kemiklerin DNA'sı ile anne babadan alınan DNA'lar eşleştirildi ve kemiklerin Kübra Yapıcı'ya ait olduğu anlaşıldı.
0: Geçen sene 80 bin lira aldığı bir saat vardı. O yok, onu da almışlar. Demek ki santansiyon o da yok.
2: Acılı baba zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Planlı yapılan bir cinayetin etkin pişmanlığı olmaz. Yani en ufak dahil olan her kimse en az ağırlaştırılmış müebbet.
3: Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarılıyor. Görüntüler Adana'dan Seyhan Nehri'nden regülatör köprü civarında bir kadının Seyhan Nehri'ne düştüğünü görenler durumu 112 acil merkezine bildiriyorlar. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çok sık bunları konuşuyoruz. Yani kendini savunacak durumda olmayan insanlara herhalde şiddet gösterenler zavallı insanlardır diye düşünüyorum. Yaşlı bakım evi olsun, çocuk bakım evi olsun bu gibi yerlerde. Yine öyle bir görüntü. Yine zavallı bir insan İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir yaşlı bakım evinde kayda alınan görüntülerde görüyorsunuz. Orada çalışanlar... Sözde çalışanlar yaşlı hastalara şiddet uyguluyor. Çelme takıyor, yere düşürüyor, sonradan da şiddet uyguluyor. O anlarda kameraya yansıyor ve yakınlarının eline geçince şikayette bulununca bakanlıkta harekete geçiyor. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı şimdi. Şu ana kadar da 4 kişi gözaltına alındı.
4: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
5: İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor. Kameralardan kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
4: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acımasızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
3: Yine İstanbul'da yine bir toplu taşıma aracında yangın çıkıyor. Metrobüste seyir halindeyken üstelik metrobüste yangın çıkıyor. Yolcular panikle kendilerini dışarıya atıyorlar. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. İstanbul'da metrobüs durağından görüntülerin adresi Kağıthane. Avcılar istikametinde seyreden metrobüsün motor kısmında bir anda yangın çıkıyor, dumanlar yükselmeye başlıyor. Durumu fark eden şoför kapıları açıyor, yolcular kendilerini panikle dışarıya atıyorlar. Metrobüste hasara yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor şimdi. Ve çok şey değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırıları, Körfez ülkeleriyle ilişkileri. İşte bu süreçte ABD, İran savaşı nedeniyle füze stokları azalan Körfez ülkelerine yeni füze satışı için onay verdi. Daha önce 8.6 milyar dolarlık bir satış açıklamıştı ABD. Şimdi buna ek olarak 17 milyar dolar değerinde füze satacağını açıkladı. Artı 17 milyar dolar değerinde ve toplamda Körfez ülkeleri 25.6

0: da 7 milyar dolar değerinde şimdi önleyici füze alıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nden.
1: ABD savaşa sürüklediği bölgeye şimdi de silah satıyor. ABD-İran savaşı Körfez ülkelerini ekonomik olarak da etkiledi. Petrol tesisleri, depolar, askeri tesisler vuruldu. Körfez ülkeleri ise İran füzelerine ABD yapımı hava savunma sistemleriyle karşılık verdi. Şu ana kadar ABD ortalama 1300, Körfez ülkeleri ise 600 Patriot füzesi kullandı. Ancak füze stokları bitiyor. Yani Körfez'in yeni füzelere ihtiyacı var. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı 17 milyar dolarlık ek füze satışına onay verdi. Bu hemen öncesindeki 8,6 milyar dolarlık satışa ek olarak alındı. Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaklaşık 4250 adet füze satılacak. Tanesi 4 milyon dolara yakın. Katar'a da 4 milyar dolarlık bir önleyici füze satışı yapılacak. Ancak bir sorun var. ABD'de şirketlerin önleyici füze üretimi yılda yaklaşık 2000 adet. Şu ana kadar ABD ve Körfez'in tükettiği tüm füzelerin üretimi yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu da füzelerin üretilmesinin yıllar alacağı anlamına geliyor.
0: Şimdi satışları böyle Körfez ülkelerine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin daha da arttı. Çok kısa süre içerisinde savunma biçimini çok çeşitlendirme imkanları yok. Böylesine bir süreçte savaş ateşkes olsa da devam ederken Körfez ülkeleri açısından yeni bir savunma konseptine karar vermeleri, bunu yürürlüğe sokmaları çok zor. Dolayısıyla yeni bir anlaşma daha yattılar Amerika Birleşik Devletleri ile. Şimdi tüm bunlar yaşanırken Donald Trump yine bir paylaşımda bulundu ve daha önceki ABD savaşlarını örnek gösterdi. Aslına bakarsanız bu mesaj, paylaştığı işte bu mesaj, Afganistan Savaşı, Irak Savaşı'nın sürecini vermesi, bu savaş için daha çok erken olduğunu, bu savaşın daha uzun süreceğini ifade ettiği şeklinde yorumlandı. Afganistan Savaşı'nın 543 hafta, Irak Savaşı'nın 457 hafta, Vietnam Savaşı'nın 439 hafta, Amerikan İç Savaşı'nın 209 hafta olduğunu, bunları da dile getirdi, bunları da yazdı mesajında. İkinci Dünya Savaşı 196 hafta sürdü diyor. Kore Savaşı 161 hafta, 1812 Savaşı'na kadar gidiyor ve 139 hafta olduğunu söylüyor. Biz diyor henüz 6. haftasındayız. İran'a saldırılarımızla başlayan bu savaşta ABD kamuoyuna söylüyor muhtemelen bunu Donald Trump. Savaş daha devam edecek diyor. Yani ABD'nin Körfez ülkelerine silah satış anlaşmalarına bakarsak yeniden öyle gibi de görünüyor herhalde. Bu arada İran'ın tamamen bittiğini de söylüyor ABD Başkanı Donald Trump. Füze kapasitesini bitirdik ifadelerini kullanıyor sıklıkla. Bu konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan bir mesaj geldi. Arakçı diyor ki biz füze kapasitemizin %75'ini koruduğumuz söyleyebiliriz. Yeniyor. Bu iddialar mı? Bu iddialar doğru değil diyor. Bizim füze kapasitemiz %120'ye yükseltti. Biz bu orana ulaştık diyor İran'ın Dışişleri Bakanı Arakçı. Arakçı ne zaman bir diplomatik çözüme yaklaşılsa Amerika Birleşik Devletleri'nin anlamsız bir askeri operasyon yaptığını söylüyor. Bizim füze kapasitemizin %75'ini koruduğumuz haberi doğru değil. Çünkü %120 kapasiteye ulaştık diyor. ABD ve İran arasında ateşkesi ihlal eden bir gecelik çatışmalara da değiniyor Arakçı. Ve diplomatik bir çözüm masada olduğu an ABD pervasız bir askeri maceraya başlıyor her seferinde diyor. İran'ın savaşın başlangıç günü olan 28 Şubat'tan sonraki süreçte tüm ABD ve İsrail bombardımanına rağmen İran'ın füze stoklarının %75'ini koruduğunu yazan basına yansıyan CIA raporuna da gönderme yaparak Arakçı, kapasitemizin %75'ini koruduğumuz doğru değil çünkü mevcut kapasitemizin %120'sine ulaştık açıklamasını yapıyor ve aynı zamanda da mesajını şöyle bitiriyor Arakçı, İran'ın asla baskılara boyun eğmeyeceği sözleriyle. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Dün konuştuğumuzda zannetmiyorum. Yani barışa çok yakın değiliz diyor. Ne söylemler bu yönde, ne ABD basının yazdıkları bu yönde diyordu. İrfan Sapmaz. İrfan hoş geldin. Kolay gelsin.
2: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba, dün yeni bir barış yani olabilir mi? Acaba yakın mıyız? İşte 14 maddede uzlaşabilir mi İran'la ABD derken? Bir yandan da seninle işte ABD basınında çıkan, aynı zamanda eş zamanlı olarak İsrail basınında çıkan ABD ordusunun ne kadar

0: zayıf olduğunu yazan makaleleri konuşmuştuk. Şimdi hemen bunun üzerine Donald Trump yine ABD'nin savaşlarının sürelerini vererek, bunları örnek göstererek henüz yolun başındayız mesajı veriyor, değil mi?
1: Şimdi orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Dikkat edersen o tabloda, arkadaşlarımızın, rejideki arkadaşlarımızın yansıttığı tabloda yukarıdaki 7 ülkeyle olanı savaş diyor. Altında İran'la ilgili savaş kelimesini kullanmıyor orada. Harekat diyor. Harekat diyor. Yani operasyon. Bu bir savaş
0: Görebilirsek
1: değil.
0: Görebilirsek Ahmet o grafiği de, İrfan'ın da bahsettiği grafiği.
1: Orada özellikle çok bilinçli bir seçim var orada. İran'a bir harekat diyor, sefer diyor, yani dikkat ederseniz İran harekatı, İran seferi, diğerlerin hepsi yukarıdakilerin savaş gördüğümüz gibi. Çünkü içeride Donald Trump'a yönelik özellikle demokrat cepheden çok ciddi uyarılar var bu anlamda. İşte bu bizi bilinmez bir yere götürüyor bu savaş, onlar savaş terimini kullanıyor tabii ki demokratlar. O açıdan da Donald Trump'ın burada yaptığı bu paylaşımda İran'ı bir harekat olarak adlandırması önemli. İşte dünkü saldırılar yine çok ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Acaba yeniden bu operasyon, buranın deyimiyle bu harekat devam mı edecek? Ama hem Donald Trump hem de Marco Rubio bugün yaptığı açıklamalarda artık tamamıyla destansı öfke operasyonunun bittiği, onun tamamlandığı yönünde mesajlar veriyorlar.
0: Nasıl açıklandı peki kamuoyuna dünkü saldırılar? İran'ın limanlarına yönelik, adalarına yönelik saldırılar?
1: Bunu Marco Rubio şu şekilde özetliyor. Yani bir ülkenin diyor aptal olması lazım diyor. Size karşı bir saldırı varsa diyor, onlara karşı cevap vermemek bu aptallıktır diyor. Biz bunu yaptık diyor. Yani bize karşı bir saldırı vardı ve bunun karşılığında da Amerika kendisini savundu diyor. Bugün
0: Hürmüz'de gemilere yönelik saldırılardan bahsediyor sence? Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıdan bahsediyor Rubio.
1: Hürmüz'dekinden bahsediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili değil. Hürmüz'le ilgili özellikle de 3 destroyerimize saldırı düzenlendi ve bundan sonra da hem Donald Trump'ın söylediği hem de Marco Rubio'nun söylediği, bundan sonraki süreçte de bu saldırılar devam ederse karşılığını vereceğiz. Ama biz artık destansı öfke operasyonunun tamamlandığını belirtiyoruz. Bu iş bitmiştir. Şu anda yeni bir süreçteyiz. Hürmüz'ü koruyoruz. Hürmüz'den geçen gemilerin güvenliğini koruyoruz. O hattı korumaya çalışıyoruz diyor. Buranın ileriye sürdüğü en azından savyada bahane bu şekilde. Ama tabii endişeler var hala. Acaba bundan sonraki süreçte tam işte dün senin de söylediğin gibi Merve 14 madde üzerinde bir anlaşmaya varıldı mesajları biraz umut verse de arkasından böyle bir şeyin gelmesi tabii hala içeride tartışılan bir konu. O açıdan da hem İran cephesinden
0: Şimdi bu konudan bağımsız değil ekrana verilen görüntüler. Reuters canlı geçiyor bu görüntüleri. Lübnan'dan görüntüler. Az evvel belki o görüntüleri de arkadaşlarımız geçtiğimiz dakikalarda kaydedilen görüntüleri ekranlara taşırsa büyük bir saldırı, yoğun bir saldırı olduğu anlaşılıyordu baktığımızda o görüntülere de. Şu anda da dumanlar yükseldiğini görüyoruz. Canlı görüntüler bunlar. Bağımsız değil. Lübnan'da bir ateşkes sağlanması gerekiyor İsrail ile Lübnan arasında demişti İran. Ben ancak bu şekilde müzakere masasına otururum. Kısmen daha sakin geçiyordu. Yani kağıt üzerinde sanki ya da söylemde anlaşmışlar gibiydi. Her ne kadar sahada öyle olmasa da. Şimdi ama yoğun bir saldırı geldi. Bu ateşkesi İsrail'in ihlal etmeye, ABD ile İran arasındaki bu dünü çıkarırsak eğer, çatışmasızlık durumunu sona erdirmek için İsrail'in hamleleri mi bunlar sence?
1: Kesinlikle bugün itibariyle yeniden İsrail-Lübnan görüşmelerinin başlayacağı belirtilmişti. Dikkat edersen Merve, hem İran cephesinde hem İsrail cephesinde ne zaman bir ateşkesi ilan edilip arkasından bir barışa ya da bir sürece ilerlenirken, bir görüşmeler bazında söylüyorum. Dikkat edersen bir yerlerden sürekli bunları sabote etme girişimleri var. Amerikan akım medyasının da yazdığı bu. İşte İsrail medyasının dikkat çekici analizlerinin aynısının biz Amerika'da da olduğunu gördük. Dün seninle de konuşmuştuk. İşte İsrail ne diyor? Tamamıyla artık bu iş bitmiştir. İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ordusu başarısız olmuştur. Dikkat edersen orada Trump Amerikan ordusunun küçük düşürücü yorumlar ve analizler yapılıyor. Aynı analizlerin ve yorumların İsrail Amerika'sının uzantısı ana akım medyada, yani onların askeri endüstriyel kompleksin paylarının bulunduğu aynı ana akım medyada da aynı terimlerin, aynı sözlerin, aynı yorumların yapıldığını görüyoruz. Yani bu işin bitmesi istenmiyor. İran'la bir ateşkes sağlanması, bir barış masasına gidilmesi, bunlar istenmiyor dikkat edersen. Ve son günlerde de işte Netanyahu'nun hiç sesi çıkmıyor derken, seninle de tartışırken Netanyahu birden bir açıklama yaptı. Her gün görüşüyorum Donald

0: Trump'la hiçbir sorun yok aramızda gibi bir açıklamada bulunmuştu. O açıdan mümkün olduğu kadar da bu savaşların uzatılması isteğini işin açıyoruz. Hem İsrail-Lübnan cephesinde hem de İran cephesinde.
1: İrfan, seninle konuşurken sıcak gelişmeler bugün arka arkaya geldi. Bir, Lübnan'ın güneyinden saldırı görüntüleri, bu arada canlı hala daha. İkincisi de CENTCOM'un bir açıklaması var. CENTCOM diyor ki ABD güçleri iki boş İran petrol gemisini vurdu. Sıcak bir haber. Hürmüz Abukayı delen iki gemiyi, evet, iki gemiyi vurduk diyor. Yani iki boş İran petrol gemisi deyince, yani belki de seferden dönen iki gemi diye düşünebilir miyiz? Yani bir noktaya petrol götürmüş ve İran'a dönüş sağlayan iki ticari gemi olabilir mi?
0: Şimdi İran gemisi diyorsun CENTCOM. Evet, Fox News böyle bir haber geçti. Diyor ki ABD ordusu Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarının ablukasını geçmeye çalışan bir grup boş tankeri hedef alan yeni bir dizi hava saldırısı başlattı diyor. Fox News'in haberi. Fakat benim, Merve, dün dikkatimi çeken, dünkü yayınlarımızda biz geniş şekilde konuştuk bunu. İşte Beyaz Saray muhabirleri, arkadaşlarımızın verdiği haberlerde bir şey dikkatimi çekti.
1: Ne o?
0: 3 ya da 4, bunların hepsinin kaynaklarını belirterek şey yaptım, CNN, Fox gibi. Diyorlar ki evet, İran'da saldırılar başlatıldı. İran'da ABD gemilerine yönelik saldırının karşılığı verildi. Hemen arkasından şu ifade dikkat çekiyor. Ama bu ateşkesin bozulduğu anlamına gelmez. Daha sonra ben dedim ki Donald Trump'ın böyle bir şeyden haberi var mı yok mu bilmiyorum, hı hı, ama dedim büyük ihtimalle haberi olabilir. O açıdan yaklaşık bir saat sonra Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Bölgede işte gemilerimize yönelik saldırılar olduğu için karşılık verdik, cevap verdik. Yani burada anlaşılması zor bazı konular var.
1: Bu arada bir, bu görüntü işte saldırılar canlı ateş... İrfan. Yani konuyu bölmeyelim ama izleyicilerimize hatırlatayım. Burası Lübnan. Şu an arka arkaya saldırılar gerçekleştiriliyor Lübnan'a yönelik. Yoğun dumanlar da yükseliyor. Bir yandan da ABD'den açıklama var. CENTCOM diyor ki iki boş İran gemisini vurduk, petrol gemisini vurduk diyor. İran'da diyor Hürmüz'de ABD ile çatışıyoruz diyor. Tüm bunlar, yani tabii ki umudumuz ateşkesin devam etmesi, kalıcı bir barış olması yönünde, ama bunlar yaşanırken ateşkesin hala devam ettiği söylemi ne kadar gerçekçi sence?
0: Şimdi yani neye, ben şunu anlıyorum.
1: Neye yarar bunlar olurken sahada ateşkesin devam etmesi?
0: Merve, ben şunu anlıyorum. Hem Amerikan cephesinde, Amerika'daki siyasi işte askeri cepheler içerisinde, hem de İran'da birileri savaşın devam etmesini istiyor. Biz Amerikan cephesini tabii çok yakından takip ettiğim için biliyorum artık. İsrail Amerika'sının uzantıları. Ama İran'da da devrim muhafızları içerisinde de bir grup var ki bunlar da savaşın devam etmesini istiyor. Oh, öyle, evet, anlıyorum ben.
1: Ya senin, evet, hep işaret ettiğin nokta, ABD'de savaşın devam etmesini isteyen nokta, senin o silah endüstrisi sürüsüne hep dikkat çekiyorsun. 17 milyar dolarlık yeni bir anlaşma yapmışlar İrfan. Körfez ülkeleriyle, evet, savunma, evet, anlaşması yapmışlar.
0: 8.6'da öncesi vardı. Nereden baksanız 30 milyar dolar. Evet, evet, Pentagon'u

0: devrim muhafızları içerisinde Müştebe Hamenei ve ekibiyle bir çatışma içinde olanlar var. Dün de Mesut Pezeşkian bir açıklama yaptı. Müştebe Hamenei ile 2,5 saat süren bir görüşmede bulunduğunu, bu görüşmenin son derece iyi geçtiğini söyledi. Yani devrim muhafızları içerisinde, ama ben şunu kendi kaynaklarıma dayanarak söyleyebilirim. Müştebe Hamenei ile Mesut Pezeşkian ortak hareket ediyorlar. Hem Müştebe Hamenei, zaten Mesut Pezeşkian'ı biliyoruz.
1: Söyledi zaten Pezeşkian, 2,5 saatlik liderimizle bir görüşme gerçekleştirdik. Çok verimliydi dedi, değil mi? Dün ya da evvelki gün yaptı o açıklamayı.
0: Evet. Evet, şimdi Mesut Bey, Mesut Pezeşkian etrafından bana akan bir takım özel bilgiler ışığında söylüyorum tabii ki bunu. Yani okyanusun öbür tarafındayım ben, Washington DC'deyim. O açıdan kaynaklarım çok sağlamdır. Ben bunu yaklaşık bir hafta 10 gün önce söyledim haber ekranlarında.
1: O zaman işte şöyle
0: Mesut
1: mi?
0: Pezeşkian'ın
1: dini liderden bağımsız mı hareket ediyor şu an devrim muhafızı?
0: Kesinlikle. Bu savaşın bitmesini istemiyorlar. Düşünün Merve, 63 bir varil petrol 63 dolarken bugün 110 dolarlarda, 120 dolarlarda. Yani elde edilen gelir ikiye katlanmış vaziyette. Devrim muhafızları içerisindeki bir takım çevreler bundan milyonlarca, milyarlarca dolar para elde ediyorlar. Bunlar hem Çin istihbaratıyla, hem Rusya istihbaratıyla, hem de Mossad'la, Netanyahu cephesiyle beraber hareket eden gruplar. İçeride şu anda Müştebe Hamenei ve Mesut Pezeşkian'ın çok ciddi bir şekilde bir savaşı var devrim muhafızları içerisindeki bu çevrelerle. Yani savaşın devam etmesini isteyen ve bunun üzerinden de milyarlarca dolar para kazanan, çeşitli şekillerde de işbirliği devam eden hem Rusya, hem Çin, hem de Netanyahu ve Mossad cephesiyle, bunlar arasında bana akan özel bilgilere göre çok ciddi bir savaş var. Donald Trump bu işin farkında. Donald Trump bunun farkında. Onun için de içeride bir muhatap arıyoruz derken aslında biliyor şu anda bir çatışmanın olduğunu. Müştebe Hamenei, Mesut Pezeşkian bir cephede, karşısında devrim muhafızları içerisinde bu savaşın devam etmesini isteyen çeşitli grupların olduğunu çok iyi biliyor aslında Donald Trump.
1: O zaman İrfan, yani bu savaş bitse bile, hani şöyle iddiaları var, hani rejimin bir şekilde devrileceğini, rejim devrilmese bile, o zaman İran'da savaş bittikten sonra çok ciddi bir sistem değişikliği olacak. Bunu anlıyoruz.
0: Kesinlikle. Çok önemli bir konuya geldin. Bunu açmak istemezdim ama çok önemli bir konuya geldin. Çok özel bir bilgi. Kesinlikle şu anda bir sistem değişikliği olacak. Bunun detaylarını çok fazla açıklamak istemiyorum. Oradakileri tehlikeye atmamak adına, ama çok ciddi bir sistem değişikliği üzerinde şu anda çalışmalar
1: yani,
0: devam
1: bakıldığı
0: ediyor.
1: Bakıldığı zaman bahsettiğin
0: benimki
1: gibi.
0: Benimki kesin bilgi. Kesin
1: yani bilgi.
0: Bilgi
1: olarak değil ama burada bilgi. Hani fikir telakisinde bulunuyoruz. Daha durumu netleştirebilmek için, daha anlayabilmek için. Çünkü İran'ın yönetim sistemi, yani emsali yok. Dolayısıyla hani anlamakta biraz zorlanıyoruz. Zor yani, yönetim yapısını da anlamak çok zor. Savunma yapısını da anlamak çok zor. Ordu ayrı olarak, devrim muhafızları, ama sadece devrim muhafızları güvenlikten, hani dış ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu değil. İşte vekil güçleri var, ama aynı zamanda da içeride de çok etkili devrim muhafızları. Bu açıdan da hani iç yönetim olarak da işte devrim polislerinden bahsediyoruz. Çok karışık bir yapısı var, ama senin anlattığına göre, yani buradan da baktığımızda, böyle bir ayrılık varsa, dini liderle de kopukluk varsa devrim muhafızları arasında, dediğimiz gibi rejim devrilmez İran'da, ama çok ciddi bir sistem değişikliğine gidilir gibi görünüyor. İrfan, bir saniye müsaadenle yayında kalmanı isteyeceğiz bizden. İran bayraktaki boş petrol tankerinin vurulduğu ifade ediliyordu. Ahmet, bu görüntüler o görüntüler mi? CENTCOM'un iddiasındaki görüntüler mi? CENTCOM mu paylaştı bu görüntüleri arkadaşlar? İrfan, bu görüntüler CENTCOM'un paylaştığı görüntülermiş. Doğrulayayım istedim arkadaşlarımdan. Az evvel iki boş İran petrol gemisini hedef aldık açıklaması vardı CENTCOM'un. O açıklamasını destekleyen görüntüleri de paylaşmışlar işte. Hürmüz'de durum bu. Hürmüz'de durum buyken, yani şu an ABD iki İran gemisini vurmuşken, İran'dan da Hürmüz'de ABD ile çatışıyoruz açıklaması geldi.
0: Şimdi İran derken onu hep ayırmak, evet, İran derken bunu ayırma, İran'da kim bu savaşı istiyor, kim bu çatışmanın devam etmesini istiyor? Onun için ben Mesut Pezeşkian ve Müştebe Hamenei'nin tek noktada beraber birlikte hareket ettiklerinin hep altını çizdim. Dün bunun onayı bizzat Mesut Pezeşkian tarafından geldi. Yani tek başına Müştebe Hamenei de şu anda devrim muhafızlarının hepsini kontrol edemiyor. İçeride de çok ciddi bir savaş var. Çok ciddi şekilde birçok insan etkisiz

0: hale getiriliyor. Bunlar çok özel bilgiler. O açıdan çok ciddi bir çatışma var. Bu çatışmanın devam etmesini isteyen devrim muhafızları içerisindeki gruba karşı...
1: Suikastler mi oluyor İran'da?
0: Suikastler oluyor.
1: Bir ajan avı olduğunu anlıyoruz. Yani İran kendi açısından baktığınız zaman, ama o açıklamaların nereden geldiğini tam olarak bilmiyoruz tabii. İşte düşmana hizmet ettiği kanıtlanan şeklinde haberler geçiliyor İran'daki ajanslardan. Böyle bir operasyon olduğunu biliyoruz ama sen... Anladığım kadarıyla siyasi suikastlerden bahsediyorsun şu an İran'da.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Devrim muhafızları içerisinde bu savaşın devam etmesini isteyen ve Müşteba Hamene'ye ve Mesut Pezeşkiyan'a karşı savaş açmış birçok isimler etkisiz hale getirildiğini söyleyebilirim. Çok özel bir bilgidir. Bu çok büyük bir savaş, esas içeride gidiyor. Yani İran cephesi derken hep dikkat ederseniz ben safları netleştirmeye çalışıyorum. İran cephesi dediğiniz zaman hepsi girer bunun içine. Mesut Pezeşkiyan, Müşteba Hamene ya da bütün devrim muhafızları, şöyle bir imaj verilmeye çalışılıyor dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani Amerika'ya karşı İran topyekün bir savaşta. Bu doğru değil. Onu netleştirmek istiyorum dikkat ederseniz. Onun için aynı zamanda da bu şekilde yapılan saldırılarla gerek Müşteba Hamene gerekse Mesut Pezeşkiyan sanki Amerika'yla ya da İsrail'le direkt olarak bir savaşın içerisindeymiş gibi bir imaj verilerek bu savaşın devam etmesinin devam etmesi isteniyor. Ama
1: şöyle de olmuştu, hatırlıyor musun İrfan? Henüz Kalibaf'ın ismi bu kadar gündemde değildi. Yani savaşın ilk haftalarında. Sonra Donald Trump bir isimle görüşüyorum, makul bir isimle görüşüyorum, mükemmel birisi diye hani o sıfatları kullanarak değerlendirmelerde bulunmuştu. Sonra hani İran basınında da, İsrail basınında da Kalibaf'ın ismi geçmeye başlamıştı. Yani bir anda sanki yani İsrail basını deşifre etmiş oldu Kalibaf'ı. Ve ondan sonra Kalibaf açıklamalar yapmaya başladı bu süreçle ilgili. Mesela bu görüşmelerin olmasını istemeyen bir kanat da var herhalde o zaman İran tarafında. İsrail'in.
0: Peki neden Kalibaf hedef gösterildi Merve?
1: Çünkü neden sence?
0: Kalibaf'la Müşteba Hamene'yi teyze çocukları. Onu hedef gösterdi İsrail.
1: Yani öyle yani tabii hani bir akrabalık bağından mıdır bilmiyorum ama biri parlamento başkanı, biri dini lideri zaten.
0: Tabii akrabalık bağından öte o da işte savaş bitsin için bir mücadele veriyordu. Hemen dikkat ederseniz. Yani şuna dikkat etmek lazım. İsrail tarafından, birinci derecede İsrail tarafından kim hedef gösteriliyor? Onun arkasına bir düşmek lazım. Neden hedef gösteriliyor? Arkasındaki gerçek neden nedir? Buna bakmak lazım. Onun için de biraz kılcal damarlara inmek gerektiğini düşünüyorum. Ben İran işte savaş istiyor derken ben burada safları netleştirmeye çalışıyorum. Kim istiyor? Mesut Pezeşkiyan mı istiyor? Müşteba Hamene'yi mi istiyor? Devrim muhafızları içerisindeki hangi gruplar istiyor? Onun için tabii çok kapalı bir kutu İran.
1: Öyle, devrim muhafızları da kendi içinde evet, çok parçalı bir yapı. Yani biz çok böyle parçalı, yekpare bir bütün bir yapıdan bahsedemeyiz. Bir ordu gibi düşünemeyiz bunu. Hem dediğimiz gibi sınır ötesindeki güçler tabii her ne kadar zayıflamış olsa da işte hem sınırdan sorumlu olanlar hem ülke içerisindeki durumlardan sorumlu olanlar, pek çok farklı adı da var onların. Yekpare bir yapı gibi düşünemeyiz. Dolayısıyla orada bir karmaşa olduğu net ama biz hani sonuçta hani egemen bir ülkeye ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan bir savaşı konuştuğumuz için bu süreçte bunları konuşmadık 2 ay boyunca. Ama artık herhalde belki yavaş yavaş da anlamaya çalışmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Konuşmaya devam ederiz İrfan. Çok teşekkür ederim. Bu arada görüntüler canlı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sen de konuşurken ekranın altındaki görüntü CENTCOM'un 2 İran gemisine gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri CENTCOM paylaştı. İkinci görüntü ise ekranın üstünde Lübnan'dan Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği anlık görüntüler. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları hız kazanmış durumda. Arkaya saldırılar gerçekleşiyor, dumanlar yükseliyor.
0: Son sözü söylemek istiyorum.
1: Buyur İrfan.
0: CENTCOM tarafından yapılan saldırılarda David Cooper'a çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. David Cooper Suriye'deki tüm terör gruplarından ilişkide olan ve onlarla temasta olan bir isim. Ona peki, da çok dikkat etmek
1: o
0: lazım.
1: O zaman pazartesi günkü yayınımızın konusu olsun mu İrfan? Not alayım.
0: Kolay gelsin.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. İyi günler sana, bize iyi akşamlar. Şimdi saldırıları görüyoruz Lübnan'ın güneyine yönelik. Bir yandan da Hürmüz'de çatışma halindeyiz diyor İran. Açıklama geldi arka arkaya. Hem de CENTCOM'dan bir açıklama geldi. 2 İran gemisini vurduk. Boş petrol tankeri gemisini hedef aldık diyor. CENTCOM görüntüleri de paylaşıyor. Tüm bunlar yaşanırken ABD ve İran arasındaki o kırılgan ateşkes, artık ne kadar kırılgan onu da şu süreçte bilmiyoruz ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır arasında çok kritik bir adım atıldı.

0: Mısır savaş uçaklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırdı ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'le uçakların konuşlandığı üssü ziyaret etti.
1: ABD-İran savaşı Körfez ülkelerini yeni güvenlik arayışlarına itti. Bu arayışların gölgesinde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır savaş uçakları ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Abu Dhabi'ye gitti. Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'le bir araya geldi. Görüşmede ana gündem bölgesel gelişmeler ve güvenlikti. Ziyarete asıl damgasını vuransa iki ülke arasında atılan kritik bir adımdı. Mısır savaş uçaklarının ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandığını duyurdu. Uçakların sayısı, tipi ve görev süresine ilişkin detaylarsa açıklanmadı. Zayed ve Sisi savaş uçaklarının konuşlandırıldığı üssü de ziyaret etti. Askeri birlikleri denetleyip bilgi aldılar. Gelişme iki ülke arasında kapsamlı bir savunma işbirliği sürecinin sinyali olarak değerlendirildi. Adımın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı da ifade edildi.
0: Şimdi Saha Expo marjında Kaan'la ilgili yeni gelişmeler, yeni tarihler duyuruldu sıklıkla. Kaan gündemimizde, milli muharip uçağımız, 6. nesil uçağımız gündemimizde zaten hiç çıkmıyor da. İspanya'da uzun süredir gündemimizde. Çok ciddi bir ivme kazandı anlaşmalarımız, savunma işbirliği anlaşmalarımız özellikle. Hatta 45 Hürjet satın almıştı İspanya. Savunma Bakanlığı ile ortak çalışmaları var bu konuda, hani eğitim konusunda da. Bir yandan da Kaan konusunda envanterine eklemek noktasında, bir de birlikte Kaan'ı geliştirme noktasında İspanya'nın harekete geçtiği belirtiliyor. Milli hayalet savaş uçağımız Kaan'ın satışı ve teknoloji transferi için Türkiye ile İspanya arasında ön görüşmeler başladı.
2: ABD-İspanya gerilimi sonrası F-35'ten uzaklaşan Madrid yönetimi gözünü Kaan'a çevirdi. İspanya, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi için Ankara ile temasa geçti. Dikkat çeken savunma hamlesine ilişkin detayları İspanyol El País gazetesi gündeme taşıdı. Habere göre İspanya, ABD ile tırmanan gerilim sonrası savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için alternatif seçenekleri masaya yatırdı. Bu kapsamda Türk Hayalet Uçağı Kaan'a ilgi gösteren Madrid, Ankara ile ön görüşmelere başladı. El País'e konuşan yetkililere göre söz konusu temaslar henüz çok erken bir aşamada. Ancak iki ülke arasında Kaan'ın potansiyel satışı ve buna bağlı teknoloji paylaşımı konusunda bir kanal açılmış durumda. Haberde dikkat çeken bir diğer başlıkta Türk eğitim uçağı Hürjet oldu. İspanya'nın Ekim 2025'te imzaladığı anlaşmayla Türkiye'den satın aldığı 45 Hürjet'in Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hürjet, Kaan'ın İspanya'daki eğitmeni olacak ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın satın aldığı Hürjetlerin teslimatına ise 2028'de başlanması planlanıyor.
0: Şimdi savunma sanayi ile ilgili hani muhalefetin hiçbir Türk vatandaşının yani duymak istemeyeceği yönündeki açıklamaları oldu. Çok tartışıldı. Özellikle en son işte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in füze testleriyle ilgili balıklar ürküyor değerlendirmesi. Yani çok ciddi tartışmalara sebep oldu. Hatta seçim döneminde hatırlarsanız 2023'te. Neyse ki olumlu bir adım geldi. O adımını attı CHP lideri Özgür Özel Saha Fuarı'na. Fuarı ziyaret etti. Yerli ve milli silahlara da yoğun ilgi gösterdi.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
4: Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
5: Eylül ayında füze testleriyle ilgili balıklar ürküyor demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu değerlendirmeyi yaptıktan 8 ay sonra Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret

0: ziyaret ettim.
1: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
0: Özel füze testlerine karşı çıktıktan aylar sonra kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la karşılaştı, önünde poz verdi.
2: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
0: 203 yerli ürünün sergilendiği fuarda ürünleri inceledi, tek tek bilgi aldı. Gökbey helikopteri de onlardan biriydi. Özgür Özel fuarı büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezdi. Ancak çelişkili söz ve tavırları eleştiri konusu oldu.
2: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
1: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
3: Sıcak bir gelişmeydi. Bugün en sıcak gelişmelerinden biri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yeni hafta itibariyle AK Parti'de il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. Burcu Köksal'ın rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
4: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü yapılacak törenle AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12 Mayıs'ta bunlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimiyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Köksal kurultayda eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Son olarak Burcu Köksal'ın bir otopark arazisini belediyeye kazandırmaya çalıştığı ancak buna belediye meclisindeki CHP'lilerin engel olduğu ifade edildi. AK Partili üyelerin desteğine rağmen CHP'lilerin karşı çıkması nedeniyle belediyeye gelir sağlayacak arazinin alınamadığı belirtildi. CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi.
5: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
9: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
10: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
11: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Anne. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışveriş

0: Bankkart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım.net, Sigortam.net.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bizim huzur lazım.
10: Tatlı da yersin değil mi annem?
11: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
10: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
11: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
12: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
13: Bir reklam.
15: A Haber Radyo. 24 saat haber.
13: Reklam.
0: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankkart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşın.

0: QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
1: geçiyorum. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
0: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
9: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: Devam ediyoruz Ajans Akşama Doğru'nun artık ikinci saatteyiz. Saatlerimiz de 18'e yaklaşıyor. Sıcak bir gelişme.

0: görüşmeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da çalışmalarını İstanbul'da yürütüyor ve az evvel haber merkezimize ulaşan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ı kabul ettiği görüntüler İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı. Şimdi bugün İstanbul'da çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kabulden evvel Saha Expo'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saha Expo'ya katılımıyla beraber bir konuşma da gerçekleştirdi. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuşmasında savunma sanayide yazılan hikaye kolay olmadı dedi bir kez daha. Truva atlarıyla savaştıklarını ifade etti. Muhalefet lideri Özgür Özel için de balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret ettiler ifadesini kullandı.
1: Fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün Saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
2: Erdoğan fuarda bir kez daha terörsüz Türkiye mesajı verdi.
1: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.
0: İşte böyle ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayimizi. Ya savunma sanayinde yazılan hikaye kolay olmadı dedi. Truva atlarıyla biz savaştık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşıyoruz dedi. Bu sadece savunma konseptinde ülkemizin korunmasında dünya siyasetindeki ağırlığı, Türkiye'nin ne yönde değiştiğindeki katkıları bir yana, bir yandan da ihracatımıza etkisi. Savunma sanayi ihracatı sadece bir ihracat kalemi olarak da görülemez elbette. Çok büyük bir denge değişikliği ortaya koyuyor. Baktığımızda 2002 yılından itibaren savunma sanayi ihracatımızı yükseliş grafiği. Yani 2002'den neredeyse 2011'e kadar işte çok küçük miktarlarda artışlar var. Ama 2012'den itibaren o yükselen trend çok büyük aralıklarla artış. Ve neticede 2022 yılında 4.4 milyar dolarlık ihracatımız var. 2023 yılına geldiğimizde 5.5 milyar dolarlık ihracatımız. 2024'te çok ciddi bir sıçrama yaşanıyor. 7.2 ve 2025'e geldiğimizde, şimdi henüz 2026'yı bilmiyoruz. 2026'nın 5. ayına geliyoruz ama 2026'yı bilmiyoruz. Bu sıçrayış, yani 2024'ten 2025'e olan geçişteki o 3 milyar dolardan fazla sıçrayış belki çok daha katlanarak ilerleyecek 2026'da. 2025'i 10.6 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatıyla kapatmışız. İşte bu fuarın yansımaları, bu oranların yansımaları fuara, fuarın yansıması da oranlara etki ediyor. 4. günündeyiz bugün. Saha Expo'nun 4. gününde neler yaşandığını bir de sahada bakalım.
2: Expo 2026 savunma fuarında gurur tablosu, yerli ve milli ürünler görücüye çıktı. Türk mühendisliğinin ulaştığı seviye fuar alanında adeta gözler önüne serildi.
3: Saha 2026'da parçadan bütüne yerli ve milli birçok ürün sergilenmeye devam ediyor. İşte karşınızda gördüğünüz ürünse İHA ve SİHA'ların yakıt ihtiyacını gideren yakıt dolum sistemi.
4: Değişik kapasitelerde yapıyoruz. Bu da sahaların ihtiyaçlarına göre değişiyor veya İHA'nın yakıt kapasitesine göre değişiyor. Bu görmüş olduğunuz ürün 3000 litre kapasiteli bir ürün. Yani 3 metre

0: kapasiteli aslında bizim tanımamız o şekilde. Bu ön tarafı hareket edebilen bir ürün. Bunların küçükleri var, hareket etmiyor. Tamamen sağların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz, dizayn ettiğimiz, isterlerine göre geliştirdiğimiz bir ürünümüz bu bizim.
1: Fuar dördüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
2: Yanımızda gemiler sıralanmış, neler söylemek istersiniz?
3: Evet, tabii asfalt, askeri fabrikalar ve tersaneler genel müdürlüğümüz bünyesinde açılan standdayız. Çok önemli bir yerdeyiz. Çünkü şimdi anlatacağım. Bakın Türk tersanelerinde şu an 50'si donanmamız için, 24'ü yabancı ülkelere satılmak üzere tam 74 savaş gemisi üretiliyor.
2: Müjdeyi de buradan vermiş.
3: Evet, yani inanılmaz ve dünyada çok üst sıralardayız. Düşünün, 74 uçak gemisi. Son 5 yıl içerisinde 103'ü 100 metrenin üzeri, geri kalanı 100 metrenin altında olmak üzere tam 267 savaş gemisi satmışız.
2: Dronelar son yıllarda konuştuğumuz savunma araçlarından sadece biri. İşte bu drone'ın özelliklerinden en önemli kısımsa su yüzeyinden kalkış özelliğine sahip olması.
1: Fuar 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: İşte bu alanda da askerlerimiz için koruyucu ekipmanlar bulunuyor. Peki bizler neler ürettik?
4: Merhabalar. Kişisel koruyucu ekipmanlar fuarda özellikle çok dikkat çekiyor. Asfat'ın da bu inovatif tarafa katkısı gerçekten çok ciddi. Hemen kısaca özetleyeyim isterseniz. Askeri fabrikalarımızın üretmiş olduğu yeleklere, normal klasik zırh çözümlerinin yanı sıra ağırlıkta %60 avantajlı, koruyuculukta da %80 avantajlı bir jel muhteviyat imal ediyoruz. Bu minvalde de hem personelimizin, kuvvetlerimizin konforunu sağlıyoruz, hem de ekonomik çözümler yaratmış oluyoruz. Keza
2: eskisi bu şekilde daha sert bir, bu yenisi sanıyorum ki. Eskisi daha sert.
4: Aynen, ve ağır. Bu manada da yeni çözümümüz daha yüksek koruyuculukta, aynı zamanda da daha hafif bir ürün. Ve gün boyunca kuvvetimizin üzerinde taşıması için de uyumlu bir seçenek. Aynı zamanda da maliyetli olduğuna, maliyet olarak da daha uygun olduğunu tekrar vurgulamak isterim.
5: Şimdi Tahran'a döneceğiz. Geçtiğimiz saat hem CENTCOM'dan hem İran'dan arka arkaya açıklamalar geldi. CENTCOM, Hürmüz'de iki İran gemisini vurduk, petrol gemisini vurduk açıklamasında bulundu. Hatta görüntülerini paylaştı. İran'da Hürmüz'de çatışma halindeyiz, Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşımını yaptı. Ateşkes devam ederken Tahran'da bizi bekliyor. Ekber Karabağ, bir dönelim. Hani Tahran'ın mesajları ne yönde? Hangi iki gemi vuruldu? Ekber'le konuşalım. Ateşkesi nasıl etkileyecek bu süreç diye. Ekber, hoş geldin yayına.
6: Teşekkür ederim Merve.
5: Şimdi CENTCOM paylaştığı görüntüleri görmüşsündür. Hatta şu an iki görüntü var. Üst tarafında CENTCOM paylaştığı görüntüler. İki İran gemisini vurduk, petrol gemisini diyorlar. Ne zaman vurulmuş bu gemi? Dönüş, yani Hürmüz'e giriş yapmak isteyen bir gemi mi? Yani İran'a dönüş yapan iki gemiden mi bahsediyoruz? Doğruluyor mu İran tarafı önce? Onları sorayım sana. Bir de ateşkesi etkiler mi bu süreç?
6: Merve, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sana.
5: Sağ ol, ben de.
6: İran'dan daha bu konuyla ilgili daha bir açıklama gelmedi. Az önce İran'ın resmi haber ajansı Devrim Muhafazanı bana Fars haber ajansı Hürmüz Körfezi'nde sınırlı çapta İran silahlı kuvvetleri de Amerika'nın bu bölgede bulundurduğu gemiler arasında bir çatışmanın yaşandığını duyurdu. Konuyla ilgili İran Devrim Muhafazalarından veya üst birim olan Hatamolamiya Merkezi Karargahı'ndan daha bir açıklama yapılmadı. Ancak senin de az önce dediğin üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yani Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Orta Doğu bölgesindeki işte faaliyetlerini yürüten ve CENTCOM olarak da bilinen kurumdan bir açıklama geldi. O açıklamada İran limanlarına boş bir şekilde gitmekte olan iki petrol tankerine yönelik George W. Bush uçak gemisinden kalkan işte F-18 tarafından bir müdahalenin olduğu ve bu iki geminin İran limanlarına gidemez bir vaziyette olduğu ifade edildi. İki gün önce de yine benzeri bölgede bu kez diğer ABD gemisinden Abraham Lincoln üzerinden kalkan F-18 savaş uçağı bir başka İran petrol tankerini de havadan hedef almıştı. Yani son iki günde

0: 3 İran petrol tankeri İran limanlarına gitmekten bu şekilde alıkonulmuş oluyor. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası, konuyla ilgili İran'dan bir açıklama yapılmadı. Ancak altını çizmekte fayda var. Bu 3 gemide, petrol tankeride boş bir vaziyetteydi. Bugün gün
1: Yani şimdi efendim, iki gündür yoğun saldırılar var İran'a. İşte dün Bender Abbas limanına yönelik saldırılar, güçlü saldırılar. Yani İran'ın ticari açıdan kalbi deniyor oraya. Keşm Adası'na yönelik saldırılar. Bugün de iki gemisini vurması Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet. Ateşkes sürecinde çok olağanüstü durumlar değil mi?
0: Esasında taraflar savaşıyor ama Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump işte ateşkese uyulduğunu ifade ediyor. Belki Amerika'daki o özel durum nedeniyle, ki biliyorsunuz 60 günlük bir süresi söz konusu. Onlar farklı ifadelerle işte bu savaş değil, işte öfke operasyonunun bir parçası değil, farklı bir şekilde bunu tanımlıyor. Belki orada bu tartışmaların olması sebebiyle böyle ifadeler kullanıyor. Ancak dediğim üzere ABD'den, CENTCOM ve yani Donald Trump'tan gelen açıklamalara göre onlar ateşkesin bozulmadığını ve yürürlükte olduğunu ifade ediyor.
1: Peki,
0: ancak biz görüyoruz ki hem İran'da, İran bunun ateşkesin bozulması olarak değerlendiriyor. Ateşkes ihlal edildi diyor. İran'dan resmi olarak bu konuda hem askeri kanattan hem de İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ancak taraflar...
1: Misilleme yapar mı İran bu saldırılara tarafı. Peki sence?
0: İran yapıyor zaten. Zaten dün akşam saatlerinde böyle bir durum söz konusu olmuştu. Tabii İran'ın anlattığıyla ABD'nin anlattığı birbirine uymuyor. Ancak biz biliyoruz ki o bölgede dün akşam saatlerinde çatışma söz konusu oldu.
1: Hangi
0: hatta
1: bölgede?
0: Yeni bir bilgi olarak şunu belirteyim ki, İşte az önce belirttiğim bölgede, Bender Abbas bölgesinde, Keşm bölgesinde, hatta şunu da söyleyeyim, mesela Minav'ın kaymakamı, oradaki yetkilinin bir açıklaması oldu. Dün gece çıkan o çatışmada bir İran'a ait bir gemi hedef alındı, tekne hedef alındı. 15 çalışanı vardı, mürettebatı vardı. Onu yaralı olarak kurtarıldı. 5'i kayıptı. Sabahtan itibaren onların aranıyordu. Birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Hala o 4 diğer denizcinin arama faaliyetleri de devam ediyor. ABD ne diyor? Diyor ki işte İran
1: zaten
0: bize
1: Rubio da yani bu yani ABD bu karşılığı vermek zorundaydı şeklinde açıkladı bu saldırıları. Yani İran tarafından bir saldırı olmuş ki sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılık verdiği bir durummuş gibi açıklandı Dışişleri Bakanı tarafından.
0: Evet, şöyle söyleyeyim, olay aynı olsa da farklı şekilde taraflar bunu anlatıyor. ABD diyor ki benim orada 3 gemim, savaş gemim Hürmüz'den geçiyordu. İran bize füze attı, biz de buna karşılık verdik. Onu bu şekilde onlar anlatıyor. İran tam tersini söylüyor. İran diyor ki dün akşam saatlerinde bizim biri petrol tankeri olmak üzere 2 gemimize yönelik Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından ateş açıldı. Bunun yanısına bizim orada 3 bölgemizde ki o İran olarak Beyre Nizami diyor. Yani işte askeri olmayan bölgemize yönelik ateş açıldı. Biz buna karşılık verdik. Yani herkes kendi açıklamasını yapıyor. Tabii ben de birebir onlara aktarıyorum. İşte tabii, izleyicilerimiz ona karar verecek, hangisi doğru olduğuna ilişkin. Çatışmalar devam ediyor bu bölgede. Ne kadar ateşkesten bahsettik. Merve, şunu da belirteyim. Rubio'dan bahsettiniz, ABD Dışişleri Bakanlığı. Rubio'nun bugün biliyorsunuz İtalya'dan bir ziyareti söz konusu. Orada açıklama yaptı ki İran'ın bugün artık cevabını bekliyoruz. Ki biliyorsunuz İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sunduğu bir teklif vardı. Evet, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden de gelen açıklamada biz hala onu değerlendiriyoruz. Son açıklaması bu şekildeydi. Bugün tekrardan yaptılar. Ve bir anlaşılan o ki ABD'nin bu teklifine hala İran tarafından yanıt verilmiş değil.
1: Ekber, bu da olumlu bir şey. Yani bu saldırıların ardından artık bir plandan bahsedilemez de diyebilirdi ama hala düşünüyoruz demesi. Evet. İran'ın belki de hala da barış konusunda, en azından anlaşma konusunda umudumuzu diri tutabiliriz anlamına da geliyor. Değil mi?
0: Evet. Yani Merve, şunu belirtelim. Şimdi ateşkes sağlandığında ateşkesin maddelerinden neydi? Hürmüz açılacak. Görüyoruz. Hürmüz açılma, yani tam olarak açılmış değil. İşte saldırılar duracak. Saldırılar bir şekilde devam ediyor. Lübnan cephesinde saldırı olmayacak. Ancak Lübnan cephesinde de daha 2 gün önce işte İsrail üst düzey Hizbullah yetkililerini vurdu. Yani o 40 günlük savaştaki olduğu gibi kapsamlı savaş yoktur. Ancak ne kadar ismi ateşkes konulsa da taraflar yani düşük yoğunluklu olarak birbirini vurmaya devam ediyor. ancak bunu da sınırlı tutmaya çalışıyor. Bunu da dikkat edelim. Yani fazla bunun genişlememesine de dikkat ediliyor taraflarca.
1: Evet Ekber, belki öyle de diyebiliriz. Düşük yoğunluklu bir çatışma dersek daha doğru bir ifade olur. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar.

0: Ekber. Şimdi az evvel Ekber'le de konuştuk. Dün akşamki o saldırıları İran'ın güneyinde bulunan, Basra Körfezi'nde bulunan Bender Abbas Limanı'na, sonra da Keşm Adası'na arka arkaya saldırılar düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hava saldırıları düzenlendi. Yani İran da kısmi olarak karşılık verdi. ABD'nin Hürmüz yakınlarında bulunan 3 savaş gemisine hedef aldıklarını ifade ediyorlar. Bir dün akşam neler yaşandı Körfez'de, ona da bakalım.
1: Yine açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
2: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
2: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı her ne kadar transatlantik hattında çok ciddi bir kırılma oluştursa da, bu kırılma aslında Donald Trump'ın ikinci defa yönetime gelmesiyle birlikte başlıyor diyor Avrupa'daki anketler, kamuoyu anketleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne duyulan güvenin en alt seviyede olduğunu ortaya koyuyor.
3: İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. Avrupalılara gittim, dedim ki bize para ödemezseniz biz de sizi korumayız. NATO üyesi bir ülke saldırıya uğradığında ise ilk olarak bizden yardım bekliyorlar.
4: Avrupa'da yeni anket siyasi tartışmayı alevlendirdi. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupalıların ABD'ye olan güveni tarihin en düşük seviyesinde. Avrupalıların büyük bir kısmı ABD'ye stratejik bağımlılığın azaltılması ve Avrupa'nın bağımsız hareket etmesi gerektiğini savunuyor.
5: Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'ye olan güveni Trump'ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte iyice azaldı.
4: Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan anketlerde halkın çoğunluğunun ABD'ye olan güveninin azaldığı görüldü.
5: Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların %58'i ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediği yönünde görüş bildirdi. Ankete göre ABD'nin Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak algılanma oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi.
4: Özellikle savunma, enerji ve dış politika alanlarında Washington'a bağımlılığın sorgulandığı ve stratejik özellik taleplerinin yükseldiği dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu eğilim sadece siyasi liderlik değişimiyle değil, ABD-Avrupa ilişkilerinde yaşanan güven tartışmaları ve küresel krizlere verilen farklı tepkilerle de doğrudan bağlantılı. Katılımcıların %58'i de ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediğini söylerken, Amerika'yı Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak görenlerin oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi. Brüksel çevrelerinde ise bu sonuçların Avrupa Birliği'nin gelecek savunma ve dış politika stratejilerini daha da hızlandırabileceği konuşuluyor. Avrupa'da yükselen bağımsızlık talebi Atlantik İttifakı'nda yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
0: Şimdi daha dün tekrar etti Donald Trump, İran bitti diyor. Ama CIA'nin bir raporu var, bir başka gerçeği ortaya koyuyor. Çünkü CIA'nin raporuna göre İran ablukaya en az 3-4 ay daha direnebilir. Hatta bunun üzerine bugün İran Dışişleri Bakanı Arakçı dedi ki o rapor da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bizim füze kapasitemiz bu süreçte %120 oranında arttı.
6: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
7: Abluk altındaki Hürmüz'de gemi trafiği yeniden sıfıra düştü. Petrol sevkiyatının yapılamadığı bölgede kuyularınsa en geç 20 gün içinde kapanma ihtimali var. ABD Başkanı Donald Trump da işte bu nedenlerden dolayı İran'ın pes edip anlaşma yapmasını bekliyor. Ama CIA raporları gerçeğin Beyaz Saray'ın öngördüğünden çok farklı olduğunu ortaya koydu. CIA'ya göre İran ekonomisi her türlü zorluğa rağmen direncini koruyor. Öyle ki 3 ya da 4 ay daha ablukaya direnebilir. Üstelik bu sürenin artma ihtimali de var.
8: İran ABD'nin

0: bir savaşı sürdüremeyeceğini düşünüyorsa hata yapıyor.
1: Uzmanlarsa yükselen petrol fiyatları ve artan girdi maliyetleri yüzünden küresel ekonominin bu kadar uzun bir süre stres altında kalamayacağını ve daha büyük krizleri tetiklemesinden endişe duyuyor. Washington Post gazetesinin CIA raporuna dayandırdığı haberinde İran'ın askeri kapasitesinin de tahmin edilenden daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Raporlara göre İran füze fırlatıcılarının %75'ini, füze envanterinin de %70'ini koruyor. Ateşkes süreci içinde hasar gören birçok sistem de tamir edilmeye başlandı.
2: Bu arada Küba ile ilgili söylemleri de Donald Trump'ın artık çok kısa süre sonra yönetimi ele geçireceğiz ifadesi Küba Dışişleri Bakanı tarafından. Şöyle karşılandı, katliam yapacak Amerika Birleşik Devletleri, ülkede katliama yol açabilir bu açıklamaları, son derece tehlikeli diyor. Böyle bir yol neden seçti Donald Trump bilmiyoruz diyor. Trump'ın tehditlerini ciddiye aldıklarını belirtiyor Küba'nın Dışişleri Bakanı ve olası bir askeri saldırı karşısında meşru müdafaa hakkını da kullanacağını dile getiriyor. Rodriguez görüşe göre ABD hükümeti son derece tehlikeli bir yol seçti diyor ve bu yol hayal bile edilemeyecek sonuçlara, insani bir felakete, soykırıma, Kübalıların ve genç Amerikalıların hayatlarını kaybetmesine, yani çok son derece tehlikeli bir katliama yol açabilir diyor. Ve bir cinayeti konuştuk dün. İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran Rüzgar Eser kayınvalidesi tarafından bıçaklanılarak öldürülmüştü. Şimdi Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği telefon mesajları, görüntüleri, videoları ortaya çıktı.
3: Ben seni parçalara bölmezsem, benim...
4: İstanbul Kağıthane'de yaşayan Nurşin Rüzgar Eser çifti şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasındaydı.
5: Yaparız ya, biri ben de sağ.
4: Rüzgar Eser uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin sığındığı baba evine gitti. İkili tartışmaya başladı. Rüzgar Eser eşi Nurşin'e yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek yaraladı, vurdu. Evdeki kayınvalidesi ve baldızını da darp etti. 58 yaşındaki kayınvalide Delal da mutfaktan aldığı bıçağı damadının göğsüne sapladı. Rüzgar Eser hayatını kaybetti. Eser'in eşine tehditler savurduğu video kayıtları ortaya çıktı.
6: Nurşin 2-3 ay sabret. Ya bana red gelecek, ben oraya geleceğim. Ya da ben burada oturma alacağım, geleceğim. Geldiğinde sen, seni parçalara bölüp...
4: Rüzgar Eser'in eşi Nurşin'le yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde de tehdit dolu sözler sarf ettiği dikkati çekti. Kayıtlarda Eser'in eşi Nurşin'e küçük kızları aracılığıyla da mesaj gönderdiği görüldü.
2: Mersin'de bir otelin dış cephe inşaatında kullanılan iskelenin halatı aniden kopuyor ve iki işçi havada asılı kalıyorlar 10. katta.
4: İskele çöktü, 10. katta cam pazarı yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi. 15 katlı otel inşaatının dış cephesine kurulan iskelenin bir tarafı motorda meydana gelen arıza sonucu çöktü. O anda iskelenin üzerinde bulunan işçiler Beytullah Hak'tan ve Murat Avşin havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri 10. katta kurtarılmayı bekleyen işçilere çatıya kurdukları halat sistemiyle ulaştı. İki işçi bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Ve haftanın son iş günündeyiz. Saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Piyasalar kapandı, borsa kapandı. Bugün yine yükselişte ama çok küçük bir miktar yükselişte. Fakat önemli olan 15.000 puanın üzerinde tutundu BIST yüz endeksi. Geri çekilmedi. Burası kritik bir eşik. Birazdan da konuşacağız. Hemen hızlıca paritelere de bakalım. Gram altına, Brent petrole de bakalım. Dolardaki yatay seyir devam ediyor. 45.36 seviyesinde. Euro'da da keza öyle. 53,45 seviyesinde bir miktar hareketlilik var. Dolara baktığımızda euro.

0: cephesinde %0,41'lik bir yükseliş. Gram altın %1'e yakın bir yükseliş sergiledi. 6.882 lira seviyesinde. Gümüşte yükseliş devam ediyor. Dün %5'in üzerinde bir artış vardı. Bugün de %2,32'lik. Peki ya gram Brent petrolün varil fiyatı? Şimdi çok ciddi geri çekilme oldu Brent petrolün varil fiyatında ama bu güvensizlik, işte Hürmüz'deki çatışmalar, dün gece Bender Abbas Boğazı'na yönelik saldırılar, Keşm Adası'na yönelik saldırılar, bu savaş bitmiyor mu acaba endişesini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtiğimiz gün gerçekleşen saldırılarla çok tedbirli Brent petrol cephesi 102,15 seviyesine, 102 dolarda şu an tutunmuş durumda. Konuşacağız piyasaları, bunların ne anlama geldiğini. Bizi bekliyor ekonomist Belgin Mamiş, yayın konuğumuz. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, ben de size yayınlar diliyorum. Şimdi Brent petrol cephesi bir tarafta, bir tarafta da borsaya bakıyoruz. Yani böyle çok kritik anlaşmalar, aslında çok pozitif bir hava ama çok tedbirli borsa tarafı. Sanki bu ateşkese pek güvenemiyor gibi, değil mi?
1: Ya aslında bugün seans içerisinde rekor tazeleyen bir BIST 100 endeksinden bahsediyoruz Merve Hanım. 15.145 yeni bir rekor seviyesini test etti, ancak hafta sonu olduğu için ve malum Trump'a da güven olmadığı için ister istemez bir realizasyon, bir kar satışını da beraberinde gördük, ama yine 15.000'in üzerinde, 15.100'ün de altında bir

0: İstanbul cephesine baktığımızda performans devam ediyor. Ve tabii bunda açığa satışların bir süre daha olmaması, askıya alınması, savaşın ne yöne evrileceğinin bilinmezliği gibi unsurlar da borsa tarafına destek veren başlıca konu
1: Siz o zaman yerli yatırımcının, borsadaki yatırımcının bir yandan tedbirler doğrultusunda, ama işte hafta sonuna giriyoruz. Biraz bu anlamda kendini korumaya yönelik satışlar diyorsunuz. Tabii Trump'ın ne yapacağı belli değil, ateşkes ne zaman biter belli değil, ama daha ziyade içerideki işte hafta sonu, önümüzde uzun da bir bayram tatili var. 9 günlük bir ara olacak borsada. Bu yönde, koruma yönünde satışlar gerçekleştiğini düşünüyorsunuz.
0: Genelde borsada Mayıs'ta, Eylül'de olur. Fakat şimdi olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bir bilinmezlik durumu söz konusu. Ateşkes var mı? Var olduğunu söyleyemeyiz. Savaş var mı? Onu da söyleyemeyiz. Bir Trump faktörü var mı? Kesinlikle var. Daha temkinli, daha duruma hakim bir İran profili var mı? Evet, var. Ve tabii ki İran'da aradığını bulamayan bir Trump. Ve piyasaların Trump her zaman geri adım atar stratejisinin devam ettiği bir süreç. Ama işin ilginç tarafı, borsalar tarafına baktığımızda evet, riskler fiyatlamalara yansıdı. Fakat yükselişler özellikle teknoloji, yapay zeka, bilişim, yazılım sektörlerindeki yükselişlerin ve teknolojiye olan yatırımların borsa tarafında, bizim borsamız tarafında, savunma sanayi başta olmak üzere özellikle teknoloji, yenilenebilir enerji konularındaki şirketlerin ciddi performanslarını görüyoruz. O ana hisseleri zaman zaman bankacılık sektörünün de desteklerini görüyoruz ki dünkü yükselişte özellikle bankacılık sektörünün ciddi bilançoları bir katkısının olduğunu da görmüş olduk. Dolayısıyla BIST endeksinde evet, radarımızda 16.000-16.500'ler konuşuluyor, bu var. Ama bizim öncelikle 15.280 puan seviyesini aşmamız gerekiyor. Geri çekilmede ise 14.500 önemli bir destek haline geldi. Hatırlayalım, haftaya başlarken 14.500 seviyesinde yatay bir piyasa görünümü vardı. Ve sonrasında gelen alımlarla birlikte endekse bir yükselişi gördü. Peki. Geri çekilirse 14.500, yukarı yönlü hareketlerde de 15.200 bizim bant aralığımız olarak önümüzdeki haftaya başlıyor olacağız.
1: Öyle başlıyoruz diyorsunuz haftaya. Peki, çok teşekkür ediyorum Belgin Hanım değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: Bizimleydi, sağ olun, sizlere de öyle. Şimdi dün çok önemli bir ziyaret gerçekleşti Türkiye'ye. Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı vardı. Pek çok alanda ortaklaşa imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalat anlaşmasını yenilemeyi hedeflediklerini söyledi ve anlaşma süremiz 5-10 yıl olabilir dedi.
2: Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı anlaşmasını yenilemeyi hedefliyoruz. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, külliyede gazetecilerle sohbet sırasında soruları yanıtladı.
3: Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle ilgili birlikte çalışabiliriz. Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma ile yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz.
2: Peki Cezayir sıvılaştırılmış doğalgazı Güneydoğu Avrupa'ya nasıl ulaştırılacak?
3: Önce Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama, bu gelen LNG'nin bir miktarının belki Türkiye'deki tesislerimizde gazlaşıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili bir proje konuşuyoruz.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Cezayir'le sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.
3: Şu anda 4.4 milyar metreküp yıllık bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6.5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla rahat olun dedik, biz size verebiliriz.
1: Bir jet krizi yaşanıyor tüm Avrupa'da, işte dünyanın %20 gibi görülüyor.

0: Bağımlılığı körfeze, fakat bunun çok üzerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Avrupa'da hava yolları ulaşımında jet krizi derinleşiyor. En büyük şirketi Avrupa'nın belki diyebiliriz Alman Lufthansa, Ekim ayında 20 bin uçuşunu iptal edecek. KLM Hollanda hava yolları, hatta Kraliyet hava yolları KLM, Mayıs'ta Avrupa içinde tam 160 uçuşunu iptal etme kararı aldı. İşte bu mücbir sebeplerden dolayı. Air Canada ise 6 hattını tamamen uçuşa kapatmış durumda. Brüksel hava yolları 4-6 haftalık jet yakıt kaldığını bildiriyor. Brüksel Hava Yolları, bizim sadece 4 ya da 6 haftalık jet yakıtımız var diyor. Spirit Airlines faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı tamamen ve ABD'de hava yollarının yakıt maliyetleri Mart'ta %56.4 oranında artmış durumda. Avrupa ve Doğu Akdeniz'de bu oran 208'e kadar ulaşmışken azalıyor. Afrika'da daha az, Kızıldeniz bölgesinde daha az, Asya'da daha az, ama Avrupa Birliği jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre şu an sadece şu anda 2 kattan fazla artmış durumda. Çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Jet yakıtı tüketimini %70'ini karşılayabiliyorlar sadece. Bir Endonezya'dan da görüntü ekranlarınıza getireceğiz. Yine faaliyete geçen bir yanardağ ciddi sıkıntılara yol açtı. 3 dağcının yolunu kaybettiği belirtiliyor. 3 dağcı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 10 dağcıdansa henüz haber alınamıyor. Görüntüler ekranlarınıza gelecek şimdi Endonezya'dan. North Maluku bölgesinden Dukono yanardağı faaliyete geçmiş durumda. 10 metre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı. Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirtiliyor o olayda. 10'unsa hala kayıp olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden dağcılardan 2'sinin Singapurlu, birinin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı. Endonezya'nın Halmahera adasında yer alan 3 volkandan biri olan Dukono 1933 yılından bu yana belli aralıklarla faaliyete geçiyor. En son 6 ay önce aktif olmuştu ve şu an 10 dağcıdan haber alınamıyor. 3'ünün ise cansız bedenine ulaşıldı. Ajans akşama doğru noktalıyoruz bugün. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Pazartesi günü inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oluyor. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı hangi önlemler hayata geçirilecek? Suç çeteleriyle mücadelede ne adımlar atılacak? Radardan ses sistemlerine, trafikte yeni düzenleme nasıl olacak? Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar neler? Haktan Uysal ve Banu El soruyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı yayında yanıtlıyor. Gündem Özel, akşam 21'de A Haber'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
6: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
8: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G 512 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X-On Lite Blue

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam. Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
7: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: avantajı sağlayın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro komtele.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
2: AK Parti'de her yıl olduğu gibi bu yılda kamp hazırlıkları başladı. Haziran'da yapılması planlanan kampın bu yıl Kızılcahamam'dan farklı bir lokasyonda yapılması planlanıyor. AK Parti'nin her yıl gerçekleştirdiği istişare kampının bu yıl 33.sü yapılacak.
3: İstişare toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
2: Ancak bu kez istişare kampı diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Lokasyon olarak yeni bir arayış içinde olan AK Parti'de Sakarya seçeneği de öne çıkan iller arasında. Kampa partinin MYK ve MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Birim Başkan Yardımcıları, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları katılacak.
3: AK Parti, istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir.
2: 2025 yılında

0: Yapılan kampta format değiştirilmiş, kamp stratejik plan çalıştayı ile başlamıştı. Daha sonraki günlerde ise kabine üyeleri gruplar halinde tematik oturumlar gerçekleştirerek sahadan gelen öneri ve talepleri ele almıştı.
1: Kuruluşumuzdan itibaren işlerimiz hep ortak akılla, meşveretle, milletin sözüne kulak vererek, milletimize danışarak yürütüldü.
0: 2026 yılında yapılacak olan kampın yine benzer bir formatta gerçekleştirilmesi bekleniyor.
2: AK Parti demek, birlik demektir. İstikbal...
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ağaç ve Peysaj AŞ'ye operasyon yapıldı. 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peysaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 zanlı gözaltına alındı.
0: Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel de Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Önmez Sancı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında şüphelilerin belediye iştirak şirketi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları yer aldı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesindeki 11 eylemin gerçekleştiği Ağaç AŞ'de usulsüz ihalelerle tedarikçilerden %10 rüşvet toplandığı ortaya çıkmıştı. Yine Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da davada tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
6: Ailesi.
0: Altı yıl önce kaybolan çocukla ilgili dosya raftan yeniden indirildi. 4 yaşındaki Miraç Çiçek 2020'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyündeki evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. O dönem yapılan arama çalışmalarında çocukla ilgili bir ize rastlanılmadı.
7: Fali meçhul cinayet dosyaları için Diyarbakır'da yeni bir dönem başladı. Başsavcı ve savcıdan oluşan özel bir heyet 70 dosyayı inceliyor. İlk olarak 2020 yılında ortadan kaybolan Miraç'ın dosyası ele alındı.
8: Araştırsınlar abi. Araştırsınlar, bulsunlar abi. Daha iyidir yani.
0: Miraç Çiçek'e ulaşılması için özel bir ekip kuruldu. Ekip HTS ve bas kayıtlarını yeniden inceliyor. Ekip bütün delilleri mercek altına alacak. Çocuğu bulmak için titiz bir çalışma yürütecek.
9: Efendim görüntüler İstanbul Avcılar'dan talihsiz bir kaza ekranlarınıza getireceğiz. İddiaya göre sürücü fren yerine gaza basınca önündeki yayayı bir anda sürüklüyor ve bakın metrelerce sürükledikten sonra karşı taraftaki bir inşaat alanına giriyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
0: Fren yerine gaza bastı, el arabasıyla önünde duran talihsiz adama çarparak sürükledi.
10: Bence bir şeye bakıyordu, nasıl bir şey vermiş?
0: Güvenlik kameralarına yansıyan kaza İstanbul Avcılar'da yaşandı. Öğle saatleriydi. Sürücü otomobilin içinde park halinde bekliyordu. Annesinin araca binmesiyle hareket etti. Ancak iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Önünde el arabasıyla duran Osman Taşsever'i sürükledi. Taşsever kazada yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
9: Efendim İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde kayda alınan görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Haber konusu yaşlı insanlara, bakım evindeki misafirlere yapılan şiddet ve kötü muamele. Bakanlık hemen harekete geçti.
0: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
6: itildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere

0: gerekli şekilde sunuyor.
1: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acımasızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
2: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinden kasırga sonrasında ortaya çıkan tablo böyle. Bu tabloda 500 kişinin de yaralandığını belirtiyor yetkililer. Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde gece saatlerine başlayan kasırga beraberine büyük bir yıkımı getiriyor. Eyalet genelinde etkili olan hava muhalefeti yerleşim yerlerinde ağır hasara yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada eyaletin farklı noktalarına doğrulanmış bir kasırganın ve şiddetli fırtınaların yaşandığı teyit edildi. Fırtına sonucunda yaklaşık 500 ev hasar görerek oturulamaz hale geldi. Olayda 17 kişi de yaralandı. Efendim, göğsümüzü kabartan görüntüler izleyeceğiz yine. İzmir'de Efes 2026 tatbikat kapsamında amfibi çıkarma eğitimi yapıldı. O anlara ilişkin özel görüntüler izleyeceğiz.

0: Efes 2026 kapsamında amfibi çıkarma tatbikatı gerçekleştirildi.
1: Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında Doğanbey Körfezi'ne yapılacak amfibi çıkarmanın birinci dalgasıyla ilgili Urla Demircili'de bütün hazırlıklar tamamlandı ve ekipler birazdan Doğanbey Körfezi'ne doğru yola çıkacaklar.
0: Tatbikatta tank, zırhlı araç, personel ve lojistik yüklerin kıyıya hızlı çıkarılması için geliştirilen 151 sınıfı süratli amfibi çıkarma gemileri kullanıldı.
1: TCG 154 ve 158 no'lu amfibi çıkarma gemilerine zırhlı araçlar yüklendi. Bunun yanında Foça amfibi piyade tugayına bağlı deniz piyadeleri de çıkarmada aktif rol oynayacaklar.
0: TCG çıkarma gemileri 80 metre uzunluğu, 400 metrekare güverte alanı, 19 kont azami hız ve 260 tam kapasiteli personel veya 200 ton zırhlı araç taşıma özellikleriyle ön plana çıkıyor.
1: Amfibi çıkarmanın birinci dalgası kapsamında Doğanbey Körfezi'ne TCG 154 ve 158 amfibi çıkarma gemileri yanaştı ve önce zırhlı araçlar ardından da seçkin amfibi piyadeler çıkarmanın ilk dalgasında karaya çıkacaklar.

İspanya, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'la ilgileniyor. İspanyol basını iki ülke arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yapıldığını yazdı. ABD üretimi F-35 savaş uçaklarından vazgeçen İspanya'nın 5. nesil savaş uçağı konusunda sınırlı seçeneği bulunduğu belirtilen haberde F-35'e konulan mesafe Kaan'a kapıyı araladı ifadesi dikkat çekti. Kaan savaş uçağı alımının iki ülke arasında teknik ve siyasi düzeyde görüşüldüğü ifade edildi. Böylelikle anlaşma sağlanırsa Kaan ilk kez bir NATO ülkesine satılmış olacak. İsrail basını Türkiye Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor diyerek duyurdu. Türkiye'nin denizlerde kurduğu yeni güç Tel Aviv'de büyük endişe yarattı. Kanal 13 Türkiye'nin son yıllarda attığı askeri ve jeopolitik adımları mercek altına aldı. Yayınlanan analizde Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini sahada adım adım uyguladığı belirtildi. Ankara'nın Akdeniz'den Afrika boynuzuna kadar uzanan etkisinin İsrail'i stratejik olarak çevrelemeye başladığı öne sürüldü. Ayrıca Ankara'nın attığı adımlar için İsrail'i boğan stratejik

0: kuşatma yorumu yapıldı. Kırılgan ateşkes yeniden çatışmalarla gölgelendi. İran bir petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. ABD, İran'dan anlaşma ile ilgili yanıt beklediğini duyurdu. İranlı Tasnim Ajansı, İran'ın Ocean Koi adlı Barbados bandıralı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu. El koyma nedeninin İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası olduğu öne sürüldü. Devrim muhafızları ise Washington'ın gölge filosuna ait olarak bilinen bir tankere yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yaşananlara rağmen İran'dan yanıt beklediklerini açıkladı.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dün gece itibariyle Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda çeşitli noktalarda çatışmalar yaşandığı bilgisi geldi. Önce patlamalar yaşandı, daha sonrasında ne olduğunu anlamaya çalışırken farklı operasyonlar bilgisi gelmeye başladı. İşte tankerlerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı ama net bir tablo ortada henüz yok. Çünkü kim neyi tam olarak gerçekleştirdi, tam olarak da anlayabilmiş ve anlatabilmiş değiller. Washington-Tahran arasında bu tansiyon yükselirken karşılıklı açıklamalar da geldi. En baştaki Abbas Harakçı'nın açıklaması çok önemli. Biliyorsunuz bir müzakere süreci içerisindeler. Amerika Birleşik Devletleri yine masadayken maceraya atılmaya başladı ifadesi kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama var. Zira Tahran yönetiminden bugün süresi dolan bekledikleri bir cevap var. Biliyorsunuz bir sayfalık ve 14 maddelik bir teklifi vardı Amerika'nın ve 48 saatlik süre bugün itibariyle cevap vermeleri gereken süre bugün itibariyle doluyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu konuyu hatırlattı.
2: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur.
0: ABD yanıt bekliyoruz dedi, İran bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Washington-Tahran hattında gerilim doruğa ulaştı. ABD ile İran arasında tansiyon yine yükseldi. Tahran'da savunma sistemleri devreye girdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze gönderildiği iddia edildi. Ayrıca ABD'nin bir petrol tankerini hedef aldığı açıklandı. İran'da misilleme yaptığını duyurdu. Tahran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıtı da sert oldu. 2 balistik füze ve 3 İHA gönderildi, 3 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Müzakere sürecini işaret etti. ABD çözüm masasındayken her seferinde macera arıyor dedi. İran baskıya asla boyun eğmez ifadesini kullandı. İran ordusu da harekete geçti. İran'ın yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek el koyduğu bildirildi. Tankerin ülkenin güney kıyılarına çekildiği aktarıldı. Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisi verilmedi. ABD'den de müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuştu. İran'dan mesaj bekliyoruz dedi.
2: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye çalışıyorlar ve bu kabul edilemez.
0: İran'sa teklifin hala incelendiğini, sonuca ulaşıldığında yanıt verileceğini açıkladı. Katar merkezli El Cezire ise ABD donanmasının İran bandıralı ticari gemiye saldırdığını, 10 yaralı ve 5 kayıp olduğunu bildirdi. Saatler sonra ABD'den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delen 2 boş İran petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. İlgili İran gemilerinin limanlara yanaşmadan füze, insansız hava aracı ve sürat botlarıyla hedef alındığı belirtildi.
1: Şimdi bütün bu kargaşa ve hengame içerisinde bölgemizdeki savaşa dair gelişmeler devam ederken Türkiye'nin de diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Harakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz'deki gerilim olanca hızıyla devam ediyor malum. Peşi sıra açıklamalar var. Ekranlarınıza getirdik ama bir yandan da diplomasi trafiği var. Ateşkes devam etmesi için karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan biraz önce de belirttiğimiz gibi İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şimdi Washington-Tahran hattında gerilim devam ediyor. Dün akşam itibariyle çatışmaları yaşandığı bilgisi var. İran'ın kritik Hark adası ki biliyorsunuz kendisi zaten İran'ın petrol ihraç ettiği ada ve petrolü istiflediği ada. O bölgede bir petrol sızıntısı olduğu uydu görüntülerine yansıdı sevgili seyirciler. O görüntülerin neden meydana geldi? Dünkü çatışmadan mı meydana geldi yoksa bir başka? başka nedenden dolayı bu sızıntının yaşandığı bilinmiyor ama İran'ın petrol can damarı olan Hark Adası'nda bir sızıntı olduğu aşikar. Ekranlarınıza gelen uydu görüntüsünde de zaten bunu çok net görebiliyorsunuz. Hark Adası, İran petrolünün %90 ihtiyacını karşılayan bir tesis. Uzmanlar görüntülerin petrolle benzerlik gösterdiğini aktardılar. Tabii ki bunun henüz %100 petrol olduğunu anlamak ya da tespit etmek mümkün değil ama uzmanların görüşü bu görüntüdeki sızıntının bir petrol olduğu yönünde. Sızıntının yaklaşık 45 kilometre karelik bir alanı kapladığı da tahmin ediliyor. Ayrıca petrol sızıntısının Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın başından beri ortaya çıkan en büyük leke olduğu da kaydedildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yine skandal sözler sarf etti. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria. Smotrich hedefteki bölgeleri tek tek saydı. Eğer bana kalsa bu toprakları çoktan ilhak etmiştik dedi.
3: İsrail aşırı sağcı bakan Smotrich'ten bir kez daha skandal açıklamalar geldi. Açık açık işgal ve ilhak çağrısı yaptı. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria. Smotrich hedefindeki bölgeleri tek tek saydı. Bu savaş İsrail'in sınırları değişince bitecek dedi. Skandal ifadelerde Orta Doğu için yeni harita mesajı verdi. Smotrich'in ağır bombardıman değil, toprak kazanmak önemli sözleri tepki çekti. Smotrich, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik diyerek yayılmacı politikayı savundu. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyen aşırı sağcı bakan, savaş üzerinde çok etkin var itirafında bulundu. Ayrıca Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Şaket Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 binacın söküldüğünü açıkladı. The Times of Israel gazetesi de haberinde Smotrich'in İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor ifadesini kullandı. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırıları sürerken Lübnan ve Suriye sınırındaki gerilim de tırmanıyor. Tel Aviv yönetiminin vaat edilen topraklar söylemi etrafında şekillenen yayılmacı politikası Orta Doğu'da yeni bir bölgesel kriz endişesini büyütüyor.
1: Gazze'de bir ateşkes var. Sözde bir ateşkesten bahsediyoruz tabii. Fakat bu ateşkes devam ederken İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Yine bir saldırının görüntüsünü getireceğiz ekranlarınıza. Daha doğrusu saldırı sonrasında ortaya çıkan bir tabloyu getireceğiz. İsrail bir polis noktasını hedef aldı ve o polis noktasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Daha doğrusu şehit oldu. O şehit olanlardan bir tanesinin yavrusunun feryadını getireceğiz ekranlarınıza. Dünya uzun süredir Gazze'de yaşanan sessiz. Gazze'de yaşananları artık görmek istemiyor ama bu çocuğun feryadı tüm dünyadaki vicdanları titretmeye yeter.
0: Babasına son kez böyle veda etti. Gözyaşları içinde feryat ederek son kez baba dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
4: Sokağın başında oturuyorduk ki çok şiddetli bir bombardımana yakalandık. Bölge çadırlarla dolu. Bakın insanların kalacak yeri yok. Nerede kalacağız? Güvenli bölgeleri ve silahsızları hedef alıyorlar.
0: Son saldırılardan biri polis kontrol noktasına yapıldı. Bir güvenlik mensubu ağır yaralandı, üçü yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil de yaralandı. İşte bu feryat yaşamını kaybeden o Filistinli güvenlik mensuplarından birinin evladına ait. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ilan edilen kırılgan ateşkesten bu yana İsrail 846 Filistinliyi katletti. Soykırımın başından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 72.628, 172.720.

0: 20 kişi ise yaralandı.
1: Efendim bir sıcak bilgi var. İstanbul Beşiktaş iskelesinin önüne çıkan silahlı kavgada 3 kişinin vurulduğu bilgisi paylaşılıyor. Hasan Zaytezin bizi bekliyor. Beşiktaş'ta gidelim. Hasan, nedir bilgiler, anlatır mısın bize?
2: Hikmet Öztürk, tabii öncelikle çok sıcak bir bilgi olduğunu paylaşalım. İfade etmiş olduğum gibi Beşiktaş meydanında iskelede saatlerin en yoğun olduğu dakikalarda yaşandı bu olay. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ilk olarak iki kişi arasında bıçaklı bir şekilde kavga çıktığı iddia ediliyor. Ve bunun üzerine tabii ki olay yerine gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri sevk ediliyor. Ve polis ekipleri daha sonrasında saldırganları birbirinden ayırmak için havaya 3 el ateş açıyor. Ancak yine iddiaya göre edindiğimiz bilgiler doğrultusunda işte tam bizim bulunduğumuz bu noktada olay yaşanıyor. Daha sonrasında edindiğimiz bilgilere göre saldırganlar polis ekiplerine de saldırıyor ve bu konuya ilişkin, olaya ilişkin 3 kişinin yaralandığı bilgisi şu anda bizlere paylaşıldı. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'tan bir rica edeceğim. Bu tarafa hemen gelmesini isteyeceğim. Çünkü bu bölgeye baktığımız zaman tam şu anda olayın yaşandığı alanda. Tam bu görmüş olduğunuz iki taş parkenin arasında olay meydana geliyor. Tabii henüz sebebi belli değil. Ancak saldırganların elinde bıçak olduğu bilgisi var ve ciddi bir şekilde kavga ettiği bilgisi var. Birbirlerine saldırdığı bilgisi var. Daha sonrasında işte tam bu noktaya polis ekipleri sevk ediliyor ve polis ekiplerine saldırıyor saldırganlar. Ancak tabii ki bu konuyla alakalı polis ekipleri havaya ateş açıyor. Ve polis ekiplerinin havaya ateş açmasından sonra saldırganlar polis ekiplerine çevir. Kuvvet ekiplerine saldırıyor ve bu konuya ilişkinde yaklaşık az önce ifade etmiş olduğumuz gibi 3 kişi yaralanıyor. Yaralananlardan birinin de saldırgan olduğu bilgisini paylaşalım. Tabi olay yeri inceleme ekipleri az önce bizim bulunduğumuz bu noktadaydı. Bakın yerlerde kanlar vardı, kan izleri vardı. Ancak bakın şu bölgeye baktığımız zaman yine kan izlerini aslında oldukça ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ancak tabi ekranlara taşıyamıyoruz bu lekeleri. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri vazifesini tamamladı, görevini tamamladı ve belediye ekipleri de bu bölgeyi temizledi ve ayrıldıklarını ifade edebilirim. Tabi İstanbul'un en kalabalık noktalarından bir tanesi, en yoğun noktalarından bir tanesinde bu olay yaşanıyor. Siviller de hedef alınabilirdi, başkaları da zarar görebilirdi ama yaklaşık iki kişi arasında edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bu olay durumun yaşandığı bilgisini aktaralım. Daha sonrasında polis ekipleri geliyor, polis ekipleri havaya ateş açıyor ve polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu saldırganlar polis ekiplerine saldırmaya başlıyor ve konuya ilişkin 3 kişinin yaralandığı bilgisi var. Bu noktadayız. Bir geliş nokta oldukça aktaracağız diyelim. Sözü Beşiktaş'tan size bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Hasan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Gündemin başlıklarına bakmaya devam edelim. Efendim İngiltere'ye gideceğiz şimdi. İngiltere'de daha önceki seçimlerde seçimler iki parti arasında geçerdi. Muhafazakar Parti ve İşçi Parti. Şu anda da iktidarda İşçi Parti var. Fakat yapılan yerel seçimlerde hiç kimsenin beklemediği bir şey yaşandı. Yerel seçimler sonucunda İngiliz siyasetinde kelimenin tam anlamıyla bir deprem yaşandı. Zira yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Reform Partisi büyük bir farkla birinci oldu. Ben de buradayım dedi.
3: İşçi Partisi Reform Partisi tarafından yenilgiye uğratıldı. Bugünden sonra Muhafazakar Parti de kritik birçok bölgede Reform Partisi tarafından yenilgiye uğratıldı.
4: İngiltere'de yerel seçimler siyasi depreme neden oldu. Mesajlarını göçmen karşıtı üzerine kuran Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Reform Partisi seçimlerden zaferle çıktı.
3: Bu seçim sonuçları İngiltere siyasi tarihinde bir değişimi gösteriyor.
4: Parti belediye meclislerinde yüzlerce sandalye kazandı. Birinci sıraya yerleşti. Londra'nın Hebron bölgesindeki belediyede artık Reform Partisi'nin. Başbakan Starmer'ın liderliğini yaptığı İşçi Partisi ise büyük bir yenilgi aldı. Önceki seçimlere göre belediye meclislerinde %50'ye yakın sandalye kaybetti. Başbakan Starmer ise istifa iddialarını yalanladı. Göreve devam edeceğim dedi.
5: Bu sonuçlar hayatlarında yeterince değişiklik olmadığını düşünen seçmenleri yansıtıyor. Biz bununla başa çıkmak için seçildik ve ben bundan uzaklaşmayacağım.
4: Muhafazakar Parti'de seçimin kaybedenleri arasında. Geçen seçimlere göre belediye meclislerinde 200'e yakın sandalye kaybettiler. Liberal Demokratlar ise desteklerini az da olsa

0: arttırdı. Uzmanlara göre bu sonuçlar İngiliz siyaseti için bir deprem anlamına geliyor. İngiliz siyasetinde aşırı sağ olarak görülen Reform Partisi'nin hızlı yükselişi tüm dengeleri alt üst etmiş durumda.
1: Şimdi dünya günlerdir hanta virüsü konuşuyor. Biliyorsunuz bir gemide, Güney Afrika'ya giden bir gemide görüldü hanta virüs. 3 kişinin hanta virüs olduğu belirlendi. Sonra diğerleri şüpheli devam ediyor. Şimdi bir anda dünyada hanta virüsle yatıp kalkmaya başladı. Zira koronavirüsten artık bizler ağzımız yandı dünya olarak. Acaba yeni bir virüs türüyle mi karşı karşıya sorusu soruluyor. En başta söyleyelim, bu hanta virüs koronavirüs gibi bizim diğer grip virüsleri gibi çok kolay bulaşıcı bir virüs değil. İnsandan insana bulaşan bir virüs de değil. Dolayısıyla böyle çok da tedirgin olacak bir hal olmadığını söyleyelim. Soru şuydu, Türkiye'de görüldü mü? Şimdi dünyanın başka ülkelerinde de zaten görülmeyen bir şey. Ama buna rağmen de Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Hantavirüsün Türkiye'de görülmediğini söyledi.
2: Hantavirüs vakaları Arjantin açıklarındaki yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. Tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise endişeye neden oldu. Hantavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada virüsle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 30 kişiden 29 yakalandı.
0: Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye operasyon yapıldı. 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 zanlı gözaltına alındı.
0: Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özer de Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Önmez Sancı'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında şüphelilerin belediye iştirak şirketi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları yer aldı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesindeki 11 eylemin gerçekleştiği Ağaç AŞ'de usulsüz ihalelerle tedarikçilerden %10 rüşvet toplandığı ortaya çıkmıştı. Yine Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da davada tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.
1: Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı Burcu Köksal, ki kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınıyor. Bir iddia var efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği ve sonrasında ise AK Parti'ye katılacağı söyleniyor.
4: Aynen bu şekilde. Hadi bakalım. Kaç gündür kendim, hakaret, iftira hepsine maruz kaldım.
2: CHP ile mücadele etmekten yoruldum dedi. AK Parti'ye geçeceğini söyledi. CHP'den istifa kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takması bekleniyor.
5: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
2: Peki Burcu Köksal kimdir? Köksal 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Siyasete 2007'de CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı olarak girdi. 2015'te Afyon Milletvekili seçildi. 2018 ve 2023'te de devam etti.
6: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

0: Aksal 2023'te ise CHP Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Afyon Karahisar Belediye Başkanı seçildi. Cumhuriyet tarihi boyunca Afyon Karahisar Belediye Başkanlığı makamına seçilen ilk kadın oldu.
1: En iyi şekilde yapacağıma söz veriyorum.
0: Özgür Özel yönetimiyle mesafeli durdu. Eleştiriler aldı, linç kampanyalarına maruz kaldığını söyledi.
1: Dur abi dur. Tehditlerim oyuna ineceğim. Allah'ım imzam olsun bak. Allah'tan ben hiç kimseden korkmuyorum.
0: Özgür Özel döneminde belediye başkanlığı için aday gösterilmesine rağmen gerilim devam etti. Özel'in Köksal'ı Afyon'da aday göstermesinin ana nedeni yerelde güçlü tanınırlığıydı. Özel seçim sürecinde onu destekledi ve tebrik etti.
2: Bir Atatürk'ün kızı, Afyon'un kızı, sizin evladınız, benim grup başkan vekilim Burcu Köksal.
0: Burcu Köksal, özgün ve sert üslubuyla tanınan bir siyasetçi olarak öne çıkıyor. Afyon'da siyaset sahnesinde tarihe geçen Burcu Köksal, şimdi AK Parti rozetini takmaya hazırlanıyor.
3: Efendim, İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 48 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranması bulunan 48 suçlu bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle gerçekleşen çalışmalar sonucunda kırmızı bültenle aranan 27 suçluyla ulusal seviyede aranan 21 suçlu Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı şüphelilerin Gürcistan'dan 31, Almanya'dan 7, Yunanistan'dan 2 kişi olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Kanada, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den yakalandığını açıkladı. Bu arada İçişleri Bakanlığı demişken bu akşam A Haber'de önemli bir röportaj var sevgili seyirciler. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi Bakanımız bugün saat 21'de A Haber'de konuk olacak. Arkadaşlarımızın sorularını yanıtlayacak. Gündemin pek çok başlığı var malum. O konular
0: bunlar değil, başkalarının ödediği iddia ediliyor. Ekipler şüphelilerin telefon sinyalleriyle evin bulunduğu bölgenin örtüşüp örtüşmediğini araştırıyor. Şayet zanlıların telefonları bu evden sinyal verdiyse doku soruşturması yeni bir boyut kazanacak.
3: Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili görülen davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.
0: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi.
4: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş, kuşaktan aşağıya zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
5: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle mordu. Şu dizleri sürütlemişler böyle, sürümüşler.
0: Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aleyna Çakır davasında taraf avukatları hazır bulunurken sanık Uygun duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanığın 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.
6: Böyle yapılmaz, böyle yapılır arkadaşlar.
0: Sanık avukatı ise karşı savunma için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celsede sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Peki ne olmuştu? Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı

0: açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cansız bedeniyle karşılaştığını öne sürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Bürosu Daltonlar adlı sokak çetesi hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede örgütün 90 ayrı eylemi bir bir anlatıldı. O planlar arasında Somalili eski bakan Abdülkadir Muallim Nur'a suikast düzenlemek de var.
0: Eski Somali İçişleri Bakanı'na suikast düzenleyeceklerdi. Daltonlar suç örgütünün planları bir bir deşifre oldu. Savcılık hazırladığı iddianameyi tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 711 sayfalık iddianamede 58 sanığın ismi yer aldı. Örgüt üyelerinin planları bir bir anlatıldı. O planlar arasında eski Somali İçişleri Bakanı Abdülkadir Muallim Nur'a suikast düzenlemek de vardı. Plan 18 yaş altındaki iki şüphelinin yakalanmasıyla ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonlarından bakanın evinin konumu çıktı. Polis adrese gittiğinde bakanın eşi ve çocuklarıyla karşılaştı. Neyse ki Nur Türkiye'ye geliş planını son anda ertelemişti. İddianamede çetenin geçen yıl Mart ayında Irak konsolosluğuna yaptığı saldırı da anlatıldı. Örgüt bu saldırıyı intikam için yapmıştı. Çünkü örgütün önemli isimlerinden Timocan lakaplı Ahmet Mustafa Timo, Irak'ta yakalanmış ve Türkiye'ye teslim edilmişti. İddianamede örgüt üyeleri hakkında binlerce yıla varan hapis cezaları isteniyor.
1: Efendim, Kırıkkale'de trafik polislerinin yol kontrolü vardı. O yol kontrolünde trafik polisleri gören ehliyetsiz sürücü bir anda kaçmaya başlıyor. Hatta ters yönden geri geri gidip böyle kendini güya saklamaya çalışıyor ama drone'da takipte yakalanması da çok da uzun sürmedi.
0: Denetimden kaçmak için ters yöne giren ehliyetsiz sürücü drondan kaçamadı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi Ahılı Caddesi'nde uygulama yaptı. Bir sürücü ise ters şeritte ilerlerken polisi fark etti ve geri geri giderek kaçmaya çalıştı. Ekip drone'la takip ettiği sürücüyü kısa sürede yakaladı. Kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 42.718, araç sahibine de 40.000 olmak üzere toplam 82.718 lira ceza yazıldı. Öte yandan sürücünün kaçma anları polisin

0: Erden'in kavganın ardından hastaneye gitmek zorunda kaldığı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın daha da büyüdüğü yazıldı. Real Madrid yönetimi yaşanan son olayların ardından gerekli önlemleri almak için acil bir toplantı düzenledi. Takım içi huzursuzluklar gün geçtikçe artarken Eflatun Beyazlı ekipte son günlerde yaşanan tek tartışma da bu değil. Real Madrid savunma oyuncuları arasında yaşanan kavgada Antonio Rudiger'in soyunma odasında Alvaro Carreas'ın yüzüne yumruk attığı iddia edilmişti. Alman stoperin İspanyol sol beke yaptığı hareket yüzünden ceza almaması takım içerisinde şaşkınlıkla karşılanmıştı. İspanyol basını meşgul eden bir diğer gündemse Kylian Mbappe. Takım yemeklerine dahi geç kalan Fransız yıldız, Antonio Rudiger gibi herhangi bir ceza almamıştı. Futbolcular tarafından ayrıcalıklı olduğu düşünülen Mbappe'nin tavırları kulüp içerisinde sinirleri geriyor. Bazı futbolcuların teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişim kuramadığı iddia ediliyor. Başkan Florentino Perez'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
1: Çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oluyor. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı hangi önlemler hayata geçirilecek? Suç çeteleriyle mücadelede ne adımlar atılacak? Radardan ses sistemlerine, trafikte yeni düzenleme nasıl olacak? Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar neler? Haktan Uysal ve Banu El soruyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı yayında yanıtlıyor. Gündem Özel, akşam 21'de A Haber'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırıyor.

0: yaptırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
1: Reklam.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
18: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
19: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme

0: ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi.
1: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş. Kuşaktan aşağı yani zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
2: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle mordu. Şu dizleri sürütlemişler böyle. Sürümüşler.
0: Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aleyna Çakır davasında taraf avukatları hazır bulunurken sanık uygun duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı sanığın 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.
3: Böyle yapılmaz, böyle yapılır arkadaşlar.
0: Sanık avukatı ise karşı savunma için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celsede sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Peki ne olmuştu? Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Aysen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cansız bedeniyle karşılaştığını öne sürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Gökhan Böcek ve Özkan Yalım itirafçı oldu. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
5: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum. Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
0: İtirafçı olan Özkan Yalım'sa cezaevinden yazdığı mektupta CHP'ye binalar, arsa ve araç satın aldığını ifade etti.
6: Vallahi Özkan Bey'i biz böyle beklemiyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı uğradı. Yani biz hepimiz ona oy verdik ama böyle olmamalıydı. Gerçekten yani... Uşak sevdalısın diyor da Uşak Türkiye'ye rezil etti.
7: Özkan Yalım'ın itiraflarından bir tanesi de işte arkamda gördüğünüz bu bina. Yalım, CHP Uşak İl Örgütü'yle birlikte 4 ilçede bina satın aldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağışladığını söyledi.
8: Bizim halkımızın parasıyla CHP'nin makam aracı yapılmış, aracı alınmış, daha bir sürü yani çok istenmedik olaylar yaşanıyor. Zamanı bırakıp her şeyi göreceğiz.
0: Gökhan Böcek'in ise seçim dönemi para akışını anlattığı iddia edildi.
9: Peki Gökhan Böcek ifadesinde ne söyledi? Gökhan Böcek'e ifadesinde seçim döneminde babasının aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi'ne götürüldüğü iddia edilen paralar soruldu. Gökhan Böcek bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da iki iş insanıyla görüştüğünü ve para transferinin nasıl ve nerede gerçekleştiğini detaylı olarak anlattığı bilgiler arasında yer alıyor.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Fatih'te iki yan kesicilik vakasını ekranlarınıza getireceğiz. Birisi bir tramvay durağında yaşlı bir kişiyi hedef alıyor. Diğeri de başka bir yaşlı kişinin gafil avlandığı anlarda hırsızlığı gerçekleştiriyor. O anları izleyeceğiz.

0: İstanbul Fatih Eminönü tramvay durağıydı. Bir yan kesici kalabalığın içinde sessizce yolculara yaklaştı. Gözüne kestirdiği bir kadının cebinden telefonunu çaldı. Yan kesici güven timlerinin takibinde olduğundan habersizdi. Takibe alınan şüpheli tramvaya binmek isteyen bir kadını daha hedef seçti. Kalabalığın oluşturduğu yoğunluğu fırsata çevirerek saniyeler içinde telefonunu çaldı. Ekipler şahsı adım adım izleyerek suçüstü yakaladı. 15 yaşında olduğu belirlenen yan kesici gözaltına alındı. Benzer bir olay Fatih Hocapaşa mahallesinde de yaşandı. Yaşlı bir adamın dalgınlığından faydalanan yan kesici cep telefonunu çaldı. Ancak o da ekiplerden kurtulamadı. Çalınan telefonlar sahiplerine teslim edilirken iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Efendim, Ankara'da bir küçük kız çocuğu bir sosyal deney yapıyor. O sosyal deney insanlara sarılmak, bir yaşlı kadına sarılmak istediğini söylüyor. Sonrasında yaşlı kadının arasında yaşanan o görüntüler ve diyalog gözler yaşarabilir.
2: Teyzeciğim, seni babaanneme benzettim de bir kez sarılabilir miyim?
0: Yaşlı kadına size sarılabilir miyim diye sordu. Kadının tepkisi milyonların kalbine dokundu.
3: Aman sarıl kızım bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
0: Ankara'da çekilen sosyal deney kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin içini ısıttı.
3: Ömrüm çok olsun hadi. Öpeyim kara gözlerinden.
0: Küçük bir çocuk yaşlı bir kadının yanına gidip sizi babaanneme benzettim dedi. Size sarılabilir miyim diye sordu ve sonrasında ortaya duygusal anlar çıktı.
3: Aman sarıl kızım bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
0: O anda yaşlı kadın tereddüt etmeden kollarını açtı, küçük çocuğu şefkatle kucakladı. Kısa süren o sarılma belki de günün en güzel anı oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülere özlediğimiz samimiyet bu yorumları yağdı.
3: Tatlı kızım benim. Babaanne nerede? Köyde mi oturuyor?
0: Birkaç saniyelik bu an sevginin ve merhametin en güzel duygulardan biri olduğunu tekrar hatırlattı.
3: Ha, yavrum benim. Ömrüm çok olsun hadi. Öpeyim kara gözlerinden.
1: Ekmekler malum sofralarımızın vazgeçilmezi ama son zamanlarda çok fazla ekmek çeşidi oluşmaya başladı. Tam buğday ekmek ortaya çıktı, çavdar ekmek ortaya çıktı, ekşi mayalı pek çok ekmek çeşidi var. Hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Hangisi daha çok tercih ediliyor? Haberimizi izleyelim.
4: Tam buğday, çavdar, mısır ekmeği, ekşi mayalı ekmek.
0: Türk mutfağının temel besinlerinden ekmek artık çeşit çeşit haliyle sofraları süslüyor.
5: Bir zamanlar sofraların vazgeçilmezi sadece beyaz ekmekti. Şimdi ise tam buğdaydan siyez ununa, ekşi mayalıdan çavdarlıya kadar onlarca seçenek var. Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Vatandaş hangisini tercih ediyor? Ekmek olarak hangisini tercih ediyorsun?
6: Tam buğday, ekşi mayalı.
7: Çavdar, kepek.
5: Neden peki bunu tercih ediyorsun?
6: Şimdi şeker hastalığım var.
7: Anlatılana göre biraz daha zararsız diye.
6: Karbonhidrat beyaz ekmekte çok olduğu için sağlık açısından da faydası olmadığından dolayı tam buğday.
5: Ayhan Bey, en çok hangi ekmek çeşitleri satılıyor? Sizin fırınınızda hangi ekmek çeşitleri var?
4: Şimdi en çok beyaz ekmek dediğimiz, beyaz unla yaptığımız ekmekler tüketiliyor. İşte şu tarz dediğimiz ekmekler. Mesela bu tam buğday ekmeği, bu çavdar hemen hemen aynı gözüküyor ama bunları farklı bu arada. Ekşi maya, işte uğraşısı zor biraz, belli de oluyor. Kepek ekmeği.
5: Beyaz ekmek tüketmiyorsunuz sanırım.
7: %30 tüketiyoruz. %70 diğerleri.
5: Peki beyaz ekmeği daha önce kullanıyor muydunuz? Ne kadar süre önce bıraktınız?
6: Aşağı yukarı 4 ay önce bırakmıştım. Daha önce kullanıyorduk tabii. Yıllarca öyle kullandık zaten.
5: Hangi ekmekleri tercih ediyorsunuz?
8: Buğday.
5: Neden peki?
8: Şey olarak her şeyle daha da düzgün, daha güzel yapıldığı için.
0: Sağlık Bakanlığı'nın beyaz ekmekte %40 tam buğday oranını zorunlu kılması yeni bir ekmek modelinin doğmasına yol açacak.
4: Alışmış olduğumuz 50 yıllık, 100 yıllık bu beyaz ekmek kültürünün bittiği bir döneme geliyoruz. %40'ı tam buğday olmak üzere yeni bir devire geçiliyor artık. Yani o bildiğimiz 50-100 yıllık bir anlayış bitiyor. %40'ı buğday olmak üzere bu zorunluluk oluyor.

0: Fakat tam yürürlüğe girmedi henüz. Zannediyoruz yıl sonuna doğru yürürlüğe girecek. Bir kabuk düşünün. Bir tane kabuğu kepek, bir tane kabuğu buğday, bir tane kabuğu çavdar, içinde kalan en ince olan beyaz buğday, o beyaz bu işte. Maliyeti düşürmek için herhalde bu buğdaya geçilmiş. Eski 50 yıl evvel biliyorsunuz Türkiye nereden nereye geldi. O dönemler böyle alışılmış gidiyor ama şu anda benim gördüğüm önümüzdeki dönem artık tam buğday ve çavdar bu tip ekmeklere tüm Türkiye yönelecek.
1: Peki ekşi mayalı ekmeği hazırlarken ne gibi farklılıklar oluyor normal beyaz ekmekten veya tam tahıllıdan?
0: Şimdi ekşi mayalı ekmek aslında uğraşma açısından, yani atıyorum bunu biz 3-4 saatte pişmiş olarak buraya aldığımız bu ekmeği, ekşi mayalı ekmeği 2 gün 3 gün boyunca bekletiyoruz. Onun bir fermentasyon süresi var. Hamur kendi kendine maya oluyor. Şu anda ekşi maya tam buğday. Bunlar bu son birkaç aydır özellikle Ramazan'dan sonra şöyle söyleyeyim %30 %40'ın üzerinde bir artış var.
2: Bu arada görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuşuyor. Canlı bir konuşma efendim. Bu şu anda başka şeylerden, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadelesinden falan bahsediyor. Dinliyoruz. Arkadaşlarımız, ekipleri, arkadaşlarımız da dinliyor. Eğer İran meselesine ilişkin herhangi bir açıklama gelirse de ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz. Zira bugün İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini için son günü, son saatleri. Dolayısıyla neler söyleniyor Amerika tarafından onları ekranlarınıza getireceğiz. Takip ediyoruz dediğimiz gibi. Devam edelim. Yurttan bir haber turu gelecek şimdi ekranlarınıza.
3: Aksaray'da 4. kattaki iş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, iş yerini sardı. Polis ekipleri caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntü Osmaniye'den. Teneffüste okul bahçesinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden öğretmen Ayşe Dinç, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce'de seyir halindeki motosikletli kadın sürücüyle aynı yönde seyreden ve aniden sağa dönüş yapmak isteyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ani dönüş yapan motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek yola düştü. Kaza anı kameraya yansıdı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde kamyona gelişi güzel konulan hurda parçaları tehlike oluşturdu. Sürücüler trafikte araçtan sarkan demirlere çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren iki güzellik merkezinde cazip kampanya, uygun fiyat vaatleriyle iş yerlerine çekilen vatandaşların mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 14 zanlı gözaltına alındı. Yük gemisi Sakarya Karasu açıklarında 1 Mayıs'ta karaya oturmuştu. Yapılan operasyonla mürettebat kurtarılmıştı. Kamerun bandıralı Ninova isimli kuru yük gemisini kurtarma planı kapsamında ikinci keşif dalışı gerçekleştirildi. Dalgıç ekipleri geminin su altında kalan kısmıyla çevresinde gözlem ve araştırma yaptı. Hazırlanacak raporun ardından kurtarma çalışması planlanacak. Doğu Anadolu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler Muş'taki köy yollarını açmak için seferber oldu. İş makineleri kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı alanlarda beyaz örtüyü küredi. Bu görüntülerse Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklı Göl'den. Kış mevsimi boyunca yüzeyi buzla kaplı olan göl, önceki yıllara göre bu sene bölgede havaların geç ısınmasıyla yeni yeni çözülüyor. Etrafını çevreleyen dağlarda halen metrelerce kar bulunan gölde, iki mevsimi bir araya getiren görüntüler oluştu.
2: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: Alevler bir anda yükseldi. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İnsanlar can havliyle kaçıştı. Meksika'nın Los Mochis kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangın faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı. Peş peşe patlamalar meydana geldi. Çığlıklar yükseldi. Çin'in Hunan eyaletindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 37'ye yükseldi. 51 kişinin tedavisi ise sürüyor. Kentteki tüm havai fişek fabrikalarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Yaşanan felaket, Çin'de son yılların en ölümcül sanayi kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Endonezya'daki Dukono Yanardağı'na yasağa rağmen çıkan dağcılar facianın ortasında kaldı. Patlama sonrası kül bulutu göğe yükseldi. O sırada bölgede bulunan 20 dağcıdan 3'ü hayatını kaybetti. 7 kişi kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başardı. Kaybolan 10 dağcı da saatler sonra bulundu. Dukono Yanardağı'nda son aylarda yüzlerce patlama meydana geldiği, uzmanların uzun süredir bölge için alarm verdiği öğrenildi. Ellerini kovaya daldırdı. Saniyeler içinde kilolarca karides topladı. Çin'de düzenlenen ilginç yarışma sosyal medyada gündem oldu. Ne kadar karides yakalarsan o kadarını alırsın etkinliğine katılan bir kadın, tek hamlede kovadan çıkardığı karideslerle dikkat çekti. Kadının hızı çevredekileri hayrete düşürdü. Kameraya yaklaştı. Dakikalarca dikkatle inceledi. Meraklı Şahin'in o anları gülümsetti. Polonya'daki bir santralde yaşayan Şahin, yuvasına yerleştirilen kamerayı fark edince ortaya bu görüntü çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
2: Akşam Ajansı'nda yeni saate hazırlanırken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, sonrasında detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo 2026'ya bir ziyaret gerçekleştirdi bugün. Önemli açıklamaları var. AK Parti zamanında savunma sanayindeki hedeflediğimiz noktayı ve geldiğimiz noktayı anlattı Başkan Erdoğan. Dünyaya verdiği mesajlar da var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları var. İran'dan cevap bekliyoruz diyor. Zira çarşamba günü İran'a verdikleri 48 saatlik süre bugün itibariyle doluyor. İran'dan nasıl bir yanıt gelecek? Tüm dünyadaki gibi biz de merak ediyoruz ve takip ediyoruz. Oradaki gelişmeleri de ekranlarınıza getireceğiz. Dünya hantavirüsü konuşuyor efendim. Yeni çıkan bir vaka. Her ne kadar tedavisi olmayan bir vaka olsa da bulaşı çok zor olan bir vakadan bahsediyoruz. İnsandan insana geçen bir vakadan bahsetmiyoruz. Ve Türkiye'de de hantavirüs var mı yok mu diye bir yaygara koparıldı. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Hayır, Türkiye'de herhangi bir hantavirüs vakası tespit edilmedi. Öyle bir vaka yok denildi. Zaten dünyada da çok yaygın değil. Teker teker ekranlarınıza getireceğiz hepsini. Öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce belirttiğimiz gibi dünya savunma devlerinin buluştuğu Saha Expo 2026'yı ziyaret etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Savunma sanayine geldiğimiz noktayı anlattı. Bir de dünyaya çok net bir mesajı var. İstikbalimize, ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz diyor.
4: Türkiye istiklal ve istikbalini kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
5: Orta Doğu'da yaşanan gerilime dikkat çekti. İstanbul'dan tüm dünyaya bu sözlerle seslendi.
4: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlarını Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katıldığı Saha 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapanış programında verdi.
4: Türkiye küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız.
5: Erdoğan, AK Parti iktidarında savunma sanayinde yaşanan dev atılıma dikkat çekerken bu başarı

0: Hikayesini yazmamız kolay olmadı dedi ve ekledi.
1: Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. İçimize yerleşmiş Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
0: Erdoğan, balıklar ürküyor, füze testi yapmayın diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuarı ziyaretine de sözü getirdi.
1: Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla bizi de ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik.
0: Ve terörsüz Türkiye hedefi. Erdoğan bir kez daha kararlılığın altını çizerken iç cephe vurgusu yaptı.
1: İç cephede gedik açılmışsa millet ayakta kalamaz. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Kararlıyız. İnşallah hedefimize ulaşacağız.
2: Savunma sanayindeki yüz aklarımızdan bir tanesi donanmanın Hüzen Kalesi TCG Anadolu. Saha 2026 kapsamında İstanbul'da vatandaşın ziyaretine açıldı. İlk gününde ilgi yoğundu.
3: Gerçekten devasa bir gemi.
4: Gemimiz gerçekten çok güzel.
5: Sarayburnu Limanı'na demir attı. Kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. TCG Anadolu, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında limana geldi. Vatandaşın ilgisi yoğun oldu.
6: İlk önce 100 kişilik bir grup geminin güvertesine alınıyor. Bu 100 kişilik grubun gezisi tamamlandıktan sonra dışarıda bekleyen gruplar peyderpey içeri alınıyor. Şu anda güvertede 1 TB3, 4 de atak helikopteri bulunuyor.
4: Gemimiz gerçekten çok güzel. Zaten Türkiye'nin de en büyük gemisi. TB3'ler olsun, helikopterlerimiz olsun, hepsi gerçekten çok güzel. Sayın Selçuk Bayraktar'a, Cumhurbaşkanımıza, emeği olan herkese, tüm vatanım olarak çok teşekkür ediyoruz.
5: Geminin güvertesinde milli gururlarımızı görenlerse bol bol fotoğraf çektirdi.
7: Vallahi şu anda çok gururluyum ben. Yani böyle yakında görmek daha güzel bir şey böyle. Tabii televizyonda da görüyorsun ya böyle. Ama canlısını görüp böyle yemin edeyim sanki dünyaya bir daha yeni gelmiş gibi oldum böyle. Gururluyum yani şu anda.
3: Ama gelene kadar çok heyecanlıydım. Hatta inşallah alırlar diye de dua ettim Allah'tan. Çok gururluyum ve buradaki bütün askerlerimize de Allah razı olsun. Hepsinden yapandan da yaptırılan da devletimizden de. Çok güzel ve gurur duyduğumuz bir gemi. İnşallah çok daha ileri ve daha güzellerini yapmak nasip olur inşallah.
5: Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu 2019 yılında suya indirilmiş. 2023 yılında ise donanmanın envanterine katılmıştı. 231 metre uzunluğundaki gemi uçuş güvertesinde 11 adet, hangarında ise 30 adet SİHA taşıyabiliyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gül'le katıldığı canlı yayında eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ve tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan yararlandığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte gözler şimdi iki ismin savcılığa verdiği ifadelere çevrildi.
8: Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek canlı yayında açıkladı. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu.
8: Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu.
0: Peş peşe gelen etkin pişmanlık başvurularının CHP genel merkezinde gerilime sebep olduğu konuşulurken Gökhan Böcek'in ifadesi de ortaya çıktı. Böcek, babası Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için CHP'li Veli Ağbaba'nın 1 milyon euro talep ettiğini söyledi. Bu paranın Özgür Özel'in talimatıyla adaylık ücreti olarak istendiğini anlattı.
9: Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bir mektup yazarak konuşmak istediğini söylüyor ve mektup da bazı konulardan bahsediyor.
0: Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracını VIP araca dönüştürmek için belediye kasasından milyonlar ödediği iddia edilmişti. Yalım, cezaevinden yazdığı mektupla o iddiaları kabul etti.
9: Özgür Özel'in şu

0: kullandığı makam aracının içini Uşak Belediyesi'nin bir şirketinden 6.7 milyon TL'ye dizayn ettirdiler. Durum bundan ibarettir.
1: Yalım'ın itirafları bununla da sınırlı değil. CHP'ye Uşak'ta aralarında il başkanlığı olarak kullanılan 4 katlı bir binanın da olduğu çok sayıda gayrimenkul satın aldığını açıkladı.
2: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
1: Ve kulisleri hareketlendiren bir başka iddia. Özgür Özel ve parti yönetimiyle bir süredir sıkıntı yaşadığı söylenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceği öne sürüldü.
3: Dur abi, dur.
1: İddiaya göre Köksal yakın çevresine CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim ama CHP beni çok yordu dediği de söyleniyor.
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşananlar. Dün gece itibariyle İran'ın pek çok noktasında patlamalar duyuldu. Patlama sesleri neticesinde ne oluyor derken pek çok açıklama peşi sıra geldi. Bakalım neler yaşanmış. Hürmüzgan eyaletindeki Keşm adasında çatışma yaşandı efendim. İran tarafından yapılan açıklamalarda. İran Hürmüz'de 3 Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisine saldırdığını, bir tankere de el koyduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da müzakere ve ateşkesin sürdüğünü söyledi. Bütün bu çatışmalar yaşanırken hayır hala ateşkesteyiz. Bunlar başka bir konu diye geçiştirdi meseleyi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği neredeyse sıfıra düştü bu çatışmalar neticesinde. İran Dışişleri Bakanı füze stoğumuz %120 diye açıklama yaptı. Bunu açıklama yapması nedeni CIA dedi ki açıklamalarında İran'ın füze stoğu %75 civarında. Hayır dedi, %120 civarında açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 2 boş İran petrol tankerini vurdu. Açıklamaları peş sıra geldi. Şimdi peki neler yaşanıyor? Bir taraftan da bugün İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine vereceği sürenin dolduğu gün. İrfan Sapmaz bizi bekliyor Amerika'da. İrfan, önce şuradan başlayalım. Bugün son gün değil mi? Rubio da dedi. Bekliyoruz, cevap bekliyoruz dedi. Anlatır mısın? Bu ne zaman dolacak? Bugün diyoruz ama eğer cevap gelmezse İran'dan neler yaşanacak?
5: Evet, merhabalar Hikmet. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın altını çizdiği bir konu var. Şu anda ateşkes bozulmadı diyorlar. Yani dün itibariyle gerçekleştirilen Amerika'nın 3 destroyerine, savaş gemisine gerçekleştirilen saldırıların, İran tarafından gerçekleştirilen saldırıların ateşkesi bozmadığını hem Donald Trump söylüyor hem de Marco Rubio söylüyor. Ama Marco Rubio biraz daha sert bir cevap verdi bugün. Aptal olmamız lazım bir ülkenin savaş gemilerine saldıracak. Biz de ona karşılıksız kalacağız dedi. Tabii Donald Trump'ın gün içerisinde yaptığı paylaşımlarda da hala İran'la bir masaya oturulabileceği yönde umutların yeşermeye çalışıldığını görüyoruz. Özellikle de tabii bu ABD'de İran savaşı yeniden mi başlıyor tartışması çok ciddi bir şekilde alevlenmiş vaziyette. O açıdan da aynı zamanda Donald Trump üzerinde Hikmet çok ciddi baskılar var. Yani İran savaşı da burada operasyon harekat diyorlar. Bu anlamda da çok sert tartışmalar olduğu için bugün Donald Trump Truth Social hesabından bir paylaşımda bulundu. Orada işte 7 ülke ile Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadar yaptığı savaşlara savaş olarak savaş ismi konuldu. Savaş terimi kullandı Donald Trump özellikle, ancak hemen altında İran harekatı dedi. Yani bunu bir savaş olarak adlandırmadı. Ve şu anda işte diğer 7 ülkeyle savaş 10 yıllarca devam ederken biz şu anda sadece 6 hafta sadece İran'la bir harekata giriştik gibi bir sav ileri sürdü. Tabii Donald Trump özellikle bu tepkileri bir taraftan da azaltmaya çalışıyor. Onun için de gözü kulağı şu anda Donald Trump'ın hiç şüphesiz İran'dan gelecek cevaplarda. O açıdan Donald Trump'ın hala umutlu olduğunu söyleyebilirim İran'la ilgili yapılan görüşmelerden.
4: Evet. Peki dün ne oldu İrfan? Yani Amerika Birleşik Devletleri şimdi Abbas Arakçı'nın açıklaması var bu konuda. Bence de doğru söylüyor. Ne zaman müzakereler olsa, barışa dair ümit olsa işte Amerika saldırıyor. Yani Haziran ayındaki saldırıları biliyoruz. İşte bu görüşme devam ederken saldırdı. Şimdi bir ateşkes süreci var. Cevap bekleniyor. Bir anda Amerika Hark Adası işte etrafta bir yerlere yine saldırılar düzenledi dün akşam. Ne oldu dün akşam? Anlatır mısın bize?
5: Çok doğru. Tabii bir taraftan İran'la ilgili işte tam bir yere varılma noktasında olduğu yönünde umutların geçerdiği bir zamanda, malum aynı zamanda da bugün Merve ile de canlı yayında onları tartıştık geniş şekilde. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da başladı. Çünkü bugün de Washington DC'de aynı zamanda Amerika ile Lübnan arasında bir temasın yeniden başlayacağı yönde haberler vardı. Belki de başladı ya da öğleden sonra başlayacaktır. Dikkat edersek Hikmet, hem İran'la bir noktaya varılmak üzereyken hem de Lübnan'la bir noktaya varılmak üzereyken Netanyahu ve Amerika'daki uzantıları Siyonist lobiler tarafından bunun sürekli olarak provoke edildiği ve bir yere varılmasının arzulanmadığını görüyoruz. Bu çerçeveden bakmak gerektiğini düşünüyorum işin açıkçası. Donald Trump hala umutlu ama tabii olaya ben biraz daha çok değişik bir açıdan bakıyorum. Sadece buradaki işte Amerika'daki savaş endüstrisi içerisindeki çok çeşitli çıkar gruplarının da Donald Trump'ı provoke etmek istediğini düşünüyorum. Onun için kesin olarak işte dünkü saldırılarda her ne kadar Donald Trump benim haberim vardı dese de kesin olarak Donald Trump tarafından verilmiş bir emir olduğunda da şüphe olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Yani ne İran'la ne de Lübnan'la herhangi bir yere varılması istenmiyor. Netanyahu Amerika'daki uzantıları tarafından kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
4: Peki ne bekliyor İrfan dünyayı? Şimdi Orta Doğu'daki bu çatışmalar tüm dünyayı etkiliyor tabii ki. Ne bekliyorsun? Bugün dolacak o süre. O süre dolduğunda eğer olumlu bir cevap gelmezse İran'dan ne olacak? Olumlu cevap gelebilir mi? Ne önümüzdeki saatler neye gebe yani?
5: Ben herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Bugün de hep altını çizdiğim bir şey var. Birileri provoke ediyor, birileri de bu savaşı yani Donald Trump cephesinden de bir sonuca varılmaya çalışılıyor. O açıdan diyelim ki bugün doldu, tekrar Amerika Birleşik Devletleri topyekun bir savaşa geçecek düşüncesinde değilim işin açıkçası. Bunun çok örneklerini bugüne kadar gördük ve seninle de konuştuk Hikmet, hatırlarsan. O açıdan da Donald Trump tamamıyla bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Tabii ki Donald Trump biliyor içeride Netanyahu uzantılarının kendisinin hem İran cephesinde, daha önce Gazze'de de gördük bunu. Bir yere varılmasını istemediklerini gördüğü için Donald Trump son derece sabırla gidiyor. Ama bir taraftan da Kasım seçimlerine yönelik Amerikan halkının nabzına şerbet veriyor diyebiliriz. Tansiyonu sürekli yüksek tutarak işte vurduk, vuracağız, asla izin vermeyiz nükleer yapılanmaya gibi sürekli mesajlarla da toplumdaki dengeleri sağlamaya çalışıyor diyebilirim.
4: Evet, peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi Avrupa'da siyasi dengeleri yerinden sarsan bir anket getireceğiz ekranlarınıza. Biliyorsunuz Avrupa özellikle askeri konusunda göbekten Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Hatta bu konuda bakın arkadaşlarımız güzel bir görsel de hazırladılar. Daha önce yaz aylarında Avrupa liderleri gitmişti Beyaz Saray'a. Donald Trump'ın karşısına böyle dizilmişlerdi. Diyorlardı ki bizi Rusya'dan koru. Bizi koru diyorlardı. Ama Donald Trump Avrupa liderlerine istediğini tam olarak vermedi. Ve defalarca da Avrupalı liderlerle, bu gördüğünüz buradaki gördüğünüz kişilerle kavga etti. Bakın işte Almanya şansölyesiyle kavgalı. Bir taraftan Fransa Cumhurbaşkanı'yla kavgalı. Her fırsat onlara laf sokuyor. İspanya'yla kavgalı. Diğer ülkelerle teker teker kavga etmeye başlıyor. Avrupa kamuoyunda Washington'a olan güvenin neredeyse sıfıra indi. Bir anket yayınlandı. Avrupalı insanlar diyorlar ki artık Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki bu bağımlılık bitmeli.
6: İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. Avrupalılara gittim, dedim ki bize para ödemezseniz biz de sizi korumayız. NATO üyesi bir ülke saldırıya uğradığında ise ilk olarak bizden yardım bekliyorlar.
7: Avrupa'da yeni anket siyasi tartışmayı alevlendirdi. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupalıların ABD'ye olan güveni tarihin en düşük seviyesinde. Avrupalıların büyük bir kısmı ABD'ye stratejik bağımlılığın azaltılması ve Avrupa'nın bağımsız hareket etmesi gerektiğini savunuyor.
8: Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'ye olan güveni Trump'ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte iyice azaldı.
7: Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan anketlerde halkın çoğunluğunun ABD'ye olan güveninin azaldığı görüldü.
8: Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların %58'i ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediği yönünde görüş bildirdi. Ankete göre ABD'nin Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak algılanma oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi.
7: Özellikle savunma, enerji ve dış politika alanlarında Washington'a bağımlılığın sorgulandığı ve stratejik özellik taleplerinin yükseldiği dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu eğilim sadece siyasi liderlik değişimiyle değil, ABD-Avrupa ilişkilerinde yaşanan güven tartışmaları ve küresel krizlere verilen farklı tepkilerle de doğrudan bağlantılı. Katılımcıların %58'i de ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediğini söylerken, Amerika'yı Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak görenlerin oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi. Brüksel çevrelerinde ise bu sonuçların Avrupa Birliği'nin gelecek savunma ve dış politika stratejilerini daha da hızlandırabileceği konuşuluyor.

0: Avrupa'da yükselen bağımsızlık talebi Atlantik İttifakı'nda yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
1: Hantavirüs tehlikesi artarken Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yayılabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump durumun kontrol altında olduğunu öne sürdü. İngiltere semptom göstermeyen vakaların tahliye edileceğini duyurdu.
0: Hantavirüs korkusu dünyayı sardı. ABD Başkanı Trump durum kontrol altında dedi, tahliye ve karantina süreci başlattı. Her şey 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan gemide başladı. Şimdiye kadar 8 şüpheli vakadan 5'i doğrulandı. Virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün insandan insana bulaşmasının bu salgınla birlikte ilk kez belgelendiğini ifade etti. Hastalığın 6 haftaya kadar sürebilen kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların görülebileceği uyarısı yapıldı.
2: Bu vakada söz konusu olan hantavirüs türü, Latin Amerika'da bulunan ve insanlar arasında sınırlı bulaşma yeteneğine sahip olduğu bilinen tek tür olan Andes virüsüdür.
0: Hollanda Hava Yolları'nda görevli kabin memuru hayatını kaybeden bir kişiyle temas şüphesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. Yapılan tetkiklerde hantavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
3: Kabin görevlisi dün Amsterdam'da hastaneye alınmıştı ki şüphesiyle yapılan testin sonucu da negatif çıktı.
0: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.
2: Umuyoruz ki bu durum kontrol altında. Olay gemideydi. Sanırım yarın bununla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacağız.
0: Öte yandan geminin pazar günü İspanya'nın Tenerife kentine yanaşması bekleniyor. İngiltere'de kendi vatandaşları için harekete geçti. Gemide bulunan ve semptom göstermeyen İngiliz vatandaşlarının uçakla ülkelerine gönderileceği açıklandı. 45 gün karantinada kalacakları belirtildi.
1: Efendim, Barış Anneleri AK Parti ve CHP'yi ziyaret etti. Anneler terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Başkan Erdoğan'ın yapacaklarıyla da iyi şeyler olacağına inanıyoruz dediler.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacaklarıyla da iyi şeyler olacağına inanıyoruz.
0: Barış Anneleri parti ziyaretlerini sürdürdü. AK Parti'yi ziyaret ettiler. Anneleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'le bazı milletvekilleri ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretten sonra anneler görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamalar Kürtçe olunca çeviri DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.
4: Doğrudan anneler ifade etsinler. Çavuk, iyi geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacaklarıyla da iyi şeyler olacağına inanıyoruz.
0: Anneler AK Parti'den önce CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel'le de görüştüler.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir yaşlı bakım evinde kayda alınan görüntüler yürek sızlattı. Çalışanların yaşlı hastalara şiddet uyguladığı, yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bakanlık harekete geçti. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.
5: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
6: İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
5: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acımasızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma bekleniyoruz. Bir taraftan

0: İsrail ile Lübnan arasında da bir ateşkes görüşmesi devam ediyor. Ama gördüğünüz üzere bu görüntüler Lübnan'da kayda geçti. Siyonist İsrail bu sefer bir ambulansı hedef aldı ve saldırı sonrasında ortaya çıkan tablo işte bu.
1: İsrail imza attığı savaş suçlarına bir yenisini ekledi. Tel Aviv ve Beyrut arasında sözde bir ateşkes, tozu dumana katan saldırının hedefinde ise bir ambulans var.
2: Muazzam! Muazzam kalma gara!
1: İsrail'e ait insansız hava aracı ambulansı vururken hiç tereddüt etmedi. Sur kentinde İslami Sağlık Kurumu'na ait ambulanstaki sağlıkçılar can kurtarmaya giderken ölümün eşiğine geldi. 3 kişinin ölümden döndüğü olayda aracın son hali Siyonist saldırganlığın özetiydi.
0: Adana'da iki çocuk arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin annesi öfkeyle dışarı çıktı. Kızıyla kavga eden çocuğu bulamayınca onun ablasını öldüresiye darbe etti.
3: Kardeşimle kızı kavga etmişler galiba. Sonra kendisi de zannetti ben vurdum. Kısa geldi beni dövdü.
1: Kızıyla kavga eden 8 yaşındaki çocuğun peşine düştü. Onu bulamayınca 11 yaşındaki epilepsi hastası ablasını sokak ortasında darp etti.
3: Elisiyle saçımı şöyle tuttu, aşağı kattı, böyle ağzımın ortasına vurdu. Dişim de kırıldı.
4: Kaç dişin kırıldı?
3: 2.
1: Adana'da 8 yaşındaki iki çocuk sokakta oynadığı sırada aralarında kavga çıktı. Biri eve gidip durumu annesine anlattı. Öfkeyle dışarı çıkan kadın kavga eden çocuğu bulamayınca gözüne okuldan eve dönen ablasını kestirdi.
3: Önce küfrederek geldi, sonra baktım bana vurmaya başladı. Ben Allah için dememe rağmen beni bırakmadı.
1: Küçük kız çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. Ailesi hastaneye götürüp darp raporu aldı. Darbeye bağlı yüzünde şişlik oluşan küçük kızın iki dişi kırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen kadınsa dövmedim elim değmiş olabilir diyerek kendini savundu.
3: Beni şöyle vurmaya çalıştı böyle.
5: Küçük çocuklar arasında kavga olmuş olabilir ama bir büyüğün girmemesi gerekiyor. Ben şikayetçiyim.
0: Ve Türkiye'nin konuştuğu Antalya'da vahşice katledilen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı cinayeti. Genç kadını öldürdükten sonra cansız bedenini yakan o canilerin cinayet planını bir ay öncesinden planladıkları ortaya çıktı. Nedeni ise genç kadının banka hesabındaki parayı ele geçirmekti. Suçu birbirlerinin üzerine atan o caniler tutuklandı. Genç kadının cansız bedenine ait parçalarsa Korkuteli Barajı'na bulundu. Cenazesi DNA eşleşmesi sonrası ailesine teslim edildi.

0: sizin koymuş olduğunuz bir işaret mi?
1: Tam bir ay boyunca genç kadının banka hesabındaki parayı almak için plan yaptılar. Buluştukları o gece de vahşice katledip cansız bedenini yaktılar.
2: Benzin nereden aldınız?
3: Mami'nin bir tane petrolden.
4: Geçen sene 80 bin lira aldı, bir saat verdi. O yok, onu da almışlar demek ki.
1: Genç kadının cansız bedenine ait parçalar Korkuteli Barajı'nda bulundu. Cenazesi DNA eşleşmesi sonrası ailesine teslim edildi. Toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.
4: Yüreğimiz yandı, ciğerimiz yandı. Bu tip canilerin ortada gezmemesi gerek.
1: Mahkemede suçu birbirinin üzerine atan o iki cani tutuklandı. Vahşice katlettikleri Kübra'dan geriye ise son kutladığı doğum gününde kayda geçen bu anlar kaldı.
5: Ne kadar ne kadar acıyor yüreğim.
6: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta beton direkleri parçalanan Sefas Köprüsü her an büyük bir faciaya davetiye çıkarıyor. Bakın, üzerinden araçlar geçiyor, aynı zamanda yayalar da geçiyor. Oradaki yaşayan vatandaşlar köprünün bir an önce tamir edilmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.

0: Kadıoğlu'nda önce yapılan bir köprü bu. Ya bakım yapılması lazım ya da yenilenmesi lazım. Kamyon olmuş, ter geçmiş ama sallanıyor.
1: Her gün binlerce kişinin kullandığı İBB'nin sorumluluğundaki köprüden beton parçaları dökülüyor.
2: Her tarafı çürümüşse dökülüyor, her tarafı sallanıyor.
1: Hemen altındansa 7/24 araç geçiyor. Parçalanmış kolon ve paslanmış demirler tehlikenin boyutunu anlatmaya yetiyor. Büyük korku yaşayan bölge sakinleri köprünün bir an önce onarılmasını istiyor.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarının taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını açıkladı.
4: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz.
5: Borç yükü bulunan vatandaşlara müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
6: 36 ay taksiti 72 aya çıkartmış bulunmakta ve borçla ilgili teminat olayında da şunu gerçekleşti. 1 milyona kadar borçlu olanların borçlarında herhangi bir banka teminatı veya herhangi vesaire bir teminat istenmeyecek.
5: Düzenlemeden belediyeler dahil herkesin yararlanabileceğini söyledi.
6: Bir diğer amacı da SGK'nın tahsilatını arttırabilme amacı kapsıyor.
5: Meclise sunulan yeni yasa teklifiyle belediyelerden şahıs şirketlerine kadar tüm borçlulara 6 yıla yayılan ödeme kolaylığı sağlanacak.
6: 1 milyonu aşan borçlarda ise borcun yarısı kadar bir teminat istenecek. Mesela örnek vermek gerekirse 1,5 milyon borcu var bir işletmenin veya bir vatandaşın. Bunun 1 milyonu aşan kısmı 500 bin liranın yarısı kadar bir teminat istenecek.
7: Daha önce ne kadardı bu teminat süresi?
6: Teminat tamamı kadar, borcun tamamını kadar bir teminat isteniyordu. 1 milyona kadar borcu olanlarda bu teminat tamamen ortadan kalkmış durumda.
3: Efendim, Bebek Firar'da filminin gerçeği Zonguldak'ta yaşanıyor. 2 yaşındaki bu ufaklık araçta kimse yok, kapısı açık, halk otobüsünün içerisine biniyor. Ve sonrasında şoför aracı binip hareket ettikten sonra bir ses geliyor. Dönüp baktığında şaşırıyor. 2 yaşındaki bu yaramazı görüyor. Allah'tan hızlı bir şekilde harekete geçiriyor da çocuğun anne ve babası bulunuyor.
8: Anne babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalandı, yol kenarında kapısı açık halk otobüsüne bindi, doğruca arka koltuğa geçti. Olanlardan habersiz araca dönen şoför bir süre ilerledikten sonra duyduğu ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.
9: Ne oluyor ya? Çalışıyor musun? Sen ne oldu kızım, gel.

0: çocuğum arabada unutulur mu?
1: Polise haber veren Ramazan Çimen küçük çocuğu ailesine teslim etti.
0: Bekle.
2: Eğer bu çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
3: Efendim, yaz geliyor ve maalesef yazın en büyük problemlerden bir tanesi zaten görüyorsunuz, anladınız, orman yangınları. Orman yangınlarıyla mücadelede özellikle havadan yapılan müdahaleler çok önemli ve bunun için de hazırlıklar tamamlandı. Yeni alınan helikopterlerle beraber orman yangınlarına hazırlıklar tamamlandı.
4: Havanın ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olası yangınlara karşı bütün hazırlıklarını tamamladı.
5: Yangınlara müdahalede yangın hareket merkezlerinin ve hava yer filoları koordinasyonunun çok büyük önemi var. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda yangın yönetim merkezlerinde tüm teknolojik donanımlar elden geçirildi ve daha da güçlenildi. Amaç yangınlara bir an önce müdahale etmek ve bir metrekare ormanın yanmasının önüne geçmek.
4: Yeşil vatanı korumak için hava araçlarının sayısı artırıldı.
5: Yangın söndürme helikopterleri ve hava araçları yangın hareket merkezlerine konuşlandırılmaya başlandı. Bu yıl aynı zamanda her yıl olduğu gibi her yangın hareket merkezinde mutlaka bir de arkamdaki yangın yönetim helikopterleri görev yapacak. 14 insansız hava aracı da yangınlar için havada olacak. Aynı zamanda hava filosu daha da güçlendirildi. Bu yıl 105 olan helikopter sayısı 119'a çıkartıldı. 27 olan uçak sayısı 28'e çıkartıldı. Ve helikopterler yangın harekat merkezlerinde konuşlandırıldı. Aynı zamanda birçok mobil kamera sistemi de ormanlarda devreye alındı.
4: Hazırlıklar sayesinde orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilecek.

0: Belki dünyanın en çok tartışılan konularından bir tanesi. Uzaylılar var mı yok mu? UFO'lar diye tabir ediyoruz. UFO'larla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatının ardından Pentagon gizli belgeleri, gizli görüntüleri yayınlamaya başladı. Şimdi bu görüntüler gerçekten var olup olmadıkları konusunda bir fikir beyan eden bilmiyoruz ama ilginç görüntüler var. Bazı cisimlerin bir anda ortadan kaybolduğu ya da çok hızlı hareket ettiği anlara dair görüntüler var. Bu görüntüler yeni yayınlanmaya başladı sevgili seyirciler. Pentagon peyderpey bu görüntüleri, bu belgeleri, bilgileri yayınlayacak.
1: Fizik kurallarına meydan okuyan sıra dışı cisimler. Gökyüzünde aniden beliren diskler ve küreler. ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'ın talimatıyla UFO belgelerini yayımlamaya başladı. Belgelerde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar da yer aldı.
2: Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
3: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
2: İnsana ait değildi ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hala aynı programda görev yapıyor.
1: Çarpıcı görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde büyük bir hızla hareket ettiği görülüyor. Bazı belgelerde ifadelerine yer verilen savaş pilotları ise bu cisimlerin aynı anda birden fazla noktada belirerek fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürüyor. Binlerce fotoğraf, video ve ses kaydından oluşan belgeler, Epstein dosyaları gibi parça parça yayınlanacak.
4: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
1: ABD'de son yılların en tartışmalı konularından biri haline gelen UFO'lara ilişkin Amerikan Kongresi'ne sunulan çarpıcı bir videoda ses getirmişti. Eylül 2025 tarihli oturumda UFO olduğu öne sürülen tanımlanamayan bir cismin Hellfire füzesiyle vurulduğu anlar yer aldı. Füzenin isabet etmesine rağmen hasar almadı.

0: sahipliği yaptığı ziyaretlerden ve diplomatik görüşmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğuna vurgu yaptı. İkrime Sabri açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açtı. Erdoğan'ın İslam dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlıkla refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü. Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İslam alemi arasında artan işbirliğinin olumlu olduğunu da söyledi. İslam liderlerinin görüşmelerinde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine vurgu yaptı. İslam dünyasındaki ülkeler arasında artan koordinasyon ve işbirliği olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor. İslam ümmeti bugün birlik ve uyum seçeneğine her zamankinden daha yakındır. Bu çabalar nihayetinde mevcut uluslararası ve bölgesel bloklara benzer bir İslam birliğinin oluşmasına yol açacaktır.
1: Şimdi sosyal medyanın çok konuştuğu bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Zonguldak'ta bir okul müdürü bu beyefendi. 90'lar işte gecesi düzenlenmiş. 90'lara ait şarkılar söyleniyor. Ama beyefendinin hocanın sesi Barış Manço'ya o kadar çok benziyor ki gözlerinizi kapatarak dinleseniz Barış Manço sahnede sanırsınız.

Zonguldak'taki Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu sahnedeydi. Okul müdürü İbrahim Uğur Metin de çocukların heyecanına ortak oldu. Metin yakın çevresinde merhum sanatçı Barış Manço'yla olan ses benzerliğiyle biliniyordu. İlk kez dinleyenler kulaklarına inanamadı.

0: Okul müdürü performansıyla 90'lar gecesine gelenlerden büyük alkış aldı. Görüntüler sosyal medyada da viral oldu.
1: Efendim her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasını kapsayan Dünya Engelliler Haftası'nda bir yeteneği getireceğiz ekranlarınıza. Çocukluğunda başlayan müzik sevgisi yıllar içinde eşsiz bir yeteneğe dönüştü. Sanatın tüm engelleri aşabildiğini gösteren görme engelli genç piyanist Naz Tümer'in ilham veren hikayesini ekranlarınıza getireceğiz.

0: Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona.
0: Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
1: Yoğun ilgisi vardı piyanoya.
2: Çalarken neler hissediyordun?
3: Çalarken ne hissediyordum? İleriyi görüyordum doğrusu.
1: Güzel yerlere gelsin kızım inşallah.
2: Piyano, bir hayal ve hiçbir engelin susturamadığı özel bir yetenek. İşte Naz'ın hikayesi.
4: Ailesinin iddiasına göre 7 aylık dünyaya gelen Naz Tümer, kuvözde doktor gözetimindeyken ihmal sonucu görme yetisini kaybetti. Bunu engel olarak görmedi. Karanlığın içinde kendi ışığını müzikle buldu.
1: Naz doğduğundan itibaren hep müzikleydi.
0: Aslında hani başlangıç seviyesinde geldi ama Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Bizim absolut kulak dediğimiz, mutlak kulak dediğimiz bir kulağa sahip. Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
2: Küçük yaşta başlayan müzik sevgisi şimdilerde yetenekli bir piyanist.

0: de dönüştü. Gelecekte ise büyük hayalleri var.
1: Çok fazla bilmediğim için kafamdan uyduruyordum. Yani öyle çalıyordum daha doğrusu.
2: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona. Çok hoşuna gidiyordu. Onda zaten hem şey de vardı böyle çalıyor, müzik sesleri de vardı. Sonra Naz'ın onda böyle küçük küçük yeteneğinin olduğunu fark ettim ben.
3: Naz'ın doğuştan gelen o yeteneği aslında biraz onu 1-0 öne geçirdi. Ama bütün özel öğrencilerimizde herhangi bir enstrümanı başlangıç seviyesinde başlayıp ileri seviyeye götürebilirler.
4: Belki gözleriyle değil ama hayalleriyle görüyor Naz. Hayallerinin merkezinde ise hep müzik var.
2: Sürekli evde müzikle ya da bir mesela telefondan açıp onları kulağında notalarını zaten söylüyormuş o. Ork'ta falan yapıyordu. Kendisi bulup yapmaya başlamıştı zaten.
1: Tahtakale'ye gittiğimizde ise yine oyuncak piyano aldım. Bu sefer de yine hayvan sesleri vardı ama çok yoktu. Sadece piyanonun kendisi vardı ve piyanonun sesi değişiklikleri vardı. Yani tuşlara bastığımız ses değişir ya, onlar vardı.
2: O zamanlardan beri hep araştırıyordum. Acaba bir yer bulsam, göndersem, eğitimini alsa.
4: Yıllar sonra yolu Esenler Belediyesi sanat eviyle kesişti ve hayatında yeni bir sayfa açıldı.
3: Biz ona sadece notaları ve parmak numaralarını söylediğimizde o geri kalan işi hallediyordu. O yüzden hızlı ilerledi.
1: Sevgili Batuhan Hocam, ona buradan çok teşekkürler, selamlar, sevgiler yolluyorum. Onunla karşılaştım ve bu seviyeye kadar geldim. Teşekkür ederim ona tekrar.
3: İlk olarak burada piyano ile başladı ve hala piyano ile devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de piyano üzerinde çok iyi bir piyanist olacak gibi görünüyor.
1: Zaten anneme de söylüyordum. Anne diyordum, ben konservatuvar okumak istiyorum diye. Onlar da tamam diyordu.
2: Tabii ki iyi yerlere gelmesini çok istiyorum. Konservatuvar okuyabilir, kendisini daha da iyi geliştirebilir, açılabilir, istediğini yapabilir. Bu konuda da arkasındayız bir ailesi olarak.
0: Genç piyanistin en büyük hayali ise bir gün büyük sahnelerde milyonlara çok sevdiği piyanosunu çalmak.
1: Kalabalık kitleler arasında böyle en önden ailemin de seyretmesini istiyorum.
5: Efendim, bu haberle beraber akşam ajansını noktalıyoruz. Birazdan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin özel röportajını izleyeceksiniz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Çorum yöresine ait hem okudum hem de yazdım türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, evlat acısını ifade edebilecek ne bir kelime ne de bir tarif edebilecek karşılık var. Hangi söz anlatır ki bu derinsizliği? Ölüm, sessiz bir misafir gibi

Aniden gelir, ayrılık yürek yakar. Ne kadar yazsanız, ne kadar anlatsanız da hep bir yanı eksiktir. Elde kalan sadece bir boşluk. Ne dokunmaya cesaret kalır, ne de unutmaya. Tıpkı hem okudum hem de yazdım türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Çorum'un köylerinin birinde Hatice adında bir kız yaşar. Çiftçilikle uğraşan Hatice'nin ailesinin ekonomik durumu iyi değildir. O da koyun otlatarak ailesine destek olur. Hatice 15 yaşına geldiğinde acı bir tren kazası sonucu annesi ve babasını kaybeder. Kimsesiz bir başına kalan Hatice, köyün ağalarından Eşref Ağa'nın çiftliğinde ırgat olarak çalışmaya başlar. Aradan yıllar geçer, Hatice serpilir, genç ve güzel bir kız olur. Gönlünü kendisi gibi çiftlikte çalışan İsmail'e kaptırır. İsmail de Hatice'ye sevdalıdır. Evlenmeye karar verirler. Eşref Ağa hayrına bu iki genci evlendirir. Günler, aylar, hatta yıllar geçer ama Hatice ile İsmail'in bir türlü çocukları olmaz. Tam 7 yıl süren tedavinin ardından nihayet bir çocukları olur. Küçük çocuğun adını Mehmet koyarlar. İsmail ile Hatice mutluluktan deliye döner. Şükür namazları kılar. Ancak biricik evlatları Mehmet daha 15 günlükken gece yarısı ateşi yükselir ve beşiğinde ölür. Hatice ile İsmail'in dünyaları kararır. 15 günlük minik yavrusu beşikte cansız yatarken Hatice yanı başında gözyaşları içinde bu adı yakar.

0: Yıllar sonra kaynağı Ali Çiğ'e ait olan hem okudum hem de yazdım adını Muzaffer Sarı Sözen derleyerek notalarla buluşturur. Ölüm ve ayrılığın Türkiye'ye dönüşen adıdır bu. Söylenen her dize, çalınan her ezgi, acı çeken ruhlar arasında bir bağ kurar. Türkü sadece Hacer ve İsmail'in hikayesi olmaktan çıkar. Herkesin hikayesine dönüşür.
1: O kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Gündem Özel'de çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bugün yayınımızda bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, sefa hoş getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Türkiye gündeminde çok önemli başlıklar var. Biz de o başlıkları dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince size sormaya çalışacağız.
1: İnşallah.
0: Ama bizim sorularımızın ötesinde çok ciddi bir teveccüh var. Sizin yayına katılacağınızı anons ettiğimiz andan itibaren hem bize hem kurumumuza çok sayıda soru geldi. Eğer müsaade ederseniz bir etiket çalışmamız var. İçişleri Bakanı A Haber'de diye. İzleyicilerimiz bu yayın boyunca sorularını o etiket üzerinden iletebilirler. Biz de eğer uygun görürseniz programımızın sonunda o sorulardan seçtiklerimizi sizinle paylaşmak isteriz.
1: Memnuniyetle.
0: Bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Eğer soruları varsa o etiket üzerinden iletebilirler. Hemen ben ilk soru için sözü Banu ile bırakayım. Buyurun.
2: Efendim bugün Sayın Cumhurbaşkanı da Saha 2026'daydı. Siz de oradaydınız.
1: Evet,
2: siz de gördük.
1: Evet.
2: Muhtemelen standları da gezdiniz. Yeni yerli ve milli ürünlerimizi de inceleme imkanı buldunuz. Nasıldı atmosfer? Bu gelişim size ne hissettiriyor? Ben bunu sorarak başlamak isterim müsaadenizle.
1: Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Güzel bir, keyifli bir yayın olmasını diliyorum öncelikle. Sabahleyin, ben ilk önce sabahleyin geldim. Sabahleyin Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın standını ziyaret ederek başladım. Daha sonradan da Kosova İçişleri Bakanı vardı. Onunla bir heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Öğleden sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber kapanış programına katıldık beraber. Gördüğüm tablo çok muazzamdı. Katılım çok iyiydi. Gördüklerimden, orada şahit olduklarımdan gururlanmamak da mümkün değildi. Yani gördüklerim beni çok etkiledi. Artık savunma sanayimiz büyük bir seviye atladığını da gördüm bu vesileyle. Zaten sizler de biliyorsunuz şu anda yerlilik, millilik oranı %80'lere ulaşmış durumda. Bu ülkemiz açısından son derece gurur verici bir hadise. İnşallah geriye kalan %20 de o millileştiremediğimiz, yerlileştiremediğimiz %20'lik kısmı da millileştiririz. Tamamen savunma sanayimizde, güvenlik alanında %100'e ulaşmış oluruz. Katılım güzeldi.
0: En heyecan verici eser sizin de Yıldırman mı?
1: Evet. Yani çok beğendim. 35 metre uzunluğunda, 38 ton ağırlığında olduğunu da ifade ettiler bana. Devasa bir füzeydi, balistik füzeydi. İnşallah daha da güzellerini yapabilecek durumdayız.
0: Efendim aslında bu yayına hazırlanırken en önemli noktalardan biri de trafik. Malumunuz biz İstanbul'da yaşadığımız için bu trafikle ilgili, evet, sorunu görüyoruz ama Ankara'daki arkadaşlarımız Ankara'da da trafikle ilgili verilerin iyi gelmediğini söylüyor. Trafik yoğunluğunun olduğunu söylüyor. Trafik haftası. İçinde bulunduğumuz trafik haftası ve
1: doğru,
0: bazı veriler var. Eğer müsaade ederseniz görsellerimiz eşliğinde, ki hem size hem de ekibinize teşekkür ediyoruz. Çok güzel görseller hazırlanmış. O görseller eşliğinde bu verileri bir öğrenmek istiyoruz. Azalma var mı? Örneğin ölümlü kazalarda azalma var mı? Tablo ne? Bize bir çerçeve çizer misiniz? Eğer uygunsanız siz de görselimizin, evet, önüne hemen almak isteriz. O veriler de ekranlara geldikçe sizin de bizlerle paylaşmak istediğiniz rakamları aktaralım. Önce trafik kazalarının maliyeti. Bu rakam çok çarpıcı ve çok etkiledi beni. Bu kadarını düşünmemiştim. 2015-2024 yılları arasında kazaların sebep olduğu toplam maliyet 280.6 milyar dolar. Ne ifade ediyor efendim? Sözü size bırakayım.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu 2015-2024 yılları arasında yapılmış olan bir maliyet analizi. Bizim İçişleri Bakanlığımızda ana hizmet dallarından birisi de İş Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı. Daha önceden hatırlarsanız bir kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı vardı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştu. Daha sonradan o kapatıldı. O bu birime dönüştürüldü. Onların yapmış olduğu bir çalışma bu. Ekranda da görüleceği gibi yaklaşık 9 yıllık maliyet 280.6 milyar lira. Bunun içerisinde tabii yarım kalan hayatlar var. İnsanlar vefat ediyorlar veya engelli hale dönüşüyorlar. İnsan refah maliyetleri dediğimiz

0: dediğimiz o. Hasar var, maddi hasar var. Araçlar maddi hasarlı trafik kazalarına karıştıklarında onların bir maliyeti var. Üretim kaybı maliyeti var. Çalışan insanlar çalışamaz duruma geliyor. Üreticiyken tüketici durumuna dönüşüyor. Sağlık sektörünün katlandığı bir maliyet var. Yargının katlandığı bir maliyet var ve diğer maliyetle beraber arkadaşlarımız böyle bir çalışma yapmışlar. Yani yıllık ortalama 28 milyar dolarlık trafik kazalarının getirmiş olduğu bir yük var. Bunun gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı da %2.93'e tekabül ediyor.
1: Çok önemli bir rakam.
0: Önemli bir rakam. 2024 yılındaki toplam sosyal maliyete baktığımız zaman bu 28 milyar dolarlık maliyetin daha da arttığını görüyoruz. 61 milyar dolar ve gayri safi milli hasıla içerisindeki payda %4.5'a yükselmiş. Yani ciddi bir oran.
1: Merak ettiğimiz noktalardan bir de şu, eminim Banu'ya da o sorular gelmiştir. Özellikle trafik cezalarındaki o artış, hı hı, caydırıcılık noktasındaki artış. Bunun etkisi oldu mu? Özellikle Mayıs ayında hem 1 Mayıs'ın tatili olması, şimdi önümüzde 19 Mayıs var tatil, bir de uzun bayram tatili var. O bayram tatillerinde maalesef ki yüreklerimizi yakan o ölümlü kazaların oranında artış var. Bu rakamlar ya da bu caydırıcı cezalar ölümleri ya da bu kazaları azalttı mı, ona dair de görseller vardı galiba. Var. Onları rica
0: onları
1: edeyim.
0: Ekrana bir
1: hemen
0: yansıtalım.
1: Ekranlara yansıtalım.
0: Ekranın
1: sizden
0: üzerinde
1: de
0: onları izah edeyim.
1: Bu çalışmaların
0: edeyim.
1: Sonuçlarını öğrenmek isteriz.
0: Evet, bir sonraki görseli görelim.
1: Buyurun efendim.
0: Evet, şu anda 2025 yılıyla 2026 yılının ilk 4 ayını karşılaştırıyoruz. Mesela bu sene denetlediğimiz araç sayısında %6.6'lık bir artış olmuş. Ama işlem yapılan araç sayılarında
1: efendim görsel olarak bir evet öyle olursa çok tane
0: %14.1 oranında bir azalma kaydedilmiş. Yani araç sayısında artış var, işlem yapılan araç sayılarında bir azalış var.
2: Şurada da vatandaşlarımızın kurallara daha çok uyuma eğiliminde olduğu anlamına geliyor galiba.
0: Evet, uydukları anlamına geliyor bu. yine ölümlü trafik kazalarında %16.7'lik bir azalma var. Günlük ortalama can kaybı da %9.8, yani yaklaşık 10 oranında düşmüş. Bu da yeni trafik cezaları yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rakamları gösteriyor. Mesela yine 27 Şubat'ta yeni trafik kanunu yürürlüğe girmişti.
1: Doğru.
0: Mesela denetlenen araç sayılarımız %4.5 oranında artmış. İşlem yapılan araç sayısı %21.6 oranında azalmış. Yani artık bu da gösteriyor ki sürücülerimiz daha çok kurallara uyuyor. Peki trafik ihlallerine nasıl yansımış bu? Mesela trafikte makas atma %92.6 oranında azalmış.
1: Efendim, neredeyse makas atma tamamen
0: bitmiş
1: gibi bir rakam ortaya çıkmış.
0: Evet. Doğru.
2: Çünkü artık videosunu paylaştıkları anda plakaya bile ceza geliyor.
1: Doğru.
2: Müdahale yani ediliyor sonrasında.
0: Onu kolluk görevlilerimiz tespit ediyorlar. Hemen arkasından trafik cezasını gönderiyorlar. Mesela takograf ihlali %78.2 oranında düşmüş. Drift atma %62.1 oranında azalmış. Hız ihlalleri %60'a varan oranda azalmış. Dur ihtarına uymama. Daha önceden trafik polisi veya trafik jandarması dur ihtarında bulunuyordu. Bazı sürücüler sanki öyle bir şey yokmuş gibi devam ediyorlardı. %51.8 oranında azalmış. Kask kullanmama %32.4 oranında azalmış. Sürücü belgesiz araç kullanmalar, ehliyetsiz araç kullanmalar %31 oranında. Cep telefonu ihlali %27.8. Sürücü belgesi alındığı halde yine araç kullananlar vardı. Onların oranında da %25.5'lik bir azalma var. Ve ters yön ihlalleri de hepsi anlamlı oranında düştüğünü görüyoruz.
2: Evet,
0: demek ki maksat hasıl olmuş.
2: Evet, şimdi trafikte,
0: caydırıcılık.
2: Trafikte asayiş meselesi de var bir de. Bir vatandaşımızın arabasından dövme ya da darp etme kastıyla çıkıp başka bir araca ya da o araçtaki vatandaşlara müdahale etmesiyle ilgili cezai yaptırım haberlerini biz çokça paylaştık bültenlerimiz içerisinde.
1: Doğru, hala da
2: galiba bu ceza neticede veriyor.
1: Bir gözlemimi aktarayım dilerseniz efendim.
0: Buyurun.
1: Bu cezalar henüz açıklanmamışken daha yoğun paylaşıyorduk, öyle değil mi Banu?
2: Evet.
1: Daha çok bu tip olayların yaşandığını görüyorduk, haberleştiriyorduk da. Bundan sonra yani 27 Şubat'tan sonra bu karar açıklandıktan sonra hem sürücü

0: izleyicilerin bu konuda bilinçlendiğini, inmediklerini, rakam olarak da azaldığını görürüz. Sizin belli bir rakam var mı bilmiyorum ama gözleminizi de merak ediyorum açıkçası. Yorumlarınız değerli, rakamlar da burada zaten.
1: Şimdi yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesiyle beraber zaten yani yapılan çalışmada en fazla trafik kazasının olduğu, can kaybının olduğu, yaralanmanın olduğu suç türlerine göre bu trafik cezaları, düzenlemeleri yapılmıştı. İşte onlardan birisi de mesela işte makas atıyor, trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Veya işte trafikte yolda giderken yolda duruyor bir anda halay çekmeye başlıyor, kutlama yapıyorlar.
2: Askeri işte uğurlamada adettir tabii.
1: Tartıştığı sürücünün önüne geçiyor, silah çekiyor, sopa gösteriyor bir şekilde. Yani bunların hepsi trafikteki asayiş olaylarının da azalmaya başladığını bütün rakamlar gösteriyor. Maksat hasıl olduğunu görüyoruz biz. Yani demek ki caydırıcılık sağlanmış.
0: 38 olay, mala zarar vermede 8,8'lik bir azalış, tehditte 13,8'lik, kasten yaralamada da 24,9'u görüyoruz. Ama trafik kazaları deyince özellikle şehirlerde trafik yoğunluğu arttıkça yine bizim gözlemlerimiz, siz daha net rakamları eminim vereceksiniz, motosikletleri çok yoğun görüyoruz.
1: Evet.
0: Hem
1: evet.
0: Kuryeler olarak hem ulaşım aracı olarak motosiklet çok yoğun. Bununla ilgili çarpıcı rakamlar var mı? Motosikletlerin kazaya karışım oranları ile ilgili bir diğer sorum da şu olacak. Buna dair bir çalışma olacak mı? Ona dair de anladığım kadarıyla bir rakam ve görsel hazırlığımız vardı. Onu ekranlara getirirsek yorumlarınızı paylaşmanızı isteyeceğim efendim.
1: Tabii ki. Memnuniyetle.
0: Hemen motosikletle ilgili bu da yıllara göre taşıt sayılarındaki motosiklet artışı galiba.
1: Evet. Şimdi Türkiye'de 2019 yılında 23.4 milyon araç var. Motosiklet sayıları 3.3 milyon. Yani toplam araç sayısının %14.1'i motosikletlerden oluşuyor. 2025 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'deki araç sayısı neredeyse 35 milyona yaklaşmış. Motosikletlerin sayısı da 7.1 milyon. Yani son 7.3 milyon evet. Yani toplam araç sayısının %21.3'ü motosikletlerden oluşuyor. Normal araçlardaki artış %5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaşmış. Peki bu neyi beraberinde getiriyor? Bir sonraki slaytta da onu görelim.
0: Görselde sanırım çok çarpıcı rakamlardan biri de neredeyse kazaların yarısının
1: %50'si.
0: Evet. Bu trafik kazalarındaki motosikletlerin kazaları ekranlara geliyor.
1: Şuradaki rakama baktığımız zaman 2019 yılındaki toplam kazaların %25.6'sı motosiklet kazalarından oluşuyor. Ama 2025 yılına baktığımız zaman toplam kazaların %50'si artık motosiklet kazalarından oluşuyor. %50.2'si. Bu sene 2026 yılının 4 aylık rakamlarına baktığımız zaman yine %47.0'a ulaşmış. Yani %50'ye doğru gidiyor. Aynı tablo kendini gösteriyor.
2: Problem nereden kaynaklanıyor? Yani motosiklet sayısının çoğalması mı yoksa motosiklet kullanmayı tercih eden sürücünün tecrübesiz olması ya da kurallara uymama eğiliminde olması
1: Son
2: mı?
1: Son dediğiniz doğru. Kurallara uymamaktan kaynaklanıyor. Şimdi hangi kurallara uymadığını gösterir görselimizde bir sonrakinde yer alacak. Ona da
0: hemen o da ekrana
1: gelirse.
0: Buyurun efendim. Sizin bir de sanırım eylem planınız var.
1: Evet,
0: hazır araya girmişken o eylem planı ve çözümü de elbette sorunu tespit ettikten sonra çözümü de soralım. Buyurun.
1: 2026 yılının 4 ayını değerlendirdik. Motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı az önce söyledim. %21.3'ünü yani 7.3 milyon motosiklet var. Kazalara karışma oranına baktığımız zaman %47.1'ini oluşturuyor. Kazalardaki kusur oranları daha yüksek. %67.7.
0: Yani her 3 kazadan ikisinde motosikletliler kusurlu.
1: Bu kusur oranlarına baktığımız zaman da mesela %49.3'ü hız ihlalinden, hız limitlerine uymuyor. %17.3'ü kavşaklarda geçiş önceliğine riayet etmiyor. %7.1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymuyor. Yani nerede boşluk bulduysa, hani makas atma dediğimiz bunlar açısından da geçerli. Ve motokurye, bunların içerisinde bir de motokuryeler var. Evet, motokurye sayısı da toplam motosikletler içerisinde %1.4 oranını oluşturuyor. Ama karıştıkları trafik kazalarının oranı %19.8. Yani bu da bize şöyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Motosikletliler veya motokuryeler hız, kavşaklarda geçiş önceliği, şerit izleme ve değiştirme kuralları, kırmızı ışık, kask ve ekipman kullanımı, ters yönde araç sürme, akrobatik hareket yapma, alkol veya işte yetkisiz motosiklet kullanma gibi kurallara riayet etmediklerini görüyoruz. Ya bunların neticesinde de hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur demiş atalarımız. Nihayetinde işte trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor. Biz geçen hafta içinde trafik olaylarıyla ilgili bir toplantı yapmıştık. Orada bunların hepsini masaya yatırdık ve bununla ilgili motosikletlilerin ve bundan karışmış oldukları kazaların sayılarının azaltılabilmesi için denetimleri arttırma kararı aldık. Çünkü burada da hedefimiz hem bu kişilerin kurallara uymasını sağlamak, aynı zamanda güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak, trafik kurallarına uyma oranlarını yükseltmek hedeflerimiz de ekranda görüldüğü şekliyle. Dolayısıyla bunun üzerinde önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde duracağız.
0: O zaman şimdiden şunu söyleyebiliriz, çok yoğun denetimler olacak. Kesinlikle. Motosiklet sürücüleri de kendilerine yani çeki düzen dikkat versinler.
2: Tabii dikkat etsinler. Belli motor hacmindeki motosikletleri kullanmak için motosiklet ehliyeti gerekmiyor.
1: Tabii, P1 işte. Yetki belgesi
2: P1
1: gerekiyor.
2: Yetki belgesi gerekecek anladığım yani kadarıyla.
1: Biz istiyoruz bundan ki sürücülerimiz kurallara uysunlar. Biz de onlara ceza yazmak zorunda kalmayalım. Çünkü bizim amacımız kurallara uyulmasını sağlamak. Aksi halde insanları cezalandırma gibi bir niyetimiz yok.
0: Peki.
2: Evet. Şimdi bir de asayiş başlığı açalım. Şimdi siz 2026 senesi için uyuşturucu ve sokak çeteleriyle mücadele yılı ilanı yaptınız aslında. Çok sayıda operasyonun haberini de biz uzun zamandır veriyoruz. Genellikle erken saatlerde de gelir bu açıklamalar. Operasyonlar genelde sabaha karşı yapıldığı için.
1: Klasik haline gelmiş. Evet. Yani eski mafya tipi örgütlenmeleri de olduğu gibi bir çatıları da yok.
0: Suç çetesi kastettiğimiz küçük gruplar da içlerinde oluyor.
1: Tabii, tabii.
0: Taşeron gruplar da oluyor yani.
1: Tabii. Küçüğü de var, büyüğü de var bunların.
0: Rakamlara baktığımızda 1730 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarla şu anda bu çetelere yönelik mücadelede hangi noktadayız? Buna dair de sorumu yönelttim. Burada da tüm organize suç örgütleri arasındaki durum da var galiba.
1: Dağılımı var. Tamam. Şu 652 sayısı organize suç çetelerine yönelik olarak yapılan operasyonları gösteriyor. 1730 tane operasyon yapılmış. Tabii bunların içerisinde bazılarına birden fazla operasyon yapıldığını da gösteriyor. Ve bir öncekine gelebilir miyiz?
0: Tekrar öncekine dönebilirsek.
1: Öncekine bir dönelim.
0: Evet, burada.
1: Burada gözaltına alınan, tutuklanan veya adli kontrol kaydıyla serbest bırakılan kişilerin de sayılarını verdik. Şuradakiler de kaçakçılık, organize ve mali suçlarla ilgili, yani bu organize suç örgütlerinin alt başlıklarını görüyoruz. Bunlar narkotik olabiliyor, siber olabiliyor. Ama şu 652 sayısıyla şuradaki 652 sayısı birbirini örtüşüyor. Bunlar da alt kategoriler.
0: Diğer görseli de ekranlara getirirsek burada da sanırım o mücadele içerisindeki diğer operasyonlar var.
1: 2025 yılını karşılaştırıyoruz
0: burada. İlk 4 ayla 2026 yılının ilk 4 ayı, evet, karşılaştırıldığında hem organize suç çetelerine yönelik operasyonda hem de gözaltına alınan ve tutuklanan sayısında artışı burada görüyoruz.
1: Net.
0: Doğru.
1: Şimdi ben göreve geldiğimde demiştim, az önce siz de ifade ettiniz. Bir, biz bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi uyuşturucuyla mücadele. Üçüncüsü de bu sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu tamamen bitireceğimizi ifade ettik. Dolayısıyla bunun rakamlara yansımış halini de görüyoruz. Evet. Mesela 2025 yılının ilk 4 ayında organize suç çetelerine yapılan operasyonlarla 2026 yılındaki operasyonları buradan karşılaştırabiliriz. Mesela geçen sene
0: 256 organize tane suç çetesine yönelik 641, burada 311 organize suç çetesine yönelik
1: 796 operasyon yapılmış. Bu alttakilerde
0: onların detayları yer alıyor.
1: Detaylı bilgilerini gösteriyor. Bu da az önceki
0: Şimdi burada efendim organize suç örgütleriyle mücadelede örnek operasyonlar var.
1: Birkaç tane koyduk bunlardan.
0: Evet.

0: Yani yasa dışı bahisten kaçakçılıkla, organize suçlarla mücadeleye kadar birçok önemli operasyon var. Hedef ne? Güvenli sokaklar hedefi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda bu operasyonları baktığımız zaman, Banu da söyledi, birçok operasyonla başlıyoruz yeni güne. Bir notunuzu paylaşalım. Hedef olarak bu suç çetelerine yönelik, ardından da kaçakçılık başlığını açacağız. Buyurun.
1: Tamam. Az önce
0: diğer hemen görsel ekranlara getirebilirsek belki
1: bir öncekine bir bakalım orada
0: daha net değerlendirebiliriz.
1: Mesela bu Nisan ayı içerisinde Adana'da bir yine yeni nesil suç örgütlü, ismini vermiyorum, ona yönelik olarak yapmış olduğumuz bir operasyondu. KOM başkanlığımız bunu merkezden organize etti ve 8 ilde 302 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi. Bunun neticesinde de 221 kişi tutuklandı. Yani oradaki o yerel suç örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Yani bundan sonra da devam edecek. Bu da Gaziantep'te yine jandarma komutanlığımız tarafından yapılan yasa dışı bahis suçu kapsamında 7 ilde gerçekleştirdiğimiz bir operasyondu Nisan ayı içerisinde. Şurada da ele geçirilen rakamları görüyoruz ve suç aletlerini görüyoruz. Bunlara yönelik olarak operasyonlarımız inşallah hız kesmeden 2026 yılında sürekli devam edecek. Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
2: Peki. Şimdi yeni nesil suç örgütü diyorsunuz ya, bu örgütün mensupları genellikle reşit olmayan gençlerden
1: suça sürüklenen çocuk yani, diyoruz.
2: Suça sürüklenen çocuklar ya da işte saç tıraşıyla kendini belli eden çocuklar. Şimdi örgüt isimlerini özellikle vermediniz değil mi efendim? Çünkü bu insanlar, bu gençler suça yönlendirilmiş, teşvik edilmiş bu gençler mensup oldukları örgütün ismi geçtikçe kendilerini mertebe atlamış olarak görüyorlar. Hatta o örgüt içerisinde karıştıkları bir suç nedeniyle birkaç ay hapis yatıp çıktıkları zaman da örgüt içerisinde hiyerarşik noktadaki
1: mertebeleri
2: yükseliyor.
1: İsim yapmış oluyor.
2: Özellikle vermiyorsunuz bu yüzden
1: değil
2: mi?
1: Kesinlikle. Evet, yani reklamlarını yapmayalım diye.
2: Yapmayalım. Onlar da yapamasınlar bence.
0: Peki bu noktada özellikle dijital alanı kullanması. Birazdan dijital alanla ilgili sorularımız da olacak ama burasıyla ilgili, yani bu organize suç örgütlerinin dijital mecraları kullanmasıyla ilgili belki bir notunuz olabilir. O mecralar üzerinden de bir mücadele olduğunu biliyoruz ama onu birazdan o dijital izleyicilerimiz merak ediyor olabilir. O dijital başlıkta açalım, soralım dilerseniz. Peki. Ama şimdi bu noktada kaçakçılıkla ilgili bir sorum olacak. Özellikle uyuşturucuyla mücadele. Siz hem çetelerle hem uyuşturucuyla mücadeleyi bu yılın en önemli mücadele başlığı olarak
1: öncelik alanlarımızdan.
0: Biz de çok sık bu haberleri paylaşıyoruz. 36.607 rakamını görüyorum ki
1: bu
0: çok
1: kaçakçılıkla mücadele,
0: kaçakçılık suçlarıyla ilgili. Mücadele.
1: Şurada da ele geçirilen
0: akaryakıt, sigara, sahte içki, elektronik sigara ve makaron var. Ama uyuşturucu başlığıyla ilgili efendim bu sonrakinde gelecek. Bir sonrakinde eğer
1: bu 2025 yılında kaçakçılık varsa, KOM diyoruz ya, KOM. KOM dediğimiz zaman
0: hem kaçakçılık hem
1: organize suçlar ve mali suçlarla mücadele başlıklar. Orada 3 başlık var. Evet. O ilk başlıktı.
0: Tamam, bu rakamı verdik. Şimdi uyuşturucu ile ilgili rakamı ekranlara getirebilirsek şunu soracağım. Çok yoğun bir şekilde haberleştiriyoruz. Çünkü içerisinde çok tanınmış, kamuoyu tarafından bilinen, belki sosyal medyada çok tanınan ve bilinen insanlar olduğu için bir haber değeri ya da ilgi çekme değeri var. Ama sadece o kişiler üzerinden yürütülen bir operasyon olmadığını biz biliyoruz. Daha önce Sayın Adalet Bakanı'yla da yayın yaparken orada biraz bizim hakkımızı yiyorsunuz demişti. Yani sadece o insanlara yönelik değil, torbacılara da, büyük uyuşturucu tacirlerine de operasyonlar yapılıyor. Buna dair rakamlar sizde çok daha net var elbette. Uyuşturucu operasyonları ile ilgili son duruma dair tablo nedir? Size hemen o sözü bırakayım rakamlarla birlikte.
1: Şurada da ikinci görselde uyuşturucuya yönelik olarak yaptığımız operasyonları 4 aylık dönemler halinde karşılaştırdık. Mesela 2025 yılının ilk 4 ayında 16.698 operasyon yapılmış. Bunlar irili ufaklı. Bütün uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak 2026 yılında rakamın 17.910'a çıktığını görüyoruz. Mesela burada yine gözaltılar, tutuklanan, adli kontrol kaydıyla salıverilen kişi sayılarında. Bir de imal ve ticaretle uğraşanlar ayrı, bir de kullanıcılar var. Yani bu iki ayrı suç türü var. Onların alt başlıklarını gösterdik. Nihayetinde tutuklanan kişi sayıları

0: Yani geçen sene ve bu sene neredeyse aynı rakamlarda seyrediyor. Ama bunlara yönelik olarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek. Biz zehir tacirlerine fırsat vermeme konusunda kesinlikle kararlıyız. Evet. Yani ikinci önemli başlığımız bu. Bu da 2025 yılında ele geçirilen malzemelerle, suç malzemeleriyle 2026 yılını karşılaştırıyor. Şu alta bakalım. Hı hı. Mesela 2025 yılının 4 ayında 12.6 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu sene 18 tona yükselmiş.
1: Bir artış var. Görüyoruz. Yaklaşık %50 nokta, hatta öyle değil mi? Evet. Sayın Bakanım, yani yarısı 6, evet. Yaklaşık %50'lik bir artış var.
0: Mesela 45.2 milyon adet hap ele geçirilmişken 52 milyona çıktığını görüyoruz. Şurada 1.2 milyon kök, kenevir veya skank ele geçirilmişken burada 54 bin kök daha henüz sezon devam ettikçe bu rakamda yükselecektir. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Yani sokaklarımızı, çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız.
2: Tabii şimdi uyuşturucuya ulaşmalarının engellenmesi lazım, özellikle gençlerin. Ama bir de bu uyuşturucu işine bulaşmış, artık müptelası olmuş insanlar var ve bu insanların bir şekilde arındırılmaları gerekiyor. Bu noktada bazı eksiklerimiz var galiba. Sizin de bu konuya dikkat çektiğinizi biliyorum. Yani bu gençlerin, uyuşturucu müptelalarının tedavi edilebileceği, arınana kadar rahatlıkla kalabileceği, yani 10-15 gün sonra artık sen tedavi oldun deyip sokaklara salınmayacağı bir organizasyonla alakalı plan, proje var mı?
0: Elbette var. Hı hı. Yani şimdi bunların içerisinde pişman olup da, hı hı, nadim olup da bu müpteladan kurtulmak isteyenler var. Mesela bunlara ben Yeşilay'lardaki YEDAM'ları tavsiye edebilirim. Yani gönüllülük esasına göre herhangi bir şekilde kimliklerini ifşa etmeden orada çok güzel bir tedavi süreci yürütüyorlar. Hı hı. Bu durumda olanlar varsa lütfen Yeşilay'a müracaat etsinler. Yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı amatemler de var ama Yeşilay bu işi daha iyi yürütüyor. Daha etkili bir mücadele yürütüyor. Kurtulmak isteyenler YEDAM'lara başvurabilirler.
2: Başvurabilirler. Onların sayısının da artırılması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Her ilde var.
2: Her ilde var.
0: YEDAM'lar her ilde var şimdi.
2: Her ilde var. Müptela olan bir gencimiz eğer tedavi görmek istiyorsa da ya da aileleri bu noktada işte evlatlarını yönlendirmek istiyorlarsa YEDAM'a gidecekler.
0: YEDAM'a gidebilirler. Gönül rahatlığı içerisinde. Çok da güzel bir program uyguluyorlar. Ben bu müpteladan kurtulacaklarını söyleyebilirim.
1: Peki. Bakalım, bu rakam da çok çarpıcı geldi açıkçası, evet, yayın öncesi planlarken. Çünkü biz Türkiye'de yaşananları gördükçe, evet, Türkiye'deki rakamın arttığını düşünüyorduk ama dünyadaki gelen boyut, yani sadece Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele etmek tek başına bu bataklığı kurutmuyor. Çünkü bir uluslararası ağın olduğunu biliyoruz. Dünyadaki rakamlar çok çarpıcı. Örneğin burada doğrudan madde bağlantılı ölümlerde Avrupa'nın 24,7 gibi 2023 rakamı. Evet. Türkiye'de de artmış ama 5,1 gibi neredeyse 5'te 1 oranı. Bu rakamda da yine genel nüfusta madde kullanım yaygınlığında Avrupa'da özellikle çok ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Avrupa dediğimiz bizim hemen kapı komşumuz olduğunda Türkiye'de bu konuda bir şekilde zarar görüyor. Türkiye'de 3,1, Avrupa'da %29. Bir de önemli proje, Dolunay projesi de var. Adalet Bakanlığı'yla birlikte yürüttüğünüz. Hem bu rakamlarla ilgili yorumlarınızı almak isterim, hem de o projeye dair notlarınız varsa onları da almak isterim. Tamam. Buyurun.
0: Şimdi bu görselde doğrudan madde bağlantılı ölümlerle ilgili bir çalışma var. Yani elimizdeki son güncel rakamlar bunlar olduğu için, hı hı, bunları koyduk. Burada 1 milyon nüfusa düşen kişi sayısı, yani madde bağlantılı ölümlerden bahsediyoruz. Şu Avrupa raporunu, yani dünyadaki işte 2017 yılında bununla ilgili bir rakam varken Avrupa'da mesela 2017 yılında 1 milyon kişide 23 kişi doğrudan madde bağlantılı ölümlere uğramış. Bu rakamın gittikçe de yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de de mesela 2017 yılında 1 milyonda 17 iken bu rakamın bir düşme eğilimine girdiğini görüyoruz.
2: Genel kanının aksine, evet, düşme eğilimi var.
0: Evet.
2: Çok iyi.
0: Evet. Belki bir sonraki slaytta
1: hemen diğer görseli de rica edelim arkadaşlarım.
0: Görselde, evet. Burada.

0: Burada da grafik şeklinde.
1: Madde bağlantılı ölümlere göre 21 Avrupa ülkesini sıralamışlar. Burada ülkelere göre 1 milyon nüfusta madde bağlantılı ölümler yer alıyor. Az önce 5.1'di. Burada değişik bir açıdan onu gösteriyor. Ve şurada da şu ülkeler 2023 yılında madde bağlantılı ölümleri bildirmemişler. Bu ülkelerin rakamları yer almıyor. Ama 21 ülke içerisinde Türkiye
0: 18. sırada.
1: 5.1 oranla 18. sırada yer alıyor. Yani Avrupa içerisinde madde bağlantılı ölümlerin Türkiye'de çok olmadığını söyleyebiliriz. Peki. Dolunay projesi daha çok siber dolandırıcılıkla ilgili bir şey. Biliyorsunuz dolandırıcılar bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Bu hafta Adalet Bakanımızla bu konuyla ilgili bir araya geldik. Jandarmamızın, emniyetimizin hazırlamış olduğu bir proje vardı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunu Cumhurbaşkanlığı katında da bir sunuma dönüştüreceğiz. Hayata geçirebildiğimiz takdirde bu siber dolandırıcılarla etkili bir mücadele yürütebileceğimizi ifade etmek isterim.
0: Peki, teşekkür ederiz. Evet.
2: Şu ünlüler meselesini biraz daha açsak
3: açabiliriz
2: mı?
3: Buyurun.
2: Açıkçası onu çok merak ediyorum ve bunu biraz detaylandırmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işte influencerlar, işte ses sanatçıları, işte aktörler, aktrisler ve işte sosyal medya ünlüleri de yoğunluklu
1: topluma
2: olmak üzere
1: örnek olmaları gereken,
2: rol model kabul edilen kişiler. İsimlerinin geçtiği çok yoğun bir süreci yaşadık aslında. Tabii bu zaman zaman eleştirileri de konu oldu. Yani neden sadece işte tanınan, bilinen isimler gündeme getiriliyor? Operasyonlar sadece bu kişiler üzerinden mi yürüyor? Bunlar kim? Bunlar zurnanın son deliği. Bunların işte sırf torbacısı da olmaz. En tepe adamlarını bulmak lazım. En alttaki adamı tutuyorlar ama en tepedeki adamları yakalamıyorlar gibi bir iddiayı da gündeme getirme eğiliminde olduğunu da gördük bazı kişilerin, bazı grupların. Hı hı. Bu konuyu biraz açın lütfen. Yani sadece ünlüler mi gözaltına alınıyor ya da Hayır. işte tutuklanıyor?
3: Ya da siz operasyon yaparken efendim ünlülere yönelik yani
1: burada bu işe karışan kimse, yani yanlışa karışan, bulaşan her kimse, bu ünlü olsun, ünsüz olsun, yani bu işin ticaretini yapan sokaktaki torbacısından baronlarına varıncaya kadar veya işte bunu kullananlara yönelik olarak her kimse, bizim operasyonlarımızda herhangi bir ayrım yok. Kim yapıyorsa biz adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz.
2: Alıyoruz yani, baronları kesinlikle da alıyoruz.
1: Hiç ayrım yok.
3: Baronlar demişken az önce yurt dışı bağlantılarından da söz etmiştik. Interpol, yani uluslararası Europol suçlarla mücadelede gelinen nokta. Kırmızı bültenle aranan suçların iadesiyle ilgili arkadaşlarım da görseli ekranlara getirdi. Teşekkür ederim. Hangi noktadayız? Bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Uyuşturucuda da yurt dışı bağlantısı var. Bu tip az önce söylediğiniz sanal dünya üzerindeki o çetelerle, siber çetelerle ilgili de var. Ülkemizde yakalanan yabancılar Interpol üzerinden bizim istediğimiz ya da bizim iade ettiğimiz rakamlar hangi boyutta, bir çerçeve çizerseniz sevinirim. Buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi asayiş suçlarına karışanlar var ve işte kaçakçılık, organize suçlarla mücadele konusunda yurt dışına kaçanlar var. Bazen siber suçlara karışanlar var. Terör suçlular var. Bunların bir kısmı da ülkemizden yurt dışına kaçıyorlar. Zannediyorlar ki yani yurt dışına kaçmakla takipten kurtulabilecekler. Bu ilk görselde 2025 yılında 55 ülke tarafından bizim ülkemizde kırmızı bültenle aranan kişilerin sayısı 575. Bunlar ülkemizde yakalandılar ve eğer aramızda da suçluların iadesine yönelik herhangi bir anlaşma varsa, hangi ülke tarafından aranıyorsa oraya iade ediliyor. Bu 2025 yılının rakamlarıydı. Hakkında kırmızı bülten veya difüzyon çıkarılan kişiler.
3: Difüzyon ne demek? Dilerseniz notu da var. Evet, oradan difüzyon, paylaşırsanız izleyicilerimiz belki bilmiyordur.
1: Çünkü bu farklı bir tabir. Onun için açıklamasında koyduk. Kırmızı bülten çıkarmak belli bir zaman alıyor. Onun bir bürokratik süreci var. Dolayısıyla bazı suçlularla ilgili bu kırmızı bülten sürecini beklemeden acil ve hızlı olarak aksiyon almak gerekiyor. Bununla ilgili yapılan bir işlemin adı difüzyon dediğimiz. Mesela 2025 yılının 4 ayıyla 2024 yılının 4 ayını karşılaştırdık. 26 yılının. 40 ülke tarafından

0: Bundan kırmızı bültenle aranan 165 şahıs geçen sene 4 ayda yakalanmışken bu sene sayının 239'a yükseldiğini görüyoruz. Yani demek ki bu konuda aranan şahısların yakalanmasına, bunların iadesine yönelik olarak da çabalarımızı arttırmış durumdayız. Bir sonraki slayta bakarsak...
1: Ekranlara getirin buyurun. İade edilenler var galiba
0: bu da, efendim burada da. Yabancı ülkelerde bizim kırmızı bültenle aradığımız kişiler, yani Interpol, Europol tarafından yakalanıp da ülkemize iade edilen kişilerle ilgili. Mesela 2025 yılında kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 41 ülkeden 382 kişi ülkemize iade edilmiş.
2: 2025'in tamamı.
0: Burası 4 aylığın, 2025'in ve 2026'nın 4 ayını karşılaştırıyor. Evet. 2025'te 4 ayda 91 kişinin iadesi sağlanmışken bu sene 292 kişinin ülkemize iade

0: içerikler ve kampanyalar yapmaya devam edebiliyorlar. Tabii, yani öyle. Durmuyor.
1: Rahat durmuyorlar. Durmuyorlar. Bulundukları yerde de rahat durmuyorlar. Dolayısıyla mesela İçişleri Bakanlığımıza yabancı diğer ülkelerden gelenler olduğunda, eğer ülkelerinde bizim aradığımız, FETÖ'den aradığımız, DAEŞ'ten aradığımız diğer terör örgütü üyeleri varsa, onları mutlak surette kendilerine söylüyoruz. Yani yüzlerine ifade ediyoruz bunları. Ülkelerinde barındırdıklarını, orada hala iade edilmediğini falan veya dış seyahatlerimizde de İçişleri Bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerde bunu dile getiriyoruz. Yani elimizden geldiği kadar bu kişilerin ülkemize iade edilmesi ve adaletin önüne çıkarılması noktasında gayret sarf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.
2: Banu'nun sorusuna ek olarak hem yeni bir başlığı açmak açısından ifade edeyim ben de, siber suçlar. Evet. Bir perdenin arkasına gizlenme, terör olabilir, başka suçlar olabilir ve o perdenin arkasından yapılan sosyal medya üzerinden de yürüyen o suç faaliyetleri. Burada son dönemde çok yoğun olduğunu görüyoruz ama çalışmaların da çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bu noktada yasa dışı bahis var, nitelikli dolandırıcılık var. En önemlisi, biz de sıklıkla karşılaşıyoruz bununla, dezenformasyon, bilgilerin çarpıtılması, tabii, ya da bir algı oluşturulması gibi. Hangi altyapı kullanılıyor? Süreç nasıl işliyor örneğin? Buna dair verebileceğiniz, paylaşabileceğiniz noktada elbette. Bunlar sonuçta siz bir adım atıyorsunuz. Karşılığında korsanlar da bir adım atıyor çözmek için. Elbette. Hangi noktadayız? Bir de özellikle bir düzenleme var. E-Devlet üzerinden hem kimlik doğrulamasıyla girilmesine yönelik hem de 15 yaş sınırlamasıyla ilgili. Buna dair kamuoyuyla paylaşabileceğiniz bilgiler varsa çok merak ediyoruz siber suçlarla. Eminim aileler de çocukları açısından çok merak ediyor. Nasıl bir sistem işliyor? Notlarınız çok değerli olacak Sayın Bakanım. Buyurun.
1: Bizim yani hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde hem de jandarmada siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız var. 81 ilde de şube müdürlüklerimiz var. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sanal alemde de suç işleniyor ve artık dijitalleşen dünyayla beraber suçların işlenmesi, organize edilmesi, para transferleri de büyük ölçüde sanal ortama kaymış durumda. Biz sanal ortamı da sanal devriyelerimizle sürekli izliyoruz. Dolayısıyla burada 2025 yılında mesela attığımız siber devriyelerde şu 210.234 rakamı tespit edilen şahıs veya hesaplarla ilgili. Bunlar da suç unsuru tespit edilmiş ve 6.666 tane siber operasyon gerçekleştirilmiş. Ya bunların içerisinde dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapanlar var. Yasa dışı bahisle uğraşanlar var veya müstehcenliği kullananlar var. Bunlarla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan kişileri ekranda gösterdik. Bunların neticesinde de sadece o haliyle kalmıyor. Hesaplardan bazılarına da engelleme getiriyoruz. URL hesaplara. Bazı sosyal medya hesaplarına yine erişim engeli getiriyoruz. Çünkü başkalarını da tuzaklarına düşürmesinler diye. Veya yasa dışı bahis sitelerini kapatıyoruz ki tekrar bahis oynatmasınlar diye. Hı hı. Bu 2025 yılıyla ilgili rakamlardı. Şimdi 2025 ve 26 yılının 4 aylıklarını görelim.
2: Ben yeni bir görsel, o da ekranlara gelsin, hem onu kıyaslayalım. Buyurun.
1: Evet, burada 2025 yılıyla 2026 yılının 4 ayını karşılaştırdığımız zaman mesela 2025 yılında 61.714 suç unsuru tespit edilmişken bu sayının bu dönemde 96 bine, neredeyse 100 bine yaklaştığını görüyoruz. 2195 siber operasyon varken geçen sene, bu sene 2319'a çıktığını görüyoruz. Ve gözaltı tutuklu sayılarında buradan görebiliriz. Şu da yine erişim engeli getirilen hesaplarla ilgili. Mesela geçen sene
2: çok ciddi bir artış yok mu Sayın Bakanım?
1: Evet. 11.999 iken 20.000, 2 katı.
2: Evet, 16.000'den 38.000, 3 katı hatta erişime, evet, engellenen yasa dışı bahis siteleri 3 katına çıkmış. Çok ciddi bir mücadeleyi gösterir.
1: Yasa dışı bahis sitesi mesela 11.869 iken 31.000, neredeyse 3 katına yükselmiş. Ulaşmış. Yani bu da hem emniyetimizin hem de jandarmamızın bunlarla ciddi bir mücadele yürüttüğünü, sanal alemde de bunlara fırsat ve meydan vermediğini gösteriyor. Bundan sonra da artarak yine devam edecek.
0: Yani Cumhurbaşkanı

0: Bahis da bu konuda yuva yıkıyor. Bir iradesi var.
1: Doğru. Şeyi de merak ediyorum. Okul saldırılarına bu soru elbette hemen peş sıra gelecektir. Banu soracaktır bu soruyu ama şunu da az önce tekrar sormak istiyorum. Yaş sınırlaması ve kimlik doğrulayarak sosyal medyaya giriş. Bir e-devlet üzerinden konuşuldu. E-Devlet de bu anlamda önemli bir hizmet.
0: Evet, Adalet Bakanlığımızın yaptığı düzenlemeydi o.
1: Evet, ya böyle bir çalışmada İçişleri Bakanlığı hangi noktada var mı? Sizin aktarabileceğiniz kamuoyuna bu kimlik doğrulamayla ilgili çalışmalara yönelik bir...
0: Yani bu kimlik doğrulamayla yapılacak olan yani sosyal medya hesaplarına giriş, bu sanal alemde işlenen suçların da oranında mutlaka bir azalmaya gidecektir. Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey olmadığından dolayı kimin hangi hesabı kullandığı, nereden ateş ettiği belli olmuyordu.
1: Bir cezasızlık algısı cezası oluyordu o perdenin arkasına saklanıp.
0: Yani tamamen denetim dışı bir alandı. Ama bundan sonra bu alanın da denetim altına alınmasıyla beraber sanal suçlarda da bir azalma olacağını söyleyebiliriz.
2: Peki. Şimdi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrasında yapılan operasyonlar ve siber operasyonları siz burada detaylandırmışsınız ama ben şunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu saldırıları gerçekleştiren çocuk failler, zanlılar, bunlar sosyal medyadan etkilenebilme potansiyeli ve oynadıkları online oyunlardan online dehlizlerde bir şekilde etki altına alınabilme ihtimali bulunan profiller. Şimdi artık vatandaş korkuyor, evladımız giriyor işte bir bilgisayar oyunu oynuyor ama kimlerle konuşuyor, kimlerin etkisi altında kalabiliyor. Doğru. Diye. Yani burası çok belirsiz bir mecra. Arkada neler döndüğünü bilmiyoruz. Biz çocuğumuzun kiminle muhabbet halinde olduğunu bilmiyoruz. Ne yapılması gerekiyor? Nasıl tedbir alınacak? Siz neler yapıyorsunuz? Aile ne yapmalı? Belki kısa bir değerlendirme bu başlıkta dinleyebiliriz sizden.
0: Şimdi yani bu noktada elbette İçişleri Bakanlığı olarak bizim önleyici kolluk görevimiz var. Adalet Bakanlığı'nın adli kontrol, adli kolluk görevi var. Yani biz daha çok suç işlenmeden önce devreye giriyoruz, suçu önleme noktasında. Ama bu suçlar yani uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele veya sanal alemde olup bitenlerle ilgili mücadeleyi sadece İçişleri Bakanlığı olarak bizim önlememiz mümkün değil. Burada ailenin de görevleri var. Siz ifade ettiniz. Yani aile mesela çocuğunu kontrol edecek. Hı hı. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle düşüp kalkıyor, okula gidiyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor değil mi? Evet. Yani çocuk ailede de evde de vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bunun dışında sivil topluma düşen görevler var. Mesela bu mücadele konusunda üniversitelere düşen, belediyelere düşen, devletin diğer kurumlarına düşen, sivil topluma düşen görevler de var. Ancak hepsi bir araya gelirse, hep beraber mücadele edersek uyuşturucuyla, bu siber suçlarla daha etkili mücadele edebiliriz, önüne geçebiliriz.
2: Şimdi bir de şu boyutu var. Şimdi insanlar Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları görünce haliyle korktular.
0: Korktular.
2: Evlatları için endişelenen sayısız ebeveyn var. Belki aktan da endişeleniyordur evladı için. İstanbul gibi bir yerde çocuk büyütüyorsunuz, çocuk okutuyorsunuz. Şimdi bu çocukların okulda kendilerini güvende hissetmeleri esas. Bu olaylardan sonra, bu elim olaylardan sonra çok fazla tartışma gündeme geldi. İşte okullarda ne gibi tedbirler alınacak, bekçilerin görevlendirilebileceği, okul polisi atanabileceği. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hangi noktadayız? Siz bakanlık olarak hangi formülleri öneriyorsunuz? Hangi adımları atacaksınız?
0: Biz, yani okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini arttırdık. Ben 7,5 yılda valilik yaptığım için mesela biz her senenin başında güvenli okul toplantılar yapıyoruz. Birinci dönem ve ikinci dönem. Orada okullarda alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz. Bu yılda iki defa yapılan toplantıları her ay artık yapmaya başladık. Valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. İstiyoruz ki bütün tedbirler gözden geçirilsin. Herhangi bir açık alan bırakmayalım. Fiziksel tedbirler açısından. Orada mesela bizim riskli okullarda, riskli okullar dediğimiz dört kategoriye ayrılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden diye. Birinci dereceden riskli olan okullarda zaten bizim polisimiz önceden de vardı. İkinci dereceden riskli olan ortaokul ve liselerde de vardı. 3. ve 4. derecede

0: Yani riskli olan okullarda da irtibat görevlimiz vardı. Koordinasyon görevlimiz vardı. Ama son hadiselerden sonra bekçilerimizi, hatta bazı yerlerde güvenlik korucularımızı görevlendirdik. Güvenlik sayılarını, polislerimizin sayılarını daha da arttırdık. Yani fiziki olarak alınması gereken tedbirleri arttırdık. Tabii bunlar bu arada Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarında alması gereken tedbirler var. Onlarla bir araya geldiğinde inşallah bunların önüne geçebiliriz. Bir daha böyle üzücü hadiseler yaşanmaz diye de temenni ediyoruz. Peki. Ama biz İçişleri Bakanlığı olarak almamız gereken tedbirleri aldık. Valiliklerimizi bu konuda uyardık. Kaymakamlıklarımıza talimat da gönderdik. Yani şu anda tedbirlerimiz iyi seviyede gidiyor. Hı hı. Ama yani bütün okullara İki tane polis verme şansımız var mı? Onu da düşündüğümüz zaman yok. Çünkü 75 bin tane okul var. Her birine iki tane polis verdiğimiz zaman 150 bin yapar. O zaman polis veya kolluk görevlilerimiz belki kendi asli görevlerini yapamayacaklar. Onun için ailelerin de yine ailelere görev düşüyor. Bu konuda okul yönetimlerine görev düşüyor. Devletin diğer kurumlarına da görev düşüyor. Hep beraber tedbir aldığımız zaman bu tür üzücü hadiseleri de önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Türkiye'nin yüreğini yaktı efendim. Üst üste olması, hem Şanlıurfa hem Kahramanmaraş'ın arka arkaya gelmesi ve özellikle burada isimleri de yazılmış ama ben de telaffuz etmek istemiyorum.
0: Evet, etmeyelim onu.
1: Yurt dışında bazı akımların Türkiye'de temsilciliğini ya da taşeronluğunu yapan süreçler. Bir yurt dışı bağlantısı tespit edildi mi? Özellikle Banu az önce bir dehliz ifadesini kullandı. Burası dipsiz bir dehliz elbette, kontrol etmek mümkün. Siz uzun yıllardır bu alanlarda çok önemli görevlerde bulunuyorsunuz. Bir istihbarat birimlerinin bu bölgelere sızmış olabileceği ve bunun üzerinden Türkiye ya da başka ülkelere yönelik bir adım atma gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Buna dair bir istihbarat var mı? Bu saldırıların arkasında da böyle bir durum çıktı mı, tespit edildi mi? Genel bir soru sorayım bu bölgelerle ilgili ve istihbari faaliyetlerle. Çünkü biz de bunlarla ilgili yayın yaparken bu oluşumların tamamının, benzer akımlarının yurt dışında liderlerinin, kaynaklarının olduğunu görmüştük. Değerlendirmeniz önemli olacak efendim. Buyurun.
0: Yani hem Şanlıurfa'da yapılan hem de ardından Maraş'ta iki gün üst üste gerçekleştirilen olayları incelediğimiz zaman, istihbarat çalışmalarına baktığımız zaman, yani bunların yurt dışı bağlantıları olmadığını gördük biz.
1: Birbiriyle bağlantısı var mı efendim?
0: Birbiriyle de bağlantısı yok ama birbirini tetikleme, harekete geçirme yönünde bir bağlantı var. Ama bireysel radikalleşme diyoruz. Yani çocukların, orada okula saldırı gerçekleştiren çocukların belki yurt dışındaki bazı kişileri de kendilerine örnek almak suretiyle, onlardan esinlenmek suretiyle bu eylemleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. İstihbaratımız bunların üzerinde çalışıyor. Yani acaba bunların uluslararası bir bağlantısı var mı? Bir yönlendirme var mı? Olabilir de. Çünkü istihbarat örgütleri bu tür kişileri, çocukları da kullanabilir. O ihtimal de var. Bunun üzerinde hassasiyetle çalışmalarımız devam ediyor.
1: Peki.
0: Varsa da çıkaracağız onu.
1: Peki.
2: Sahipsiz hayvanlar başlığına geçelim.
1: Sahipsiz hayvanlar başlığını az önce siz çok kısa açmıştınız. Müsaade edersen bana o başlığa geçelim. Ekranlara da gelsin. Şimdi bu yayın hazırlanırken bazı rakamlara baktık ve o rakamlarda şunu gördük ki bu konuda burada da var. 51 ilimizde ve 10 büyük şehrimizde örnek çalışmalar yapılmış. Onlarda ilk sırada da Erzurum geliyor. Siz de malum Erzurum'da valilik görevini yürüttünüz. Şimdi şunu sorarak başlayayım dilerseniz. Bu başarı Erzurum'da nasıl sağlandı? Bu model Türkiye'ye uyarlanabilir mi? Orada neyi doğru yaptınız Erzurum'da? Ve şimdi Türkiye'de o doğru olanlar aktarılırsa bir çözüm bulunur mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de elbette şöyle bir başlık. Az önce bir rakam telaffuz ettiniz. Bu yılı uyuşturucuyla, çetelerle mücadele, trafikle ve sahipsiz hayvanlar sorununu çözme yılı olarak. Bir rakam ya da bir hedef var mı? Örneğin sonbaharda bu işi artık bitireceğiz ya da yıl sonunda böyle bir süre verebiliyor muyuz? Çünkü birçok noktada yüreğimizi yakan acı haberleri paylaşıyoruz. Doğru. Buyurun efendim, sözü size bırakayım.
0: Şimdi sahipsiz sokak hayvanları konusuna gelince ilk önce süreç önceki bakanımızın döneminde 2025 yılının Mart veya Nisan ayında

0: başlamıştı. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar. İlk önce 51 il özel dairesinin bulunduğu büyükşehir olmayan yerlerde bu çalışmalar başlatıldı. Büyükşehirlerde süreç Ağustos gibi başladı 2025 yılının. Yani burada mesela 51 ilimizde şu anda %100 oranına ulaşılması bu önemli. İllerimizdeki çalışmanın önceden başlamasının bir sonucu. Büyükşehirlerimizde oran şu anda %69-70 civarında. Orada da belli bir aşamaya geldi. Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Hı hı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
1: Bunun altını bir kez daha çizebilir miyiz? Eylül-Ekim gibi
0: evet.
1: Artık sokak hayvanları sorununun çözüldüğü günleri yaşayacağız.
0: İnşallah. İnşallah. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Mesela ben bu hafta oranı %60'ın altında olan, toplama oranları büyük şehirlerde %70 demiştim. %60'ın altında olan 9 valimizle birebir telefonla görüştüm. Ve çalışmaları hızlandırmalarını da söyledim kendilerine. Çünkü Türkiye'nin gündemine oturuyor. Yani güzel çalışmalar yapıyoruz. Bir tane olumsuz örnek yansıdığında o güzel çalışmaların hepsi çöp oluyor, berheva oluyor. Onun için bu konu üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Peki yani
2: tabii Erzurum'da 5 yaşında bir çocuğumuzu eğer köpekler parçalıyorsa, 5 yaşındaki bir çocuk köpekler yüzünden hayatını kaybediyorsa, yaşamdan kopuyorsa, yani bunu konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Sahipsiz hayvanlar demişiz ama bu sahipsiz köpekler meselesi yani. Ve bu lobiler hakikaten çok örgütlüler ve bir lince varan adımlar atabiliyorlar.
0: Siz çok işte fütursuz.
2: Erzurum'da bu işi yaptınız, başardınız da. Çekinmediniz mi bu lobilerden ve bu
0: Yok.
2: İşi nasıl yaptınız? Size küfretmediler mi, hakaret etmediler
0: mi? Etmezler mi?
2: Bir kampanyanın hedefi yapmadılar mı?
0: Şimdi ben çalışmalara Erzurum'da erken başlamıştım. Nasıl? Az önce söyledim ya. İlk önce 51 il özel dairesinin olduğu illerimizde, büyükşehir olmayan illerde çalışmalar başladığında ben de Erzurum'da erkenden başladım çalışmalara. Beklemedim. Yani büyükşehirlere de sıranın gelmesini. Biz Nisan ayı gibi Erzurum'da başladık. Ben bütün toplantılara kendim başkanlık ettim. Nüfusu 25 bini geçen belediyelerin barınak kurması gerekiyor.
2: Evet.
0: Mesela bütün belediyeleri ziyaret ettim. Bu çalışmaların gerekliliği konusunda onları ikna ettim. Kaymakamlarımızla toplantı yaptım. Israrlı takiplerin neticesinde biz Ekim ayının sonunda, Kasım ayının başında Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık ve barınakları aldık. Ve bunun Türkiye'ye model olabileceğini de düşünüyorum. Tabii bu arada bunları savunan, yani sahipsiz sokak hayvanlarını savunan kesimin lincine de uğradığımı söyleyebilirim. Ellerinden kurtuluş yok zaten. Aha. Bir ara Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında bir 10-12 tane hayvan ölüyor. Aha. Veteriner raporu da var. Yani şimdi hastanede insanlar ölmüyor mu? Tedavi görürken. Yani orada da barınakta da 10-12 tane hayvan ölmüş mesela. Veteriner raporları var. Araca koyuyorlar. İşte bunların bir gömülme alanı var. Oraya götürüyorlar. Hayvanları indiriyorlar. İşte kepçe onların yerini, hayvanların gömüleceği yeri kazarken bir görevli veya orada bulunan birisi hayvanların fotoğrafını çekiyor. İşte Erzurum'da böyle topladılar. Hayvanları işte sayısını böyle azalttılar falan diye. Ondan sonra inanılmaz bir linç kampanyası oluştu. Ama oluşsun. Yani önemli değil. Biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Sokaklarımızı güvenli hale getirdik. Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Yani sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik. Bu bizim bir görevimiz. Çünkü yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil,
2: evet.
0: Parklar değil,
2: evet.
0: Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeleri yapılacak. Yani bu hayvanlar açısından da iyi, önemli. Niye? Önceden hayvan sokakta artık yiyecek bulursa buluyor. Sokağın insafına terk edilmiş durumda. Tedavi, hastalanıyor, tedavi

0: dilemiyor. Barınaklarda bunların hepsi var. Aslında hayvan hakları savunucuların bundan memnun da olması gerekir. Yani bu çalışmalardan.
1: Daha önce
2: düzenlemeden bahsettik.
0: Rantı kesilenler var burada. Aslında işte azgın güruh onlar. Hı. Yani saldıran, linç eden güruh onlar. Onlar mamalarının kesilmesinden dolayı bu işi yapıyorlar.
3: Mama derken elde tırnak içinde
0: rantlarını.
3: Hem mama hem rant olarak. Bu noktada düzenlemeden de bahsettiniz. Anladığım kadarıyla sadece valiliklerin attığı adımlar yeterli değil.
0: Değil.
3: Büyükşehir Belediyesi'yle de
0: nüfusu 25 bini geçen
3: belediyelerle de ilişki kurulacak. Örneğin Banu az önce altını çizdi. Van'da yaşanan gelişme. Hı. Maalesef 5 yaşındaki çocuğa yönelik saldırı. Bir soruşturma, adli ve idari soruşturma var mı belediyeye yönelik ya da bundan sonra bu 2024'teki işletilecek mi, işletilirse nasıl bir hukuki süreç işletilecek? Buna dair bir uyarınız ya da mesajınız olur mu efendim?
0: O hadisenin duyulmasıyla beraber biz hemen bir mülkiye müfettişimizi görevlendirdik. Olayın soruşturulmasıyla ilgili. Olay Van'ın, yani Van merkezde değil.
3: Sarayda.
0: Gerçekleşiyor. Ve 12-13 tane sahipsiz hayvanın bir çocuğa saldırması ve bunun neticesinde üzücü bir hadisenin tüm Türkiye'yi böyle üzüntüye boğan üzücü bir hadisenin yaşanması söz konusu. Eğer müfettişimiz şu anda raporunu henüz teslim etmedi. Ama bir ihmal varsa, bir kusur varsa, orada gereğinin yapılmadığı, yani bu hayvanların toplanmasıyla ilgili bir ihmal varsa sonucunda gerekli kanuni işlemi yapacağız.
3: Nedir o işlem?
0: Şimdi 4483'e göre belediye başkanı hakkında eğer ihmali kusuru varsa bunu da tespit ettiğimiz zaman soruşturma izni verip mahkemeye, yani adli mercilere sevk edeceğiz.
3: Görevini yapmayan belediye başkanları bundan sonra hukuki olarak da bunun bedelini, karşılığını görecek ve ödeyecek.
0: Elbette.
1: Yani artık ebeveynler çocuklarını rahat rahat parklara götürebilecekler. Özellikle taşrada çocuklar rahat rahat evden çıkıp köpekler tarafından yenmeden, parçalanmadan okula gidip gelebilecekler.
0: 2026.
1: Parkta oynayan çocuğun kesti hidatik falan olmayacak.
0: Yani 2026 yılı yani, Türkiye'sine yakışmıyor bunlar.
1: Evet.
0: Yani bunlarla anılmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sene yıl sonuna kadar da bu sorunun artık çözüme kavuşması gerekiyor. Güvenli sokaklar istiyoruz biz de İçişleri Bakanlığı olarak. Dediğim gibi hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar artık. Çünkü yasanın formatı değişti, mantığı değişti. Önceden bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır, doğal ortama bıraktı. Mantık böyleydi, böyle kurgulanmıştı. Şimdi yine bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et, besle. Mantık buna dönüştü. Bunu da kararlılıkla uygulayacağız. Ama belediyelere kadar düşen görevler de var burada.
1: Evet. Türkiye ne kadar insani yönü ağır basan bir ülke, Avrupa uygulamaların hiçbirine Türkiye'de yer verilmedi, verilmeyecektir diye
3: Peki düşünüyorum. Yani belediyelere yönelik bir çağrınız olur mu efendim? Çünkü bu açıklamaları siz yaptıkça, bu düzenleme esnasında da eminim takip etmişsinizdir, çok tartışmalar da yaşanmıştı. Özellikle muhalefet belediyeleri diyelim, CHP'li belediyelerin bir buna direnç göstereceği kendi yaptığı açıklamalardan ortaya çıkmıştı. Bir çağrınız olur mu buradan tüm belediyelere? Çünkü sizin hedefiniz anladığımız kadarıyla bu senenin sonbaharında noktalamak, ama paydaşlar arasında o belediyeler de var galiba adım atması yani gereken.
0: Ve asıl görevli de belediyeler.
3: Evet, onunla bu başlığı kapatmak isterim. Buyurun.
1: Onlar toplayıp barınakta beslemek yerine başka yerlere bırakmayı tercih ettikleri için pek sıkıntıları da yok herhalde.
0: Şimdi benim Erzurum'da bu işe el atmamın sebeplerinden birisi de 2025 yılının Nisan ayında Narman'da yaşanan bir üzücü hadiseydi.
3: Doğru.
0: Orada yine böyle 8-10 tane sahipsiz sokak hayvanı, ilkokul 4. 5. sınıfta olan, 4. veya ortaokul 1. sınıfta olan bir öğrenciye saldırıyorlar. Çocuk ellerinden perişan bir vaziyette ve zor kurtuluyor. Ben çocuğun şehir hastanesine kaldırıldığını duyunca hastaneye gittim ziyaret etmeye. Yakınlarına geçmiş olsun demeye. Gittiğimde çocuk ameliyathanedeydi. Beni ameliyathaneye aldılar. Baktım, yani kulağını dikiyorlardı. Ameliyathaneye girdiğimde çocuğun kulağını dikiyorlardı. Ve 60 tane dikiş atmışlardı ben gittiğimde. Ertesi gün ben yine başhekimimizi aradım. Çocuğun durumunu sordum. 100 dikiş attığını söylediler. Yani çocuğun

0: başı, gözü, boynu, kulağı, kafası, her tarafı perişan vaziyetteydi. Tabiri caizse savaştan çıkmış gibiydi. Ben o tabloyu görünce etkin bir mücadele yürütmemiz gerektiğini, yani çocukların, yaşlıların bu işten, kadınların zarar gördüğünü ve bunu da bir an önce Erzurum'da halletmemiz gerektiğine kani oldum. Tabii asıl yetki belediyelerde, görev belediyelerde. Yasa 2028 yılına kadar belediyelere bu işi halletmeleri görevini veriyor. Ama ben şunu soruyorum, yani belediyelere, kim çocuğunun, o az önce bahsettiğim çocuk gibi, çocuk, yani köpeklerin, sahipsiz hayvanların saldırısına uğramasını ister? Kim çocuğunun böyle başına, boynuna, kafasına 100 tane dikiş atılmasını ister? Yani böyle bir Van'daki çocuk gibi, yani sahipsiz hayvanlara yem olmasını ister. Yani kendi çocuklarını düşünsünler, kendilerini, o ailelerin yerine koysunlar ya da bu mücadeleyi öyle yürütsünler.
1: Ya da muhataplarının benim oğlumu ısırmamışlar, yemişler diyen bir baba olduğunu düşünsünler, ona göre hareket etsinler. Ona göre linç etsinler.
0: Onların çocuklarının başına da gelebilir bu.
1: Allah korusun.
0: Dolayısıyla Allah muhafaza. Bu konuda belediyelerimize görev düşüyor. Ben bütün belediyelerimize çağrıda bulunuyorum. Lütfen 2028 yılını beklemeden barınakları kursunlar, hayvanları da toplayıp bu barınaklarda muhafaza etsinler, beslesinler. İsteyenler varsa da gitsin oradan sahiplensin, evinde baksın.
2: Peki. Efendim, eğer ekleyeceğiniz bir nokta yoksa yeni bir başlık açacağım. Göç konusu. Malumunuz aslında Türkiye gündeminde biraz alt sıralara geriledi. Ama bir dönem çok konuşmuştuk o rakamları da. Özellikle Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'nin ev sahipliği, misafirlerine ev sahipliği, ama o onurlu geri dönüşler devam ediyor.
0: Ediyor.
2: Özellikle rakamlar da çok çarpıcı. Belki arkadaşlarımız da şimdi ekranlara getirirler. O özellikle Suriye'ye dönüşlerde nasıl bir süreç var? Kamuoyu bunu çok merak ediyor. Rakamlar nereye ulaştı? Ayrıca o sınırlardaki fiziki güvenlik ne durumda, düzensiz göçle ilgili? Örneğin İran'da yaşananlar malumunuz, ama anladığımız kadarıyla İran'dan böyle bir süreç gerçekleşmedi. Hatta bir tersine göç rakamını da görüyoruz. Yorumlarınızı hem Suriye hem İran başlığıyla değerlendirecek olursak neler aktarabilirsiniz izleyicilerimize?
0: İlk önce İran'dan başlayalım.
2: Buyurun.
0: İran'la bizim 560 kilometre sınırımız var. Biliyorsunuz 28 Şubat tarihinde İran-İsrail-ABD savaşı başladı ve o günden bugüne kadar da zaman zaman ateşkes olsa da savaş devam ediyor. Savaşın başladığı ilk günden itibaren İran'dan bizim sınırlarımıza, bizim ülkemize doğru herhangi bir göç hareketi olmadı. Düzenli veya düzensiz göç hareketi olmadı. Hatta bilakis İran'ın kendi vatandaşlarına bizim tarafa geçmeyi sınırlamasıyla, yasaklamasıyla beraber oranlarda neredeyse 1/4, 1/3 oranlarına düştü. Yani kendi vatandaşlarına izin vermediğinden dolayı.
2: Tersine bir göç yani. Buradan İranların memleketlerine dönüştü.
0: Kendi vatandaşlarını, bizim taraftan İran'a geçmek isteyen vatandaşlarını kabul ediyor. Ama İran'dan bizim tarafa geçmek isteyen vatandaşlarına izin vermediği için sınırlarımızda herhangi bir hareketlilik olmadı. Bilakis azalma oldu. Yani 1/3, 1/4 oranında. Bu meselenin bir boyutu. İkincisi, sınırlarımızda zaten sınırlarımızın güvenliğini arttırmak için gerek güvenlik duvarları olsun, gerekse optik kuleler, aydınlatmalar, termal kameralar, devriye yolları, gözetleme kuleleri, keşif gözetleme araçları gibi dronlarla beraber sınırlarımızın güvenliğini sürekli kontrol ediyoruz, duvar yapıyoruz oralarda. Zaten 1412 kilometre şu anda duvar yapılmış durumda sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik olarak. 89 kilometre devam ediyor. Güney sınırlarımızda ve doğu sınırlarımızda neredeyse tamamlanmak üzere bu güvenlik tedbirleri. Orası tamamlandıktan sonra, yani güney ve doğu tamamlandıktan sonra batı bölgelerine geçeceğiz ve aynı çalışmaları batı sınırlarımızda da gerçekleştireceğiz. Bu sadece kara sınırlarımızla ilgiliydi. Bir de mavi vatanda yaptığımız çalışmalar var. O da sahil güvenlik unsurlarımız tarafından yerine getiriliyor. Yüzen unsurlarımızla, hava araçlarımızla kıyı güvenliğimiz de sağlanmaya devam ediyor. Bu konuda Türkiye zaten düzensiz göçmenlerin rahatlıkla

0: giremeyeceği, girse de barınamayacağı, rahatlıkla çalışamayacağı ve bulunduğu zaman da sınır dışı edilebileceği güvenli bir ülke haline geldi. Artık ülkemiz bu düzensiz göçmenlerin gelip de kalabileceği veya transit olarak geçebileceği bir ülke değil artık. Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir sonraki slaytta da
1: Suriye'yi dönüşleri ilgili merak ediyoruz.
0: Evet.
1: Burada ekranlara da geldi.
0: 2016 yılından 2025 yılına kadar ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1.407.568'e ulaşmış durumda. 2015-16 yılından itibaren bu. Bir de rejimin değiştiği 8 Aralık devriminden itibaren gidenlerin sayısı var. O da burada yer alıyor. Bazen bu rakamlar birbirine karıştırılıyor. Yani kafa karışıklığı olmaması için. Şu 8 Aralık'tan itibaren gidenlerin sayısı, şurası da toplam rakamı gösteriyor. Burada da yıllara göre gönüllü, onurlu dönüş yapanların sayılarını görebiliyoruz.
1: Burası herhalde gönüllü, o 2024 sonrası 2025 yılında rejimin devrilmesinden sonra yaşanan evet, o
0: 8 Aralık
1: dönüşler.
0: Devriminden itibaren.
1: Evet.
0: Yani zaten şuradaki rakamlar da bu işin hızlandığını gösteriyor.
1: Bunlar aylık, izleyicilerimize söyleyeyim. Bunlar aylık, bunlar da toplam rakamlar. Öyle
0: yıllık gönüllü geri dönüş sayıları, aylık ortalama geri gönüllü geri dönüş sayıları. Yani şu anda ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili mevcut durum, geri dönüşler bu şekilde.
1: Peki, teşekkür ederiz.
2: Sıcak başlıkla devam edelim mi?
1: Edelim, çok merak edilen bir başlık.
2: Şimdi ODTÜ'deki bayrak provokasyonunu takip ettik maalesef. Hoş olmayan görüntüler kayda alındı. 6 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Son durum nedir? Ne yapıldı? Süreç nasıl işliyor? Anlatır mısınız bize?
0: Bunu bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Yani bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın zaten affedilmesi, hoş görülmesi de mümkün değil. Hemen güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu olayın duyulmasıyla beraber, gündeme gelmesiyle beraber hızlıca bir reaksiyon gösterdiler, pozisyon aldılar. Ve bu işe karışanları, örgüt mensuplarını hemen yakaladılar. Ve bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen 6 kişiyi gözaltına almıştık. Belki önümüzdeki günlerde bu gözaltıların sayısının daha da artabileceğini söyleyebilirim.
1: Peki ben de başka bir sıcak gündem başlığını açmak isterim müsaadenle. O da Gülistan Doku soruşturması. Tunceli'de kaybolmuştu malumunuz. Yeni bir süreç var. O süreç Türkiye tarafından çok yakından takip ediliyor. Müfettişler raporlarını tamamladı mı? Son durum ne? Bir yandan elbette adli idari soruşturmalar da devam ediyor. Yeni kamuoyuyla paylaşabileceğiniz somut bilgiler ya da veriler ulaştı mı efendim size Gülistan Doku soruşturması ile ilgili, buna dair açıklamalarınızı merak ederiz.
0: Öncelikle yani müfettişlerimiz henüz raporlarını tamamlamadılar. Şimdi önceki dönem Tunceli Valisi ile ilgili biz zaten iki müfettiş görevlendirmiştik. Olay ilk duyulduğunda iki mülkiye müfettişimizi görevlendirdik. Onlar vali ile ilgili, önceki dönem vali ile ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz ardından açığı aldık. Zaten gözaltına alındı, tutuklandı. Adli süreci de biliyorsunuz. Fakat 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı? Kusur var mı? Eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz iki mülkiye müfettişi ve iki de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani iki tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik. Onlar da çalışmalarını yürütüyorlar. Henüz raporlarını tamamlamadılar. Zaten şu anda adli süreçte biliyorsunuz Erzurum'da yürüyor. Erzurum Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Başsavcımızla da önceden kaynaklanan hukukumuza binaen görüşüyoruz. Zaman zaman yardım istediği hususlar da oluyor. Onları da yerine getiriyoruz. Bizim burada İçişleri Bakanlığı olarak tabii adli süreçler yürüyecek. Ama biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın nereye gömüldüğünü de, mezarın nerede olduğunu da bulma konusunda

0: ekiplerimiz sahada çok yönlü bir çalışma yürütüyorlar.
1: İnşallah. Bir de dosya kapsamında firari şahıs var, Umut Altaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte Meksika üzerinden Amerika'ya geçiş yapmış sözde. Bir kırmızı bülten süreci de işledi. Var mı bir gelişme? Muhataplarınızla belki görüşmüştür ekibiniz. Ne diyor Amerikalılar?
0: Yani şu an ilk önce Meksika'ya kaçıyor. Hı. Yani Meksika
1: geri kaçmış.
0: Direkt Amerika'ya değil, ilk önce Meksika'ya gidiyor.
2: Yasa dışı yollarla.
0: Yasa dışı yollarla. Meksika'dan da yine Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtemelen yasa dışı yollarla geçtiğini değerlendiriyoruz. Hı. Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Hı hı. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii kırmızı bültenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hı hı. Onun da peşini bırakmayacağız. Dedim ya, yani dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu suçlular, Türk polisi onların peşini bırakmayacak. Hı. Adaletin önüne çıkarma konusunda kararlıyız.
2: Adalet Bakanı ile yaptığınız bir görüşme vardı. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından aslında faili meçhullerle ilgili yeni dosyalar açılabilir ifadesi geliyordu. Bu noktada İçişleri Bakanlığı olarak siz kamuoyuyla paylaşılacak bilgileri aktarabilir misiniz? Bu faili meçhullerle ilgili son dönemdeki faili meçhuller olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa adli olarak bir elden mi geçirilecek bir komisyon ya da kurul kurulması gibi bir durum belki Adalet Bakanlığı daha net ilgilendiriyor ama İçişleri Bakanlığı olarak katkılarınız olur mu? Paylaşabileceğiniz başlıklar var mı efendim?
0: Yani biz İçişleri Bakanlığı olarak bu noktada tabii bütün dosyalar şu anda faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek. Çünkü bir cinayet işlenmiş, bir ortada faili meçhul cinayet var, olay var. Ve aileler de bekliyorlar ki bunların aydınlatılmasını, bunların sorumlularının adaletin önüne çıkarılmasını istiyorlar. Bizim sorumluluğumuz bu noktada başlıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde tam 19 yıl önce işlenmiş bir faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Evet. Yani sorumlular adaletin önüne çıkartıldı. Ben emniyetimize, jandarmamıza söyledim. Yani bunu nasıl aydınlattıysak diğerlerini de aydınlatalım diye. Şunu da ifade etmek lazım bu meyanda. 2002 yılından yani AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar geçen 23-24 yıllık süre zarfında faili meçhul cinayetlerin %97'si aydınlatılmış durumda. Yani bu da iyi bir rakam, %97. Neredeyse yani bütün cinayetler aydınlatılmış durumda. Bu söylediklerim daha çok öncesine yönelik ama ne zaman olursa olsun yani onları aydınlatmak devletin bir nevi görevi, borcu.
2: Peki. Efendim biz sizi çok yorduk ayakta, görsellerimizi eşinde paylaştık ama bundan sonra o grafikler ve rakamlar olmadığı için eğer yorulduysanız sizi alalım, biraz istirahat edelim, dinlenelim. Başka sorularımız da olacak.
0: Olur,
2: hem
0: edelim.
2: Onu izleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Bu noktada özellikle faili meçhuller noktasında siz de adımlar atıyoruz demiştiniz. Adalet Bakanlığı'yla görüşmeler içerisinde örneğin yakın zamanda paylaşılabileceğiniz gene bu az önce 19 yıl önce demiştiniz bir dosya var mı? Buradan paylaşabilir miyiz yoksa bunlar artık gizli yürütülen soruşturmalar mı?
0: Yani Adalet Bakanlığımız mesela bu Gülistan Doku cinayetiyle ilgili dosya tekrar açılınca bununla ilgili Tunceli'de bir toplantı yaptık. Valimizin koordinasyonunda Adalet Bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı, bizim bakanlığımızdan da Kübra Hanım bakan yardımcımız gittiler, orada meseleyi enine boyuna değerlendirdiler. Ve ardından da JASAT ekiplerimiz, zaten ben Adalet Bakanımızla da görüşmüştüm. JASAT ekiplerimizi de görevlendirdik. Yani bundan sonraki diğer faili meçhul cinayetlerle de ilgili yani böyle işbirliği yapmaya, onları da aydınlatma konusunda bütün imkanlarımızı yani hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak birleştireceğiz. Aydınlatmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
2: Peki. Teşekkür
1: ederim. Tatlıya bağlanan bir konuda başrolde siz vardınız geride bıraktığımız günlerde. Şimdi Ankara'da günlerce eylem yapan madencileri takip ettik. Onların eylemi farklı amaçlarla da gündem edildi. Farklı açıklamalara da konu edildi. Çok başka bir noktaya da gidiyordu. Siz aracı oldunuz. İş çözüldü gibi bir durum oluştu herhalde.
2: Tatlıya bağlandı.
1: Teşekkür
2: ziyareti geldi.
1: Siz de ziyaret etmişler.
0: Ettiler.
1: Ne oldu? O süreç nasıl ilerledi? Anlatır mısınız bize lütfen?
2: Açıkçası çok merak

0: diyoruz. Çünkü orada eylem yaparken zaman zaman karşı karşıya, polisle de karşı karşıya geldikleri anlar olmuştu. Gerilim de tırmanmıştı.
1: Doğru.
0: Sonrasında biz noktalandığını gördük. Madenciler ellerinde çiçeklerle birlikte size teşekküre geldiler. Açıkçası neler yaşandığını merak ettik o noktada. Bir ara buluculuk olduğunu anladık ama perde arkasını anlatırsanız bana da söylediği gibi çok seviniriz.
1: Yani o madencilerin eylemini zaten takip ediyorduk. Şimdi İş biraz uzayınca benim Enerji Bakanımızı bir ziyaretim olmuştu o günlerde. Sayın Enerji Bakanımızla Alparslan Bayraktar'la bir görüşmemiz oldu. Orada ilk önce meseleyi bir değerlendirdik. Yani bu meseleyi nasıl çözümleyebiliriz, nasıl tatlıya bağlayabiliriz diye. Sayın Enerji Bakanımız benden de yani patronla görüşmem noktasında faydalı olabileceğini, yani bu anlaşmazlığın tatlıya bağlanabilmesi konusunda bir ara buluculuk rica etti.
0: Görüntüler de burada efendim.
1: Evet, görüntüler burada. Ve aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Hatta tarafları bir araya getirelim. Yani hem işçi tarafını hem işveren tarafını onları buluşturalım. Belki bir uzlaşma, bir formül bulunabilir diye. Ertesi gün Bakan Yardımcımızın, İçişleri Bakanlığımızda bizim Ali Çelik Bakan Yardımcımız, Enerji Bakanlığından bir Bakan Yardımcımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir Bakan Yardımcımız, üçlü işçi tarafı, işveren tarafı bir araya geldiler. Yaklaşık bir iki saat süren bir toplantı oldu. Ben de bu arada patronu da aradım. Yani işçilerle arasında ihtilaf olan patronu da aradım. Yani bu meseleyi artık çözümleyelim. İşçilerin alacaklarını ödeyin. Bu olay çözümlensin. Türkiye'nin gündeminden düşsün diye. Çünkü gördüm ki bazı marjinal sol gruplar olaya müdahil oldular. Olayı farklı noktalara çekmeye çalıştılar. Provokete etmeye başladılar. Hatta polisin zaman zaman müdahalesi falan da oldu. Yani bunların önüne geçmek için ben Ankara Emniyet Müdürümüzü de aradım. Dedim, işçilere herhangi bir şekilde sert müdahalede bulunmayalım. Ama bu işi farklı noktalara götürmek isteyenler varsa onları ayıralım. İşçilerle ilgili daha olumlu bir tavır içerisinde olalım diye. Onlar da sağ olsunlar, yani bu konuda hassas davrandılar. Ve bakanlığımızda yapılan o toplantının neticesinde, patronla görüşmemizin neticesinde İki tarafta karşılıklı uzlaşmaya vardılar. Alacakların bir kısmını ödediler. Bir kısmı konusunda da taahhütte bulundular. Ve olay tatlıya bağlanmış oldu.
0: Ortaya da böyle
1: evet, ardından da
0: renkli görüntüler çıktı.
1: Bakanlığımıza
0: bu
1: gelip...
0: Bu hemen o çözüme ulaşmasının sonrasında...
1: Evet, evet. Akşam...
0: Alandan geldi işçiler, öyle değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Çünkü bir alanda nöbetleri de vardı bildiğimiz kadarıyla.
1: 7.30 veya 8'di. Yani bu akşam vakitlerindeydi. Yani bakanlıkta toplantı bitti. Orada uzlaştılar. Hatta gittiler bir açıklama falan da yaptılar. Eylemin sonlandırıldığına dair. Ben de o gün Yunanistan'a gidecektim. Üçlü mekanizma toplantısı çerçevesinde. Bu 17.30 ve 19.30 veya 20 sularında oluyor bu hadise. Gitmeden önce onlarla da görüştük. Teşekkür ettiler, çiçek verdiler ve olay tatlıya bağlandı.
2: Hazır görüntüleri de verdik. Sultan evet. Abdülhamit Han'ın portresini de görüyoruz. O portre, o da çok konuşuldu sosyal evet. medyada.
0: Bu görüntüden öte Saadettin Saran'ın ziyareti evet. de
1: İlk
0: oldu.
1: İlk önce Saadettin Saran'ın ziyaretinde göründü.
2: Hazır görmüş.
0: Ne dersiniz? Evet. Herhalde tam yeri sormak için.
2: Tabii tabii, yani niye duvarınızda Sultan Abdülhamit Han'ın portresi var? Özel bir sempatiniz mi var Sultan Abdülhamit Han'a? Yani, eleştirenler de oldu tabii.
1: Eleştirenler olabilir. Şöyle cevap verilebilir. Mesela okullarımızda Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim Han'ın fotoğrafları var. Portreleri falan okullarda yer alıyor. Kimse onlara bir şey demiyor.
2: Demiyor.
1: Şimdi onlar nasıl bizim ecdadımızsa, atalarımızsa, Sultan Abdülhamit de onlardan birisi. Nitekim Osmanlı'nın en çalkantılı döneminde, yani o hasta adam denildiği dönemlerde 33 sene devletimizin başında kalmış. Yani bu noktada iyi bir denge politikası yürütmüş. Eğitim konusunda, sağlık konusunda çok güzel çalışmalara imza atmış. Bu demiryolları ulaşım noktasında da büyük bir devlet adamı. İlber Ortaylı, rahmetli İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle son imparator, Osmanlı'nın son imparatoru.

0: Soru. Benim de yani lise yıllarından gelen, üniversite yıllarından gelen, kendisiyle ilgili ben epey kitap da okudum, araştırma da yaptım. Bir hayranlığım da var, seviyorum kendisini. Dolayısıyla valilik yaptığım Çorum'da veya Erzurum'da da ben fotoğrafını duvara asmıştım zaten ama o zamanlar demek çok dikkat çekmemiş. Burada gündem oldu.
1: Burada dikkat çekti. Tartışma konusu.
2: Şimdi şunu
1: oldu.
2: Da aslında bildiğimiz için söyleyeceğim. Abdülhamit Han, Sultan Abdülhamit Han'ın fotoğrafından ziyade değerleri karşı karşıya getirmek üzerinden bir eleştiriydi bu. Ama şunu da biliyoruz ki çalışma odanızda hemen arkanızda İbrahim Şallı'nın sanırım büyükçe bir Atatürk resmi de var. Hatta masanızda yine bildiğim kadarıyla Fatih Sultan Mehmet'in bir figürü de var.
0: Evet.
2: Anladığım kadarıyla neden Abdülhamit Han'dan ziyade bir değer karşılaştırması yani Atatürk, Abdülhamit Han. Ama siz bu noktada sanırım bütün değerleri bir araya getiriyorsunuz ve öyle bir ifade aldım sizden. O Atatürk portresini de gördüğüm için araya girip söylemek istedim. Belki bu noktada birkaç cümlede sarf etmek istersiniz
0: yani
2: efendim.
0: Şimdi yani Sultan Abdülhamit Han 19. yüzyılın siyasi figürlerinden birisi, büyük devlet adamlarından birisi. Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın Türkiye'nin kurucusu. 1934 tarihli İbrahim Çallı tarafından işte dediğiniz gibi büyük bir boy resmi var. Cumhurbaşkanımızın var. Resmi var. O da 21. yüzyılın lideri olarak. Yani ben yani üçünün de resmi veya portresi odamda yer alıyor. Sultan Abdülhamit Han'la ilgili şöyle bir hatıramı da nakletmek istiyorum. Ben bir dönem mecliste de çalıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel kalem müdürlüğü de yaptım. O dönemde biz bir toplantı vesilesiyle Avustralya'ya, Hobart Adası'na da gittik. İki gün gidiliyor uçakla. Yani iki gün süren bir yolculuk neticesinde Hobart Adası'na ulaştık. Bir cuma günü namaz kılmak için camiye gittik. Genç bir bayla bayanın düğün merasimine davet ettiler. Namazdan çıktıktan sonra düğün salonuna gittik. Ben orada Sultan Abdülhamit Han'ın portresini de gördüm. Resmini duvara asmışlar. Bu Avustralya'nın Hobart Adası'nda. O zaman başkanımız sordu. Siz dedi bu zatı tanıyor musunuz? Biliyoruz dediler. Bu Osmanlı Sultanı, halifesi. Kendisini de yakından biliyoruz. Vakti zamanında Osmanlı'nın başındayken bize temsilci de göndermişti. Ona hürmeten bu resmi astık dediler. 110 yıl olmuş. Yani şimdi Osmanlı Avustralya'ya temsilci göndermiş Abdülhamit Han zamanında. Yani şimdi şu devlet vizyonuna bakıyor musunuz ya?
2: Peki. Hazır o ziyaretten bahsetmişken bilmiyorum futbolla ilişkiniz hangi boyutta ama futbol kulüplerinin de ziyaretleri olmuştu. Bir teşekkür ziyareti miydi?
0: Hayırlı olsun ziyareti.
2: Fenerbahçe Başkanı'nı biliyoruz. Galatasaray Başkanı,
0: Beşiktaş Başkanı
2: da. Bir rutin ziyaret miydi?
0: Erzurumspor mesela kulübü başkanı da bu hafta geldi.
2: Hayırlı olsun. Onlar hayırlı da olsun. Süper Lig'e çıktılar.
0: Evet, Süper Lig'e çıktılar. Yani hepsiyle görüşüyoruz. Yani hayırlı olsun ziyaretlerini de kabul ediyoruz.
2: Bir gündem o zaman özel bir gündem yoktu sadece
0: yoktu,
2: hayırlı
0: yoktu.
2: Olsun ziyareti. Çünkü başka manalar da aranmıştı o konuyla ilgili. Bu konuyu size sorup aydınlatmak istedim. Teşekkür ederiz. Banu.
1: Evet şimdi yeni bir mobil uygulama hazırlığı içerisindesiniz anladığım kadarıyla. Şimdi bütün işi 155, 156, 112 gibi numaraların bir araya geldiği, bir arada toplandığı bir sistemi zaten bir süredir tecrübe ediyoruz. Bununla ilgili sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız da var. Bunu da vurgulamak isterim. Yani 112'yi aradığı zaman önce pek çok noktada kendisini ifade etmesi gerekiyor. Gerekli birimlere ulaşabilme noktasında biraz zaman kaybı yaşadıklarını vurgulayan arkadaşlarımız da oldu. Bu bakımdan bu mobil uygulama hazırlığının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü AFAD'da benzer bir uygulama var. Hakikaten çok pratik. Aynı şey İçişleri Bakanlığı için de geçerli olabilir. O uygulamayı açıp probleminiz neyse ona tıklayıp anında İçişleri Bakanlığı'na ulaşabileceğimiz bir uygulama olduğunu ben anladım. Doğru mu anladım acaba?
2: Belki evet, bir aydınlatmasına kadına yönelik şiddette
1: Kades uygulaması var.
0: Benzer 10 milyona yakın da zaten onu indiren, kullanan kadınımız var, bayan kardeşimiz var. Bu yeni bir uygulama. Cep telefonlarına indirilebilecek. Tamamen kendi mühendislerimiz, kendi yerli ve milli uygulamamız bu. cep telefonuna indirildiğinde

0: herhangi bir tehlike anında ona tıklamak suretiyle veya işte müracaat etmek suretiyle, aynı nasıl mesela herhangi bir kadın bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldığında veya bir tehlike durumunda kadese bastığında kolluk kuvveti hemen müdahale ediyorsa, bu yeni uygulamamız da aynı şekilde. Şu anda test aşamasına geldik. Herhalde bayramdan önce inşallah uygulamayı tamamen devreye almayı ve vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Son aşamaya geldik. Kuyruğundayız şu anda.
1: Biraz daha detay verebilir misiniz efendim?
2: Yani mesela, neleri kapsıyor acaba?
1: Şöyle mi anlıyoruz doğru olarak? Bir uygulama indiriyoruz telefonumuza. Telefonumuzda bir uygulama olacak. Bazı başlıklar olacak anladığımız kadarıyla. Dokunarak o başlıklarla ilgili yardım alabileceğiz.
0: Evet, ve bunu tam da bu.
1: Herkes indirebilecek mi? Örneğin o altyapı 50 milyon, kadeste 10 milyon rakamını kullanmıştınız. Her Türk vatandaşının kullanabileceği bir uygulama yöntemi mi olacak? Ve bunun altyapısı çok ciddi bir altyapı olmalı. Milyonlar olacak. Belki biraz daha detay verebilirsiniz. Sürprizi bozmayalım elbette. Mutlaka önemli bir törenle açıklanacak.
2: Ben şöyle bir şey bekliyorum. Yangın çıktı. Eve hırsız girdi. Başım belada. Hani bunları direkt tıklayarak ilgililerin bana ulaşmasını mı sağlayacağım ben bu uygulamayı?
0: Şimdi zaten bizim her ilde 112 acil çağrı merkezlerimiz var biliyorsunuz.
1: Doğru.
2: Evet.
0: Bütün illerde faaliyette. Vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, diyelim ki trafik kazasıyla ilgili, sağlıkla ilgili, yangınla ilgili, evet, afatla ilgili, yani herhangi bir konuda 112'yi arayıp derdini, sıkıntısını anlatabiliyor.
2: Evet.
0: Bu işi biraz daha çabuklaştırma.
2: Lüzumsuz yere meşgul,
0: daha kısa süre içerisinde vatandaşımızın devlete ulaşabilmesi, sıkıntısını, problemini aktarabilmesi ve devletin de hızlı reaksiyon alabilmesi için bu uygulamayı geliştirdik. Yani vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin işte ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
1: Peki.
2: Tabii bunun bir yaptırımının da olması gerekir yani. Biz işte başımıza bir şey gelmediği halde bu tuşlara basma gibi bir eğilim içerisinde olabiliriz de. Yani bunu da yapabiliriz. Bir cezasının eğer olduğunu bilirsek
0: kötüye
2: daha iyi
0: kullananlar
2: olur,
0: olursa maalesef. Yani 112'de de öyle zaten, eğer gereksiz, lüzumsuz yere 112'yi arayanlar, ihbarda bulunanlar varsa onlara mutlaka bir idari para cezası da uygulanıyor. Aynı durum. Yani bunlar için de geçerli. Çünkü hakkın asıl kötüye kullanılmaması gerekiyor. Evet. Bir hakkın kötüye kullanılmaması esastır.
2: Bu arada şimdi, 112 ACM demişken çok sayıda vatandaşımız 112 ACM'de.
1: Ben sona bırakmıştım dilersen.
2: Kadro beklentileri var anladığım
1: bunu
2: kadarıyla.
1: Bunu en sonda izleyicilerimiz eğer size yönelik soruları paylaşmak istiyorlarsa hala paylaşabilirler. En son arkadaşlarımız
2: neydi, hashtagimiz
1: derleyecek. İçişleri Bakanı A Haber'de etiketimizle birlikte paylaşabilirler. Banu da hatırlattı. Bana da çok sayıda mesaj geldi. Soracağız bunları. Ama hazır sosyal medyanın olumlu ve olumsuz kullanımlarından söz ederken, siz olumlu kullanan ve bundan da karşılık alan bir bakansınız. Bu yayınla ilgili çalışma yaparken birkaç görüntü paylaştık. Örneğin bir tanesi dündü. Hafızlar ve size bir çağrıda bulunuyorlardı. Sosyal medyadan öğretmenleri aracılığıyla. Bir yorum yazarsanız eğer öğretmenleri yemek ısmarlayacaktı. Belki o görüntüleri de arkadaşlarımız paylaşır. Dinleyelim dilerseniz efendim o çağrıyı. Sonrasında arka planında neler yaşandı onu ekranlara getirelim. Görüntü ekranlara gelsin. Çok samimi ve sıcak görüntülerdi. Buyurun.
3: Evet arkadaşlar, İçişleri Bakanımız Hafız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Enes hocamız bizi yemek ısmarlayacak.
4: Sözümüz söz olsun. Sayın Bakanımız yorum yaparsa yemekler benden.
1: Şimdi orada yemeği seven bir
0: baştaki çocuk özellikle.
1: Yani onu çok sevindiğini gördüm.
0: Yemekle arası iyi belli.
1: Siz bir yorum yapmakla kalmadınız. Aynı zamanda bir yemek organizasyonu da yaptınız galiba.
0: Şu İzmir Valiliğindeki görüntüler. İzmir Valimiz.
1: Bir hikayesini anlatırsanız çok mutlu oluruz. Arka planda neler yaşandı?
0: Şimdi ben de bu sıralardan geldiğim için, bu süreçlerden geçtiğim için çocukların elbette bu çağrısına duyarsız kalamazdım.

0: Zaten kendileriyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. Bundan başka birkaç mesaj daha attım ben onlara. Yani en sonunda İzmir'de bu yemeği organize ettik ve bir teşekkür mesajı da yayımladılar. Bundan sonra yeni bir video daha yayımladılar.
1: O da bizim eksikliğimiz, keşke onu da almış olsak paylaşırdık. İçeride bir ifade vardı. Sizin yine bu yayınla ilgili çalışırken Banu ile 3 üniversite bitirdiğinizi biliyoruz. Hatta bir tanesini sanırım okumaya devam ediyorsunuz Ankara'da. Eğitiminizle ilgili bilgileri çok merak ediyoruz. Bunları sorayım ama Hafız Bakan olarak sizi nitelendiriyor. Bir rol model olmak, az önce konuşmuştuk çocuklara, topluma rol model olmak açısından. Bu ifade, ya ben 3 tane üniversite bitirdim, buna yönelik bir ifade değil de hafızlığıma bir atıfta bulunuyor diye. Ne düşünüyorsunuz? Rahatsız ediyor mu bu ifadelerin kullanılması? Siz ilk bakan olduğunuz dönemde de olumsuz anlamda bunu gündeme getiren çeşitli mecralar olmuştu ama sizin bu konuda hiç geri adım attığınızı görmedim. Hatta tam tersi, evet ben burada da öyle Hafız Bakan olarak nitelendiriyor, cevap veriyorsunuz. Bu konuya dair yorumlarınızı da açıkçası merak ediyorum.
0: Şimdi öncelikle şunu ifade etmem lazım. Yani ben evet, yani bir hafızlık yaptım. Yani 3 sene Kur'an kursunda okudum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetiminde olan. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Ardından Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım ve kaymakamlık mesleğine intisap ettim. Ve bunun neticesinde kaymakamlık yaptım, valilik yaptım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu şerefli göreve atandım. Tabii bunda, bu göreve gelirken de benim hafızlık tarafım değil, bu meslekteki geçmişim dikkate alındı. Öyle olmasa Diyanet İşleri Başkanlığı'nda zaten 250 bin tane hafızı var. Yani onların tercih edilmesi gerekirdi diye değerlendiriyorum, düşünüyorum. Tabii aynı sıralardan, süreçlerden geçtiğimiz için bu genç kardeşlerimizin, genç hafızların da bu tür talepleri olduğunda veya bir çağrıları olduğunda onlara duyarsız da kalamam. Mesela yine geçtiğimiz günlerde yine bana bir çağrı attılar. Mesela hafızlığının bitmesine 40 gün kalan bir kardeşimiz diyor ki ben son dersimi İçişleri Bakanımıza okumak istiyorum, vermek istiyorum diye. Bana bu konuda bir çağrı da bulundu. Ben de dedim ki tamam, birkaç gün önceden haberim olsun, son dersini ben dinleyeceğim diye. Şimdi inşallah bir ay sonra onun hafızlığını bitirmesine yakın son dersini bana verecek, ben dinleyeceğim.
1: Peki, Türkiye'de özellikle son dönemde siyasette yeni isimlerden, biz valilik döneminizi biliyoruz ama kamuoyu bilmiyor. Belki biraz da sizi tanımak açısından sormak isteriz. Kamuoyuyla paylaşabileceğiniz, aktarabileceğiniz, örneğin günde kaç saat çalışırsınız, hobileriniz var mı, aile hayatınıza dair, açıkçası ben merak ediyorum, Banu senin varsa merak ettiğin Sayın Bakan'a. Çünkü çok fazla kameraların önünde görmediğimiz, daha ziyade çalışırken ve İçişleri Bakanlığı'nın görevi gereği elbette çeşitli olumsuz olaylarda sizi sıklıkla görüyoruz ve o acı olaylarla ilgili yaşanan gelişmeler. Ama onun arka planında biraz da kamuoyunun sizi tanıması açısından paylaşabilecekleriniz neler olabilir? Bunu merak ediyorum. Belki Banu'nun merak ettikleri varsa o da sorabilir. Hepsiyle ilgili bir toplu yanıt alayım. Ne dersiniz?
2: Biz siz Sayın Bakan'ı dinleyelim.
1: Buyurun. Tamam.
0: Thomas Hobbes'un güzel bir sözü var. İngiliz diyor ki ben ve korku X kardeşiz diyor. Bir ifadesinde bunları kullanıyor. Ben de buradan ilhamla ben ve çalışma X kardeşiz diye söylemiştim ya. Yani. Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Yani işte hafızlık dönemlerinde de öyle. Ortaokul, lise yıllarında da iyi bir öğrenciydim. Çalışkan bir öğrenciydim. Mesela Siyasal Bilgiler Fakültesini 1990 yılında ben birincilikte kazandım. Kamu yönetimi bölümüne birincilikte girdim. Yani kaymakamlık yıllarında örneğin cumartesi günleri mutlaka çalışırdım. Yani haftanın 5 gününden sonra sakin kafayla karar verilmesi gereken, üzerinde daha etraflıca düşünülmesi gereken konularda mutlaka cumartesi günlerine bırakırdım onları, dosyaları. Cumartesi günleri çalışırdım. Vali olduğum zamanlarda pazar günleri de çalışmaya başladım. Hatta akşamları da çalışıyordum. Yani genelde ben dairede çok

0: 12'ye, 1'e, 2'ye kadar yani bakanlıkta çalışmaya devam ediyoruz. Eve sadece bir müddet dinlenmek için gidiyorum.
1: Rahatsız
0: ama
1: mı?
0: Bu arada
1: eşiniz,
0: yani yine
1: aileniz
0: yani onlar da alıştılar artık. Yani çünkü eskiden beri böyle bir uygulamam olduğu için yani tabii onların da çok hakkı geçiyor. Bunu da teslim etmek lazım. Ama onlar da bu duruma alıştıkları için artık bana herhangi bir şey demiyorlar. Tabii hafızlığıma da unutmamak için yine bir zaman ayırıyorum. Yani mutlaka sabahları gelmeden önce bir 45 dakika çalışmaya devam ediyorum ki ezberlerimi tazelemiş olayım, unutmayayım diye.
2: Evet.
0: O da bir ayrıntı.
2: Müjde bekleyen vatandaşlarımız.
1: Evet, artık sorulara gelelim diğerseniz.
2: Tamam. Arkadaşlarımız İçişleri Bakanı A Haber'de diye bir etiket ekrana koydular. O etiket üzerinden ve sizin bizim yayınımıza çıkacağımızı duydukları andan itibaren özellikle emniyet teşkilatımız başta olmak üzere onların şerefli mensupları bize yazmaya başladılar. Hakikaten ciddi sıkıntıları var. Bir dörtlü grup 12-36 çalışma düzeninde çalışmak istiyorlar. Buna uyulmadığıyla alakalı ciddi sıkıntıları var. Zaman zaman mobbinge varan uygulamalara maruz kaldığını söyleyenler mevcut. 3600 ek gösterge meselesi çok önemli. Ben yıllar önce bir sosyal güvenlik programı yapıyordum. Hakikaten çok emek verdik biz sevgili Faruk Erdem'le birlikte 3600 ek gösterge meselesine. Emekli polislerimiz de 3600 ek göstergeden yararlanabilmek istiyor. Fazla mesai ücreti meselesi çok önemli. Diğer memurlarımızla kıyaslandığı zaman hakikaten çok fazla çalışıyorlar. Yani haftada 270 saati bulan çalışma süreleri mevcut ve bunun karşılığını da alamıyorlar. Onlar da bizim gibi, biz gazeteciler gibi bayramda seyranda çalışmaya devam ediyorlar. Evet. O da ciddi bir sıkıntı. Yani beklentileri çok. Bir polis meslek kanunu ve teşkilat kanunu beklentisi içerisindeler. Hangi durumdayız? Onların sıkıntısının muhakkak ki farkındasınız ama bunu ayrıca ifade etmeniz de çok kıymetli olacak diye düşünüyorum ben. Ne söylersiniz bu başlıklarda? Buyurun Sayın Bakan.
0: Yani benim oğlum da polis. Özel harekat polisi.
2: Ya.
0: Bu manada yani polislerin çalışma şartlarını yakından biliyorum. Bunu bilerek zaten bu hususları söylüyorum. Şimdi ilk başta göreve geldiğim günden beri özellikle 12-36 saat mevzusu konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Bunu gerçekten de hayata geçirme konusunda bütün bakan yardımcılarımızla, emniyet genel müdürümüzle de ortak çalışmalarımız var. Zaten bunu hayata geçirebilmek için, bu uygulamayı yapabilmek için ilk başta yaptığımız konulardan birisi bekçilerin çalışma saatlerinin değiştirilmesiyle ilgiliydi. Bekçiler bildiğiniz gibi sadece gece vakitlerinde çalışabiliyor. Onlar güneş battıktan sonra çalışıyorlar, güneş doğuncaya kadar. Ve çalışma saatlerini belirleme yetkisi de İçişleri Bakanlığı'na verilmişti. Ben bu yetkimi il valilerimize devrettim. Artık sadece gece vakitlerinde değil, gündüz de çalıştırılabilecekler. Bundan muradımız da, yani buradan sağlamayı düşündüğümüz fayda da, bekçilerimizi, mesela polisin çalıştığı bazı yerlerde, mesela nöbet tutulan yerlerde, mahallelerde çalıştırabilelim diye, polisin yerine ikame edebilelim diye bunu amaçlıyorduk. İkinci bir konu, bizim şu anda 10 bin tane polis adayımız var. Biz onların mezuniyetlerini de 2 ay erken aldık. Bununla ilgili bir yönetmelik değişikliği de gerçekleştirdik. Muhtemelen Mayıs ayının sonunda veya Haziran başında mezuniyetlerini de gerçekleştirip onları da emniyet müdürlüklerimize tayin edeceğiz. Bu da 12-36'ya geçebilmenin bir gerekçesiydi. Üçüncü bir konu polislerle ilgili yaptığımız rütbeli polislerde, yani rütbeli amirlerde bir yığılma vardı. Mesela başkomiserliklerden emniyet amirliğine geçişlerde bir yığılma var. Bir de ikinci sınıftan birinci sınıfa terfilerde de bir yığılma var. Bunların aşılabilmesi için mesela bir kanun değişikliği, bir teklifi hazırladık. Meclisimize sevk ettik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde kanunlaşacak. Meclis Genel Kurulu'ndan da geçecek. Siyasi partilerin de bu konuda mutabakatı var. Yardımlar

0: var. İnşallah o geçtiğinde önümüzdeki günlerde mesela terfilerle ilgili konuyu düzenlemiş olacağız. Teşkilat kanunuyla ilgili çalışmamız benden önce başlamıştı. Önceki bakanımız zamanında vardı. Yine şu anda devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana bununla ilgili bir sunumda yaptılar. Yani yeni teşkilat kanunuyla ilgili. Çünkü mevcut teşkilat kanunu 1937 yılında çıkmış. Yani artık bünyeye dar geliyor. Emniyet teşkilatımız 350 bin kişilik bir kadro. Yani büyük bir teşkilat. Kanun eski. Onun da bir şekilde güncellenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili yani son hazırlığımızı yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra bana sunum yaptılar. Ama üzerinden biraz daha geçmemiz gerekiyor. Mesela hukuk politikaları var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurul var. Onlarla da bu konuyu bir karşılıklı istişare ettikten sonra, gözden geçirdikten sonra siyasi partilerimizle de görüşeceğiz. Bu artık bir kanunla mı düzenlenir veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mi? Cumhurbaşkanlığımıza da arz ettikten sonra yani teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o. Bir başka konu,
1: buyurun,
0: fazla çalışma süreleriyle ilgili. Polis doğru, fazla çalışıyor. Yani diğer memurlar fazla çalışma ücreti alabiliyorlar. Ama poliste böyle bir ek ödeme imkanı yok. Eğer 12-36'yı hayata geçirebilirsek fazla çalışmalarının da önüne geçmiş olacağız. Eğer buna rağmen de fazla çalışma olursa Maliye Bakanlığı'yla da görüştük. Bu konuyla ilgili yine bir kanuni düzenleme hazırlığımız var. Belki 2027 yılının başı itibariyle fazla çalışma söz konusu olursa fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda da bir düzenlememiz olacak.
2: Yani 2026'nın sonuna kadar fazla çalışma, evet, ek mesai ücreti konusundaki yasal düzenleme hayata geçmiş olacak. 2027'ye
0: yani 12-36 bizim birinci önceliğimiz.
2: 12-36. Mayıs ayında 10 bin yeni polis göreve başlayacak. Bu da 12-36'nın daha kolay uygulanabilir olması.
0: Bekçilerle beraber.
2: Bekçilerin de
0: onların da devreye sisteme girmesiyle.
2: İkinci şark meselesi var Sayın Bakan. İkinci şark meselesini ertelediniz herhalde, değil mi? Ama zaten, bunun tamamen ortadan kaldırılması ile ilgili bir beklenti de var anladığım kadarıyla.
0: Ama şimdi yani tamamen ortadan kaldırılması çok gerçekçi bir talep olmayabilir. Yani mesela bu sene 3 tane daha ilimizi şark hizmetinden kaldırıyoruz. Ama tamamen hepsini de kaldırıp da Türkiye'nin her tarafını batıyla doğuyu eşitleme gibi şansımız da olamayacağına göre mutlaka doğuda da doğu hizmetinin yapılacağı illerde olacak ama sayılarını azaltacağız.
2: Sayılarını azaltacaksınız. İstanbul'un da yine benzer bir nitelikte değerlendirilmesiyle alakalı
1: kapsamına alınmasıyla
2: bir
1: ilgili
2: beklenti de var anladığım kadarıyla.
1: İletiyor.
2: Çünkü İstanbul'un yaşam şartları malum bir hayli ağır.
1: Ne dersiniz efendim?
0: İstanbul'la ilgili şöyle bir görüşmemiz oldu Sayın İstanbul Valimizle. Biliyorsunuz son birkaç yılda gerek emniyet teşkilatımıza gerekse jandarma teşkilatımıza sahil güvenliğe biz araç alıyoruz. Onların araç filolarını yenileme konusunda özellikle 10 yaşın üzerindeki araçlarla ilgili. Bu sene araç alımına bir ara vermeyi düşünüyoruz. Gerekçesi de şu, İstanbul'da hayat şartlarının zor olduğunu biliyoruz. Lojmanların, polis lojmanlarının az olduğunu da biliyoruz. Bu sene araç almayalım. İstanbul Valiliğimizin yapmış olduğu bir çalışma var lojman alımı konusunda. Bu sene mümkün mertebe lojman alalım. Özellikle sıkıntı çeken, tek maaşlı olan, çocuklar okuyan polis memurlarımıza, görevlilerimize lojman verelim, onları bu konuda rahatlatalım diye bir düşüncemiz var.
1: Bir lojman İnşallah müjdesi o zaman bu.
0: Evet.
1: Bu yıl içinde mi tamam?
0: Toplu alımlar yapacağız.
1: Ha, yapılma değil, bir alım yapılacak.
0: Zaten mevcut lojmanlar var. Emlak Konut'un yapmış olduğu, TOKİ'nin yapmış olduğu hazırda konutlar var. Onları alıp polis teşkilatımıza, yani polislerin kullanımına sunma yönünde bir düşüncemiz var. Bu sene inşallah lojman alacağız.
1: Peki.
2: Bu arada az önce demiştim ya, 112 AÇM mezunlarının bir atama beklentisi var. Bu konuda bir şey söyler misiniz? Yeni bir kadro açılacak mı 112 AÇM'lerde?
0: Yani bizim orada hizmet
2: eleman
0: alımından
2: alımı olacak mı?
0: Hizmet alımından çalıştırdığımız personellerimiz var. Yani bu biraz da kanun meselesi. Hı-hı. Maliyenin bize vereceği kadroya da bağlı. Hı-hı. Yani eğer öyle bir imkan, fırsat olursa niye olmasın? Yani diğerlerinin kadroya geçtiği gibi. Hı-hı. Ama Maliye Bakanlığı'yla bu konuda tabii bir görüşmemiz lazım. Evet. Yani mutabakat sağlamamız lazım. Erkenden herhangi bir şey söyleyip de onları da beklentiye sokmak istemem doğrusu.
1: Peki. Aslında planladığımız sürenin de üzerine çıktık. Evet. Zaman da su gibi aktı. Efendim çok teşekkür ederiz. Son bir notunuz varsa, paylaşacağınız bir mesajınız varsa onu alalım. Sonrasında kapatalım yayını. Son sözü de size bırakayım böylelikle.
0: Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi trafikle ilgili konudan bahsettik hemen programın başında. Bir yandan da Kurban Bayramı'na doğru gidiyoruz. Kurban Bayramı da biliyorsunuz
1: 9 günlük
0: Sayın Cumhurbaşkanımız son kabine toplantısından sonra açıkladı. 9 güne çıktı. Biz yine vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyoruz. Yani uzun bayram tatillerinde can kayıpları da fazla oluyor. Onun için vatandaşlarımız lütfen kurallara uysunlar. Bu konuda yani üzücü haberler duymak istemiyoruz. Biz yine emniyet ve jandarmada denetimlerimizi arttıracağız mutlaka. Bayram tedbirlerini devreye alacağız. Ama vatandaşlarımızın da kurallara uyma konusunda onlardan bir istirhamımız var. Yani bayram evi, yas evi olmasını istiyoruz.
1: Peki. Şimdiden bayramınızı da kutlamış olalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınımızdı. Planladığımız sürenin de ötesine geçtik. Sağ olsun bizi kırmadı. Tüm sorularımızı da iştenlikle yanıtladı. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Ve mutlu akşamlar dileyerek izleyicilerimizin huzurlarından ayrılıyoruz. İyi geceler efendim.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: önce dövülüyor, sonra özel yağ batırılıyor.
1: Şimdi sürme bıçağının özellikle en önemli özelliklerinden biri tabii ki ustalığı, ince işçiliği. Ama tabii ki bundan daha değerli olan dövülerek yapılması. Bir kere tamamen bıçaklarımız dövmedir ve hiçbir yerde kullanılmayan bir sistem olan balık yağı, sulama dediğimiz bir sistemimiz var. Bu da Yunus balığından elde edilen bir yağla yapılır, sertleştirmek için bıçağı. Bu da dünyada sadece sürmeye de çok eski bir gelenek olarak kullanılır. Abi tabii şunu da söyleyelim, kesinlikle hiçbir canlıya zarar verilmiyor.
2: Ölü Yunus balıkları.
1: Ölü Yunus balıkları. Yani ağa takılıp ölenler ve kıyıya vurup ölenler bu konu için değerlendiriliyor.
0: Trabzon'da üretilen sürmene bıçakları binbir zahmetle üretiliyor.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii ki kurban denilince akla gelen ilk yer Türkiye'de Trabzon'un Sürmene ilçesi. Coğrafi işaretli bu bıçaklarda şu anda siparişler oldukça artmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından kurban için bıçak talepleri gelmeye devam ediyor.
1: Taleplerimiz şu anda çok yoğun kurban üstü olduğu için yurt içinden, yurt dışından, bütün her yerden siparişlerimiz şu anda çok fazla. Ama tabii ki el yapımı grubu olduğumuz için yetiştirmekte de biraz da zorlanıyoruz. Çünkü ürünlerimiz biliyorsunuz hepsi el işlemesi.
2: Sürmene'ye geldiğiniz zaman kurban için özel olarak hazırlanmış setleri bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kurbanın başını kesmek için bu bıçağı alıyorsunuz. Hemen arkasından soymak içinse ikinci bıçak ve ardından sıyırma işlemi için hemen biraz daha ufak olan bu bıçağı ve tabii ki en önemli işlem o kemikleri kesmek ve kırmak içinse gördüğünüz bu satırı bir set halinde alabiliyorsunuz.
1: Bıçak gerçekten çok bir hassas konumuz. Çünkü neden diyeceksiniz? Kurban Bayramı'nda sonuçta kesilen de bir can bir ibadet yerine getiriliyor ve bu ibadetin gerçekten yani ciddi anlamda düzgün yapılması gerekiyor ve hayvana işkence, eziyet çektirilmemesi adına bıçağın kaliteli olması lazım. Bunun için de yani alıcıların bildik ellerden alması gerekiyor.
0: El emeğiyle yapılan bu özel ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
3: Eğirirken ağaçları meyve vermeyizsiniz. Geçtim mi buradan ya?
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Tarım arazilerinde kooperatifler üzerinden hobi bahçesi yapılmasına yasak geliyor. Son günlerin tartışma konularından biri olan hobi bahçelerine ilişkin yeni bir düzenleme gündemde. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi beklenen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılacak değişiklikle tarım arazileri üzerinde hobi bahçesi yapılmasının önüne geçilecek. Teklife göre kooperatifler imar planlarında tarımsal alanlar olarak görülen yerlerin mülkiyet hakkını alamayacak. Tarım arazileriyle ilgili tespitler herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın valilikler tarafından kendiliğinden yapılacak. Bozulan arazilere metrekare başına 2500 lira para cezası verilecek ve yapıların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi için de 2 ay süre tanınacak. Tarım arazileri üzerine izin alınmadan yapılmış her türlü yapıya su, elektrik ve doğalgaz bağlantısı yapılamayacak. Yapan kuruma da 100 bin lira para cezası kesilecek. Bir ay içinde abonelikleri iptal edilecek. Edinmeyen her ay için 100'er bin lira para cezası verilecek.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamle alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü yapılacak törenle AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12 Mayıs'ta bunlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimiyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Köksal Kurultay'da eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Son olarak Burcu Köksal'ın bir otopark arazisini belediyeye kazandırmaya çalıştığı, ancak buna belediye meclisindeki CHP'lilerin engel olduğu ifade edildi. AK Partili üyelerin desteğine rağmen CHP'lerin karşı çıkması nedeniyle belediyeye gelir sağlayacak arazinin alınamadığı belirtildi. CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi.
8: Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu.
9: Niyazi böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar.
10: Wow. Kaç kişi öldü bilinmiyor. Kaç kişi yaralandı bilinmiyor. Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
11: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.
12: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Gece Ajansı ile karşınızdayız. Saatler 2 gösterene dek tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını yine bu ekranlardan sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bugün biraz erken başladık. Hemen bizden önce İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Banu El ve Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. Bizler de dünyanın o konuştuğu savaşı ya da savaşları konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte kimler bizlerle? Hemen kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Hazar Vural, hoş geldiniz.
13: Merhaba Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
12: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Kemal Uçar, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar.
12: Çok teşekkürler. Ve Doktor Cihan Güyel, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tahir Bey.
12: Tabii bir yanda özellikle Türkiye'de yaşanan gelişmeler dünya tarafından yakından takip edilirken SAHA, Expo Savunma Sanayi Fuarı dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Ona dair aktaracaklarımız da olacak ama dünya adeta savaş bölgelerine kilitlenmiş durumda. Piyasalar bu bölgelere kilitlenmiş durumda. Gelen her açıklama, atılan her bir füze, her bir kurşun hem piyasaları hem de dünyayı hareketlendirmeye yetiyor. Peki son 24 saatte neler oldu? Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık ateşkes daha yakın yorumları yapılıyor. Açıklamalar da bu yönde. İşte Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bir cevap bekliyoruz dedi. İran da hala düşünüyoruz dedi. O söz konusu anlaşma metnini ya da taslağını, ama diğer yandan da füzeler yağmaya devam ediyor. Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine çatışmalar yaşandı. Hatta İran dedi ki ateşkesi ihlal etti Amerika Birleşik Devletleri ve bizim bir petrol tankerimize hedef aldı açıklamasını yaptı. Arakçı'dan de bir açıklama var. CIA yanılıyor, füze stoklarımız %75 değil. %120 dün özellikle Amerikan medyasında, İsrail medyasında geniş yankı uyandırmıştı. Bir CIA yetkilisine dayandırılan haberde İran'ın hala füze stoklarının %70, %75'i duruyor denilmişti. İşte Arakçı dedi ki %75 değil %120. Bu arada İsrail basınından bir açıklama vardı. Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaş iştahını karşılayamaz İsrail diyor. Yani İsrail medyası da tam tersine Netanyahu'ya karşı savaş açmış durumda. Lübnan bölgesinde yine İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bu arada Küba'dan da açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri ülkede katliama yol açabilecek son derece tehlikeli bir yol seçti diyor Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Küba ile ilgili nasıl bir politika izleyecek bunu da konuşacağız. Ama gözler sahada, arkadaşlarımız da o sahadaki son notları aktarmak için bizleri bekliyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'da son gelişmeleri aktarmak için hazır. Ekber, kolay gelsin öncelikle. Hoş geldin.
16: Teşekkür ederim Tahir.
12: Ekber, bir yanda teklif hala görüşülüyor. Her an bir anlaşma umudu doğurabilir deniliyor. Ama diğer yanda füzeler patlıyor. Nedir son gelişmeler? Bir senden dinleyelim hemen.
15: Evet, esasında İran tarafı bunun ateşkesin ihlali anlamına değerlendiriyor olup bitenleri ki biliyorsunuz ciddi anlamda bölgede, yani bölge derken Hürmüz Boğazı'nı kastediyorum, ciddi çatışmalar söz konusu. An itibariyle görüyoruz işte bir İran petrol tankeri Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları tarafından vuruluyor. Ancak buna rağmen öyle görünüyor ki bunun çapı bu şekilde kalacaktır ve taraflar bu meseleyi daha büyük bir çapa genişletmeyi düşünmüyor. Peki bugün ne oldu? Tam dün bu saatlerde ciddi anlamda bu bölgede işte çatışma söz konusu olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri 3 savaş gemisinin bu bölgeden geçerken İran tarafından vurulduğunu ve İran'ın da buna misilleme yaptığını öne sürmüştü. İşte İran tarafı ise o bölgedeki iki gemisine, birisi petrol tankeri olmak üzere iki gemisine yönelik ve aynı zamanda bazı liman bölgelerine yönelik saldırılar olduğunu ve İran'ın da buna misilleme yaptığına ilişkin işte haberlere yer vermişti İran tarafı. Hatta gün içinde gelen açıklamada dün gece yaşanan çatışmalar sırasında Mina bölgesindeki, çok tanıdıktır ismi bize, biliyorsunuz ki savaşın ilk gününde işte bir okul hedef alınmıştı o bölgede. Mina bölgesinde yönelik, orada bir tekneye yönelik yapılan saldırıda 15 denizciden 10'unun yaralı olduğu, 5'inin ise işte kayıp olduğu ifade edilmişti. Gün içinde birinin cansız bedenine ulaşıldı. Hala 4 denizci ise bulunamıyor. Akşam saatlerinde tekrar bir başka açıklama bu kez ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi ve o işte açıklamada İran limanlarına doğru hareket eden iki petrol tankerine yönelik ABD savaş gemilerinin işte İran'a karşı uygulanan deniz ablukası kapsamında ateş açtığı ifade edildi ki an itibariyle de o meseleyi görüyoruz ve bu gemilerin İran limanlarına gidişinin önlendiği ifade edildi. İki gün önce de benzeri bir olay, tam da ben işte acil bir gelişme olarak yayınımızda aktarmıştım. Yine benzeri olay bu bölgede yaşanmıştı. Yani son iki günü esas alırsak 3 İran petrol tankeri bölgeye gitmekten ABD'nin anlatımına göre alıkonulmuş durumda ve akşam saatlerinde yine İran yer resmi medyası Fars Haber Ajansı ufak çaplı da olsa İran silahlı kuvvetleriyle ABD'nin bölgede bulunan gemiler arasında bir çatışmanın yaşandığını haberleştirdi.
12: Tüm bu yaşananlara son verecek ya da bu politikaları yönlendiren isim, aslında karar verici mekanizma, biliyoruz ki İran'da Hamaney, Müşteba Hamaney. Onunla ilgili, yani uzun zamandır ortada olmadığı, hatta onun hayatta olmadığına dair de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bunu kullanarak bir şekilde sahayı yönlendirmeye çalışıyor. Bir algı oluşturmaya çalışıyor malum. Bugün bir açıklama var. Müşteba Hamaney'in ofisi adına bir açıklama yaptı. Mezher Hüseyin'i. Diyor ki Hamaney İran'a yönelik saldırı dalgasında yaralandı ancak şimdi iyileşti. Sağlık durumu tamamen iyi şeklinde bir açıklaması var. Bu şu demek olur mu? Yakında bizzat artık bu politikaları dillendirmek ve gerekirse Donald Trump'a karşılık vermek için Müşteba Hamaney'i ekran karşısında görebiliriz demek olur mu?
15: Evet, esasında yaralı olduğu biliniyordu. Daha önce de açıklanmıştı. Ofisinden bir yetkili açıklamıştı. Hatta şöyle demişti ki o savaşın ilk gününde, yani 28 Şubat tarihinde eski ülke lideri yani Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırı yapıldığında Müşteba Hamaney'in bazı işler için oradan ayrılıp alana gelmişti. Ve bu saldırıdan bu şekilde kurtulduğu yönünde bir açıklaması olmuştu. Ofisin yetkililerinden birisi, uluslararası ilişkilerinden birisini. Az önce sen konuşurken ben hemen o açıklamaya da baktım. Evet, Seyyid Mezahir Hüseyin'in bir açıklaması var ki söz konusu kişi aynı zamanda eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in işte buradaki görüşmelerini ayarlayan da bir kişi. İşte Müşteba Hamaney'in işte bu saldırıda yaralı olduğu ancak sağlık durumunun an itibariyle iyi olduğunu ifade ediyor. Şunu da belirteyim ki daha dün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da bir açıklaması söz konusu oldu. Mesut Pezeşkian bizzat Müşteba Hamaney ile görüştüğünü, bu görüşmenin 2-2,5 saat sürdüğünü, çok samimi bir ortamda geçtiğini ve ülke lideriyle ilgili çok mütevazı bir insan ve güven veren bir insan sıfatını kullandı. İşte bir ilk kez mi taraflar yani Mesut Pezeşkiyan'la Mustafa Hamine'yi görüşüyor? Bu görüşme tam olarak ne zaman yapıldı? Bu konuyla ilgili detay verilmedi. Ancak öyle görünüyor ki eğer Mesut Pezeşkiyan'la görüşmüşse işte sağlık durumunun iyi olduğunu ve muhtemelen önümüzdeki günlerde kendisini işte sadece yazılarıyla değil aynı zamanda bu sefer görüntüleriyle sesiyle birlikte görebiliriz.
12: Bu Hazar Hocam aynı zamanda şeyi de ortadan kaldırır mı? Hani hep söyleniyor ya İran'da siyasetçilerle yani işte Pezeşkiyan, Arakçı gibi ateşkes, uzlaşı arayışında olan ya da diplomasi aracılığıyla bu savaşı bir şekilde sona erdirme peşinde olan isimlerle tamamen savaş odaklı sert açıklamalarla gündemde daha çok bulunan işte devrim muhafızları arasında bir krizden bahsediliyor. Bir anlaşmazlıktan bahsediliyor mesela. Hamaney'in ortaya çıkması aynı zamanda bunu da sona erdirir herhalde değil mi?
13: Şimdi yarım yüzyıldır İran'ın beklediği savaş. 40 gün savaşı diyoruz bunu ama bugün 70. gündeyiz. Niye 40 gün savaşı adını koyduk? Çünkü bu savaş bitmedi aslında. Şu anda ateşkes de çok kırılgan ama İran'ın yarım yüzyıl boyunca hazırlandığı savaş nihayet 28 Şubat itibariyle Amerika eliyle başladı. Ve 28 Şubat'ta İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere ailesinin öldürülmesi ve İran'a yönelik yapılan diğer savaş suçları ve saldırılar açıkçası normalleştirilebilecek kalemler değildi. Şimdi eğer bu savaş, bu 40 gün savaşı böyle yaşanmamış olsaydı ben de sizin işaret ettiğiniz gibi söylerdim ve derdim ki yani İran içerisinde usulgera dediğimiz aşırı muhafazakarlar var. Onlar Amerika'ya hiç güvenmezler. Devrim muhafızların içinde de çok sağlam bir taban vardır. Onlar sadece güç politikaları üstüne giderler. İşte dışişleri gibi diplomasi isteyenler de çaba

0: oluyor ama nihayetinde gücün kimde olduğu, ekonomiyi kimin tuttuğu belli derdim. Ama şimdi 28 Şubat İran toplumu için de bir kırılmaydı. Normal bir savaş değildi. Açıkçası benim zihnimde iki nokta var. Birinci sorum, Ekber Bey bizi duyuyorsa eğer... kolaylık diliyorum Ekber Bey. İlk soru şu. İlk defa Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dediğiniz gibi dün açıklama yaparak yeni dini liderle görüştüğünü söyledi. Açıkçası benim de zihnimde gerçekten hayatta olup olmadığına dair düşünceler vardı ama Pezeşkiyan görüşmeye dair çok net açıklama yaptıktan sonra artık ben de yaralı olduğunu ve iyileşince belki ortaya çıkacağını düşünmeye başladım. Halkın Müçteba Hamane'yi görmek, videosunu görmek, sesini canlı görmek gibi bir beklentisi var mı? Zihnimdeki birinci soru bu. İkinci soruyu da sorayım isterseniz. İkincisi de şu, çok kırılgan olan bu ateşkes dün akşam neredeyse karşılıklı olarak ve Hürmüz özelinde birden yeniden sıcak çatışmaya dönmek üzereydi. Ve biz diplomaside kalem bazında aslında Washington ve Tahran'ın birbirinden çok uzak olduğu noktalarda yaşandığını biliyoruz. Ama İsrail kışkırtmasıyla ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgüzarlığıyla bir şekilde İran'ın da cevap vermesiyle dün neredeyse yeniden sıcak çatışmaya giriyorduk. İran toplumu da savaşın yeniden başlayacağını düşünüyor mu? İkinci sorum da bu.
1: Hocam önce Hamine ile şöyle söyleyeyim, evet büyük bir beklenti vardır herkes tarafından, kendisinin işte ortaya çıkmasıyla ilgili, kendisinden bir ses, bir görüntü alınmasıyla ilgili büyük bir beklenti söz konusu. Esasında şunu belirteyim, kendisi çok medyatik bir insan değildi. Yani biz Ayetullah Ali Hamine'nin görev süresi boyunca da Müçteba Hamine'yi pek ekranlarda görmemedik. Yani bir açılış programında, bir etkinlikte görmedik. Hatta kendisi bu sıfat için seçildikten sonra, yani İran'ın yeni lideri seçildikten sonra basın, işte medya kuruluşları, haber ajansları ancak çok çok eski görüntüleri, bu da çok az sayıda görüntüyü bularak işte servis etme imkanı oldu. Yani sağlık babası görevdeyken dahi, demek istediğim şudur, pek medyatik bir insan değildi ve medyada görünmüyordu. Neden böyle bir yöntem seçilmişti? Tabii bu konuyla ilgili farklı yorumlar yapılmaktadır. Peki bu savaşla ilgili nasıl bir beklenti vardır? Çok güzel bir ifade kullandınız. İran'da bazıları bu savaşın olması için uzunca süredir, 40 küsür senedir bekleme içindedir. Ve o yüzden sizin de belirttiğiniz üzere o kesim, o usulgera dediğiniz o muhafazakar kesim, madem böyle bir 40 küsür sene sonra böyle bir fırsat bizim elimize geçmişken neden bu fırsatı tam olarak değerlendirmiyoruz diyor ve bu savaşın bu şekilde bitmesine karşı çıkıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclis Başkanı'nın danışmanları, böyle bir fırsat varken, bu kadar elimizde füze varken, İsrail'i bu şekilde köşeye sıkıştırmışken işte biz neden geri adım atıyoruz yönünde bir soruyu gündeme getirmişti. Az önce Tahir ifade etti. CIA'nın raporunda işte diyor ki İran'ın kapasitesi %70-75 hala duruyor. Ki İran Dışişleri Bakanı diyor ki yok, o kadar da değil. Onun çok daha üstündedir. Fakat sahaya bakıldığında gerçek manada da biz bu kapasitenin var olduğunu gördük. Yani savaşın 40. gününde dahi İran çok sayıda füzeyle hem İsrail'i hem bölge ülkelerini vurdu ve İran'daki dediğim üzere bazı kesimler madem böyle bir fırsat elimizde varken neden tam olarak bunu değerlendirmiyoruz diyor. Evet, savaşın yeniden başlamasıyla ilgili hem bu kesimlerle ilgili bir beklenti ve temenni de var. Sadece beklenti demiyorum, bir temenni de var. Temenni beklentiden daha ağır basıyor.
2: Ekber, peki şöyle bir rakamsal olarak şöyle bir oran yapsak. Yani İran'da, kamuoyunda, özellikle İranlılar nezdinde savaşın devam etmesini isteyenler ya da savaşın artık sona ermesini, bir uzlaşı, bir anlaşma, İran çıkarları doğrultusunda bir anlaşma isteyenleri şöyle oranlarsak yüzdeler verebilir miyiz ya da kim daha ağırlıkta?
1: Şöyle söyleyeyim, İran'ın geneli savaşın devam etmesini istemiyor. %50-60 bunu söyleyebilirim ki istemiyor bu savaşı. Hı hı. Ve bu da çok doğaldır. İnsani reflekstir. Kimse savaş altında, bombalar altında yaşamak istemez. Ancak özellikle iki kesim, kaba olarak değerlendiriyorum, İki kesim bu savaşın devam etmesini istiyor. Farklı sebeplerden dolayı. Birincisi ülkedeki o sürekli bir şekilde o meydanlarda gördüğümüz insanlar. Onlar savaşın bu haliyle bitmesini istemiyor. Ateşkese karşı ABD

0: ile müzakere yapılmasına karşı, İran'ın uranyumunun yurt dışına çıkarılmasını, İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulmasına karşı ve savaşın devam etmesini istiyor. Yüzde verirsek belki mesela %20'ye kadar diyebiliriz bu kesim için. Bir de aynı oranda muhalifler var. Onlar da savaşın devam etmesini istiyor. Onlar fakat gerekçeleri sadece farklıdır. Onlar diyor ki biz bu işte bu yönetimi kendi elimizle sokağa çıkarak devremeyiz. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gelsin, İran'ı vursun, zayıflatsın, biz bu şekilde bunu devirelim. Yani gerekçeler farklı olsa da iki kesim, iki uçtaki iki kesim bu savaşın devam etmesini istiyor. Ancak dediğim üzere halkın geneline bakıldığında %50-60 hatta daha fazlası bu savaşın işte devam etmesini istemiyor ve bu da doğal insani refleks.
1: Bu arada Cihan Hocam, devreye bu kez arabulucu, yani şu gün itibariyle baktığımızda Katar'ın tam Körfez'de kriz daha çok tırmanıyor derken, Katar'ın bugün bu anlaşma ile ilgili, arabuluculukla ilgili daha çok devrede olduğunu gördük. En azından açıklamalar bu şekilde. Çünkü Katar Başbakanı, Dışişleri Bakanı Vance'le bir araya geldi. Açıklamalar bu yönde. Hatta önümüzdeki hafta itibariyle görüşmeler yeniden başlanabilir açıklamaları yapıldı İslamabad'da ilgili. Tam da Körfez'de sular yeniden ısınmışken İran arasında Birleşik Arap Emirlikleri süreci de dahil olmak üzere bu kez anlaşmaya sizce ne kadar daha yakındır?
2: Ya açıkçası şöyle bir durum var Tahir Bey. Hala o belirsizlik devam ediyor. Ki şunu da söylemek gerekir bu noktada. Tam olarak iki taraf da biz bir aslında metni göremiyoruz. Daha doğrusu işte özellikle Amerikan medyasından veyahut da yine sızdırılırsa görebiliyoruz. Ki burada da şu ana kadar gördüğümüz örneğin Amerika'nın 14 maddelik bir talep listesi, diğer tarafta İran'ın 10 maddelik bir talep listesi ve birbirleriyle de aslında çok zıt noktada duruyorlar. Evet. Yani her iki tarafında kırmızı çizgileri var. Bir taraf sanki vazgeçerse veyahut da bundan taviz verirse Tahir Bey, sanki savaşı kaybetmiş gibi bir algı oluşacak gibi oluşuyor ki bu noktada da her iki tarafın aslında bir uzlaşma noktasına maalesef daha bana sorarsanız geldiğini göremedik. Tabii şöyle bir durum var. Biz hep burada belirtiyoruz. Bir de X faktör İsrail. Yani açıkçası bir ateşkesi veyahut da barış anlaşmasını bozabilecek kapasiteleri diğer taraftan baktığımızda bu sefer de Körfez ülkeleri, evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin maalesef biraz İsrail çizgisinde hareket ettiğini biliyoruz. Hı hı. Ve bunu bir kenara koyduğumuzda şimdi Katar...
1: Hatta tam yeri gelmiş, yani yönetmeninden rica edeyim, İsrail'in felaket olarak nitelendirdiği bir görselimiz vardı, açıklama. Onu da verebilirse, yani gerçekten şu savaşı kim bitmesini istemez dediğimizde aklımıza tek bir ülke gelir. O da İsrail. Gerek başbakanının gerek bakanlarının yaptığı açıklamalardan bunu biliyoruz ama geride bıraktığımız gün İsrail medyasında da artık bunlar çokça dillendirilmeye başlandı. Ve bu biterse adeta bizim için felaket olur gibi yorumlar var. Bilmiyorum geliyor mu, ona göre hemen tabii hocamın da yorumunu alayım.
2: Katar'la ilgili bir şey.
1: Bu anlamda sorumu iletmiş olayım.
2: Katar'la ilgili şunu da söylemek gerekiyor.
1: Şu geldi
2: gerekir.
1: Hemen onu da izleyicilerimize paylaşalım. Şimdi İsrail yetkilisi, yine ismi açıklanmayan, bu ara hep böyle gizemler üzerinden medya yönlendiriliyor. İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Amerikalı yetkili ya da İranlı üst düzey yetkili diye de ifade ediliyor. Diyor ki teklif İran'ın balistik programını sonlandırmayacak ve Tahran'daki ekonomik ambargoyu hafifletmeyecek. Taslak anlaşma İsrail'in savaş hedeflerini karşılamaktan uzak. Bu kötü bir anlaşma, her geçen gün çöküşe yaklaşan rejim için bir can simidi. Mutabakata varılırsa Tel Aviv'in Lübnan saldırılarına son vermesi baskısı da yapılabilir. Trump'ın ifadelerine rağmen müzakere edilen anlaşma Tel Aviv'i hayal kırıklığına uğrattı. İsrail nükleerle balistik programın sonlandırılması ve Tahran'ın bölgedeki vekillerine desteğinin kesilmesini istiyor. İyi de zaten Trump'ın açıklamaları en ılımlı açıklama değil mi bu süreçte?
2: Ya, evet, haklısınız. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yine meçhul olan bu İsrailli yetkili, aslında bana sorarsanız Tahir Bey, baktığımızda 12 gün savaşı artı bu 40 gün savaşı. Yani durum şu, üçüncü bir savaşı daha yine açma potansiyelini taşıyor. Şundan dolayı tamamen bir varoluşsal mesele üzerinden ele aldıkları için İran'daki rejim, yani belki de sıfır toplamlı oyunla diyebiliriz buna. Yani her şeyin İsrail'in istediği gibi kazandığı ama karşı tarafta İran'ın da her şeyi kaybettiği bir yaklaşım. Yani ben en azından baktığımda yine şunu görüyorum maalesef. Biz bunu Gazze'de de gördük, biz bunu Lübnan'da da gördük. Her seferinde önerilen ateşkeslerin bir şekilde İsrail'in hayati çıkarlarıyla veyahut da güvenliğiyle veyahut da o varoluşsal meselesiyle ters düştüğünü ifade edilmiş ve her seferinde de maalesef o soykırım saldırılarını önce Gazze'de daha sonrasında da Lübnan'da sürdürmüştü. Şimdi böyle bir açıkçası okuma yapıyorum. Yani yine benzer bir şekilde buna uymayacak, buna riayet etmeyecek ama ileride bir şekilde belki biraz da sular durulduğunda tekrar bir saldırı yapabilecek maalesef yaklaşımı görüyoruz ki burada şunu da eklemek isterim. İsrail sürekli olarak belki şunu gördük defalarca bir şekilde sınırlandırılmaya çalışıldığını. Fakat Trump'la beraber sınırlandırılma, evet, örneğin Orta Doğu turuna çıktığında İsrail'e uğramayarak veyahut da Gazze'deki barış masası. Ama şöyle bir durum var. Günün sonunda şuraya geliyoruz maalesef Tahir Bey. İsrail bir şekilde Amerika'yı yanına alıp saldırılarını gerçekleştiriyor. Yani verilen ateşkesleri de bir şekilde en azından Gazze'de ve şunu belirtmek lazım, Lübnan'da uygulamadığını söylememiz gerekebilir. Şimdi Gazze'de baktığımızda neredeyse bine yaklaşmış ateşkesten itibaren yine insanları katletmiş bir İsrail görüyoruz. Veyahut da sarı hat denilen işte %40'a daha sonrasında tamamen Gazze'den çekilmesi gereken anlaşmaya uymadığını, hala %60'da o, yani daha doğrusu Gazze'nin %60'ını işgal ettiğini görüyoruz. Bu noktada da açıklamalara baktığımızda sanki yine önümüzdeki süreçte bunun üzerinden bir bahane yaratarak o saldırma potansiyelini elinde tutan bir yaklaşımı söyleyebiliriz. Katar'la ilgili de şunu eklemek isterim. Yarım kalmıştı müsaadeniz varsa. Şimdi Katar dikkat edilirse son belki 15 yıl en azından baz aldığımızda daha dengeli bir politika üretmeye çalışıyor. Hem İran'la ilişkilerini koruyor ama Körfez ülkeleriyle de zaten İran'la olan ilişkileri bağlamında değerlendirdiğimizde hatta Müslüman kardeşleri tırnak içerisinde gerekçe gösterilerek hatırlarsanız Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri tarafından bir abluk altına alınmıştı. Ama buradaki ana meselelerden birinin ben aslında Katar'ın Körfez ülkeleri içerisinde bence daha dengeli bir politika yürütmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada gördüğüm kadarıyla da Katar aslında bu denge politikasını sürdürmeye devam etmek istiyor. Çünkü Katar'ın da ekonomik olarak veyahut da şimdi baktığımızda diğer açıdan da savaş alanında petrolünü ihraç edemiyor ve onları da çok zorlayan bir durum
1: ama
2: var.
1: Ama en azından şu cephede, yani şu savaş cephesinde Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni aynı yerde konumlandıramayız zaten.
2: Elbette
1: İran karşısında dahi olsa.
2: Evet, yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile şimdi İsrail'in ilişkileri Tahir Bey, biz bir programı yapsak sabaha kadar gider. Yani en basitinden şunu söylemek gerekiyor. Siz geçen gün çok güzel belirtmiştiniz aslında. Sudan'da, Somaliland'da baktığımızda
1: Yemen'de
3: ne işi var?
2: Hem ne işi var hocam, hem de İsrail'le beraber hareket ediyor olması bir şekilde bir kendilerinin etki sahası kurmak istemesini görüyoruz. Şimdi bununla bağlantılı şunu söylemek lazım. Yani hadi ismini vermeyeyim ben yine ama bir Birleşik Arap Emirlikleri savunma şirketinin çok ciddi şekilde Hayfa'da işte Rafal savunma şirketlerine yatırım yaptığını biliyoruz ki şimdi Rafal savunma şirketi maalesef ama Gazze'deki soykırımda askeri teçhizatları kullanılan bir firmadan bahsediyoruz. Şimdi bu tür ilişkiler biz Katar'da en azından şimdiye kadar bunu görmedik. Evet, Katar'ın da Amerikan güvenlik şemsiyesi içerisinde ama İran'la ilişkilerine baktığımızda, bizle ilişkilerine baktığımızda hatta Körfez ülkeleriyle aslında daha rasyonel bir akılla bu süreci yürütmeye çalıştığını, denge politikası kurmaya çalıştığını ama İran'ı da ötekileştirip bir düşmanlaştırma içerisine girmediğini görüyoruz. Burada değerlendirecek olursak Tahir Bey, bence Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha farklı bir noktada durduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, Ekber'e sorunuz da vardı. Evet, sanırım benim Ekber Karabağ.
3: Çok sorumuz var.
2: Evet, geçenlerde ben Ekber Bey'e sordum ama şimdi şöyle bir durum vardı. Ali Larijani vardı biliyorsunuz öldürülmeden önce ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sekreteriydi. Şimdi yerine Muhammed Bakır Zulkadir geldi yanlış bilmiyorsam ki çok da önemli bir isim. Yani geçmişinden oldukça deneyimli, hatta Müştaba Hamaney ile de Baba Hamaney döneminde Velayet-i Fakih, yani dini liderlik ofisinde de çalışma arkadaşı. Ama biz son süreçlerde çok fazla ön planda mı göremiyoruz, yoksa baktığımızda Galibaf veyahut da elbette dini lider tekrardan Pezeşkiyan, Arakçı, bunlar mı daha çok aslında ön plana çıktı, geri planda kaldı veyahut da yoksa arkadan mı acaba bence, yani daha doğrusu bu deneyimli bir siyasetçi olarak acaba arkadan mı politikaların yürütülmesinde yer alıyor? Çünkü Larijani gibi ön plana çıkmadı. Bir de bu savaşı çok isteyenler...
1: Biz Kalibaf gibi bir ismi gördük artık. Yani bilmiyorum makam olarak ya da protokol olarak hangisi daha üstte ama Larijani'yi herkes konuşurken, hatta belirleyici etken olarak o isim üzerinde konuşurken, onun hayatını kaybetmesiyle Kalibaf etkisi ön plana çıktı. Gerçi bu aralar o da sessiz, çünkü müzakere heyetini başında olan isimdi sadece, değil mi Ekber?
0: Evet, evet. Değerli hocama şöyle söyleyeyim. Esasında Ali Larijani ile Mehmet Bakır Zulkert arasındaki fark nedir? Larijani medyada daha fazla görünür bir isimdi. İkisi de asker kökenli esasında. Hı-hı. Ancak Larijani uzun zaman önce bu işte alanı bırakmıştı ve diplomatik alanda faaliyet yürütüyordu. İran Devlet Televizyonu'nda çalıştığı meclisi 12 sene boyunca meclis başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yani sürekli bir şekilde medyanın önünde olan bir isimdi. Ancak Zulkert için aynı şey geçerli değil. Medya önünde biz görmüyoruz. Bu arka planda işte güçsüz olduğu veya ülke siyasetine yön vermediği anlamına bu mesele gelmemektedir. Sadece Zulkert Bey'i mesela biz fazla İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Ahmet Vahidi'yi de fazla medyada görmüyoruz. Bu kendisinin güçsüz olduğu veya siyasetle dahil olmadığı anlamına gelmemektedir. Öyle görünüyor ki arka planda daha ziyade bu isimler faaliyetlerini bu şekilde yapmayı, sürdürmeyi düşünüyor. İşte İran Meclis Başkanı'na gelince biliyorsunuz ki geçtiğimiz müzakerelerin aksine bu kez kendisi İran'ın nükleer demeyelim de doğru düzelteyim, ABD ile yürütülen müzakereler başkanlık etti. Geçtiğimiz günlerde bu müzakere heyetinde bulunan Nebevyan isimli bir milletvekilinin çağrısı söz konusuydu. Özellikle daha önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan o nükleer anlaşmaya zemin hazırlayan kişilerin bu müzakere heyetinden çıkarılmasını talep etmişti meclis başkanının. Bunların bu heyette olunması bizim tam olarak istediğimiz bir anlaşmayı sağlamayı önünü alır. Böyle de bir çağrı söz konusudur. Yani müzakere heyetinden bazı kişilerin bu milletvekili tarafından, ki müzakerelerde de bizzat kendisi katılmıştı, meclis başkanı tarafından görevden alınmasını istedi.
1: Bu arada Kemal Hocam, müzakere diyoruz. Bugün Wall Street Journal'ın bu arada bu aralar yapmış olduğu paylaşımlar da ya da haberler de dikkat çekici. Diyor ki İran nükleer malzemenin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı transferine karşı çıkmaya devam ediyor. Tabii bu en olumsuz şeylerden birisi, İran'ın belki de kabul etmeyeceği ilk başlıklardan birisi. O zenginleştirilmiş uranyumun, o tozun Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi olacaktır. Ama en azından müzakere sürecinde, çünkü haberde şu ifade de yer alıyor, önümüzdeki hafta İslamabad'da görüşmelere en erken şekilde yeniden başlanacak da deniliyor. Bu bile yani Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, farklı bir ülkeye transferinin pazarlık konusu olabilmesi anlamına gelir mi? İran'ın buna sıcak baktığı şeklinde de yorumlayabilir miyiz?
4: Böyle düşünmüyorum ben. Yani uranyum zenginleştirme faaliyeti 10 ila 20 yıl arası bir süreç alıyor. 450 kilogram 50'şer kilogramdan 9 tane balistik füze nükleer başlı demektir. Dolayısıyla nükleer silaha sahip olması için İran'ın sadece oradaki 50'şer kilogram, o da maksimum, yani daha da azı kullanılabilir, 50'şer kilogramdan 9 tane Hürremşah 4 menzilli, 2500 kilometre menzilli bir nükleer kapasiteye sahip olması anlamına gelir ki 10-15 yılını İran heba edip kalkıp da bu 450 kilogramlık zenginleşmiş U-235'i Amerika Birleşik Devletleri askerinin bir tane onbaşı gider onu alır oradan eğer verirse. Bir onbaşıya teslim etmesi yani akıllara zarar.
1: Ekber Peki Bey de başka katılacak. Alternatifler mesela Rusya,
4: yani Çin? Alternatif görmüyorum burada. Yani başka ülkeye gidip de siz dediğim gibi bu kadar bir İran halkının da katkısı, emeği var. Bir onur meselesi İran halkı için bu konu. Yani dolayısıyla siz bu halkın onurunu çiğnemek, hangi yönetici katlanır bu konuya? Yani ne Müştebah Habere'yi katlanabilir, ne Pezeşkiyan katlanabilir, ne Galibah katlanabilir.
1: Çok Devrim özür dileyerek bilmediğim için soruyorum. Şu an bu zenginleştirilmiş toz var yerlerinde. Yani bu hemen nükleer bir silah olarak ya da bir başlık olarak kullanılmaya hazır bir şekilde mi?
4: Oranı önemli. Yani açık kaynak bilgisine göre bu 450 kilogramın peşinde koştuğuna göre Amerika'nın %85-90 bandında bir zenginleşmiş demektir. Yoksa koşmaz. Normal koşullarda %20'nin üstüne çıktığınız zaman U-235 oranını nükleer silah olabiliyor. Fakat kitle çok fazla. Yani 300 kilogram

0: 20 oranında zenginleşmiş bir uranyumu neyle atacaksınız? Tabii. Atamazsınız. O yüzden oran arttıkça kitle azalıyor. Taşıma ve menzil de uzuyor. O yüzden bence İran devrim muhafızları bunu gözü gibi saklıyor. Yani gözü gibi saklıyor. Dolayısıyla elde bir koz olarak her zaman tutacaktır. Her ne kadar İranlı yetkililer biz zenginleştirilmiş uranyum faaliyeti icra etmiyoruz, nükleer kapasiteyi haiz bir ülkede olmak istemiyoruz dese de biz İran'la ilgili çok çalışmalar yaptık. Hocam daha da iyi biliyorlar. Dolayısıyla İran'ın nükleer faaliyetlerle ilgili tarihsel kronolojik haritasına baktığınız zaman adım adım nasıl o zenginleştirme faaliyetinin yapıldığı, hatta nerede yapıldığı, hatta İsfahan'da çok gizli bir tesiste yapıldığı, yıllar sonra bir tane mühendisin itirafı sonucu açığa çıktığını öğreniyoruz, biliyoruz. Bu kadar gizli çalışmaların olduğu bir yerde zenginleşmiş uranyum yoktur demek artık insanları kandırmak demektir. Onun için peki, İran İslam buyurun. Cumhuriyeti yönetimiyle, devrim muhafızlarıyla, halkıyla, yani buna muhalifler de dahil olmak üzere nükleer kapasiteyi haiz bir devlet olmak konusunda kararlılığını ortadan kaldırmaz. Zaten nükleerle ilgili sadece tehir anlaşması var. Yani diyor ki ben şu kadar süre yapmayacağım bu işi. Yani 5 yıl, 12 yıl, 15 yıl. Sonra yapacağım diyor. Ya dolayısıyla şimdi İran'ın nükleer konusunda Amerikalılarla oturup pazarlık yapması belki bu savaşı bir şekilde yumuşatmak, yavaşlatmak, sonlandırmak için bir
1: zaman kazanmak
0: da olabilir.
1: Yoksa işte nükleer başlık ya da bu nükleersiz bir anlaşma metni mümkün mü şu an iki ülke arasında?
0: Net söylüyorum. Bakın çok laf kalabalığına da gerek yok. Bu kadar detaylandırmaya da gerek yok. İran, İslam Cumhuriyeti devlet politikası olarak her ne kadar Ali Hamene'nin nükleer silah kullanmak konusunda olumsuz fetvası olsa bile diyorum. Bakın çünkü devrim muhafızları devrimi dini lidere rağmen korurlar. Bu konuyu çok iyi anlamak lazım. Dolayısıyla İran devrim muhafızları ordusu bir şekilde yeteneklerini arttırmak, azaltmak değil, daha fazla balistik füzeye sahip olmak, nükleere sahip olmak, daha fazla askere adam almak için uğraş veriyor. O yüzden kalkıp da alın biz 450 kilogram 15 yıl uğraştık dedindik size takdim edelim. O zaman beyaz bayrak çekmiş olursunuz siz. Nükleer konusunda bunu düşünüyorum ben. Onun için üçüncü ülkeye transfer de aynı mantıktır. Kime vereceksiniz mesela? Hadi Rusya'ya verdiniz diyelim. Rusya
1: geçici bunu olarak
0: size, geçici
1: olsa,
0: veya kalıcı fark etmez. Başka
1: o zaman bunu çıkardığımızda bir anlaşma da mümkün olmayacaktır.
0: Olmayacak zaten. Bu bir anlaşma değil zaten.
1: Biz neyi bekliyoruz? Dünden yani, farklı bugün neyi konuşuyoruz? Bir de o da var.
0: Müsaade buyurursanız ben buyurunuz. Bu tablonun ne olduğunu arz edeyim sizlere. Yani burada pesimistik bir adam da değilim. Bakın hakikaten optimist de düşünüyorum bazı şeyleri. Ama tablo sahadaki söylem bazında karşılaştırdığınızda aynı değil. Paralellik arz etmiyor. Ne Amerikalıların söylemleri, İran'ın söylemleri daha paralel sahadaki gerçeklerle. Son birkaç günde ne oldu bakın. Şimdi burada CENTCOM diyor ki, Merkez Kuvvetler Komutanı, 73 tane tanker gemisinin rotasını değiştirdik. Hı hı. Bir kısmına el koyduk diyor. Ondan sonra bunların değeri 113 milyar dolar diyor. 166 milyon varil kapasiteli bir gemi filosunu çevirmiş olduk diyor buradan. Şimdi bir de diyor ki Keşm Adası'nı vurduk. Bunu Merkez Kuvvetler Komutanı söylüyor. Bender Abbas'ı vurduk. Bir de Cask bölgesini vurduk. Bunlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İran'ın devrim muhafızlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en yüksek karargahının olduğu yerler. Keşm Adası hariç. Bunu SİHA'larla vurmuşlar. İran da diyor ki biz de onların 3 gemisini vurduk diyor. Şimdi burada 3 gemi.
1: Ama ateşkes bozulmadı bu arada.
0: Ateşkes devam ediyor. Müzakere devam ediyor.
1: Bunlar ateşkesi bozacak olaylar da değil.
0: Komedi. Sonra İsrail'de 3-4 tane İsrail istihbaratına çalışan 3'ü asker bir sivil yakalanıyor. İsrail'de. 3'ü asker. Hava kuvvetlerinde eğitim almış bu adamlar. İsrail ordusunda, katil ordusunda asker. İsrail, İran bir taraftan hem istihbarat çalışmalarına devam ediyor, hem vekil güçlerini takviye ve desteklemeye devam ediyor, hem bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kritik limanlarını vurmaya devam ediyor. Duysak da duymasak da. Ve bir taraftan da bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri cebren keşif yapıyor. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? 3 tane gemi, 2 tane gemi, tek gemi hiç fark etmez. Bunlar

0: Kruvazör. Yani sınıfının en üst gemileri ve hava savunma silahları var üzerinde. Ve bunlar birer ikişer, üçlü paketler halinde Hürmüz'e giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Ha bu arada ne yapıyor Amerika? Yukarıdan F-18 F-18'i gönderiyor. Bir tur atıp geri geliyor. Tam gemiler geçerken boğazdan uçak geçiyor yukarıdan. Tanker gemileri geçiyor. Ve istihbarat SİHA'ları yukarıda uçuyor. Neden? Çünkü biz buraya girersek diyor Merkez Kuvvetler Komutanı, İran bize nereden karşılık verecek? Nerede hava savunma silahları var? Nerede tank savar silahları var? Füzeleri var? Nerede askerler konuşlanmış? Nerede tahkimat yapıyor? Bunların keşfini böyle girerek cari yapıyor. Buna biz cebri keşif deriz. Ateşte keşif de yapıyorlar bazen. Adam atıyor bir yere bir bomba. Oradan bir ses geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyor.
1: Şimdi dolayısıyla geçtiğimiz gün sizinle de konuşurken iki hava savunma muhribinin boğazdan geçtiğinden bahsetmiştik. Dün Trump diyor ki 3 yine sanırım 3 taneydi gemimiz boğazdan geçti yani Hürmüz boğazından geçti ifadesini bizzat
0: doğru
1: kullanıyor. Şimdi diğer yanda ama İsrail İran tarafı diyor ki hiçbir şekilde buradan geçen yok. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki İran gemisi de geçemedi bu bölgeden ama İran diyor ki gemilerimiz geçti, tankerlerimiz geçti, İran bağlantılı gemiler de geçti
0: İran,
1: diyor.
0: İki tane.
1: Haliyle neyi konuştuğumuzu
0: netleştiriyorum.
1: Teyit işte. Mekanizmamız yok.
0: Netleştiriyorum. İki tane gemi gerçekten geçti ve Birleşik Arap Emirlikleri açıklarına kadar ulaştılar. Fakat yapılan atışlar neticesinde geriye dönmek zorunda kaldılar. Yani boğazın geçiş noktası neresi mayınlı, neresi mayınsız, geçiş koridorları nerede? Bakın bunları havadan keşfedemezsiniz. İstihbaratçılardan aldığınız veriler de yeterli olmaz. Direkt bir öncü birlik tespit edeceksiniz, kuvvetli birlik. Onlarla Hürmüz Boğazı'ndan çeşitli yerlerden geçiş yapıp o noktaların keşfini yapmak zorundasınız. Yarın öbür gün yapılacak olan büyük harekatta gemilerle yapılacak çıkartma harekatlarında koridor keşfi, dediğim gibi karşı tarafın mevzileri, teşkilatlanması, konuşlanması ve yetenekleri en azından Boğaz Savaşı'nı sürdürebilecek kapasitesini keşfetmeniz gerekiyor. Yer değiştirmeden bunların hepsinin keşfi tamam, yani keşfi yaptınız, yer değiştirebilir. Bu değişiklik olamadan büyük taarruzu başlatmanız gerekiyor bu anlamda. O yüzden diyorum ki bu konuda istihbarat çalışmaları devam ediyor. Diplomasi faaliyetleri... Bunun adı diplomasi değil. O zaman bu diplomasi de bizim hocalık konularımızla ilgili diplomasi konularını anlatmamamız gerekiyor. Bu diplomasi değil. Müzakere hiç değil. Evet. Ha, dayatma diyebilirsiniz. Hani herkesin anlayacağı şekilde bir taraf bir tarafa bir şey dayatıyor. Evet. Karşılıklı dayatıyorlar birbirlerini. Askeri faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakın.
1: Onları özellikle analizlerimizde sizden birazdan değerlendireceğiz. Ekber'e veda etmeden önce sorunuz varsa.
2: Evet, çok kısa bir sorum var.
1: Buyurun.
2: Ekber Bey, biz zaman zaman Rusya ve İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasına binaen ya Çin-İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşması, askeri boyutları da var tabii bunların kendine özgü. Hep şu konu konuşuluyor. Amerika ile bu iş asla olmaz. Hani ondan çok net söylüyorum eminim ama İran toplumu geçen 100 yılı yaşadığı kırılmaları da düşünürsek, Sovyet dönemindeki işgali, İngiliz işgalini, Amerikan CIA, MI6, Muhammed Musaddık'a yapılan darbeyi, İran toplumu 2026 yılında kendi stratejik varlığı ya kazanımı olan zenginleştirmiş uranyumu Rusya'ya ya Çin'e verir mi? Toplum buna nasıl bakar sizce?
3: Değerli hocam, az önce dikkat ederseniz İran'daki toplumu savaşla ilgili değerlendirmiştim yüzde kaç diye. O yüzde yirmilik dedim ya, o sokaklarda olan işte, o kesin bunu kabul etmez. Asla kabul etmez. Tabii İran daha önce bunu bir kere yapmıştı. 2015 yılında İran elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmı yurt dışına çıkarılmasını kabul etmişti. Ancak o tarihlerde Hasan Rouhani vardı Cumhurbaşkanı olarak. Evet. Dışişleri Bakanı da Muhammed Cevat Zarif vardı. Evet. Ancak bugün bu söz konusu bu. Tabii Mesut Pezeşkiyan'la Abbas Irakçı'nın o kadar gücü yok. O kadar gücü yok. Hasan Ruhani ciddi güçtü. Ancak bugün İran'da neredeyse bu sokaktaki insanlar tarafından protesto edilen kişi. Yani sokağa çıkan insanlar hem İsrail'e hem Amerika Birleşik Devletleri'ne protesto ederken diğer taraftan bu iki figürü de işte aynı zamanda bu davranışından dolayı protesto ediyor. Yok, ben böyle bir havayı sezmiyorum İran'da. Buna

0: Adam mesela
1: Netanyahu örnek alıyor galiba Hitler'i.
0: Ama bu evet, oradan gelmiş galiba o teori. Yani şimdi bu teorisini de söylemeye gerek yok. Onun başka teorileri de var. Şimdi gidiyorlar bak Adolf Hitler bu teori iki tane yaklaşıma o da inanıyor gerçi. İnanıyor ve gidiyor işte önce Bakü'yü vuruyor. İşte bilmem Moskova'ya gidiyor. Fransa'yı vuruyor. Danimarka'ya gidiyor. Ve Goebbels o kadar çok propagandist yapılar sergiliyor ki Alman halkına karşı. Hepsine inanıyorlar. Ve işte bir Alman köyü var Polonya'da. Alman toprağı. Yani orayı işgal etmek için gerekçe olarak bunu kullanıyor. Şimdi tabii daha büyük bir propagandist çıkıyor İngiltere'de.
2: İran'ın ilk şahı da benzer. Yani onu örnek alıyordu. Pehlevi.
0: İngiltere'de başka bir
2: Alman ekolünü benimsemişti. Hatta Nazi şeyindeydi. O da üstün bir ırk seçilmiş. Yani bunlar üzerinden gidiyordu
3: İran,
2: ki
3: zaten Aryan.
2: O nedenle de devrildi.
0: Evet. Yani nasyonist sosyalizm yani sosyalizm eşitlik üzerine kurgulanmış bir ideoloji ama eşitiz de Almanlar eşit anlamında söylüyor. Nasyonist sosyalist yapılar. Şimdi İngiltere'de bir adam çıkıyor. O da diyor ki işte o da İngiliz bir bakan. Arjantin'in yerel radyosuna bir haber sızdırıyor. Diyor ki İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda güneyden Afrika'daki birliklerini Türkiye üzerinden Meriç Nehri'ni geçerek Balkanlar ve arkasından Almanya'yı işgal edecek. Arjantin'de yerel bir radyoyu dahi dinliyor Almanlar. Ve yerel radyo olduğu için daha inandırıcı geliyor ve bir şekilde İngiliz subayları 30-40 kişilik bir heyet komuta heyeti Türkiye'ye geliyorlar gerçekten. Meriç'te sopalarla Meriç'in derinliğini ölçüyorlar. Almanlar bunu da izliyorlar. Ha evet demek ki adamlar gelecekler. Kuzey Afrika'da da İngiltere'nin doğru düzgün askeri de yok. Gelecekler Meriç Nehri'ni geçip Edirne üzerinden Almanya'yı işgal edecekler. Bu arada Alman orduları Danimarka'da. Çıkartma hazırlığı yapıyorlar Londra, İngiltere'ye. Şimdi Almanlar sırf bu eylem ve bir şekilde oradaki Arjantin'deki yerel radyonun haberine istinaden Danimarka'daki Alman ordularını çekiyorlar ve Balkanlara Ege adalarını işgal ediyorlar. Yani İngiltere o istihbarat yeteneğini, propaganda yeteneğini Almanların üstünde bir noktaya getirmiş durumda olduğu için savaş Almanya'nın aleyhinde sonuçlandı. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Trump o kadar acayip bir propagandist ki ve yaptığı çalışmalarla bütün dünya kamuoyunu yönlendirebiliyor. Mesela bu savaşlarla ilgili tarih vermiş değil mi? Şu kadar hafta, bu kadar hafta falan diye. O savaşların sürdüğü haftalar değil. Gittiği ülkede sömürdüğü, sömürge için kullanan, daha doğrusu almaya çalıştığı doğal kaynakları, enerji kaynaklarını ya da tarihi eserleri ya da oradaki zenginlikleri, hazineyi boşaltmak için kullandıkları süre o. Savaştıkları süre değil. Yani 10 yıl, 5 yıl, 6 yıl süreyle savaştık diyor. Biz 6 haftada hallettik bu işi diyor. Propagandaya bakar mısınız? Amerikalıların %65'i buraya inanır.
2: Var mı inanan? Ne söyleyeyim. İrfan Sapmaz.
0: İnanır çünkü savaşın olduğunu bile bilmeyebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yarısını İran'ı göster deyin. Yemin ediyorum 5 dakika arar yani.
1: İran'ı bırakın komşularında kim var Amerikan sınırlarında değil mi onu da bilmiyorlar. Yapılan kamuoyu yoklamalarını göre araştırmalar.
0: Komşu var mı onu da bilmiyor olabilirler
1: toplum,
0: yani.
1: Tamamıyla. Evet, Amerikan toplumu kendi içine çok kapanık.
0: İran o yüzden daha entelektüel...
1: Ceplerini etkilemeye başlayınca, özür diliyorum Kemal Hocam, ceplerini etkilemeye başlayınca ilgilenmeye başlıyorlar.
2: Evet. Bu arada işte benzin fiyatlarında Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar var. İran'ın askeri sanayi alanına yönelik ekonomik önlemler almaya hazır olduğunu belirtiyor. Hava yolları da dahil olmak üzere İran'ın yasa dışı ticaretini destekleyen herhangi bir yabancı şirkete karşı da önlem almaya hazır olduğunu açıklamış. Hatta İran'ın ordunun silah temin etme çabalarına yardımcı oldukları gerekçesiyle 10 kişi ve şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yani şimdi 6 haftada başaramadıklarını bu tür yaptırımlarla mı önünü kesmeye çalışacaklar İrfan Sapmaz?
1: Çok doğru. Şimdi ekonomik bir savaşa girdi. Amerika Birleşik Devletleri malum Hazine Bakanlığı'nın OFAC diye bir bölümü var. Dünyadaki tüm para hareketliliklerini ABD istihbarat topluluğu aracılığıyla takip eden bir kurum. Ne kadar İran'ın nerede parası var, işte nerelere para transferleri var. İran'ın içerisindeki İran vatan dolar üzerinden birinci derecede dolar üzerinden yapılan tüm hareketlilikleri dakika dakika takip ediyorlar ki ben bunu 2001 yılında yaşadım. Şöyle işte bir gazete

0: Gazetedeydim. Afganistan'da bu 11, 9-11 öyle olayları olmadan önce işte vurdu iddiaya göre Usame Bin Laden. Ben daha sonra işte bulunduğum gazetenin genel yayın yönetmeni oldum ve Tacikistan üzerinden Afganistan'a girdim. Bir süre sonra para orada bitti. Banka falan da yok. Dedim ki bana Kuzey İttifakı cephesinin bir büyükelçisi vardı Paris'te. Onun üzerinden bir dedim önce bir deneme bir $1000 gönderin dedim. Bunlar da $1000 gönderdi gazete. Abi anında el konuldu. Yani ben sene kaçtan bahsediyorum? Hayır 2001'den. Hele şimdiki teknolojiyle, yapay zeka teknolojisiyle şu anda ki inanılmaz bir şekilde her şey takip altında. Her şey. Amerikalılar kendileri de çok rahatsız olmaya başladılar. Yani işte yollarda giderken arabalarınızın plakları üzerinden efendim sağlık sistemlerindeki kayıtlarınız her şey üzerinden takip altındasınız. Cep telefonlarınız, sosyal medya hesapları üzerindeki yazma onun için. Yani İran çok yakın takipte şu anda. İnanılmaz yakın takipte şu anda. Özellikle işte bunun üzerinden bir ekonomik savaş sürüyor şu anda İran'a karşı. Bir ekonomik ambargo uygulanıyor işin açıkçası.
1: Peki İran'da yani ne oluyor onu da Ekber bu kadar yaptırımlarla şimdi 6 hafta savaş gördü. Yani Donald Trump'a göre 40 gün devam eden bir savaş vardı. Sonrasında ambargo, deniz ambargoları hala yer yer çatışmalar devam ediyor. Ama şimdi bir de bu ekonomik ambargolara başladı. Bu arada Brent petrol bugün $100 altını ilk kez gördü. İlginç bir şekilde şu anda da $100 seviyesinde. Bunu da paylaşmış olalım. Ekber yani İran'da geçtiğimiz günlerde mesela bahsetmiştin. Nakit çözümlerine böyle bireysel olarak geliştirdikleri nakit para için çözümler oluyordu. Kredi kartlarından vesaire. İşte Pakistan üzerinden hatta yine yayınlanan raporlara göre İran bir şekilde petrol ticaretini işte kurulan bir demir yolu üzerinden Pakistan, Afganistan yani Asya üzerinden bunları devam ettiriyor şeklinde açıklamalar var. İran'da yansımaya başladı mı bu tür ambargoların etkisi?
2: Şöyle söyleyeyim esasında %100 etkiledi diyemeyiz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan medyasının raporu vardı. İran bu ambargolara en az 3-4 ay dayanır yönünde bir rapor hazırlanmıştı. İşte savaş sonrası İran'da ekonomik vaziyet iyi değil. Şunu özellikle altını çizeyim ki bunu sadece ben söylemiyorum. Daha dün Mesut Pezeşkian bizzat Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda İran Meclis Başkanı Muhammed Bagher Kalibaf da bunun altını çizmiş oldu. Mesut Pezeşkian ne diyor? İşte bunun bir sebeplerinden biri olarak işte savaştır. Diğer taraftan bazı fırsatçılar da işte ülke içinde bunu değerlendirmek istiyor. Yani iki sebebe bağladı. Hatta Adalet Bakanlığı gereken işlemler yapılması için de talimat verdi. Bu tip işlemler talimatla olmuyor. Bugüne kadar diğer cumhurbaşkanları da defalarca ben hatırlıyorum işte kurlarının yükselmesinin ardından talimat veriyordu. Hiçbir zaman talimat üzerine de bu kurlar düşmedi. İran'da özetlemem lazımsa ekonomi bu savaş sonrası ekonomi hiç iyi değil. Yani İrfan oradaki benzin fiyatlarını aktarıyor. Tabii İran'da benzin fiyatları artmıyor çünkü devletin kontrolü nedir ve sabitti. Ancak diğer kalemler için aynısı geçerli değil. Mesela örnek vermem gerekiyorsa mesela ev fiyatlarına bakıldığında nereden bakılsa %100'lük bir zam bahsediyoruz. Yani benzin fiyatları ile ev fiyatları kıyaslandığında ki biliyorsunuz çok daha yüksek oluyor. Ciddi anlamda bir İran'ın bir ekonomik buhranla karşı karşıya olduğunu ifade edebiliriz ki bunun sebeplerinden çoklu sebepleri vardır. Birincisi deniz ablukası söyleyebiliriz. Savaşın getirdiği olumsuz etkiler söyleyebiliriz. Daha önceden var olan ve kötü bir şekilde İran'ın yönetilmesinden kaynaklanan meseleler olduğunu ifade edebiliriz. Az önce söyledin işte sen yeni bir gelişme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeni ambargolar başlattığıyla ilgili. Esasında bunlar yeni de değil. Yeni değil. Sürekli bir şekilde her ay dikkat ederseniz siz bir arama motoruna bakın. Belki onlarca kez İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklanıyor. Ancak sonuçta gelinen noktada nedir? CIA rapor veriyor ki İran'ın füze kapasitesi %70-75 duruyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bu da onu demek oluyor ki işte bu yaptırımların pek de etkisi olmamıştır. İran'ın askeri çalışmalar üzerine.
1: Peki
0: Çok özür diliyorum. Tayyip şu anda NBC
1: evet,
0: bu siber saldırı çok konuşulmaya başladı Amerika'da. Bilgisayar şu anda NBC'nin haberi. Bilgisayar korsanlığı grubu Shiny Hunter 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada dünya çapında 9000 okurdan yaklaşık 6,65 terabayt canvas verisi elde ettiğini iddia etti. Ne demek bu kanvas?
1: Bu veriler ne verisi oluyor?
0: Yani. Şimdi ben onu anlatacağım. Ben şimdi bir üniversitede işte doktora yapıyorum şu anda. Hı hı. Orada ne var? İşte e-mail adresim var, telefon numaram var, adresim var, ev adresim var. Artı işte acil durumlarda senin kontağı aile içerisinden birisinin ya da bir arkadaşın kimseye kontağı geçmek için verdiğin numaralar var. Ve tabii ki derslerle ilgili her türlü notların her şey sistemde yüklü. Çok büyük bir siber saldırı bu. Şu anda bir dünya çapındayım ben Amerika'da diye. 6,65 terabayt veri elde edildi, ele geçirmişler yani. Hmm. Çok ciddi bir dünya çapındaki 9000 üniversiteye saldırı yapılmış, siber saldırı.
1: Bu arada...
0: Arkasından İran çıkarsa şaşırmayacağım.
1: Yani İran'ın yani siber anlamda kuvvetli...
0: Çok meşhur Amerika'da.
1: Evet.
3: Neden üniversiteler FBI hedef alınmış olabilir İrfan Bey?
0: Hiç şu anda bir şey diyemiyorum. Çok ilginç bir soru ama mesela FBI direktörünü Cash Patton'ın da bir hatırlayacaksınız. Bir evin içinde oynarken kendi kendine bir videosunu ele geçirdiler. Cep telefonunun numaralarını ele geçirdiler. Hatta Donald Trump bu nedenden dolayı Cash Patton'a çok kızdığını ve her an görevden alabileceği yönde de haberler sızdırılıyor. Üniversitelere yapılmış olması çok ilginç bir şey. Belki eğer şayet arkasından bilmiyorum tabii şu anda muhakkak çıkacaklar. Hani, bu grubun arkasında kim var? İran falan çıkarsa tabii malum şimdi iş.
4: Bu arada ekonomik savaşı. 5 Mayıs'ta biliyorsunuz İrfan Bey şeyde siber güvenlik kurulu toplandı Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Yani 4 gün önce, 5 gün önce. Çok en anlamlı bir toplantıydı bu. Bakın bugün de başa gelen Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında siber saldırıların burada alınan kararlar var. Siber vatanın korunmasıyla ilgili çok ciddi stratejik kararlar var. Dolayısıyla bunun önemi gittikçe artıyor. Üniversiteler olur, yarın altyapı olur, elektrik altyapısı olabilir. Öbür gün bankacılık, finans akış sistemleri olabilir. Diğer taraftan enerji üretim tesisleri olabilir. Mesela nükleer tesisler çok büyük risk altında bu anlamda. Çünkü soğutma sistemlerinin daimi çalışması gerekiyor. İran'ın başına geldi bu yıllar önce. Çok büyük panik yaşadılar. Yani siber saldırılarla ilgili eğer ülkeler tedbir almazsa bugün üniversitelerde bir deneme yapıyor olabilirler İrfan Bey. Yani çünkü üniversite kayıtları, üniversite dokümantasyonu biraz açık kaynaktır. Dolayısıyla herkes ulaşabilir. Bilgilere, e-mail adreslerine, isim, soy isim ulaşılabilir. Dolayısıyla üniversiteler gibi bir yumuşak ortamı denemek suretiyle sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederler. Yarın öbür gün siber saldırılarla bütün teknolojik altyapıyı, kritik altyapıları tehdit eder hale gelebilirler.
1: Yani savaşın mesela, ilk günlerinde evet, onu konuştuk ya, İran'daki trafik ışıklarına varıncaya kadar... iddialar vardı yani İsrail'in buraları kontrol ettiğini vesaire MOBESE sistemleri ama şimdi Amerika'nın böyle bir gündemi var Ekber evet İran'ın o gücünü sormayacağım yani siber saldırı gücünü ama diğer yandan bu iddialarla başlamıştık hatırla seninle de konuşmuştuk yani İran'ın bu anlamda İsrail'in özellikle bu sızıntılarını İran'ın zafiyetlerinden bahsetmiştik. Şimdi gelinen bu süreçte İran'da bu anlamda alınan tedbirler ya da yeni süreçler söz konusu mu siber anlamda en azından? Siber savunma ya da siber savaş?
2: Esasında İran'da bu mesele çokça tartışılıyor. Özellikle bu 12 günlük savaş sonrasında da çokça tartışıldı. Hı hı. Önceki sürece dönersek daha önce İran nükleer tesislerine yönelik bir siber saldırı olmuştu. Starlink ve benzeri kötü yazılımlar aracılığıyla bir saldırı söz konusu olmuştu. Çok geçtiğimiz yıllarda ve bu mesele ciddi anlamda neredeyse İran'da bir nükleer sızıntıyı hatta beraberinde getirecekti. Hı hı. Ancak daha sonraki süreçte özellikle bu Haziran Savaşı'nda ve şimdiki savaşta teknoloji çok önemli ölçüde karşı taraf tarafından İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılmış oldu. Özellikle İranlı yetkililerin yerinin bulunması konusunda bu mesele ciddi bir şekilde tartışıldı. Bu insanlar nasıl bulundu? İşte biliyorsunuz çok sayıda İranlı yetkili, bu savaş askeri yetkili olsun, siyasi yetkili olsun, bu 40 günlük savaş boyunca hayatını kaybetti. Bunların önemli bir kısmı, %90'ından daha fazlası, hemen hemen hepsi İsrail tarafından tespit edilerek vuruldu, terör edildi. İşte bu İsrail nasıl bir sistem bunun için kullandı? Bu sıkça da İran'da tartışıldı. Haziran savaşı boyunca daha ziyade casus

0: falan ajan meselesi üzerinde odaklanmışlar. Hatta hatırlıyorum o dönemde birçok Afgan vatandaşı İran'dan yakalanak sınır dışı edildi. 1,5 milyon Afgan vatandaşı işte onlar için casus falan işte suçlamalar yapılıyordu. Ancak bu 40 günlük savaş süresince bu mesele çok tartışılmadı. Yani bu casusluk mesele. Ancak o siber meseleler ve teknoloji, yapay zeka konusu ciddi anlamda tartışıldı. Ve İran'da buna önlem olarak gerekli yani eylemlerin yapılması konusunda sürekli bir şekilde uyarılar işte uzmanlar tarafından yetkililere yapılıyor.
1: Bu arada internet hala kapalı
2: şimdi
1: mı?
2: Şimdi biraz ilginç. Evet. İlginç bilgiler var. Çok özür diliyorum. İlginç bilgiler var bununla ilgili. Amerikan şu anda buna kilitlenmiş vaziyette. İşte bu China Hunter dedikleri veri hırsızlığı ve fidye amaçlı sızıntılarla bilinen bir siber suç hacker grubu. Genellikle şirketlerin, eğitim kurumlarının ve dijital platformlarının kullanıcı verilerini ele geçirip daha sonra bunları yayınlamakla ya da satmakla tehdit ediyor diyor. Reuters ve Associated Press'e göre grup Canvas eğitim platformlarından veri çaldığını iddia etti. Saldırı ABD'de aynı final haftasında birçok yani işte yaza girerken burada sprint diyorlar döneme biterken final haftasında birçok okulda erişim sorunlarına yol açtı. 9000 okuldan 6,675 terabayt veri çalındı diyor.
1: Bunlar şimdi final işte öncesi daha olunca çok... akla acaba soruları mı çalıyorlar? Ne yapıyorlar? Bunların amaçları ne?
3: Şimdi şöyle bakalım.
2: Evet. Yani. Şimdi daha önce bunlar kimleri hedef almışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ticketmaster AT&T şu anda benim kullandığım telefon. Amerika'nın bir numaralı en büyük telefon şirketi. Rockstar Games gibi çeşitli işte 2026 yılında çok ilginç bir bilgi. 2026'daysa Canvas ve Nvidia'yı biliyorsunuz. Ermenistan'daki GoForce Now iş ortağıyla bağlantılı olaylarda adı geçti diyor bunun. Daha sonra Fransa bağlantılı uluslararası bir grubu. Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı ve Fransız kaynaklarının bir grubun bazı önemli üyeleri Fransız vatandaşıydı. En bilinen isimlerden Miron Sebastian Rio, FAST'a yakalanıp ABD iade edildi. ABD Fajaroğlu'nu bir Hunter Hunter grubunun üyesi olarak diyor. Yani İngilizce konuşan çok büyük bir uluslararası bir grup. Fransa'da 2025'te işte British Forum ve China Hunter bağlantı oldu dersen birçok isim gözaltına alınmış. Şu anda Amerika'daki tabi istihbarat topluluğu, siber suçlarla savaş yapan istihbarat topluluğu da bunların hepsinin peşine düşmüş vaziyette. Tabi sadece olaya işte bir Canvas ya da üniversitelerin bir sisteminin saldırıya uğraması olarak bakmamak lazım. Malum günümüzde artık dünyanın en büyük Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırılardan çok endişe ediyor Amerika. Elektrik santrallerine, bankalara, aklınıza gelebilecek her yere istihbarat topluluğu, Beyaz Saray gibi birçok yerlere saldırı girişimleri var. Tabii Çin yani, özellikle de.
1: Özellikle fidye karşılığında yapması da bir hayli ilginç. Evet. Yani tüm bu saldırıları haliyle Amerika'da bu anlamda alarma geçecek ama biraz önce bahsettik şu UFO ile ilgili neler olmuş diye merak eden izleyicilerimiz olabilir. Onunla ilgili bir haberimiz var. Yani her şeyi bir kenara bırakacak herhalde Amerika Birleşik Devletleri. Önümüzdeki günlerde UFO tartışmasını daha da dillendirecek. Bir nelerin yaşandığına bakalım.
4: Fizik kurallarına meydan okuyan sıra dışı cisimler. Gökyüzünde aniden beliren diskler ve küreler. ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'ın talimatıyla UFO belgelerini yayımlamaya başladı. Belgelerde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar da yer aldı.
5: Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
6: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
5: İnsana ait değildi ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hala aynı programda görev yapıyor.
4: Çarpıcı görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde büyük bir hızla hareket ettiği görülüyor. Bazı belgelerde ifadelerine yer verilen savaş pilotları ise bu cisimlerin aynı anda birden fazla noktada belirerek fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürüyor. Binlerce fotoğraf, video ve ses kaydından oluşan belgeler Epstein dosyaları gibi parça parça yayınlanacak.
7: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.

0: ABD'de son yılların en tartışmalı konularından biri haline gelen UFO'lara ilişkin Amerikan Kongresi'ne sunulan çarpıcı bir videoda ses getirmişti. Eylül 2025 tarihli oturumda UFO olduğu öne sürülen tanımlanamayan bir cismin Hellfire füzesiyle vurulduğu anlar yer aldı. Füzenin isabet etmesine rağmen hasar almadığı görülen cisim ufak bir manevra yaparak yoluna devam etti. Söz konusu cisimlerden bazılarının bilinen fizik ve aerodinamik kurallarına meydan okuyacak şekilde hareket edebildiği iddiasında bulunan Pentagon bu duruma henüz bir açıklama getirebilmiş değil.
1: Şimdi daha da yayınlanmaya devam edecek herhalde, değil mi İrfan?
2: Arkası gelecek gibi bakacak işte, İran'ı gündemden düşürmek için step by step İngilizcesiyle herhalde vermeye devam edecekler.
1: İlginç yani, bir anda tüm bu yaşananlar ve bunların ortaya çıkması tartışmaları da beraberinde getirecektir. Bu arada Ekber, merak ediyoruz, İran'dan gelen bazı görüntüler hep oluyor. Bu gece de sanırım İranlılar gene sokaktaydı, değil mi?
3: Her gece var bu. Savaşın başladığı ilk günden
1: yani İran'ın gündemi değişmiyor.
3: Yok, değişmiyor. Bu her gece yapılan bir etkinlik. Yani bazen öyle insanlar düşünüyor ki mesela o bölgede bir özel bir gelişme oldu. İşte gerginlik arttı da insanlar bu şekilde hemen toplanmaya başladı. Böyle bir şey söyledi. Bunlar rutin olarak her gece yapılıyor. Her gece mesela Tahran, sadece Tahran değil, ülkenin diğer noktalarında da belli meydanlarda insanlar toplanıyor. Savaşın birinci gününden itibaren bu yapılıyordu ve hala da yapılmaya devam ediyor. Ve öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde, yani bu savaş kapsamlı bir şekilde devam edinceye kadar işte bu etkinliklerde sürecektir. Az önce değerli hocam söyledi. Esasında biz 40 günlük savaş diyoruz da ancak bu bir şekilde devam da ediyor. Yani hala tabii, savaş bitmiş değil.
1: Daha dün yani Tahran'da patlamalar yaşandığı bilgisi geldi işte, ya da diğer bölgelerde.
3: Evet, yani hem Hürmüz'de ciddi anlamda, hem dün işte gerginlik söz konusuydu. Bugün de yine benzeri bir şekilde İran petrotankerler vuruldu. İran füzelerle işte Amerikan savaş gemilerini vurdu. Dün yine Tahran'da da yine o alçak irtifa hava savunma sistemleri devreye girdi ki az önce değerli hocamın ilginç bir tespiti vardı. Esasında bunlar o hava savunma sistemlerinin yerini tespit etmek için bilinçli bir şekilde hareket ettirilen nesne nerede olduğunu ifade edebiliriz. Yani bir yere bir saldırı amacıyla da değil de daha ziyade bilgi toplamak maksadıyla yapılıyor. Bu da bunu gösteriyor ki savaş hala bitmiş değil.
2: Yani Trump seni de duymasın. Ediyor. Bunlar ufak mesajlar. Şu anda savaş diye bir şey yok. Harekat da bitti. Ufak mesajlar İran'a.
1: Ekber, senin de evet bak şeyin senin iptal edilebilir bizden. Aman aman.
2: Orada hedef haline geldim. Buranın da hedef haline gelmem.
3: Ya tabii biz İranlılar yani Amerika'ya gitmek için vize almak için ağzımıza kuş tutmamız lazım. O yüzden benim öyle bir sıkıntım yok. Zaten gidemeyeceğime göre yani öyle bir sıkıntım yok.
1: Şimdi
3: Amerika'yı da diğer ülkelere gitmek, yani İran pasaportu oldukça zayıf bir pasaport. Biz sıradan ülkelere gitmek için bile ciddi anlamda zorlukla yaşıyoruz.
1: Biz senin değerini İran'da da biliyoruz. İzleyicilerimiz de biliyor. İranlılar da biliyorlar çünkü gerçekten de her ne kadar eleştirsek de bazı noktalarda haksız mıyım hocam?
4: Çok haklısınız.
1: İranlıların sesi oluyor dünyaya karşı da Ekber A Haber aracı.
4: Gerçekten hem İrfan Bey hem Ekber Bey şahsen tebrik etmek gerekiyor. Çünkü eskiden biliyorsunuz bu tekelcilik vardı. İliştirilmiş embedded journalist dedikleri iliştirilmiş gazeteciler vardı. Bunlar CNN International'ın ekibiydi daha çok. Çok küçük birlik seviyesinde görevlendirilmiş olan gazeteciler. Irak Savaşı'nı biz onlardan okuduk. Tüm dünya kamuoyu.
2: Evet, ilk kez o terim de oradan çıktı. Embedded sözü.
4: Evet. Evet. Ama şu anda herkes özellikle A Haber tamamen sahadan veri aktarıyor şu an. Tüm dünya kamuoyu çok büyük ihtimalle hem A News'ten hem A Haber'den bu haberleri doğrudan ve gerçek saf haliyle alıyor. Bizler de bunlara biraz yorum katmaya çalışıyoruz.
1: Popülist bir yaklaşımdan ziyade tamamen sahadaki gerçeklik ve tamamen bilimsel veriler, akademik açıklamalar üzerine biz bu yayınları yapıyoruz.
4: İşte o dönemin gazetecilerin aktardığı verilerle kamuoyu şekillendirilebiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Pentagon o bölgede olanı aktarmaktan ziyade daha çok onların kafasındaki kurguyu aktarıyorlardı. Ve bizler de diyorduk ki evet, gerçekten bunlar demokrasi mi götürüyor ya da insan haklarını korumaya mı çalışıyor? Kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını, çok masum gerekçeler bunların hepsi. Onlar üzerinden şekil, ama şimdi artık gerçek yüzler ortaya çıkıyor. Yani İran'ın şu andaki mücadelesi. Çünkü İran biliyorsunuz Kuzey Kore ve Suriye ile beraber şer ekseni diye nitelendirilen bir yapıya maruz kaldı yıllarca. Tüm dünya böyle bildi. Yani İran'a gidenler, orada yaşayanlar, oradan dönüp gelenler haricinde çok iyi İran'ı bilmek mümkün değildi. Biraz da kapalılık var elbette. İkber Bey çok daha hakim konuya. Onun için veri aktarımı konusundaki sıkıntılar, bir takım dezenformasyon faaliyetleri, dijital vesayet, bütün bunlar yabancı yazılımlarla donanmıştı bütün ülkeler. Türkiye mesela bunu kırdı şimdi. Yani dijital vesayeti ortadan kaldırdı. Yerli ve milli yazılımlarla şu anda siber ortamımızı korumaya çalışıyoruz. O yüzden aktarılan bilgiler, veriler çok sağlıklı ve çok değerli. Biz de yorum yaparken buradan gelen veriler üzerinden yorum yaptığımız için genellikle yorumlarımız bir şekilde geleceğe dair bir takım öngörülerimiz isabetli yerini bulabiliyor.
1: Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Sizleri de teşekkür ediyoruz. Çünkü
4: şimdi
1: bu süreçte...
4: burada başka bir şey daha var. Yani savaşlar öyle içinde bulunulan ortamlar çok iyi algılanamayabiliyor. Küçük taktik manevralar, söylemler, bilgi harekatı, psikolojik harekat gibi teknikler savaşı içindeyken okumayı zorlaştırıyor. Onun için biraz dışarıdan ve üçüncü göz olarak bakmakta büyük fayda var diye değerlendiriyorum. O yüzden mesela bir savaşın devam etmesi illaki bir harekat icra edilmesini gerektirmez. Çünkü harekatlar çok az çeşittir. Mesela ne diyelim ona? İşte amfibi harekat bir çeşittir. Yıllarca harekat hazırlığı gerektirir. Mühimmat hazırlığı, personel hazırlığı, tatbikatlar, provalar, şu bu. Ya da hava indirme harekatı. Ya da ne bileyim uçar birlik harekatı. Ya da kara taarruzları vesaire gibi harekatlar. Bu 537 hafta sürdü dediği savaşın içinde 4 büyük harekat var. Basra'dan yapılan mesela. O amfibi harekat. Bir tane. Bitti gitti. Geri kalan hep savaş sonrası hazırlıklar, savaş sonrası faaliyetleri kapsıyor. Yani yönetime el koyma, ülkeye el koyma, kaynaklara el koyma, yönetimi değiştirme falan gibi bir takım sivil misyonları yaptığı faaliyetler var. Çünkü askerler işini yapıyor, arkasında sivil misyonlar oraya akıyor. Ve geliyor oraya bir büyük elçi atanıyor. Genel vali statüsünde. Şimdi İran'da bu sistem çöktü. İran'a böyle bir sistemi dayatamadı. Çünkü Amerika'nın başka elinde B planı yok. Şimdi ne oluyor? Savaş durdu mu, bitti mi? Ya bu perspektiften baktığınız zaman savaşın bittiğini iddia etmek doğru değil. Yığınaklanma devam ediyor. Ben yığınağa bakarım. Yığınaklanma kaldığı sürece her an bir harekat çeşidi uygulanabilir. Dedim ya yani bir savaşın, mesela Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. Orada mevzi muharebeleri vardı. Sürmesi gayet doğal. Yani hendek savaşları vardı. İki tane ordu karşılıklı olarak hendekleri kazıyor. Birisi saldırıyor hazır olunca, öbürü savunuyor. Bu kadar basit bir savaş yöntemi vardı. Bu savaşa da havadan destekleniyordu. Şimdi harekat çeşitleri de değişti. Birkaç çeşit daha ilave oldu.
1: Siber savaşta bunun bir
4: parçası tabii.
1: Parçası.
4: Yani çok da önemli bir parçası. Çünkü kilitlenme yaşıyorsunuz. Kritik altyapıları kilitlediğiniz andan itibaren kara üstündeki ordular rahatlıkla hareket edebiliyor. Bir de yapay zeka denen bir şey var artık içimizde. Hepimizin kabul etmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Fakat yapay zeka riskleri var. İşte o kurulda, toplantıda bu da değerlendirildi. Yani yapay zekanın ortaya koyduğu esaslar. Mesela uçaklarda aviyonik sistemler var. Füzelerde sensörler var.
1: Bu arada Çin robot polisleri devreye sokuyormuş. Şimdi düştü önüme hazır bu teknoloji. Yani
4: evet, tabii.
1: Bunlar artık...
4: insansız araçlar var. Hem kara hem deniz. Denizin altından giden insansız araçlar var. Bizde de var. Yani bu tür yapay zeka ile kontrol edilen sistemler eğer kendi yazılımınız değilse üçüncü bir ülkeden transfer etmişseniz onu durdurmak, onun yörüngesini değiştirmek, işlevini ortadan kaldırmak, hatta kendinize çevirmek mümkündür. F-35'leri işte biliyorsunuz tüm kamuoyu bildiği için basit bir sistem. Onların bir kodu var. Kalkış esnasında o kodu mutlaka girmeniz lazım. İkincisi, mühimmat yüklüyken kalkma statüsü farklı, mühimmatsız kalkma statüsü farklı. Onun için diğer taraftan aktardığınız, transfer ettiğiniz bir takım yapay zeka teknolojileri dönüp dolaşıp bir çatışma halinde sizi vurabilir.
1: Hocam,
4: bu riskleri minimize etmek
2: Kemal hocam,
4: için çalışmak zorundayız.
2: Evet. Kemal hocam, ben esas endişelendiren şu, şimdi en son işte Beyrut'ta Hizbullah'a karşı olan bir Netanyahu telsizler üzerinden yüzlerce insanı vurdu. Beni esas ürküten şu, bu yapay zekanın

0: gelişmesiyle birlikte esas acaba biz bombaları elimizde mi taşıyoruz? Cep telefonlarını ben. Şu anda ben bu yayını iPad'le yapıyorum. Sinyali var. Sinyali her yerden takip edilebilir. Cep telefonlarımız takipte. Arabamızın plakaları takipte. İşte Tesla'yı, Elon Musk, Kadirov'un Tesla'sını Amerika Birleşik Devletleri'nden düğmeye bastı. Kullanılmaz hale getirdi, hatırlıyorsanız onu.
1: Tabii.
0: Bu aracı kullanamadılar. Yani yarın öbür gün Allah korusun buna mı gidecek ya da bunun üzerinde çalışılıyor mu? Yani cep telefonları üzerinden hedef ya da evinizdeki laptop ya da evinizdeki bilgisayar. Sonuçta bunların hepsi bilgisayar, internete bağlı, elektriklere bağlı.
2: En öyle yakın bir zamanda işte İsrail'in o Beeper çağrı cihazları saldırısında hepimiz gördük.
1: Ki çok düşük teknolojili cihazlar onlar.
2: En düşük buna teknolojili.
1: Buna rağmen yani onlara bile müdahale etmişler.
2: Hatta mesela şu, en savunmalı görünen diye tercih edilen bir teknoloji.
1: O yüzden evet tercih
2: teknoloji.
1: Ya mesela şu hikaye hep anlatılır. Yani Türkiye'de bir yerde bir Alman marka otomobil kapıları kilitleniyor ve Almanya'daki firmayı arayıp oradan açtırıyorlar.
2: Düşünebiliyor
1: musun?
2: Artık hep öyle.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi araba yani sonuçta elbette ki opsiyonel olarak bir takım dijital veriler var orada, yetenekler var. Yani ona bile müdahale eden bir yapı, savaş mekanizması devreye girdiğinde savaşla ilgili bir takım yapay zeka yüklü sistemler o sistemi yaratan, üreten, ortaya koyan, değil mi? Yazan, çizen kişiler tarafından kontrolü çok basittir. Cep telefonları İrfan Bey'e söylediği gibi dijital nükleer silahlardır bunlar.
2: İşte bu
1: bir
2: yüzden
1: şekilde nükleer silah atarak elde etmeye çalıştığınız etkileri dijital alemde çok rahatlıkla elde edersiniz artık.
2: İşte siz de en başında belirttiniz. Bu anlamda yerli ve milliliğin önemi ön plana çıkıyor ki Türkiye gerçekten de bu anlamda yani çok kısa zamanda çok büyük işler başardı diye bu klişeleşmiş bir
1: şimdi şöyle
2: siyasi
1: bir şey var.
2: Söylem vardır
1: şey,
2: ya.
1: Bir şey söyleyecek ama şimdi eskiden bizler savaşları önce bilgisayar ortamında kazanırdık. Yani bütün tatbikat ve pro, hatta şu an hala devam ediyor. NATO'nun da yaptığı çalışmalar böyle. Yani geniş bir çadırda, geniş bir kapalı mekanda herkes bilgisayarın başına oturur. Rolünü oynar orada. Orada savaş kazanılır ya da kaybedilir. Orada yapay zeka yüklü bir takım simülatörler, simülasyonlar var. Bir uçağı savaş pilotu simülatörde önce uçurur. Bir tank şoförü tank simülatöründe bu işi kullanır. Zırhlı araçlar dahil. Helikopter, hepsinin simülatörleri var. Bizde mesela yerli simülatörler üretilmeye başladı Aselsan tarafından. O bile kritik bir konu. Çünkü size yazılım geldiği zaman dışarıdan onu aktarıyorsunuz simülasyona. Simülatördeki yeteneklerin tıpatıp birebir milimetrik hassasiyette gerçeğinde var. Eğer orada başarısız olursanız gerçeğinde de başarısız olursunuz. Ama oraya sizi düşünün, bir uçak pilotu simülatörde bir şeyi başarmıştır. Gerçeğinde başaramayacaktır kesinlikle. Ama orada başarmış gibi gösterip uçakta başarısız kılabilir sizi isterse.
2: Bak, Amerika'yı anlatıyor gibisiniz şu anda.
1: Çok hassas dijital.
2: Ya onlar da savaşa böyle girdiler. Belli projeksiyonlarla girdiler, evet. Ama şu anda elleri boş bir şekilde dönüyorlar. Bu anlattığınız şeyler o kadar önemli ki. Şimdi neden diyorum? Bakın, bir siber saldırı gündemi tamamen değiştirebiliyor. Bizim de olduğu gibi. Dünya şu önümüzdeki günlerde bambaşka şeyleri konuşabilir. Neden? İşte UFO konusu var. Hatta bir virüs, yeni bir salgın konusu gündemde ama bununla ilgili yani o korkutucu boyut söz konusuyla hatta bir açıklama var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 8 Mayıs itibarıyla 6'sı doğrulanmış, 2'si olasılı bulunan toplam 8 hantavirüs vakası bildirilmiştir. Yani bir anda gündem değişebiliyor.
1: Ben onu söylüyorum. Tiyatro tezi var biliyorsunuz, tiyatro tezi. Savaş meydanının adı da tiyatrodur İngilizce. Theater dediğinizde harp meydanı der. Çünkü orada bir oyun var. Theater İngilizce harp sahası demek. İrfan Bey çok iyi bilirler. Dolayısıyla burada tiyatro var. Dünyada da küresel bir tiyatro var. Bir yönetmen var. Hep söylüyorum. Işık yönetmenin elinde. Işığı nereye çevirirseniz seyirci oraya bakar.
2: Tabii.
1: Tiyatroya giden bütün herkes bilir bunu. Işığın olmadığı yere kimse bakmaz. Ama orada hayat durmuyor ki. Işıksız karanlık ortamlarda tiyatronun o köşe bucak yerlerinde birileri masa değiştiriyor, sandalye değiştiriyor, dekor değiştiriyor, oyuncular değişiyor. Yani ışığı nereye tutarsa yönetmen. Ama bakın mesela işte İran Savaşı'na yöneldik. Gazze'de çocuk ölmeye devam ediyor.
3: Lübnan'da
1: çocuk ölmeye, masumlar ölmeye devam ediyor. Nijerya parçalanmak üzere neredeyse.
4: Mali var hocam, Mali.

0: Mali'de iç savaşlar çık. Yani siz ışığı nereye yönlendirirseniz eğer yönetmen olarak tüm kamuoyu, hatta bazı ülkeler liderlik seviyesinde oraya bakmak zorunda kalıyor. Baş döndürücü bir tiyatro oynanıyor şu anda dünyada. Maalesef. İşte UFO hikayesi bu. İşte virüs hikayesi bu. Yarın başka bir yerde ışık çıktığında hepimiz şaşıp kalacağız. Ukrayna'ya tuttular ışığı uzun yıllar. 4 yıl oldu. Ve Ukrayna şu anda karanlıkta. Bitti mi savaş? Hayır. Bakın ateşkes ilan ediliyor. Bir taraftan Harkiv saldırı halinde falan. Yani orada da hikaye devam ediyor. Şimdi biz ışığı tuttuğumuz noktada eğer olanı, olması gerekeni ya da bize aktarılması istenen şeyi alıyorsak ve bunu gündemimize taşıyıp konuşuyorsak, bilin ki arka planda başka bir şeyler dönüyor. O yüzden uluslararası ilişkiler zaten devletler arasındaki bu karanlık ilişkileri çözme yeteneği demektir. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Arkada ne dönüyor? Kim nerede ne yapıyor? Türkiye üzerindeki oyunlar neler? Işık şu an Türkiye'yi tutulamıyor. Tutamıyor yönetmen ışığı. Tuttuğu andan itibaren herkes Türkiye'yi konuşuyor vaziyette olacak. O yüzden Türkiye şu anda bir şekilde kendi gücüyle beraber kendi ışığı vaziyetinde hareket ediyor. Onun için bütün bu yeni çıkan gündem maddelerini öyle ben çok doğrudan değil de bir miktar şüpheyle ve ihtiyatla bakmak durumunda olduğumu söylüyorum açıkçası.
1: Ya her an gündem değişebilir.
2: Kemal hocamı, evet, Kemal hocamı desteklemek istiyorum. Şimdi bu yeni virüsle ilgili arkasında bunun Bill Gates ve ekibinin olduğu, tıpkı COVID-19'da olduğu gibi arkasında bir takım güçlerin olduğu ve dolayısıyla da bu yeni virüsün bir anda bütün dünyada kontrolü ele almak için çok ciddi bir ekibin, işte yeni bir virüs aşısı, yeni bir virüsün aşının geliştirilmek isteneceği, arkasından da yine yüz milyarlarca dolar. Ben şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 Ocak 2020 tarihinde geldiğimde COVID-19 ile karşılaştım. O yaşadığımız süreci anlatmak istiyorum. Öyle bir süreçti ki düşünün, biz maske bulamadık. Andrew Cuomo, New York valisi dedi ki ya biz nasıl bir süper gücüz ya? Maskemiz yok. Türkiye, dikkat ederseniz Türkiye hemen bir 5-6 uçak maske gönderdi. Biz Beyaz Saray'a giremezdik mesela. Pentagon'a giremezdik. Dediler ki aşı bulacaksın. Aşı kartını cebimizde taşıyorduk biz. Maskeyle gireceksiniz. Aşı kartınızı göstereceksiniz. Sonra Trump çıktı. Dedi ki ya bu dedi bu bir oyun var. Bir tezgah var burada dedi. Hatırlayacaksınız. Kimse inanmadı ama ortaya çıkmaya başlıyor ki Trump haklıymış arkasında. O COVID-19'un arkasında da aynı ekip, bu Bill Gates gibi ya da başka isimler var. Onun için şimdi yeni bir virüsü parlatmaya çalışıyorlar. Onun için ben hep bir şeye dikkat çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medyayı ben tüm yönleriyle takip ediyorum. Bir gazeteci, bir televizyoncu, bir akademisyen olarak. Bunların ilk etapta bir listesini çıkardım. Payları var benim masamda. Hangi medyada, işte CNN International, New York Times, Washington Post gibi, malum bu işte BlackRock gibi, Vanguard, Citizens Tip gibi, bunların %11, %12 olan payları var. Sonra tüm bu dev, yani düşünün ki S&P 500 dediğimiz endekste 500 dünyanın en büyük şirketi var. Sadece bu saydığım 3 şirket, BlackRock, Citizens, Vanguard'ın 66 trilyon dolarlık bir varlığı yönetiyor. Dünyadaki toplam 146 trilyon varlıktan. Bunların ellerinin ulaşmadığı yer yok bu varlık fonlarının. Sağlık şirketleri, eczaneler, sigorta şirketleri, hastaneler, bunun gibi, yani Kemal hocama kesinlikle katılıyorum. Çok büyük oyunlar oynanabilir. Yani dünya üzerinde, dünya ülkeleri üzerinde.
1: Dün de konuştuk, Amerikan medyasının bu şekilde Trump'ı daha da kışkırtacak seviyede yükselmesinin ya da manşetler atmasının arkasında da bu güçleri konuştuk. Son olarak Ekber, İran'ın gündemini ne değiştirir diye soracağım. Özellikle Hamaney'de ya gözler. Hamaney'in ortaya çıkması, o sokaktaki desteği ya da siyasetteki o parçalanmışlığı, ayrılığı yeniden toparlar mı? Gündemi değiştirir mi?
3: Yani çok büyük bir beklenti vardır ülke liderinin ortaya çıkmasıyla ilgili, çıkıp konuşma yapması. Biz tam olarak fikirlerini bilmiyoruz, ne diyecektir, nasıl konuşacaktır. Dediğim üzere kendisi arşivde, yani doğru düzgün bir ses kaydı yok, görüntüsü de yok. İşte daha önceki lider kimi, Ayetullah Ali Hamney gibi güçlü bir lider mi olacak, nasıl bir üslubu sahibi olacak, hitabet kabiliyeti nasıl, bunların hepsi an itibariyle belirsiz. O yüzden evet, bir beklenti vardır ortaya çıkması. çıkmasıyla ilgili. Ki son günlerde az önceki söylediğimiz üzere hem Mesut Pezişkan'dan açıklamalar vardı kendisiyle görüştüğüne ilişkin ve yine ofisinden bir başkasının açıklaması söz konusuydu, kendisine yararlı olsa da an itibariyle işte sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin. Tabii ortaya çıkmasıyla ilgili bir işte bir beklenti vardır ve bir diğer mesele de İran tarafından sürekli bir şekilde son günlerde takip edilen mesele bu. Yapılan bu görüşmelerin nereye evrileceği ile ilgili esasında bugün, yani Cuma günü İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verilmesi gerektiği yönünde ABD'den gelen açıklamalar söz konusuydu. Mark Rubio'nun açıklaması vardı artık. Bugün İran yanıtını bize vermesi gerekiyor. Fakat İran özellikle yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek öyle görünüyor ki bu süreci geciktiriyor. Hatta gün içinde akşam saatlerinde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı arasında bir telefon görüşmesi de söz konusu oldu. Siz konuşurken az önce bu konuyla ilgili metin de İran medyasına düştü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Ve orada özellikle İranlı Bakan Abbas Irakçı Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de, Hürmüz'de yaptığı bu eylemlerin diplomatik sürece zarar verdiğini ifade etti. Hatta İran basını geçtiğimiz günlerde Donald Trump bu özgürlük operasyonu projesini başlattıktan sonra İran hatta ABD'nin teklifini bile rafa kaldırmıştı. Ancak vazgeçtikten sonra tekrar değerlendirmeye aldığına ilişkin haberler de İran'dan gelmeye geliyor.
1: Peki. Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgilerden dolayı. Gündem sıcak, sıcaklığını koruyor. Bizler de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi pek çok şeyi konuşuyoruz. Kimler kazanıyor, kimler kaybediyor diye. Savaşın, evet, ülke olarak belki bir kazananı yok ama şeyin, yani maddi olarak işte biraz önce bahsettik, bazı sermaye sahipleri, yani birileri bir şeyler kazanıyor. İran savaşın en başında İsrail olduğu gibi Amerikan üslerini bulunduğu Körfez ülkelerinde hedef aldı, onları da vurdu. Şimdi bugün bakıyoruz, İran'a ambargolar konuşuluyor. Amerika'nın 200-250 milyar gibi zararından bahsediliyor, kaybından bahsediliyor ama kazanan birileri var. Ve bunu kim üzerinden kazanıyor? Savaş üzerinden, Körfez ülkelerine sürekli silah satışı yaparak. Şimdi bizler diyoruz, acaba Körfez ülkelerinden farklı bir yeni ortaklık arayışları ya da strateji ortaya çıkacak mı diye, ama rakamlar işte öyle demiyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden bölgeye yapılan satışlara dair arkadaşlarımızın derlediği bir haber var. Ona bir bakalım. Devam edelim.
4: ABD savaşa sürüklediği bölgeye şimdi de silah satıyor. ABD-İran savaşı Körfez ülkelerini ekonomik olarak da etkiledi. Petrol tesisleri, depolar, askeri tesisler vuruldu. Körfez ülkeleri ise İran füzelerine ABD yapımı hava savunma sistemleriyle karşılık verdi. Şu ana kadar ABD ortalama 1300, Körfez ülkeleri ise 600 Patriot füzesi kullandı. Ancak füze stokları bitiyor. Yani Körfez'in yeni füzelere ihtiyacı var. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı 17 milyar dolarlık ek füze satışına onay verdi. Bu hemen öncesindeki 8,6 milyar dolarlık satışa ek olarak alındı. Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaklaşık 4250 adet füze satılacak. Tanesi 4 milyon dolara yakın. Katar'a da 4 milyar dolarlık bir önleyici füze satışı yapılacak. Ancak bir sorun var. ABD'de şirketlerin önleyici füze üretimi yılda yaklaşık 2000 adet. Şu ana kadar ABD ve Körfez'in tükettiği tüm füzelerin üretimi yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu da füzelerin üretilmesinin yıllar alacağı anlamına geliyor.
1: Şimdi rakamlara bakıyorum, bir kez daha ifade edelim. Daha önce 8.6 milyar dolarlık satış açıklamıştı. Şimdi ek olarak 17 milyar dolar değerinde yine füze satacak. Toplam Körfez ülkeleri 25.7 milyar dolar değerinde önleyici füze alacak. Kimden? Amerika Birleşik Devletleri'nden ve arkasında da tabii başka baronlardan, başka patronlardan bahsetmek lazım. Hatta bir rakam daha var. İsrail'in silah ihracatına yönelik. Onu da verebilirse arkadaşlarım eğer. Onun üzerinde de hemen değerlendirelim. Şimdi evet, konuşuyoruz. Cem Hocam, hazır hocam, sizi böyle davet etsem. Ya kim kazanıyor? savaş kazanan bir ülke yok. Savaş durumunda kazanan bir ülke yok.
5: Gidişat için soruyorsanız zaten bu savaşın henüz bir kazananı yok. Hı hı. Ama bilmiyorum.

0: ne kadar ikna edebilirim sizi? Ben Amerika'nın çok fazla şey kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü...
1: Devlet olarak.
0: Evet, devlet olarak.
1: Çünkü şirketler olarak değil.
0: Şöyle, şimdi dünyanın en büyük silah satıcılarına baktığınız zaman evet hala birinci basketin birinci sırasında Amerika Birleşik Devletleri var. Ya da Gazze soykırımına baktığınızda İsrail'in yaptıklarını Amerika olmasaydı yapamayacağını biliyoruz. Trump'ın kendi söylemi, sahip olduğumu bilmediğim silahları Netanyahu bana söylüyor. Hı hı. Emir veriyorum, üretiliyor, gönderiyorum İsrail'e diyor. Şimdi eğer silah sanayi üzerinden... Amerikan kasasına girecek para üzerinden bakarsak bir girdi var. Ama şimdi terazinin iki tarafına koyalım. Şimdi bağımlılık ilişkileri üzerinden gidiyor Körfez Arap Devletleri ile Amerika'nın ilişkileri. Şimdi testse bu savaşlar, Körfez ilk defa, o da yıllardır korktuğu ve kaçındığı şeyi Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altındayken test etti. Hı. Ve nihayetinde şunu gördü. Amerikan silahlarının onları korumadıklarını gördü. Ama daha silah almaya devam ediyorlar sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü... bağımlılar, başka bir aktörün kapısını çaldıklarında cezalandırılacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla silah ve satış anlamında, gelir anlamında Amerika'nın bir kazancı var. Ama neden kaybettiğini düşünüyorum. 47 yıl ambargo yaptırımı uygulamışsın. Ötekileştirip şerek seni demişsin. İsrail'le birlikte onun güvenlik stratejisine büyük ölçüde müdahil olmuşsun. Ve en zayıf anında İran'ın liderini öldürdüğün, şehirlerini sistematik olarak bombaladığın halde 40 gün boyunca İran'dan kurtulamamışsın. Mesela Arakçı dün şunu söylüyor. Arakçıydı sanırım. Neden girebiliyorsa Körfez'e girmiyor? Madem bizim donanmamız, ordumuz yok, neden Amerika hala ablukada diretiyor? Neden diplomasi gerçekten işlemiyor? Demek ki Amerika'nın gücünde bir sorun var. Güç yansıtmasında, askeri stratejilerinde sonuç vermeyen bir eksiklik, bir zayıflık var.
1: Peki şimdi sadece Amerika değil, bir de Avrupa.
0: Tamam.
1: Avrupa bu süreçten tamamen uzakta. Yani bu sürecin dışında gibi.
0: Eleştiriyor.
1: Görünüyor, eleştiriyor da. Amerika ile neredeyse kopma noktasına geldiler NATO üzerinden dahi. Ama bir yandan da şu rakamlara bakıyorum. İsrail'e silah ihracatı Avrupa Birliği ülkelerinden devam ediyor. 820 milyon euroluk yine silah ve askeri ürünler ihracatına lisans verildi. Mesela 2024 yılında bakıyoruz kim ne kadar silah satmış İsrail'e. Fransa 368 milyon euro. Yine Yunanistan 115 milyon euro.
0: Almanya 164.
1: Almanya var. Diğer ülkelerin rakamları, Romanya 102 milyon euro. Yani İsrail'e silah ihracatı yapan ülkelerden bahsediyoruz. Haliyle her ne kadar savaşın dışında, bu sürecin dışında olsalar da gayet içindeler. Kazanan Avrupa yine. Avrupa da kazanıyor. Tıpkı ABD'li şirketler gibi.
2: Evet tabii maalesef. Bir de şöyle bir durum var Tahir Bey. Rakamlar ortada. Bir de şunu belirtmek gerekir. İsrail'in de ihracatlarına bakmak gerekiyor. Maalesef ama özellikle İsrail'in son dönem ihracatlarında özellikle Gazze'de soykırım yaparak test ettiği silahları da sattığını biliyoruz. Bu böyle bir maalesef gerçekliği de içeriyor ki sizle de geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayında konuşmuştuk. Yine Kemal Hocam da vardı. Demir ışın sistemi. Daha kısa menzilli lazer üzerinden savunma sistemi ne zaman? Aralık 2025 itibariyle devreye soktuğunu görüyoruz. Bunların her bir önce sahada deneniyor ve bu ilişki karşılıklı gelişiyor. Örneğin şu durumda var. Mesela burada listede yok ama şimdi Rusya'yla mesela bakmak gerekir İsrail'in durumuna. Niye bakmak gerekir? Özellikle Suriye'de bu böyle. Suriye'de hava operasyonlarında Rusya hava savunma sistemlerini İsrail uçaklarını kullandırmazken İsrail de bunun karşılığında Ukrayna'ya silah satmıyordu. Veyahut da Doğu Avrupalı NATO üyesi ülkelere sattığı silahlarda da anlaşma gereği Rusya'ya karşı kullanamıyorsunuz. Burada hep bir aslında bağımlılık veyahut da baktığımızda bir ekonomik ilişki biçimlerini görüyoruz şekillenen. Ve bu noktadan belki de değerlendirmek gerekir. Bu açıdan da bakmak gerekir. Maalesef tabii ki bu ülkelerin bir diğer baktığımızda gelir kaynağında özellikle Avrupalı ülkeleri konuştuğumuzda hep aklımıza belki şu geliyor. İşte lüks ürünler, tekstil ürünleri veyahut da otomobil geliyor ama elbette ki silah sektöründe oldukça gelişmiş olduğunu unutmamak gerekir. Ve ben şu mantığın hiç değişmediğini düşünüyorum Tahir Bey. O da şu. Bir yerde sömürge bağlamında hareket edecekseniz illa o askeri gücünüzü dayatarak bunu hayata geçiriyorsunuz ve daha sonrasında silahı üzerinden

0: yaptınız ve ele geçirdiğiniz yerlerinde sonrasında diğer sektörleriniz gelerek o bölgedeki örneğin maden, petrol kendisine bağımlı hale getiriyor. Silahların hala böyle bir özelliği var ve bu savaş sırasında da şuna bakmak gerekiyor. Tabii değerli hocam bahsetti ama Amerika'daki petrol şirketlerini, savunma sanayi şirketlerini çok iyi irdelemek lazım. Ve bununla beraber tabii ki de örneğin iddialar arasında şimdi Savaş Bakanı'nın da ismi geçiyor. Burada belki milyarlarca dolarlık baktığımızda aslında arkada dönen pazarlama ve satışlar var. Bunlardan alınan paylar da var. Bir de bu durumu görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada İsrail yok ortada. Yani neden yok oldu? Savaşı başlatan İsrail değil miydi? Amerika için.
2: Evet ama 28 Şubat'taki savaşı da Amerika başlatırken 40 gün boyunca İsrail'le birlikte bombaladılar. Evet. Ya diğer devlet kurumları da işbirliği içerisinde
1: çatıştı. Ama 41.
2: çatıştı.
1: Gün İsrail yok oldu.
2: Diplomasi, müzakereler hastalıklı bir şekilde yürürken Netanyahu hükümetinden şu açıklama gelmişti. Ellerimiz tetikte. Yani anlaşma istemediğini zaten biliyoruz. Tahminin ötesinde zaten söylüyorlar ama çünkü hep şu söylemler çıktı İsrailli karar alıcılardan. Biz stratejik ve siyasi hedeflerimize ulaşamadık henüz İran'da. İstediğimiz noktaya gelmedi henüz. Rehberin, İran rehberinin öldürülmesi İran'da bizim istediğimiz rejimin çökmesine sebep vermedi. O rejimin değişmesiydi bizim istediğimiz. İran'ın parçalara bölünmesiydi dedi Netanyahu hükümetinin karar alıcıları.
1: İsrail istediğini aldı mı ki?
2: Amerika gelişim? İstediğini aldı mı ki İsrail alsın mı diyorsunuz?
1: Şimdi neden sorun? Çünkü evet İsrail'in hedefleri vardı.
2: Amerika'nın da vardı.
1: Evet Amerika'nın da vardı. Amerika'nın görünen o ki bir hedefi kalmadı. Yani da başaramadı geri şekilde. En azından biz değil. CIA raporları söylüyor. Hani vize için takip edenler varsa İrfan uyardı ya bizleri. Biz değil. CIA raporlarını Amerikan medyası yazıyor. Biz de onları konuşuyoruz. Ama İsrail'in de hedefleri vardı. Bunu da biliyoruz. Ama bunlardan birisi Hamaney'di mesela.
2: Şimdi stratejik ve siyasi hedeflerde Amerika ve İsrail'in örtüştüğü bir ortak küme vardı. Trump yönetimiyle Netanyahu hükümetinin bir numaralı kararı zaten İran'a karşı bu savaşı açmak yönündeydi. Trump seçimi kazanmadan önce zaten 2018'den zaten bu yolun taşlarını döşemişti. Bu sürprizil hatta 30-40 yıl önceki demeçlerini bulduk hatırlayacaksınız. Bu stüdyoda konuştuk. Yani Trump'ın zihninde böyle bir gerçeklik vardı.
0: Bir de şununla ilgili bir şey ek yapmak istiyorum. Aklıma geldi Tahir Bey. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız sanırım Almanya Dışişleri Bakanı'ydı şunu söylemişti. İsrail bizim Orta Doğu'daki pis işlerimizi yapıyor. Biraz bu silah satışlarına da oradan da bakmak gerekiyor. Yani çünkü siz İsrail üzerinden de maalesef Orta Doğu politikalarınızı şekillendiriyorsunuz. Biz hep Amerika'yı konuşuyoruz güvenlik mimarisinde Körfez ülkesinde. Fakat bir Körfez ülkelerine gidip baktığımız zaman biz burada Fransa'nın, baktığımızda İngiltere'nin hatta Avustralya'nın askeri üsleri olduğunu görüyoruz. Askeri satışlarını olduğunu görüyoruz. Ya bir anlamda ötekileştirme ve bir düşman üzerinden korku yarattıkça diğer taraftan burada aslında Körfez ülkelerine veyahut da buna İsrail de dahil olmak üzere buraya silah satışı da yapıyorsunuz. Veyahut da işte İsrail'e bağlamında ne yapıyorsunuz? Aslında bu bölgede yerleşebiliyorsunuz. Bu sizin bölgesel politikalarınızı da hayata geçiriyor. Bu bir itiraftı. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Çok af buyur hocam lafınızı keser gibi olmasın. Şimdi ben İsrail'in bir uzun erimli İran cephesi olduğunu ama diğer taraftan da kendi yakın çevresinde bir cephe oluşturduğunu düşünüyorum. 7 Ekim'den sonra bakalım Gazze. Gazze sürecinde iş iyi gitmeyip dinlenme sürecine geldiğinde Suriye sahasına sürekli saldırı.
2: Lübnan. İşte
0: daha sonra neyi gördük? Lübnan cephesini Yemen. Açtığını gördük. Yemen'i gördük ama 12 gün savaşı, 12 gün savaşından sonra neyi gördük Tahir Bey biz? Lübnan doğasında bir ateşkesi gitmişti o süreçte ama Gazze'de açlık politikasını hayata soktu. Bir anda Gazze cephesine döndü. Bakın bugün El Hayya'nın yani Hamas'ın müzakerecisinin oğlunu şehit ediyorsunuz, katlediyorsunuz ve şu tartışma noktası daha doğrusu İsrail basınında da konuşuluyor bu. Artık Hamas'ın silah bırakmayacağı ve bundan dolayı buradaki durumun ateşkesin veyahut da işte o barış kurulunun bir etkisinin kalmayacağı burada tekrar başlayacağı. Yani ben İsrail'in hem yakın coğrafyasıyla ilgili bir planın olduğunu ki bu bir yayılma politikası, bir işgal politikası. Ama uzun erimde de İran'a hedefe koyduğunu düşünüyorum.
1: Peki İsrail kaybetti mi?
2: İkisini birleştirip şöyle cevap vereyim. İsrail'in henüz illüzyonu ya kendi zihninde yaratmak istediği o güvenlik mimarisi gerçekleşmedi. Hürmüz çok sürpriz bir şekilde, yani Trump sürpriz diyor ama bizim için hiç sürpriz değildi. Ben 25-30 senedir bütün söylemlerinde görüyordum Washington-Tahran arasındaki resleşmeyi. Ne zaman krize evrilse Hürmüz'ü kapattırım, kapattırmam kırmızı çizgim. Hı hı. Hep bu savaş sebebi diye bunun üstünden gidiyorlardı. Fakat burada ilginç olan nokta şu oldu. Önce savaşı açtı Amerika ve İsrail. Sonra Hürmüz savaşın içerisinde sürprize dönüştü. Şimdi Hürmüz kartının Amerika için anlamı, önemi, Amerikan müttefikleri üzerindeki etkisi ve Amerika'ya baskısıyla İsrail için Hürmüz'ü kıyaslayalım. İsrail için Hürmüz önemli mi? Bir anlamı var mı? Yani müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol gaz satamayacağını mı düşünecek?
1: Artık hayır. Sanki var gibi.
2: Yok. İsrail açısından dini olarak biliyorsunuz yani onlar var. İkinciler var, üçüncüler var. Birleşik Arap Emirlikleri'ni nasıl görüyorlardır acaba? Şimdilik hatırlayalım, Süveyda'da da bir akrabalık ilişkisi, özel ilişki Dürziler diye Dürziler üzerinden iddia ettiler. Yetmedi. Suriyeli Kürtler üzerinden, onlarla stratejik müttefiklik üzerinden de bir şeyler inşa etmeye çalıştılar. İşini çözene kadar araç olarak kullanmaya çalıştıkları coğrafya insanlarından başka bir şey değil. Onlar kendi içindeki Hristiyanlara, Müslümanlara ne yapıyor ki diğer insanlara ne yapsın? Şöyle tamamlayayım. Hürmüz'ün belirmesi ve Trump'ın strateji yoksunluğu bu savaşın 40 günden sonra geldiği noktada Amerika ile İsrail ayırmadı. Aralarındaki kendine özgü o müthiş aidiyeti bozmadı. Ama Trump'ın başının üzerinde hissettiği o demokrasinin kılıcını öyle keskin bir noktaya getirdi ki Trump bunu yok saysa da yani bunu yokmuş gibi davransa da Amerikan çıkarlarıyla Trump karşı karşıya geldiği anda Trump değil hiçbir Amerikalı seçilmiş başkanın bir şansı olmayacak. Dolayısıyla orada da seçimlerin de ötesinde bu söylediğim şey Amerikan devlet mekanizmaları yürürlüğe girecek ve belki biz azil sürecini göreceğiz.
1: Peki devam edeceğiz, sizleri dinlendireyim. Kemal Hocam analiz ekranımıza davet edeceğim sizi. Neden? Şimdi Avrupa'yı konuştuk, yeni bir Avrupa'da sanki konuşacağız gibi. Şimdi bu savaşın bir parçası değildi evet. Avrupa, yani ABD, İran, İsrail savaşının bir parçası değildi. Orada füzeler patlamadı, onlar füze patlatmadı. Her ne kadar sürekli biz de gelelim, Fransa, İngiltere, biz de gelelim ya da gelmeyelim tartışmaların içerisinde var olsalar da şu an Avrupa'da bambaşka bir sanki süreci konuşuyor gibiyiz. Bunu neden soruyorum? Biraz önce Fransa'da bir cumhurbaşkanı adayı açıklamalarına denk geldim. Diyor ki Fransa gerekirse NATO'dan, Fransa'yı NATO'dan çıkaracağız. Amerikan askerleri Fransa'dan gitmeli. Şimdi bunların konuşulduğu bir yerdeyiz. Hatta Merz'in ilk geldiği zamanlar açıklamasıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da seçim döneminde. Almanya'yı Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlaştırmalıyız. Almanya artık bağımsız bir devlet olmalı. Şimdi bugün Merz'in o adımlarına bakıyoruz. Şimdi benzer durum diğer Avrupa ülkelerine de sıçrayacak mı acaba?
3: Şimdi Avrupa Birliği müştereken kendi savunma mimarisini NATO üzerine inşa etmiş. Dolayısıyla bu NATO'nun dışında kalan bir savunma sistemi yok. Bu bir. İki, buna alternatif arayışları var mı? Var. NATO dışı eğer NATO işlevsiz kalırsa Avrupa toprakları nasıl korunacak? Bunda Amerika
1: kime karşı? Rusya. Avrupa'nın tek düşmanı Rusya mı?
3: Rusya. Çok, çok net. Onu artık kesinlikle söyleyelim.
1: Şu bölgeyi.
3: Ukrayna'da dahil ettiniz tabii ona.
1: Evet yani artık yani, onlar da öyle görüyorlar. Şöyle yapalım. Bu mudur?
3: Şu anda yapı bu. Yani şimdi Belarus'u falan dışarıda bırakırız tabii elbette ki. Ama şöyle bir şey var. Bu blokla şu blok arasındaki kadim çatışma ve savaş ve soğuk savaş döneminden sonra da evrildi. Başka bir noktaya geldi.
1: Buradan da eski. Hele, yani şu düşmanlıktan da eski
3: çok,
1: bir.
3: Çok eski tabii.
1: Düşmanlık var orada.
3: Yani Çarlık Rusyası'na kadar götürebilirsiniz meseleyi. O yüzden şurada Ukrayna özelinde bir Avrupa-Rusya savaşı var. Net bakın Amerika-Rusya savaşıydı bu. Amerika Birleşik Devletleri ağırlık merkezini aşağı kaydırdı. Hatta evet şey miydi? Şimdi

0: komutanlığı aldı. Yani devretti. Bir de Norfolk'ta, Virginia'da o komutanlığı devretti. Şimdi dolayısıyla NATO'daki askeri harekatlara katkı azaldı. Avrupa'daki konuştuğu askerlerden 5000 civarı ve savunma sistemlerini güneye kaydırdı. Yani İsrail'e kaydırdı. Artı Orta Doğu'ya kaydırdı. Öyle
1: şöyle
0: söyleyeyim.
1: Yeşil bırakayım. Ben istersen orayı yeşille...
0: Şurayı mı? Tamam.
1: Hani NATO... Ya
0: Orta Doğu'ya kaydırdı diyelim şöyle, değil mi? Körfez'i de alalım. Sadece İsrail demeyelim. Bu bölgeyi konuşlandırdı. Pasifik'ten de aynı şekilde...
1: Kuzey'i de, bu arada Kuzey'i de dahil edebiliriz artık.
0: Ha tabii tabii.
1: Yani...
0: İzlanda'ya kadar şöyle gider.
1: Evet, şurayı da dahil edebiliriz. Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bu bloklar arası savaş, Amerika'nın önemli projelerinden bir tanesi Avrupa'yı Rusya ile karşı karşıya getirmek ve angaje etmek. Şimdi burada da İran'la İsrail'i angaje etmiş durumda. Kendisi de katkı sağlıyor buna. Kala kala burası kaldı işte. Şu bölge. Şu bölge Pasifik bölgesi. Hatta buna Avustralya'yı da dahil etmekte fayda var.
1: Bu bölgenin gücünden biraz bahsedecek olursak. Şimdi Avustralya hala bir İngiliz mandası.
0: Yani tam olarak öyle demek doğru olmayabilir ama.
1: İngiliz kral tarafından atanmış, evet, vali yönetiyor.
0: Ekoli öyle devam ediyor ama Avustralya'nın kendi cumhurbaşkanı.
1: Bağımsız bir ülke değil ama tam olarak.
0: Tam bağımsız demek doğru değil. Yani de facto en azından de jure olmasa bile. Şimdi peki, dolayısıyla
1: buradaki ülkeler, burada kilit ülkeler Endonezya, Malezya.
0: İki tane ülke var. Yani burada iki tane ülke, adalar ülkesi.
1: Yani Singapur, Brunei, bunları saymıyoruz.
0: Yok
1: herhalde.
0: Onlar. Şu bölge, Malezya ve Endonezya bölgesi, adalar bölgesi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni istemeyen iki tane ülke. Geri kalan Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, işte Güney Kore.
2: Artık... Kemal Hocam. Çok af buyurun böldüm. Endonezya ile Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde savunma askeri işbirliği anlaşması yaptılar. Hatta Amerika savaş uçakları da Endonezya'dan şeyi talep etti.
0: Ama şöyle deklare ettiler.
2: Hava sahasını açmasını.
0: Silah alışverişiyle ilgili anlaşmalar çok önemli değil Sayın Hocam. Endonezya ve Malezya Pasifik'te herhangi bir hegemonik güç istemiyor. Sadece Amerika değil. Çin için de aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden bu bölgede Amerikan müdahalesini istemeyen yegane iki tane ülke Pasifik olan. Anlaşabilirsiniz, uçakta alırsınız, gemide satarsınız falan. Dolayısıyla bu bölgedeki genel yapı bu. Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer iki ülkenin dışına kalan ülkeler ABD ile çok kadim stratejik ortaklıkları var. Onun için bu bölgede Quad denen bir üçlü yapı var. Ne bileyim işte AUKUS denen... Quad denen dörtlü yapı var, AUKUS denen üçlü yapı var. Hı hı. Bu yapı biraz böyle askeri anlamda da tahkim edilmiş durumda, desteklenmiş durumda.
1: Önemi nedir? Onun için, bu Malakka Boğazı mı?
0: Yani Çin, hedef Çin. Hı. Malakka Boğazı falan çok çok taktik bir yer orası. Yani Malakka Boğazı şurayı zaten kontrol edersiniz, sorun değil. Çin'in kontrol etmesi önemli. Burada Tayvan üzerinden yapılan bir kontrol var. O yüzden Tayvan'ın üzerinden yapılan bir Çin'e karşı... Oyun sergilenecek. Nasıl ki Avrupa'ya karşı, Rusya'ya karşı Ukrayna'da bir oyun sergilenecek.
1: O cephede bir sıcak gelişme var. Trump şey diyor burada. Ki yeni açıklaması Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim.
0: Zannetmem çünkü Polonya'daki tabur seviyesini Tugay'a çevirdiler Ukrayna Savaşı'nda. Mesela şurada Baltık Cumhuriyetleri var. 3 tane Estonya, Letonya, Litvanya. Burada taburlar vardı ya, biner kişilik. Hı hı. Bunun sayısını... Seviyeyi Tugay'a çıkartıp 5000'e çıkarttılar. Polonya'da da aynı şekilde, Romanya'da da aynı şekilde, Bulgaristan'da da aynı şekilde. O yüzden oradaki sayılarda nereden demiştiniz? Almanya'dan mı?
1: Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim diyor.
0: Yani Polonya'yı kaydırıp oradan aşağı güneye kaydıracak çok büyük ihtimalle. Yani Trump'ı biliyorsunuz, söylediği şeylerin tam tersi çıkıyor.
1: Ama bu açıklamayı şöyle yapıyor. Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesten bahsediyor. 3 günden daha uzun sürebilir diyor. Almanya'dan ayrılacak askerleri de Polonya'ya kaydırabilirim diyor.
0: Dedim ya, daha önce kaydırdı ve takviye etti orayı zaten. Yani şu anda oraya 5000 kişilik bir Tugay demektir o zaten.
1: Buradaki durumun aynısını sanki orada yaşıyoruz. Burada da ateşkes diyor, anlaşacağız diyor, asker yığıyor. Şimdi burada da Rusya-Ukrayna ateşkesi Polonya'ya asker yığıyor.
0: Dediğim gibi benim çok, ben öyle tahmin etmiyorum. Yani Polonya üzerinde bir tahkimat yapmanın bir çok anlamı yok gibi gözüküyor burada. Ama dediğim gibi bütün bu Avrupa'dan bazı kuvvetlerini çekiyor ve azaltıyor. Şimdi bakın, tabloya bakın. Almanya ve Fransa Avrupa Birliği'nin merkezinde. ABD ve Türkiye NATO'nun merkezinde olan

0: ülkeler
1: Türkiye'nin yerini şurada ifade edelim ülkeler, ki ne derece önemli olduğu daha
0: tabii,
1: net anlaşılacak.
0: Bakın çizdik haritayı. Tabii bu arada Akdeniz'de sıkıntılar var şurada değil mi? Kıbrıs üzerinden.
1: Şöyle yapayım. Ha, onu çok pardon hocam.
0: Yani şurada çok küçük bir lokasyon gibi duruyor ama Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde çeşitli oyunlar söz konusu. Bu oyunları Orta Doğu oyunlarından ayrı tutmamamız gerekiyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Pasifik. Hindo-Pasifik hatta bu bölgede Hindistan da dahil edecektir şu yapının içerisinde muhtemelen. Yani Hindistan da biraz böyle Batı İttifakı içerisinde İsrail üzerinden yer aldığını söylemek mümkün.
1: O halde şu an bu haritada yani şurayı da kırmızıyla ifade edebilirsek belki daha net olacaktır. Belirsizliğini koruyan ve savaşın belki bir sonraki cephelerini ya da sıcaklığın krizlerin cephelerini belirleyecek alanlar.
0: Evet.
1: Şöyle de işaretleyelim hatta onları. Bir burası olacak o noktalardan birisi. Bir Doğu Akdeniz olacak.
0: Evet.
1: Hindistan
0: olabilir.
1: Olacak. Evet. Başka var mı böyle? Afrika'yı mesela hiç gündeme getirmiyoruz. Afrika aksine şu son dönemde, son yıllarda evet bu bölge tamamen Avrupa işgalindeydi. Avrupa ülkelerinin işte Fransa'nın, İngiltere'nin emperyalist düzeniyle sömürüldü. Tam bağımsızlıklarına kavuştu. Şimdi de bir Çin emperyalizmini tırnak içerisinde.
0: Onu net söyleyelim.
1: O halde şöyle çünkü sıfırdan
0: Amerika
1: daha temiz olsun diye yeni kriz noktaları bu bölgeler dedik. Hatta bunlardan birisi bu bölge, birisi bu bölge olacak. Bir de
0: Tayvan'ı da çizebilirsiniz.
1: Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz ve Tayvan bölgesi şu bölge.
0: O bölge. Orası çıkış noktası. Yani çıkılacak noktalardan bir tanesi orası. Dolayısıyla bölgede artık Amerika Birleşik Devletleri şu Doğu Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu çözerse eğer Pasifik noktasına el atacaktır diye değerlendiriyorum. Çünkü buradaki bana göre hatta İran Savaşı'nın bile sebebi şurada yığınaklanma yapıp bakın buralarda büyük bir yığınak yaptı. Kızıldeniz'de yığınağı var. Akdeniz'de büyük bir yığınağı var. Bir sürü uçak gemisi getirdi. Bu bazen dörtte çıktı yani uçak gemisi sayısı. Üç tane var şu anda. Buradaki yığınak sanki şurada İran içinden ziyade yaklaşıyor gittikçe bakın Çin'e. Çin'e doğru yaklaşıyor ve burada güçlerini şöyle güneyden kuzeye doğru kullanma cihedine gidebilir. Yeni ittifaklar arıyor olabilir. İran biraz bunu bozdu. Yani Körfez'deki varlığını tahkim etti. Güneydeki Umman Denizi'ndeki Kızıldeniz tahkim etti. Çoğalttı miktarını ama şimdi İran burada dengeyi biraz bozdu gibi gözüküyor. Mevcut üslerin işlevsiz hale geldiğini görüyoruz. Tekrar inşa etmek 1-2 yıl sürer diye söylüyor uzmanlar. Onun için bu bölgeye yapılan yığınak sanki biraz daha Çin'e yaklaşmak için yapıldı gibi gözüküyor. Bundan sonra Avrupa'yı Rusya'yla İsrail katil devletini İran'la angaje edip Orta Doğu'yu sessiz kılıp büyük bir gürültü patırtıyla Tayvan üzerinden Çin'e müdahale gerçekleşme ihtimali onlu yıllarda elbette ki mümkün hale gelebilir.
1: Peki
0: gelmesin için Çin uğraşıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür savaşlarda, bu tür süreçlerde hep kullandığı yanında böyle cebinde tuttuğu ve ilk etapta onu kullandığı işte ülkeler var. Bugün Orta Doğu için bu bölgedeki şekillenme için İsrail'i kullandığını görüyoruz. Avrupa için de vaktiyle kullandı Soğuk Savaş döneminde. Şimdi bu bölgelerde Amerika'ya kim İsraillilik yapacak? Yani
0: Pasifik'te soruyorsunuz
1: galiba. Pasifik'te mesela.
0: Söyleyelim hemen Japonya bir. Hiç tereddüt bile etmez.
1: Güney Kore.
0: Güney Kore. Şurada. Avustralya destek verir. Ondan sonra Yeni Zelanda falan zaten verirler. Ama burada 3 tane temel ülke var. Güney Kore, Japonya ve Avustralya. Onun dışında buradan destek alabileceği pek fazla ülke yok gibi. Ama şu var, üst bölgelerini kullandırabilirler. Bunlar doğrudan destek verirken, çünkü varlıkları Amerika'ya çok bağlı. Her ne kadar İngiltere'nin kontrolünde gibi gözükse de Avustralya ordusunu bir şekilde burada kullanabilirler. Ve lokasyon gerekiyor. Mesela Çin, şu bölge Çin. Çin biliyorsunuz işgali çok mümkün olmayan bir kara parçası. Yüksek,

0: alanlarla çevrili. Yani bir sürü imkan ve kabiliyeti var, donanması var. Ama savaşın, Çin savaşının, Çin-ABD savaşının geçeceği güzergah daha çok Tayvan adası karada ve bu bölgede Güney Çin Denizi'nde denizde geçecek gibi gözüküyor. Onun için tabii böyle bir savaş çok kafalarda oturmuyor. Yani tahayyül etmek çok zor.
1: Önümüzdeki yılların projeksiyonu olarak
0: sadece şöyle olur. Hibrit savaşın nükleersiz kısmı olabilir. Yani zaten nükleer olmaması gerekiyor hibrit savaş. Yani bütün savaş çeşitleri denenir burada. Ticaret savaşları, yol kesme. Yani mesela şimdi en hassas noktalarını bulmanız lazım Çin'in. En hassas noktalarını istismar etmeniz gerekiyor. Bir defa güzergahlar var, değil mi? Kuşak var, yol
1: ticaret
0: var.
1: Koridorları.
0: Bunları tıkadığınız andan itibaren Çin'i bir şekilde yola getirebilirsiniz. İkincisi, bu bölgede Tayvan hassas bir lokasyon. ABD oraya bu sene 8 milyar dolarlık silah sattı. Şimdi o bölgede ABD askerlerinin zaten bakın nerede? Japonya'da var. Şu adada. Güney Kore'de var. Yakın lokasyon. Adada da ABD'yi çağırıp, düşünün oradaki milliyetçi hükümet, Çin hükümeti çağırıp, Tayvan hükümeti çağırıp Amerika Birleşik Devletleri askerlerini orada yerleştirebilirler. Şimdi dolayısıyla böyle bir yerleşik düzen ve koridorların kapatılması Çin'i dar boğaza sokabilir.
1: Son iki dakikamız kaldığını söylüyor arkadaşlarım. Şimdi hep Amerika'yı ve Amerika'nın yapabileceklerini konuşuyoruz ama Çin'i mesela hiç konuşmuyoruz.
0: Çin şöyle, Çin...
1: Çin neler yapabilir?
0: İşte bu koridorları kapattığınız andan itibaren...
1: Şöyle yaptık.
0: Avrupa'ya ulaşmasını engellerseniz Çin'in, yani şey mal ve hizmet, çok büyük bir öfkeyle bir şekilde karşılık verir. Yani Çin'in hassas noktaları bu dedim ya, ticaret
1: yolları. Ne yapabilir mesela?
0: Ne yapabilir? Bakın...
1: Üretim mi durdurur dünyayı?
0: Yok ya, onu yapabilir belki ama asıl
1: askeri
0: burada...
1: Olarak
0: askeri olarak. Güney Kore ve Japonya dediğim gibi artı Avustralya.
1: İlk hedefi olacak.
0: İlk hedefleri özellikle Güney Kore ve Japonya Çin'in çok büyük bir darbesiyle karşı karşıya. Ama oradaki Amerikan üsleri özellikle Japonya'nın kendisi olmayabilir. Güney Kore'nin doğrudan işte başkenti olmaz ama oradaki Amerikan üsleri İran'ın yaptığına benzer bir takım şeylere maruz kalabilir. Hatta Tayvan adasını bile işgal edebilir bu süreç içerisinde olduğu bittiğiyle. Dolayısıyla bu tablo şu anda çok yakın bir tablo değil, onu da söyleyelim.
1: Peki. Bir gün Çin'in üzerinde de belki durmak lazım. Hep Batı'yı konuşuyoruz ama dünyanın önümüzdeki onlu yılların yani konuşacağımız belki ana tablolarından birisi
0: olacak.
1: Bu olacak. Onun için de önümüzdeki programlarda belki bu bölgedeki güç dengeleri üzerine biraz daha durabiliriz. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hazar Vural çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Can Güner
2: Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Değerlendirmelerinizden dolayı. Evet, bir yanda ateşkesi konuşuyoruz ama diğer yanda devam eden çatışmalar var. Neyi konuşacağımız tam olarak bir belirgin hale gelmemiş durumda. Görünen o ki önümüzdeki günlerde de bu şekilde devam edecek ama bizler bu gece, bu haftalık gece ajansını noktalıyoruz efendim.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Kararla Sermaye Piyasası Kurulu ve TÜİK başkanları değişti. Atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Sütçü, SPK 2. Başkanı olarak görev yapıyordu. SPK 2. Başkanlığı'na Ahmet Aksu atanırken üyeliğe ise Yusuf Sümbül getirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslı Yüksek atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na ise Yusuf Emre Akgündüz atandı. Dünya savunma devleri İstanbul'da Saha 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda buluştu. 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katıldığı fuarın kapanış programı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bölgesel krizlere dikkat çeken Erdoğan, istikbalimize göz dikenin bileğini bükeriz diyerek dünyaya net mesaj verdi.

0: AK Parti iktidarında savunma sanayinde atılan adımlara da dikkat çeken Erdoğan, bu başarı hikayesi kolay olmadı derken, sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in balıklar ürküyor diyerek milli füze testlerine yaptığı eleştirilere getirdi.
1: Türkiye istiklal ve istikbalini kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
2: Orta Doğu'da yaşanan gerilime dikkat çekti. İstanbul'dan tüm dünyaya bu sözlerle seslendi.
1: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlarını Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katıldığı Saha 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapanış programında verdi.
1: Türkiye küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız.
2: Erdoğan, AK Parti iktidarında savunma sanayinde yaşanan dev atılıma dikkat çekerken, bu başarı hikayesini yazmamız kolay olmadı dedi ve ekledi.
1: Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. İçimize yerleşmiş Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
2: Erdoğan, balıklar ürküyor, füze testi yapmayın diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuarı ziyaretine de sözü getirdi.
1: Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla bizi de ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik.
2: Ve terörsüz Türkiye hedefi. Erdoğan bir kez daha kararlılığın altını çizerken iç cephe vurgusu yaptı.
1: İç cephede gedik açılmışsa millet ayakta kalamaz. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Kararlıyız. İnşallah hedefimize ulaşacağız.
0: Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi bu kez Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Saha 2026'da tanıtılan Tufan insansız deniz aracı Atina'da endişe oluştururken Almanya ise Avrupa güvenliği için Türkiye'yi vazgeçilmez gördüğü iddia edildi.
3: Bir yanda Ege'de büyüyen tufan korkusu, diğer tarafta Avrupa'nın güvenliği için Türkiye gerçeği. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunanistan'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Saha 2026 fuarında tanıtılan Tufan insansız deniz aracı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Atina merkezli analizlerde Türkiye'nin artık sadece teki savunma sistemleri değil, hava, kara, deniz ve su altı unsurlarından oluşan entegre bir savaş ekosistemi kurduğu vurgulandı. Tufanın özellikle yüksek riskli kıyı bölgelerinde görev yapacak şekilde geliştirildiği belirtilirken, sürü halinde hareket edebilen otonom sistemlerin Ege'de dengeleri değiştirebileceği de Yunan medyasınca manşetlere taşındı.
4: Modern hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan siper sistemi, Rus S-400'lere eşdeğer. İran savaşının yansımaları siper gibi sistemlere olan ihtiyacı bir kez daha gösteriyor. Roketsan bu ihtiyacı anında karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan yeni teslimatlarla Çelik Kubbe hızla gelişiyor.
3: Yunan basını Atina yönetimine acil silahlanma çağrısı yaptı. Haberlere göre Yunanistan'ın Türkiye benzeri kapasiteye ulaşıncaya kadar müttefik ülkelerden kamikaze dronlar, insansız deniz araçları ve otonom savaş sistemleri satın alması gerektiği savunuldu. Hatta analizlerde ABD'den A-10 Thunderbolt savaş uçaklarının tedarik edilmesi önerildi. Uzman değerlendirmelerinde ise düşük maliyetli ancak yüksek etkili insansız sistemlerin klasik donanma anlayışını değiştirdiği vurgulandı.

0: Gulland, özellikle sürü halinde hareket eden insansız deniz araçlarının büyük savaş gemileri için ciddi tehdit oluşturabileceği belirtildi. Öte yandan Avrupa cephesinde dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Alman basınında ve Yunan savunma portallarında yer alan analizlere göre, Berlin yönetimi Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma projelerine dahil edilmesini destekliyor. İddialara göre Almanya, Atina üzerindeki baskıyı artırarak Yunan vetosunun kaldırılmasını istiyor. Analizlerde Fransa'nın Avrupa savunmasındaki etkisini dengelemek isteyen Almanya'nın Türkiye'yi stratejik ortak olarak gördüğü ifade edildi. Türkiye'nin hem NATO'daki rolü hem de savunma sanayisindeki hızlı yükselişi nedeniyle Avrupa güvenliği açısından kilit ülke konumuna geldiği yorumları yapıldı.
1: Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir.
0: Ege'de Türk savunma sanayinin yükselişi dikkatle izlenirken, Avrupa'da ise Türkiye'nin stratejik ağırlığı her geçen gün daha fazla hissediliyor.
2: ...2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na CHP'li Burcu Köksal seçilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta, parti üyelerinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı belirtilen Köksal, partisinden istifa edip AK Parti'ye katılma kararı aldı. Bu durum karşısında Köksal'a yönelik baskının dozajı daha da arttı. Detaylar haberimizde.
3: Dur abi dur.
4: Tehditlerime oynayacağım. Allah'a bir tam borcum
3: çekme.
4: Allah'tan
3: sen kimseden
4: korkmuyorum.
3: Çekme abi.
4: Tehdit, hakaret, iftira hepsine maruz kaldım.
0: CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tehdit ve hakaretlerin hedefi oldu.
5: 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. Burcu Köksal aynı zamanda partinin de eski milletvekiliydi. Hatta milletvekilinden istifa edip belediye başkanlığına aday olmuştu. Ancak son günlerde artık özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'nin diğer üyeleri tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Ve önümüzdeki günlerde de AK Parti'ye geçeceği de doğrulanmış oldu.
0: Köksal, tehdit ve hakaretlerle ilgili dosya hazırladı, şikayette bulundu. Ancak Parti Disiplin Kurulu Köksal'ın ihbarını dikkate almadı. Aksine kendisine yönelik baskının dozunu daha da arttırdı.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 ay önce Burcu Köksal'a bir mesaj gönderdi. WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor. 2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü şeklinde bir mesaj gönderdi, belirtiliyor.
0: Köksal, kent meydanı yakınlarında otopark yeri tahsis etmek istedi. Ancak CHP'li üyelerin retoyu vermesi nedeniyle arazinin alımı yapılamadı.
5: Memleketime hizmet için vekillikten istifa edip belediye başkanlığına aday oldum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi beni çok yordu dedi. Hatta yine açıklamaları var. İl özel idaresinden, yani Afyonkarahisar İl özel idaresinden otopark yeri tahsis ettiğini belediye hizmet için, vatandaşlara hizmet için. Ancak bunu da yine kendi partileri tarafından, Cumhuriyet Halk Parti meclis üyeleri tarafından buna da karşı çıkıldığını, yaptığı hizmetlerin kendi partileri tarafından engellemeye çalışıldığını iddia etti.
0: CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılım sağladı.
2: Ana muhalefet partisi CHP her gün farklı bir yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gündemdeki yerini koruyor. Parti içinde itiraflar da arka arkaya geliyor. İşte son gelişmeler ve CHP'deki iç karışıklığa dair yorumlar.
6: Bu rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
7: Halkın yüzüne bakamayacak yüz kızartıcı olaylar her gün bir yerden çıkarken Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunuzu anlatmanız ve insanları ikna etmeniz çok ama çok zor.
0: Yolsuzluk, rüşvet, taciz. CHP'de krizlerin sonu gelmiyor. Partide etkin pişmanlık sirayet etti. Soruşturma kapsamında tutuklananlar savcılığa itirafta bulunuyor.
8: Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz.
9: CHP için hal ve gidişat pek iyi değil.
0: eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ardından son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin

0: Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de itirafçı oldu. Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro istediğini açıkladı.
1: Yakın zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, özellikle Genel Başkan Özgür Özel, hep bir siyasi operasyon iddiasıyla ortaya çıkıyor ve yaşanan gerçeklikle yüzleşmeyi reddediyordu. Fakat pıtrak gibi her yerden çıkan hadiseler artık sadece bir rüşvet, irtikap olayı değil, aynı zamanda yani büyük ahlaksızlık boyutunda da cereyan eden bambaşka niteliklerle de yayılmış vaziyette.
2: Özgür Özel genel başkan oldu ama bir lider olamadı. O partiyi yönetecek kabiliyette bir yetenek de gösteremedi. Ve parti adeta çatırdamakta. Verecekleri ifadede gerçekten de bunun yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını, bunun CHP'yi sarmış bir hastalık olduğunu ve CHP'nin bundan bir an önce kurtulması gerektiğini görüyoruz.
3: Bir yandan bu mutlak tutlan meselesi, bir yandan Kurultay'dan kaynaklanan ceza davası, orada delege ve üyelerin itirafları, bir yandan bütün umutlarını Ekrem İmamoğlu'na bağlamışlardı. İmamoğlu için kıskançlar alıyor. Bütün bu hal ve gidişattaki berbat duruma ilişkin kimse parti durmak istemiyor.
1: Özkan Yalım'ın itirafçılığı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe binaları, taşıt alımları dahil olmak üzere nasıl finanse ettiğini çok net bir şekilde anlatıyor.
2: Son Uşak'taki olan olaylar ve oluşan gelişmeler şunu gösterdi. Gerçekten de belediye başkanlarının düzgün çalışmadığını ve kanunlara, nizamlara uymadığını ve vatandaşa hizmet etmek yerine daha çok mafya bari bir şekilde milletten illegal para toplamanın hedef aldığını biz de görmüş olduk.
1: Bu hem yerel düzeyde hem genel merkez düzeyinde CHP'yi tam anlamıyla paralize etmiş, yani halk tabirle siyaseten felç etmiş durumda.
2: Bir ana muhalefet partisinin bu şekilde düşmüş olması Türkiye siyaseti açısından da üzüntü verici olarak kaygıyla biz izliyoruz.
4: Ve Türkiye'nin konuştuğu Antalya'da vahşice katledilen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı cinayeti. Genç kadını öldürdükten sonra cansız bedenini yakan o canilerin cinayet planını bir ay öncesinden planladıkları ortaya çıktı. Nedeni ise genç kadının banka hesabındaki parayı ele geçirmekti. Suçu birbirlerinin üzerine atan o caniler tutuklandı. Genç kadının cansız bedenine ait parçalarsa Korkuteli Barajı'nda bulundu. Cenazesi DNA eşleşmesi sonrası ailesine teslim edildi.

0: gördünüz tam olarak? Bu sizin koymuş olduğunuz bir işaret mi?
1: Tam bir ay boyunca genç kadının banka hesabındaki parayı almak için plan yaptılar. Buluştukları o gece de vahşice katledip cansız bedenini yaktılar.
2: Benzin nereden aldınız?
3: Muameyim bir tane petrolden.
4: Geçen sene 80 bin lira aldı, bir saat verdi. O yok, onu da almışlar demek ki.
1: Antalya'da bir süre önce eşinden ayrılan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı ailesiyle birlikte yaşıyordu. E-ticaret işiyle uğraşan genç kadın 30 Nisan gecesi birdenbire ortadan kayboldu.
2: Çıktık kafaya. Tamam.
3: Var olan borcunu ödemişti. Hatırlamam borcunu ödemişti.
2: Tamam.
3: Öyle bir eşi o da almak istiyordu. Orada çekti vurdu.
1: Kübra Yapıcı'nın iddiaya göre banka hesaplarında bloke vardı. E-ticarette uğraşan genç kadın arkadaşlarının hesabını kullanıyordu. Bu süre zarfında Yapıcı'nın hesabına yüklü miktarda para transferinin olduğunu fark eden iki cani genç kadını öldürmek için plan yaptı.
5: Onun biraz parası vardı. İBAN'dan parayı bize aktar. O da direndi. Direndiği için de başka ne diyeyim ki ben? Yani ne diyebilirim ki ben?
1: Genç kadın olacaklardan habersiz 30 Nisan gecesi o iki cani ile buluştu. Kafeden ayrıldığı o anlarsa son görüntüsü oldu.
2: İçine attı kızı. Doğru mu? Sonra benzini mi döktü? Nasıl yaptı? Bu böyle anlat. Bilmene gerek yok.
3: Benzini döktü, yaktı. Sürekli çuvalladı. Çuvalladıktan sonra komiser tarafına kadar gitti. Sonra bir göl, çamlık, pataks gibi bir yer oraya açıldı.
1: Genç kadını vahşice katleden ikili telefonunu alarak sosyal medya hesabına girdi. Yaşıyormuş gibi paylaşım yaptı.
4: Instagram'ına giriş gördük. Beğeni gördük. Biz dedik ki ha yazıyor. Sevindik. Evet. Oysa kendiler çocuğun Instagram'ından beğeni atmışlar.
1: Genç kadının mobil bankacılık hesabına girmeye çalışan caniler şifresini bilmedikleri için açamadı. Çok geçmeden de kan donduran cinayeti İlyas Umar

0: Umut Dalhar itiraf etti. Arkadaşı Ataberk Sezen'le birlikte ikisi de gözaltına alındı.
1: Oradan koydunuz, buraya getirdiniz. Evet. Burada ne yaptınız?
2: Burada yaptık.
0: Genç kadının cansız bedenine ait parçalar Korkuteli Barajı'nda bulundu. Cenazesi DNA eşleşmesi sonrası ailesine teslim edildi. Toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.
3: Yüreğimiz yandı, ciğerimiz yandı. Bu tip canilerin ortada gezmemesi gerek.
0: Mahkemede suçu birbirinin üzerine atan o iki cani tutuklandı. Vahşice katlettikleri Kübra'dan geriye ise son kutladığı doğum gününde kayda geçen bu anlar kaldı.
4: Ne kadar ne kadar acıyor yüreğim.
5: Ve sırada yurttan haber turumuz var.
0: Trafik kavgasının taraflarından biri bu kez polisti. Tartışma alevlenince silahına davranmaktan da çekinmedi.
6: Oğlum özel harekat şimdi manyak.
7: Duyduğunuz gibi özel harekatçı olmasıyla bizi tehdit ediyor.
8: Sivil polismiş. Polis. Kendisi bizim önümüzü kesti.
0: Arbede'de herkes birbirini kameraya aldı. Tehditler havada uçuştu. Kavganın tarafları daha sonra emniyette ifade vererek birbirlerinden şikayetçi oldu. Telefonda tuzağa düşürdüklerini, hakkında arama var diye korkutuyorlardı. Şantaj çetesi tehdit ettiği mağdurlardan...
5: Amerikan Başkanı Trump, İran'ın abluka nedeniyle teslim olmasını, ekonomisinin de çökmesini bekliyor. Ama CIA raporu bambaşka bir gerçeği ortaya koydu. CIA'ye göre İran ablukaya en az 3-4 ay direnebilir. Üstelik bu sürenin uzama ihtimali de çok güçlü. Silah stoklarının da en az %70'i hala sağlam.
9: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
10: Abluka altındaki Hürmüz'de gemi trafiği yeniden sıfıra düştü. Petrol sevkiyatının yapılamadığı bölgede kuyularınsa en geç 20 gün içinde kapanma ihtimali var. ABD Başkanı Donald Trump da işte bu nedenlerden dolayı İran'ın pes edip anlaşma yapmasını bekliyor. Ama CIA raporları gerçeğin Beyaz Saray'ın öngördüğünden çok farklı olduğunu ortaya koydu. CIA'ya göre İran ekonomisi her türlü zorluğa rağmen direncini koruyor. Öyle ki 3 ya da 4 ay daha ablukaya direnebilir. Üstelik bu sürenin artma ihtimali de var.
11: İran, ABD'nin bir savaşı sürdüremeyeceğini düşünüyorsa hata yapıyor.
10: Uzmanlarsa yükselen petrol fiyatları ve artan girdi maliyetleri yüzünden küresel ekonominin bu kadar uzun bir süre stres altında kalamayacağını ve daha büyük krizleri tetiklemesinden endişe duyuyor. Washington Post gazetesinin CIA raporuna dayandırdığı haberinde İran'ın askeri kapasitesinin de tahmin edilenden daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Raporlara göre İran füze fırlatıcılarının %75'ini, füze envanterinin de %70'ini koruyor. Ateşkes süreci içinde hasar gören birçok sistem de tamir edilmeye başlandı.
5: Moskova-Kiev hattında gerilim sürerken Amerikan Başkanı Donald Trump müzakerelerin olumlu bir sonuca vardığını aktardı. Rusya ve Ukrayna 3 günlük geçici ateşkesi kabul etti. Ateşkesin yanı sıra biner kişilik esir takası da gerçekleştirilecek.
10: Beyaz Saray teklif etti, Moskova ve Kiev onayladı. Rusya-Ukrayna savaşında 3 günlük ateşkese varıldı. Anlaşma kapsamında biner kişilik esir takası da gerçekleşecek. Uluslararası kamuoyunun odağı Orta Doğu'ya çevrilmişken dikkat çeken bir gelişmenin adresi de Doğu Avrupa oldu. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya arasında 3 günlük ateşkes sağlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Trump, "Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur," dedi.
12: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 günlük ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu ateşkes tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esirin takasını da içerecek.
10: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise ateşkesin yanı sıra Kiev ve Moskova'nın 1000 kişilik esir değişimi anlaşması

0: konusu üzerinde de mutabık kaldığını ifade etti. İki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini aktaran Trump, bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor. Her geçen gün bir sonuca daha da yaklaşıyoruz ifadesini kullandı.
1: ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkes devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır arasında kritik bir adım atıldı. Mısır savaş uçaklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırdı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'le uçakların konuşlandığı üssü ziyaret etti.
0: ABD-İran savaşı Körfez ülkelerini yeni güvenlik arayışlarına itti. Bu arayışların gölgesinde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır savaş uçakları ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Abu Dhabi'ye gitti. Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'le bir araya geldi. Görüşmede ana gündem bölgesel gelişmeler ve güvenlikti. Ziyarete asıl damgasını vuransa iki ülke arasında atılan kritik bir adımdı. Mısır savaş uçaklarının ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandığını duyurdu. Uçakların sayısı, tipi ve görev süresine ilişkin detaylarsa açıklanmadı. Zayed ve Sisi savaş uçaklarının konuşlandırıldığı üssü de ziyaret etti. Askeri birlikleri denetleyip bilgi aldılar. Gelişme iki ülke arasında kapsamlı bir savunma işbirliği sürecinin sinyali olarak değerlendirildi. Adımın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı da ifade edildi.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında enerji alanındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınabileceğini açıkladı. Yıllık 4,4 milyar metreküp olan LNG anlaşmasının 6 ile 6,5 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca anlaşmanın süresinin 5 ila 10 yıl arasında uzatılması da masada.
2: Türkiye ile Cezayir hattında enerji diplomasisi yeni bir faza giriyor. Enerji alanında önemli bir işbirliği adımı daha gündemde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında LNG ticaretinden petrol ve doğalgaz aramalarına kadar uzanan yeni bir enerji açılımının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında konuşan Bayraktar, mevcut LNG anlaşmasının 2027 yılında sona ereceğini hatırlattı. Türkiye ile Cezayir arasında yıllık 4.4 milyar metreküp olan LNG anlaşmasının 6 ile 6.5 milyar metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca anlaşmanın süresinin 5 ila 10 yıl arasında uzatılması da masada.
3: İşte uzun dönemli LNG anlaşmaları yaptık. Yani gazda bir sıkıntı olursa bir ülkede, Türkiye'nin tedarikçisi bir ülkede, onu gemilerle nasıl tedarik edebiliriz? Dolayısıyla böyle yani saat gibi çalışması gereken bir planlamayla vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde enerji arz güvenliğine halel gelmeden, bir sıkıntı yaşamadan bu süreci geçirmeye çalışıyoruz.
2: Cezayir'den gelecek LNG'nin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için yeni bir enerji koridoru kurulması da planlanıyor. LNG önce Türkiye'ye gelecek. Ardından bir kısmı gazlaştırılarak Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya aktarılacak. Enerji işbirliği sadece LNG ile sınırlı değil. Türkiye Petrolleri ile Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach arasında denizlerde ortak petrol ve doğalgaz arama çalışmaları da planlanıyor.
1: Ankara Polatlı'da husumetli iki aile arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
0: Husumetliler arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında husumet bulunan ailelerin fertleri Şentepe Mahallesi'nde karşılaştı. Gerginlik büyüyünce iki aile üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. 8 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

0: söz konusu aileler arasında 3 Mayıs'ta çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir yaşlı bakım evinde kayda alınan görüntüler yürek sızlattı. Çalışanların yaşlı hastalara şiddet uyguladığı, yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bakanlık harekete geçti, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.
0: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
2: İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
0: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acımasızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Zonguldak'ta anne babasının dikkatsizliğinden faydalanan 2 yaşındaki bebek yol kenarında kapısı açık halk otobüsüne bindi. Kilometrelerce yol giden bebek ağlayınca şoför ne yapacağını şaşırdı. Neyse ki çok geçmeden ailesi bulundu.
3: Anne babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalandı, yol kenarında kapısı açık halk otobüsüne bindi, doğruca arka koltuğa geçti. Olanlardan habersiz araca dönen şoför bir süre ilerledikten sonra duyduğu ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.
4: Hadi ya. Kavuşuyor mu musun? Sen ne oldu kızım, gel. Ama çocuğu kim unuttu arabada?
3: Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen seferini tamamladıktan sonra eve dönmek için hazırlık yapıyordu.
5: Ekmek fırına ekmek almaya gittim. Arabanın ön kapısı açık.
3: O ekmek alırken anne babasının yanından ayrılan 2 yaşındaki bebek kapısı açık otobüse bindi. Ekmeği alan Çimen de eve doğru yola çıktı. Ama çok geçmeden arka koltuktan küçük çocuğun ağlama sesi duyuldu.
4: Aşkım gel buraya, buraya gel. Çiçeğim gel, çiçeğim. Gel, ben seni annemi götüreceğim, gel.
3: Aracı durduran şoför korkan küçük çocuğu kucaklayarak yanına aldı.
4: Burada otur, ben seni annene götüreceğim, çocuk arabada olmuşsun bunu.
3: Polise haber veren Ramazan Çimen küçük çocuğu ailesine teslim etti.
4: Bekle. Korkma, tamam mı, bekle.
5: Eğer bu çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
1: 120'den fazla yanardağ ev sahipliği yapan Endonezya'da bir turist grubunun tırmanış macerası faciayla sonuçlandı. Dağcıların tırmanış yaptığı esnada şiddetli patlamaların yaşandığı Dukono Yanardağı en az 3 turiste mezar oldu. Hala kayıp olan 17 kişi ise aranıyor.
0: Tırmandıkları yanardağ patladı. 20 kişilik turist grup kayıplara karıştı. Dağcılardan bazılarının cansız bedenlerine ulaşılırken hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Trajik olay Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yaşandı. Kuzey Maluku eyaletindeki Dukano Yanardağ bir grup turistin tırmanış yaptığı esnada harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde patlayan volkan yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe duman ve kül püskürttü. Patlama sırasında 20 kişilik bir grubun yanardağa tırmandığını bildiren yetkililer arama kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Çevredeki yerleşim yerlerini tahliye eden ekipler ardından da dağcı grubu bulmak için faaliyetlere başladı. Turistlerden bazılarının cansız bedenine ulaşıldı. Grubun büyük kısmının hala kayıp olduğunu bildiren kurtarma ekipleri haber alınamayan turistlerin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hırsızlar planlarını yaptı. Para nakil aracının geldiği sırada da harekete geçti. Almanya'da akıllara durgunluk veren banka soygunu girişiminde 2 kişi rehin alındı. Rehineler 6 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Soyguncularsa olay yerinden kaçmayı başardı. İşte detaylar.
0: Almanya'da bir bankada film senaryolarını aratmayan bir soygun girişimi oldu. Rehineler özel kuvvetler tarafından kurtarıldı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig kasabasında bir bankayı soymak isteyen hırsızlar önce para nakil aracının görevlisini banka önünde durdurarak tehdit etti. Ardından da bankaya girerek personelden 2 kişi rehin aldı. Bankanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ağır silahlı polis özel kuvvetler bankaya girerek kurtarma operasyonu düzenledi. O anlar kameraya an be an yansıdı. Altı saatlik rehine krizinin ardından iki banka çalışanı yaralı olarak kurtarıldı.
6: Rehineler yaşananlardan hala derinden etkilenmiş durumdalar. Gelişmelerin takibinde olacağız. Adli tıp ekibi gerekli işlemleri gerçekleştirecek.
0: Yerel medya kaynakları faillerin özel kuvvetler bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtıklarını değerlendiriyor.
6: Şu anda soruşturmalarımızı sürdürüyoruz. Uygun önlemleri almaya devam edecek ve faili veya failleri mümkün olan en kısa sürede yakalamaya çalışacağız.
0: Soyguncuların para çalıp çalmadığı henüz belli değil.

0: Hantavirüs tehlikesi artarken Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yayılabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Başkanı Trump durumun kontrol altında olduğunu öne sürdü. İngiltere semptom göstermeyen vakaların tahliye edileceğini duyurdu.
1: Hantavirüs korkusu dünyayı sardı. ABD Başkanı Trump durum kontrol altında dedi, tahliye ve karantina süreci başlattı. Her şey 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan gemide başladı. Şimdiye kadar 8 şüpheli vakadan 5'i doğrulandı. Virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün insandan insana bulaşmasının bu salgınla birlikte ilk kez belgelendiğini ifade etti. Hastalığın 6 haftaya kadar sürebilen kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların görülebileceği uyarısı yapıldı.
2: Bu vakada söz konusu olan hantivirüs türü, Latin Amerika'da bulunan ve insanlar arasında sınırlı bulaşma yeteneğine sahip olduğu bilinen tek tür olan Andes virüsüdür.
1: Hollanda Hava Yolları'nda görevli kabin memuru hayatını kaybeden bir kişiyle temas şüphesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. Yapılan tetkiklerde hantavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
3: Kabin görevlisi dün Amsterdam'da hastaneye alınmıştı ki şüphesiyle yapılan testin sonucu da negatif çıktı.
1: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.
2: Umuyoruz ki bu durum kontrol altında. Olay gemideydi. Sanırım yarın bununla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacağız.
1: Öte yandan geminin pazar günü İspanya'nın Tenerife kentine yanaşması bekleniyor. İngiltere'de kendi vatandaşları için harekete geçti. Gemide bulunan ve semptom göstermeyen İngiliz vatandaşlarının uçakla ülkelerine gönderileceği açıklandı. 45 gün karantinada kalacakları belirtildi.
0: Faiz site aidatlarına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yeni düzenleme ile yöneticilerin keyfi aidat belirleme yetkisi ortadan kalktı. Aidat ve zam kararları Kat Malikleri Kurulu'nun onayına bırakıldı.
4: Havuzlu siteler falan olduğu zaman çok uçuk fiyatlar olabiliyor. Tabii 10.000 lira, 15.000 lira gibi.
5: Kira yakın. Aidat ödeniyor diye biliyorum şu anda.
6: Keyfi aidat artışına yasal fren devrede. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi meclisten geçti.
7: Kiralara geçen fahiş aidat devri kapanıyor. Yeni düzenlemeyle beraber apartman yönetimlerinin tek taraflı

0: ve kontrolsüz karar almasının önüne geçilecek.
1: Aidat tutarını belirleme yetkisi de kat maliklerine devredildi.
2: Herkesin ortak kararı, yöneticiyi nasıl seçiyorlarsa artık bütün yapacakları işi hep birlikte seçmeleri bence çok güzel olmuş.
3: Peki aidatlar artık nasıl tespit edilecek? Yeni düzenlemeye göre yöneticiler aidat artışlarını doğrudan kat maliklerinin onayına sunacak. Teklifin kabul edilmesi için kat maliklerinin en az 2/3'sinin onayı gerekecek.
1: Yönetici geçici bir işletme projesi hazırlamak zorunda ve 3 ay içerisinde kat maliklerine tek tek gösterip onaylatmak zorunda.
4: Çok iyi olur. Kendi kafalarına göre iş yapmazlar en azından.
3: Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa site yönetimi en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlayacak. Peki artışta anlaşılmazsa?
0: Bu noktada devreye yeniden değerleme oranı girecek. Yani fahiş site aidatlarına karşı getirilen sınır sayesinde bu orandan daha fazla zam yapılamayacak.
3: 2026 için açıklanan yeniden değerleme oranı %25,49. Bu da 5.000 lira olan aidatın 6.274 liraya, 10.000 lira olan aidatın 12.549 liraya, 15.000 lira olan aidatınsa en fazla 18.823 liraya yükselebileceği anlamına geliyor.
5: Şimdi 30.000 liralara çıktı Avcılar'da oturduğum sitede. Sormadığı bir şey yok. İlanı yapıştırıyor ilan dolabına. Banka hesap numarası bu. Bankaya yatırılacak. Kat malikleri bir itiraz bile edemiyorlardı. Kat malikleri ikinci bir kiracı oluyorlar.
6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarının taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar.
7: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz.
8: Borç yükü bulunan vatandaşlara müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
9: 36 ay taksiti 72 aya çıkartmış bulunmakta ve borçla ilgili teminat olayında da şunu gerçekleşti. 1 milyona kadar borçlu olanların borçlarında herhangi bir banka teminatı veya herhangi vesaire bir teminat istenmeyecek.
8: Düzenlemeden belediyeler dahil herkesin yararlanabileceğini söyledi.
9: Bir diğer amacı da SGK'nın tahsilatını arttırabilme amacı kapsıyor.
8: Meclise sunulan yeni yasa teklifiyle belediyelerden şahıs şirketlerine kadar tüm borçlulara 6 yıla yayılan ödeme kolaylığı sağlanacak.
9: 1 milyonu aşan borçlarda ise borcun yarısı kadar bir teminat istenecek. Mesela örnek vermek gerekirse 1,5 milyon borcu var bir işletmenin veya bir vatandaşın. Bunun 1 milyonu aşan kısmı 500 bin liranın yarısı kadar bir teminat istenebilecek.
10: Daha önce ne kadardı bu teminat süresi?
9: Borcun tamamını kadar bir teminat isteniyordu. 1 milyona kadar borcu olanlar da bu teminat tamamen ortadan kalkmış durumda.
6: İstanbul Avcılar'da talihsiz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre sürücü fren yerine gaza basınca önünde duran yayayı sürükledi. Bakın o kaza güvenlik kamerasına nasıl yansıdı.
11: Fren yerine gaza bastı, el arabasıyla önünde duran talihsiz adama çarparak sürükledi.
12: Bence bir şeye bakıyordu, nasıl bir şey öyle?
11: Güvenlik kameralarına yansıyan kaza İstanbul Avcılar'da yaşandı. Öğle saatleriydi. Sürücü otomobilin içinde park halinde bekliyordu. Annesinin araca binmesiyle hareket etti. Ancak iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Önünde el arabasıyla duran Osman Taşsever'i sürükledi. Taşsever kazada yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
6: Bazen sıcacık bir sarılma yüzlerde bir tebessüm oluşturur. İşte bu anın yaşandığı bir yere götüreceğiz sizleri. Ankara'da çekilen sosyal deneyde küçük bir kız çocuğu bir yaşlı kadına sarılmak istedi. Ortaya insanlığa olan inancımızı hala kaybetmememiz gerektiğine inandıran görüntüler çıktı.
13: Teyzeciğim, seni babaanneme benzettim de bir kez sarılabilir miyim?
8: Yaşlı kadına size sarılabilir miyim diye sordu. Kadının tepkisi milyonları

0: kalbine dokundu.
1: Aman sarıl kızım bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
0: Ankara'da çekilen sosyal deney kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin içini ısıttı.
1: Ömrün çok olsun hadi. Öpeyim kara gözlerinden.
0: Küçük bir çocuk yaşlı bir kadının yanına gidip sizi babaanneme benzettim dedi. Size sarılabilir miyim diye sordu ve sonrasında ortaya duygusal anlar çıktı.
1: Aman sarıl kızım bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
0: O anda yaşlı kadın tereddüt etmeden kollarını açtı, küçük çocuğu şefkatle kucakladı. Kısa süren o sarılma belki de günün en güzel anı oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülere özlediğimiz samimiyet bu yorumları yağdı.
1: Tatlı kızım benim, babaannen nerede, köyde mi oturuyor?
0: Birkaç saniyelik bu an sevginin ve merhametin en güzel duygulardan biri olduğunu tekrar hatırlattı.
1: Ha, yavrum benim. Ömrün çok olsun hadi. Öpeyim kara gözlerinden.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşu Türk Kızılay'da hareketlilik zirveye ulaştı. Kızılay bu bayramda da sadece Türkiye değil dünyanın farklı ülkelerinden de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Peki hazırlıklar nasıl gidiyor? Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz sorularımızı yanıtladı.
0: Türk Kızılay, Türkiye ve Filistin'le birlikte 30 ülkeye daha kurban eti ulaştı.

0: aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
1: Konserve modelimizi biz yurt içinde ve Filistin'de kullanıyoruz. Bir seneye yayılan kullanım, dağıtım çok daha avantajlı hale gelebiliyor. O nedenle biz Kızılay'ın kurban modelinde konserveye dönüştürüyoruz. 3 senelik raf ömrü kazanıyor bu konserveler.
0: Kızılay 2026 vekalet bedelini yurt içi ve Filistin'deki savaş mağdurları için 17.250 lira, yurt dışında 6.350 lira olarak belirledi. Peki Gazze ve Filistin'e bu kurban etleri nasıl ulaştırılacak? Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bölge için ayrı bir planlama yapıldığının altını çizdi.
1: Burada Filistin-Gazze yazan özel konserveler üretiyoruz. Ve bu konserveleri kapının kenarına kadar, Ariş'e kadar götürüp bekletiyoruz. Ne zaman açılırsa hızlıca içeriye girsin diye. Şu anda günde 100'e kadar düşmüş durumda içeriye giren tır sayısı. Bunların büyük kısmında ticari tır oluşturuyor. Dolayısıyla insani yardıma 10-15 tane tır kalıyor. Bunun içinden de bütün STK'ların içinde 2 tane 3 tane tır alabiliyoruz. 380 tırlık malzeme şu anda Ariş'te bekliyor.
0: Türk Kızılay bugüne kadar 1 milyon 300 bin et konservesini Filistin'e ulaştırdı.
1: 1 milyon 300 bin rakamı az bir rakam değil. Orada yaşayan her aileye 2 tane bu konserveden teslim edildi anlamına geliyor.
0: Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Fatma Meriç Yılmaz külliyede kabul etti. Kurban vekaletini vererek bağışta bulundu.
1: Cumhurbaşkanımız bu anlamda Kızılay'a teveccüh ettiler. Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine geçen sene olduğu gibi Gazze'ye 7 hisselik bir büyükbaş kurbanı göndermiş oldu kendi adına.
2: 71 yaşındaki Profesör Doktor Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşam üzerine verdiği tavsiyeler ve tedavilerle biliniyor. Kendisi de gayet sağlıklı ve zinde görünüyor. Peki Müftüoğlu nasıl yaşıyor, nasıl besleniyor ve genç kalmak için neler yapıyor? Arkadaşlarımız sordu. Müftüoğlu sağlıklı yaşam sırlarını arkadaşlarımıza anlattı.
3: Sırt çantasının içerisine ağırlık koyarak 35-45 dakika günlük yürüyüş yapıyorum. Yaşlanma sürecinde en büyük hazinemiz biriktirdiğimiz kaslar, biriktirdiğimiz paralar değil.
4: Enerjisiyle, disipliniyle, zinde yaşamıyla gençlere taş çıkarıyor. Yıllardır sağlıklı yaşam için tavsiyeler veriyor. Peki o nasıl bir hayat yaşıyor? 71 yaşındaki Profesör Doktor Osman Müftüoğlu paylaştı.
3: Beslenme konusunda genelde iki öğün besleniyorum. Haftanın iki gününde çoğu zaman tek öğün alıyorum.
5: Hepimiz sağlıklı bir şekilde yaşamak isteriz ve bu da mümkün. Bunun en iyi örneklerinden biri 71 yaşındaki Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Yıllardır hem uyguladığı hem de anlattığı yaşam düzeniyle oldukça dikkat çekiyor. Müftüoğlu'na göre sağlıklı yaşamın en önemli anahtarı hareket etmek ve Müftüoğlu'nun yaşamında da egzersiz ilk sırada.
3: Egzersiz haftanın minimum 5 günü mutlaka yaparım. Sırtımda sırt çantasının içerisine ağırlık koyarak ortalaması 16 ile 32 kilo arasında değişiyor. 35-45 dakika günlük yürüyüş yapıyorum. Yaşlanma sürecinde en büyük hazinemiz biriktirdiğimiz kaslar. O kasların da en önemli olanları kalça kasları, bacak kasları, sırt kasları. Bunların güçlü olması için gayret ediyorum.
4: Sağlıklı yaşamanın bir diğer altın kuralı da doğru beslenme.
3: Proteinden zengin beslenmeye gayret ederim. Hiçbir sofraya karbonhidratla başlamam. Olabildiği kadar proteinle başlarım. Sonra arkadan karbonhidrat gelir ama o karbonhidratın içinde un olmaz. Ben yıllardır pirinç pilavını unuttum. Pilav, bulgur pilavını bile nazlanarak yiyorum. Bulgurun, kepekli bulgurun ölçüyü tüketebileceğine ben de inanıyorum. Özellikle kalori kaynağı şekerse, unsa, nişastaysa almayayım kalsın diyor. 3/4 zeytinyağı, 1/4 ancak hayvansal yağ olan, yani tereyağı olan bir beslenme modelimiz var.
5: Egzersiz ve beslenmenin yanında Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun günlük rutininde ek takviyeler de var. Ama Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bu takviyeler içinde uyarılarda bulunuyor. İlk uyarısı takviyenin kaliteli olması, ikinci uyarısı ise o takviyeye vücudunuzun gerçekten ihtiyacı olması gerekiyor.
3: Magnezyum kullanıyorum, omega 3'ümü ihmal etmem, D vitaminimi sürekli izlerim, B12 ve folik asitimi izler, eksikse mutlaka yerine zamanında koyarım. Zaman zaman ürolitin ağ kullandım ve çok faydasını gördüm. Şimdi alfa ketoglutarat kullanıyorum, çok faydasını gördüm. Kreatin kullanıyorum günde 5 gram civarında. Çok faydalı olduğuna kesinlikle inanıyorum.
4: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun önemli bir uyarısı da var.
3: Benim yaşam şeklim bir rol model yaşam şekli değil, onu söyleyelim. Bedeninizi çok iyi tanıyacaksınız. Onun için mutlaka bir

0: doktorun desteğini alsınlar. İnternetteki bilgilere güvenmesinler. Süleyman Demirel'in çok güzel bir lafı vardı. Bu bildiklerini oğlum herkese paylaş derdi bana. Neden diye sorduğun zaman da dedi ki bana bir gün, iyi bilgi kötü bilgiyi kovar oğlum dedi. İyi bilginin çoğalması lazım.
1: Türkiye'nin oksijen deposu Kaz Dağları'nda bal üretimi sezonu başladı. Endemik bitki çeşitliliğiyle ünlü bölgede arıcılar kovan bakımından bal hasadına kadar yoğun mesai yapıyor. Bölgenin çam, kestane ve çiçek balı ise aromasıyla öne çıkıyor.

0: Kaz Dağları'nda bal sezonu açıldı.
1: Havalar ısındı, Kaz Dağı eteklerinde arı mesaisi başladı. Arı üreticileri de artık doğal meralara giderek bakımlarını hızlandırmaya başladılar.
2: Endemik bitkilerden tamamen doğal çeşit, çok çeşitli nektarlardan arılarımız kovanlarına polenleri, balları getiriyor. Siz değerli müşterilerimiz için de bu tamamen doğal katkısı ürünleri ulaştırıp yetiştirmeye çalışıyoruz efendim.
0: Arıcılık sabır ve dikkat isteyen meşakkatli bir meslek.
2: Bu işin bence iki işlemi zor. Bir sağımı, bir bahar bakımı zor. Geri kalanı kolay bir meslek. Doğayla iç içesiniz. Mutlu bir ortam, huzurlu bir ortam, doğal bir ortam.
0: Endemik bitki çeşitliliğiyle ünlü Kaz Dağları'nda üretilen ballar da çeşit çeşit.
2: Antioksidan değerleri çok yüksek. İçindeki endemik bitkilerden kaynaklı polen. Mesela hayıt balımızın analiz sonuçları 976 pronil geliyor. Tek başına sadece hayıt balı. İçerisinde biraz da çakır diken olabilir. Kestane balı, ona keza antioksidan değerleri çok yüksek bir bal. Kaz Dağları'nın zirvesinden alıyoruz o balı da. Hayıt balı, çaltı balı, meşe balımız siyah bal olarak geçiyor. Yine Çanakkale bölgesi coğrafi işaretini aldı, almak üzere.
0: Kaz Dağları'nda arıcıların yoğun mesaisi yaz boyunca devam edecek.
3: Çorum'un meşhur İskilip tepsisi ve su kabağı yemeği coğrafi işaretle tescillendi.

0: İskilip'in coğrafi işaretli ürünlerine İskilip tepsisi ve su kabağı yemeği de eklendi. Çorum'un kadim ilçesi İskilip, mutfak kültüründeki iddiasını tescilli lezzetleriyle kanıtlamayı sürdürüyor. O lezzetlerden biri de İskilip tepsisi.
1: İskilip tepsisi bizim gelenek ve göreneklerimizi ifade eden, birlik beraberliğin sembolü olan bir yemek lezzetidir.
2: İskilip tepsisi et ile sebzenin izdivacı diyebiliriz. İşte o muhteşem lezzet kuzu etinden yapılıyor. Bu görmüş olduğunuz alüminyum tepsilere konuyor ve kara fırınlarda yaklaşık 2 saat boyunca pişiyor.
3: Neler kullanılıyor malzeme olarak?
1: İskilip tepsisinde neler kullanılır? Kuzu kol, kuzu buttan ve kuyruk yağından olmak üzere ana etimiz budur. Daha sonrasında yumuşak olması için içerisine biber, domates, soğan ve sarımsak doğrayıp kullanırız içerisine.
3: Peki baharat olarak ne kullanılıyor?
1: Baharat olarak tuz kullanırız.
3: Sadece tuz?
1: Sadece tuz kullanırız.
2: İskilip tepsisi Çorum'un İskilip ilçesine bağlı çok özel bir lezzet. Coğrafi işaret alınarak bu lezzet tescillendi. Toplu yemeklerin aslında vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi bu yemek. Özellikle İskilip ekmekleri diye tabir edilen bu pidelerle yeniyor.
0: Coğrafi işaret alıp tescillenen bir diğer lezzetse İskilip su kabağı yemeği.
2: İskilip su kabağı yemeği su kabaklarından yapılıyor. Bu kabaklar tarlalardan toplanıyor. Sonrasında haşlanıp küçük küçük kare kare kesiliyor. İçerisine et, salça, tereyağı ve çeşitli baharatlar konulduktan sonra o muhteşem lezzet ortaya çıkıyor.
4: Yazın yaparız, kışın pişiririz, Ramazanlarda pişer.

0: özel bir yemeğimizdir.
1: Peki su kabakları tarlalardan mı toplanıyor? Bu coğrafyada ya da mı yetişiyor?
0: Evet, bu coğrafyada yetişiyor. Kendimiz dikiyoruz. Bahçelerimiz var bizim kendilerimizin.
1: Peki malzemeler neler?
0: Malzemeler özellikle su kabağımız. Etle pişer bu yemek. Su kabağımız, etimiz. O da yine kuyruk et, kuyruğundan güzel oluyor içinde. Tereyağı, sıvı yağımız. Maydanoz, soğan, pul biber, limon tuzu.
1: Bir de bu yemeğin en büyük özelliği biraz ekşi olması.
0: Evet.
1: Ne koyuyoruz ekşi içine?
0: Bazıları limon koyuyor. Bazımız da limon tuzu kullanıyoruz. Genellikle de limon tuzu.
1: İskilip su kabağı yemeğe yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde pişip hazırlanan hızlı yemeklerden bir tanesi. Kadınlar yazın topladıkları su kabaklarını küçük kare kare doğruyor ve buzdolabına kavanozla birlikte koyuyor. Kışın bile İskilip'te bu yemek tüketiliyor.
2: Yüzyıllardır taş fırınlarda pişen ve yöre halkının sofrasından eksik etmediği bu lezzetler artık ulusal bir marka değeri taşıyor.
3: Görme engelli genç piyanist Naz Tümer'in ilham veren hikayesiyle bu saat dilimini noktalıyoruz.

0: Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona.
0: Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
1: Yoğun ilgisi vardı piyanoya.
2: Çalarken neler hissediyordun?
3: Çalarken ne hissediyordum? İleriyi görüyordum doğrusu.
1: Güzel yerlere gelsin kızım inşallah.
2: Bir piyano, bir hayal ve hiçbir engelin susturamadığı özel bir yetenek. İşte Naz'ın hikayesi.
4: Ailesinin iddiasına göre 7 aylık dünyaya gelen Naz Tümer, kuvözde doktor gözetimindeyken ihmal sonucu görme yetisini kaybetti. O bunu engel olarak görmedi. Karanlığın içinde kendi ışığını müzikle buldu.
1: Naz doğduğundan itibaren hep müzikleydi.
0: Aslında hani başlangıç seviyesinde geldi ama Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Bizim absolut kulak dediğimiz, mutlak kulak dediğimiz bir kulağa sahip. Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
2: Küçük yaşta başlayan müzik sevgisi şimdilerde yetenekli bir piyaniste dönüştü. Gelecekte ise büyük hayalleri var.
3: Çalmayı çok fazla bilmediğim için kafamdan uyduruyordum. Yani öyle çalıyordum daha doğrusu.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona. Çok hoşuna gidiyordu. Onda zaten hem şey de vardı böyle çalıyor müzik sesleri de vardı. Sonra Naz'ın onda böyle küçük küçük yeteneğinin olduğunu fark ettim ben.
0: Naz'ın doğuştan gelen o yeteneği aslında biraz onu 1-0 öne geçirdi. Ama bütün özel öğrencilerimizde herhangi bir enstrümanı başlangıç seviyesinde başlayıp ileri seviyeye götürebilirler.
4: Belki gözleriyle değil ama hayalleriyle görüyor Naz. Hayallerinin merkezinde ise hep müzik var.
1: Sürekli evde müzikle ya da bir mesela telefondan açıp onları kulağında notalarını zaten söylüyormuş o. Ork'ta falan yapıyordu. Kendisi bulup yapmaya başlamıştı zaten.
3: Tahtakale'ye gittiğimizde ise yine oyuncak piyano aldım. Bu sefer de yine hayvan sesleri vardı ama çok yoktu. Sadece piyanonun kendisi vardı ve piyanonun sesi değişiklikleri vardı. Yani tuşlara bastığımız ses değişir ya, onlar vardı.
1: O zamanlardan beri hep araştırıyordum. Acaba bir yer bulsam, göndersem, eğitimini alsa.
4: Yıllar sonra yolu Esenler Belediyesi Sanat Evi ile kesişti ve hayatında yeni bir sayfa açıldı.
0: Biz ona sadece notaları ve parmak numaralarını söylediğimizde o geri kalan işi hallediyordu. O yüzden hızlı ilerledi.
3: Sevgili Batuhan Hocam, ona buradan çok teşekkürler, selamlar, sevgiler yolluyorum. Onunla karşılaştım ve bu seviyeye kadar geldim. Teşekkür ederim ona tekrar.
0: İlk olarak burada piyano ile başladı.

0: Hala piyano ile devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de piyano üzerinde çok iyi bir piyanist olacak gibi görünüyor.
1: Zaten anneme de söylüyordum. Anne diyordum, ben konservatuvar okumak istiyorum diye. Onlar da tamam diyordu.
2: Tabii ki iyi yerlere gelmesini çok istiyorum. Konservatuvar okuyabilir. Kendisini daha da iyi geliştirebilir. Açılabilir. İstediğini yapabilir. Bu konuda da arkasındayız bir ailesi olarak.
3: Genç piyanistin en büyük hayali ise bir gün büyük sahnelerde milyonlara çok sevdiği piyanosunu çalmak.
1: Kalabalık kitleler arasında böyle en önden ailemin de seyretmesini istiyorum.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Ekranlarından mutlu akşamlar. Gündem Özel'de çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bugün yayınımızda bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz.